0: Kazen de olsa elle golün gol fazının başlangıcında kazen de olsa ele kazan değerse.
1: Başka bir hadise. O başka bir boyuta geçip kafaları karıştırmayalım. Şimdi burada atak başlangıç fazına döndüler. Bu dediler ki el.
0: Evet.
1: Atak başlangıç onu fazına diyorum. Geldi.
0: Önce ben o kuralı anlatalım diye.
1: Atak başlangıç fazında elle düzelttin. Pas pas pas gittin gol attın. Atak başlangıç fazına dönüyorsun. Evet. Diyorsun ki bu böyle. Elle kazanılmış haksız bir toptur bu. Eyvallah.
0: Bunu ona ceza,
1: evet bunu ona soktular şu anda. Şimdi dönüyorum şeye VAR'a. Gitti ya hakemi çağırdı.
0: Evet.
1: VAR'da izlerken yan taraftan da görüyoruz. Ne görüntü gösteriyor, hangi açıda? Gösterdiği açılar bizim gördüğümüz açılar. Başka bir açı göstermedi. Topun tamamen elle düzeltildiği, önüne alındığı bir açı, çarpma falan göremiyorum ben. Bunun bakar mısın şimdi ne gösteriyor? Bakın yanda. Siz de bakın. Yan tarafa bakın.
0: Bunu gösteriyor VAR. VAR'da gördüğümde
2: aynısını evet.
0: Beni tatmin etmiyor yani.
1: Burada oyunun devam edilmesi, ettirilmesi, golün geçerli sayılması
0: çünkü
1: lazım.
0: İspat sunmak gerekiyor değil mi?
1: Kanıt sunacaksın. Net bir kanıt koyacaksın ki gol iptal olsun. Bir de futbolun içine baktığınız zaman yıllarımızı verdiğiniz için burada yönü, topun yönü değişiyor. Kola çarpan top sola gider. Gitmiyor. Aşağı düşer. Düşmüyor.
0: Şimdi bu VAR kayıtları açıklanacak. Bakalım ne diyecek burada.
1: Yani bu VAR görüntüleri kanıt sunamadı. Buna rağmen nasıl çağırdı VAR? Bir, bak burası bir skandal. Tabii. İki, Julian Assoy'a da soruyorum. VAR'da ne gördün be kardeşim? Sağda gördüğümden
0: çağırmaları gerektiğinde de çağırmıyorlar üstelik.
1: Şimdi VAR'a geldiğiniz zaman.
0: Peki o zaman.
1: VAR'a geldiğiniz zaman illa beni VAR çağırdı. Sahada verdiğim
2: hocam,
1: aksini.
2: Hocam 5-2 pozisyonda Beşiktaş'ı o zaman haklı yani sosyal medyasından paylaşımda.
1: Bir de öbür tarafa geleceğiz. Haklı şu anda haklılar. %100
2: üçü
1: haklılar.
2: Üçü de gelirsek bence orada da haklı da.
0: yani bu da ben göğüsten gibi görüyorum. Ama bilemiyorum yani en azından şunu söyleyebilirim. Yani kesin değil el görüntüsü. Ben de bu el görüntü yok kesin ki. Ele çarpıyor dedirtemiyor bana. VAR'a i̇şte, nasıl dedirtti
1: işte bu.
0: Onu bilmiyorum.
1: Bakın ne güzel söylüyorsun
0: çünkü
1: değil mi?
0: Çünkü kesinlik kazanmalı ve ispat edilmeli.
2: Ya hocam ne diyor el mi var? Hocam
3: Nizami gol Beşiktaş'ın attı.
1: Bak şimdi.
3: Net.
1: Gördün mü şimdi?
0: Yani dördümüzün de gözler bozuk değilse.
2: Evet biz öyle diyoruz
1: yani
2: ama.
1: Ben de bunun gol verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? VAR bana kanıt sunamadı topun elle düzeltildiği elle oynandı.
0: Ben şundan görmüyorum.
1: Oynandı.
0: Bilmiyorum ki belki başka görüntü vardı ne bileyim.
1: Yani başka görüntüyü sunması
3: vallahi
1: lazım.
3: Bu Beşiktaş'a gelince böyle oluyor herhalde. Göğüse değdiği zaman el diye herhalde şey oluyor. Yani okunuyor.
0: Devam şimdi edelim şimdi bak diğer pozisyon da enteresan.
1: Akbatu'nun formasına da baktığımız zaman forma topun temasıyla şöyle bir.
0: Ben de öyle
1: şu bak forma hocam, şöyle
0: bak
1: bir alıyor.
0: Çerni'nin pozisyonuna bakalım. Burada da gol oldu pozisyonun devamı. Faule bu sefer Gürcan Asova hükmetti. Şimdi
1: yakın gelsin
0: görelim yan yana.
1: Yakında çok daha güzel göreceğiz şimdi.
0: Yakın planda.
1: Kale arkasında.
0: Sağ, ceza sahası yayının sağ tarafından ikisi içeri giriyor.
1: Bakar mısın? Kollara evet. Bak. Yukarıya bak. Aşağıda
0: burada
1: ne var?
0: Ne var ya?
1: Ayağa bak. Bak. Al geri gel. Az geri gel. Oyuncunun sağ ayağına bakar mısın? Neydi? Tırmık mıydı? Bakar mısın? Nasıl takıyor yere de çime? Kendini atıyor sanki itilmiş gibi. Bakar mısın? Ayağa bak. Bak. Sağ ayağı gördün mü? Bunun faulle yakına uzak bu tırmığı da geçelim. Ayağı tırmıklıyor yere sürtüyor ya. Bak sağ ayağını böyle
0: ya
1: taktı.
0: Ya o yukarıda hafif bir temas hissettiği anda tırmığa başlıyor.
1: Ama yukarıdaki temas karşılıklı o da eliyor.
0: Karşılıklı tabii canım.
1: Bunu hani.
0: Hocam bunu yapmazsa o zaman yani bu kadar ikili mücadele olacak.
1: Hani biz basit temaslara faul çalmayıp oynatacaktık. Mottomuz bu değil miydi? Bundan daha basit ne olabilir ki? Buz gibi gol bu. Beşiktaş'ın net bir golü burada iptal edilmiş. Bakar mısın?
0: Etti mi sana
1: 18 numaralı oyuncu adı neydi onun? Mujakić.
0: Mujakić
1: takmış ayağı yere. Yutturmuş hakemi. Net bir gol bu.
0: Vallahi bence de öyle.
1: Net bir
0: ama
1: gol bu.
0: Ama hani değil denmesini de anlayamadım ben.
1: Yani futbolun içinden
0: bir temas olduğu için bunda VAR karışamaz ama.
1: İki el karşılıklı ya gene VAR out oluyor.
0: Ohun pozisyonunda olduğu gibi. İyi de bak hocam şimdi. Oradan VAR out oluyor. Buradan böyle out oluyor. Bunlara böyle olduğu zaman da işte sıkıntı oluyor.
1: Bakın,
0: o kadar diyeyim yani. Daha da çok söylemeyeyim.
1: VAR konusunu Roberto Rossetti'ye katılıyorum. Bu kadar oyun içinde olmasından nefret ediyorum. Hakem maçın yönetim anlamındaki hakemlik yönetim anlamında sahadaki hakem öznedir. Ama o öznenin de futbolun temel linde olan bu tür temasları, futbol oyununu biliyor olması lazım.
0: Evet.
1: Buna faul çalıyorsa sen büyük hakem olamazsın.
0: Hocam geçtim onu ya. Ben şeydeyim. Ben büyük hakem

0: olsun olmasın. Bize normal hakem olsun.
1: Adalet
2: olsun. Ama bu yani. Maçlar gördüğünü büyük maçlar ya, o sebeple bu ifadeyi kullanıyorum. Yok, bu yani, maçları yöneteceksen anlamında.
0: Bu işin ABC'si.
2: Bunu hocam, bulamazsan.
1: Hocam bak, maç 3-0 bitiyor. 2 tane nizami gol verilmiyor. Maç farz edelim 3-0 olmasa, maç 0-0 bitse, bunu neye anlatacaksın? Bir. İkincisi,
3: İşte Beşiktaş'ta o yüzden o açıklamayı yapıyor.
1: Aynen sadece. Beşiktaş haklı tabii açıklamada. Beşiktaş kanması yani, taraftar, camia, yönetim başta. Yani bu maçı 3-0'dan okumasın. Bu başka şeylerin de sinyali, dikkat etsinler. Bak 5. haftaya oynuyoruz, dikkat etsinler.
0: Şey neden oluyor? Ne? Bekliyor ya hakem. Černi'nin vuruşunu bekledikten sonra çalıyor diyor.
2: Bir kere gol olsun, varı avut etmemek için bekliyor.
0: Ha, orada doğru bir şey yani yapmış.
2: Bu uygulaması var protokolüne uygun. Bekleyip gol olsun, doğru. Ondan sonra düdüğü çalıyor, iptal ediyor.
0: Anladım.
2: Eğer pozisyon temizse var, bana golü verecek.
0: Nerede olmamıştı o, onu engellemişti, onu
2: erken
0: söylemişti.
2: Düdük çaldılar.
0: Evet, Halil Umut Meler mi çaldı?
2: Bir şey bilmiyorum, varı avut ettiler. Bu doğru prosedürü uyguladı fakat yanlış karar verdi.
4: Hocam bu kadar hata olur mu ya? O zaman yani...
2: Şimdi maç 3-0 bitti
4: gol
2: ya.
4: Bir penaltı.
2: Şimdi bu hakemi destekleyelim. Hakeme övgü yağdıralım.
4: Destekleyelim
2: hakemi...
4: de yani sonuçta...
0: Ama ayrı bir şey. Ama buradaki bu...
2: Olmaz ama böyle hakemliğe övgü...
0: Son derece aklı var mı başka pozisyon? Çünkü yönetmenim reklam deyip duruyor kulağıma. İkinci bölümde şeyi konuşacağız. Fenerbahçe gündemini. Salih'in Diabete yaptığı faul ve sarı kart. Sarı kart itirazından sanki, değil mi?
2: Ya zaten ya,
0: bu itiraz yani. Maçın başından beri bunları tutturamadığı için.
2: Şimdi baktığın zaman
0: oyuncuların zararına olmuş bu o şeyler.
2: Biz istiyoruz ki yani hakem yakalayalım ve güzel yönetin. Ya burada bu kadar vara yaslanarak, her şeyi vara bırakarak hakemlik olmaz. Kendi kaliteni sahaya, futbol bilgini sahaya yansıtman lazım. Boylu poslusun, atletik bir yapın da var. Yapma. Yapma bu teknik. Bak şimdi itiraza verdin sarıyı, o da orada laf sokuyor. Atsana ikinci sarıdan madem. Sana bir daha laf sokuyor sarıdan sonra.
0: Fenerbahçe'yi dünden bugüne yaşananları konuşacağız. Aslında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma performansı, özellikle ikinci yarı performansı üzerine konuşulacak bayağı iyi şey barındırıyordu. Yani hem Asensio'nun hem Gendouzi'nin olmadığı ortamda Fenerbahçe başlangıç planı da belki yoklara uygundu, değil mi hocam?
4: Evet.
0: Elinde olmayan oyuncular, işte mevcut durum, ruh hali, derbi çıkışı, Roma'nın formu falan derken, sonra ikinci yarıdaki değişiklikler ve evrilen oyun da çok olumluydu. Ama maçın sonrasında İsmail Hoca, işte barkomuzda da görüyorsunuz, bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa etti. Şimdi herkes şok oldu. Herkes şok oldu. Nasıl olmasın? Ardından Aziz Bey bir konuştu İsmail Hoca ile içeride, kısa bir konuşma ve o mix zone dediğimiz bölgede hemen dışarı çıkarken işte Cihan Kamer falan vardı yanında, geldiler ve Aziz Bey dedi ki ben devam edeceksin dedim ve bitti, ben onun büyüğüyüm, evine gidiyor, yarın da işinin başında olacak dedi. Ama İsmail Kartal'ın artık istifadan döndüğü düşünülüyordu. Bu sabah İsmail Kartal, işte gördüğünüz zaman o kronolojide, 12'de antrenmanda ne kendisinin ne de ekibinin, kendi ekibinin olmadığı görüldü. Yani Kayt ve Zeki Murat Göle, Dirk Kayt'ta Zeki Murat Göle varmış sadece. Hal böyle olunca bu kez Oğuz Çetin, futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la görüşmek üzere İsmail Hoca'nın Anadolu Kavağı'ndaki evine gitti. Ki bizim arkadaşlarımız da oradaydı. O görüşmeyi takip ettiler. Görüntülediler orada. Oğuz Hoca'nın arabası falan da oradaydı zaten. Ve oradan yani İsmail Hoca'nın geri adım atmıyor olduğu yönünde bir bilgi geldi.
4: Atmamış zaten.
0: Ondan sonra bir baktık akşam saatlerinde. Teknik direktör İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım kulüp binasında bir görüşme yaptı. Akşamüstü gibi. Hatta öğleden sonra diyeyim ben ona. Bu taraftaki görüntü iş bittikten 2-2,5 saat sonra, 3 saat sonra. Ve ardından o görüşmeden sonra, kulüpteki görüşmeden sonra Fenerbahçe bir duyuru yaparak İsmail Kartal görevinin başındadır. Yarın yani cumartesi itibariyle takımla birlikte antrenmanlara çıkacaktır dedi.

0: Sevgili Murat'ın dediği gibi bizim de başımız bir aile döndü. Bir krizdi. Bu kriz bu şekilde yönetildi.
1: Ve bitti mi?
0: Yani ne diyorsunuz?
1: Ya bence İsmail Kartal sezon başından daha güçlü bir şekilde dönmüştür. Bunun olması gerekiyor muydu? Şimdi olması gerekiyordu.
0: Futbolcular nezdinde özellikle değil mi?
1: Kesinlikle. Ve aynı zamanda kamuoyu mesela yani gözünde de bunun olması gerekiyordu. Şimdi şöyle bir bakarsak, kronolojik sıralamayı yaptın sen, bir de şöyle bakalım. Yani İsmail Kartal takımın teknik direktörü, diyor ki Fred kalacak. Ya Fred bir bakıyorsun gidiyor. Arkasından Talişka kalması gerekir diyor. Bu sefer Talişka'yı Aziz Yıldırım, bana göre burada Oğuz Çetin de masaya yumruğunu vurması gerekiyordu. İyi manada kalması gerektiğini ben söyledim hep.
0: Acaba Semedo Talişka ikileminde, şimdi Semedo'yu oynatmadığına göre Mert'i neden oynatmıyorsun dediğine göre Aziz Bey, acaba İsmail Hoca mı Semedo'yu istedi de Talişka'yı hani orada düşünmedi? O da
1: yok, benim duyduğum Talişka'yı istedi. Talişka'nın, bak, İsmail Hoca da istemese Talişka futbol adına Fenerbahçe'den gitmeyecek bir oyuncudur. Semedo niye kalmaması gerekir? Kalıp iş yapar, as yapar ayrı. Semedo geçen sene iyi başlamış. İki tane sakatlık geçirmiş. Ben Semedo ile ilgili sağlık departmanından net bir rapor almadan, ya bu sezon bizimle beraber olur diyebilir misin? Hayır. 32 yaş, 33 yaş bandında bir oyuncu. Her an sakatlanma riski yine var Semedo'da. Geçen sene biz bunu iki defa gördük. Acaba rapor, sağlık raporu istendi mi? Kendi kulüpteki o departmandan. Hı-hı. Aziz Bey istedi mi? Yönetim istedi mi? Oğuz Çetin istedi mi? Yani İsmail Kartal istedi mi? Samet'e kalsın. Yani orada Talişka var. Talişka bir oyuncu sana lazım. Her oyunu çözebilir. Ya Şampiyonlar Ligi o bu bilmem ne, belki evet çok etkili olmayabilir. Derbilerde bazen olmayabilir. Talişka oyuna girsen 5 dakika bile tehdittir ya.
0: Peki biz yine özlemize dönelim.
1: Sonuçta Talişka'yı da yolladılar. Ben İsmail Kartal'ın istediğini düşünüyorum. Net bir şekilde Talişkan. Şimdi bunları yollayan Aziz Bey ve yönetimi. Tabii Aziz Bey başta. Aynı şekilde bunun devamına bakıyoruz. Ya Oğuz falan niye oynamıyor? Muhabbetleri dönmeye başladı. Oğuz oynadı. Arkasından işte Mert, geçen hafta derbiden sonra Mert oynadı. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam Mert'i oynatmaz. Aziz Bey bak söyledi. Herkes ne dedi? Ya Aziz Bey söyledi, Mert oynadı. Bunlar doğru mesajlar değil. Aziz Bey adına. Şimdi Aziz Bey
0: ama
1: dedi ki,
0: başkan böyle yapacağını söyledi zaten.
1: Bak şimdi Aziz Bey ile çalışıyorsanız tabii ki onun zorlukları var. Aziz Bey kolay.
0: Bir de deklare etti bunu seçim yarışında.
1: Tabii Aziz Bey kolay bir profil değil. Geçmişte de herkes, hepimiz, bütün Türkiye biliyor. Aziz Bey ile çalışıyorsanız müdahale eder. Şimdi başkan tabii ki bir hesap da sorabilir. Aziz Bey gelir der ki ya bu ne oldu vesaire, ama bunu kamuoyunun önüne yapmaz. Beşiktaş maçı bittikten sonra sen bizim evladımız diyor Aziz Bey, İsmail Hoca, doğrudur. Evladını, insan bir şey eksiğini gördüğünde ne yaparsın? Toplumun içinde bir kulağını çekmezsin, bir söz söylemezsin. Kulağını çekmek dedim yani tabir için söylüyorum. Yani bir şey söylemezsin, insanların önünde rencide etmezsin. Ne yaparsın eve geldiğinde? Ya dersin ki şu şunu ya bak yapma oğlum. Hatta kardeşleri de varsa bir odada tek başına söylersin. Belki eşinin yanında bile söylemezsin. Aziz Bey evladımız diyor, tamam. Herkesin içinde, milyonların önünde diyor ki ya bu takımda diyor Mert de var diyor. Aziz Bey teknik konulara kimsenin mesela basının önünde girmemesi gerekir. Oğuz Çetin'in de girmemesi gerekir. Sen sportif direktörsün. Çıkıyorsun sen de konuşmayın ya. Ya bu kadar sportif direktör var. Bekriş'ten hiç konuştuğunu City'de gördünüz mü? Hiç gördünüz
0: sportif
1: mü ya?
0: Sportif direktör ne yapar?
1: Ya sportif direktör teknik yapılanmayı yapar. Ama hiçbir zaman antrenörün önüne geçmez. Sportif direktör teknik yapılanmayı yaptığı zaman gelip çıkıp herkes önde ya bizim hocamız kötü falan demez. Bu işlere girmez.
0: Girmedi zaten, hiçbir şey söylemedi.
1: Hayır, daha önce işte daha iyi olacağız falan, mağlubiyet falan, bir mağlubiyetten sonra Olimpik Lyon maçı ilk maç berabere kaldıktan sonra iyi olacak.
0: Televizyonda bu takım çok daha iyi olacak dedi.
1: Ben onun, yani ben bu teknik konulara girmemesi gerekir. Teknik direktörün orada alanı bir kere çok rahat olması gerekir. Ve de İsmail Kartal bunları böyle duyduktan sonra tabii ki ben

0: bence ister istemez rahatsız her antren olur. Burada İsmail Kartal'ın yapacağı bir şey vardı net bir şekilde. Bunu konuşacak, bunu konuşması gerek. Bugün geride döndüyse bunu Aziz Bey'le mutlaka söylemesi gerekir. Ben olsam söylerim. Aziz Bey böyle mi? Başkanım benim işime karışma. Karışırsan tabii ki biz konuşacağız. Sen benden geri mi istediğini isteyeceksin. Ama beni kamuoyunun önünde eleştirirsen, bu oynamıyor şu dersen veya ikide bir de işime müdahale edersen ben bu işi yapamam. Böyleyse ben bırakayım demesi gerek İsmail Kartal'ın. Yani bir yerde müdahale tabii edecek Aziz Bey ama bir yerde durdurması gerekir.
1: Peki ben de diyorum ki zaten başında bak, bu senaryo belli değil miydi? Yani kendisi de bunu beyan etti başkan.
0: Bak
1: yani siz bir genel kabul
2: takımın
1: vardı.
2: Takımın teknik direktörü benim dedi canım.
1: Ben size dersem ki ya arkadaşlar yorumcularımız 22'de yapacağız bu programı. Hayır kardeşim 21'de. Ya ben size deklar ettim 22'de yapacağız. 24'te bitecek. Artık geçti artık tamam dediniz siz. 22'de yapıyorsunuz. Benzer şekilde Aziz Bey de dedi ki benim bir yılım var kardeşim. Ben şampiyonluk vaat ediyorum. Başka şey yok. İkinci bir ihtimal yok. Ve ben karışmak zorundayım. Beraber yapacağız bu takım şampiyon dedi. Ben de işin içinde olacağım dedi. Ben bunu kulaklarımla duydum.
0: Tam olabilir. Bak şimdi ama,
1: ya bunu da kabul ediyorsanız
3: ben önemli bir şey söyleyeceğim. Bak. Ya hocanın anlattığı boyuttan girersek anlattığınız da doğru. Ya hocanın da anlattığı doğru. Neden? Aziz Bey'in bu söylemini hepimiz biliyoruz. Doğru.
1: Dedi zaten.
3: Dedi bunu şimdi geliyor. Bu söylemin arkasında bir takım çelişkili kararlar olabilir teknik adamla. Uzlaşamayabilirsin. Ama bu uzlaşamadığın konu kamuoyunda olmamalı, içeride olmalı, kurum içinde olmalı. Tıpkı anlattığı örnekte aile içinde olduğu gibi toplum önünde olunca bu sefer topluma malzeme veriyorsun. Bir iki basın, o dönemki basınla bu dönemki basın, o dönemki sosyal medyaydı, bu dönemki sosyal medyaydı. Çok büyük fark var. Hemen argüman arayıp kullanıyorlar.
0: Hocam, bu da hocam bak daha önemli. Bak teknik adamı itibarsızlaştırıyorsun.
3: Dediği gibi
0: itibarsızlaştırıyorsun ve tartışmaya açıyorsun. Bunu Aziz Bey'in yani onun gibi tecrübeli iyi bir başkanın daha dikkat etmesi gerekir. Ben burada söyledim hatırlarsın Samsun galibiyetinden sonra en iyi transfer Aziz Yıldırım diye buna dikkat etmesi gerekir. Ben sana yaşadığım birebir söyleyeyim. İstiyorsanız bağlanın İsmail Kartal'a. 99 puan bittiği zaman İsmail Kartal yemeğe çağırdı gittim. Yemek yedik. Yanımda oturdu orada şunu sordum. Ali Koç direkt ya İsmail Hoca'ya sor. Ali Koç dedim hocam hiç karıştı mı sana? Yok dedi hocam dedi. İnan bak hiç Ali Bey böyle insan değil. Tabii arada dedi yanındaki insanlar söylüyordu şu falan bilmem bir iki bir. Ama hiç karışmadı. Niye bunu söylüyorum? O 99 puan 99 gol atılmasına bir insanın böyle kafasının hiç böyle bir şeyler bunlarla ilgili yormaması gerekir. Onun da başarılı para performans vermesindeki en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Aziz Bey karışmasın demiyorum. Veya bir kulüp başkanı karışabilir. Teknik direktörle biri idari biri teknik yapıdaysa Fenerbahçe'de ikisi ayrı birime hizmet etmiyor. Aynı başarıya hizmet ediyor. Buna dikkat etmesi gerekir. Ben İsmail Kartal'ın yapılan bak şimdi Fenerbahçe'deki sıkıntı bu. Fenerbahçe kendi ruhunu arıyor ya. Bunu İsmail Kartal üzerine okumasın insanlar. Tribünlerde 3 tane 4 tane grup var.
1: Şimdi yok.
0: Bak şimdi. Eski oyuncular hepsini demiyorum. Hepsinin bir kulüpte bir derdi var yok altyapısı bilmem ne şu bu falan hepsini demiyorum bak bir daha söylüyorum. Hepsi bir iş arayışı derdinde. Eski teknik direktörler iş arayışı derdinde. Eski başkanlar başkan kötü gitsin gelelim işte yöneticiler biz de gelelim. Hepsinin ayrı şimdi ajandası var. Böyle bir ajandası hepsinin cebinde olduğu hem saha içine girmek istiyorlar hem kulübe girmek istiyorlar hem başkan.
1: Şampiyonluk olmayınca şimdi, böyle oluyor
0: bak, hocam. Olmaz. Tek seslilik yok. En büyük sıkıntı bu. Bunun da ceremesi İsmail Hoca. İsmail Hoca'ya böyle davranamazsın. İkinci insan, ikinci sınıf insan muamelesi yapamazsınız. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'ya yapıyorlar. Bu eski futbolcular özellikle. Hepsini demiyorum. Bazı antrenör.
1: Kim yapıyor İsmail Hoca'ya?
0: Yapanlar öyle. Çok.
1: Bence sosyal medyada Fenerbahçeli görünen insanlar yapıyor.
0: Bak Fenerbahçe ve dışarıdan da. İsmail Hoca gelmiş de dördüncü kez gitmiş. Beş. Ne yapacaksınız ya? Size ne abi? Size ne yani? Ya size ne adam buldunuz tabii ki adam efendi kendi işinden ben de burada söyledim konuşmaları basın toplantılarında hata yapabilir ama kötü bir insan değil ya. Siz tabii ya başka antrenörleri eleştirmeye korkan insanlar İsmail Hoca'nın bin kat daha kötüsünü yapıp korkanlar bakmaya elini sıkmaya veya selam vermeye korkan bırak adını telaffuz etmeye İsmail Hoca'yı eleştirin. Başka kulüp taraftarları da aynı şekilde baktığında eleştiri falan. Ya kardeşim siz kendi kulübünüze bak.

0: kendi hocalarınıza bakın. Siz aynı zamanda Fenerbahçe içinde reyting yapacaksınız diye, dijitalde şurada burada iki tane para kazanacaksınız diye bu hocayı bu kadar itibarsızlaştırır mısınız? Ayıp yaptınız ya. İnsani açıdan İsmail Hoca benim babamın oğlu değil. Bir daha söylüyorum, çalışır veya çalışmaz Ender. Ama bir insana bu kadar itibar suikastı olmadı son yıllarda büyük takım hocasına. Öyle böyle seni Şampiyonlar Ligi'ne kaç yıl sonra sokmuş. Ligde kötü olabilir. Biz de burada eleştiriyoruz. Düzgün bir şekilde söylüyoruz. Öyle evet, terbiyesizlik ederek değil. Sizi belden aşağı vuracaksınız. Para kazanacağım diye. Kulüpten bir çıkarın olacak diye. Ya şaka mı bu? Fenerbahçe'deki isimlere bak. Sergen Yalçın. Dedi bu şaka herhalde. Bülent Uygun şaka. Emre Belezoğlu şaka. Ersun Yenal şaka. Volkan şaka. Ya
1: konuşulan
0: isimler sana. Bu kadar
1: daha
0: ya,
1: da iş, bak,
0: bu kadar ya bu kadar kötü olur mu kardeşim? Galatasaray'a bakıyorsun, Hamzaoğlu 3 tane kupa aldı. Bir dediler ki bir daha çalışamıyor. Adam çalışabilir orada. Bir daha sokmadılar. Burada ne kupa bilmem ne hiçbir şey almamış adamların ismi geçiyor. Aykut Kocaman olur misal anlarım. Ama İsmail Kartal ne yaptı? Düzgün bir şekilde bir duruş yaptı. O bile hatalı oldu. Ne geliyorsun, ne gidiyorsun? Hatay'da ya hepimiz insanız.
1: Siz diyorsunuz
0: büyük takımda,
1: ki buradan
0: özetle ben sana söyleyeyim mi? Buradan kriz çıkmaz kardeşim. Burada İsmail Hoca tabi skor alması gerekir. İşin realitesi de bu Ender. Gaziantep deplasmanı pazartesi akşam yendi mi? Son milli takımımız da yendi mi? Bu olaylar yatışır. Bir de Aziz Yıldırım böyle bir olaydan sonra İsmail Hoca hayatta yollamaz zaten. Yani bu da çok önemli. Ben Fenerbahçe'nin artık krizle kaybedecek 4 maçta 2 tane maç kaybetti. Kaybedecek puanı da yok. Artık Fenerbahçeliyim diyenler var ya hani. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Fenerbahçeli olmayanlar ama bak. Fenerbahçeli görünümlü bunlar nasıl? Ben sana söyleyeyim mi? Doğan görünümlü Şahin gibi bunlar. Hani Doğan görünümlü hani yaparlardı ya Şahin'i. Bunlar da Fenerbahçe görünümlü ama Fenerbahçeli olmayanlar. Ve de o postu giyip para kazananlar, Fenerbahçe'yi, başkanını eleştirenler, futbolcuları eleştirirler, hocasını eleştirirler ve de Fenerbahçeli görüp para kazanırlar. Bunlara dikkat etsin, mutlaka Aziz Bey dikkat edecektir. İsmail Hoca'nın da bundan sonraki süreçte ben daha başarılı olacağına eminim.
1: Şimdi Murat'a da geleceğim ama biz sizin söylediklerinizin sağlaması olması adına söylüyorum. Aziz Bey özellikle 2003'ten sonra ilk başladığı dönemde 3-4 tane böyle örnek var. İşte ne bileyim Rıdvan Hoca'yı, Zinedek Zeman'ı, belli bir şeyden sonra işte Mustafa Denizli ve Werner Lorant'ı sezon bitmeden gönderdi. Ama bakın döndüğümüz zaman ikinci sayfaya 2003'ten sonra ya yani hep sezon sonu. Yani Luis Aragonés'e sabır gösterdi ya Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe'nin son yıllardaki en kabus gibi şeylerinden biriydi.
0: Uyuyordu kulübede. Toprağı bulursun. Rahmetli yani, oldu biliyorsun. Evet, toprağı bulursun. Uyuyordu kulübede.
1: Ama belli bir dönemden sonra ya böyle bir klişe var. İşte adam bak sezon sonuna kadar gidiyor herkese.
2: Yani
1: bırakmama şeyini ben aynı fikirdeyim. Bırakacağını düşünmüyordum ben de Aziz Bey.
2: Şimdi tabii bugün bir kere bir sürü şey yaşandı. Yani onları biraz hemen hatırlatmak lazım. Yani işte dün akşam Sayın Başkan devam edecek dedi. Evet. Arkasından bir gece sessizlik yaşandı. Sabah oldu. 12'de idmana gitmedi, katılmadı. Yardımcıları da katılmadı. İşte kayıt yaptırdı idmanı. Hı-hı. Ve ondan sonraki Oğuz Çetin'in evine gidip görüşmesinden de Oğuz Çetin bir sonuç alamadı. Yani ikna edemedi diyebiliriz aslında. Tabii sonra Fenerbahçe yönetiminde bu konunun konuşulmasıyla yani biz başkan yani hocayı asla bırakmayalım. Sizin bir gün önce söylediğiniz gibi yani arkasında duralım ve siz gidin kendisiyle biz öyle düşünüyoruz gidin ya da işte bir şekilde konuşun ve ikna edin. Yani bu iş böyle bitmesin. Kesinlikle hocayla devam edelim. Şeyini aldıktan sonra da yönetimden aldıktan sonra böyle bir görüşü de işte kulüpte görüşüyorlar sonuç itibariyle. Tabii özel bu görüşmenin içeriğiyle ilgili tam bir bilgimiz yok ama dün akşam başkanın ne dediğini bir hatırlatmak lazım. Yani ben burada olduğum sürece ben gidersem sen

0: Ne gidersin? Şeyini bir daha tekrarlayıp
1: ben senin
0: hatta
1: büyüğünüm,
0: orada
1: arada kızarım, arada severim.
0: Evet. Yani
1: ama
0: şimdi
1: ben beraber gider geldik,
0: şimdi
1: beraber gideriz.
0: Şimdi de. Buradan tabii ben de hocama katılıyorum. Daha güçlü bir teknik direktör evet. profili çıktı şu anda. Yani bu sonuçta hocanın sportif direktör tam Oğuz Çetin'in şeyi o muydu? Futbol direktörü yani evine gidiyor, oturuyorlar, konuşuyorlar ve şey yapamıyor yani bir şey olmuyor yani. Ki ikilinin arasındaki ilişkinin de çok sağlıklı yürümediğine dair zaten böyle şeyler vardı. Yani işte özellikle o İsmail Hoca'nın bir maçta işte yönetimimiz bakıyor maç ertelenecek deyip bir Avrupa maçı önünde arkasından yarım saat sonra Oğuz Çetin yo bütün maçları oynayacağız erteleme falan istemiyoruz. Orada hoca çok zor durumda kalmıştı. Yani buna benzer bazı diyaloglarda işte biraz önce hocamın konuşmasının başında ya da senin ifade ettiğin işte Oğuz Çetin dünden beri bir tek evine gidip görüştüğünü biliyoruz. Yani aslında bir futbol direktörü olarak o da sonuçta bu krizin içerisindeki insanlardan bir tanesi. Yani orada bir kriz var kardeşim.
2: Hiç adını geçirmedi. Yani, Aziz Bey de evet, İsmail Kartal da onun
0: yani,
2: konuşmada dün.
0: O da bu şeyin içerisinde. Yani ve çözemedi işi. Bir de o var. Çözemedi. Çözemedi.
1: Tabii en son
0: sonra artık
1: çözdüm.
0: Başkan noktayı koydu. Ha bundan sonra ne olur? Ya elbette bundan sonra yani istifa edip dönüşler kimi zaman sıkıntılı olmuştur. Yani
1: yani çok yakın bir Fatih örneği var ama
0: örneği
1: bence
0: var.
1: Buradaki senaryo farklı gelişti.
0: Ya bir de şöyle biraz önce ifade ettiğim gibi yani şimdi ya yönetimdesiniz ya ne yapacaksın abi yabancı hoca getireceğim bir anda zaten bir sürü isim çıktı. Hocamın dediği gibi bir sürü yerli hoca çıktı. Bazıları evet. açıklama yaptı.
2: Şaka
0: ben hazırım
2: ya.
0: Dedi.
2: Tabii bir de o var.
0: Yani
2: bir de tam böyle ya bunlar
1: maalesef.
2: Arkadaşsın işte diyorum ya herkesin bir ajandası olur mu kardeşim?
0: Yani,
2: ya bir de kendim çok özür dilerim çok
0: buyurun.
2: Şey. Ya bir de insan yani İslam'ın şartı 5 6 attığını bile bir bilirsin ya. Ya Fenerbahçe'ye yani aday olurken bir bakarsın olayım benim geçmişte background'da ne yaptım? Başarılı mıyım değil miyim? Buyurun.
0: Yani sonuçta o yönetimdeki insanların da yani başkan sen ikna et ve bu işi bitir yani bu işi krizi sonlandır. Yani biz bir arayışın içine girersek yani ne yapacağız? Getireceğiz. Daha fazla zaman kaybedeceğiz. Yani sonuçta bir sözümüz var. Biz ne şampiyon olacağız? Artık yani tabii bundan sonraki süreçte ne olur? Gaziantep'te ne olur? Ne bileyim milli araya girirken ne olur? Bu sonuçta bir karar verilmiş ve işte karşı taraf ikna edilmiş. Ki biraz önce dediğim gibi daha da güçlenmiş. Ben olsam bilmiyorum şu anda yarın 11.30'daki idmanda ben de giderim başkan olsam 3-5 tane yöneticiyle kenardan izlerim. Mesela yani böyle bir şeyi de yaparım destek. Yani şimdi madem burada böyle bir şey oluştu. Çünkü yani işin destek kısmında bir sürü problemler çıktı. Yani evet çok hakarete uğradı özellikle sosyal medyada gerçekten çok.
1: Çok,
0: ağır çok, hakaretler
1: çok
0: var yani çok ağır
1: çok yakışıksız
0: şeyler var.
1: Şeyler var yani çok
0: ve
1: yakışıksız.
0: İşte konuşma yok o diksiyonu şöyle yok öbürü böyle bu bilmem ne ya kardeşim teknik adamlığını eleştirin kararlarını eleştirin başarısızsa eleştirin yani bunları yapın ama iş artık böyle ucuz şeylere
1: çok
0: döndü.
1: Acımasız,
0: i̇şte,
1: çok acımasızca olmuyor.
0: Orada etkileşim
1: çok yazık,
0: almaya
1: yani, Hoca'ya, çok yazık.
2: İsmail Hoca'ya dokunabiliyorsun. Şimdi teknik adam olarak az önce söyledim. Tabii ki ikisi bir insan. Yani derken yani adama böyle muamele görmek etmeye adama dokunabiliyorsun. Öbür antrenörler hurt yapıyor, şey yapıyor, bilmem ne bir karakter yapıyor, bir şey falan. Yani dokunamıyorlar. Adam kendi halinde hatası olabilir ya. Hepimizin insanız hatası var ya. Ama bu kadar dokunur musun ya? Her şeye konuşmak, etmek, her şeyine bir şey bulmak, etmek. İşte şu kadar yetersiz falan. Ya bir de Murat çok güzel bir şey söyledi. Yarın Aziz Bey yönetimi alıp toplantı odasına futbolcular girip antrenman sahası değil bence girip sarılıp İsmail Kartal'a toplantıda bu iş böyle olur. Profesyonel kulüpte böyle. Diyecek ki çok kısa öyle uzatmadan İsmail Kartal burada dün akşam hocamızın bir duygusallığı oldu. Yabancı oyuncular da var. Ben onun sonuna kadar arkasındayım. Hocam ne yapıyorsan yap. Bu oyuncular senin. İstediğini yapabilirsin. İki cümle kurup çıkması gerekiyor.
1: Oyuncuların da ama hocanın bırakmasının hiçbir anlamı yok tarzı söylemleri olmuş.
0: Bir, evet o öyle önemli bir ayrıntı. Bir de o burada
2: oyuncularla arası iyi ki öyle bir hale getirdiler ama kulüpten çalışan eskileri var ya.
1: Geliyor bak, ki öyle.
2: Hayır ama öyle duyuyor. Tabii.
0: Çok kulüp, tehlikeli şeyler var gerçekten.
2: Bir de Fenerbahçeli görünen daha önce kulüpte çalışan insanlar.

0: diyor ki ben haber aldım diyor, arası iyi değil. Ya ben de duyuyorum mesela, bizim de işimiz bu. Ve ondan sonra ve futbolcu işte tanıyorsun etrafını, antrenör şu bu. Gayet iyi, oyuncularla bir problemi yok. Şimdi Asensio olayı var ya, burada söyledik Allah aşkına, ilk lig dedim ki bu adam sakatlanır, bu adam İsmail Hoca oynatmıyorsa verilerini almıştır. Al adamı oynatsın, oynatsın, baskı yaptılar, adam kas sakatlığı yaşadı. Adam hazır diye oynatmadı. Ama olur mu? Asensio oynasın, sen antrenör değilsin, İsmail Hoca'nın takımına uymuyor, sistemine. Öyle bir şey var mı? Adam diyor ki hazır değil, doğru. Asensio da oynamak istedi, buyur sakatlandı, kaç haftadır yok. Ama dışarıdakiler biliyor, İsmail Hoca ekibi elinde datalar var, hazır olmadığını görüyor. Onlar bilmiyor, dışarıdakiler iki tane orada tıklama alacak, 2 lira para kazanacak diye. Bir de bunlar Fenerbahçeli görünüyor dedim ya, onlar İsmail Hoca'yı tukaka yapalım.
1: Bir de tabii burada...
2: Bu konuya...
1: Hocam bir cümle söyleyeyim size, bırakayım. Bundan sonra yani bunun sözde kalmayıp şimdi Aziz Bey getirdi. Aziz Bey arkasında artık tam durması lazım.
3: Öyle.
1: Bakın zaten, çok enteresan bir şey var. 3 ay dedi dün görevdeyim dedi. Biz gazeteye fotoğraf koyacağız. Beraber fotoğrafları yok. Bir araya gelmemiş. Yani bir fotoğraf vermemişler. İşte yarın o fotoğrafı verin.
0: Kesin.
1: Artık bir kare fotoğraf değil.
0: Kesin. Hatta sarılıp babacan bir şekilde oyuncular da görecek. Ya koluna girecek.
1: Yani yok,
0: fazla uzatma. Aziz Bey'e burada akıl öğretmek de bize düşmez. Yani fazla uzatma. Onu zaten biliyordur başkan. İki cümle kurup İsmail Hoca canımız, kardeşimiz, benim evladım. Duygusallığından böyle oldu. Hocam bundan sonra oyuncularla baş başa bırakıyorum. O da bir açıklama yapmak zorunda. Selamünaleyküm, ben geldim antrenman çıkalım, olmaz Ender. O oyuncular da açıklama ister sonuçta. Duygusallığı oldu. Bu oyuncular hocam senindir. Biz hiçbir şey karışmıyoruz.
3: Hele şöyle bir maçtan sonra.
0: Bak yani. Şöyle hocam böyle bilmem ne çıkıyoruz, çıkacaklar baş başa kalacak. Adam doğru bir strateji, doğru bir plan yaptı. Doğru oyun budur. İsmail Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Buna bile laf söyleyenler oldu ya. Marjinal tipler var mesela, bugün bakıyorum. Ya işte şöyle oldu falan ya, bir ya iyi oynamadı. Ya Şampiyonlar Ligi maçı oynuyor kardeşim. Bir tane dandik takımla oynamıyor. Kaç pozisyona girecek bu takım?
3: İtalyan gazeteleri,
0: doğru bir oyun.
3: İtalyan gazeteleri çok bir, Fenerbahçe için çok önemli, çok olumlu şeyler yazdı.
0: Roma için de bir puan alması iyi de yazmış. Tabii. İtalyan gazeteleri kompakt bir savunma, 2/3 olanında bekledi orta blokta. Çıkışa, strateji hepsi çok iyiydi. Ya adamlar diyorum ya bizde, yani insana Asensio oynamış da öne basan. Kardeşim Asensio olsa bile santrofor arkası, o da kompakt savunmaya gelirdi. Gelirdi. Düşün Greenwood bile geldi. O kadar yani savunmaya gelmeyen
3: tabii,
0: adam.
3: Tabii.
0: Onun için yani vallahi İsmail Kartal'ın işi çok zor ya. Ya adamın herkes demek ki var ya, bir kötü olsun adamı bir yer elim edelim. Ya bir Galatasaray maçı gördük biz. Hakem hatası büyük haber ama bir strateji, hiçbir şey yok Okan Buruk'ta. Bir 50 dakika ve de çok kötü bir Sporting Lisbon yakalamışsın. Orada strateji hataları yaptı. Hakem tartışması çok kötüydü, bir daha söylüyorum. Ama doğru bir stratejiyle ikinci ara özellikle devre arasında doğru hamleleriyle oyuncu tercihlerini de çok doğru yaptı. Yani İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekir. Ha, Fatih Tekke'yle niye ayrı? Biri iki ayaklı maçta yenilerek istifa etti. Biri berabere kalarak ikinci yarı galibiyeti kaçırarak istifa
3: Şampiyonlar
0: etti.
3: Ligi'nin.
0: Şampiyonlar Ligi, ikisi farklı değerlendirmek gerekir yani.
3: Hocam bir şey söyleyecektiniz.
2: Şimdi Fenerbahçe oynadığı futbolla çok büyük beğeni kazandı. Doğru stratejiler, doğru adımlar, oyun aklı, oyun değişimi, oyun içindeki değişimler falan hepsi doğruydu. O gece bu güzel oyun ve elde edilen başarı unutuldu. İsmail Hoca
3: başka bir gündem çıktı.
2: Başka bir yere evrildi. Şimdi bu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaşadığı kaosta burada da ne dedik biz? Bu kaostan Fenerbahçe ancak Aziz Yıldırım gibi tecrübeli bir başkan çıkarır. Hatta ben dün gibi hatırlıyorum. Bir Aziz Yıldırım şemsiyesinin altında tüm başkanlar toplansın. Eğer hakikaten Fenerbahçelik duyguları varsa, Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyorlarsa o şemsiyenin altında birlik beraberlik içerisinde yürüsünler. Şimdi bugün gelinen noktaya baktığımız zaman İsmail Hoca boş hoca değil. Pek çok teknik adamın altında yardımcılık yaptı. Çok deneyimli. Geriye baktığın zaman çok da donanımlı biri. Ama son derece de mütevazı. İlla trolleriyle sosyal medyada aktif olup laf mı yetiştirsin? Farklı bir pencere açıp farklı bir fotoğraf mı versin? Adam mütevazı, işine odaklı. Fenerbahçe aidiyet duygusu da çok yüksek bir adam.
3: Tabii.
2: Fenerbahçe ile yatıyor, Fenerbahçe ile kalkıyor. Tesislerden dışarı çıkmıyor. Bu işi nasıl düzeltirim, daha iyi götürürüm diye. Görüldü ki Roma maçında da bu işin ışığını verdi. Yarınlar için daha iyiye gittiğini. Şimdi başkan da çok güzel davrandı. Aslında hatta arkadan geçti ekibiyle giderken, evine gidiyor. Problem değil. Devam edeceğiz. Ben bırakırsam o bırakır, o bırakırsa hep beraber bırakırız. mantığıyla ona bir babalık yaptı, abilik yaptı. Şimdi buradan sonra bu dönüş, katılıyorum, İsmail Hoca'yı kuvvetlendirdi. Ancak bu dışarıdan bu konuyla ilgili Fenerbahçeli gibi gözüküp Fenerbahçe'ye yaralayanların
3: şeyler devam edecektir değil mi?
2: Ya şimdi çok şey devam edecek.
0: Doğan görünümlü şahinler devam eder.
2: Benzetme güzel bir benzetme. Bunu yapmamalılar. Eğer bu kulübün geleceğini düşünüyorlarsa kırıcı eleştiri değil, yapıcı eleştirilerle destek vermeleri lazım. Bir süre tanımaları lazım. Süre tanımazsan bu güzel gidişatı görmek nasip olmaz. Tam tersi bozarsın. Yıllardır da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ya Allah aşkına. İki yakada, İstanbul'un iki yakası Şampiyonlar Ligi müziği dinliyoruz. Ya. Sezona bakar mısın? İki büyük takım Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Ki Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra bu müziği dinlemiş. Kulaklarında pası serilmiş. Bu mutluluğu yaşayın. Ama yok abi.
0: Bu mutluluğu da yaşadan bir teknik adam bunu yaşıyor. Bir de
2: donanımlı bir teknik adam.
0: Tabii.
3: Son bir dakika.
0: Ya son bir dakika. Şunu söyleyeyim. En önemli, yani bu saatten sonra en önemli Fenerbahçe için İsmail Hoca şunu düşünecek. Odaklanacak. Sosyal medyayla ilgili hiçbir şeye bakmayacak. Yardımcıları, oğlu, evi, arkadaşı, akrabası kimse sosyal medyada şunu dendi falan demesin İsmail Hoca. Telefonu kendi bir şey varsa açıyordur, konuşuyordur. Onun harici sosyal medyayla ilgili esas yanındakiler ender. Kimse hocaya bak böyle oldu, şu oldu servis etmesin. Bu adam bu servislerden rahatsız oluyor. Belli. Ya vücut kimyası, dengesi bozuluyor. Dengen bozulduğu zaman, kontrolünü kaybettiğin zaman ne oluyor? Karşı tarafa geçiyor. Seni karşı taraf kontrol ediyor değil mi? Dengen kaybolduğu zaman. Bu kontrolü karşıdakilere vermesin İsmail Hoca. Yani İsmail Hoca'nın kötülüğünü isteyenlere çanak tutmasın. Onun için kimse İsmail Hoca'yı sevenlerin yanında kim varsa, kim A'dan Z'ye, kimse sosyal medyayla ilgili hiçbir şey hocaya bundan sonraki bırakıncaya kadarki dönemde haber getirmesin.
3: Peki, teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın Farklı Erzurumspor galibiyetinden sonra Vincenzo Italiano neler söylemiş, hep birlikte kulak verelim.
4: Sarà con noi a breve.
5: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinede. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır ola durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. oldum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim

0: vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimin rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
1: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların sağ içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosferde müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri hem farkın çoğalmamasını engellemek hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Belki senaryo o zaman değişebilirdi. Biraz panik ortamını onları belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro bu, kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.

0: Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Derbinin ardından Beşiktaş bu haftada kazandı. Hem bu maçı hem haftanın diğer karşılaşmalarını çok değerli isimlerle mercek altına alacağız. Takım oyununda yine her zaman olduğu gibi sadece futbolu konuşacağız. Recep Çetin bizlerle birlikte, bir Beşiktaş efsanesi. Aspor'a hoş geldiniz Recep Hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Kartal Yiğit ve Okan Koç diğer konuklarımız. Sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Beşiktaş yakından bilen 3 isimle beraber siyah beyazların bu akşamki maçını, bu sezonunu mercek altına alacağız ama diğer takımları da tabii ki konuşacağız.
3: Sen de Beşiktaş'ı yakından tanıyan bir isimsin. Öyle. Niye öyle diyorum? Çok geldin işe, Fulya'ya.
0: Tabii. Maç anlatmak için de
3: Beşiktaş'a geldin. Yani o dönemde
0: bundan sonra da tüm takım

0: Ligimizde mümkün olan en az puan kaybıyla başlamak da son derece önemli. Çünkü tüm takımlar kazanmaya çok yakın futbol oynuyor, şampiyon adayları. Beşiktaş bunu başardı Erzurumspor karşısında. İyi futbol, net bir skor, daha fazla da olabilirdi. Hakemin de pozisyonları da konuşuruz ve Hanes de 3 puanı yazdırdı. Maç fazlasıyla da 12 puanla zirveye çıkmış oldu. Siyah beyazlar her şey yolunda herhalde Beşiktaş'ta.
1: Müthiş gidiyor maşallah diyelim, nazar değmesin. Yani harika bir oyun var. Taraftar istekli, taraftar memnun. Futbolcular zaten hep söylüyorum, keyifli, zevk alıyor. Oynadığı oyundan keyif alıyor, zevk alıyor. Bu en önemli detaylardan bir tanesi. Sahaya çıkan oyuncular bir kere keyif alması gerekiyor. O keyfi de veren bir teknik direktör var. Yani fiziksel olarak ön plana çıkıyorsun ama ondan daha önemlisi bana göre mental olarak da, oyun gücü olarak da, bir de bireysel performansı artışları da olduğu zaman skor da alıyorsun, skorları da alıyorsun, pozisyonlara da giriyorsun. Bunları yaratan bir takım oluşturdu işte. İçeride çok farklı kimliğe bürünüyor Cüneyt abi. Yani bakıyorsun, kanat forvetler, kanat bekler, orta sahalar, hepsi arayış içerisinde, istiyor. Kanattan bindirmeler var. Çizgiler çizgi atıyor içerideki. Has pes dediğimiz o iç koridorlarda hareketlilik. Yani bu takımı kolay kolay önlem alamazsın. Alabileceğin yerler neresi diyebilirsin? Kanatlardan gelen adamları ikiye bir sıkıştırırsın. Orta sahadakilere bu sefer koridor açmış oluyorsun. O alanları da onlar müthiş bir şekilde değerlendiriyor. Yani pozisyon bulmakta çok fazla zorlanmıyor Beşiktaş. Hem pozisyon hem mücadele anlamında rakiplerine ciddi şekilde üstünlük sağlıyor. Bunlar önemli detaylar yani bir takım içerisinde. Ama futbolcular bir kere sahada oynama istiyor. Sahaya çıkıp bir an önce oynayayım. Önceden Beşiktaş maçlarını izliyorduk, yorumluyorduk burada. Ne diyorduk? Ve hatta maç öncesi. Ya diyorduk, bugün maç ne olur? Nasıl bir oyun çıkar? Hep böyle bir tedirginlik, bir kaygı, bir kurgu vardı kafalarda. Şimdi bakıyorsun abi, rahat bacak bacak üstüne atıp maç izliyorum ben. Keyif alıyorum ya. Ya bu maçı Beşiktaş acaba 2-0 mı, 3-0 mı, 4-0 mı kazanır? Hakemler olmasa belki 5-6-0 da kazanacak yani. Yani burada sahada bir kere bir oyun var. Oyunun en önemli detaylarından bir tanesi de abi, oyuncuları, o arzuyu aşılamak var. Bunlar güzel detaylar, güzel şeyler. Ya Beşiktaş çok iyi gidiyor. Bir de derbiden sonra bir rehavet oluşabilir deniliyordu. Tabii. Bakıyorsun oyun disiplininden bir saniye, bir dakika bile ödün vermeyen bir takım var. Tabii ki de zaman zaman ritim düşüyor. Ritmi belirleyen bir takımsın sen. Bir anda nasıl mesela insan vücudu ya, bir koşuyorsun ritmin yukarı çıkıyor nabız. Bir anda dinleniyorsun, nabzı düşürüyor. Beşiktaş da saha içinde öyle Cüneyt abi. Bir anda ritmi yükseltiyor, nabzı yükseltiyor, bir anda düşürüyor. Yani oyunun her alanında oyunu hükmediyor. Rakip artık belli bir zamandan sonra çaresiz kalıyor, zor durumda kalıyor. Biz bunları yaşadık ama uzun 30 yıldır ben böyle bir takım, böyle oynayan bir oyun sistemi formasyonu görmedim. Bak Türk futbol paydaşların hepsi şu anda, kim olursa olsun, Fenerbahçe'si, Trabzon'su, Anadolu'daki bütün futbol severler Beşiktaş'ı izlerken keyif alıyor. Şölendir futbol abi. Futbolu niye izliyoruz? Keyif almak için. O an ekran başında en azından dertlerimizden, sıkıntılarımızdan bir nebze uzaklaşalım diye ekran başında futbol izleyelim, keyifli oyun izleyelim. Ama Beşiktaş işte bunu sergiliyor. O insanlara o an duygularından, negatif anlamdaki duygularından uzaklaştırıyor. Bunlar çok önemli detaylar. Yani ben ilk başta gerçekten bak İtalyan'ı tebrik ediyorum. Sahada futbolcu gibi oynuyor. Futbolcu gibi yaşıyor.
0: Yaşıyor maçı.
1: Yaşıyor. Yaşamanın dışında futbolculara yani inanıyor, güveniyor. Yetenekli oyuncu hastası ya. Ya yetenekli oyuncu görmesin. O adama diyor sen çık oyna diyor. Sergile diyor. Bak sen busun diyor. Ki bakıyorsun abi her oyuncunun performansı artıyor. Giren çıkan hiçbir şekilde yani bir eksiklik, bir negatiflik göremiyorsun. Yani takımın içerisinde bir sistem, bir makine gibi işliyor. O makinenin de yani işlemesindeki sebeplerden bir tanesi olduğu için burada o teveccühü, desteği gösteriyoruz. Alkışlıyoruz. Yani muhteşem bir oyun var. Gerçekten nazar değmesin. Cüneyt abi, kanat forvetleri beke çizgiye basıyor. Bak Rıza Recep hocam da bek oynadı. İlk önceliği nedir? Sol kanat oyuncuyu tutmaktır değil mi hocam? Sol kanat oyuncusu çizgiye bastığı zaman mecbur yani bir kayma yapmak zorundasın yani o adama doğru. Abi kayıyorsun, sağ tarafta senle çizgiye basıyor. İç koridorlara bir bakıyorsun abi. Bekler sağ açık, sol açık gibi. Altı pasın içerisine santrafor gibi topla buluşuyor, bulunuyor. Onun dışında diyelim ki onlar gitmediği zamanlarda, dönemlerde. Olayitan gidiyor, Orkun gidiyor, Oh gidiyor. Hangisini önlem alacaksın? Alamıyorsun işte, orada bir değişkenlik hep diyorum ya. Yani bunu önlem almak kolay değil. Kapanın, istediğin kadar kapan. Rakibi genişletiyorsun. Hareketlilik büyük problem yaratırsın. Skoru da alırsın, pozisyonlara da girersin. Böyle galibiyetler elde edersin. O yüzden Beşiktaş'ı bugün oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum.
0: Keyif veren bir futbol değil mi Recep Hoca?
2: Ya şimdi geçen sene...
0: İyi transferler de yapıldı.
2: Ya geçen seneyle bu sene arasında geceyle gündüz kadar fark var Beşiktaş'ta. Çünkü hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında. Şimdi öyle ya da böyle Trossard'ın

0: Genelde 10 sene oynamış, üst düzeyde oynamış.
1: Şampiyonluklar. Yani da büyük katkısı var hocam. Şampiyonlukları yani, geçen yani, sezonki
2: şampiyonluk. Özel oyuncular geldi sana.
1: Yani, bence Salih de hocam.
2: Hocam.
1: Bu başarının şu anda zaten kahraman aslında, Salih olabilir.
2: Aslında zaten piyonların en önemlisi Salih. Oradaki bağı kuran, mesela Orkun'la Oleytan 8 gibi oynuyor. Tabii. Salih ön libero gibi tek oynuyor. Ama Salih...
1: Orkun da rahatlattı çünkü hocam. Ya
2: çünkü yanındakilerle alvayır yaparak zaten oyunu tutabilirsin, oyuna hakim olabilirsin. Çünkü niye? Salih öne çıktığı zaman dikkat et, Oleytan geri geliyor. Oleytan öne çıktığı zaman Orkun geri. Yani değişiyor. Fenerbahçe maçında bunu daha net gördük. Çünkü orta sahayı aldılar ve Fenerbahçe Hincer sahada yoktu.
3: Evet.
2: Beşiktaş'ın şu andaki en büyük şeyi futbolda orta saha. Burası bir kale. Bravo. Orta sahada topu hükmedersen oyunu da alırsın. Maçı da alırsın. Beşiktaş'ın şu andaki orta sahasıyla koşacak bu ligde çok orta saha oyuncusu yok. Ya inanılmaz mücadele gücü var. İnanılmaz oyun oynuyorlar. Salih bakıyorsunuz bir anda ileride, bir anda geride. Futbol zaten her mevkide oynayabilecek oyuncularla oynanan tabii, bir oyun.
1: Dünyada futbol ona döndü zaten hocam. Ama eski
2: artık mevkiler
1: 10 numaraya dayalı.
2: Hocam,
1: 10 numara
2: mevkileri sadece oynayalım, yazıyorsun. Bak şimdi Murillo Fransa liginden aldılar biliyorsun. Murillo normalde kenar oyuncusuydu. Kırma sağ bek. O yüzden önde hücumda çok daha etkili, çok daha yetenekli. Mesela sol bek biraz daha tam kıvamında değil. Mesela Rıdvan geçen senekiyle bu sene arasında Rıdvan'ın %100 fark var gelişiminde. Niye?
4: Çok iyi başladı.
2: Abi, takım bak Kartal, takım seni bir yerlere getiriyor.
3: Tabii.
2: Takım Rıdvan'ı bir yerlere getiriyor. Çünkü özel oyuncularla oynuyorsun. Gittiğin zaman topu atıyorlar sana. Bir de Beşiktaş önde oynuyor. Evet. Artık eskisi gibi yerde karşılayıp savunma yapmıyor. Beşiktaş önde oynuyor. Savunma birebir zaten oyuncularla oynuyor. Herkes savunmada bak önünde bir oyuncu var. Yani arkaya atılan toplarda kalecim var. Şu anda hakikaten kalecimiz var.
1: Nübel yani, değil mi hocam?
2: Topu attım.
3: Tabii tabii.
2: Ya ben bir savunma oyuncusuyum. Arkaya topu attım mı? Ya, diyeceğim ki ya bu
3: arkana
2: adam tutar.
3: Arkana güveneceğim değil mi hocam?
2: Tabii tabii bak. Ben güvene niye biliyor musun? Hani diyorlar ya atıcın iyi olacak. Şu anda senin kalecin Alman milli takımı kalecisi. Öyle bakın.
3: Tabii.
4: Tabii tabii.
2: Alman milli takımı kalecisi al. Santrofor 26 yaşında bir santrofor aldın. Juventus'tan aldın. Birçok takımın talip olduğu bir oyuncu. Değil mi? Yani 5 yaşın ihtiyacı var mıydı? Bana göre vardı. Çünkü bizim de atıcıya da bir ihtiyacımız vardı. Biz oraya kadar getiriyorduk. Orada sıkıntılarımız vardı. Ha 5 yaşın problemleri var mı? Var. Çözebilirler mi? Çözebilirler. 5 yaşın bir sol stoper belki ihtiyacı olabilir. Bir kenar oyuncusu ihtiyacı olabilir. Çerni dışında. Ama 5 yaşın şu anda baktığın zaman bir oyun şablonu var. Bu şablonu da yapan hoca. Hocayı da göz ardı etmemek
3: tabii,
2: lazım.
3: Tabii, bravo.
2: Oyunu yaşıyor.
1: Önemli olan tüm oyuncuları da hazır tutuyor hocam. Bak, işte İlhan yine oyuna girdi, gol attı, Kartal'ı ben
2: İlhan çok farklı, çok değişik yaptı. Bir oyuncu. Daha 20 yaşında Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa oynuyor. Bak her geçen günde gelişmeye çalışıyor ve gelişecek. Ama iyi oyuncularla geliştirsin. Sen de oynadın Okan Top, ben de oynadım. Yanındaki oyuncu seni geliştirir.
3: Tabii ki de, bravo.
2: Bu iş böyledir.
3: Sistem de çok önemli hocam.
2: Ya, tabii
3: hep biz... oyuncuyu plana çıkartan sistem diyorduk ya. O oyuncuya göre bir sistem belirlersin. Büyük takım sistemi deriz mesela. Bak bunu yapan bir İtalyano var hocam. Oyuncular o yüzden ön plana çıkıyor. 2012'de, İyi oyuncularla beraber.
2: 2012'de biz 5 yaşa geldiğimizde Samet Hoca ile Oğuzhan'ı 100 bin dolar Arsenal'in evet. 19'dan aldık. Olcay'ı da 100 bin dolar aldık. Mesela Oğuzhan tek başına hiçbir zaman oynayamaz. Ama yanına biz onu Fernandez'i koyduk. Bizden sonra Soso'ya
3: Sosa geldi.
2: Ama tabii. Yalnız kaldığı sürece Oğuzhan hiçbir şeyini ön plana çıkaramadı. Kaliteli oyuncular kaliteli oyuncuları ön plana getir. O yüzden şu anda Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları var.
3: Geçen en basiti sen bindirdiğin zaman önüne atabilecek oyuncu olduğu zaman ne oluyor? Daha çok bindiresin geliyor, iştahın geliyor değil mi abi, hocam? Ama bir kere atamıyor, iki kere atamıyor, sonra gitmiyorsun. Hem keyif alıyorsun, sonra gitmiyorsun değil mi? İstemiyorsun yani. Abi o arzuyu kaybediyorsun, iştahı kaybediyorsun.
2: Abi seni oyuna dahil ediyorsun.
3: Evet.
2: Abi Bekir'in görevi ne abi? Bana gol yedirme abi.
3: Tabii.
2: Ben nasıl atarım? Çünkü büyük takımım zaten. Biz o dönem şampiyon olduklarımızda hep öyle olduk. Biz zaten büyük takımdık.
1: Yediğinizden fazlasını atıyordunuz.
2: Ya çünkü abi sen elinde sonunda zaten atıyorsun. Niye? Adamın direnci kırılıyor. Beşiktaş şu anda koşarak zaten rakipleri dikkat et. Fener maçında ikinci yarı Fener sahada yoktu.
3: Tabii tabii.
2: Topu vermediler yani. Beşiktaş şu anda her geçen gün de üstüne koyarak gidiyor. Hı-hı. Bakma. Birçok etken var, etkiliyor, engellemeye çalışıyorlar Beşiktaş'ı ama Beşiktaş üstüne koyarak gidiyor. Mesela Alanya maçında kırmızı kart var, penaltı var, gol var.
3: Evet.
2: 3 tane pozisyon var. Üçünde de görmediler yani. Ya istemediler ya da Beşiktaş'ın bu gidişatından korkuyorlar.
3: Aynen,
2: şu
3: bravo.
2: Anda bak taraftar ne istiyor biliyor musun? Ya bana diyor iyi oyna kardeşim.
3: Bravo hocam.
2: Kazan ya da kaybet diyor. Mücadele et diyor. Beşiktaş'ın en büyük şeyi savunması bu. ben diyor savaşan mücadelede oyuncu istiyorum diyor. Aynen. Benim diyor kaçan savunma şey oyuncuları istemiyorum diyor. Ya yenilebilirsin. Gelir Liverpool, Arsenal veya yener seni. Ama sen o sahada her şeyi yaptım. Önemli olan onu buna bakmak lazım. Şu anda Beşiktaş bunu yapıyor. Her geçen günde üstüne koyuyor. Koydukça da daha da iyi olacak. Oynadıkları oyundan da keyif almaya başladı oyuncular artık.
3: En önemlisi bu değil mi hocam?
2: Yaptığın işten keyif alamazsan ızdırap verir sana. Taraftar gelmeye başladı. Doğru. Geçen sene taraftar yoktu abi, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Son maçlarda
4: gelse çünkü bile tepkiye geliyor. Ya, protestoya geliyor.
1: Kartal. Futbol yoktu çünkü.
2: Ya Kartal, i̇şte onu diyorum. Yoktu. Bak Kartal, futbol. İnsanlar fedakarlık yapıyor. Maaşlarından biriktirip bilet parası alıyor. Orada o bak orada bir mutlu olmak istiyor. Zaten insanlar sıkıntılı, zor bir süreçten geçiyor. Evet. Ben diyor hiç olmazsa diyor beni tutun takım galip gelsin diyor. Ben de mutlu olup eve gideyim.
1: Gelemese
2: diyor
1: de iyi futbol oynasın.
2: Abi tabii tabii.
1: Beşiktaş gibi oynasın.
2: Şu anda bu var. Bu oyuncular ve bu hoca bunu getirdi. Bir şeyleri başardılar. Transferler doğru mu? Evet doğru. İyi transferler yapıldı mı? Yapıldı. Maddi külfiyeti var mı? Var. Ama en azından karşında oynayan, mücadele eden, karşılığı savaşan, kazanan bir takım var. Bir takım var. Bir de düşünsene bu kadar yatırım yaptın. Hiçbir şey koymayan, hiçbir şey oynamayan.
4: Çok büyük sıkıntı.
2: Ya, tabii canım yani şu anda Beşiktaş her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Ben sana söyleyeyim daha da iyi olacak. Bak daha da iyi olacak diyorum. Ama bu hakemlerde de Beşiktaş'ın işi çok zor.
3: Evet.
1: Onu konuşacağız, pozisyonlara bakarız. Kartal İtalyan açısı tuttu. Oradan başlamak lazım Beşiktaş'ta herhalde.
2: Ama İtalyanlar genelde inatçı karakter.
1: Evet.
2: O plan bak.
1: Bir de o heyecanı yaşıyorlar ya hocam.
2: Abi zaten bir şeyleri yaşamazsan zaten başaramazsın. Tamam. Oyuncuyla beraber koşup mücadele etmedin mi? Abi Gordon'u sen de biliyorsun abi, kenarda koşturup duruyordu abi. Deli dana gibi. Öyleydi abi yani, öyleydi. Bazen oyunu yaşarsan.
1: Burada da hep Rıza Hoca en önde koşuyordu hocam.
2: Abi Rıza'yı kimse geçmiyordu ki.
3: Geçen Recep Hoca'ydı.
1: Ormanda çalışıyordunuz.
2: Abi Belgrad her pazartesi Belgrad Ormanı'na gidiyor.
1: Bütün gazetelerde en önde Rıza Hoca hep onun fotoğrafı oluyordu.
2: Ama 10 sene biz Belgrad'da koştuk.
3: Ama ne diyor, öne geçene hemen diyor çekiyor diyor.
4: Kesin hep öndeydi. Hep önde, bir de gençleri alırdı yanında işte. O zaman Metin, Sergen falan daha gençti, yeni çıkmışlardı.
2: Hayatta Sergen.
4: Sergen zaten koyun Metin'i alırdı bizim. Küçük Metin yok muydu? Metin Uzun onu alırdı yanına, koşardı yani. Bak ben de o dönemlere benzetmeye başladım Beşiktaş'ı. Yani
1: o hava oluştu.
4: O hava oluştu. Böyle kolej havası derlerdi ya. 100.
1: yılda öyle bir hava vardı
4: zaten
1: Beşiktaş'ta.
4: Zaten 1-2 dönem oldu.
1: Şenol Hoca döneminde doğru. İyi bir hava 2-3 vardı.
4: 2-3 dönem şimdi oldu. Ve şimdi. Yani 90'larda işte biz o zaman daha yeni başlamışız. Beşiktaş sahaya çıkarken öyle bir hava veriyordu ki nasıl olsa yenilmez. Bak tabii ben 5 yaşın yeneceğini hele içeride
1: tabii canım zaten
4: öyle bir hava vardı. O zaman işte bir de şeydi işte biliyorsun. İçerilerde biz dolaşırdık koridorlarda. Sordurladı. Takımın hırsını görüyordun. Rıza Hoca kaptan çıkarken işte Recep abi falan çıkarken o yüzlerindeki ifadeyi yani emin, kendinden emin oluşlarını görüyordum ve Beşiktaş maç kaybetmiyordu zaten. Hele evinde zaten öyle bir şey yoktu. Ya bu takım nasıl sonra yenilmez diyordun. Ben şimdi bugünkü Beşiktaş'ı ona benzetmeye başladım. Mesela
1: bu takım kulübe de iyi kurulmuş şimdi. Kulübe İtalyano de var, Önder Hoca var, sevgili hoca, Gökhan abimiz Gökhan Keskin orada, var. Yani Beşiktaş tanıyan isimler herhalde ve enerjik bir hoca.
4: O çok önemli. Hoca seçimi. Mesela hocanın ilk geldiğinde bak kulakları çınlasın. Selahattin abi Kınalı demişti ki bir programda burada. Ya dedi Beşiktaş gidiyor arıyor, hoca arıyor dedi. Ya gidin dedi Bologna'nın hocasını alın dedi ya. Vincenzo Italiano'yu. Hakikaten ondan sonra araştırmanı ben de dedim yani Vincenzo Italiano'yu burada söylerken Beşiktaş için çok önemli bir teknik direktör. Başarılı olacağını daha ilk imza töreninde onu hissettim. Yani adam bir güven veriyor. Kendinden emin ve disiplinden vazgeçmeyeceğini gösterdi. Adamın ilk lafı çok koşacaklar dedi. Sağdan böyle emekleyerek çıkacaklar dedi. İlk lafı. Ve doğru olan bu şekilde oldu Beşiktaş. Bunun meyvelerini yemeye başladı. Yani hoca tercihi işte Önder Özen, Gökhan Keskin bunlar tabii
1: ya
4: ki çok önemli.
1: Ya o ekibin de iyi kurulması. Ekip,
2: doğru planlama yaptılar aslında.
4: Planlama bu sene çok doğru. Ama geçtiğimiz senelerde var mıydı bu planlama? Hiçbir şey yoktu. Yok. Çok hatalar yaptılar. Ama hata derslerden çıkarmak, hatalardan ders çıkarmak önemlidir. Ders çıkardılar, doğrusunu buldular. Şimdi bir de bakıyorum ben, bugün bence gecenin en büyük kazanımı Beşiktaş takımı artık rakip seçmiyor. Mesela normal şartlarda değil mi abi siz oynadınız. Yani normal şimdi Fenerbahçe'yi orada ikinci yarı eze eze yenmişsin. Erzurum, ya Erzurum nasıl olsa yeni çıkmış bizim kalibremize, biz bu maçı rahat alırız. Bak o yok. O rahmet çok önemli. Yani rakip seçmiyor Beşiktaş.
3: İşte, hoca,
4: bugün rakip seçse değil mi? Bravo. Belki sıkı. Yine hoca Beşiktaş faktörü kazanır.
1: Konsantrasyon sağlayamaz.
4: Tabii. Ama
2: dikkat
4: öyle
2: et,
4: değil.
2: Dikkat et Kartal.

0: zaten küçük takımlar hep büyük takımlar kaybediyor. Puan, niye ben tabii, nasıl yenirim?
1: Nasıl olsa
0: en zor maçlar onlar işte. O tabii. Zaten Anadolu takımları şampiyonu belirler.
2: Doğru.
0: Büyük takımlar belirler.
1: Doğru abi ya. Mesela Erzurum tamam Beşiktaş bugün bana göre şu da var. Italiano çok ciddiye almış diye gördüm. Yani zorunlu rotasyon dışında ideal 11'di. Yani derbinin 11'iydi. Bir Vlahovic'den şey yoktu. Rıdvan onlar da zorunlu. Birisi sakat, biri cezalı zaten. Aynen. Yani ideal kadrosuyla çıktı. Bu da değerli. Çünkü daha önce böyle daha geniş kapsamlı bir rotasyon yapmıştı. Ben de bugün bekliyordum açıkçası. Taylan'la başlar falan. Yani böyle İlan'la başlar falan. Dinlendirir ama yapmadı. Bu da önemli. Demek ki rakibi ciddiye almış ki açıklamaları o yöndeydi. Takım da ciddiye almış ki Erzurumspor karşısında yine rahat. Ha bir ara böyle bir rolantiye aldılar gayet doğal. Yani hep aynı tempoda oynayamazsın. İkinci yarısı hoca da dedi zaten biraz böyle oyunu soğuttular. Ama çok çok rahat bir galibiyet aldılar. Yani kaldığı yerden devam ediyor Beşiktaş. Performans olarak da bireysel anlamda da. Yani evde zor mağlup olur diyorum ben Beşiktaş'a. Yani deplasmanlarda deplasman belli olmaz. Hava şartları bilmem ne. Olabilir ama ben Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de kaybedeceğini düşünmüyorum. Büyük maçlar dahil.
2: Bak futbol hava işidir. Havaya girdiğin zaman kolay kolay yani aşağı çekemezler. Tabii, hocamın tabii. dediği gibi işte hakem faktörleri falan çok fazla devreye girerse o zaman farklı sorunlarla, sıkıntılarla yaşarsın. Bir de bak Beşiktaş takımı içeride yetenekli oyuncularla havaya girip bir iş disiplini var. O çok önemli. Doğru. O sahadaki o disiplinden bir saniye ödün
0: Okan,
2: vermiyor hocam.
0: Okan biraz daha yerli oyuncu geldi mesela Salih Mali. Yerli oyuncular da biraz daha ön plana çıkmaya baş aile duygusu.
2: Tabii tabii.
0: Mesela yerli oyuncularla aile duygusunu.
2: Orkun tribünlerden gelmeyen o isyanı taraftan isyanı sağladı.
0: Galatasaray bunu yerli oyuncularla başardı. Abdülkerimler, Yunuslar, evet. Barışlar. Ne kadar yerli oyuncu o kadar aile duygunu.
3: Bakalım Orkun'un da performansına.
0: Bizim dönemde de öyleydi. Yerli oyuncular sahip çıkıyor. Yabancılar lejyoner. Bugün var yarın yok.
2: Tabii tabii.
0: O yüzden onları da doğru planlamanın içine aldığın zaman daha iyi işler yapıyorsun.
3: Bakın hocam Orkun bu sezon Salih'in de gelmesiyle performansını bence arttırdı. Şöyle bir performansını...
0: Biraz daha rahat etti diyelim Cüneyt. Niye biliyor musun? Evet. Çünkü Salih onun işini biraz daha hafifletti, rahatlattı. Öyle diyelim.
3: Periyot periyot hazırladık. 17 Ağustos 23 Aralık 2025 arası 20 maç 2 asiste başlangıç yaptı. Ardından 19 Ocak 15 Mayıs 2026 periyodunda 21 maçta 10 gol 6 asist. Ve bu sezon 16 Ağustos'ta başlayan periyotta 10 maçta şu ana kadar 3 gol 2 asisti var. Hani Beşiktaş'taki kariyer rekoruna doğru ilerliyor Orkun Kökçü.
2: Sebebi ne biliyor musun Cüneyt abi? Çevresindeki oyuncular da çok önemli burada. Sistem diyoruz ya ama yanında, sağında, solunda, önünde dikkat
3: i̇şte
2: et.
3: O Salih'in
2: da,
3: gelmesi
2: özellikle. Salih ve Olaytan'ın performansı mesela. Bak Beşiktaş'ın orta sahasında çok zıt kutuplu oyuncular var. Yani rakip takımı çok büyük tedirgin edecek, sıkıntıya sokacak. Birisi atletik mesafe kat eden. Arkada Salih dediğimiz oyuncu müthiş pozisyon almayı bilen ve topu da iyi dağıtan oyuncu. Sadece o 6 numaralar ne yapardı? Alırdı yanına verirdi. Ama ters toplar da atıyor. Ön tarafta Orkun. Yeri geliyor 10 numara, yeri geliyor 6, yeri geliyor 8. Zaman zaman sol kanatta bindiriyor. Pozisyon buluyor. Mesela Fenerbahçe maçında nerede bulundu topa? Nereye koşu yaptı? Nerede durması gerekiyor normalde oyuncudan? Daha çok merkezde. Ama o risk alıyor. Almasının en büyük sebebi arkadaki oyunculara güven veriyor. Soldaki oyuncu güven veriyor. Sağdaki attığın zaman değerlendiriyor. Bu huzur, bu mutluluktur. Rahatlıktır bu. Seni hedefe götürür kaliteli oyuncular. Hep onu konuş. Şu üçlü çok tehlikeli bir üçlü.
0: Çok koşan, bak, çok mücadele
2: eden. Koşmanın dışında, mücadelenin topu dışında da yaratıcı oyuncular hocam. Yani zıt özellikler. Mesela az önce dedim. Olaytan sen ne oynadın hocam? Orta sahada bir mesafe kat edip orta sahadaki o koridoru geçtiğin an defans hattıyla karşı karşıya dengeyi bozuyorsun. Evet. Arkadaşlara alan açıyorsun. Pozisyon anlamında da güven anlamında da bunlar çok değerli şeyler.
0: Aralara iki tane
2: için.
0: Top attı mesela Çerni'ye iki tane gol attırdı. Yani hiç beklenmedik toplar yani bunlar. Okan bir de ya bazen oyunu iki yönlü de oynamak zorundasın.
2: Tabii canım ya.
0: Futbol yani.
2: Beşiktaş iki yönlü oynuyor hocam. Sadece ön alanda değil. Aynen. Geçiş oyunlarında da çok tehlikeli takım Beşiktaş. Aynen. Yani orada mesafelerde, çıkışlarda da çok değil. Şimdi Beşiktaş'a gelelim diyelim, baskı kuruyorsun. Baskı kurduğun zaman öyle bir çıkış yapıyor ki. Az önce söylediğim gibi olayı tamla mesafe kat ediyor. Orkun derin topları araya toplar atıyor. De, kanatlar koşu
0: kenarlar,
2: yapıyor.
0: Kenarlar,
2: bir de sağ tarafa dediğim gibi. Tehlikeli. Senin olduğu yere bir tane böyle daha yaratıcı böyle.
0: Trossard çok farklı bir oyuncu bir de.
2: Trossard çok yarıcı.
3: Çok ayakları var.
0: Hocam çok ekstra oyuncu bir de. Yani top geldiği zaman hakikaten diyorsun ki adam... Kalite yani.
2: Cüneyt abi Fenerbahçe maçında attığı pası
0: aynısını yine attı. Diyen, bu maçta attı, da attı bir tane de. Bir tane.
2: Benim diyen birçok kanat oyuncusu atamaz o pası. Bak benim diyen. O pas bir de onu görmek. Bak çok pası yetenekli. Atarsın. O ay

0: yeteneğin vardır ama o an o kararı verip o pası onunla buluşturmak tabii çok değerli.
1: O şekilde döndürme.
0: Bak, sen ayak ne diyorsun hocam ya? Maşallahı var.
1: Bir de yani İrfan'ın da koşuşu çok güzel.
0: Ama o çalışılmış öyle hocam.
1: Çalışmış.
0: Bak az önce ne dedim? Çizgiye basıyor kanatlar. Bekler iç koridora koşu yapıyor. Bekler gitmediği zaman kim gidiyor? Olayitan gidiyor. Orkun gidiyor.
1: Aynen aynen.
0: Hangisini önlem alacaksın? Soruyorum Allah aşkına. Hep defans attı. Dağınık bir anda biri bir giriyor içeri abi. İki kişi ona doğru hamle yapmak zorunda koşuyor. Boş koşuda. Ama bir bakıyorsun arkada. Fenerbahçe'nde nereye koştu Vlahovic?
1: Tabii canım. İnanılmaz yere gitti. Gitti geri geldi.
0: Trossard neredeydi? Merkezden içeri kat etti. Koridorun iyice açtı. Orkun oyun aklı, oyun zekası deriz.
2: O dediğin gibi bekler.
0: O koridoru hissetmek. Yani,
2: sağ bek ortalayıp sol bek gol atıyor Beşiktaş.
0: Altı pasın içinde Cüneyt abi. Altı pasın içinde.
1: Beşiktaş'ın kenar.
0: Bir kere değil ha. Tesadüftür bir kere iki kere dersin.
1: Doğru çıkıyor aslında. Bir bak bir bek gittiği zaman bir bek kalıyor. Her zaman futbolda böyledir. Bir bek gitti mi hücuma biri kalacak. Çünkü öbür türlü bir taraf boş oldu mu bu tarafa kayma yapıyorsun. Kaymayı yapmadı mı evet, sıkıntı yaşıyorsun.
0: Bak çok riskli bir oyun oynuyor Beşiktaş.
1: Tabii birebir oynuyorsun.
0: Ama Türkiye'de de en az pozisyon veren takım da Beşiktaş ligde. Bak evet, ön alanda oynuyorsun, arkada hangar gibi alanlar bak. Ama neyi doğru yapıyor biliyor musun? Alan adam markajını. Çok koşma, çok mücadeleyle hedefe gidemezsin. Hatta
1: Galatasaray oyunu daraltıyorlar.
0: Fenerbahçe maçında baksınlar kilometreleri kim daha çok koştu. Fener daha çok koştu. Oyunda alanları adam markajı derim ya. İşte onu aklınla, oyun çalışmasıyla, antrenmandaki işte çalışmalarla yapıp sahada yaşatıyorsun, gerçekleştiriyorsun. Ya değil mi hocam?
1: Tabii önde baskıyı çalışacağım.
0: Arkadaki oyuncular da ama ne yapıyor?
1: Birebir oynuyor.
0: Bir saniye o konsantrasyondan ödün vermiyor. Stoperlere, beklere.
1: Santra yaparsın biliyorsun.
0: Tabii canım ya.
1: Santraforlar, stoperler birebir oynadığı için geçtiği zaman ya düşüreceksin.
3: İyi kapatıyor Beşiktaş.
1: Bence şu ana kadar iyi yaptılar. Bir de ama bunlar çok iyi çalışmış. Yani bu sistemi çalışmışlar.
3: Canım, adam
1: bence İtalyano sadece önde baskı, kaptığı toplarla çabuk sonuçlandırmış. Gerideki oyuncular hep birebir oynuyor. Şu anda bakıyorsun stoperler birebir oynuyor. Bekler birebir oynuyor. Orta sahadakiler biraz daha üçlü kalıyorlar ama genelde savunma hep birebir. Kaleciye de güvenler. Kalecinin ayakları da iyi kapatıyor.
3: Kaleci gibi oynuyor, stoper gibi.
1: Libero gibi oynuyor. Yani kaleci artık da. Ama kaleciler doğru, artık oyunun içinde ayakları iyi olan kalecileri alıyorlar.
2: Dünyada da öyle hocam. Avrupa'da
1: çünkü
2: da
1: futbol
2: öyle
1: değişti. Çünkü artık eskiden libero vardı. Libero artık kaleciler.
3: Libero yok tabii.
1: Tabii canım eskiden libero vardı. Sarkık libero oynarlardı. Şimdi kaleciler libero oynuyor. Çünkü niye? Her kalecinin ayakları iyi abi. Ya bakıyorsun Galatasaray'da kaleci Uğurcan'ın ayakları iyi. Bizdeki Nobel'in iyi. Bakıyorsun
2: Ederson'da.
1: Trabzon'da. Adresi top atıyor. Kaleciler adresi top atıyor artık abi. Ya o yüzden.
2: Ne eleştiriliyor geçen sene Fenerbahçe'de biliyorsunuz.
1: Abi.
2: Eleştirildi.
1: Şimdi geçen senekiyle bu seneki arasında Fenerbahçe'de fark var mı? Bana göre var. Fenerbahçe geçen seneden
3: biraz daha iyi. Ederson'da iyi ama bu sene.
1: Abi, iyi Fenerbahçe'de geçen seneden tabii, daha
3: tabii
1: iyi.
3: Tabii canım. Ederson'da yani, iyi başladı.
1: 18 yıl sonra şeye geliyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne geliyorsun. Bana göre başarı.
2: Fenerbahçe'yi konuşacağız hocam yani, son bölümde. Yani. Son dün yaşananları 24 saatte neler oldu? Sizin ya, Türkiye, yakından tanıdığınız İsmail Hoca gitti.
1: Evet, İsmail
2: geldi.
1: İyi de arkadaşım.
2: Onları benim, son bölümde evet, konuşacağız.
3: Çerni'yi de unutmayalım. Ben bugün çok beğendim Çerni.
1: Yani aslında gol alanlarında yoktu ama koşu şeylerinde evet, dönüşlerde vardı. Ama gol yollarında biraz daha
3: geride etkili olması lazım ama Çenli
2: yani kafasını futbolda kafasını sahaya verdiği zaman bana.
3: Yani ya bir problemi
2: yani vardı. Haftaya tam tersi.
1: Bence biraz duygusal bir insan galiba. Yani öyle hissediyorum
0: ama
1: dışarıda.
0: Futbolda duygusallığa yer
2: ama yok. Ama çıkışta geldiğinden beri duygusal ailevi problemler
1: var. Ama futbolda da duygusallığa bir yer yok.
3: Kötü değil bence bu.
1: Futbol kardeşim acımasız bir oyun. İyiysen herkes alkışlar, kötüyse herkes yuvalar. Bu iş böyle. Bak bu işi yapıyorsan her şeye razı olacaksın.
0: En önemlisi ne biliyorum hocam? Bravo. Beşiktaş o oyunu oynuyor.
1: Abi.
0: 20 yıldır bak sizin döneminizden sonra belki bir 2016-15 yıllarında buna benzer bir oyun oynuyordu. Ama şu anda bakıyorsun o 20 yıl, 30 yıl içerisinde yani Beşiktaş hakikaten o oyunu oynuyor.
1: Kaliteli keyif oyuncular verir, gelince kalite, Okan, kaliteli yani oyuncular o, gelince senin hocam, oyun değerin de yükseldi.
2: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı oynuyordu.
0: Ama tabii, hocam oynuyor. Evet
1: o dönemde Sosalar bu. Sosalar bu.
0: Ama temelini siz attınız ya hocam. Sizin de hakkınızı adını yememek değil lazım yani. Sen de Samet Hocalar beraber o temeli evet, güzel abi, attınız yani orada.
1: O dönemde öyle yapılmaz.
0: Bilic de vardı bravo.
1: Feda dönemi ya normalde Bilic Avrupa'ya oynamasaydı zaten o dönem Bilic'in dönemi şampiyon olacaktı.
3: Şampiyon olur. Ama şey yoktu be abi, stadın yoktu ya. Göçebe gibi. Ankara'ya gidip
0: doğru,
3: kışın var. Ankara'da
1: istese bilinç hastası Avrupa'ya oynamasa Türkiye oynasa şampiyon olurdu.
3: Yani çok zor şartlar.
1: Avrupa'da başarılı olduğunu
3: bence de olurdu.
1: Zaten sorabilir.
3: Ben bilinçe de haksızlık yapıldığını düşünüyorum bak.
0: Kim yapıyor buradaki?
1: Ama bilinç biz
3: hakkında bilinç değil ya. Ha.
1: Yani, Kartal bilinç, yani, bilinçin yani, çok güzel bir lafı var biliyorsun değil mi? Bilgisi olanın dedi, yetkisi yok dedi. Yetkisi olanın bilgisi yok. Adam bizi çok iyi çözmüş. O yüzden tebrik etmek lazım bilinç.
3: Doğru. Yani
1: böyle de bir şey var. Cümle kurmuş
2: adamdı tabii.
1: Çok entel bir adamdı gerçekten.
2: Gitar falan çalıyordu.
1: Tabii evet evet acayip şey kaliteli bir.
2: Hem de elektro gitar.
3: İlişkileri de yani basınla, futbolcularla falan seviliyordu. Herkes seviyordu ve tutmadı o zaman.
2: Ama şimdi İtalyanlar da çok seviliyor.
3: Ya şimdi İtalyanlar.
1: Abi İtalyanlar bize uygun. Bizim gibi kavgayı seven ya bizim beşli tarafları kavgayı
0: hocam,
1: seven.
0: Benim babam 20 yıl tır şoförlüğü yaptı. İtalya'ya çok gidip geldi. Bana hep şunu söylerdi. Yani biz o İtalyan insanı kültürü bizim kültüre çok benzer.
2: %90.
1: Tabii %90 abi kavgacı bizim gibi abi. Pire için yoldan yıkadı.
0: Tabii. İnatçı.
1: Yok gerçek abi.
3: Bir de şu var ama doğum yeri yanılmıyorsa mı Almanya?
1: İtalyan'dan
2: o disiplini de
0: o var bak.
3: Almanya.
1: Vallahi mi?
3: Tabii Alman.
2: Bir
3: sonu diyorum disiplini.
1: Çakma İtalyan o zaman.
3: Tabii İtalya'dan ayrı.
2: İtalyan o.
3: Şeye gelmiş işte.
1: Ama
3: hem de Sicilyalı.
1: Oo. Kaktüsonu memleketi.
3: Tabii onu araştırdım. Sicilyalı Almanya'da yani. Sicilya'dan Almanya'ya göç etmiş annesi babası. Almanya'da doğuyor ama Sicilya şeylerine kökenine bağlı.
0: Kartal abi de GPT'sini ama çıkartmış.
1: Kartal ne
0: bravo sen.
2: GPT'sini dediğin böyle olur.
1: Yok biraz. Çok dersine çok iyi çalışmış Kartal.
0: Tebrik ediyoruz. Bravo Kartal abi. GPT'cilik bu abi.
2: Peki.
3: Disiplin oradan.
2: Herkes hazırmış hocam. Ne dersin?
1: Bence doğru.
2: Oyuna sonradan girenleri de ben beğendim.
1: Ama bence doğrusu o.
2: Hazır. Daha Avrupa maçı var. Ziraat Türkiye Kupası var. Ya, o sene Beşiktaş birkaç kulvarda mücadele ama edecek.
1: Önemli olan şu. Neden biliyor musun? Oyuncu oyuna gireceği gibi hazırlanmış. Bence bu hocanın takdiri bunları ve hocanın...
2: Bunları çalıştık işte Kartal hocam.
1: Abi bak bu demek ki takımın tamamı beraber sistemi ve düzeni çalışıyor. Kim girecekse ne işlev yapacaksa onu çalıştırıyor. Çalıştırmada oyuna sokmuyor. Hocam.
0: Oyuncular da şunu düşünüyor. Forma adaleti var diyor. Her an oynarız diyor. O tedirginlik ne yapar seni? Hazır tutar. Bazı hocaları sen biliyorsun hocam. Yani bir iki tane yani değişiklik yaptığını biliyor oyuncular. Salıyorlar kendini. Ama burada hep tetikteyler. Ayaktalar diyor. Bu adam her an oynatır bizi diyorlar.
1: İşi ne?
0: Futbolcunun bu iş disiplini işte. Oyunculara
1: futbolcunun işi bu ama değil mi?
0: Tabii ama bu da işte maalesef yapamıyorsun bu hocam. Ya. İşte, ya bittikten sonra anlıyorsun
1: sen
0: bunu.
1: Sen adaleti dağıtamazsan başlar oyuncular evet. Kendileri adaleti dağıtmak. Evet. Önemli olan hocanın adaleti dağıtması. Hoca koydu formayı öne. Buyurun diyor kardeşim. Doğru. Hak eden alsın diyor. Şu anda hak eden alıyor. İyi oynayan gelir alır formayı
0: hocam,
1: gider.
0: 25'in tamamı forma giymiş ya. 25 oyuncunun tamamı forma giymiş.
1: Bu bir başarı işte.
0: Sen işte başarı, hedefe gidersin. Başarı bir de forma adaleti dediğimiz işte bu hocam.
1: Tabii.
0: Seni ne yapıyor işte? Bak hocam o mentalite, psikoloji sen çok iyi biliyorsun.
1: Sen mecburen gece sokağa çıkamıyorsun değil mi? Mecbur oynatacak diye bekliyorsun. Öyle düşün yani.
0: Bak ben işte kendim yaşadığım için empati kurarak söylüyorum. Tabii. Recep Hoca şimdi benim teknik direktörüm. Bakacağım hep bunun kafasında 2 tane 3 tane değişik yaptığı oyuncu var. Ya dedi nasıl olsa bu hafta oynatmayacak beni gibilerinden kendime iyi bakmam. Antrenmanda çok fazla sıkmam ama... Recep Hoca aynı hoca gibi forma adaleti herkesi hazır tutan hazır olun o mesajı vermesi
1: ulan piyango mu? Bana çıkar piyango falan diye tabii
0: çıkar
1: tabii
0: ya öyle. Sonra bana kalmasın
1: net öyledir
0: diri güçlü yani, olman lazım
1: aslında oyuncu hazır niye biliyor musun
0: bir oyunum var
1: ya oynatır oynattığında o şey verdiği şeyi kullanamadı mı zaten ondan sonra
0: bitti.
1: İnsan bak işte diyor ya hocalar forma orada kardeşim bitti. İster al ister alma.
2: Aa, o formayı almayan bir isim de var yalnız burada.
1: Kim?
2: Semih Kılıçsoy.
3: Ya
1: hocam Semih şu anda bu ya. İki santrafon arkasında ancak durur.
2: Alacak ama hocam mücadele edecek.
1: Hocam
3: nasıl alacak ya
1: Semih
3: çok nadir.
1: Ya normalde orada Mustafa'nın gidip yani. Oynaması gerekiyordu. Bence Mustafa
2: alamadı. O şansını kaybetti.
1: Hocam gidiyordu, Mustafa
0: git kiralık
1: Mustafa'nın şöyle Mustafa'nın sorunu Mustafa'nın şeyinde fiziki verilinde bir sıkıntı var galiba. Yani çok sakatlanıyor. Adele sakatlığı çok yaşıyor.
2: Usta, bence postu da var hocam.
1: Bence ya yaşantısında bir sıkıntı var ya da hakikaten de kronik bir sakatlığı
3: i̇şte,
1: var.
3: Evet.
1: Yani ben olsam mesela Mustafa'ya iyi bir takıma verirdim. Anlaşırdım oynaması için de
3: i̇şte orada da Samsun olayı olmadı. Keşke olsaydı.
1: Yani ya PTT'ye ver. Bak çocuklar oynaması. Genç oyuncu oynayarak kesinlikle üstüne bir şey koyar.
0: Abi tabii.
1: Öbür türlü üstüne koyamaz. Niye biliyor musun? Oynamayan oyuncuyu kim alacak abi? Bana söylesenize.
0: Kimse almaz. Yüzüne bile bakmazlar hocam.
1: Abi Mustafa senin gelecek vadeden daha 19 yaşında
3: yazık, çocuk. Yazık olacak.
1: Abi ver. Ben olsam devre arası veririm, oynasın abi.
0: Diyelim ki vermediler, kaldın. Kendine bak hocam, ara. Çünkü bak az önce söylediğim gibi oynatabilecek, seni şans verebilecek bir teknik adama sahipsin ya. Bu senin için büyük bir avantaj. Çalış, atıyor 10 dakika atıyor, 15 dakika. Forvetsin bir de, bir tane atarsın, bir baktın herkes Mustafa. Bir daha atarsın, ne olur ön plana çıkarsın. Hocam bak ekstra çalışacaksın. En büyük problemi ne?

0: gücü var, hava hakimiyeti var. Fulel uzun adımla alıyor gidiyor, sırta koç yapıyor.
1: Albenisi, ama, fiziki ve albenisi çok iyi. Doğru
0: harika
1: diyorsun.
0: Harika yani. Aynen. Bunlar futbolun içerisinde önemli detaylar. Ama gol vuruşu işte. Oralarda biraz çalış abi. Erhan Taman'dan sonra aldı iki tane genç. Sağdan soldan orta yaptır. Araya top bıraktır karşı karşıya. Bunlar hep çalış. Beni Feyyaz Hoca Çanakkale'de gol vuruşu çalıştırıyordu ya. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani burada kendimi övmek için söylemiyorum. İnanılmaz derecede geliştirdim kendimi çalışarak.
1: Ama futbol zaten...
0: Yani Feyyaz Hoca çalıştı.
1: Yaparak geliştirirsin bazı
0: evet,
1: şeylerini.
0: Evet, Mustafa da çalış.
1: Futbol yani. Nasıldır? Belirli bir yaştan sonra tecrübe oluyorsun. Duracağı yerini bilirsin. Çok alacağı iyi. Pozisyonu bilirsin.
2: Semih de mesela geçen sezonun hani kiralık diyorsunuz Mustafa'ya da Semih Avrupa'da kiralıktı. Demek ki gelişim kaydedememiş.
3: Şimdi küçüyorlar yani.
2: Onlara bir performansta bakalım tabii. Küçüyorlar
1: yani. Ya Cüneyt şimdi iki tane şey, senin kaliteli bir santraforun var. Semih tek santraforu oynar mı oynamaz mı bana onu söyle şimdi. Oynar mı? Tek santrafor.
3: Oynayamaz.
1: Bak tek santrafor diyorum. Forvet arkası ikinci santraforu oynatabilirsin.
3: Öyle olur.
1: Yetenekliydi orada alır vurur.
3: Orada hiçbir zaman var.
1: Abi hiçbir zaman tek santrafor. Senin olmaz. Bu ikisi de tek santrafor oynayabilir.
0: Ne yapması gerekiyor?
1: Abi ben olsam... Gider bir takımda oynarım. Geliştiririm. Tamam.
0: Gitmedin kaldın ne yapacaksın peki? Ya? Çalışacaksın.
1: Abi çok çalışmıyorum.
0: Pozisyon arayacaksın kendine. Git kanatlara at kendine.
2: Leović ve Oh gibi iki önemli isim var.
1: Canım, abi çok ekstra oyuncular. Yani şu anda bu Leović Oh. Ya bak bu Leović'in Oh'un bile işi zor. Bu Leović olduğu sürece.
2: Oh'un daha golü de yok hocam.
1: Yok yok hayır. Senin ihtiyacı oldu. Senin ihtiyacını karşılayabilir mi? Karşılar. Oh şu anda. Anladın mı? Yani
3: ama her maç karşılayamaz hocam.
1: Ya senin hedef
3: bak, maçlarda bak, ben oh
1: şöyle
3: falan
1: bak,
3: olmaz.
1: Seni Vlahovic hedefe götürür. Abi. Oh hedefe götürmez.
3: Götüremez.
1: Anladın mı?
3: O bitiricilik yok
1: abi. Bu seni bir hedefe götürür. Ama bu hedefe götürmez. Ama seni taşır mı? Taşır. Şimdi ikisi farklı bir kriter anladın mı?
0: Evet.
1: Birisi çok üst düzey kaliteli, gol vuruşları hakikaten iyi, pozisyon alma bilgisi çok yüksek. Oh gücüyle, fiziğiyle, tabii, dayanıklığıyla, tabii. Mücadelesiyle oyunu üreten hocam, ve
2: ikili mücadeleden belli oluyor zaten. %41.7 o ikili mücadele kazanma oranı. Ya, tabii,
1: kuvvet bakımından
2: için %16.7 dağlar kadar.
1: Öbürkü uzun,
2: ama
1: ince.
2: Ama 4 golü var.
1: Hocam bak, bu uzun ve ince. Hı hı. Koh biraz daha kalın ve hakikaten kalıplı. İkisinin farklı.
3: Kalçalı bir şey değil mi o?
1: Abi şimdi öbürkü
3: kalçayı koyuyor
1: öbürkü
3: zaten.
1: Önüne topu alıp rakibi önüne alıp topu yakaladan geçmiş olsun.
0: Elbette.
1: Çünkü inanılmaz derecede vuruşları ve inanılmaz friki golleri de var. Bakmayın daha friki falan kullanmadı.
2: Ha bu arada bence tam olarak da hazır değil mi Leović hocam?
1: Değil. Evet. Zaten 3 hafta falan oldu işte hazırlandı hazır yani. Evet. Daha %100 hazır mı? Bana göre %100 de hazır değil.
3: Değil.
1: Yani.
3: Değil.
2: Yani daha da iyi olacak Leović.
1: Abi 26 yaşında böyle bir santraforu Türkiye'ye getirmek çok başarılı. Ben 5 yaşlı yöneticileri tebrik ediyorum gerçekten. Vallahi tebrik ediyorum. Trossard'da bunu getirmek büyük başarı.
0: Büyük başarı evet.
1: Yani bir de senin marka değerin arttı. Mesela Trabzon nasıl şeyi getirdi?
2: Salah'ı
1: getir marka değerini. Marka değerin arttı. Senin Salah, Türkiye'deki tabii. Bir değerin var. Türkiye'de hakikaten bir şeyler oluyor. Türkiye hakikaten gelişiyor. Futbol ön plana çıkıyor. Her ne kadar hakemlerimizi Dünya Kupası'na getirmeseler de. Değil mi? Ama demek ki bir potansiyel var bu ülkede. Var ki oyuncular bu ülkeye geliyor. O zaman senin liginin marka değerini arttırmak istiyorsan abi hakemlerini de çok geliştireceksin. Nasıl bizim sahalarımız devlet tarafından yapıldı. Her stat çok güzel şu anda. Muhteşem. Her yerde stat var abi. Bursa'ya gidiyorsun var. Mersin'e gidiyorsun var. Adana'ya gidiyorsun var. Beşiktaş'ın var. Galatasaray'ın
2: Ordu,
1: var.
2: Ordu, Giresun,
1: Trabzon. Eskişehir stadı var. Yani her yerde at. Ya biz zamanındaki statları siz de biliyorsunuz kardeşim.
0: Ben hep söylerim Cüneyt abi
1: yağmur,
0: çok
1: güzel. Yağmur üstü, yağmur üstümüzden geçiyor.
0: Keçi üstünden üstü olur hocam.
1: Işıklar yanmıyordu. Ya abi bak şimdi her şey.
0: Doğru. Zemin nasıldı o engebeli basamıyordun ki hele. Ya, çapraz bağ bilek bilek dönecek diye korkuyordun. Şimdi bakıyorsun halı gibi. Onu sordum Cüneyt abi. Git nasıl? Bursa stadı nasıl abi zemin?
2: Muhteşem Kocaeli'de.
0: Yani Kocaeli'de her bütün statlar
1: abi. Statlar büyüdü.
0: Futbolcular da çok şanslı hocam. Şu andaki
1: burada bizim, bizim dönemimizde sahalar taş gibiydi ya. Hocam, toplar 3 kiloydu ya. Allah muhafaza düştü.
0: Topu sonra attıkları zaman top böyle zigzag çizerek geliyordu.
1: Ya ben kafa vuruyordum. Vallahi bir daha gelmesin diye dua ediyordum ya. Ne yalan söyleyeyim yani. O kadar ağırdı ki gülle gibiydi. Top su çekiyordu. Okan sen bilmiyorsun bizim dönemleri. Tabii, ben biliyorum yani.
2: Formalar bile şimdi.
1: Formalar yündü bir çekiyordu var ya 3 kilo formayla. Formayı mı sokayım
0: sizden?
1: Ya göre. Bir tane formayla bir sene geçiriyorduk biz o zaman. Yoktu. Yoktu o zamanlar gerçekten.
3: Beşiktaş'ta bile formalar yıkanırdı biliyorsun.
1: Ya Halil abiden abi forma alabilir lan? Adamdan çorap istiyor. Ne yapacaksın diyor lan. Bir antrenmana çıkacak. Bir tane çorap. Tabii canım şimdi her şey var.
3: Formalar yıkanırdı.
1: Abi şu anda formalar.
2: Bizi izleyen yeni nesil böyle şaşırıyor.
1: Ya tabii çırağın olduğu şey şeref stadıydı o zaman abi. Şeref stadında abi.

0: Denize çocuk gidiyordu top motorla alıp geliyorlardı. Hadi top devam antrenman. Tabii tabii abi öyleydi.
1: Toptan kaçıyordu.
0: Ondan sonra işte
2: yüzeye gidip aldın mı hocam?
0: Toplu. Abi bazen su akmıyordu, denize gidiyor, yarımız hasta oluyorduk abi.
1: Antrenmandan sonra denize gidiyor.
0: Ama güzeldi, keyifliydi yani. Güzeldi. Hemen denizin kenarındaydı.
1: Ama ben eskiyi arıyorum, açık konuşayım.
0: Ya, full, biz yani, Fulye'ye geldik. Fulye'ye o zaman var ya, bez ayakkabılarla antrenman yaptırıyorlardı bize lan. Normal ayakkabılarla antrenman yapamıyorduk. Sarhoşun biri oradan geliyor, atıyordu bir şeyi. Bak ha, bu hafta gelmezseniz buraya diyor. Hakikaten güzeldi ama nostaljiydi bak. Çünkü
3: ne başarılar kazandık.
0: Ya bir maç oldu, bir maçı kaybettik biz işte, seyirci bastı Fulye'yi. Abi Ferdinand etilene kadar kovalamışlar. Demir Sigir'i geldi bana diyor ki bu kadar diyor Recep diyor, bu kadar maçta koşsam diyor kazanır diyor. Lan niye koşmadın o zaman? Gerisi geldi.
2: Ne futbolcuydu değil mi hocam Ferdinand?
0: Büyük santrafor.
3: Fenerbahçe'ye attığı meşhur gol var.
2: İki kişi geçiyordu.
0: Havada çıktı mı inanılmaz.
2: Kalçasını iyi kullanıyordu değil mi hocam?
3: Müjdat Hoca, İsmail Hoca,
0: ayağın dışında
1: Mayer.
0: Mayer de kaleci.
3: Tabii.
0: Bir de biz Campbell'la oynadım ben işte Trabzonspor'da.
3: Kevin Campbell.
0: Abi, acayip bir adamdı. Burada geldi Galatasaray'a beşlik yaptı ki 5-3 yendik. Evet. İnanılmaz bir oyuncuydu. Yam yam dedi Mehmet Elmas, Allah rahmet eylesin. Baba bastı gitti ondan sonra.
1: Ama çok fizikliydi ha, değil mi?
0: Abi tevhibiydi ya. Tabii. Babayla çarpıştı mı hastaneye götürürler seni ya. Öyle bir adam. Abi adam 1.90 falandı. İyi oyuncuydu yani. İyi oyuncular vardı. Aslında Türkiye'ye iyi oyuncular geliyor. Bak Gomez'ler, Hacı'ler.
3: Tabii.
0: Popescu'lar,
1: Alex,
0: Anelka'lar. Vallahi büyük oyuncular geldi.
2: Bak şeyler, Mario Gomez'ler. Çok büyük oyuncular geldi hocam. Kovarejmalar geldi. Neler geldi?
0: Büyük oyuncular geldi. Bak halen daha geliyor. Ama biz halen daha bizim ligimizin değerini biraz daha ön plana çıkaramadık. Sorun bizde aslında.
3: Ve hocam o dönem en zorlandığınız santrafor kimdi, hücum oyuncusu gibi?
0: Hocam ben savunmacılarla değil. Ben Aykut'la en çok kavga ettim adam. Aykut'tu. Aykut benim. Çünkü sol açık oyundu. Ben sağ bek. İyi de arkadaşım. Bir de Sakarya'dan arkadaşım benim. Takım arkadaşım.
2: O da pırpır.
0: Tabii. Bir de Koşeski vardı o zaman şeyde.
1: Galatasaraylı.
0: Evet. O bayağı hiç ya, var ya. Çok vurdum Allah'a var. Şimdi kısmasın diye. Çok.
3: Sen de oynuyordun hocam.
0: O zaman işte zaten... Bundan kaç bir 10-15 sene önce şey geldiler buraya işte ziyarete şeye. Hatta milletvekili olmuş Polonya'da.
3: Roman Koseçki.
0: Yok Koseçki Polonyalıydı.
1: Polonyalı.
3: Yok, ilk adı Roman.
1: Roman Koseçki doğru.
0: Polonyalı milletvekili olarak geldi. Gördüm bayağı kilolu falan. Hacı ile çok kavga ediyorduk canım. Hacı var ya böyle Recep diyor. Deli bu diyor, deli diyor.
3: Ama onda tutması zor diyor. Çok klas.
0: Çok klas. Ben bak Türkiye'ye gelen en kalitelilerden bir tanesi Hacı. O ceza
3: Hacı mı Alex mi?
0: Acı abi hiç yanına bile
1: acık. Ben de acıydı.
0: Abi bak var ya.
3: Yani kıyaslanmasına da karşıyım. Ben o da daha değişik ya, karakterler, bak, futbol ikisi, karakterleri oldu.
0: İkisi farklı işte, bir ikisi oyun yapısı. Yani. Hacı doğru. Hacı liderlik vasfı olan bir. Evet, Emre Belözoğlu onun sayesinde futbolcu oldu. Ayakkabılarla döverdi. Yani tamam. Atacan buraya vuracan. Yine bak hayatta kaybetmeye tahammülü olmayan bir adam. Bir de çorapları kesip çıplak ayakla giyerdi. Evet. 39 numara ayağı var. Ayak abi oralarda ki yakalasın tın diye vuruyordu abi. Bağıra geldi adam UEFA kupası
3: aldı. Hocam siz de vuruyordunuz. Sizinle ne gol
0: yediniz? Ben.
3: Orta sahadan golünüz var hocam. İstişare maçıydı
0: değil mi? Tabii baktım kaleci öndeymiş. Gördüm vurdum.
2: Kaleci öndeydi orada ama. Hoca onu gördü ya. Bilerek vurdu hocam. Ben de bek oynadım. Mesela hoca gördü kaleci açıldığını gördü değil mi hocam orada?
0: Tabii bana diyor kaleci gözü gol attı. Kim attı lan diyor. Sen attın diyor.
2: Ama güzeldi hocam. Ama
3: çok uzak mesafeydi hocam. Kendi yarı sahanın geçmiş mi?
0: Ceza sahanın yayın kenarındaydı. Ya, kenarındaydı.
2: 10 metre 5 metre geçsin öyle değil mi hocam?
0: Ya
3: çizgiye yakındı yani. Yok,
0: yüzgerli bir havaydı.
3: Hani orta sahadan var öyle goller de çizgiden.
2: Onun hesabını da yaptı. Rüzgarın hesabını da yapmış hocam.
0: Yok ya böylesine doldurdum. Böyle merme gibi gitti valla.
3: Roberto Carlos da öyle giden dünya kupası golü var ya.
0: Onun vurduğu ayak dışında.
2: Tabii. Milli maçta.
0: Uğur çizdi böyle bir uğur çizdi.
2: Brezilya'da.
0: Şeye attı da onu.
3: O fizik kurallarını
0: attı. Fransa milli takım kalesi vardı ya. İyi bir kale. Bartez attı. Top ayağın dışında böyle dönmüş.
2: Nasıl döndü o top hocam?
3: Onu fizikçiler araştırdı bulamadılar.
0: Roberto Carlos'la Acarkent oturdu biz. Herif var ya acayip bir adam. Bir Adele var böyle ya.
2: Tabii alt Adele söyle dediği gibi.
0: Vallahi mi? Ben dedim bu öküze vursa öküzü yıkar. Vallahi biliyor.
2: Tabii.
0: Adele var. Dedin ki ya nasıl bir şey dedin.
1: At gibiydi ya. At bacağı
0: abi,
1: gibi.
0: Abi bir topa vuruyordu. İnanamazsınız ya. Bak yemin ediyorum bak. Yani yanlışlıkla bir yerine gelse var ya iz çıkar vallahi billahi. Hamide öyle. Hamide biz Hamile oynadı Trabzon'da. Hamide öyle abi. Hamide bir topa vuruyordu.
2: Kalçadan değil mi? Isık çalıyordu topu hocam.
0: Bak yemin ediyorum var ya topun önüne bak o friki geldiği
3: hocam
0: zaman.
3: Hocam hala vuruyorsunuz. Belki hatırlamazsınız. Biz bir halı saha maçı yaptık. Siz de vardınız. Kalede Recep Şeker var Hami Hoca.
0: Ha o zaman oynadı.
3: Hatırladın mı hocam?
0: Ya Recep abi
3: bir yerde oynamış.
0: Tabii Recep abi ama.
3: Ya dedim 80 yaşında
0: o zaman Şeker zaten. Basın da o zaman çok eski futbolcular maçlarında
3: oynamıştık.
0: Recep abi de kardeşim bir gözlük takıyordu. Sağ

0: atıyor, sola sağa vuruyor, sola atıyor, sola vuruyor, sağa atıyor. Yani ama bir de tersi atladığı için de tutuyordu. Niye biz
1: ilk kaleci abi? İlk
2: kaleci diye Recep Şeker. Ya
1: abi. Ama Ahmet abi onu orta sahadan var gücüyle şut atıyordu dedim ya, ölecek adam bir yerde yazdı
0: yani. Öküzü öldür. Bak ya yemin ederim bir yerde vursun. Hayat Adele'de izin kalıyordu. İyi vuruyordu Allah'a var.
1: Öküzü öldür.
2: Türkiye'nin bence en iyi.
1: Bayıldır öküzü.
2: Topa vuran oyuncusuydu.
0: Türkiye'de ciddi onun gibi topa vuracak bir adam mı? Abi bak 30
2: hala gelmedi bence.
0: İki ayağına da vuruyor.
2: Bu şekilde
0: yani
2: geldi.
0: Yani şeyi sıkıntı iki ayağına da vuruyor.
1: Gitti Almanya'da da attı aynı golü.
0: Şarkıya gitti. Doğru doğru.
3: Orada da.
0: Şarkıya gitti. Abi iyi topa vuruyor. Yakalasın. Halen daha vuruyor ya ben.
1: İyi futbolcular vardı.
3: Tabii tabii o dönemler yaratıcı oyuncular da vardı. Cüneyt abi orta sahalarda Oğuzlar.
0: Oğuz buraya bakardı, buraya atardı abi. Yetenekli oyuncular vardı. Şimdi ama şöyle bak.
1: Ünal Hoca.
3: Ünal Hoca vardı, Oğuz vardı.
0: O da kuvvetli.
1: Milletvekilimiz.
0: Ya milletvekilimiz takımdan benim iyi arkadaşım. Şu anki oyuncular koşucuya döndü.
2: Mehmet abi vardı.
0: Adele yapısı kalan oyuncu yok, dikkat edin. Çünkü alanlar daraldı. Atletik oyuncularla oynanıyor. Eskiden 5 kilometre koştuğun zaman lan öleceksin diyorlardı. Şimdi adam 14-15 kilometre.
1: Üst Adele iyiydi ama ya. Sınav hocam.
0: İdareli kullanıyordum diyelim.
1: İyiydi hocam, ben hatırlıyorum.
0: Ben eski jimnastikçiyim. Normalde jimnastik şeyi yapıyordum. Ben jimnastikten gelme yani benim. Aykut da mesela jimnastikçiydi.
2: Değil mi? O da öyle.
0: O da o da. Elastik şey fiziki
2: verildi. Sağlamdı. Oldu. Mesela bir şey o zaman böyle işte 90'larda artroskopi oluyordun ya şeyde minisküs. Yani sıkıntılıydı bir futbolcu için. Artroskopi olmuş. Bak bir gün anlatayım. Artroskopi olmuş. Ondan sonra
0: Down götürdü beni Almanya'ya o zaman.
2: He, gelmiş. He. Vallahi bir hafta ya bir hafta yani ya var ya yok. Abi baktık antrenmanda normal antrenmana kattı. Ha, dikişler duruyor. Herkes şaşırdı ya, Recep abi nasıl çıkıyorsun
0: yalandan
2: ya?
0: Yalandan mı gittin diyorlar.
2: Vallahi ya dikişler dikişler.
3: Yönik adam gibi
2: Recep abi ya.
0: Neden
2: ya,
0: biliyor
2: musun? Enteresan yani.
0: İçeride kırık parça var. Kırık parçayı aldılar aslında. Kıkırdaklardan biri kırılıyor. O kıkırdak şey, kemikler arasına girince de
3: daha çok acıtır ama hocam.
0: Abi yok o parçayı
3: parça kırığı diyorsun ama.
0: İşte yok. Normalde ay gibi böyle şeyin dizinin arasında
3: he, kalmış bir
0: süspansiyon
3: parça
0: vazifesi gören bir şey var.
1: Kime götüreceğim? Wolfhard Miller'i mi?
0: Bu
1: herkese
0: abi gittim ben oraya. Devir safta maçta oynattılar beni. Ama gitmeden önce çalıştırdılar beni, Allah'a var. Bir hafta hiç durmadan üst adayla çalıştım. Yani kuvvetli gittim yani.
3: Bağları bağları kuvvetlendirdim tabii, hocam.
0: Gittim bu şeye soktular. Herifler geldi tık kesti o Wolfhard. O parçayı aldı. Dik.
1: Rahatladın mı? Zaten.
3: Rahatladın ondan sonra.
0: Gel tabii abi kilitleniyordu
3: dizi. Şimdi dediğin gibi kilitliyor, bir de ağrı yapar hocam orada
0: abi,
3: parça.
0: İçerisini keser parçalar tabii. Şeyleri, lifleri falan diye. Bir hafta sonra oynattılar beni.
1: Sağlık konuşmak yasak yani, örnek almasın kimse doktorlara.
0: Ne gibi? Yok eski yap şimdi her şey ama her şey teknoloji
1: değişti. Eski üyelerde buluyorum hocam.
0: Şimdi değişti abi. Tedavi,
1: şimdi abi. Tedavi tavsiyesi değildir.
2: He değil.
1: Yok anıdır.
0: Ya biz
1: anıdır.
0: O eskideydi ya, çok eski. Şu anda her şey değişti. Teknoloji değişti, sistem planlı her şey değişti abi. Artık
3: adamın her geçen gün
0: değişiyor hocam. Adamın bayağını değiştirip bayağını başka bir ayakla değiştirebiliyorlar artık. Her şey değişti abi.
1: Sen menüsküs olanın futbol hayatı
0: bitiyordu. Niye biliyor musun? Boydan boya yardıkları için bitiyormuş. Adeli'yi boyda yarıyorlar.
3: Lazerle yapıyorlar abi, doğru.
0: İyileşmesi zaten 6 ay sürüyordu.
3: Tabii.
0: Zordu yani.
1: Biz de öğrenelim bugünün başı. Pozisyonlara bakalım. Yani Beşiktaş 3-0 kazandı ama Beşiktaş taraftarının çok tartıştığı, çok konuştuğu pozisyonlar da vardı. Maçta evet. Biz de bir bakalım, değerlendirelim. Futbolcu gözüyle neler söyleyecekler, gazeteci gözüyle neler söyleyecek. Konuklarımız hemen ilk pozisyonumuzda başlayalım. Oh'un pozisyonu hocam.
0: Penaltı.
1: Bu sezon bir kez daha yaşadı Oh bunu.
0: Bak bak bak hocam, bak ele bak bak bak bak.
1: Çekme var mı hocam? Karşılıklı hocam, bak, çekme.
0: Bak. Yok bak bak bak. Formayı çıkaracak ya adamın.
1: Mustafa Hoca izleyebilirsiniz çok güzel bir şey söyledi.
0: Baksana,
1: ben hücum oyuncusunun yerinde olsam çeken oyuncu karşısında hiçbir tepki vermem dedi. Hatta elimi evet küçültürüm dedi.
3: Ya o an o reaksiyonu bir bilinçaltı yapıyorsun.
1: İkisi tamam, sen ama burada temas karşılıklı çekmeye giriyor.
3: Öyle gözüküyor.
1: Kur'an bu.
0: Bununki farklı çekme.
3: Tamam. Bak Recep hocam, şimdi diyelim ki bu pozisyon ikili mücadele yani faul diyelim ya da değil diyelim, penaltı, tamam mı?
0: Sen bunu ceza sahası dışında verir misin vermez misin?
3: Veririm ben. Hakem de verir, herkes verir. Ha onun dışında başka bir şey söyleyeyim. Alanya maçında abi bir benzeri. Daha şiddetsizi hatta bu. Şiddeti bu kadar da değil. Ait ile oh yine aynı mücadele. Ne yaptın? Faul verdin. Buna niye penaltı verdin? Abi oğla Ait Alanya maçında.
0: Diyorum.
3: Recep hoca. Hatırlıyor musun o maçı? Aitoğum aynı pozisyon ya, bir benzeri. Hatta o şiddeti daha az, ikisi de birbirini çekiyor. Burada o çekiyor, burada vermiyor, orada faulü veriyor. Gel abi şimdi standart
1: i̇şte
3: ne insan ediyor?
1: Orada çekiyor burada işte. Dokunmayacak.
3: Tamam evet. Orada abi hocam, bak o pozisyonda ne verdi ama?
2: Dediği doğru.
3: Hocam Mustafa o pozisyonda ne verdi ama?
1: Alacaksın
2: tabii. Hiç hocam, ellemese
0: dokunmadı halde zaten olan golü de vermediler.
3: Bir ya iki artık, tane gol verdi.
0: Artık herhalde yumruk atmak serbest galiba artık.
3: Evet boğazlamak, yumruk atmak, gırtlaklamak yani tokat atmak, şamar atmak, golleri ben anlamıyorum hocam hangisine verecek. Burada hakemi konuşmayalım diyoruz. En sonunda siz bizi konuşturuyorsunuz ya. Ondan sonra niye insanlar isyan ediyor? Ya hocam Ait'i o pozisyonu. Bak şiddet olarak bundan daha az şiddetti. Bunda yine Oğuz çekiyor. Oğuz hafif bir temas var burada Oğuz'un. Hadi diyelim ki bu pozisyonda vermedin penaltıyı. Orada niye faulü verdin? Burada Alanya lehine niye verdin
1: Mustafa
3: orada?
1: Mustafa Yumlu'yu da çekiyor işte. Ya burada o zaman abi. VAR devreye giremiyor.
2: İşte Mustafa Hoca'nın dediği doğru.
1: Sağda takdir hakkını kullanıyor hakem. Evet. Oradan dolayı veriyor ama normalde.
3: Tamam hakem ama hep Beşiktaş'ın lehine olanlarında takdir hakkını negatif kullanıyorlar. Beşiktaş'ın aleyhine olunca da pozitif kullanıyorlar. Niye böyle kullanıyorlar abi? Abi ya bu ligde şampiyon, avaraja şampiyon olunuyor bu ligde. İki tane golünü vermiyorsun Beşiktaş'a. Hadi penaltıyı vermedin. Hadi Alanya maçında tokatı dur, vermedin. Kırmızı kartı vermedin. E sen kalkıyorsun şu pozisyonda vermiyorsun abi. Avarajda şampiyon oluyor ligde takımlar ya. Pes doğrusu ya. Vallahi pes doğrusu ya.
2: Avarajda Beşiktaş oldu.
3: Ya kardeşim.
1: Galatasaray'la çekiştiyse.
0: Bakın Sergen dönemi.
3: Hocam Beşiktaş camiası birleşti biliyorsun. Kenetlendi. Beşiktaş camiası şu anda ciddi şekilde umutlu. Hedefe doğru gidiyor. Eğer bir operasyon veya önüne bir şekilde bir set çekilmeye çalışılacaksa bunun ciddi şekilde önüne geçer reaksiyonu gösterir. Yani örnek standart hocam ya 2 hafta önceki pozisyonla bu pozisyonu bir yan yana koyalım. Orada faul veriyorsun burada vermiyorsun. Hadi soruyorum. Rakip lehine veriyorsun. Burada niye vermiyorsun peki Oğun lehine?
0: Ya bak biraz önce şeylere de bakacaksın.
3: Ya da orada da vermeyeceksin, burada da vermeyeceksin.
0: Hayır, biraz önce kurduğu barajlara bir bak.
1: Ya hocam. Onları da konuşacağız. Yani, pozisyon
3: ya hocam neler var? Pozisyon geldikçe. Cüneyt abi bana göre.
1: Geçelim bir sonraki.
3: Geçen hafta, 2 hafta önce Ait'e verdiğin, foul, Alanya lehine verdiğin foul. Eğer foulsa.
2: O zaman buna da ver.
3: Buna da vereceğim foulü. Bu Oğun lehine penaltı abi.
0: Bunun bir tane daha şeyi var.
1: Şerli'nin attığı. Gol diyelim, gol değeri kazanmadı.
0: Bak şimdi. Adamın suratından geliyor. Ama. Normalde vermemesi lazım. Bak, eline vurmuyor bak. Bak, adamın suratından düşüyor. Bak.
2: Adamın göğsünden
0: adamın
2: geliyor.
0: Adamın göğsünden suratına vuruyor Akbadu'nun. Akbadu'nun suratına
2: göğsüne
0: vuruyor.
2: Geliyor. Akbadu'nun göğsüne geliyor sanki.
0: Bak, bak, bak, bak. İyi bak. Bak.
1: Ya burada en ufak bir temas varsa gol öncesi olduğu için.
0: Hocam.
1: İptal doğru. Burada VAR'a gitti pozisyon.
0: Hocam vücut oyuncunun vücudundan çarpan topa sen el vermiyorsun da bak, buna ne
2: diyorsun? Bu yanıltır. Şurada bizim izlediğimiz pozisyon yanıltır.
1: Evet.
2: Yanıltır. Burada net el gibi geliyor.
1: Sunamadı
2: bu yanıltır ama
1: VAR hakemi de Tamaş Bolnar. Evet. Macar hakem.
0: Veremedi o. Birinci. VAR hakem vermedi.
1: Evet.
2: Yabancı birinci diyorsun yabancı geliyor hakemi. O da vermiyor. Enteresan.
1: Yabancı var hakem var.
2: Yabancı bir daha abi yabancı
0: Macar hakem vermedi bunu.
2: İstediler.
0: Gol verdi yani.
3: Şimdi Cüneyt abi burada el var diye vermediler değil mi golü? Bir ayağa kalkabilir mi pozisyonu göstereceğim. 2 saniye bir ayağa kalk.
1: Ekranları
3: el var diye pozisyonu vermediler değil mi abi golü? Bak top oynadın hocam. Hepimiz alı sahada da oynadık. En basit verir misin abi topu bana? Bak abi. Top oynadın değil mi hocam yıllardır? İzliyorsun. Yıllardır futbolun içerisinde olan insanlarsınız. Top rakipten geliyor. Vücudundan ele çarptı diye golü vermediler değil mi?
0: Orta sahada vermiyorsun eli niye veriyorsun
3: hocam
0: orada?
3: Bir dakika vermediler değil mi?
1: Evet.
3: Bu top vücuttan ele gelse top nereye düşer? Önüne düşer. Değil mi?
0: Öyle.
3: Top vücuttan geliyor sağına
2: öbür
3: düşüyor.
2: Öbür tarafa
0: devam ediyor.
3: Akbatun'un sağına doğru gidiyor. Bak top bu şekilde kayarak geldiği zaman eline çarptığı zaman nereye düşmesi düşer? Lazım. Önüne düşer. Top rakipten gelip vücuduna çarpıyor ve bu tarafa doğru gidiyor. Adam topu buradan alıyor ve pozisyonu yaratıyor, gol oluyor. Ya insan bunu düşünerek kararı verir
0: bence,
3: kardeşim.
0: Bence hakemler futbolu hiç bilmiyor.
3: Bilmiyor değil hocam. Niyet. Ya hocam Beşiktaş lehine olunca abi, vermiyorsun. Aleyhine olunca ya, hakemler futbolu bilmiyor. Hocam, rakiplerin lehine olunca hakemler şeyde, futbolu biliyor. Beşiktaş olunca vermiyor. Ya hocam,
2: eyyam
3: o değil.
2: Yapıyorlar abi. Eyyam yapıyorlar. Ben sana maçına göre
3: en basit hocam yapıyorlar. Sen top oynadın. Topu nasıl konu? Elin en azından önüne gelir değil mi top?
0: Yok, yok.
3: Eline çarpmış olsan.
0: Okan ben sana basit bir şey söylüyorum.
3: Haksız mıyım ama?
0: Hayır. Top vurup vücuduna vurup eline vurduktan sonra ben orta sahada el veriyor musun?
3: Evet.
0: Vermiyorsun.
2: Vücuduna geldikten sonra.
0: Vücudundan vurup eline vurduğu zaman
3: evet, vermiyorsun.
0: Bunu niye veriyorsun?
1: Ama bu gol öncesi hocam.
2: Gol öncesi.
3: Hocam bak.
0: Hocam fark etmiyor. Sen orada vermediğini bunu da veremezsin.
3: Hocam oraya kadar gitme lütfen
1: hocam,
3: Recep hocam.
1: Olduğu için vermek
3: Recep hocam bırak. Oraya kadar hocam,
0: bak senin var hakemin vermiyor, sen inisiyatif kullanıp veriyorsun. Öyle mi yani?
1: Ha, o
3: Recep hocam
1: ha,
3: oraya kadar.
0: O zaman ben sende art niyet ararım.
3: Hocam oraya kadar gitmeye oraya, de gerek bak, yok.
0: Bu,
3: tamam bak.
0: Art niyet bu o öyle
3: ayrı,
0: bakarsın.
3: O ayrı. Topun yani fizik kurallarına aykırı bir şey bu ya. Top vücudundan eline çarpıyorsa top önüne düşer.
0: Hocam,
3: top vücudundan geliyor Agbadu'nun sağına doğru. İşte yani eline çarpma ihtimali yok. Yani o fizik kurallarına aykırı ya, sağa doğru giden topu sen VAR'da nasıl görüyorsun bu açıdan soruyorum. Hadi nasıl gördün? Nasıl bu kararı verdin? 70 milyon futbol sever bu kararı veremedi, anlayamadı ne olduğunu, sen nasıl verdin? Hadi diyelim ki göremedin, açılar yanıltıyor diyelim. Ya kardeşim orada bir empati kur, bir şey yap. Ya bu adamın de vücuduna çarpıp eline çarptı önüne düşer. Ya, ama bak vücudundan sağına doğru top sekiyor.
0: Ama seyrettiği halde böyle yaptı.
3: E işte onu diyorum ya bu hocam ya. Bence yok be hocam. Ankara bölgesi Gürcan Asova, biliyorum bu hakemi ben. Yeni yeni bu büyük maçlar yönetmeye başladı ha. Böyle devam ederse büyük maç falan yönetemez. Yeter artık ya.
0: Bence
3: bak bak top nereye düşüyor Cüneyt abi? Allah Allah aşkına bak top doğru. Nereye düşüyor bak. Top sağına doğru düşüyor. Eline çarpsa nereye düşer Cüneyt abi?
0: Düşer.
3: Değil mi?
0: Ölüne
3: onu anlatmaya çalışıyorum. Bir kardeşim açın tekrar bizi izleyen.
1: Evet.
3: Tabii canım evet, bizi izleyenler açsınlar tekrar izlesinler. Göğsünden sağına doğru
0: bak,
3: sekiyor.
0: Var hakemi veremiyor, bu veriyor. Neye dayanarak veriyor? Ben merak ediyorum. Bence art niye?
1: Gürcan Asova oynattı. Var izleme tavsiyesi. Var
3: şey. Gürcan Asova o ara görmedi.
1: İnceledi ondan sonra iptal etti.
3: İnceledi iptal etti. Normalde. Tamam. Golü tam verdi. Net bir karar veremedi diyelim. El olarak gördü. Ya kardeşim fizik kurallarına aykırı topun nereye düştüğüne bir bak. Top vücuttan sekiyor, sağa doğru gidiyor ya. Bir oradan yani. Bak ya. Evet. Açılıyor. Eline çarpsa önüne düşer hocam. Sen de top oynadın. Allah aşkına halı sahada insanlar bir baksın. Top buradan gelip buraya çarpsa tak önüne düşer top. Ama bu top sürtüyor. Vücudundan evet. Sekiyor, sağına o, doğru gidiyor
0: vuruyor,
3: abi.
0: Şuraya. Şurasına vuruyor. Şuraya buraya bile ele bile vurmuş. Ele bile vurmuş.
3: Evet hocam.
0: Buraya şey vuruyor. Bakıyoruz. Bak buraya vuruyor.
3: Hayır hocam o vücudundan seken topu ele vurdu diye evet
2: abi
3: veriyor.
2: Bak şurada bence
0: eline vurmuyor.
3: Vurmuyor onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Şurada bir görüntü de yanlış.
0: Bence eline
2: o
0: vurmuyor.
2: O görüntüye bakarak karar veriyor.
1: Bence görüntü de net değil sorun değil orada.
2: Bence de görüntü net değil.
3: Abi, çok güzel
2: net.
3: Yerden
1: yani
3: yakaladınız.
1: Elinde değdi mi değmedi mi bilmem ama bu görüntülerle değip değmediğini anlamak
2: görüntü de nettir
1: değil.
2: O zaman golü vereceksin
3: abi. Bu işin
2: abi.
3: İçinden nasıl çıkarsın? Görüntü
2: vereceksin
3: net değil.
2: İşte,
3: nasıl, nasıl çıkarsın? Biraz futbolu bileceksin kardeşim. O top.
1: Burada var hatalı. Net kanıt sunamayacaksa elindeki evet. Görüntü yeterli.
3: En güzel yorum. En güzel yorum.
1: Gürcan Asova da golü vermişti zaten.
3: Bitti. Bravo Cüneyt abi.
2: Varda da işte sıkıntılar oluyor. Yalnız hakem değil ki orta hakem. Varda da problem var. Varda da hadi diyorsun yabancı var geldi. Şey geldi yabancı var abi.
0: Bu hakemlerle bu lig olmaz.
2: Yabancı var gelmiş.
0: O kadar iyi oyuncular alıp böyle hakemlerle zor iş. Ben size söyleyeyim.
2: Böyle hakemler çoğu zaten çok futbol var. Oynamamış. Ben onu diyorum futbolu.
3: Ankara böyle.
0: Vallahi bence iki tane top sektiremezler.
3: Bravo sana. Nasıl anladın bunun
2: oyunu bilmeyen...
3: eline çarptığını? Hayır nasıl anladı eline çarptığını? Sevgili Gürcan Asova Ankara
2: nasıl
3: bölgesi.
2: Nasıl anladı?
3: Soruyorum nasıl anladı?
2: İşte görüntüye
3: ya kardeşim baktı. Mantık üret biraz mantık. Top vücuttan sekip sağa doğru gidiyor. Top vücuttan sekip ele çarpsa önüne düşer. Ya futbolu biraz bilmiyorsanız, biliyorsanız da art niyetlisiniz. Bilmiyorsanız o zaman yönetmeyin ya. Ayıp günah ne güzel bir bakın pozisyon olmuş. Harika bir gol olmuş. Yani oyuncunun golünü de yedin. Yani maç 0-0 bitse ne olacak? Hadi soruyorum.
0: Onların işine gelir.
3: İşine geliyor. Zaten onun için uğraşıyorlar ama sahada güçlü bir Beşiktaş var mücadele eden. Hakemin önlemesine rağmen sahada pozisyon üreten galip gelen bir Beşiktaş var. Abi, ondan dolayı bu işine gelecek mi gelmeyecek. Her takıma nasıl davranıyorsan Beşiktaş'a da öyle davran. Kenetlendi camia. Birleşti. 20 milyon Beşiktaş şu anda teknik direktörünün, başkanının, futbolcuların hepsinin önünde, sağında, sonunda, arkasında, her yanında. Çünkü sahada mücadele eden, ter akıtan ve futbol zevki veren bir oyuncu topluluğu var. Gözlerimizin pasını silen bir oyun var. Bütün futbol paydaşları keyif alıyor Beşiktaş'ı izlerken.
0: Evet.
3: Önüne geçmeyin arkadaşlar ya.
1: Peki
3: yapmayın gözünüzü.
1: Bir pozisyonumuz daha var. Bu maçta pozisyon çok.
3: Al.
1: İçeride... Topu ağlarla buluşturuyor ama faul gerekçesiyle bu da gol değeri kazanmıyor bu pozisyonda ağlarıyla top. Faul var mı yok mu Recep hocam ne dersin? Ben bir savunma oyuncusu olarak.
0: Ben faul vermem. Oyuncu bak koşarken öne atıyor adımı uzun attığı için bak görüyor musun bak.
2: Ayağı takılıyor gibi.
0: Uzun attığı için dengesi bozuluyor.
3: Adım sekanslarını doğru atamadığı için dengesi bozulup bak. Düşüyor. Stoperleri de biliyorsunuz.
0: Ama buna var bakmadı çünkü kendi direkt gol verdi.
3: Bak şu açı mesela bak. Kale arkasındaki açı net gösteriyor pozisyonu.
1: Bak. İki tamam. Oyuncu da topa hamle yapma derdinde evet. Topu düşünüyor onu belirtelim. Maçta 55. dakika.
0: Bak. Bak gördüm hiç
1: şey mi takılıyor hocam o?
2: Takılıyor gibi
0: ayak,
2: bir şey.
0: Ayak, ayak şeyi ya. Ayak şeyi yanlış evet, açıyor. Evet. Adım açınca da şey
3: sekansları düşüyor. Adım ayak adım sekansları

0: doğru atamadı.
1: Dengesi bozuldu.
0: Dengesi bozuldu. Stoperlerde de bir problemdir bu Recep bak, Hoca biliyorsun değil mi?
2: Maçta bazen hamle şey ayağını çok açarsın.
0: Evet, çok açıyor. Dengen dengesiz kalıyor. Niye fiziksel maçta, yapıdan dolayı?
2: Bu da bir an önce topa dokunuyor. Bak bak hiç bak hiçbir şey yok bak.
0: Hiçbir şey yok ya.
2: Görüyor musun? Bak bak. Bak. Bak gördün mü?
3: Evet.
2: Hiçbir şey yok.
4: Ya, stoper düşmeye başlarken bir müdahale görüyorum ben orada sanki.
0: Vallahi. Bu yok hiç. Düşerken de bir çarpışma mı dersiniz, müdahale mi dersiniz?
2: Önce tutmak isteyen kim o?
0: Ama o müdahaleden önce zaten dengesi bozulmuş.
3: Adımını ters atıyor. Adımını ters düşerken bak, böyle kendinin bir eli şey koluna geliyor.
2: Bu ama önden göstersin bak bu hiç. Bak önden bak.
4: Yok, ön açıdan da müdahale görmüyorum.
2: Bak bak bak bak bak. Bak.
4: Yine
2: bak.
4: Çekim.
0: Bak, bir şey soracağım. Bak, İlk kolunu kullanan kim pekala? İyi bakın.
2: O kullanıyor.
0: He?
2: O kullanıyor engellemek için.
0: O da ne yapıyor? Şurada o da kolunu koyuyor.
4: Sol ayağıyla
2: değiyor mu diyorsun?
4: Sağ alt baldırını
2: bence
4: Muyak için değiyormuş. Değiyor bakalım ona bak, konsantre olun.
3: Sağ sol alt mı?
2: Devam et.
0: Değiyor mu? Ben orayı
4: görüyorum. Sol.
2: Yok abi.
0: Yok abi. Yani yok, arada hiç, nereden baksan 10 santim, 15 santim var.
3: Düştükten sonra değebilir ama düşerken.
2: Abi.
4: Yok değmiyor. Ya i̇ki omuza bir mücadele var. Abi. Eller kollar var.
0: Evet.
3: Eller ikisi de birbirine el şeyi teması var.
2: İkisi de evet. Abi.
4: Hadi. Ama hani futbol temaslı oyunu o örnek
3: var. İkisi de yapıyor. Çel de yapıyor.
2: Bunu orta sahada olsa verir misin?
0: Hiçbir yerde veremezsin. Hocam orta saha ceza saha fark etmiyor hiçbir abi, yerde veremezsin. Yok. Verilmez yani.
2: Bence burada hiçbir şey
0: yok. Yok hocam zaten rakip takımdaki oyuncu kolunu uzatıyor. Sonra senlik uzatıyor. Oyuncu adım frekansında sıkıntı yaşıyor. Peki, düşüyor. Dengesini kaybediyor.
3: Gözünün değil önünde mi? Bak hasta değil mi?
0: Hadi, var mı müdahale buna?
2: Hayır.
4: Bunlar bu, çok basit hatalar.
2: Bunu kendi direkt verdiği için var müdahale girmedi. Ya, ne olacak bu hakemlerle?
0: O zaman var niye var hocam?
2: Yok.
0: Ya, müdahale de abi gol maç diyelim 1-1.
2: Var yok.
0: Tamam
2: var,
0: bu, ama bak golden sonra müdahale ne diyor? Golden sonra düdük çalıyor değil mi? Golden sonra düdük çalıyor. Hocam, var müdahale etsin o zaman abi devreye girsin.
2: İşine geldiğine müdahale etsin.
0: Yani bravo bravo.
4: Lumut Beler de pozisyondan önce çalmıştı biliyorsun.
0: O zaten o ne dedi biliyor musun? Burada yayında bravo o da dedi bak Vilevic burada dedi gol atacak dedi. Aman dedi atmadan önce düdüğü çalayım dedi. Orada o tedirginliği korkuyu yaşadı o an. Ya abicim yapmayın ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Şuraya bakar mısın ya? Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Bak az önce çok güzel bir şey söyledi hocam. Ne futbolcular ne kaliteli isimler. Bırakalım abi onları izleyelim ya. Biz abi sizi izlemeye geldik kardeşim.
2: Bak senin hakemlerin geride kaldı. İyi oyuncular geldi.
0: Oyuncular takımları iyi oldu. Güzelleştirmeye çalışıyor. Siz çirkinleştiriyorsunuz abi, hocam.
2: Hakemler yetişemiyor. Hakemler şu anda yok.
0: Gürcan Asova, Ankara bölgesi. Soruyorum sana şimdi bu maçı eğer ki evde izliyorsan pozisyonları kararla verdiklerini ne düşünüyorsun acaba? Tekrar soruyorum hadi bakalım. Vicdanın rahat uyuyabiliyor musun böyle? Rahat rahat uyuyabiliyor musun? Uyursunuz siz alıştınız kardeşim. Beşiktaş lehine olunca uyuyorsunuz.
2: Ya çok basit aslında.
0: Yok abi müsaade edilmeyecek, etmeyecek, kulüp de etmeyecek, kimse etmeyecek. Bunu edinmez
4: mi? Sağda görmesi lazım.
0: Futbol adam olarak kimse buna müsaade etmez.
3: Etmiyorsun zaten gittin şey yaptın. Bir hakemin
2: futbolu bilmesi, futbol oynaması lazım.
3: Onu diyorum ben bilmiyorlar ya.
2: Oradaki davranışı, oradaki şiddeti hepsini kavraması lazım. Biz bunu yıllar önce de söyledik. Federasyona dedik ki kardeşim bir tane eski futbolcu koyun, bir var hakeminin yanına koyun. O var hakemi kuralı uygulasın. Öbür futbolcu da zaten o tekmeyi atmışsa atmamışsa bilir. O da onu söylesin değil mi? Yani eski futbolcu bilir zaten vurup vurmadığını. Abi böyle olduğu sürece olmayacak zaten. Herkes şikayetçi. Kazanan da şikayetçi, kaybeden de şikayetçi abi burada.
4: Doğru. Vallahi. Devam
2: yani,
4: edelim mi?
2: Hiç kimse mutlu değil yani.
3: Her kimse dediğin gibi kimse şey yapamıyor. Yani.
2: Hiç kimse mutlu değil. Çok abi. Herkes enteresan. Mutsuz abi.
4: Şimdi gelelim baraja.
2: Bak abi kaç
4: barajlar da konu oldu bu maçta. Hem Erzurum hem Beşiktaş'ta yine meydan
2: abi, atışı. İki tarafa da 11 metre kurdu abi barajları. Baksana baraj nerede?
4: Normal ölçü barajda 9, 10 yardtır.
2: Yani 9 metre 15 santim.
4: O da 9 hani 9, niye 15 diye merak edenlere İngilizlerin 9, bulduğu bir
2: 9, 15 biz öyle diyelim.
4: Yardtır 10 yard 9 15.
2: Abi bak şuraya 9 bak şu, metre 15 santim. Şurası 11 metre bak.
4: Evet 11-12 metre diyen de var.
2: 11 metre bak. Ya
4: ha, bu kurallara aykırı mı değil. Abi, çünkü kural en az 9-15 olacak.
3: 9-15 arası.
2: Sen sahada düdüğünle beraber.
3: 9-15 arası hayır. Değil mi?
4: 9,15
3: işte. 9-15.
2: Yok yok. 9-15. Sen hakem olarak kuralları uyguluyorsun. O zaman barajda da kuralları uygulayacaksın. Sen kafana göre barajı 15 metre yaptım diyemezsin yani. Şu anda iki taraf içinde. Bak bunların da bizim attığımızda da adamlar çok... Geride karşı şey baraj kurduk. Bizde de baksana abi. Neredeyse kalenin içine girecek abi.
0: Bir önceki kaleyi

0: Sen orada bulunuyorsun Cüneyt
1: abi. Bulunma değil, hareket yapmak anlamında.
0: Ya el sallıyor, bir şey yapmıyor ki.
1: Böyle böyle yapıyor.
0: Ne yapıyor? Tamam, böyle millet, böyle millet neler yapıyor da görmemezlikten geliyorlar. Yap,
2: yapma, kimse diyemez ki. Bu şeyde taraftarı da böyle yaparsın olacak.
0: Millet neler küfür yapıyorlar ki? Görüyorsun yani.
2: Ağzından bir laf çıkmıyor, bir söylem çıkmıyor.
0: Böyle
2: bir
0: çünkü görüldü, onlar görülüyor.
1: Soruyorum ya, bir şey demiyorum ki yani, acaba kurallar içinde var mı bilmediğim için var, soruyorum
2: var.
1: Yani.
2: Yani sen bağırıp çağırıp küfür etmediğin sürece var mı el sallama?
0: Ya da el kol hareketi yapmadın.
2: Abi ben deliyim, belki deli deli hareket yapıyorum. Sana ne? Seni ilgilendirmiyor yani.
0: Yani.
2: Bu benim sorunum yani. Adam belki orada keyif alıyor.
1: Kaleciler de yapıyor ya penaltıda.
2: Dikkat için yapıyor bunu. Yani dikkat, kalecinin dikkatini çekmek için, etkilemek için, ama kaleci pek etkilendiği gibi gözükmüyor yani.
3: Enteresan. Ben ilk defa gördüm.
2: Futbolun içinde var. Bazen bazı şeyler oluyor.
0: Cüneyt abi geçen hocam 3 hafta önce burada hakemleri çok tartıştık, konuştuk. Tam böyle konuyu değiştirecek Cüneyt abi. Maçın içerisinde bir pozisyon oldu. Yan hakemin tam önünde. Taş da rakip takımdan çıkıyor. Beşiktaş kullanacak taçı. Hakem görüyor tam önünde. Cüneyt abi kaldı böyle durdu. Ya pes doğrultusu diyor yani. Ya. O insan böyle artık yani Allah'tan pes da dersin ya. Ya diyor ya.
2: Ya abi hakemler şu anda... Hakikaten
3: bu arada burada yani itirazdan bir de sarı kart gördüm işte Şorkun Kökçü.
0: Evet, evet.
2: Evet, evet, aynen doğru. Ya bazen de oyuncular da çok fevri davranıyorlar. Yani,
0: ya hocam Orkun'un da anlayışla karşılıyorum. Tabii ki de yapmaması gerekiyor. Sonuçta bu takımın lideri, kaptanısın. Bu takım için, cami için önemlisin. Ama Okan, o taraftan isyanı hissettirmeye çok dayanamıyor. Haklısın
2: profesyonel. Hayır, karşın.
0: Ama bu hakemlerin
2: karşında senin karşında hocam, bir hakem var. Hakem sana zaten cephe almış.
0: Evet.
1: Herhangi gösterebilirdi yani. Desem,
0: tamam haklısın.
1: Atabilirdi herhangi.
0: Ama işte insan o duygu.
2: Abi bazen bazı şeyler vardır.
0: O duygu patlaması.
2: Bazen bazı şeyler vardır. Hakemi de yenmek zorunda.
0: Hocam Beşiktaş.
2: Abi nereden gelirse gelsin. Inter.
0: Tamam, o duyguları bazen tutamıyorsun. Kontrol edemiyorsun hocam.
2: Abi kontrol.
0: Haklısın, ben de seni. Sen bu takımı yalnız bırakmayacaksın. Daha dikkatli, kontrollü olman
2: gerekiyor. Abi zaten adam senin bunu yapmanı istiyor. Ben onu söylemek istiyorum.
0: Bravo.
2: Yapma kardeşim o zaman.
1: Çok iyi anlıyorum.
2: Yapmayacak çünkü adam zaten bak. Adam akıllı.
0: Hocam ben yaptı doğru demiyorum.
2: Bak teknik direktör akıllı. Hemen oyundan aldı onun aldı ikisini de. Niye
0: biliyor musun? Tabii atılacak. Atacak yani.
2: Bu atacak.
0: Atacak bu.
1: Atacak. Bak pozisyon var.
2: Atacak.
1: Atmadı yani.
0: Bak hocam ben seni çok iyi anladım. Yaptığı doğru değil. Ben de katılıyorum sana. Ama bazen gençliğin verdiği hatalar oluyor. Sağ içinde isyanını dile getirin. Haklısın. Yapmayacaksın.
1: Haklıyken haksıza düşmeyeceksin.
0: Ya o haklı. Abi bak.
2: Adam seni o seviyeye getiriyor zaten.
0: Ben yaptığı doğru demiyorum.
2: Yok ben zaten sana diyorum ki hakemin istediği o. Zaten evet, o kıvama getirdi zaten.
1: Şey, poz vermeyecek.
2: O kıvama getirir seni. Lan diyor bir nasıl olsa bu diyor kayarken diyor bir kayarak diyor bir girer
0: tabii,
2: diyor tabii. Ben de atarım diyor.
0: Tabii,
2: o,
0: tabii.
2: O aslında zevk alacaktı ama o zevki hoca
1: vermeyecek onun eline.
0: İki tane golü penaltıyı vermeyen hakem senin dediğini arıyor ve yapar. Yok, bravo. Haklısın.
1: Bir pozisyon oldu, atabilirdi işte.
0: Bunu hissetmen, anlaman gerekiyor. Abi, Orkun da diyecek yani bak bu adam gollerimizi vermiyor. Bana bir anda sarı kart o bu. Yani kovalar yani sahne içinde.
2: Şöyle bakın, senin şimdi Dünya Kupası'nda Uganda'dan Tanzanya'dan hakemler oldu. 75 milyonluk ülkeden bir tane hakem olmadı. Bir kere yani federasyon başkanı, MHK başkanı ve hakemler hiç alınıyorlar mı? Veya üzülüyorlar mı yani?
0: Şimdi hocam çok güzel bir yere değindin. MHK başkanı şimdi Ferhat Gündoğdu diyorsun mesela bu maçı izlemiştir. İzlemese bile evde muhakkak pozisyonlar gelmiştir. Çünkü çok tartışmalı pozisyonlar var. Yani şunu demesi gerekiyor. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz en azından? E yeter artık yani. Hep Beşiktaş maçlarında oluyor. Der tokatlar oluyor, penaltılar oluyor, boğaz sırtmalar oluyor, el hareketleri
2: hayır,
0: oluyor
2: hocam,
0: ama
2: der mi?
0: Hiçbiri ama demesi gerekiyor.
2: Demez abi.
0: Demesi
2: sevmiyor
0: gerekiyor.
2: Seni abi bak. Ben sana
0: olmaz.
2: Söyleyeyim.
0: Öyle bir şey varsa şey olmaz o zaman hocam. Orada
2: abi seni
0: sevmiyor
2: olmaz zaten.
0: Beşiktaş
2: abi işte,
0: kulübü
2: nedenle?
0: Bu ülkenin en büyük camialarından
1: bir tanesi. Çıkıp açıklasınlar o zaman yani.
0: Sevmediği yani niyet burada
1: farklı. Sevmekle falan olmaz abi yani. Sevmeyen yani. Bir MHK başkanın onu sevmiyor, bunu
0: hocam,
1: sevmiyor.
0: Hocam bak az önce çok önemli.
3: Orada Beşiktaş maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın paylaşım yapıyorsunuz.
2: Gayet doğal abi kırpanmayı. Bak şimdi.
0: Haklı hocam bak, yani.
2: Cüneyt, iki tane pozisyon Cüneyt seyrettik değil mi? Evet. İkisinde de yani art niyet arar mısın? Arıyorsun değil mi? Yani. İster istemez alıyorsun.
1: İki golünü yedi.
3: Değil.
2: Abi ikisi birden yani birinde Çerli'nin golünde var. Öbürkünde bakıyorsun adam ne yapacak yani. Dediği gibi Okan'ın yön değiştirmiyor. Göğüsten geliyor aşağı düşüyor. Eliyle.
0: Hayır bir de hakeme de tek taraftan gösterdiler. Niye diğer açılardan göstermiyorsunuz hakeme? Tek bir açıdan abi, hocam tek bir kamera açısı. Var 20 tane kamera açısı var. Diğer açılardan da gösterin. Vardakiler ne iş yapıyor orada? Tamam, hakeme kızıyoruz, ediyoruz. Hakem orada o işi çözmesi gerekiyor. Anlaması gerekiyor. Vücuttan çekip sağa gidiyor. Top ele çarpsa önüne seker ama. O açıdan onu

0: Anlayamadın, çözemedin
1: diye biri önden gösterdi. Desin deseydi var.
0: İşte onu diyorum, desen ya bravo hakem diye biri bana diğer açılardan da göster.
2: Tamam. Ben söz ediyorum, eski hakemleri
1: elinde var yani.
2: Eski hakemleri arıyor şu an Türkiye Süper Ligi.
1: Abi senin ligin
2: düşüyor mu arıyor?
0: Senin ligin, arıyor
2: Fırat Aydın ustaları, Cüneyt Çakırları arıyorsun abi.
1: Senin ligin arıyorsun şimdi yani. Şimdi oyuncular değerli oyuncular geldi. Hakemlerin yetersiz.
2: Evet.
1: Ne kadar acı değil
2: daha
1: mi?
2: Daha beter hatalar var yani. Bariz hatalar olmaya
1: senin
2: başladı.
1: Ligin değerlendi. İyi oyuncular geldi. Takımların iyi. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla gidiyorsun. Avrupa kupalarında takımların var. Ama hakemlerin sınıfta kaldı abi.
0: Hocam dünya medyasına, basınlar rezil oluyoruz bu hakemler yüzünden. Biliyorum Trossard'ın yediği şamardan sonra, Osmanlı tokatından sonra dünya basını. İtalya, İngiltere, Fransa'da, Belçika'da arkadaşlarım var, Almanya'da insanlar var ya, ya bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da yuh yani dedirtecek pozisyona geldi.
1: Türkiye'de ne var?
0: Ondan sonra niye gitmiyorlar oraya hakemler? Sen zannetmiyor musun ki oradaki FIFA'daki, UEFA'daki hakem işte otoriterleri veyahut da yönetenler bunları görmüyor mu zannediyorsun? Görmüyor. Almıyor adam, güvenmiyor. Gelir burada facia yaratır, katliam yaratır turnuvamıza. Dünyanın en önemli turnuvaları yöneten insanlar bunlar. Biz bunları getirsek buraya, buraya farklı şeyler sunarlar insanların önünde falan. Yani şimdi ağzından farklı bir şey çıkacak. Çıkmaması için zor tutuyorum kendimi.
3: Bence tut kendimi.
0: Geçecekler ya. Ama bak kendim. Şimdi insanlara şunu söyleyeyim, ekran başındaki bizi izleyenlere. Bak bu takım fark etmeksizin Fenerbahçe'ye de olur, Trabzon'a da olur. 2 hafta önce, 3 hafta önce Fenerbahçe'nin 2 tane penaltı verildi.
1: Evet, gençler
0: örnek mesela
1: maçı.
0: Gençler bir maçı.
1: Doğru, doğru, doğru.
0: Arkadaşlar empati kurun ya. Bugün Beşiktaş maçını izleyenler Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Trabzonlusu. Aynı pozisyonlar sizin lehinize verilmedi. Ne yapardınız?
1: Abi ben sana basit bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın
0: biz burada sadece bak Fenerbahçe maçından sonra ayıp bir iki tane
1: Portekiz, Portekiz'deki penaltı penaltı mı abi?
0: Evet
1: abi,
0: ya.
1: Uğurcan dokunmuyor bile.
0: Ya burada Fenerbahçe hafta içi yayında Fenerbahçe'nin iki tane penaltısını nasıl vermezsiniz diye biz burada bunların isyanını söylediğinde yani bulunduk. Biz sadece Beşiktaş veyahut da Trabzon Fener değil abi. Yazık günah, gelişmez futbolumuz. Sizin yüzünüzden gelişmez.
2: Ya. Hiçbir şey değişmeyecek.
0: Bu ligde kim şampiyon oluyor?
2: Hiçbir şey değişmeyecek.
0: Kim şampiyon oluyor? İyi oynayan, güçlü oynayan. Bırakın abi iyi oynayan, güçlü oynayan şampiyon olsun ya. Önüne set kurmayın ya. Engel olmayın. Yapmayın, karışmayın. Averajla şampiyon olan takımlar var bu ligde. Averajla. Bak 2 gol. Penaltı 3 gol belki. Ya averaj belki hocam. Ya sen yarın öbür gün bu vebalin altına nasıl gireceksin?
1: Futbolda her şey var.
2: Ya her
0: sevgili Gürcan Asova, soruyorum sana. İzliyor musun pozisyonları?
2: Yani. Herkes
0: hadi
2: için
0: bakayım,
2: olsun.
0: Biz de
2: yani
0: bakalım nasıl değerlendiriyorsun?
2: Bir tarafa olmasın yani. Şu anda bir tarafın lehine veya lehine olmasın ya. Yalnız Beşiktaş değil. Şimdi bugün iki golünü vermedi Beşiktaş'ın. Erzurum'un da aleyhine de var yani. Erzurum'un aleyhine.
0: Geçen sene çıktıkları takımı bozmadan 11-2 oyuncuyla sahada hiç çirkinleştirmiyorlar oyunu.
1: Ya düşüneyse onu oynamaya çalışıyorlar.
0: Bravo hocam, işlerini yani yapmaya çalışıyorlar. Adamları tebrik ediyorum.
2: Onlara
0: vallahi
2: bile vermedin
0: olsun
2: ya. Onlara bile bazı iki olsun kart var vermedin yani.
1: Aynı barajı onlara da kurdu görmedin
2: ona
1: mi?
2: Yaptı.
1: Adamları da kurdu aynı barajı.
2: Onu da söyleyeyim şimdi. Şimdi doğruya doğru objektif olarak.
1: Aynı barajı aynısını onlara da kurdu.
2: Sol bek Beşiktaş Ottara'ya sarı kart.
0: Evet.
2: Sarı kart vermen lazım. Çekiyor adam, gidecek belki
1: abi,
2: pozisyona gelecek sağ tarafta.
1: İkinci sarı kart atması lazım.
2: Niye vermedin yani? Orkun'u da atabilirdi mesela.
1: Bak, ikinci sarıdan Otara'ya atabilirdi yani.
2: Onu da Orkun'u da atabilirdi.
1: Tavanla girdiğinde
0: Serkan Özbalta'yı tebrik ediyorum.
2: Korktu.
0: Serkan Hoca takımı çıkarttı, getirdi. Geçen 2 haftadır da 4 puan alıyor Erzurumspor'la. Oynamak isteyen bir takım yaratmış. Ha,
1: gücü neyse onu oynuyor abi.
0: Beşiktaş'a karşı sen açılamazsın. Açılırsan zaten problem yaşarsın. Bugün de zaten basın toplantısında da şöyle bir ifadede bulundu. Onu not aldım. Çok güzel bir şey söyledi. Önlem alamazsın. Ne demişti? Ha, alanımızı kaybetmemizden dolayı pozisyonlar verdik. İşte bak hep söylüyorum. Çok hareketli bir takım. Alan yaratan, alan bulan bir takım Beşiktaş. Kanatlarla bulamıyorsan beklerle buluyorsun. Önlem alamıyorsun artık. Çok ürkütücü bir takım oldu. Serkan Özbalta'da mücadele eden, hakikaten karakter koyan. 2 haftadır da 4 puan aldı. Konya deplasmanında, içeride Gençler Birliği deplasmanında. Adam helal olsun bir takım yaratıyor. Yok, oynayan bir takım oluşturdu.
1: Aslında gücü neyse
0: Erzurumspor'u gerçekten takdir tebrik
2: ediyor. Normal abicim.
0: Bak geçen hafta başkanları isyan ediyor Erzurumspor başkanı. Ne diyor? Ya bütün başkanlar İstanbul diyor. En azından diyor okullarımıza ders verilsin hakemlerle ilgili. Yemin ediyorum çok doğru tespit ha. Ya ders verilsin, beden dersini orada burada. Hakem yetiştirelim. Biz futbolcu yetiştirelim diyor. İnsan ediyorduk burada. Artık futbolcu yetiştirmeyi bırakıyorum. Hakem yetiştirelim ya. Karakterli, yürekli hakem yetiştirelim ya.
1: Ya işte onlara da sabretmek lazım.
0: Neyi sabredeceksin abi?
1: Abi iyileri,
0: hocam neyi sabredeceksin
1: abi,
0: hocam?
1: İyileri bulursun.
0: İnsanların neyi hocam? Bugün sen bu 3 golle şampiyonluğu veyahut da 1 golle şampiyonluğu kaçırsan bunun bedeli, bebalini kim ödeyecek?
1: Ya ona bakarsan 3 puanın gitti senin alayında.
0: Bravo.
1: Ya. Ona ne bak.
0: Onu diyorum.
4: Ya kimsenin gitmesin 3 puan.
2: Ya zaten herkese olması biz.

0: Yani
1: ya bak, önemli
0: Beşiktaş,
1: olan
0: Fener, Galatasaray falan adil değil.
1: Adaletli yani. Adaletli olsunlar. Adalet istiyor.
2: Beşiktaş'a da o barıcı
1: kurdu. Ya herhalde yani.
2: Bir,
1: ya
2: bak Erzurum'a da söylüyorum. Herhalde yani. Bu takımı aldı. Evet. Elini taşın altına koydu. Süper Lig'e çıkardı.
1: Helal kolay değil adamlar yani. Abi,
3: bir de
2: yazık emekli.
1: Etine butune.
3: Canım ya adamlar yani. Para harcadı abi. Öyle ya da böyle oyuncu aldılar. Para harcadılar. Adamların bir şey bütçesi var yani.
1: Ya büyük takım karşısında oynuyor diye onları da bitmesinler, doğramasınlar. Çıksın adam gibi mücadele etsinler. Gördüğünü çalsın ya, bak onlara da yaptı diyoruz yani. Beşiktaş'a da verilmeyen sarı kartlar var. Onları da ver. Beşiktaş'ın iki golünü yiyorsun. Tartışılan bir penaltısı var. Sonra Eyyam'a mı? Eyyam'a dönüyorsun işte maalesef ondan sonra. Erzurum'a vermeyeyim. Beşiktaş'a vermeyeyim.
4: Ya, şehir olmaz takımı. Abicim. Erzurum Spor bu olmaz. Ülkenin güzel bir illerinden, camialarından, takımlarından bir tanesi. Her zaman ligde olmalarını temenni ediyoruz. Sevgili başkanın, sevgili Cüneyt abi söylediği gibi.
2: Çok
4: Ahmet Dal
2: hakikaten
4: nerelerden getirdi takımı. Vallahi helal olsun. Serkan Hoca da hakikaten takdir Serkan edecek. Hoca takımı de çıkarttı. Geldi buralarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Son iki haftada
2: da kafa yoran bir isim. Abi, onu çok seviyorum.
4: Trabzon maçını izledim. Orada da oynayan bir takım oluşturdu. Gençler Birliği maçı, Konya maçı. İzliyorsun.
3: Ama 7-8 oyuncusu PTT'den kalmaya
4: pesliyor. 11 oyuncu. 11 baktım ben. Ya, 11 PTT'den yani, kaldı. Bir altıktan kaldı.
3: Zaten ya, Mustafa Yılmaz zaten 38 yaşında. Orhan Avcı'da 38 yaşında. Yani Eren Tozlu 36-37 yaşında.
1: Ya.
3: Yani
1: savunmada.
3: Bayağı bir yaşlı oyuncularla oynuyor ama.
1: Ben bildiğim gibi Mustafa var yani, kaç sonrası hala oynuyor yani.
3: Oynuyorlar abi.
1: Ya düşün ya, bu bütçeyle oynayabiliyorsun yani.
3: Takdir etmek lazım.
1: Abi zaten Beşiktaş rakibiydi. O ayrı mesele ama yani kollama ya değil.
3: Bak şöyle bakarsan Erzurum takımı hiç oyunu çirkinleştirmedi. Oynamaya çalıştı.
1: Evet, yapabildiğince yapabildiğince. Pozisyona da girdiler bir iki kere.
3: Ya, yani önemli olan zaten az bak. Yani. Ya, oyuncular oynamak istedi. Ama hakem faktörü fazla
1: abi
3: oynatmadı.
1: İki tarafa da yapma. Işte, gözünü seveyim. İki tarafa da yapma.
3: Bir kere kurduğu barajlara bak.
1: Neyse o ya.
3: 20 metre baraj mı kurdu iki tarafa da ya.
1: Kimse demiyor ki Beşiktaş'a al maçı ver bilmem ne. Yani adil olun. Yani adil olsunlar.
4: Kim o?
1: İşte adil olsunlar. Ha. Kime? Yani kimse demiyor al bir tarafı ona ver buna ver.
4: Tabii canım, kimse demez ki bunu. Kimse istemez.
1: Ve doğruyu konuş. Hepimizin doğru konuşması lazım. Şimdi her iki taraf için de geçerli yani. Kim hakkı yendiyse söyleyeceksin abi.
4: Tabii.
1: Söyleyeceksin. Mesela ben yöneticilere o anlamda şey yap yani, kızıyorum. X bir yönetici, X bir başkan, hangi kulübün olduğu oldu. Kendi canı yandığı zaman konuşuyorsun abi. Ama rakibin, senin oynadığın rakibe karşı hakem aleyhte haksız çaldığı zaman çık konuş ya. Bir kere de bak, ben 35 senedir 40 seneye yakındır gazetecilik yapıyorum. Bir keresinde bir yöneticinin çıkıp da karşı tarafının hakkını yendiğini söylemedi abi. Söylemedi.
2: Şey, taraftarlar için de
1: taraftar
2: da birlik olamıyor.
1: O da öyle olamıyor.
2: İçinde.
1: Ya doğruyu çünkü söyleyin ya.
2: Galatasaray'da yine bir pozisyon oluyor. Hakem yanlışı oluyor. Puan evet. Kaybediyor. Bir şey yapılmıyor. Sadece Galatasaray taraftar tepki gösteriyor. Evet. Fenerbahçe Beşiktaş olunca Beşiktaş. Şey işte. Sonra rakibinin aleyhine bir yanlış yapılınca diğer takım taraftarları gülüyor.
1: Aynen
2: bizim
1: öyle.
2: Bizim de bilmem kaçıncı haftada yapılmıştı. Hep, siz de bize gülmüştü. O zaman
1: hep aynı şey işte.
2: Birlik olamazsanız bugün
1: olmaz
2: sana
1: abicim.
2: Yarın öbür
1: bak ben sana söyleyeyim. Şunu söyleyeyim.
3: Aslında tutarsız yapılmış. Hakemler çok tutarsız.
1: Bak yıllardır hepimiz işte biliyoruz, bu işin içindeyiz. Her böyle hakkı yenen pat soluğu şeyde alıyor. Federasyon da alıyor değil mi? Gazetelerde manşetlerde baskın olmuş. Federasyona baskın. Ya baskın yaptın tamam kardeşim, ne değişti? Ya Allah'ını seviyorsan ne değişti? Serdar Adal'a daha iki hafta önce gitmedi mi şeye, federasyona? Ne oldu? Ne oldu? Bugün yine iki golünü yedi adamlar senin. Ne oldu yani? Olmaz. Federasyona
4: ne yapacak, gitmeyecek mi?
1: Hayır, federasyona gitmeyle falan bir. Birlik
4: nasıl
1: olacaksın.
4: Bak kiminle
1: nasıl düzelecek? Ortak hareket edeceksin.
3: Okan ben sana söyleyeyim mi?
4: İki hafta
1: gerekirse
4: önce
1: maça çıkmayacaksın abi.
4: Tokat yiyor. İki hafta önce tokat yiyor. Evet. İki hafta önce golünü vermiyorlar. Ondan sonra gitmeyeceksin. Veyahut da penaltıların gollerini verilmeye
1: gitmeyecek. Gittin ne oldu? Ne değişti?
4: Abi bir şekilde reaksiyon. Camian taraftarını
1: ya, gireceksin. Ya Okan Allah'ını seversen.
4: Beşiktaş kulübünü temsil ediyor. Başka
1: abi.
4: En azından bir ikili diyaloglar.
1: Olmuyor diyorum sana ya. Olmuyor ya.
4: Oraya gitsen de gitmesen de en azından o diyaloğu görmen, o samimiyeti görmen yani gerekiyor.
1: Gözünü seveyim. Diyaloğa gitsen de. Geçen sene de gitti. Hiçbir şey
3: Okan,
1: olmadı.
3: Ben olsam var ya.
1: Söz aldılar vara. Yabancı var.
3: Ben Beşiktaş kulübü başkanı olsam hiçbir federasyon toplantısına gitmem.
1: Geçmişte yapılıyordu öyle.
3: Hiç gitmem. Geçmişte hiçbir tane üyeyi de göndermem.
1: Fikret Orman gitmedi bir dönem. Hiç
4: hocam
1: gitmedi.
4: Bir şey söyleyeceğim. Yıllardır biz neyi konuşuyoruz? MHK gitsin. hakemleri, MHK gitsin hakemleri. MHK gidiyor, hakemler kalıyor. MHK gidiyor, federasyon başkanı gidiyor, hakemler kalıyor. MHK gidiyor, federasyon başkanı gidiyor, hakemler kalıyor. Olan

0: akşamlar oluyor, akşamlar hala maç yönetiyor.
1: Meğerse gitse de başkan da gitse bir şey değişmeyecek bence. Çözüp
0: problem kim?
1: Başkanlar gidiyor, değişmeyecek ya, abi bir problem şey yani. Ben.
0: Problemin asıl nerede olup onu çözüp onu temizlemek, onu bulmak gerekiyor.
2: Abi sen bulabileceğine inanıyor musun?
0: Bulunması gerekiyor.
1: Hiçbir şey değişmez, hiç
3: yıllarca konuşulacak.
1: Yok ya, çünkü değişmez.
2: Futbol
1: ya.
2: O kadar açık değişmez. Bir alan ki her yer her şeyi, bak her şeyi konuşmak
1: kulüpler
2: lazım.
1: Kulüpler bir olacak abi.
2: Yöneticileri konuşursun, başkanları konuşursun, taraftarları konuşursun. Değil mi?
0: Tabii.
2: O kadar geniş bir yelpaze var ki herkesin menfaati var. Menfaati tabii. Biraz kötü giden eleştirmeye başladı. Başarısız antrenör, başarısız yönetici, başarısız başkan. Abi herkes bu işten mamalanıyor Okan. Çünkü futbol hakikaten büyük bir yelpaze ve büyük bir meblağlar var işin içinde. Artık paralar çok büyüdü.
1: Endüstri
2: az küçücük,
1: oldu ya.
2: Küçücük bir başarı bir başkanın kellesini götürüyor değil mi?
3: Doğru.
2: İki tane taraftar yan yana geliyor.
1: Tamam.
2: Ana avrat küfür eder. Adam postoyla iş adam.
3: Şimdi sosyal medya var bir de hocam.
0: Bak, o duruma düşmemek için ne yapacağım biliyor musun o zaman hocam? Getireceksin Önder Özen'i. Yanında Gökhan Keskin'i. İtalyano'yu iyi bir kadro kurarsan o pozisyona düşmezsin. Futbol aklı hocam. Doğru yöneteceksin. Doğru adamlarla, tercihlerle abi, hedefe gidersin. Senin, o zaman kelle koltukta olmazsın. Abi, senin, bak Beşiktaş doğru olanı yaptı.
2: Abi senin.
0: Tebrik ediyorum. Senin, hem başkanı hayır, hem Önder Özen'i.
2: Kaç sene sonra yaptın
0: hem bunu? Hem Gökhan Hoca'yı.
2: Kaç sene sonra?
0: İtalyano'yu.
2: Kaç sene sonra?
0: Pazarın taşı gibi.
2: Hocam kaç sene sonra yaptın?
0: Tamam yaptılar. Geç oldu, temiz oldu. Oldu artık ama oldu. Abi, çok şükür oldu. İyi gidiyor abi, şu anda.
2: Senin o zaman Futbol Federasyonu.
0: İsyan edeceğim.
2: Sen bak bugüne kadar Futbol Federasyonu hiçbir futbolcu yönetmiş mi?
1: Yok.
2: Bir Halim Çorbalı döneminden var değil mi? Başka bir tane Futbol Federasyonu.
1: Şey var.
2: Futbol Federasyonu.
1: Zekeriya yöneten, abi var.
2: Kim? Abi yönetici.
3: MHK Başkanı.
1: MHK Başkanı. Her
2: futbolu, Futbol Federasyonu Başkanı. Bir tane futbolcu olmuyor.
1: MHK anladım.
2: Abi gidin Hırvatistan'a gidin abi. Hayır. Hırvatistan'a gidin. Davor Şüker.
1: Şüker var.
2: Brezilya'ya gidin.
1: O ayrı Ronaldo. Mesele zaten.
2: Abi bak niye bir Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu. Basketbolcular. Voleybol. Abi hepsi başarılı. Sen niye bir futbolcu?
1: Futbolun içinden şart. Kesin şart.
2: Abi ben futbolu bilmeyenler futbolu yönetmeye çalışıyor. Sıkıntı burada. Bak siz bir şeyler anlamıyorsunuz. Futbolu bilmeyenler futbolu yönetmeye çalışıyor.
0: Hocam olmaz. Bakıyorsun Galatasaray'daki kadroya. Leo, Sané, Osimhen, Fener'e gel. Kimler var? Trabzon'da Kezali. Ya ne kaliteli oyuncu topluluğumuz var. Ama savaş var bu senelikte. Bırakalım o savaşı da sahada mücadele eden, savaşan
2: futbolcuları iyi olan kazansın.
0: Bravo.
2: İyi olan kazansın.
0: Bravo. Ne güzel kadrolarımız
2: var. Olan kazansın.
3: Konuyu güzel toparladın Okan. Teşekkür ederim. Hemen teşekkür bir İsmail Hoca'ya bakalım şimdi. Fenerbahçe'ye ne oluyor? Onu konuşacağımızı söyledik.
2: Tabii tabii.
3: 24 saat içerisinde farklı gelişmeler yaşandı. İstifa krizi çözüldü. İsmail Kartal Fenerbahçe'de yoluna devam ediyor ama son 24 saatte olanları bir hatırlayalım. Çünkü çok hızlı gelişmeler yaşandı Fenerbahçe'de. Roma maçı bitiminde başladı aslında Fenerbahçe'de yaşananlar. Roma maçı bitiminde teknik direktör İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzerine istifa ettiğini açıkladı. Başkan Aziz Yıldırım maç sonrasında devam edeceksin dedim ve bitti açıklamasını yaptı. Hatta arkasından geçiyordu İsmail Hoca, evine gidiyor merak etmeyin yarın antrenmana çıkacak dedi.
2: Evet evet biz de
3: Sayın Başkan. Sonra ne oldu? İsmail Kartal'ın istifadan döndüğü düşünüldü. Sabah antrenmana çıkması bekleniyordu ama flaş gelişme sabah İsmail Kartal ve ekibi antrenmana çıkmadı. Kaç çalıştır takımı. Ardından futbol direktörü, Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin apar topar İsmail Kartal'la görüştü. Ama bir değişiklik olmadığı bilgisine ulaştık. Yani deyim yerindeyse ikna edilemedi. Ve son noktayı Sayın Başkan Aziz Yıldırım koydu. Teknik direktör İsmail Kartal'la kulüp binasında görüştü ve devam kararı alındı. Telefonla görüştüğüne yönelik haberler vardı. Erdem Akbaş, Aspor muhabiri. Hayır, kulüp binasında bir görüşme yapıldı dedi. O bilgiye ulaştı ve bu görüşmenin ardından yola devam kararı alındı. Neden bu kadar duygusal davrandı İsmail Kartal? Gitmesi mi yanlıştı, dönmesi mi doğruydu, dönmesi mi yanlış, gitmesi mi yanlıştı bilmiyorum hocam. En yani, tecrübeli isim sizsiniz bu masada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, İsmail Kartal'ı da tanıyorsunuz. Evet, karşı karşıya ya da oynadınız.
2: İnsanlar duygusal. Yani İsmail Hoca da çok kaliteli ve duygusal bir insan. Abi Fenerbahçe'nin hocasısın. Roma maçı işler iyi gidiyor. 1-1 bitmiş. İkinci yarı müthiş oynamışsın.
3: Kesinlikle. Ama, bu arada Roma bence bu sezonun en formda takımlarından biri Avrupa'da.
2: Şu anda İtalya Ligi'nde.
3: Ve ondan bir puan çok değerli.

0: Şampiyonlar Ligi.
1: Bir de ikinci yarı 3-1 yapabileceğin pozisyonları evet. yakalamışsın ama İsmail Hoca tutuyorsun, şişe atıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya işte ona değmedi. Ya kafasına mı diyecek adam? Ya iyi biten bir maçtan sonra bunu yapıyorsan acaba Fenerbahçe başka bir maçta mağlup olursa ne olur? Bence Beşiktaş maçından sonra çok büyük sorunlar çıktı. Yani Fenerbahçe kulübünde. Hatta Talisca'nın gitmesini İsmail Hoca istemiyordu. Yani o Asensio'nun gitmesini istiyordu ama Talisca'yı gönderdiler. Çünkü 6 maçta 6 gol atmış bir Talisca'yı hazır halde gönderdin. Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan oyunculardan bir tanesiydi bana göre. Yani orada ısrar ettiği için, gittiği için zaten biraz sıkıntılarıydı. Hı hı. Ya bir de Aziz Başkan'la çalışmak çok zor yani. Gerçekten çok zor. Ne zaman ne yapacağını kestirmek zor. Bir de Fenerbahçe uzun süredir...
0: İyi bir başkan. Fenerbahçe'yi çok seviyor.
1: Fenerbahçe kendini adamış. Ya müthiş. Öyle ya da böyle koskoca iş adamı. Edilesi. Ya Fenerbahçe yüzünden hapiste yatmış bir adam yani. Herkes, yani hepimiz yatmayız. Ne yalan söyleyelim yani. Bu bir gerçek. Fenerbahçe'ye adamış kendini ama şöyle bakmak lazım. İsmail Hoca gerçekten sıkıntılı bir süreçte. Fenerbahçe camiası şu anda şampiyonluk istiyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katıldıysa da...
0: Hocam 18 yıl aradan sonra abi, Şampiyonlar Ligi'ne abi, katıldı İsmail Hoca.
1: Hiç kimse onlar falan. Unutuluyor. Oraya katıldın, orada hani puan aldın.
2: Hedeflik ya zaten. Hedef,
1: şimdi Fenerbahçe'deki en büyük hedef ne biliyor musun? Sıkıntı şampiyon olmadı. Uzun yıllardır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Abi bak...
3: Şu anda kaybetmiş değil Fenerbahçe. Abi
1: Beşiktaş 6 puanı. Beşiktaş maçındaki
0: hayır edecek.
1: Şöyle bak. Beşiktaş maçındaki görüntüsü Galatasaray hayır Galatasaray'la Galatasaray Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe şimdi Beşiktaş'ı yener mi? İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı.
0: İyi oynadı. Yani
1: biraz daha oynadı ama ikinci yarı Fenerbahçe yoktu abi 45'ten ya, sonra
2: ortada yoktu.
1: Yoktu abi. Beşiktaş aldı topu, vermedi bile. Tek kale maç oynandı. Yalan mı? Bir de Fenerbahçe stadında o kadar büyük tribün, o kadar büyük taraftar Beşiktaş topu Fenerbahçe'ye vermedi.
3: Sanki kendi sahasında oynadığı gibi oynadı ya.
1: Abi çünkü niye biliyor musun? Fenerbahçe çok yaşlı bir takım bakın.
0: Ama Roma maçta siz de dediniz iyi oynadı. Capello'nun da biliyorsunuz açıklaması var. Fenerbahçe'yi çok beğendi Roma karşısında. Özellikle abi, ikinci yarıda bak, çok agresif evet, oynadı.
3: Çok iyi oynadı
0: bak,
3: ikinci yarı Fenerbahçe.
0: Yok Capello söylüyor.
1: Şöyle diyeyim sana. İlk yarı Roma Beşiktaş'ın yaptığını yaptı. Önde preste baskıyla evet. oynadı. 45 dakika sonra Roma yoktu sahada artık. Bir takım ancak 45 dakika veya bilemedin 60 dakika baskı yapabilir.
2: Yoruldu
1: ondan
2: da.
1: Sonra modu düşecek. 2 tane 3 tane değişiklik yaptı biliyorsun. Oğuz'u soktu. Bir de orta sahaya
3: Santafor'a şeyi aldı.
1: Lukaku'yu aldı ama orta sahada.
3: Mert şey ne sol beki aldı.
1: Levent
0: orta sahada andan
1: sonra. Levent'i orta sahaya aldı.
3: Evet, doğru.
1: Aslında şey vardı orta sahada altyapıdan yetişen genç çocuk. O orada
3: Bartu
1: kırılgan fiziki olarak zayıftı.
0: Biraz hafif bir sakatlık da yaşadı hocam.
1: Abi bak bir kere oyuna müdahale ettiğinde Fenerbahçe takımı bir ivme kazandı. Baskı yaptı, top kaptı, pozisyon üretti.
0: İsmail Hoca yazar yani bunu.
1: İkinci yarı İsmail Hoca'nın.
3: Oyuna hükmetti, galibiyeti kaçırdı, pozisyonlara girdi. Yani dediğin
1: gibi direkten top var.
0: Teknik direktörlük yaptınız. Yani bundan sonra ne olur? İsmail Hoca'nın gitmesi, abi bundan, gelmesi. Abi
1: Fenerbahçe şampiyon olamazsa herkes gider gelir. Fenerbahçe tek arzu, tek kurtuluşu şampiyon olması. Çünkü Fenerbahçe çok hakikaten...
0: Geri dönmesi güven uyumu almış oldu. Daha mı güçlü döndü?
1: Abi bunu Fatih Tekke'de de gördük. Yani o da kızdı bıraktı
0: Ferenc
1: aslında.
0: Ferenc Varoş maçtan sonra.
1: Kızdı bıraktı ama.
0: Bizim yayınımızda istifa etti.
1: Yani.
0: Bak, sonra geri döndü sonra.
2: Abi, işte, ben sana söyleyeyim bu dikiş tutmaz.
1: Yani.
0: Devam etmez mi diyorsunuz?
2: Ben tutacağını düşünmüyorum. Yani bir kere yıprandı.
0: Bir kez daha yönetim
2: bırakır. Yani gider yani bu sefer yönetim gönderir. Bana öyle geliyor. Fatih Tekke ya, vakası gibi olur bak dedi
1: Fener,
2: dersiniz.
1: Fenerbahçe çok zor bir kulüp abi.
3: Ya hocam,
1: zenginler kulübü.
3: Ne olursa olsun bu sene müthiş bir performans sergileyen kaleci Ederson var.
1: Var.
3: Sağ bekte Mert de Samedo iyi bir bek. Bana
1: ben,
3: göre
1: ben Samedo'yu tutmam da Mert'i tutarım.
3: İçeride bence
1: bek bakımından yapıyorsun. Hiçbir zaman
3: ofansif
1: olmaz.
3: Anlamda oralarda iyi örüyor. Sol tarafta Archie Brown formda iyi
1: aynen
3: örüyor.
1: Doğru katılıyorum.
3: Gel arka tandeme Ake ile yanında Skriniar. Orta sahada Gündüz, Kante, İsmail, Asensio, Greenwood, Vedat, Kerem, Oğuz. İyi bir kadro var hocam. Hadi İkinci bari. Arada bunda birçok eksikliklere rağmen oyunu hükmettin, müthiş top oynadın.
0: Tamam, Roma maçı değerlendiriyoruz ama İsmail Kartal bu kadronun başında kalmalı mı, onu değerlendir.
3: İşte kalması gerekiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadroda oraya gelecektim şimdi. Bu kadroyu yönetebilecek potansiyel.

0: seyret, camianı tanıyorsun. İyi oyuncuların var. Kalması gerekiyor bana göre. Bırakıp gitse kimi getireceksin şu anda?
1: Tabii.
0: Yani kim var
2: kalması
0: abi?
2: Kalması gerekiyor ama işte 18 yıl sonra
3: aynı şeyle mi?
2: Şampiyonlar tamam, Ligi'ne katılmış.
3: Zor işi
0: ya
3: yani.
0: Hocam havaya, ya 2 maç 3 maç kazandın mı iyi oyunla beraber havaya girersin, bakmışım farklı şeyler olur. Yani şimdi aynı getireceğin hoca acaba oyuncular mı? Oyun sistemi uyacak mı, hocayı tanıyor mu, edecek mi, tanıyana kadar bir iki mağlubiyetle iyice koparsın. Yani ben İsmail Hoca'nın devam etmesi kararını doğru buldum açıkçası.
2: O zaman baştan yani, getirmeyecektin o,
3: artık kendi
2: yani.
3: Taktiği, o da ayrı.
0: Ben doğru yani. Buldum. Ben kendi açımdan yani, doğru buldum.
2: Ama işte nereye gidecek belli değil.
0: Nasıl nereye gidecek?
2: Yani motivasyonunu kaybettiğini düşünüyorum ben.
1: Takip etmek lazım.
0: Yani,
2: bir yenilgide bir beraberlikte yine gitsin diyecekler İsmail Kartal. Haydi yine aynı başta.
1: Durdu hocası.
0: Bravo da yani. Çok önemli şey.
2: Bilmiyorum.
0: Güven verir.
2: Sıkıntılı
1: bir araba. Güven verdi.
3: 99 puan aldı hale gönderdiler yani. Öyle bak.
1: Evet bence.
0: Bir de Cüneyt abi bak şimdi işleri
2: aldı derece var. O zaman bir tane takım vardı. Kartal ne Beşiktaş abi. Vardı ne Trabzonspor tabii, tabii. Vardı. Yani
3: vardı yok
2: aldı bak. Aldı abi bak, yani tamam. Ama yani
3: Kartal şöyle
2: sonuçta
3: bak,
2: vardı. Ben sana
3: sonuçta
2: söyleyeyim.
3: Aldı
2: şey
3: mı?
2: Değil yani.
3: Aldı. Başarılı aldı mı?
2: Bir
3: başarılı.
2: Şey demiyorum. Bak, tabii
3: ben,
2: ki
3: abi, başarılı mı? Başarılı.
2: İşte, Fenerbahçe'nin ikinciliğe falan ihtiyacı yok artık. Fenerbahçe birinci olması lazım. Şampiyon olması lazım. Ha bunu ha
0: bu saatten sonra yapabilir mi şampiyon pekala İsmail Hoca?
2: Ya yapabilir demem sonra. Yani elbet yapabilir ama ben diyorum ki ben yıprandığını düşünüyorum hocanın. Kolay değil, şişeler mişeler atılıyor, istifa ediyorsun.
1: Bir ferit bir hareket.
2: Tabii Fatih Tekke'yi görün abicim aynı maç Fatih Tekke yönetim açıklama yaptı. Bir hafta sonra ne oldu?
0: Cüneyt abi ne dedi? Başkan bir arkanda. Sana inanmış güvenmiş ya,
2: tamam.
0: Bir camia.
2: Başkan tamam arkanda nereye kadar?
0: Bu süreç kötü gidebilir. Roma maçında muhteşem bir ikinci yarı Fenerbahçe var. Sen bunu sergiledin mi? Sergilettirdin mi? Yine sergiletebileceğin evet. Elinde iyi oyuncular var. İsmail Hoca bence bunu toparlayabilir. 2-3 galibiyete bakar bu iş.
1: Peki son bölümde
2: ben gitsin demiyorum zaten ama yani yıprandı.
1: Soralım tek tek. Ve noktayı öyle yapalım. Dümasan Konyaspor, Trabzonspor hocam oynadınız Trabzonspor'da. Onlar da
3: yani
1: çok
3: Konya seviyorum. Ama Konya 4 haftadır mağlup yani.
1: Sonuncu zaten hocam
3: iki
1: puanı yok.
3: İki maç içeride.
0: Ben de 2 dönem oynadım Konya'da.
3: Konya tamam. Konya'nın işi zor. Trabzon zor. Trabzon takımı
1: oynamaya başladı. Trabzonspor diyorsunuz. Ya
3: ben Trabzon evet.
0: Trabzon zaten, havaya girdi.
3: Ben Trabzon'u severim çünkü benim için önemli yani.
0: Havaya girdi Trabzon Cüneyt abi.
2: Yok bir de yenilirse
3: anlamında da.
2: Ben de Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum ki Konya yenilirse bence hoca değişikliği falan da olabilir.
3: %90 ha. Olabilir kendi sahasında çünkü.
1: Galatasaray Kocaelispor. Galatasaray evinde Kocaelispor.
3: Vallahi geçen sene biliyorsun Kocaeli Galatasaray'ı yenmişti, sürpriz yapmıştı. Evet. Eğer Osimhen yoksa
1: moral bozuktu var
3: abi. Osimhen'in olması Galatasaray için çok büyük avantaj olmazsa da Kocaeli'nin avantajı oldu bence.
2: Evet.
1: Sürpriz olabilir diyorsunuz.
3: Bence de abi. Çünkü abi Osimhen farklı bir oyuncu.
0: 3 ihtimalli bana göre.
2: Bence de Kocaeli zor maç.
1: Peki Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe?
3: Yani Antep yendi ama yani çok böyle ekstra bir gitti her pozisyonu gol yedi. Daha doğrusu Göztepe'nin kalesi her golü yedi. Seyrettim maçı ben.
1: Evet taraftarında yani, zaten tepkisi yani, vardı hocam.
3: Yani Fenerbahçe gene ya Fenerbahçe abi yani Gaziantep
2: bana da
3: olsa,
2: Fenerbahçe enerjimiş Fenerbahçe, gibi geliyor.
0: Ben de Antep Göztepe maçını izledim dediği gibi hocam ama Atletico oyuncuları da var Antep'in dikkat et hocam mesela.
3: Ama Fenerbahçe,
0: tabii Fenerbahçe
3: şimdi Fenerbahçe gazı aldı. Biraz gaz aldı ya.
1: O bence yüzden, futbolcular da ekstra hocanın gitmesiyle ekstra yani, motivasyon.
2: Bence de.
1: Eğer yansır, hocayı seviyorlarsa.
0: Bravo.
1: Seveni sevmeyeni
3: ama İsmail Hoca, çok düzgün bir adamdır. Hoca,
0: yok. Noktayı vurdu. Doğru.
3: Yok.
1: İsmail içerisinde yemek isteyenlerin
0: doğru.
3: Yok. İsmail Hoca
1: sevenlerinki farklı
0: oluyor.
3: İsmail Hoca hakikaten futbolcuları sever. Niye biliyor musun? Çok iyi bir insan.
1: Evet.
3: Acayip bir düzgündür. Kimseyle işi olmaz. İşini yapar. Hiç kimseyle derdi olmaz.
1: Sessiz, sakin.
3: İnanılmaz. Bir de futbolu seven bir adam. Abi çok kaliteli bir çocuk.
2: O zaman abicim bak Beşiktaş'ta nasıl hocayı seviyorlar. Öyle bir hava yakalandı. Fenerbahçe'nin de bunu yapması lazım oyuncuların.
3: Ama o İsmail Hoca düzgün de.
1: İsmail
2: yapsın, yapmalılar. İsmail iyi hoca. Göstermeleri lazım.
3: İyi insan, ben bir
2: ya
3: iyi tanıyorum yani.
2: Türk hoca yap sonuçta. Peki, bu ülkenin insanı.
1: Kartal'ın sözünü yabancısı. Keserek niye kesiyorum? Doğum gününü kutlamak için kesiyorum.
3: Kartal'ın mı doğum günü?
1: Kartal'ın doğum günü.
0: Ben de diyorum bugün niye çok şıklıydı Kartal abi. Büyük ihtimal buradan bir yere gidecek.
3: O yüzden
0: bir yerden geliyor. Şu takım elbiseni nereden aldıysan lütfen ismini ver. Ben de gideceğim aynısından alayım.
1: Mahsur yoksa kaç oldunuz Kartal Bey?
0: 1453. Ramiz Dayı takım elbisesi.
2: Osmanlı'dan kalma.
0: Ramiz Dayı. Ramiz Dayı gibi olmuş.
1: Yok canım o kadar değil. Aynı yaştayız yani.
2: Aynen 54 yaştayız
0: Kartal.
2: Oldu mu 54'e girdik.
1: Saçlar siyah yalnız hocam.
3: 54'e girdin ama valla tebrik ediyorum lan seni.
1: Nice senelere.
3: Daha geldi çocuktu ha.
2: Başladığımda 18-19 yaşındaydım.
1: Tabii Süleyman Seba rahmetli futbol oynuyordu o dönemde.
2: O dönemde.
3: O kadar da değil ya.

0: efendim, iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine bir pazar günü ve evlerinize konuk olmaya geldik. Hep söylüyoruz bu programın girizgah bölümünde. O yılları yaşamayanlar için öğrenecekleri yeni bilgiler, o yılları yaşayanlar için de hatırlayacakları, yad edecekleri tatlı, keyifli hatıralarla dolu bir program bu. Ama yine vurguluyoruz her zaman, o günden bugüne çıkarımlar, o günden bugüne mesajlar, bugünkü olaylarla geçmişteki olaylar arasında benzerlikler kurmak gibi kaygılarımız da var. Aslında bazı şeylerin çok az değiştiğini görmek de ilginç. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Yine her zaman olduğu gibi konu başlıklarımız dolu dolu bir programımız var. Şöyle keyiflice yerinize, koltuğunuza kurulun. Programımıza başlayalım efendim. Bir futbolcu, bir hikaye diyeceğiz. Bakalım kimin hikayesini ekrana yansıtacağız.

Evet. Şüphesiz ki Trabzonsporlular için ayrı bir yeri var ama futbolcu kimliği Trabzonspor'un ötesine taştı. Yurt dışında başarıyla ülkemizi temsil etti. Milli takımda keza o şekilde. Bugün teknik direktör olarak görev yapmaya devam ediyor. Futbol dünyasının içinde teknik adamlık yolculuğunun da daha başında diyebiliriz. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi Fatih Tekke ile ya da namı diğer Fatih Sultan Tekke ile tanıştıracağız sizi. Ya yaşı yetenler, yani çok da olmadı futbolu bırakalı ama işte uzun bir zaman yurt dışında da oynadığı için onun futbolculuk dönemini hatırlayacaklar. Bazı görüntüleri burada da vereceğiz. Yani kariyerinde bir UEFA kupası da var. Onu da göz ardı etmeyelim. Henüz 16 yaşında Trabzonspor'dan, altyapıdan biraz sıkıntılı bir karakteri olduğu gerekçesiyle Altay'a kiralanıyor. Altay'da oynarken de bir Çanakkale Dardanelspor maçında bacağı kırılıyor. Şimdi o yaşlarda bacağı kırılması demek aslında büyük bir darbe. Fiziken de mental olarak da. Fiziken toparlarsınız kendinizi de, mental olarak kolay değil. Fatih Tekke yani hem yaşının genç olması hem destekli onu atlatıyor, futbola dönüyor. Altay'dan yine Trabzonspor'a dönüyor. Bu sefer Gaziantepspor'a kiralanıyor. Ama orada geçirdiği iyi sezondan sonra Trabzonspor'a yeniden dönüyor. Dönüş o dönüş efendim. Fatih Tekke, doğrusunu söylemek gerekirse, güzel gollerin, özel gollerin adamıydı. O attığı gollerden ekrana görüntüler yansıyor. 2004-2005 yılında 31 gol, 14 asist. Yani muazzam bir rakam Kemal abi. 31 gol, 14 asist ve o performans Rusya'nın, Zenit'in kapılarını açıyor Fatih Tekke'ye. Zenit'le de sonrasında Rusya Premier Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası, Süper Kupa da var bu arada. Ve Zenit'le Rangers arasındaki UEFA finalinde UEFA sitesi, resmi site onu maçın adamı seçmişti. Onu da hatırlatalım. O maçta oynamasıyla ilgili de kendi ağzından bir hikayesi var ama önce biraz Kemal abiyle Fatih Tekke üzerinden

0: konuşmaya başlayalım. Sonra o Zenit günlerine döneceğiz çünkü.
1: Fatih Tekke, bu sizin hazırladığınız kağıtta agresifliğinden dolayı Altay'a kiralandı diye bir laf var.
0: Genç takımdayken.
1: Tabii genç takımdayken. Hakikaten de öyle. Yani benim o zamanki Trabzonlu dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım böyle bahsederlerdi. Doğrudur yani tespitiniz. Oradan işte Altay'a gidiyor. Ondan sonra orada ayağı kırılıyor. Çok önemli bir sakatlıktır.
0: Çok.
1: Ondan sonra neyse dönüyor. Fakat bu sefer de Antep'e kiralanıyor. Fatih Tekke, santrfor Fatih Tekke. Etiketi o.
0: Evet.
1: Ama Fatih Tekke hiçbir zaman, özellikle bizim son yıllarda yorumcu arkadaşların üzerinde durduğu fizikli, havaya iyi zıplayan, efendim, rakip
0: 1.78 boyu.
1: Rakip stoperleri yıpratan, takıma duvar olan falan filan diye tarif ettikleri, o biraz daha eskilerin santrforuna benzeyen tiplerinden uzaktan yakından alakası yok. Bir kere Fatih'in ön tarafta oynayan bir oyuncu olarak, her iki santrfor diye etiketi almış bir oyuncu olarak, bir kere tekniği iyiydi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o iyi tekniğiyle kafasından, beyninden gelen emirleri de adam geçerek, özellikle ve vuruş tekniğine de sahip olarak öne çıkmıştır. Hiçbir zaman 18'in işte yay, tabii yarım yay dediğimiz yerlerde dolanıp da hani topu bana verin, ben döneyim bir vurayım, size duvar olayım falan, işte bir de sağdan soldan orta atın da hani ben de bulursam, o tip değil. Gezerek oynayabilen.
0: Evet.
1: Yani çalışarak oynayabilen.
0: Şu bizim görüntülerimiz içinde var mı bilmiyorum ama şu ceza sahası köşesinden falan kafayla golleri vardı.
1: Var.
0: Yani o boyuna rağmen kafa topu, tabii, üstünlüğü de iyiydi. Zamanlaması. Ha işte bu.
1: Tabii. Şimdi işte burada hem duracağı yeri biliyor, hem estetiği iyi, vücut yumuşaklığı var, ayak kuvveti var, bacak kuvveti var, sıçrayabiliyor, o sayede iyi sıçrayabiliyor. Ve o kafayla attığı golü de, boyun hareketi çok önemli.
0: Değil mi?
1: İşte Metin Oktay da rahmetli de, o çok önemliydi. Tabii. Bak öyle dümdüz sıçrıyor. Bak işte.
0: Hop, ters tarafı.
1: He, rahmetli Metin Oktay da bu çok önemliydi. Metin abi havada durur, boynunu öyleymiş buradan oraya ya çevirir, vururdu yani.
0: Öyleymiş hakikaten.
1: O yüzden.
0: O ayrı bir meziyet.
1: Tabii ayrı bir meziyet. Tabii Allah vergisi de var işin içinde. Fatih Tekke bence olduğundan
0: 162 gol kariyerinde.
1: Ha, olduğundan daha fazlasını olabilecek bir oyuncuydu.
0: Mateja Kezman diyor ki o çok yetenekli bir oyuncu. Ben onun kadar yetenekli olsaydım ki Zenit'te takım arkadaşı, yıllarca Real Madrid'de forma giyerdim.
1: Bravo, iyi söylemiş. Neden? Neden? Şu anda Barcelona takımına baktığımızda, yani belki bugünkü değil ama son geriye doğru 5-6 yıllık Barcelona takımına baktığımızda, önde oynayan oyuncuların tamamının Fatih Tekke olduğunu görürsünüz.
0: Hmm.
1: Var mı? İbrahimovic'i aldılar. Ben dedim oynamaz orada dedim. Ne yapıyorsun ya dediler. İbrahimovic'i oynayamayacak, göreceksiniz dedim. Bir sene sonra gönderdiler. Çünkü İbrahimovic işte sırtını dönen, duvar olan, gelen toplara her türlü vuran, ama Fatih Tekke gibi orta sahaya takımın ön taraftaki bütün oyuncularıyla kaynaşarak, oynayarak,
0: hareketli, alver yapan, adam, sağa sola deplase olan.
1: Mesela atıyorum kafadan, 20 kaç şimdi bilmiyorum Fatih kaç yaşında da, ama o benim söylediğim 6-7 yıllık Barcelona takımının içinde Fatih Tekke önde oynayabilecek oyuncumuzdu bizim.
0: Demiş ki bir grafik var, onu verebilir miyiz?
1: Bak sol arkadaşlar vuruyor, dönene sağ vuruyor.
0: Ya.
1: Çok önemli. Burada solu iyi vurdun da sağlam deniz at.
0: Rusya'ya gidene kadar en tembel futbolculardan biriydim. Orada herkes çalışıyordu ama ben pek çalışmazdım.
1: Tabii, tabii.
0: Bu yüzden kendimden utanmaya başlamıştım.
1: Tabii.

0: Artık öyle utandım ki ekstra çalışmaya başladım diyor. Bir de kendi ağzından şu Zenit günleriyle UEFA finalinde, şimdi UEFA finalinde oynamak her ya, bir futbolcunun hayatında öyle, hele Türk futbolcunun, çok fazla olan bir şey değil, olabilecek bir şey değil. Orada o Zenit'teki günleriyle ilgili kendi ağzından bir röportajı var. Onu dinleyelim, sonra Kemal abiye yine sözü vereceğim.
1: Ben oraya gidince de zaten Rusça zaten yok, İngilizce de yok o dönem. En az bir sene ciddi sıkıntılar yaşadım. Ayrıca bir de benim şöyle bir problemim de oldu. O dönem Zenit'in hemen hemen tarihin belki en önemli transferiydi, en ciddi transferiydi. Oyuncular arasında çok ciddi kaliteli oyuncularımız da vardı. Maddisel olarak bizim aldığımızda oradakiler arasında bayağı bir farklar oluştu. Ona rağmen bize bir cephe oluşturuldu falan filan derken ilk 1,5 sene ciddi problemler yaşadım. Yani şöyle, tek forvet oynuyorum. 9-3'lük maçta pozisyonum olmuyor. Yani öyle problemler yaşadım. O zaman da hocamız advokattı. O da o süreci çok yakından biliyor. Ama sonra tabii dil öğrenmeye, konuşmaya başlayınca, birbirini de oyuncularla tanımaya başlayınca daha iyi oldu benim için. Son Zenit'te özellikle 1,5 yıl, özellikle şampiyonluk döneminde ciddi katkılarımız oldu, nasip oldu. Şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, Rusya'da Rusya Kupası, senede 4 kupa aldık, ciddi kupalar bunlar. O zaman farklı bir noktaya geldik tabii. 1,5 yılı keyifli geçirdik diyebilirim, son 1,5 yılı. UEFA Kupası'nda ilk defa anlatacağım, bir şey anlatayım size o zaman. Hep böyle klişe şeyler. Aslında UEFA gruplarda, ben dikkat avukatta çok problemliydim o dönemler. Kavga gürültü gidiyordu yani. Ve grup maçlarında gruplara kalmamızın nasibi yine bana nasip oldu. Yunanistan'da gol atarak gruplara kaldık falan derken, gruplarda normalde ben oynamıyorum. Bir tane forvet bir oyuncumuz var. Yarı final maçının son maçı. Ben de ara problemliyim, hiç antrenman falan da yapmıyorum yani. Hiç yapmıyorum antrenman. Gene Türk mantalitesi. Çocuk son dakika 90+4'te sarı kart yedi. Cezalı duruma düştü.
2: Kim daha bu?
1: Pagremiyen. Zor söylenir, zor yazılır. Pagremiyen.
2: İyi oyun. Finalden önce mi gördü?
1: Tabii, finalden önce. Son saniye. Normalde ben, yani o kart görmese ben büyük ihtimalle oynamayacaktım. Yani şöyle söyleyeyim. 3 ay boyunca birçok antrenmana zaten katılmadım. Geldi, gidecekti, dönecekti. Mevzuları vardır o dönem. Transfer olacaktı. Maç bize nasip oldu. Ve maçta da iyi bir performans sergileyebildik çok şükür yani.
0: Evet. Yani öz eleştirisini de yapıyor. İşte yani, daha sonra yani, tabii. Rubin Kazan, Beşiktaş var, Ankara Gücü var. Ordu Spor'da forma giyerek kariyerini yani, noktalıyor Fatih Tekke.
3: Kalitesi olan tipik asi Türk futbolcusu.
0: Öyle kendi konuşurken de işte Türk kafası diyor, Türk
3: mantığı. Ama bizim
0: diyor.
3: Futbolcularımızın, yani o tipteki bizim futbolcularımızın %95'i böyledir. Gelmişten
0: sonra anlıyorlar da işte iş geç oluyor.
3: Bilmem kaç yılından bugüne kadar. Çünkü
0: değişen bir şey yok.
3: Tabii
0: değil mi?
3: Kabiliyeti sınırlı olan oyuncu zaten problem yapmaz. Der ki ya zaten biz bu kadar adamız, bir de problem yaparsa takımın önünü bırak içine girmeyi, önünden bile geçemeyiz der. Ama bu der ki Fatih veya Fatih gibiler, ayakkabımı koysam oraya yine 2 tane gollük pas atar, 1 tane pas atarım. Doğru. Gol atarım der. Doğru. Onun için işte bu problemlerde şimdi Fatih Tekke'nin şu attığı tekniğe bak. En büyük hayal kırıklığı mı desem, ne bileyim, bir kulübün başkanının kaderiyle oynadığı mı desem, efendime söyleyeyim, bir teknik direktörün hayatını değiştirdiğini mi desem, ne desem bilemiyorum, anlatacağıma izleyiciler karar versin. Fenerbahçe Gaziantep oynuyor Saracoğlu Stadında. Gaziantep tarihinde ilk defa şampiyonluk iddiası taşıyan bir ekip. Ve Mustafa Denizli, yanlış hatırlamıyorsam, evet, teknik direktör Fenerbahçe'de.
0: 4 ışık maçı diyorsun, evet, değil mi?
3: İlk devre

0: Gaziantepspor 3, Fenerbahçe 0 bitiriyor.
1: Evet.
0: Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Soyunma odasına gidiliyor. Tribünlerde büyük homurdanmalar, seyirci sahaya inecek. Oyun başlıyor. 45, 47, 48, 49 da olabilir. Yani ilk 4-5 dakika içinde tabii Fenerbahçe topuyla, tüfeğiyle rakibin üstüne gidiyor. Topkekiyi
2: saldırıyor.
0: Ha, uçe muçe rakip kalenin önünde. Bir ara top attılar Fatih'e. Fatih gitti.
2: Hatırlıyorum pozisyonu.
0: Mektep değil, öbür kaleye. Migros kalesine. Gitti Fatih. Kaleci rüştü çıktı. Şu demin attığı gol var ya, altına girdi.
2: Evet.
0: Şu. Atacak. 4 olacak ve seyirci inecek sahaya. %100 inecek. Ve ne olacak? Mustafa Deniz'in sonu gelecek. Aziz Yıldırım stattan kaçacak. Hasan Özaydın'ı kaçırttılardı çünkü. Gitti gitti. Biz de kağıt kalem elimizde yazıyoruz. Antep'in 4. golü. Abi baktık Rüştü'ye teslim etti topu.
2: Çarptı top, evet.
0: Hatırlıyorsun değil mi? O top döndükten sonra Fenerbahçe durumu 3-3 yaptı.
2: Rapaiç'le 4-3 yaptı. Rapaiç miydi 3. gol?
0: Galiba. Santra'dan aldı gitti ya.
2: Muazzam goldü o ya.
0: 3-3 yaptı. Ardından Mustafa diye bir oyuncuları vardı. Tekniği de iyi bir oyuncuydu. O da aynı şekilde Fatih buradan girmişti.
2: 3-3'ten sonraydı o galiba.
0: 3-3'ten sonra o Mustafa bu taraftan geldi. O da kaleci Rüştü'ye topu.
2: Ama o pozisyon daha şeydi biraz. Bu Fatih'inki daha kolaydı
0: Fatih'inki
2: sanki.
0: Fatih'inki daha kolaydı da o da yani tip olarak benziyor. O da Rüştü'ye nişanladı ve ondan sonra 4. gol geldi.
1: Hatırlıyorum.
0: Fenerbahçe şampiyon oldu ve hem başkanı hem teknik direktörü böylece kurtulmuş oldu. Fatih sayesinde derim ben o maçla ilgili.
2: Evet. İşte Fatih Tekke'nin hikayesi bu efendim. Şimdi geçmiş zaman olur ki diyelim ve sizin futbol severlerin yıllardır çok sık duyduğu, biraz medya tarafı olmakla birlikte tabii ki sizleri doğrudan ilgilendiren şu naklen yayın korumlusunun hikayesine götürelim. Efendim aslında Türk futbol tarihinin ekonomik olarak dönüm noktası. Tarih 4 Şubat 1990. 4 Şubat 1990'da ne oluyor? Bolu Spor Beşiktaş maçı var. O dönemde tek yayıncı kuruluş TRT ve TRT bazı maçları, derbi maçları naklen yayınlıyor. Ama bunun dışında kalan maçları o zaman, yanılmıyorsam adı Pazar Stüdyosu'ydu. Çok keyifli, çok güzel. Rahmetli Cenk Koray ile Güneş Tecelli'nin sunduğu bir Pazar Stüdyosu programı var. Onun içinde çeşitli şehirlere gider 5 dakikalık, 10 dakikalık bağlantılar yaparlardı. Hani radyo yayınları gibi. Ama onun arasında da yarışmalar olur. Programın normal akışı olur. Şarkılar, türküler olur. Sonra bir 10 dakika, ilk yarının sonuna doğru 5 dakika yine giderlerdi. İkinci yarıda yine bir şey olur. Yani toplam maçtan 10-15 dakika böyle bir maçtan görüntü seyrederdiniz. Bir başka maçı daha verirdi. O günkü bir başka maçı da. Derbi olursa ancak naklen yayın olurdu. Bir derbi maç varsa, büyük maç varsa naklen yayın olurdu. Şimdi tabii bunun içinde sadece derbi maçlara, tamamı naklen yayınlanan maçlara para öderdi. Yayıncı kuruluş olarak TRT 15 bin, 20 bin dolar gibi bir rakam. Yıllık he, yanlış olmasın. O özet maçlara para ödenmezdi. Ne oldu bu 4 Şubat 1990 tarihinde? Bolu Spor Kulübü Başkanı merhum Yılmaz Becikoğlu, yok dur bakalım dedi. TRT kameramanlarını görevleri sahaya, stada almadı. Hatırlıyorsundur o tabii, tabii. Dönemi mutlaka. Onun gazete küpürleri var mı çocuklar? O dönemin gazete küpürleri. Bu görüntü o maçın görüntüsü ama burada kamera yok. Bunu amatör kamerayla çekiliyor bu. Bu amatör kamera görüntüsü. Yayın yoktu o maçta. Feyyaz'ın golü de az önce seyrettiniz. Çok güzel, tarihi bir goldür. Önce ayağıyla alır, sonra kafayla atar. Öyle birleşik hareket. Öyle her baba yiğidin harcı olan bir gol değil. Onu birazdan göstereceğiz. Rahmetli Vedat abi güzel insan. O yazısını o yazmış. Şimdi o maçta Feyyaz Perde, TRT'ciler yalvarıyor bakın. Altta görüyor musunuz? Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ki. Alt şeyde yazı var. Ya girelim yayına.

0: başlayalım diye. Bakın altta hemen göreceksiniz. Feyyaz perdeyi açıyor, TRT'ciler yalvarıyor diye. Çekim izni verilmeyen kameramanlar da izin almak için o golü atarken yalvarıp yakarıyordu diyor gazete alt yazısında. Kemal abi sana pas atayım, devam edeceğim sonra.
1: Enteresan şöyle yani ben biraz daha çok
0: gerilere... İlk TRT'nin özet görüntü alamadığı ilk maç bu.
1: Ben çok eskilere giderek bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu 1923'te Cumhuriyet'le birlikte kurulmuş ve FIFA tarafından tescil edilmiştir. Hı hı. Kabullenilmiştir yani.
0: Evet.
1: Tabii UEFA doğal olarak. Sonra uzun yıllar ta 1992'ye kadar ne oluyor yani? 70 yıl.
0: Tabii.
1: 70 yıl Türkiye'de Futbol Federasyonu başkanını iktidardaki hükümetler tayin etmiş.
0: Doğru.
1: Yönetim kurullarını işte bugün Ender alın demiş, Ender girmiş. Öbür gelmiş Kemal alın demiş, Kemal girmiş.
0: Yani ya, özel değil o zaman.
1: Federasyon başkanı demiştir ki ya Hasan'la Hüseyin benim iyi adam, onları almıştır. Ve bu 92'ye kadar özel futbol yasası çıkana kadar Türkiye'de rahmetli Turgut Özal'ın, burada rahmetli analım, çabası, gayesi, hedefinin eseri olarak 92'de 3813 sayılı yasayla özel futbol yasası Türkiye'de futbolun içine girmiştir. O tarihe kadar yayınlanan maçlar, yayınlanamayan maçlar, özet yayınlanır, 2 dakika, hepsi bir palavradır. Ve Türkiye'nin bir numaralı sporu olan futbola yakışmayan yıllardır onlar.
0: O düzgün görüntü yok.
1: Hiçbir şey yok yani. Ayıptır. Bak hukukçu gözüyle TRT haklı. Nerelere kadar gidiyor iş? Bak.
0: Çekim engelli. Ama işte o zaman kulübün yayın hakkı ne olacak? Öyle bir şey yok. Ama o sırada herkes Avrupa'da vesairede çatır çatır para kazanıyor.
1: Tabii.
0: İlk işte benim de mesleğe başladığım yıllara denk geliyor. 94 yılında televizyonlar o dönem işte Kanal D bakayım Kanal D, ATV, Show TV bir araya geliyorlar. Herkes belli maç veli takımları alıyor. İlk kulüplere para 94'te ödeniyor. Ama ayrı ayrı televizyonlarda atıyorum Galatasaray bende.
1: Evet.
0: Şey ATV'de, Beşiktaş ATV'de, diğeri başka bir kanalda gibi. Kulüpleri paylaşıyorlar. Ben kulüplerle anlaşıyorum. 94'te böyle, 95'te de yine böyle. Hatta bazen şöyle sıkıntılar olurdu. Bir takımı sen alırsın, o takımı diğeri alır. İki televizyon aynı yerden çeker. Çünkü işte ben diyorsun ki ben Fenerbahçe'nin maçları bende. O diyor ki işte benim de sallıyorum Gaziantep'in maçları var. Nasıl olacak falan. Onun hakkı, onun hakkı. İşte o zaman daha ev sahipliği konusu çok anlaşılmıyor. O zaman ne oldu? Ev sahibi çekmeye başladı falan. Sonra bazı şeyler doğdu. Derbi maçta nasıl olacak falan dendi. Derbi maçta iki kanal birden çekmeye çalıştı. Yok hukuk, adalet, kanallar birbiriyle kavga etmeye başladı. Yine tam benim meslekte içinde bulunduğum yıllar. O kavgalar, onlardan neler çektik biz o dönemde. Daha bebeğiz tabii. Yeni girmişiz üniversite son sınıfta. Ama şunu bilirim ben, tek tek bütün statlara gidildiğini, 96 yılında da işte o zaman ilk yayıncı kuruluş olarak Sine5'te kurulmuştu. İlk havuz sistemi 96 yılı.
1: Bak bir şey anlatayım sana yaşadığım.
0: Şimdi o rakamı söyleyeceğim birazdan, çok şaşıracaksın.
1: Fenerbahçe Pendik maçı meşhur. Pendik'in Fener'e elediği maç.
0: Evet, zamanlı.
1: Evet, ben Kanal 7'de, Kanal 7 veriyor maçı. Pendik Belediyesi'nden almış yayın hakkını. Ben yorumcuyum. Yanımda da ATV Fener'den almış, o da yayınlıyor.
0: Tabii öyle.
1: Yan yanayız. Biz Kanal 7 ve ATV yan yana. Tabii. Fener Pendik maçını
0: bir
1: yayınlıyoruz.
0: De o, sevgili dostlar, yani şimdi bu maçı yayınladığınız kameralar, pilot altı diye bizi tabir ettiğimiz kameralar belli bir alanda duruyor. Şimdi oraya şöyle, bizim kameraman arkadaşlarımız şöyle falan durmak zorunda kalırlardı. Bu geniş bir alan değil. Pilot altı demek iki kamera. Diğer televizyonun da iki kamerası var, böyle duruyorsun.
1: İşte diyorum bak. Yan yana hatta
0: spikerler birbirinin sesini duyarlar.

0: falan.
1: Hatta ATV'de bizim Faik Çetinen miydi ya yorum
0: o
1: yapan?
0: O zaman Kenan abi miydi acaba rahmetli?
1: Kenan yok yok yok mi? Kenan değil de yorum yapan galiba bizim Faik Çetinen'di.
0: Yok yok, kanalın başında.
1: ATV'de?
0: Sporun başında.
1: Onu iyi hatırlamıyorum da biz camekanlı ya, Faik'le böyle işaretleşiyoruz. Ben öyle, buradan yorum yapıyorum yani.
0: Öyle iki kişi anlatırdık.
1: Tabii.
0: Sesler birbirine karışır. Abi böyle falan da, yapardık.
1: Ve Şenez'in 92'de işte özerk yasa çıktıktan sonra federasyon başkanlığına getirilmiş olması oylarla bence Türkiye'de bugünkü yayının ufkudur. Ufku açılmıştır. Çünkü neden? Şenez kardeşim, dostum.
0: Evet.
1: 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası süreci içinde Roma'da yapılan UEFA kongresinde Gençler Komitesi'ne seçilmiştir.
0: Evet.
1: Hatta Artemio Franchi, o zaman UEFA Başkanı İtalyan, hı-hı, Necdet abi Allah rahmet eylesin, Necdet Çoban'dı, ben, Togay Bayatlı kulakları çınlasın, Artemio Franchi konuşuyoruz kongre salonunda. Aynen şöyle demişti bana, bize, sizin bu genç var ya, ne şey için diyor, Şenez için, hı-hı, çok iyi adam olacak ileride.
0: Evet.
1: Bak yani, adam Şenez'i daha tanıyalı 15 gün olmuş, 20 gün olmuş. Şenez'i kaç senedir tanıyoruz, söylediği lafa bak. Ve işte Şenez kardeşimizin Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı oluşundan sonra UEFA'da 12 sene çalışmış bir adam.
0: O dönemde çok şeyler değişti.
1: Böyle bir ufukta.
0: Ama şunu söyleyeyim, bu yayıncı kuruluşların o dönem bu işin bu noktaya gelmesinde gerçekten çok payı var. Ben şunu bilirim. Benim o zaman çalıştığım kurum bu statların ışıklandırmasında, o zaman ışıklı stat falan yok, hak getire. Bizzat o statları ışıklandırmışlardı.
1: Tabii canım. Yani onların hakkını da teslim ederiz tabii, evet, canım. Tabii.
0: 1994 yılında ilk havuz değil o zaman. Böyle konsorsiyum olarak alınıyor. Paylaşıyoruz biz. 3 televizyon 10 takımı paylaştık. İlk fiyat ne biliyor musunuz? 94. 2018, 24 yıl önce. İlk rakam 7.2 milyon dolar. 7.2 milyon. 7 milyon dolar diyelim. Bir yıl sonra 1995'te bakıyorlar ki reyting, müthiş reytingler alınıyor. O günün koşullarında ne demek tamamıyla 10 dakika özet seyrederken yarışmaların, şarkıların, türkülerin arasında maçın tamamını seyrediyorsun. Herkes ekran başına kilitleniyor. Bir yıl sonra 7 milyondan kaça çıkıyor biliyor musunuz? Yıl sonra 23 milyon dolar televizyonlar bir araya gelip alıyorlar. Geldik 96'ya. Ben o ihaleyi bizzat o kurumun içindeydim. Çok iyi hatırlıyorum. Ona hazırlanış dönemini de hatırlıyorum. O evraklar bayağı bir teferruatlı iştir. İlk ihalenin parası bakın bugün 500 milyon dolar. Artı işte KDV'si, federasyon payı falan var. İlk ihalenin parası ne biliyor musunuz? 96-99 arası 3 yıllıktır. İlk yıl için 40 milyon dolar havuz. İkinci yıl için 45 milyon dolar. Üçüncü yıl için 55 milyon dolar. Yani 99'da 55, ya da şöyle söyleyeyim, 98'de tabii 98'de 45 milyon dolar olan yayın ihalesi 20 yıl sonra 500 milyon dolar oldu.
1: Tabii.
0: Gelinen nokta bu. Vallahi biz o zamanlar bu paralar nasıl ödenir, inanılmaz rakam bunlar, mucizevi rakamlar falan diye düşünüyorduk. Geldiğimiz noktada 500 milyon dolarlar var. 20 yılda çok hızlı mesafe kat edildi ama futbolumuz aynı hızla mesafe kat edemedi. Futbol kalitemizde değişen pek bir şey yok. Hatta yok, bir parça geri gidiş bile var.
1: Burada çok enteresan yazmışsınız. Sine 5, ATV, Show TV, Kanal D, TGRT bile var.
0: Var, var.
1: Yine Sine 5.
0: İkinci konsorsiyum daha büyüktü o 20 küsura çıkınca.
1: Havuz sistemi sonra tabii ilk ihaleyi Sine 5 kazanıyor falan filan. Bütün bu ismini yazdığınız televizyonların bence bugünkü yayıncı kuruluştan önde gidiş yerleri vardı.
0: Doğru.
1: En azından yorumcuları, maç sunucuları bugünkülerden çok farklıydı.
0: Yani ben şimdi meslektaşımdır diye bir şey söylemeyeyim ama çok emek vardı ve bu işin hakikaten

0: maçı yaşatacağız sizlere.
1: Var mı görüntü?
2: Şimdi bazı goller var. Hani efsanedir falan. Bu pozisyonu başından vereceğiz ha arkadaşlar. En başına getirin. Öyle verelim o pozisyonu. En başından yok mu? UEFA görüntüsünü alın demiştim ben. Öyle almamışlar mı? Peki yani bir golden daha ötedir bazı goller. Yani tamam güzel gol. Oraya çarptı, buraya çarptı. Bu gol öyle bir gol değildi. Bu gol 40 gün değil, 40 maç değil, 40 ay değil. Tam 40 yıllık bir tarihi değiştiren gol oldu. Herkes kolaylıkla hatırlayacaktır. 30 Ekim 1996 tarihi. Yine onu yaşadığımız çok özel bir an bence. Canlı olarak yaşama fırsatı bulduğumuz. Bir izleyelim, ondan sonra Kemal abi senin Kostadinov pası veriyor. Bol çalıyor. Bu Kostadinov kendi yarı sahasından alır bu arada. Bizim arkadaşlarımız biraz ileriden kesmişler. İşte bakın bunu yapmayacaksınız mesela çocuklar. Olayın başından alacaksınız. Çünkü bu atak Manchester United abi, ceza sahasının önünden başlıyor. 3 top da oraya geliyor.
3: Yok, Fener ceza sahasından.
2: Fener ceza sahasından. Manchester United ceza sahasından. Sonra Schmeichel'ın üzerinden bu şekilde ağlarla buluşuyor.
3: Yani şey de yok. Hani büyük kaleci hatası dersin. Ya bu gol yenir mi kardeşim dersin. Kaleci en iyi durabileceği yerde duruyor yani.
2: Şimdi
3: kale bir metre tabii, önünde.
2: Manchester United baskı kurur.
3: Tabii.
2: Çok adamlı Fenerbahçe yarı sahasında o anda. O yüzden geriden almasının önemi vardı arkadaşların. O UEFA'nın bandında benim onlara verdiğim şey de öyleydi. Arkadaşlara bir buradan serzenişte bulunuyorum ben de o zaman. Hıncal abi gibi yaptım değil mi şimdi? Evet. Oradan başlıyor. Tabii tekrar söylüyorum, bu gol neden unutulmaz? 40 yıl sonra ilk kez yeniliyor Manchester United.
3: Kendi sahasında.
2: Kendi sahasında.
3: Şimdi bak bir şey var. Yani Aspar kadar biz de oynadık. Bizim Suat Baba hocamız rahmetli, Sabri Kiraz rahmetli hocamız.
2: Sağ ol, rahmet eylesin.
3: Yani bir sürü şeyler anlatırlardı işte, şunu yapın bunu yapmayın falan filan. Bir de şunu söylerlerdi. Kafanızı kaldırıp kaleyi gördüğünüzde topa hakimseniz şut atın. Kale. Derdik ki mesela hocam 25 metredeyiz. Bir de kalede Ender var misal.
2: Ya sen Schmeichel olduğu gibi yani Schmeichel yani. Ya
3: şunu derdi ikisi de. Yani kaleciler sakın alınmasın. Her kalecinin bir enayi anı vardır. Ne demek hocam o derdik? Kaleci senin geldiğini görür. Hani oralarda ya bu vursan olur zaten doğru dürüst şut atamıyor. O onun enayi anıdır derdi. Sen bir vurursun denk gelir, o enayi anında gider gol olur derdi. Şimdi burada Boliç de artık gelmiş burada, yapacağı bir tek Rıdvan mı o, kim o?
2: O Kostadinov.
3: Kostadinov değil mi? Kostadinov'a verecek. Ama diyor ki ya o da diyor adam var karşısında. Ben çekti de bir de boşalttım önümü diyerek inandı ve vurdu. Ha adamın ayağına çarptı. Kaleciyi kontrpeyle. Bunların hepsi futbolun içinde olan şeyler. Burada Boliç şansını kullanmıştır ve de bizim işte iki hocamızdan aldığımız kaleyi gördüğünüz zaman top kontrolünüzdeyse kaleye vurun, her kalecinin bir enayi anı vardır derdi. Ben bir şey söyleyeceğim şu golden sonra, bu tarihi bir gol çünkü Manchester ilk defa yeniliyor 40 sene sonra, kendi sahasında. Ha Fenerbahçe Avrupa Kupası'nı mı kazanmıştır? Hayır. Ama bu tarihe yazılmış bir goldür.
2: Evet.
3: Şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Ya Sayın Ali Koç, şu Boliç'i alsaydınız ya yönetime. Mesela
2: neden futbolcular, neden eski işte o yeşil sahadan gelmiş isimler yönetimlerde olmaz? Yani federasyonda olmaz.
3: Bir fikir verir. Der ki Ya bu Slimani niye verdiler?

0: acaba bize? Hani misal, yaşamış adamlar bunlar. Teriyle, tekmesiyle, sakatlıklarıyla, kadro dışlarıyla.
1: Almanlar o işi ne güzel yapıyor değil mi?
0: Çok akılsızlar ya, bizden akılsız oldukları için. Hönesi filan şey yapıyorlar. İşte Beckenbauer bilmem ne falan filan. Şey,
1: Köller.
0: Yani siz bunu nasıl akıl edemiyorsunuz? Mesela bu Galatasaray yönetiminde de bu eksik var. Bundan evvel Cengiz Özyalçın vardı. Hatırlarsın, Kadıköy Belediye eski başkanı, aynı zamanda diş tabibi Cengiz, benim kuş dilinden arkadaşım, top sahasın. Ben o zamanlar da söylüyordum. Ya Cengiz'in bir ne diyor acaba, bir sordunuz mu? Niye? Metin Oktay'la yan yana oynamış adam ya. Daha ne olacak yani? E Beşiktaş'ta bakıyorum şu anda yok.
1: Ya kimse de yok ki.
0: Kim olabilir bilmiyorum şimdi dışarıdakileri.
1: Ya kim? Bir sürü Sanlı abiler var.
0: Daha Sanlı var. Bir de ömrüne bereket. Sanlı gibi adam var. Sen de senelerce kaptanlık yapmış. Bir de dünya beyefendisi. Hani Sanlı. Alsana Sanlı'yı.
1: Olur mu yani?
0: Ha, takımı Sanlı yapmayacak ama sana Ahmet'i satarken, ya başkanım şunu bir düşünsek de.
1: Bizim anlı müteahhitlerimiz bir yıl sonra dünyanın en büyük futbol bilgini oluyor.
0: Evet. Maalesef. Maalesef. Maalesef. Yani alın, fikir verir size. Danışırsınız. Düşünürsünüz akşam eve gittiniz eve. Ya bu Sanlı, işte Cengiz bizim belediye başkanı. Bugün alınsa Boliç. Atıyorum misal isimler. Ha bunları alın demiyorum. Ya herif ne dedi ya, bir baksana ya. Bu bir de böyle oynamıştı ha. Bir düşünürsün yani. Ama futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayanların sandalında kürek çekiyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz, aa karaya vurmuşsunuz. Maalesef. Hay Allah yahu. Yani şu Boliç'in golü bunu bana bir kere daha hatırlattı ve söyleme ihtiyacını duydum. Ha ben demiyorum biraz yarın Boliç. Ya
1: bambaşka birisi olabilir.
0: Var bir sürü.
1: Örnek.
0: Örnek.
1: Peki bu golü bu şekilde hatırlamış ama onu hatırlarken daha önemli bir noktaya tabii da ya değinmiş olduk. Ağzına sağlık Kemal abi. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın çok ilginç bir sezona götüreceğiz sizi. Şimdi Türk futbol tarihinin, Süper Lig tarihinin düzeltiyorum. En uzun sezonu desek, aa biliyoruz ya işte birkaç sene önce playoff sezonu falan değil. Değil. 2011-2012 sezonu değil. Çok daha önce 60'lı yıllara gitmek gerekiyor efendim. Türk futbol tarihinin en uzun sezonuna gitmek için. 62-63 sezonu işte o zaman... Şimdiki Süper Lig, o zaman 1. Futbol Ligi deniyordu.
0: Deplasmanlı Türkiye Ligi.
1: 5. sezon Milli Lig'in, Deplasmanlı Lig'in 5. sezonu. Ve efendim bir kırmızı grup var, bir beyaz grup var o sırada. Bakın burada kırmızı grubu görüyoruz. Kırmızı grup Galatasaray, Gençler Birliği, Karşıyaka, Ankara Demirspor. Tabii. Bu Demirsporlarla ilgili güzel bir hazırlık yapacağız. Hı. Onları da işleyeceğiz. Beykoz, Altay, Göztepe, Beyoğlu Spor, Feriköy, Karagümrük, Şeker Hilal. Yani
0: Şeker Spor.
1: Hiç adını duymadığımız bir kısmımızın belki de takımlar. Bunlar kırmızı grup. 11 takım. Gelelim beyaz gruba. Beyaz grupta geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Spor, İzmir Spor. İzmir Spor da iyi olanlar iyiydi. İzmir Spor tabi. Kasımpaşa, Hacettepe, Ankara Gücü, Altın Ordu, PTT, Vefa, ah Vefa ve Yeşil Direk. 11 takım da orada, etti mi size 22 takım? Beyaz grup, kırmızı grup. İki grubu da ilk 6 içinde bitiren takımlar playoff oynuyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ondan sonra da şampiyon belli oluyor. Enteresan bir sezon bu sezon. Ve o sezonun gol kralı
0: Metin Oktay.
1: Metin Oktay 38 gol atmış. Metin Oktay. Onun güzel bir fotoğrafı vardı omuzlarda. Hatta kafasında da bir taç var yanılmıyorsam. Bakın.
0: Ama bu o maç değil.
1: O maç değil mi?
0: Yani son Beşiktaş maçı değil.
1: He.

0: gol kralı Metin Oktay 38 golle. Gündüz Kılıç değil mi hoca? Hı hı. Bir kadro verelim mi Galatasaray kadrosu? Şampiyon Galatasaray. Ha, kaç hafta oynandığını soracaksınız. 42 hafta.
1: Tabii.
0: İşte. Galatasaray'ın Gündüz Kılıç'ın kadrosu.
1: Saim en sonda.
0: Kaleci Turgay Şeren değil mi?
1: Evet, Turgay İsfendiyar. Büyük Ali Suat. Metin. Bu kim ya?
0: Benim önümde şey var. Kopya var.
1: Ha, söyle bakayım.
0: Söylüyorum. Turgay Çelen,
1: evet.
0: Bülent Gürbüz, Altay olmaz, Yavuz olmaz. Aslan. Yok, sırayla söylemiyorum. Karışık söylüyorum ben.
1: Ama Bülent Gürbüz
0: Altay.
1: Ha, sen bütün kadroyu sayıyorsun. Burada
0: evet.
1: Yok onlar.
0: Ha, tamamını sayıyorum.
1: Ha, ha.
0: Can Demir Berkman, Ahmet Karlıklı, Erol Yanık, Ahmet Berman, Talat Özkarslı, Nuri Hasan, Suat Mamat, Ergun Ercins, Kadri Aytaç. Uf, kadroya bak yalnız ya. Mustafa Yürür, İbrahim İnal, Turan Doğangün, İlhan Geliş, Erdoğan Gökçen, Metin Oktay, Tarık Kutver, Ayhan Elmastaşoğlu, Erol Borolu, Uğur Köken, Bahri Altıntabak. Bütün kadro
1: bir gün
0: bu.
1: Program Allah ömrümüz yeter de yapabilirsek bir Kadri Aytaç yapsanıza.
0: Yapalım. Ercan not et. Sevgili Ercan. Yapalım abi.
1: Şimdi bu
0: ne hatır tabii bu dönemi çok tabii, iyi bu sezonu hatırlıyorsun.
1: Bu en son Galatasaray Beşiktaş maçı yanlış aklımda kalmadıysa İnönü'de. Hı hı. Yani işte Metin Oktay'ın penaltı golüyle yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray şampiyon oldu ve Suat Mamat şampiyonluk turuna katılmadan soyunma odasına gitti.
0: Öyle mi?
1: Evet, çünkü Gündüz Hoca ile bir problemi vardı rahmetlinin ve oradan da transfer oldu, vefaya gitti.
0: Peki benim önümde Coşkun Özarı var mı ya? O dönemde şu ortadaki Coşkun Özarı'ya bu, çok benziyor ama.
1: Coşkun Özarı, o tabii Coşkun evet. Abi de. Bu 62-63 mi ondan biraz şüpheliyim.
0: Çünkü benim...
1: biraz şüpheli.
0: Yok, öteki resmi verin çocuklar. Ha, bundan, benim verdiğim bir resim var.
1: Bundan şüpheliyim.
0: Var mı bir diğer resim? Bu değil çünkü o. Bir başka resim. Yaptınız mı onu?
1: Bu sanki biraz daha eski.
0: Yok, bu o değil çünkü.
1: Bu biraz
0: burada
1: daha
0: Coşkun
1: eski.
0: Coşkun Özarı da var.
1: Tabii Coco var.
0: O benim dediğim Coco'da. Kadroda yok Coşkun Özarı. Arıyorlar.
1: İsfendiyar abi falan var baksana abi.
0: He. Tabii. O yani. Metin Oktay'ın resminin hemen altında vermişti.
1: He, bu...
0: O zaman böyle gelsinler bana yaklaşın. Yaklaşın bana. Bu resim o dönemin kadrosu.
1: Bu çünkü biraz eski geldi bana.
0: Şu. Şöyle vereyim. Üste Metin Oktay. Altta da şu kadro efendim. Yanlış bir şey söylemeyelim. Eleştiriyoruz çünkü. Bu kadro. Kemal abi ekrana bakarsan şu.
1: Bak Uğur var orada tabii. Mustafa Yürür var.
0: Bu kadro işte.
1: Evet.
0: Cando, 62,
1: Turgay'ın yanında.
0: 62-63 kadrosu budur efendim.
1: Cando var. Talat var, Metin, Kadri, Ahmet Karlıklı tabii. Yani
0: bu kadro.
1: Bu kadro. Mesela burada Tarık diye bir oyuncu.
0: Şimdi geldi.
1: Geldi mi? Tarık diye bir oyuncu vardı. Karagümrük'ten Aydın Yelken'i Fener aldı. Tarık Kutver'i Galatasaray aldı. Aydın Yelken gol krallığına bile oynadı Fener'de. Tarık hiçbir şey olmadan gitti. İşte.
0: Yani değil mi?
1: İşte yaramaz futbolcunun o devirlerdeki sonudur o. Yani mesela baksana abi takıma. Bu tamam, bu kadro tamam. Tabii bak işte Suat Mamat maalesef geçiniyor. Yani araları bozuktu ve şeref turuna katılmadan gitti, soyunma odasına girdi. Oradan da zaten vefaya
0: Gündüz
1: transfer olduydu.
0: Lig tarihinin en uzun sezonu efendim. 42 hafta. Tabii. 40 hafta 2011-12 sezonu. 2 haftayla rekor 62-63 sezonunda.
1: O sezonki
0: sonra bu sistem değişti değil mi Kemal
1: değişti,
0: abi?
1: Değişti. 38 golü var ya Metin,
0: evet.
1: Oktay'ın. Sonra bizim Kocaeli'li köylü Mustafa'nın oğlu Galatasaraylı Yusuf yani bizim. Hı-hı. Kendi atsa golü Tanju rekoru kıramayacak. Boş kaleye Tanju'nun eline topu verdi.
0: 39 gol.
1: Metin hocamın rekorunu kırdırdılar Tanju'ya. Ha, hak etmedi mi? Etti, o ayrı hikaye. Tanju da çok iyi bir golcüydü ama mesela Yusuf orada boş kaleye atsa golü 38-38 bitiriyorlar. Ama Yusuf da orada büyük bir kardeşlik, arkadaşlık, takımdaşlık

0: insanlık adını ne koyarsan koy. Dokunuverdi topa. Tanju geldi boş kaleye attı. 39'da bitirdi. Yani o şeyin Metin hocamın gol kralı olduğu sezon Şenol'da yanlış hatırlamıyorsam 36 gol atmıştı. O Beşiktaşlı Şenol. O zaman Beşiktaş'ta.
1: He, o zaman da
0: sezon bitiyor. Fener'e bir
1: ola. Fener'e gitmemiş.
0: Fener'e geliyorlar sezon bittikten sonra Birol abiyle, rahmetliyle. Şenol da ya 35 ya 36'dır. Yani müthiş bir gol krallığı evet. yarışı vardı. İnanılmaz. İnanılmaz bir yarış. Ben Şenol'un bir ikisinin de hatırlıyorum da iki tane penaltısını. Şenol'un bir penaltısında bizim Beykoz'un rahmetli kaleci Sıtkı eğilmişti. Vallahi eğildi. Yani bir tarafıma gelse öleceğim dedi herhalde çocuk. Öyle bu Metin o da öyle atardı penaltıları. Ben bunların ikisinin penaltısının çoğunda kalecilerin hiç hareket etmediğine, kasten hareket etmediğine şahit oldum. Çünkü bir tarafımız kırılır diye.
1: İşte o zaman her şey daha doğal olduğu gibi insanlar da çok daha doğal bir
0: ne topa diye bir ses abi.
1: Potansiyele
0: şimdi
1: sahip.
0: Yazıyorlar mesela birisi bir
1: şut attı. Şimdi vurdu mu köşeden şeye ceza
0: 82 kilometre
1: toplar da bir de kendisi gidiyor zaten.
0: 82 kilometre yazıyor ya altına. Evet. O zaman mesela Şenol'la Metin attığı zaman herhalde 200 ile gidiyordu herhalde top.
1: Peki bitireceğiz. Son 3 dakika bir biliyor muydunuz sorumuz var. Onunla noktalayalım efendim. Şimdi İspanya'da belki denk geldiniz, belki gelmediniz bilemiyorum. Bir takım her maçında Türk bayrağı asar. Hı-hı. Ve açarlar da kenarda da kale arkasında mutlaka açıktır o bayrak. Bakın işte Türk bayrağını sallıyorlar. Bu takımın hangisi olduğunu futbol severlerin bir bölümü, büyük bir bölümü biliyordur. Ama bilmeyenlere hatırlatalım dedik. Biliyor muydunuz sorusunda İspanya'da her maçında Türk bayrağı açan takım kimdir? Efendim Deportivo'dur. Deportivo'ya İspanya'da Türkler diyorlar. Hikayesi de enteresan. 6 yılında kurulmuş. Neredeyse 112 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Deportivo La Coruña ve en büyük Türkiye diye tezahürat yaptıkları oluyor. En büyük Türkiye diye. En büyük Türkler diye. Pardon. En Tabii. büyük Türkler diye. O bayrağı asarlar. Bakın görüyor musunuz?
0: Kulüp çok, bayraklarının tam ortasına
1: koymuşlar. Tam ortasındadır. Neden? İlginç bir hikaye var. Barbaros Hayrettin Paşa işte Akdeniz'de Türk orduları fırtına gibi esiyor. Türk denizcileri. O sırada o bölgedeki İspanyol işkenceleriyle öldürülen Endülüslüleri alıyor. Bu bölgeye taşıyor. Hatta Galicyalılar da işte bu bölgede Barbaros'a destek veriyorlar. Vigolular da nefret edermiş. Evet. Hani Celta Vigo var ya, Vigo halkı. La Coruña'lıları onlar Türkler diyorlar. Celta Vigolular da Portekizlilere yakın.
0: Tabii.
1: Onlara da Portekizliler deniyor. Ama hani Celta Vigo'lularla Deportivo'lular bu Türkler, Portekizliler muhabbetinden dolayı da pek geçinemezler. Bakın görüyor musunuz? Barbaros Hayrettin'in o bölgede o bölge insanını kurtarıp
0: Tabii.
1: diğer İspanyol kökenlilerin işte zulmünden diyelim o bölgeye Deportivo'nun bugün La Coruña'nın bulunduğu bölgeye getirmesinden sonra bir vefa bir aidiyetle onu anmak adına hep bir Türk bayrağı tutuyorlar orada. Bak, böyle bir hikayesi var. Enteresan ama bakın.
0: Barbaros Hayrettin Paşa 1500'lü yılların
1: işte ortaları. Kanuni dönemi.
0: Düşün kaç sene geçmiş?
1: Kabaca 500 yıl diyelim hadi.
0: Yani para versen acaba bir Türk bayrağını İspanyol meydanlarında yürütebilir
1: miyiz? Şuraya baksanıza. Gösterseniz de çocuklar. Meydanda yürüyorlar Türk bayraklarıyla. Deportivo La Coruña takımı.
0: Sonra bazıları bu Osmanlı İmparatorluğu'ndan dönsün. Falan bahsedince bozuluyor bazı gerizekalılar. Onlara da göstersinler bunu.
1: İşte Deportivo sokaklarında Deportivo La Coruña'nın ve tribündeki Türk bayrakları sebebi budur efendim. Kemal abi ağzına sağlık.
0: Bitti
1: Teşekkür
0: mi yine?
1: Ediyoruz. Bitti.
0: Sinyal gelmedi ama.
1: Ama Seval'den sinyal gelmedi bu sefer. Şimdi
2: gelecektir.

Rafael. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol!

Sergi Darder yaptı ortayı. Moriç takımı.

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Çattı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşu yine. Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Maika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
1: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

İlk düdük. Bundesliga'da yeni haftaya Stuttgart Köln maçıyla başlıyoruz. Elkanuz sol kanada geçti. Sağda başlamıştı. Fürih aradan oynadı. Pejinovic'e gelmedi. Deniz koşuyor karşılayan Mensah. Geldi kademeye. Bir orta içeriye. Arkada büyük boşluk. Direk inanılmaz. Fagnoman. Fagnoman bomboş kale. Direğe vuruyor. Prömel. Şimdi Fürih. Sekti top. Pejinovic yine direk. Yine direk. 14 dakikada iki kez direğe takılıyor. Stuttgart. Şimdi savunmada bir anlık hata. Fürih. Fürih. İçeride büyük boşluk. Fürih geç kaldı. Dışarı çıkardı. Vuruş. Kaleci Schwebe. İkinci pozisyon. Çevirdi o topu. Pejinovic ama kimse yok. Ardından faul. Elkanuz. Nefis gitti. Elkanuz. Tek başına attı. Gerçekten harika bir gol. Kendisi de farkında. Sonunda buldu golü Stuttgart. Elkanus'un yeteneğiyle. Deniz'in pası geçmedi. Kraus. Kraus iyi noktaya. Ragnar Ahe. Solda boşluk var. Ahe ayakta kaldı. 3-2 oluştu. Mikey Moore gidiyor. Mikey Moore çaprazda. Moore vurdu kaleci. Ahe seken top. Orada da Fagnoman. İşte Mikey Moore çaprazdan böyle vurdu Bredlow. Şimdi Elkanuz. İçeriye doğru Mittelstedt. Çevirdi yerden kale boş. Vuruş ve gol. 2-0. Prömel atıyor. 2 oluyor. İkinci yarıda ilk şutu Stuttgart'ın. Köln çok etkiliydi ama...

0: işte atamazsanız, o kadar harcarsanız bir anda ikiyi de kalenizde görebiliyorsunuz. Baskı var. O baskı topu da getirdi. Şimdi Demirović kazandı. Vuruş, kaleci Şveme. Pejčinović bunu atmalıydı. Maçı bitirmeliydi. O da farkında. Seçilmedi. Hiç orta geldi. Kafa, kaleci Şvebe çok yakın mesafeden çıkarttı. Şabo'nun kafa vuruşunu. Evet, Emil Eski'nin oğlu oyunda. Yaşlanıyoruz. Sağ kanat Demirović çok güzel geçti. Demirović bitiriyor maçı. Sağ kanattan müthiş gitti. Ve gol attı. 3-0. Johansson. Şimdi Heskey. Heskey Muğur'a doğru. Muğur önünde buldu. Muğur çevirdi. Kale boş. Bülter sonunda o topu içeriye attı Köln. 3-1. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu. Heskey getirdi, bıraktı. Mike Muğur çevirdi. Bülter. Yani o da vuramadı o topu ama artık o kadar ağzına geldiler ki kalenin. Top yavaş yavaş içeriye girdi. Kullandı. Kafa savunmadan. Fagnon! Müthiş bir gol. Kale ağzından boş kaleye kaçırmıştı maçın başında. İnanılmaz bir gol attı Fagnon. Hull City'nin de bir ilgisi vardı ona. Takımda kaldı. İnanılmaz bir gol. Ve son düdük. Stuttgart 4, Köln 1 maçın sonucu değerli izleyenler.
1: Paderborn Freiburg'u konuk ediyor. Maça başlayan taraf kırmızı formasıyla Freiburg oluyor. Uzun top geldi. Kaleci Backhaus'tan. Beringer topu kaybetti. Beringer kritik noktada. Şimdi Matanović şut şansı. Kaleye doğru. Ne oldu? Okundu. Kornel. Matanović kaleyi yokladı. Nol kornere geldi. Şerhant son çizgi. İkili baskı. Şerhant yerden çıkardı. Egeştayn vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağlarda gol. Egeştayn. Egeştayn golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar. Savunmadan dönen toplar. Tamamlayan Egeştayn. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Egeştayn'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Egeştayn'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor ve Egeştayn önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste. Onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanović. Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanović. Bir vole Egeştayn'dan yine. Makengo şimdi. Altındaki grafikle sizlere de ulaştı. Baskı sonuç verdi. Ceza sahası içi gol pozisyonu. Pieringer. Pieringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Pieringer. Penaltı beklentisi. İkinci kez sonuçsuz kalıyor Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich.

0: İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası için Tigges döndü, vurdu, dışarıya gönderdi Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
1: Düdük geliyor Robin Brown'dan. Mücadele Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye, sağ kanada doğru pas. Kuansa. Yeniden Tilman. Orta içeriye bir dokunuş. Arkaya açıldı. Top atak devam ediyor. Bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç. Carles Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı. Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Schick'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleix Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleix Garcia. Gutierrez bir orta daha geldi içeriye, kafa ve gol, bu kez oluyor. Patrick Schick'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina. Edmond Tapsoba hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 38. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede. Patrick Schick bıraktı İbrahim Maza, açtı önünü. İbrahim Maza! Maradona! 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı, yerden pas. Vazquez çevirdi, bir dokunuş. Üst dağlarda. Beşinci gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta, Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Korner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek ama öncesinde İbrahim Maza. Top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
2: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan Lemper'le, şimdi ona doğru tekrar Lemper'le çekti, bulamadı açıyı, iyi bıraktı Dagim'e, Dagim vurdu, Kobel! Maçtaki en net şans, çok güzel bir pas Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rolf verdi pasını. Şimdi Dagim. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal. Tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Abdullah'u

Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü. Ama ne gol. Şimdi aradan pas. Lemper'le yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu. Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Radu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund ağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Orta Rotondire'ye doğru kafa. Üst ağlar Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş etti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nvaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan Dortmund geri döndü başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.

işaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrük. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi orta Marco Krul. Önce indirdiği Marco Krul penaltı bekliyor. Werder Bremen'den şut geldi Van der Voort. Gözler karşı

0: paslaşma dökeminde. Reddi Bakü çarpıyor top ama kol kapalı değerlendirmesi var.
1: Geliyor Werder Bremen uzaklardan. Şut Van der Voort direk. İnanılmaz bir an. Oraya giriyor Ester. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama yıllar sonra biten Gulaş Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışa imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Hükrük dönüyor. İnanılmaz bir dönüş hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Hükrük. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

0: Sekti arkaya. Üçüncü gol için geliyor Werder Bremen. Şut dışarıya. Az farklı dışarıya. Demam. Aradan iyi pas. Marco Grühl. Hücumu yönünü sağ kanada çeviriyor. İyi pas. Ceza sahası Emre Began. Vurdu kaleye Van der Voort. Atak tazeliyor. Ev sahibi takım. Sağ kanada. Orta içeriye. Çuki. Sekti top. Marco Grühl. Mükemmel. 3-0. Marco Grühl. Bitti. Buraya kadar Werder Bremen son dönemin en ihtişamlı galibiyetlerinden birini alıyor. Hem de Leipzig karşısında. Marco Grühl son noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayval çevirdi. Maksimovic ıskalıyor. Şut geldi. Samba Konate dışarıya. Maksimovic arkaya iyi orta kafa gol. Redle Baku. 250. Bundesliga maçında takımının gururunu kurtarıyor. Redle Baku. Ve Werder Bremen sezonun ilk iç saha maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin biletini alan Leipzig'i 3-1 mağlup ediyor. 4 gollü maçta 3-1'lik skorla kazanan Werder Bremen.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti. Pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına. Bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü. Doğru zamanda pası. Vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı top.

0: Blanchet ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas Kimi. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Eken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir. Bayern için orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın taa. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
1: Fernandes, Remberg, Remberg aradan. Top kaybı geliyor. Karşı atak şansı şimdi yine Geraldo Becker çıktı savunma arasından. Becker gole gidiyor. Becker gol! Becker gol! 19. dakika. 5.sinde oluyor. Maç başından bu yana. Israrla kaleyi deneyen Becker. Nihayet 2026-27 Bundesliga sezonunda Mainz'ın ilk golünü atıyor. Fabio Vieira hamlesini bekliyor Hamburglar şüphesiz. Şimdi Becker getirdi topu yine. Geraldo Becker süratle girdi içeri çevirdi arkaya şut gol! Geraldo Becker show! Evene! Farkı 2'yi çıkartıyor. Geraldo Becker parıl parıl parlıyor. Mainz 2, Hamburg 0. Geraldo Becker maçın önüne geçti. Ne adam ama. Becker. Becker çevirdi. Tiet. Şut geldi. Gol! 3-0. Belki de maça son noktayı koyan an. Tiet'in golü. 3-0. İkinci yarı başlarken reaksiyon Hamburg'dan beklenmişti ama Mainz ipleri elinden bırakmıyor. Bu değişiklikleri gördü ve tempoyu artırdı Mainz. Yine bir geçiş hücumu. Yine Becker.
2: Hala sürenin dolmasını bekliyor. Hakem tutması oyunu atlayacak gibi.
1: Bir kişi eksik Mainz. Yüklenmeye devam ediyor. Lid, Tiet, baktı kaleye şut, gol! 10 kişi Mainz golü bulmayı başarıyor yine. Kendisinin ikinci, takımın dördüncü golü. İkinci yarıya iki gol birden sığdırıyor Philipp Tiet. İnanamıyor kimse. Hamburg dağıldı. Hiç gol yemeden 4 gol birden sezona muhteşem başlıyor Mainz. Mbene. Sağ. Şimdi savunma arkasına

Königsdörfer girdi içeriye, bastı frene, çekti soluna, Königsdörfer gol! Gol, gol, gol! Hikayeye bakın! Hamburg'un istenmeyen ismi, serbest bırakılan ismi yeni takımıyla ilk deplasman maçında burayı ilk ziyaretinde gol atıyor. O kadar bekledik ki bu golü. Oyuna girdiğinden bu yana her pozisyonu, her fırsatı kovaladı. Son sözü o söylüyor. Königsdörfer yeni yuvasında eski takımına karşı gol atmayı başarıyor. 5-0. Ve buraya kadar 5 gollü maç. Tam bir görsel şölen. Geraldo Becker diyet parladı ama bu adamın intikam yemini görülmeye değer. Takım arkadaşlarına o teselli ediyor. Ona bakmıyor kimse.

0: De La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok iyi ortası. Hırsı kaleci. Valles kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda. Mbappe Arda köşünü gösterdi. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Arda Mbappe. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini. Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan. Sonra Barça. Antony. Antony topu kaybetti. Kötü de bir noktada Betis için. Hoysen Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya şimdi Mbappe kaleci Valles. Mbappe tam istediği açı, istediği vuruş şansını bulamadı ama işte Hoysen'in başlatıp neredeyse asisti yapacağı atak. Kaleciye nişanladı Kylian Mbappe. Antony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Torpero dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama. Troy Parrott'ın plasesi. Fornals. Penaltı noktasına doğru. Bir kafa kurtar gol. Troy Parrott! La Liga'ya golle merhaba diyor Troy Parrott! Courtois çok iyi uzandı ama Parrott takipte, Betis önde. Atamayan atarlar oluyor Emre Özcan. Real Madrid maç boyunca aradı ama Parrott kilidi kıran isim oluyor, sessizliği bozan isim oluyor. Alexander Arnold kesti. Konate geldi olmadı. Açılan topa Silva bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kaleye doğru gönderdi. Direkten dönüyor yine Mbappe. Girdi topun altına. Direkte patladı bu topta. Mbappe. Kukureya'dan Mbappe. Mbappe'den Kukureya. Kukureya zorladı Espi. Espi dönüyor geriye. Bernardo Silva'dan iyi pas. Aldı Vinicius şimdi. Vinicius çevirdi içeriye. Bir vuruş Espi.
1: Niye yaptı?

0: var Sevilla'da. Betis için tam bir şok var. Deosan'ın müdahalesi. Geldi o işaret. Geliyor Mbappe. Geliyor Mbappe. Mbappe golü. Mbappe olmadı ki cümlede de. Barça bırakmadı ama. Ayes'in gecesi Betis'te. Ayes.
1: İnanılmaz bir son. Yani.
0: Hem kurtardı hem Mbappe'ye doğru gitti orada. Kullanıyor Alexander Arnold. Kale ağzına doğru ortası. Kapı Ayes. Yine Ayes. İkildir Real Madrid'in karşısına. Espi. Maç bitti. Maç bitti. Real Madrid adına sezonun ilk mağlubiyeti Betis deplasmanında geliyor.

müdahale başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone'ye, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner icat ediyor Munera. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Kafa! Iñaki Williams yerden gönderdi cezalının şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'in şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı. Şimdi San Mamés'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Faul beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam dedi hakem. Iñaki Williams sol tarafa, Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında, Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı, Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios uzaklardan, Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e, döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Yoaneko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Yoaneko sıyrıldı, çok iyi çalım Yoaneko ceza alanında. Yoaneko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Bruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekti savunmadan. Şut ve gol.

90. dakika. Atletico 3, Atletico Madrid 0.

3 farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'i sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.

0: geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin, Rodri, Pedri'nin pası geçmiyor. Pepelu girdi araya ama geliyor Barcelona. Lamine Yamal, Dimitrievski. Uzaklardan Lamine Yamal, imza şutlarından biri. Dimitrievski bu kez başarılı. Yoğun stres altında Dimitrievski. İyi uzandı. Kuzey Makedonyalı kaleci. Uzun bir top geldi. Jules Koundé araya girdi. Şimdi Otorbi sıyrıldı. Otorbi, Rodri, hata geldi. Gol şansı, şut, Joan Garcia, top boşta. Joan Garcia kontrol altına alıyor o topu. İtirazlar var Danyuma'dan. Kubarsi. Şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal.
1: Şu 2-3 dakikadır acayip işler yaptı Barcelona. Topun hızı, hareketlilik. Keyif de alıyorlar şu an oynadıkları oyundan.
0: Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pedri'den sol kanada Anthony Gordon. Gordon, Lamine Yamal aradan bırakmak istedi. Gordon buluştu topla. Tekrar Yamal. Lamine Yamal. Çok iyi sıyrıldı orada ama topu ağları gönderemiyor Lamine Yamal. Hadi pasını. Vázquez.

0: topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem yani. 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarınız sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dmitrievski. Dmitrievski direkt. Sağ kanada Lamine Yamal. Dördüncü gol şansı Lamine Yamal'a rapası. Fermin dışarı gitti. Rafinha dokunamadı. Çok benzer pozisyon üçüncü golle. Rafinha dokunamıyor bu kez.
1: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi. Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı. Offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal, Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu son anda kaleci. İki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Manuel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyumu. İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala Vespol'e yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves. Sergio Herrera. Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
3: Fenalya'dan geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz!
2: Sol
4: Okan'a doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol! Ante Budimir!
3: Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna. Ante Budimir.
4: Alenya bıraktı. Boye.
3: Uzaklardan Boye!
4: Orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı.
3: Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
4: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Ortağa geldi ceza alanına.
3: Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
4: Kanatta top Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı. Yaptı ortasını arka direğe.
3: Kafa gol! 5 oluyor. 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor. Pablo Ibáñez ama öncesinde orada. Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves arka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
5: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten o arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito önce müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Gelişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada İspanyolu 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali, İspanyol'un yükselen yıldızı golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: topa vuruyor. Orada offside'de bir İspanyollu var. Pasif mi aktif olduğu da şöyle belirlendi. Kastrin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken İspanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Kastrin.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.

0: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sart'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. Espanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor Espanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez Espanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Maçın son düdüğü geldi. Espanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo González çok şık bir çalım. González taşıyor topu. González solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo González solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon, gol! Arka direkte Satriano. Martin Satriano. Getafe golü buluyor. 21. dakikada geliyor gol. Taraftarın önünde. Şimdi 1-0 önde Getafe. Bir kez daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano uzaklardan, Satriano. Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol! Beraberlik golü. Bir duran top organizasyonu 57. dakika. 1-1 oluyor. Celta Vigo golü buluyor. Starfelt. Carl Starfelt. Lago. Hugo González yerde. Hugo González faul var. Hugo González yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Getafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbol severler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Beş yerden Miguel Roman, uzaktan dışarıya Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
2: İlk düdük geldi. Manuel Martinez, Valero Stadyumu'nda maç başladı. Sergio Gomez yaptı ortayı, yumrukluyor Dituro. Dönen top Yangel Herrera. Şutu isabetli olmadı ama Oşiyenk cezalını ve gol! Oşiyenk'ten harika gol! Seken topu önünde buldu Oşiyenk. Mükemmel vurdu. Sociedad 1-0 önde. Elche takımı offside gerekçesiyle durdu ama çaprazdan harika vuruyor.

Oşyeng. Vigas ayağının altından kaçırdı. Oşyeng orada. Oşyeng. Oşyeng bıraktı geriye. Şut ve gol. Büyük hata Dituro'dan. Yangel Herrera topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Vigas'ın büyük hatasına Dituro da eşlik edince Sociedad deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalıyor. Marçal bir an için hata. Fernino geldi aldı. Fernino ikinci hamleyi de yapacak. Martin'in müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettiriyor ve ani atak başladı şimdi. Soler. Soler yerden Suçiç hareketlendi. Suçiç ceza alanında. Suçiç vurdu gol. Suçiç topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 3'e çıkardı. Ortiz Arias'a itirazlar var. Martin'in elle müdahalesi olduğu yönünde. Pozisyonun dönüşünde de golü buldu. İşte pozisyon bu. Evet, pozisyonu izliyor Ortiz Arias. Evet, hakem faulü işaret etti ve kırmızı kartını çıkardı. Martin oyundan atılıyor. Victor Chust. Derin oynadı Lömer. Thomas Lömer döndü kaleye baktı. Thomas Lömer ve gol! Elche farkı 1'e indiriyor. Thomas Lömer sağ ayağıyla attı golü. Ceza alanı dışından harika vuruyor topa. Marero'yu mağlup ediyor Thomas Lömer. Lömer bıraktı Valera. Valera son çizgi. Valera yaptı ortasını. Gomez vuramadı. Kaleye doğru gol! Fernino topu ağlara yolluyor. Ardından da Marero'yu itiyor. Beraberliği yakaladı Elche. Geri dönüyor Elche. Valera'nın ortası. Morente böyle çevirdi. Topu ağlara yolladı. Fernino. Göğsüyle atıyor golü. Suçiç kurtuldu rakibinden. Suçiç gidiyor. Suçiç cezalını. Suçiç attı çalımı. Suçiç ve gol! Sociedad 3-2 önde. Suçiç'ten harika gol. Bir golü sayılmadı ama bu kez tam 90. dakikada çok kritik bir gol atıyor. Elche gole daha yakınken, Elche galibiyet golünü ararken Suçiç aldı. Kendisi götürdü, golü attı. Yerden pas. Osorio bıraktı. Hosan. Hosan'dan orta kafa vuruşu. Kaleci ikinci hamle, top dışarıda. Marero mutlak bir golü engelliyor. Ortiz Arias maçı bitiriyor. 5 gollü mücadelede kazanan Real Sociedad.

Gözler Marco Guida'da. Son kontrolleri yapıyor Guida maçın hakemi. İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa Como mücadelesi başlıyor. Nico Paz. Nico Paz formasından çekildi. Devam ettirdi. Guida avantaja bıraktı. Nico Paz uzaklardan Baylov. Baylov'u kamledi. Çok uzaklardan denedi Arjantinli Nico Paz. Şimdi Colombo. Tehlikeli geldi Genoa. Osmaic! Osmaic! Kontrataktan golü buluyor Genoa. İtalya'daki

0: 39. dakika. Eski Bandırma Sporlu'yla öne geçiyor Genoa. Osmaic. Como yüklendi ama kontra atakta Osmaic'in golüne engel olamıyorlar. Dacunha. Alex Valle. Aradan bıraktı Valle. Dacunha. Valle. Şut açısı Baturina vurdu. Gol! Harika gol! Martin Baturina uzaklardan Maydov'u mağlup ediyor. 25. dakika. Como beraberliği buldu. Baturina süper gol. Uzaklardan açıyı buldu. Yerden sert vurdu, attı golü Baturina. Valle, Niko Paz, tekrar Alex Valle. Baturina. Valle. Valle çevirdi içeri Östigard. Şut geldi, Diao gol! Hasan Diao! Como geri dönüyor. 30. dakika. Hasan Diao bekletmeden vurdu, attı golü. Genoa 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geride. Kuto savunma arkasına Niko Paz kontrol, Niko Paz partiye, o da katılıyor. 41. dakika, Niko Paz. Como 3-1'i buluyor genç yıldızıyla Niko Paz'da. Bu sezonki ilk golü Niko Paz'ın. Como geriye düştüğü maçta 3-1'i buldu. Geçen sezonun yıldızı Niko Paz bu sezon perdeyi açıyor. Kakre pası verdi, tek top. Şimdi Niko Paz çıkardı Valle'ye. Valle yerden, Niko Paz kaldı önünde. Paz direkten döndü. Niko Paz. Como savunmasında boşluk arıyor. Genoa. Elerson. Colombo. Vitinha. Top kaybı oldu. Şimdi Moiskin'e doğru. Moiskin sıyrılma çabasında. Moiskin gördü Diao. Diao. 4-1. Hasan Diao. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Hasan Diao. Moiskin. Como formasıyla çıktı ilk maçta, asist yapıyor. Hasan Diao işi bitiriyor. Como. Diao bir kez daha sahnede. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Genoa 1, Como 4.
1: Troppo presto perché sia decisiva, ma troppo importante per chiamarla solo grande sfida. E Inter-Napoli arriva a Di Marco.
2: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur, ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut, kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada, gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz.

0: ikinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan topu orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti. Politano ikinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
1: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
0: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Jelinski aldı. Jelinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Höylund! Taçtan gelen top Höylund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Höylund ve top ağlarda.
1: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
0: Jelinski. Jelinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi bu. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto bu arada gol! Thuram kafayı vurdu. Yerde bir oyuncu da golde. Oyun devam etti. Inter golü buldu. Şimdi Anguissa solda boşluk. Attı pası. Neres. De Bruyne. Kaldırdı De Bruyne. Gelişine. Luka! İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones. Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Inter golü buldu. Tribüne çıkıyor. Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü.
1: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı yitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
2: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini de gole yaklaşıyor Roma. Lolli. Lolli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye

Yolladı, Mancini döndü, Endika'nın önünde kaldı, gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika, offside. Roma'nın Eman Endika ile bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Kristović, De Ketelaere, Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale, De Ketelaere çevirdi, son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu, gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesekki uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesekki başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kapa! Üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın. Golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesekki de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu, gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Attığı köşeden Karnesekki'nin geldi gol bu kez. Zappacosta. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor. Ve maça Buzio ile Venezia başlıyor. Massimiliano Albini. Şimdi ceza alanı içi. Karambol kayarak müdahale. Maçın hakemi topa müdahale dedi. Son anda Stankovic. Korner köşe vuruşu. İlk tehlikeli atak Frosinone'den. Ceza alanı içi. Oradaki karambolde Sergio Stankovic kornere çeldi. Orta ceza alanına arka taraf bir kafa gol. Frosinone 1-0 öne geçiyor. Raimondo'nun golü 21. dakika. Antonio Raimondo net bir kafa vuruşuyla fileleri buluyor. Frosinone Venezia karşısında 1-0 önde. Ceza alanı içi ikili mücadele, oyun devam etti. Arka direk ve gol. 2 oldu yine Raimondo. Antonio Raimondo topu ağlara gönderdi. Mazzini'nin asisti, Raimondo'nun golü. Doğru zamanda doğru yere koşuyor Raimondo'dan. Top ikinci kez Venezia ağlarında.

0: Mancini kafayı vurdu. Aquar Adams önünde kaldı. Bir kafa. Yerde bu arada Aquar Adams. Palmizani çıktı. Müdahaleyi yaptı Aquar Adams. Başını tutuyor. Ono ayak dışıyla pası bozuyor. Ono koşusuna devam ediyor. Görmedi bozuyor orayı. Yeboah. Yeboah girdi. Yeboah nefis vurdu. Çok güzel gol. Fark bire indi. Frosinone 2, Venezia 1. Gol Yeboah. Sol ayakla uzak noktaya çok güzel gönderdi Yeboah. Palmizani hareketsiz kaldı. Uzak noktaya çok güzel bir vuruş. Bozio kaleye doğru gidiyor. Sağda boşluk var. Enon önüne. Ceza alanı içi. Vuruş gol! 2-2 oldu. Regis Agravo skoru eşitliyor. Venezia geri dönüyor. 2-0'dan geri dönüyor. Skor 2-2 oluyor. Sagrado'nun golü. Mazzini. Galo Oyono. Ortalığına geldi Oyono. Oyono baktı kaleye vuracak. Oyono vurdu direkten döndü. İkinci pozisyon Oyono yine geldi ama faul yaptı. Nefis bir şut çıktı. Oyono harika vurdu, direğe takıldı. Öno sakatlık geçiriyor. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Nefis bir şut. Direk hala sallanıyor olabilir. Oyono. Oyono ara pas gelebilir. Şimdi savunma arkasına saktı. Vuruş toparlanı, gol! Frosinone tekrar öne geçiyor. Kvernadze, Gürcü futbolcusu savunma arkasına sarttı. Karşı karşıya pozisyonda topu Milenerle buluşturdu. Vinito Stirpe stadında Frosinone taraftarları 3. golü kutluyor. Frosinone 3, Venezia 2. Sona erdi. 5 gollü maçı kazanan Frosinone oluyor.
1: La Penna saatine baktı. İlk düdük mücadeleye Parmalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Birindelli. Samuel'e birinde eli yaptı. Ortayı kapa dışarıya Motta. Çok net bir şans. Dakika 11. Carboni. Dani Motta buluştu topla. Dani Motta ceza sahası içi. Motta. Motta vurdu. Kaleci Corbi. Tehlike şimdi. Geçiyor Parma kalesinde. Ordóñez. İki oyuncu yerde, birinde elinde top. Samuel'e birinde elli. Thorson. Robinson'dan pas, Mangas. Tekrar Jay Robinson. Önü hayli kalabalık. Robinson çekti, vurdu Robinson! Müthiş bir gole imza atıyor Jay Robinson! Monza formasıyla ilk golünü buluyor Jay Robinson. Yeni transferlerinden Monza'nın. Topu çekti, vuruşunu yaptı. Eduardo Corbia avlıyor. Önündeki kalabalığa rağmen Jay Robinson. Colpani, Andrea Colpani çekti topu, Colpani şutunu attı, Colpani son anda Corbi. Savunmaya da çarpan top yükseklik kazandı. Eduardo Corbi'nin kurtarışı Parma kalesinde. Keita, Valeri Lontani'ye bıraktı. Lontani çekti topu, Simone Lontani vurdu. Demba Tiam yakın mesafeden kurtarıyor.

0: şimdi. Çevirdi içeriye. Lontani'ne ve gol! Simone Lontani! Genç oyuncu gollerine devam ediyor. Bu sezon Serie A'da 3. maçı Parma'nın. Attıkları ilk gol yine 18'lik Lontani'den. Kupada 2 golü birden Lontani atmıştı. Ligdeki açılışı da yine o yapıyor. Lontani tek kişilik barajda. Birinde elle atladı. Kolpani ortaladı. Kafa vuruşu kaleci Corvi. Guardio vurdu. Corvi kurtardı. Birindelli'nin şutu farklı şekilde out'a gidiyor. Guardio vurdu kafayı. Corvi'nin üzerine gidiyor. Troilo. Son düdük geliyor. Parma 1. Monza 1.
1: İşaret geliyor. Bologna karşılaşmaya başlayan taraf. Ferguson'ın ortası. Volpato uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi. Hala çıkmadı. Piccoli zayıf kalan ve dışarı giden bir vuruş. Acic. Sol kanatta Loriente. Loriente bir çalım. Loriente araya bıraktı. Acic tekrar Loriente dışarıya. 10. dakika Sassuolo pozisyona giriyor Armand Loriente ile. Şimdi kontratak fırsatı Sassuolo için. Volpato. Cinquegrano destek verdi ona doğru. Cinquegrano kurtardı. Ortaya da çevirdi ama uzağında kalıyor arkadaşının. Pozisyon devam ediyor ve gol. Doik attı. Sassuolo kontratakla golü buluyor. 18 dakika geride kalırken gol Doik. Doik karşısında Bernardeschi topu pası Holm'a. Holm. Loriente ortaya izin vermedi. Bernardeschi şimdi ceza sahasına. Alasan'ın kafası dışarı gitti. İyi pozisyon ama kötü bir kafa vuruşu Alasan'dan. Miranda bu defa daha iyi top geldi ve gol. Bologna ikinci yarının başında beraberlik golünü buluyor Piccoli.

Bovi. İyi çevirdi. Şut şansı. Acic önünde kaldı. Acic ve gol. Bir kez daha önde Sassuolo. Acic. Bologna'nın gol sevinci çok uzun sürmedi. Berardi uzak tarafa doğru, iyi organizasyon, savunma vurdu. Berardi, kaleci Skorupski çıkardı. İkinci pozisyon, savunmaya çarpıyor top.

Ferguson. Piccoli ceza sahası şimdi Bernardeschi kaleci. Muric yine bir karambol var. Top dışarı gitti. Miranda yerden. Dobik. Sağdan yerden top. Çok yakın gitti dışarıya. Piccoli. Mbangula.

Holm. Holm yaptı ortayı. Geldi arkaya doğru. Libra. Kaleci Muriç. İkinci pozisyon gol. Dombik attı. Artem Dombik 90+1'de skoru bir kez daha denge getiriyor.

Bir kart gelecek, kırmızı kart. Tedesco'ya kırmızı kart gösteriyor Di Bello. Domenico Tedesco. Kırmızı kartla saha dışına yollanıyor. Hayır, çok fazla oynatmadı. Marco Di Bello maçı bitiriyor. 2-2 sonlanıyor maç.

Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Musa. Kötü bir dokunuş Şila'dan. Şimdi Alay Begoviç önü açıldı. Alay Begoviç dışarıya vurdu. 18 yaşında Lukumi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Nico, Zeki, Douglas Luiz, sert vurdu kolu Muhanni'ye, çarptı top, offside'dı, avantajı oynatıyor hakem. Salemakers, Salemakers yerde oyun sürüyor müdahale topu, şimdi Nico Gonzalez oynadı, Conceição'ya, Conceição çekti, soluna vurdu Menya, Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama... Atamıyor. Conceição verdi pasını. Douglas Luiz tekrar Conceição'ya. Çok iyi top Conceição. Menyan. İyi sarktı arkaya Conceição. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Kolo Muani yerde. Yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu. Sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce. Sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya. Genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki

0: Offside, offside öncesi.
1: Şimdi sol kanat. Boga. Boga. Artı 5'in ilk dakikası. Boga. Boga çok sert ama Menyan.
2: Naçizane yine yanlış tercih bence.
1: Evet. İçerisi çok kalabalık. Şimdi orta kop Maynarsen iyi yarı kafa gol. Dokti! Dokti!
0: Ryan Dokti'nin, Ömer Erdoğan'ın. Biz Gakti diyoruz bugün. Forveti aldı onu Spalletti. Ve Dokti'ye attı kafayı. Gakti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti 1-1
1: ve bitirdi maçı hakem.
0: Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1 Juventus 1 Milan 1.
3: Luca Sacchi'nin düdüğü Cagliari Lecce maçı başladı. Fazzini ortası, kopa gol! Cagliari 1-0 önde. Maldini. Paolo Maldini'nin oğlu yarım saat dolmadan öne geçiriyor Cagliari'yi. Daniel Maldini. Cagliari formasıyla ilk golü, bu sezonki ilk golü. Golün ismi Maldini. Ve Kevin Carlos'a alıyor golünü. Zepedro'nun alanı boş. Hemen derinlemesine nefis pas geriden. Şimdi Stulic. Destek de var. Ceza sahası Stulic. Ama kaleci Capri ile. Korner. Aynı dakika içinde iki kalede de gördük topu. Top sekti, hata yaptı defans. Şimdi ceza sahası Maldini'nin pası, vuruş. Direkten döndü. İkinci pozisyon olmadı. Kalmadı önünde top Mendy'nin. Çok büyük bir şanssızlık Mendy ve Cagliari adına işte pozisyon. İkinci yarının hemen başı. Adopo'dan pas, Felici ilk buluşması. Felici çaldı topu Gabriel'den, gol şansı. Felici çevirdi. Pozisyon, savunma, savunma. İki pozisyonda da hamle. Çok kritik bir müdahale var orada. Arka direkte golü kaydedebilirdi Cagliari'li oyuncu. İşaretini verdi Sacchi. Maldini geldi. Maldini! Direkte patladı top. Efsanenin oğlu iyi vurdu. İşte böyle alkışlıyor tribünler. Gol olmadı belki ama ayağa kaldırdı tribünleri. Fadera'dan koşu. Sugamele bakmadı ona. Gagliardini'ye pas. Gagliardini diğer kanatta Adopo'ya. Adopo vuruyor ama Falcone izin vermedi gole. Bitiremedi maçı Cagliari. Frikik kullanıldı. Çıktı kaleci Capri ile. Uzaklaştırdı topu Capri ile. Falcone de yerdeydi. Bir yüksek top daha. Falcone indirme çabası. Bir röveş atta. Ama top dışarıda, inanılmaz. Top dışarıda, inanılmaz. Falcone yaka paça kaldırmaya çalışıyor rakibini. Ve saha karıştı yine. Falcone gol aramak için gittiği ceza sahasında olay çıkardı. Sarı kartı gördü.

0: 3 puan Cagliari'nin.
1: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Jatromski. Jatromski sağ kanatta, Keenan Davis şimdi ceza sahası içinde. Keenan Davis çekti, vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara, yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Hristos Mandas'tan.

Tezi ayak koyuyor. İshak senden şimdi Zakani'ye doğru hızlı bir pas. Voivoda hatalı top, Zakani içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Bayo'dan şık pas. Karlström karşı karşıya gol. Jesper Karlström ile 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Frattesi, Cancellieri, tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Nostlin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prostgard Nostlin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Nostlin. Karambol yaşandı Udinese kalesine, savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası, Zakani vurdu. Diziyle kurtarıyor Okoye. Zakani attı çalımını Voivoda'ya, Mattia Zakani ortaya çevirdi, gol! Lazio'da sahnede yine Frattesi var. Üçüncü maç üçüncü gol. Ligde Frattesi'den başka gol atan bir isim yok Lazio'da. Orta geldi. Nostin'e geçmedi. Bertola karşılıyor. Zakani düzeltti, vurdu direkt. Mattia Zakani. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zakani. Taylor. Kenneth Taylor'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa ve gol. Albert Gudmundsson. Oyuna sonradan girdi Gudmundsson. Öne geçiriyor Lazio'yu dakika 88.

geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta başladı. Dün oynanan tek karşılaşmayla programa birlikte bakalım. Dün oynanan mücadelede Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0'la geçmeyi başardı. Bugün 17'de iki karşılaşma var. Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u, Samsunspor, Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 20'de Korendon Alanyaspor, Göztepe, Tümosan Konyaspor, Trabzonspor maçları var. Yarın 17'de Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 20'de Galatasaray Kocaelispor'la karşılaşacak. Ahmet Sportif faaliyetlerde Başakşehir'i konuk edecek ve pazartesi saat 20'de Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Şimdi düne gideceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş Erzurumspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3 golle kazandı.

0: Beşiktaş sahasında Erzurumspor'la karşılaştı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 81. dakikada İlhan Fakalı kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 puanda kaldı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ise sahasında Samsun Spor'u konuk edecek. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Sarà con noi a breve.
2: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lideri olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinede. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyorum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
3: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
4: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki

0: alan değiştirmeleriyle alakalı 2 gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki, ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen, biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların, yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına, hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri, hem farkın çoğalmamasını engellemek, hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı, tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler, belki senaryo o zaman değişebilirdi, biraz panik ortamını onları belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce, hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro, bu kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
1: Beşiktaş'ta Alexander Nöbel ve Kartal Kayra Yılmaz Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
2: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz. Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
3: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
1: A-Spor yorumcusu Mustafa Çulcu 90+1 programında Beşiktaş Erzurumspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
4: Bunu sahada hakem verecek. Penaltı veya değil. Hı hı. Hani ben kendi adıma, ben sahada bunu görsem penaltıyı veririm ben. Bu bir penaltı. Çünkü ben oynamak istiyorum. Rakip tamamen beni oynatmıyor. Ben veririm penaltıyı. Kriterleri koyduğumuz zaman, futbol kriterleri, çözüm kriterlerini koyduğumuz zaman penaltı. Fakat devam edelim. Bak şimdi Oh'un sol koluna bak. Devam. Buradan daha güzel geliyor. Evet, evet. Devam. Devam. Bak şimdi Mustafa Yunus nerede? Dur bak. Formayı çıkaracak sırtından. Gitmek istiyor o. Değil mi?
5: Evet.
4: Devam edelim. Bir tık daha gidelim. Bak dur. Oh'un sol kolu var ya. O işte o varı out ediyor. Ha. Gitti ya, hakemi çağırdı. Evet. Var da izlerken yan taraftan da görüyoruz. Ne görüntü gösteriyor? Hangi açıda? Gösterdiği açılar bizim gördüğümüz açılar. Başka bir açı göstermedi. Topun tamamen elle düzeltildiği, önüne alındığı bir açı, çarpma falan göremiyorum ben. Bunun bakar mısın şimdi? Şöyle, ne gösteriyor? Bakın yanda. Siz de bakın. Yan tarafa bakın.
5: Bunu esas gösteriyor. Var. Var da gördüğümde.
6: Aynısını, evet.
5: Beni tatmin etmiyor yani.

0: burada oyunun devam edilmesi, ettirilmesi, golün geçerli sayılması
1: çünkü
0: lazım.
1: İspat sunmak gerekiyor değil mi?
0: Kanıt sunacaksın. Net bir kanıt koyacaksın ki gol iptal olsun. Bir de futbolun içine baktığınız zaman yıllarımızı verdiğiniz için burada yönü, topun yönü değişir. Kola çarpan top sola gider. Gitmiyor. Aşağı düşer. Düşmüyor.
1: Şimdi bu VAR kayıtları açıklanacak. Bakalım ne diyecek burada.
0: Yani bu VAR görüntüleri kanıt sunamadı. Ayağa bak, bak. Al geri gel. Az geri gel. Oyuncunun sağ ayağına bakar mısın? Neydi? Tırmık mıydı? Bakar mısın? Nasıl takıyor yere de çime? Kendini atıyor sanki itilmiş gibi. Bakar mısın? Ayağa bak, bak. Sağ ayağı gördün mü? Bunun faulle yakından uzak, bu tırmığı da geçelim. Ayağı tırmıklıyor yere, sürtüyor ya. Bak sağ ayağını böyle
1: ya
0: taktı.
1: Ya yukarıda hafif bir temas hissettiği anda tırmığa başlıyor.
0: Ama yukarıdaki temas karşılıklı, o da eliyor.
1: Karşılıklı tabii canım.
0: Bunu hani...
1: Hocam bunu yapmazsa o zaman yani bu kadar ikili mücadele olacak.
0: Hani biz basit temaslara faul çalmayıp oynatacaktık. Mottomuz bu değil miydi? Bundan daha basit ne olabilir ki? Buz gibi gol bu. Beşiktaş'ın net bir golü burada iptal edilmiş. Bakar mısın?
1: Etti mi sana
0: 18 3? Numaralı oyuncu adı neydi onun? Mujakić. Takmış ayağı yere.
2: Fenerbahçe'de dün çok hareketli bir İsmail Kartal gündemi yaşandı değerli izleyenler ve son karar olarak İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi kararı çıktı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Kartal Gaziantep maçında takımın başında olacak.
3: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam Roma maçının ardından istifa kararı almış, Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söylemişti. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yapılan ilk antrenmana çıkmadı. İlk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir ikna görüşmesi yaptı. Ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kulüp binasına davet etti. Başkan Aziz Yıldırım Roma maçı sonrası ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır sözünü bizzat deneyimli teknik adama iletti. Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin X hesabından teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta takımının başında olacak.
2: Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalarak puanla başladı serüvenine. Sarı lacivertli takımda 3 futbolcu performanslarıyla öne çıktı.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler 18 yıl aradan sonra katıldığı Devler Ligi'nin ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. 39. dakikada Cristante'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Müzik 86. dakikada Ake'nin bir topu da direkten döndü. Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, eleme maçları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 33 iç saha karşılaşmasında sadece 5 yenilgi aldı. Bu süreçte Sarı Lacivertliler 20 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Geçen sezonun başından bu yana Kadıköy'deki mağlubiyetler Aston Villa ve Nottingham Forest'a karşı yaşandı. Roma maçıyla birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında deplasmanda Lyon ağlarını havalandıran Brown, Roma'ya beraberlik golünü attı. Brown etkili performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Mason Greenwood da asistlerine devam ediyor. Lyon mücadelesinde Brown'a asist yapan İngiliz yıldız, Roma maçında da aynı şeyi tekrarladı. 10 karşılaşmada 4 gol atan İngiliz futbolcu bu sezonki 3. asistini kaydetti. Orta sahada İsmail Yüksek de performansıyla beğeni topladı. 9 kez de en fazla ikili mücadele kazanan İsmail 6'da pas arası yaptı. 62 kez topla buluşan İsmail Yüksek %87 pas isabeti yakalarken 3 top kapıp 2 çalım attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, pazartesi günü ise Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
2: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Fenerbahçeli oyuncu

0: Archie Brown da kadroda yer aldı.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti sona ererken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Greenwood'un pasıyla savunma arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. (Gülüyor) 48. dakikada atılan bu gol, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılında Kazım Kazım'ın Porto'ya attığı golden sonraki ilk golü oldu. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Brown, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11'inde de kendine yer buldu. İngiliz futbolcu Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı ve performansıyla beğeni topladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde kalede Courtois, savunmada Archie Brown'un yanı sıra Dest, Bartra ve Torres, orta sahada Baturina ve Ødegaard, kanatlarda Olise ve Ferran Torres, ileride ise Demirovic ve Rafinha yer aldı.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e mağlup olmasının ardından yaz transfer döneminin planlaması yeniden tartışılmaya başlandı.
2: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Ugochukwu da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
0: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinowski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler ana sayfalarla. Her zaman olduğu gibi başlayacağız. Fotomaç gazetesinde Turbo Kartal manşetini görüyoruz. Dün akşamki Erzurumspor galibiyetinin ardından bu manşet atılmış. Beşiktaş Erzurumspor'u çok rahat yendi. 3'te 3 yaparak seriye bağlayan siyah beyazlı takım
3: maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tabii ki maçla ilgili detaylara bakacağız değerli izleyenler. Marsilya karşılaşması öncesi de moral depoladığı söylenmiş Beşiktaş'ın. Yine bu sayfada öğlen dönmem, akşam devam başlığıyla.

Fenerbahçe'deki o yoğun ve hareketli İsmail Kartal gündemini görüyoruz. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etmiş. Başkan Aziz Yıldırım'sa bir yere gidemez demişti. 65 yaşındaki hoca dün takımın saat 12'deki idmanına çıkmadı. Bunun üzerine futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüşmek üzere evine gitti. İkili arasında 2 saatlik bir görüşme gerçekleşti. Daha sonra Kartal kulüp binasına gelerek Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya geldi. Ardından Fenerbahçe akşam saatlerinde İsmail Kartal görevinin başındadır. Yarın yani bugün idmana çıkacaktır açıklamasıyla yola devam edileceğini resmen açıkladı. Elbette bu konunun yankıları daha çok uzun devam edecek ve biz de konuşacağız, değerlendireceğiz. Fanatik ana sayfaya hemen bakalım. Burada da Kara Kartal zirveye kondu manşetini görüyoruz. Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısındaki 3-0'lık galibiyeti böyle yer bulmuş kendine. Yine İsmail Kartal devam ediyor. Avrupa basınında istifa şaşkınlığı, hazırlıklar kayıtla başladı gibi Fenerbahçe cephesinden başlıklar dikkat çekiyor. Okan Buruk'un açıklamaları yine yaparız başlığıyla sayfaya taşınmış. Sporting maçı sonrası oyuncularıyla yaptığı görüşmenin ayrıntıları dikkat çekiyor. Geçen sezonda kaybederek başladıklarını hatırlattı ve ekledi. Okan Buruk, sonra neler yaptığımızı tüm dünya gördü. Liverpool, Juventus gibi devleri çok da iyi bir oyunla yendik. Yine yaparız. Önce Kocaeli maçıyla toparlanalım demiş Galatasaray teknik direktörü. Trabzonspor seri peşinde başlığıyla bu akşam oynanacak Konyaspor maçı ile ilgili detayları da yine görüyoruz. Şimdi Milliyet 17'ye bir bakalım. İşte istifaya götüren sebepler başlığıyla dikkat çeken bir haber var. Hemen bakıyorum, imzalı bir haber mi? Değil. İsmail Kartal'ın eski Fenerbahçeli futbolcuların olumsuz yorumları karşısında yönetimin sessiz kalması sebebiyle uzun süredir rahatsız olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca Fred'le Tarişka'nın gidişi nedeniyle kadro planlamasını yapamadığını savunduğu bildirildi deniyor. Bu arada Roma maçının ardından, bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından, üstelik puan alınan bir mücadelenin ardından istifa kararı çıkması Avrupa basınında da çok geniş bir yankı uyandırmış. Fenerbahçe'de olaylı gece başlığıyla yine paylaşılmış dış basının gündemi. ESPN, Marca, L'Equipe, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve BBC'nin konuyla ilgili başlıkları dikkat çekiyor. Örneğin Marca gazetesi demiş ki Fenerbahçe Başkanı teknik direktörün istifasını reddetti. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı. L'Equipe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile alınan beraberliğin ardından teknik direktörün istifası kabul edilmedi. BBC demiş ki Fenerbahçe teknik direktörü Roma beraberliğinin ardından istifa ederek kulübü şaşkına çevirdi. Evet, Kartal geri döndü başlığıyla yine dün yaşanan süreci görüyoruz. Dünkü antrenmanda, dün saat 12'de yapılan antrenmanda takımı kayıtla göle çalıştırdı detayı yine paylaşılmış. Ve Avrupa'yı korkutmaya başladı başlığıyla da Roma maçının ardından Fenerbahçe'nin performansının etkileyici olduğuna dair yine Avrupa basınından öne çıkan başlıkları da bugün Milliyet gazetesinde görüyoruz diyerek Hürriyet'le devam edelim şimdi. Beşiktaş sayfasına bakacağız. Dünkü Erzurumspor galibiyetinin ardından sayfanın sol üst köşesinde az önce de izlemiştik. Kaleci Nübel'in açıklamalarını görüyoruz. Bu atmosferde futbol oynamak büyük zevk başlığıyla paylaşılmış. Stadımızın yeri harika. Bu taraftarla bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz dedi. Sağ üst köşede ise tahkim itirazı reddetti, Vlahovic oynamadı başlığını görüyoruz. Sırp golcü PFDK'den bir maç ceza almıştı bildiğiniz gibi ve tahkimde itirazı reddetmişti. Sayfanın genelinde tercih edilen başlıksa Kara Kartal zirveye kondu olmuş, maç fazlasıyla siyah beyazlılar liderliğe yükseldi. Bu arada Güntekin Onay'ın bu sayfada bir de köşe yazısı var. Beşiktaş acımasız bir takım olma yolunda başlığıyla Kartal iç sahada bu tip rakipler karşısında daha çok galibiyet alır. Salih Özcan ders veriyor. Trossard taraftarı mest etti gibi ara başlıklarda yine Onay'ın yazısından öne çıkıyor diyebiliriz. Sabah 15'e de bakalım. Devamı gelecek.
Emirhan attığı gol için bir

0: birkaç gündür Orkun'la çalıştıklarını belirtip el göz işareti yaptı, oraya keseceğini biliyordum. Bu sene ilk golüm, inşallah devamı gelecek dedi. Vlahovic cezasını çekti başlığını görüyoruz. Mustafa Çulcu iki golü de vermeliydi başlığıyla dünkü maçın hakemini eleştirmiş değerli izleyenler. Beşiktaş'ta kaleyi bulan iki top gol değeri kazanmadı. Atom karınca tükenmez başlığına da hemen bakalım. Uğur Cem imzasıyla ayrılığa kapıları kapatan Torreira eski kimliğine yeniden kavuştu. Osimhen'in yokluğunda son iki maçta Galatasaray'ı ayakta tutan Atom karınca lakaplı orta saha çalışkanlığıyla yeni gelmedim geri geldim görüntüsü verdi deniyor. Bir de hazır ol Leao başlığı dikkat çekiyor bu sayfada. Teknik direktör Okan Buruk'un yarın oynanacak Kocaeli Spor maçında Leao'yu görevlendirmek istediği ve hazır ol dediği söylenmiş. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlası bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımıza geri dönelim. Kore'nden Alanyaspor'la Göztepe Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Alanyaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Göztepe ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
1: Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanyaspor Göztepe maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor Lig'de 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 7 puan toplayan Akdeniz ekibi haftaya 7. sırada girdi. Son maçta Rizespor deplasmanda 1-0 mağlup eden Alanyaspor sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonu 3-3'lük Samsunspor beraberliğiyle başlayan Göztepe ise Gençler Birliği'ne 1-0, Galatasaray'a 3-2 ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Stanimir Stoylov'un ekibi 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 7 gol atan Göztepe kalesinde 11 gol gördü. Göztepe de Alanya deplasmanında kazanarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da Furkan Bayır, İbrahim Asabra, Sonko Sonberg, Alan Godoy, Gökdeniz Bayraktar sakatlıkları sebebiyle o gün Bayraksa cezalı olduğu için oynayamayacak. Luka Gugesashvili de kadro dışı bırakıldığı için maçta oynayamayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Korendon Alanya Spor Göztepe maçı saat 20'de başlayacak. Maçı Ozan Ergün yönetecek.
0: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi Tobias Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.
2: I feel the trust from the board, from the teammates, so that's the most important.
3: Tabii teşekkür ediyorum tebrikleriniz için. Bu benim için bir ritüel tabii. Ben rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen notlar alıyorum kendim için. Her seferinde %100 garanti değil bunlar. Sonuç vermiyor ama bu seferinde gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı aldığım notlar. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe maçı bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok gerçekten çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de biz demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız. Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. En iyi kulüp lerde oynamak. Tabii bunu başarmak için de çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Böyle şeyler zaten kendiliğinden olan şeyler değil. Çalışmak, azimli olmak gerekiyor. İyi çalışıyorum. Bu işin de şansa bırakmayacağımı düşünüyorum. Çok çalışıyorum. En iyi şekilde elimden geleni yapıp şansımı da bekleyeceğim zamanı geldiğinde.
0: Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor değerli izleyenler. Haftanın programına birlikte bakacağız yine. Haftanın açılış maçında SMS Grup Sarıyer Spor'la Bandırma Spor 1-1 berabere kaldı. Bugün 17'de 2 maç var. Bolu Spor, Orfa Yapı Pendik Spor'u. Van Spor'da Keçtaş Ankara Köçören gücünü ağırlayacak. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Eminebi Mümraniye Spor Antalya Spor maçları var. Pazar 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Mardin 1969 ve saat 20'de Bursa Spor, Turkay Esenler Erok Spor, Mısırlı Komtere, Fatih Karagümrük, Manisa Futbol Kulübü maçları oynanacak. Ve haftanın son mücadelesinde pazar

0: Cumartesi 20'de Metro Holding Kayseri Spor İstanbul Spor'u ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı değerli izleyenler. Öne çıkanlara birlikte şimdi haberimizden bakalım.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmadan yalnızca ikisi berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Şahtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginde de lig heyecanı devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi bu hafta oynanacak karşılaşmalara ve öne çıkanlara birlikte bakalım.
2: Futbol severleri bu hafta sonu da dop dolu bir program bekliyor. Serie A'da son şampiyon Inter, Udinese'yi konuk edecek. Lige 3'te 3 ile başlayan mavi siyahlılar yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan lider Roma, Torino deplasmanında ligdeki çıkış grafiğini devam ettirmek amacında. İtalya'da haftanın vitrin maçı ise Lazio ile Milan arasında. Başkent'te oynanacak müsabakada Mavillerin hocası Gennaro Gattuso efsanesi olduğu takıma çelme takmaya çalışacak. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Juventus ise Sassuolo deplasmanında 3 puan arayacak. La Liga'da ise gözler tüm Avrupa kıtasının en formda takımında olacak. İlk 4 haftada attığı 15 golle en yakın rakiplerini 2'ye katlayan Barcelona bu hafta Levante'ye konuk olacak. Katalanlar geçtiğimiz hafta puan farkıyla ele geçirdikleri zirveyi kaybetmek istemiyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın kayıp takımı Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Eflatun Beyazlılar geçtiğimiz hafta Real Betis karşısında aldığı mağlubiyeti Madrid derbisinde telafi etmeye çalışacak. La Liga'da haftanın dikkat çekici maçlarından biri ise Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında. Bask deplasmanında Atletik Bilbao'ya farklı kaybeden Simeone'nin öğrencileri yine başka bir Bask ekibi Real Sociedad karşısında telafi arayacak. Ancak Oyarzabal'lı Sociedad son 3 maçını kaybetmeyerek çıkış yakalamış durumda. Almanya'da beklenenden erken bir kayıpla sezona başlayan Bayern Münih, 2'de 2 yapan ligin yeni ekibi Elversberg'le karşılaşacak. Bavyeralılar formda rakibini mağlup ederek kısa süre içinde zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. Sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, henüz maç kazanamayan Paderborn'u konuk edecek. Sarı siyahlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin moralini lige de yansıtmak istiyor. Fransa'da geride kalan 3 haftada maç kazanamayan Paris Saint-Germain henüz maç kaybetmeyen Brest'e konuk olacak. 9 puanla ligin lideri konumunda yer alan Monaco ise Strasbourg deplasmanında pozisyonunu koruma amacında. Avrupa'da haftanın maçı ise Premier Lig'de oynanacak. Manchester derbisi

0: Derbisinde United City'yi Old Trafford'da ağırlayacak. Lider Arsenal haftayı Sunderland deplasmanında geçirirken ligin gol yemeyen tek ekibi Hull City'de Chelsea'ye konuk olacak.
1: Hull City teknik direktörü Sergei Yakirovic İngiltere Premier Lig'de Ağustos ayına damga vurdu değerli izleyenler. Bosna Hersekli çalıştırıcı ayın teknik direktörü seçildi.
2: Premier Lig'de Ağustos ayının ödülleri sahiplerini buldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran Sergei Yakirovic ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Takımını Premier Lig'e çıkaran 49 yaşındaki çalıştırıcı Hull City ile sezona Manchester United 2-0, Coventry City ise 1-0 mağlup ederek başladı. Kaplanlar son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Yakirovic böylece 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü oldu. Bosna Hersekli çalıştırıcı kulüp tarihi ödülü kazanan 3. teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Ayın oyuncusu ödülünde ise zirve Chelsea'den João Pedro'nun 24 yaşındaki Brezilyalı santrafor Ağustos ayında çıktığı 2 müsabakada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. João Pedro kariyerinde ilk kez ayın oyuncusu ödülünü kazanırken Cole Palmer'dan 2 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk Chelsea oyuncusu oldu.
1: Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin yeni sezon öncesi medya günü etkinliği düzenledi ve etkinlikte koç Sarunas Yasikevicius ve oyuncular basın toplantısında açıklamalar yaptı.
3: Like every year, very excited for the beginning of the season.
4: Her sezon olduğu gibi aslında başlangıç için heyecanlıyız. Yaratmaya çalıştığımız ve yarattığımız takım için heyecanlı ve mutluyuz. Şu an yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz. Yeni sezonun resmi bölümünün başlamasını bekliyoruz.
5: Çok mutluyuz. Yeni bir sezon. Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Geçen sezonu güzel bitirdik, şampiyon olarak bitirdik. Bu sezonda aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var. Herkes aynı heyecanı paylaşıyor. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. İlk maçımız zaten en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak. İnşallah hepimiz için, hem sizler için hem bizler için güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur. Teşekkür ediyorum.
6: Just extremely excited to be here.
4: Evet, çok heyecanlıyım. Kesinlikle çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye karşı daha önce çok defa oynadım. Karşılaştım ve bu organizasyona, bu kulübe çok büyük saygı duyuyorum. Çok istikrarlı bir kulüpten bahsediyoruz. Burada hedefim kesinlikle şampiyonluklar kazanmak, takımın şampiyonluklar kazanması ve buna yardımcı olmak. Çok iyi bir koçumuz, çok iyi bir oyuncu ekibimiz, grubumuz var.
7: To start the season with this group of guys.
4: Yeni sezon başladığı için heyecanlıyız. Burada bu grupla, bu takımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben aslında takıma yeni katıldım sayılır. Bu heyecanı, yeni sezon heyecanını paylaşıyoruz. Fenerbahçe hırslı, hedefleri olan bir organizasyon. Tabii ki sezonun uzun olduğunu ve çok çalışmamız gerekerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çok yeni oyuncumuz var. 9 farklı yeni oyuncumuz var. Çok başarılı kariyerlere sahip isimler bunlar ve Fenerbahçe'de de, Fenerbahçe tarafında da aynı başarıyı tekrarlamalarını bekliyoruz. Biz Final Four hedefi olan bir takımız. Bu yolda sezon boyunca çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Yakın mantaliteye sahip olduğumuz biri ben, ayrı takımlardayken aslında saha içinde onun özelliklerine atak etmeye çalışıyordum. Şimdi onunla aynı takımdayız ve onunla aynı takımda olduğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. Onun sahada yapabilecekleriyle, takıma katabilecekleriyle birlikte hem benim için hem de takım için işleri daha kolaylaştırabileceğini biliyorum. Bunu umuyorum. Tabii ki onun için kolay bir değişim olmadı. Duygusal bir değişim oldu takım geçişi anlamında. Ama tekrar söylediğim gibi onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda olduğum için. Evet, heyecanlıyız. Elimizde iyi bir grup, iyi bir oyuncu ekibi, iyi bir kadro olduğunu biliyoruz. Tabii ki tecrübeli bir ekip. Hedeflerimiz büyük, yine Final Four'da olmak, orada kazanmak. Bu hedeflerle birlikte yeni sezona başlıyoruz. Burada olmak harika, burada bulunmak harika. Tabii ki Taylor'ın söylediği gibi hedeflerimiz şampiyonluk, şampiyonluklar, tekrar Final Four'da olmak, bu kez orada olup kazanmak istiyoruz. Ben de takımıma elimden geldiğince bu yolda yardımcı olmak istiyorum.
1: Formula 1'de sezonun 14. etabına İspanya ev sahipliği yapacak.
2: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda

0: İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki Madrid pistinde sıralama turları cumartesi günü saat 17'de yapılacak. 57 tur üzerinden yapılacak yarışsa pazar günü saat 16'da start alacak. Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 7, takım arkadaşı George Russell'la McLaren pilotu Lando Norris 2'şer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti. Pilotlar klasmanında 267 puanlı Kimi Antonelli ilk sırada yer alıyor. İtalyan pilotu 201 puanlı George Russell'la 191 puanlı Lewis Hamilton izliyor.
1: Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan topu orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti Politano. İkinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
3: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
2: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski. Kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Höylund! Taçtan gelen top Höylund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Höylund ve top ağlarda.
3: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
2: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi gol. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi ortayı yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto bu arada gol. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne, kaldırdı De Bruyne gelişine. Luka! Oh, oh.

0: İnanılmaz bir pozisyon daha.
1: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
0: Yok.
1: Yine mi değil?
0: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Inter golü buldu. Tribüne çıkıyor. Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü. Belliydi. Golü bulan Inter oluyor.
1: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
0: İşte posterlik bir görüntü. Bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Son zaman.

0: Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti, soluna vurdu Menya. Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce. Sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
0: Şimdi kritik an. Kopmeiners mi? Locatelli mi? Kopmeiners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kopmeiners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi orta

0: Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol. Geçerlilik kazanmayacak. Hristović. De Ketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında. Şale De Ketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu gol. İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karne sekke uzanıyor. Kornerden bir organizasyon Roma adına. Kone'nin şutunda karne sekke başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu, direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90, Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karne sekke de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu, gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90 artı 3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Sekkin'in geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor.
1: Gözler Marco Guida'da, son kontrolleri yapıyor Guida maçın hakemi. İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa-Como mücadelesi başlıyor. Nico Paz formasından çekildi, devam ettirdi. Guida avantaja bıraktı. Nico Paz uzaklardan Bailov'u hamledi. Çok uzaklardan denedi Arjantinli Nico Paz. Şimdi Colombo. Tehlikeli geldi Genoa. Osmaic! Kontrataktan golü buluyor Genoa. İtalya'daki ilk golü Osmaic. 19. dakika. Eski Bandırma Sporlu'yla öne geçiyor Genoa. Osmaic. Como yüklendi ama kontratakta Osmaic'in golüne engel olamıyorlar. Da Cunha. Alex Valle. Aradan bıraktı Valle. Da Cunha. Valle. Şut açısı Baturina vurdu. Gol! Harika gol! Martin Baturina uzaklardan Maydov'u mağlup ediyor. 25. dakika. Como beraberliği buldu. Baturina süper gol. Uzaklardan Nocci'yi buldu. Yerden sert vurdu, attı golü Baturina. Valle, Nico Paz, tekrar Alex Valle. Baturina. Valle.

diye çevirdi içeriye Østigard. Şut geldi Diao, gol! Hasan Diao! Kobo geri dönüyor. 30. dakika, Hasan Diao bekletmeden vurdu, attı golü. Genoa 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geride. Kuto savunma arkasına Nico Paz kontrol, Nico Paz partiye o da katılıyor. 41. dakika, Nico Paz. Como 3-1'i buluyor genç yıldızıyla. Nico Paz da bu sezonki ilk golü Nico Paz'ın. Como geriye düştüğü maçta 3-1'i buldu. Geçen sezonun yıldızı Nico Paz bu sezon perdeyi açıyor. Kakre pası verdi, tek top. Şimdi Nico Paz çıkardı Valle'ye. Valle yerden Nico Paz kaldı önünde. Paz direkten döndü. Nico Paz. Como savunmasında boşluk arıyor. Genoa, Elerson, Colombo, Vitinha, top kaybı oldu. Şimdi Moiskin'e doğru. Moiskin sıyrılma çabasında. Moiskin gördü Diao. 4-1. Hasan Diao. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Hasan Diao. Moiskin Como formasıyla çıktı ilk maçta, asist yapıyor. Hasan Diao işi bitiriyor. Como, Diao bir kez daha sahnede. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Genoa 1, Como 4.

0: günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Süper Lig'de 5. hafta heyecanı başladı. Birlikte düne gidelim. Açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 81'de İlhan Fakılı kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Erzurumspor ise 4 puanda kaldı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Maç sonu teknik direktörlerin açıklamalarıyla devam edelim.
1: Sarà con noi a breve. Mentre poco sta crescendo.
2: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da

0: araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
1: Evet, Miretti
0: Biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, ensantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
2: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
3: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri hem farkın çoğalmamasını engellemek hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Belki senaryo o zaman değişebilirdi. Biraz panik ortamını onlara belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro, bu kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelesi kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
4: Beşiktaş'ta Alexander Nübel ve

0: Kartal Kayra Yılmaz da Erzurumspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.
1: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz. Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
2: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
0: Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Trabzonspor tüm Osan Konyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinovski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir, agresif, temaslı ve hızlı bir geçiş oyununu takıma adapte etmeye çalışıyor.
3: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dokunuşu hissedilmeye başlandı. Bordo Mavililerin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etmesi, yeni teknik direktörün kısa süredeki dokunuşlarının takıma yansıdığını gösterdi. 47 yaşındaki çalıştırıcının hedefi ise temaslı, agresif ve hızlı geçiş oyunu oynayan bir Trabzonspor oluşturmak. Çimşir antrenmanlarda tempoyu ve ikili mücadelelerdeki sertliği ön plana çıkarırken, üstünde en çok durduğu konuların başında top kaybının ardından uygulanacak pres geliyor. Hüseyin Çimşir top kaybedildikten sonra ilk 3 ila 5 saniye içinde baskı yapılarak topun yeniden kazanılmasını istiyor. Dar alanda yapılan çalışmalarda oyuncularından sürekli hareketlilik bekleyen Çimşir, ikili mücadelelerde ayakta kalan ve fiziksel temastan kaçınmayan bir takım kimliği oluşturmayı hedefliyor.
4: gazete turu yapacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız. İlk olarak değerli izleyenler, Beşiktaş'ta dün oynanan Erzurum maçı, Trabzonspor'da da bugün oynanacak Konyaspor maçına dair tüm detaylar. Gazetelerde Fanatik 3'le gelin başlayalım. Italiano'nun maç sonu açıklamalarını görüyoruz Beşiktaş sayfasında.

Da çok istekliyiz başlığıyla paylaşılmış. Kara Kartal'ın hocası Vincenzo Italiano Erzurum maçı öncesi kazanırsak maç fazlasıyla lider olacağız dedi. 90 dakika sonunda siyah beyazlılar zirveye otururken İtalyan çalıştırıcı hatalarımızdan ders çıkardık. Derbide olanlar çılgınlıktı. Olduğumuz yer için mutluyum. Maçlarda çok istekliyiz yorumunu yaptı. Emirhan'dan siftah başlığı yine dikkat çekiyor. 21. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde Emirhan rakip fileleri havalandırdı ve takımın en iyi oyuncularından biri olduğu sahada kaldığı sürede deniyor. Kaptan Orkun kaldığı yerden İlhan Fakılı boş geçmedi başlıkları yine bu sayfada öne çıkan başlıklar arasında ve elbette Leandro Trossard'a bir parantez açılmış bu sayfada. Önce asist sonra gol başlığıyla. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde siyah beyazlı ekipte ilk asistini yapan Trossard bu hafta da ilk golünü attı. Erzurum karşısında takımının ikinci sayısını kaydeden Belçikalı kanat futboluyla alkış aldı. Ayrıca 51'de kaydettiği gol ise pozisyon öncesi Agbadu'nun elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi. Sahada kaldığı süre içinde kalitesini gösterdi deniyor Trossard'la ilgili. Özellikle skor katkısı noktasında eleştirilen bir isimdi. Her ne kadar oyun katkısı olsa da Trossard önce asist sonra gol o anlamda. Tecrübeli oyuncu da takıma tam anlamıyla adapte olduğunu gösterdi dün itibarıyla. Ve foto maç 5 ile devam edelim. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan salağı kabul edecek başlıklı bir haber görüyoruz sayfanın en başında. Başkan Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Salah sizinle tanışmak istiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısırlı süper yıldızı külliyede kabul edecek deniyor haberde. Ernesto Valverde haberine hemen bakalım. Trabzonspor'un teknik adam gündeminde liste başı belli oldu. Şu an boşta olan İspanyol çalıştırıcının yanı sıra Steven Gerrard, Palladino, Stankovic, Blan ve Paulo Bento da masada, görüşmeler devam ediyor denmiş. Bu arada listenin sürekli güncellendiğinden de bahsederim. Çünkü birkaç gün öncesine kadar listedeki en ciddi adayın Arda Turan olduğu konuşuluyordu. Hatta olmazsa Şenol Güneş ismine gidilebileceği belirtiliyordu. Ancak bugün haberlere baktığımızda yine yabancı isimlerin gündeme geldiği söylenmiş. Fırtına ilk peşinde başlığıyla da bu akşam oynanacak Konyaspor maçına dair detayları ve muhtemel 11'i görmek mümkün. Fırtına rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı planlıyor demiş haber. Şimdi Beşiktaş'a geri döneceğiz. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Murat Özbostan'ın köşe yazısı sayfanın en başında Beşiktaş'ta değişen sadece oyun değil başlıklı bir yazı kaleme almış. Beşiktaş güçlü bir oyun ortaya koydu. Neredeyse tek kale oynadı. Pozisyonlar buldu. Rakamları alt üst etti. Bir maçta ne şampiyon olunur ne de hedeflerden vazgeçilir, ancak bazı maçlar vardır ki takımın hangi yöne gittiğini gösterir. Bu maçta onlardan biriydi ifadesini kullanmış Murat Özbostan. Derbiden iki kat önemliydi başlığıyla Trossard'ın açıklamalarını görüyoruz. Son galibiyetimizden sonra tekrardan da cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden iki kat önemliydi. 3-0 kazandık ve gol yemedik. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Açıklamasını görüyoruz. Fatih Doğan'ın köşe yazısı güven veriyor başlığıyla paylaşılmış. Ve sayfanın genelinde tercih edilen başlıksa Kartal'dan zirveye pençe olmuş. Beşiktaş Perşembe günü karşılaşacağı Marsilya'yı da gözüne kestirdi deniyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli rakipleri var. Siyah beyazlıların ve ilk hafta maçında da Marsilya'yı konuk edecek. Beşiktaş takımı mücadelenin ardından hep birlikte tribünlere gitti ve üçlü çektirdi. Onun fotoğrafının da yine bugün sabah gazetesinde yer aldığını söyleyelim ve devam edelim. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Bilal Meşe'nin köşe yazısı Kartal'ın keyfi yerinde, Atilla Gökçe'nin köşe yazısı ise oyuna bak, hakeme bak başlığıyla paylaşılmış. Hakemin özellikle iptal edilen gollerde hatalı kararlar verdiğine dair pek çok hakem yorumcusunun ve Mustafa Çulcu'nun değerlendirmeleri var. Yine bunu eleştiren bir köşe yazısı Atilla Gökçe'den de görüyoruz. İtalyano'nun açıklamaları takım her gün gelişiyor başlığıyla paylaşılmış. Nübel'in açıklamaları burada oynamak keyifli başlığıyla yine bu sayfada yer buluyor ki az önce izlemiştik de.
Sayfanın genelinde de maça dair

0: bir zirve göründü başlığının atıldığını görüyoruz. Takvim gazetesine baktığımız zamansa Beşiktaş'tan gol şov başlığı ilk olarak. Beşiktaş son 3 haftada rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Dün 44 kez ceza sahası içinde topla buluştu ve 3 gol buldu. İkisi de sayılmadı bildiğiniz gibi. Kartal zirveye kondu başlığını yine görüyoruz. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. İtalyano yönetimindeki Kartal yine keyif vermeye devam etti deniyor. Emirhan Topçu sezonu açtı ve Trossard açılışı yaptı başlıkları yine diğer sayfalarda olduğu gibi Takvim gazetesinde de kendine yer bulmuş. Kartal Yiğit'in de bu sayfada bir köşe yazısı var. Evinde zor yenilir başlığıyla Beşiktaş'ın özellikle iç saha performansına vurgu yapan bir yazı olduğunu söyleyebiliriz. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri böyleydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertlilerde dün çok hareketli saatler yaşandı İsmail Kartal konusunda. Fenerbahçe'den İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği açıklaması geldi.
1: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam Roma maçının ardından istifa kararı almış, Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söylemişti. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yapılan ilk antrenmana çıkmadı. İlk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir ikna görüşmesi yaptı. Ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kulüp binasına davet etti. Başkan Aziz Yıldırım Roma maçı sonrası ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır sözünü bizzat deneyimli teknik adama iletti. Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin X hesabından teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta takımının başında olacak.
0: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu. Fenerbahçeli oyuncu Archie Brown da kadroda yer aldı.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti sona ererken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Greenwood'un pasıyla savunma arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. (48. dakikada atılan bu gol Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılında Kazım Kazım'ın Porto'ya attığı golden sonraki ilk golü oldu. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Brown, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11'inde de kendine yer buldu. İngiliz futbolcu Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı ve performansıyla beğeni topladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde kalede Courtois, savunmada Archie Brown'un yanı sıra Dest, Bartra ve Torres, orta sahada Baturina ve Ødegaard, kanatlarda Olise ve Ferran Torres, ileride ise Demirovic ve Rafinha yer aldı.
0: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting yenilgisi sonrası yaz transfer döneminin planlaması yeniden tartışılıyor.
3: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Ugochukwu da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
0: Şimdi bir gazete turu daha yapacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte bakacağız değerli izleyenler. Gelin hemen başlayalım. Yine Fanatik gazetesinin 5. sayfası Fenerbahçe haberlerine ayrılmış ve tabii ki İsmail Kartal gündemini görüyoruz sayfanın başında. Öğlen dönmem, akşam devam başlığı dikkat çekiyor. Roma maçı sonrası İsmail Kartal geri dönmemek üzere görevinden ayrıldığını açıkladı. Hemen ardından Aziz Yıldırım görevinin başında ben görevdeyken İsmail Kartal ayrılamaz ifadelerini kullandı. Ancak tecrübeli teknik adam önceki akşam stattan ayrıldıktan sonra tesislere dönüp eşyalarını topladı. Sarı lacivertlilerin dünkü idmanı saat 12'deydi. İsmail Kartal tesislere gitmedi, telefonunu da kapattı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ikna için hocanın evine gitti. 2,5 saatlik görüşmede Kartal'ın kararı değişmedi. Aziz Yıldırım devreye girdi. Akşam saatlerinde İsmail Kartal devam ediyor açıklaması geldi. Bugün de 11.30'da başlaması planlanan idmana İsmail Kartal yönetiminde çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin elbette yakından takip edeceğiz diyelim ve biraz daha alt kısma doğru gelelim. Hazırlıklarında dünkü idmanda, dün 12'de yapılan idmanda Dirk Kuyt'la başladığı detayı yine paylaşılmış. Bir de Avrupa'da istifa şaşkınlığı başlığını görüyoruz. İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından görevi bıraktığını açıklaması İspanya'nın, Avrupa'nın önde gelen gazetelerinin de tabii ki gündemindeydi. İspanya'dan Marca gazetesi demiş ki Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını reddetti. Başkan Yıldırım ben onun büyüğüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı. L'Ekip demiş ki Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile alınan beraberliğin ardından teknik direktörün istifası kabul edilmedi. BBC Fenerbahçe teknik direktörü Roma beraberliği sonrası istifa ederek kulübü şaşkına çevirdi. ESPN demiş ki Fenerbahçe başkanı Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlik sonrası İsmail Kartal'ın istifasını reddetti. İtalya basınında da bu arada Roma'dan alınan puanın üzerine bu konunun geniş yer bulduğu söyleniyor. La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'de Türk işi, teknik direktör istifa ediyor, başkan da bunu doğruluyor, ona şişe attılar. Roma ile alınan beraberliğin sonrasında Türk teknik direktör Kartal soru kabul etmedi. Correa dello Sport yine İtalya'dan Fenerbahçe'de olaylı gece başlığını atmış. Burada tabii biraz daha farklı bir tondan verildiğini görüyoruz haberlerin İtalya basınında ama neredeyse bütün büyük gazetelerde bu istifanın şaşkınlığının yaşandığını söylemek mümkün. Evet, devam edelim. Fenerbahçe'ye geri döneceğiz. Foto maçın Galatasaray sayfasına bakacağız şimdi. Sayfanın en başında Kamavinga planları başlığını görüyoruz. Ocak ayı öncesi transfer çalışmalarını şimdiden planlayan Galatasaray, orta saha için Real Madrid'den Eduardo Camavinga'yı ilk sırada tutuyor. 23 yaşındaki Fransız yıldızın durumu yakından izleniyor denmiş. Oyuncunun Real Madrid'deki geleceği belirsiz ve son kararı Jose Mourinho'nun vereceğine dair detaylar da yine dikkat çekiyor. Camavinga transferinde kiralama formülünün ön planda tutulduğuna dair bir detay da yine paylaşılmış. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman sahne Leao'nun başlıklı haberi görüyoruz. Sporting yenilgisi sonrası lige odaklanan Cimbom'da gözler kadroya çevrildi. Süper Lig'de kritik Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını düşünen teknik direktör Okan Buruk, sezonun flash transferi Rafael Leao'yu hazırlıyor. Portekizli yıldızın ilk 11'de yer alması planlanıyor denmiş. Oyuncunun da bu arada ilk 11'de sahaya çıkmak için çok istekli olduğu söyleniyor. Alışma sürecindeyim başlığıyla Galatasaray'ın yeni transferlerinden Batrakov'un açıklamalarını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı hakkında konuşmuş Batrakov. Hayalimin gerçekleştiğini hissettim. Böyle bir seviyede ilk maçım olduğu için bazı duyguları toparlamak zor. Hala alışma sürecindeyim diye konuşmuş. Fenerbahçe'ye geri dönüyoruz. Sabah 17. Sol üst köşede kritik anların adamı Archie Brown başlığını görüyoruz. Az önce biz de haberini ekrana getirmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı ve Roma maçında gol atan Archie Brown da yine haftanın 11'ine seçildi. Tabii sadece golüyle değil performansıyla da öne çıkan isimlerden biriydi Fenerbahçe'de Archie Brown. Fenerbahçe Avrupa'yı korkutuyor başlığıyla Sarı Lacivertlilerin Roma'dan aldığı puan yine Avrupa basınında geniş yer bulmuş denmiş. La Gazzetta dello Sport, Correa dello Sport, Correa della Sera, Eurosport Italia geniş yer ayırmış Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki performansına ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini korkuttuğunu söylemiş Fenerbahçe'nin. İşte kriz böyle çözüldü. Erhan Uzuner imzalı habere hemen bakalım. İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de neler yaşandı neler. 65 yaşındaki teknik adam sabah yapılan antrenmana çıkmadı. Futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüştü ancak ikna edemedi. Daha sonra yönetim kurulu toplandı. İsmail Hoca'yla yola devam kararı verildi. Başkan Aziz Yıldırım bu durumu bizzat tecrübeli hocaya anlattı. Ben bu kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin dedi ve anlaşma sağlandı. Kartal bugün antrenmanda takımın başında olacak denmiş. Ömer Üründül'ün bu sayfada bir analizi var bu konuyla ilgili değerli izleyenler. Beni zor durumda bırakma demiştir başlığıyla Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın gidişi halinde kendisini çok zor durumda bırakacağı ve sezon ortasında yeni bir planlama yapmak zorunda kalacaklarını İsmail Kartal'a söylediği ve İsmail Kartal da bu şekilde devam kararı almıştır şeklinde bir analiz dikkat çekiyor. Yine dünkü antrenmanda Fenerbahçe'yi yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın çalıştırdığına dair detayı görmek mümkün. İsmail Kartal idmana çıkmamıştı. Hürriyet 15 yine aynı konuyla devam edeceğiz. Bir gün Rotar'la göreve devam. İsmail Kartal dün önce Oğuz Çetin ardından Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmeden sonra istifa kararından vazgeçti. Dünkü antrenmana çıkmayan Kartal bugün saat 11.30'daki idmanda takımın başında olacak. Arkandan tef çalarlar başlığıyla Ersun Yanal'ın bir yorumu değerlendirmesi var. Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın. Bir komutan ben yokum bittim derse onu oraya çıkardığında ne kadar iş yapacağını düşünüyorsun. İnsanlar arkasından tef çalar olur mu öyle şey şeklinde bir değerlendirme yapmış. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, İsmail Kartal gündemine dair. Milliyete bakalım. Milliyet 15'te Nevzat Dindar imzasıyla kiloyu ver formayı al başlığını görüyoruz. Galatasaray'a yeni katılan El Shader Bishabu'nun stoperde tercih edilmeme nedeninin fazla kilolar ve fiziksel eksikleri olduğu belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bunların giderilmesi sonrası oyuncuya forma vereceği ifade edildi deniyor. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Osimhen'in yerine Leao başlığı yine burada da dikkat çekiyor. Evet, Milliyet gazetesindeki Galatasaray haberleri de bu şekildeydi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta geride kaldı değerli izleyenler. Son şampiyon Paris Saint-Germain ilk haftayı zirvede tamamladı.
3: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmadan yalnızca ikisi berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Shakhtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
0: Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta sonu birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak değerli izleyenler, detaylar haberimizde.
4: Futbol severleri bu hafta sonu da dop dolu bir program bekliyor. Serie A'da son

0: sezon şampiyonu Inter, Udinese'yi konuk edecek. Lige 3'te 3 ile başlayan Mavi Siyahlılar yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan lider Roma, Torino deplasmanında ligdeki çıkış grafiğini devam ettirmek amacında. İtalya'da haftanın vitrin maçı ise Lazio ile Milan arasında. Başkent'te oynanacak müsabakada Mavillerin hocası Gennaro Gattuso efsanesi olduğu takıma çelme takmaya çalışacak. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Juventus ise Sassuolo deplasmanında 3 puan arayacak. La Liga'da ise gözler tüm Avrupa kıtasının en formda takımında olacak. İlk 4 haftada attığı 15 golle en yakın rakiplerini 2'ye katlayan Barcelona bu hafta Levante'ye konuk olacak. Katalanlar geçtiğimiz hafta puan farkıyla ele geçirdikleri zirveyi kaybetmek istemiyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın kayıp takımı Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Eflatun Beyazlılar geçtiğimiz hafta Real Betis karşısında aldığı mağlubiyeti Madrid derbisinde telafi etmeye çalışacak. La Liga'da haftanın dikkat çekici maçlarından biri ise Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında. Bask deplasmanında Atletik Bilbao'ya farklı kaybeden Simeone'nin öğrencileri yine başka bir Bask ekibi Real Sociedad karşısında telafi arayacak. Ancak Oyarzabalı Sociedad son 3 maçını kaybetmeyerek çıkış yakalamış durumda. Almanya'da beklenenden erken bir kayıpla sezona başlayan Bayern Münih, 2'de 2 yapan ligin yeni ekibi Elversberg ile karşılaşacak. Bavyeralılar formda rakibini mağlup ederek kısa süre içinde zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. Sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, henüz maç kazanamayan Paderborn'u konuk edecek. Sarı siyahlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin moralini lige de yansıtmak istiyor. Fransa'da geride kalan 3 haftada maç kazanamayan Paris Saint-Germain, henüz maç kaybetmeyen Brest'e konuk olacak. 9 puanla ligin lideri konumunda yer alan Monaco ise Strasbourg deplasmanında pozisyonunu koruma amacında. Avrupa'da haftanın maçı ise Premier Lig'de oynanacak. Manchester derbisinde United City'yi Old Trafford'da ağırlayacak. Lider Arsenal haftayı Sunderland deplasmanında geçirirken ligin gol yemeyen tek ekibi Hull City'de Chelsea'ye konuk olacak.
1: Bağlantımızla devam ediyoruz. Dış basının gündemine her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız değerli izleyenler. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ezgi, günaydın. Hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum. Hepinize kolay gelsin. Herkese de güzel bir hafta sonu olsun.
1: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hemen başlayalım isterseniz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı tamamlandı. Az önce haberimizden de sonuçları ekrana getirdik. Evet. Detaylara biraz baktık. Temsilcilerimiz de Galatasaray mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe 1 puanla başladı. İsterseniz sizinle de şöyle bir ilk haftayı değerlendirelim.
2: Evet, temsilcilerimiz yeniden bakacak olursak maalesef Galatasaray mağlup oldu. İlk hafta karşılaşmasında Sporting'e deplasmanda. Bunun yanında Fenerbahçe benim de stadyumda yerinde izlediğim karşılaşmada Roma ile berabere kaldı ki çok iyi bir oyun oynadı Fenerbahçe. Ve 90 dakika hiç mücadeleyi elden bırakmayarak maçtan bir beraberlik ayrıldı. Bu Sarı Lacivertler için iyi bir moral oldu. Tabii sonrasında olanlar apayrı bir hikaye, ona girmiyorum ama Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmış oldu. Hemen buradan ülke puanına bir bağlama yapayım istersen. Ülke puanında lig aşamasına geçildiğinde verilen puanlar da değişiyor Ezgi. Eleme aşamasında galibiyete 1 puan ve beraberliğe yarım puan veriliyordu. Şimdi lig aşamasında galibiyeti 2, beraberle 1 puan veriyor. Bunlar 5'e bölünüp ülke puanına ekleniyor. Bizim şu anda 9. sıradaki puanımız 49,875. Bizi Polonya takip

0: ediyor 45,125 ile. Ondan sonra Çekya var 44,725 ve Yunanistan 44,212. Bunlar bizim takipçilerimiz. Biz de Hollanda'yı takip ediyoruz Ezgi. Onların puanı da bizden 3 puan fazla. 52,562 puanda Hollanda. Dolayısıyla de burada ülke puanında herhangi bizim fazla bir sorunumuz olmadı. Fenerbahçe en azından puan almış oldu. Ve böylece bizim 9. yerimiz gayet sağlam şekilde sürüyor. Diğer maçlara gelecek olursak tabii ki büyük takımlar galibiyetler aldı. İşte Bayern Münih, Bodø'yu 5-0 ile geçti. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava'yı 6-1 ile geçti. Como Leipzig maçı haftanın sürprizlerinden biriydi. Como ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir galibiyet aldı. Leipzig karşısındaki işte Leipzig de Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli takımlarından. Liverpool Atletico Madrid maçı vardı. Liverpool'un galibiyetiyle 2-1 bitti ki bu iki takım Fenerbahçe'nin de biliyorsun ilk aşamasında rakipleri. Barça Galatasaray'ın rakibi Feyenoord'u 5-1 ile geçti. 5 gollü serilere devam etti. Real Madrid Inter maçı vardı. Inter'in fahiş 2 bireysel hatası sonucu Real Madrid karşılaştığı 2-1 kazandı. Porto Manchester City maçı vardı. Orada da Erling Haaland yine gollerine devam etti ve takımının 2-0'ı galip gelmesini sağlayan golleri attı. Şampiyonlar yine çok güzel başladı. Haberimizde de geçtiği gibi bol gol oldu. Dolayısıyla böyle süreceğini tahmin ediyorum. Bu format hakikaten artık iyice oturdu ve hepimizin de sanırım hoşuna gidiyor bu durum.
1: Barcelona bol gollerine bir hafta ara verirse tabii seviniriz. Dileriz ki öyle
0: Tabii
1: olmaz.
0: işte 12-13 Ekim'de Galatasaray'la karşılaşacak.
1: Evet.
0: Gerçi daha bayağı bir zaman var oraya
1: Evet.
0: ama
1: Oha, o hafta işte bir ara
0: bakalım.
1: verirse çok güzel olur.
0: Evet, çok güzel olur.
1: Peki, şimdi FIFA ile ilgili çok fazla başlığımız var. Onlara geçmeden önce Premier Lig'den bir Manchester derbisini konuşalım isterseniz. Yarın Manchester United'la Manchester City karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşma öncesi United cephesinden bir kara borsa operasyonu yapıldığına dair haber var. Sizden dinleyelim
0: Evet.
1: ayrıntısını.
0: Şimdi bu İngiltere'de tabii çok alışık olmadığımız bir durum. Manchester United kulübü bir para borsa bilet operasyonu yapmış. Sadece bu City maçı ile ilgili değil, genel anlamda yani Manchester United'ın maçları ile ilgili olarak bir para borsa operasyonu yapılmış ve burada 685 kişinin kombineti iptal edilmiş. Bu bilet operasyonunda yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla. Ama çoğu kişi de buna itiraz ediyor. Manchester United kulübü de iptal edilen biletlerin, kombinelerin sadece hakikaten şüpheli olanların ve bu işte yolsuzluk yaptığını kanıtlanan kişilerin olduğunu söylüyor. 464 kişiye de uyarı gelmiş. Bununla ilgili bayağı bir tartışma çıktı tabii ki Manchester camiasında. Özellikle kombine sahipleri bununla ilgili olarak bayağı dertlenmişler ve bununla ilgili mahkemeye de başvuracakları söyleyenler varmış. Bakalım bunun ilerleyen haftalarda nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama böyle bir durum söz konusu.
1: Peki, şimdi FIFA ile ilgili başlıklara hızlıca bakalım isterseniz. Öncelikle sosyal medyada da bazen sorulan bir soru var. Bazı FIFA ve UEFA uygulamaları Türkiye'de neden yok, neden uygulanmıyor diye. Örneğin toplayıcı çocukların topları sağ kenarında bırakması veya 45 ve
0: Evet.
1: 90'da uzatma dakikalarının statta gösterilmemesi gibi. Neden böyle bir karar alındı?
0: Sevgili Ezgi, eskiden biliyorsun hani kronometrede uzatma dakikaları gösterilmiyordu stadyumdaki skorboardlarda. 45'te ve 90'da duruyordu. Ancak şimdi yeni uygulamalarda, liglerde ve FIFA ve UEFA artık bundan vazgeçti. Bununla birlikte 45. dakikada, bu arada benim arkamda bir şeyler oluyor. Bir kepçe gelmiş, etrafı
1: Hayırdır
0: düzeltiyor.
1: inşallah bir şeyleri mi yıkıyorlar?
0: Valla bilmiyorum. 45 ve 90. dakikalarda kronometre durduruluyordu ve dakika işlemiyordu. Şimdi artık FIFA ve UEFA da bunu değiştirdi. Hatta son Şampiyonlar Ligi maçında Fenerbahçe'nin karşılaşmasında 45 ve 90. dakikalarda kronometre çalışmaya devam etti. Ve senin de söylediğin gibi diğer yandan artık top toplayıcı çocuklar topları sağ kenarına bırakıyorlar.

0: Futbolcular oradan kendi alıyor. Burada da amaç rakip takımın, yani deplasmana gelen takımın dezavantajına uğramaması. Çünkü burada top toplayıcı çocuklar o kulübün altyapısında oldukları için kendi takımlarına topu çok çabuk veriyorlar veyahut da rakibe daha geç veriyorlar. Dolayısıyla burada bir hırsızlık oluyor. Dolayısıyla bu değişti. Yine Fenerbahçe maçında bunu gördük, gayet güzel işliyor. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu bu iki olayı da henüz gündemine almadı ve uygulamıyor. Bizim de maçlarımızda uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ben bakalım Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili bir karar alıp da bunları hayata geçirecek mi, onu göreceğiz.
1: Şimdi yine enteresan bir başlık. FIFA ile UEFA'nın kapışması, sizinle çok konuştuğumuz konulardan biri bu.
0: Evet.
1: ABD mahkemelerine taşındığına dair bir haber. Neden böyle bir şey var?
0: Şimdi şöyle Ezgi, UEFA Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 mahkemeye başvurdu. Bu FIFA'nın projesiyle ilgili olarak tüm belgelerin toplanmasını istiyor mahkemeler kanalıyla ve kendilerine gönderilmesini istiyor. Çünkü bu belgelerin yok edilmesi halinde bu olayın kapatılacağını düşünüyor UEFA. Ve bu belgeleri elde ettikten sonra bu belgelerle İsviçre'de federal mahkemeye başvurup FIFA'yı yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlayacakları bir mahkeme açacaklar. Ancak FIFA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 tane şirketi var. Bunlar FIFA Americas Incorporation, bir de FIFA World Cup 2026 US Incorporation diye, yani orada kurduğu iki şirket. Bu şirketler UEFA'nın muhatabı olmamasına rağmen mahkemelere başvurarak taraf olmuşlar ve bu belgelerin verilmemesini talep etmişler. UEFA da buna karşı mahkemelere bu şirketler FIFA'nın alt kurumu, bizim muhatabımız FIFA'nın genel merkezi FIFA, dolayısıyla bunların başvurularını kabul etmeyin diye UEFA bu mahkemelere bir başvuru yapmış. Yani bu iş artık iyice de büyümeye başladı Ezgi. Bundan sonra neler olacak hakikaten hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama görünen o ki bu FIFA UEFA savaşı en azından başkanlık seçimlerine kadar devam edecek gibi duruyor.
1: Peki yine bir başka başlık, FIFA ve CAS'ın Nijerya Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale ettiği
0: Evet.
1: haberi.
0: Şimdi Nijerya'da Futbol Federasyonu komple istifa etti ve orada yeni seçimlerin yapılması gerekiyor. Fakat çeşitli iddialar var. Bu başkanlık seçimlerinin Nijerya Futbol Federasyonu'nda yolsuzluklara sahne olacağı söylenmiş ve iddialar ortaya atılmış. Bunun üzerine FIFA tabii ki dünya futbolunun patronu olarak ve CAF Afrika Konfederasyonu Nijerya seçimlerine müdahale ederek seçimlerin kesinlikle kendilerinin kontrolünde yapılması gerektiğini ve seçim tarihi belirlenmemesini istemişler. Bu da bayağı enteresan, çetrefilli bir konu gibi gözüküyor. Şu anda Nijerya Futbol Federasyonu'nu yöneten herhangi bir yönetim kurulu yok, başkan yok. Yakın zamanda işte FIFA ve CAF'ın kontrolünde seçimler yapılması bekleniyor. Bakalım, orayı da takip ediyorum ben. Nasıl bir sonuç çıkacak onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz.
1: Yine FIFA'dan bir bildiri var. 1 Ocak 2027'de devreye girecek yeni transfer talimatına dair nelerin değişmesi bekleniyor?
0: Evet, bu Lassana Diarra olayından sonra Ezgi FIFA yeni bir oyuncuların transferi talimatı düzenledi ve bunu da 1 Ocak 2027'den itibaren uygulamaya koyacak. Bununla ilgili Eylül ayının başında bir sirküler yayınlandı ve dünyadaki tüm futbol federasyonlara ve konfederasyonlara gönderildi. Artık 1 Ocak 2027'den itibaren transferde gerçekten çok katı ve futbolcuları daha çok koruyan kurallar olacak. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Ben ilk sezonumda paylaştım. Girenler dileyip baksa, çok teferruatlı bir olay bu FIFA'nın yeni transfer talimatı. Mesela 150 bin eurodan daha düşük maaş alan oyuncular başka bir kulübe transfer olduklarında bu transfer paralarından %5 pay alacaklar mesela. Böyle bir kural getirdi FIFA. Çok çeşitli kurallar var oyuncuları koruyan. Oyuncular kulüpleri tehdit edemeyecek. Hani bizde de daha önce konuşulan bu kadroya almama, 28 kişi kadroya almama ve oyuncunun tek taraflı fesiyle ilgili haberler vardı. Atıf şu Antalyaspor olayı mesela. Bununla ilgili olarak kulüplerin böyle futbolculara yaptıranlarına karşı sert önlemler var. Yani bayağı teferruatlı futbolcuları koruyan ve kulüplerin de kafasına göre davranmasını engelleyecek maddeler var. Bunu benim X hesabımdan inceleyebilirler seyircilerimiz isterlerse.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldim. Verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için güzel bir hafta sonu diliyorum bir kez daha size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.
1: Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının öne çıkan başlıklarını değerlendirdik ve bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burak Kural'la devam edeceğiz.
2: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden Brown döndürmedi savunma. Top boşta, Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda, doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas. Kimi? Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen hücuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol...

0: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede taraflar gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in akıllı

0: edildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Reklam.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Üçüncü ve son saatteyiz. Stüdyo konuğumuz Burak Kural'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Burak Kural, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Teşekkürler Ezgi, sen?
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Hemen düne giderek başlayalım. Şimdi düne giderek deyince dün çok hareketli bir gündü tabii. Fenerbahçe'yi sonra konuşacağız değerli izleyenler. Önce Beşiktaş'la başlayalım. Süper Lig'de 5. haftanın açılışını siyah beyazlılar Erzurumspor karşısında yaptı ve 3-0'lık galibiyetle, çok net bir galibiyetle maç fazlasıyla zirveyi ele geçirdi Beşiktaş. Şimdi ayrıntılarını konuşacağız. Burak Kural, şimdi derbi sonrası ve Avrupa maçı öncesi gerçekten çok kritik bir karşılaşmaydı. Bilmiyorum katılır mısın ama şunu söylemek lazım herhalde. Beşiktaş taraftarının esas özlediği galibiyet bu galibiyetti. Çünkü geride kalan 3-4 yılda Beşiktaş yine büyük maçları iyi oynuyordu. Yine derbilerden sonuç alıyordu. Oralarda bir sıkıntı yoktu ama herhalde geçen sene bir derbi zaferinden sonra Erzurumspor veya herhangi bir başka takıma yenilse kimse şaşırmazdı Beşiktaş'ta. Şimdi Erzurumspor karşısındaki bu galibiyet aslında esas özlenen Beşiktaş. Esas istenen, görülmek istenen tablo buydu siyah beyazlılarda. Yani bir derbiden çok başarılı çıkmış olabilirsiniz ama işte devamını da aynı konsantrasyonla, aynı ciddiyetle getirmeniz gerekir bakış açısı. Tam da böyle bir karşılaşma oldu gibi, ne dersin?
2: Çok doğru söylüyorsun. Yani şimdi istikrar çok önemli. Beşiktaş daha evvel de dediğin gibi derbileri kazanıyordu. İşte mesela geçen sene çok iyi değilken bile Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmişti. Orkun atılmasa oradan yine farklı sonuçlar olabilirdi ama daha Beşiktaş lehine de bir sonuç çıkabilirdi günün sonunda. Ama aslında çok güzel bir şey söyledin. Ligimizde özellikle kopan takımlara baktığında, işte önceki yıllarda çok erken kopan Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük takımlara baktığında derbilerden ziyade neydi problem? Diğer maçlarda çok puan kaybetmeleri.
1: Kağıt üstünde favori göründüğünüz maçı kaybetmeniz.
2: Bravo. Oralarda o kadar çok puanlar kaybettiler ki şampiyonlukları da oralarda verdiler. Günün sonunda geçen sene baktığınızda mesela Fenerbahçe'de ilk 6 takıma karşı özellikle Mourinho döneminde ilk 6 takıma karşı çok zor puan alıyordu ama yine şampiyonluğa oynadı. Yani arka taraftaki takımları yenmek de çok önemli baktığınızda. Beşiktaş'ta bu da, bu sezon zaten iyi başladılar. Bir Alanya'ya kaybettiler ama tabii şey de güzel, fikstür de güzel. Derbi sonrası, Avrupa öncesi ligin en zayıf takımı, işte Eyüpspor'la birlikte en zayıf takımıyla oynamak da önemli bir avantajdı. Beşiktaş da çok kendini yormadan, üzmeden çok rahat bir galibiyet aldı. Daha farklı da alabilirdi ama bence Avrupa mesaisi öncesinde rahat ve güzel bir

0: bir galibiyet oldu. Taraftar da memnundu. Tıklım tıklım doluydu tribünler. Bu şekilde başlayabilirim ben de.
1: Aslında daha farklı bir rotasyon da bekleniyordu İtalyano'dan. Yani neredeyse 5-6 oyuncuyu değiştirmesi bekleniyordu. O kadar beklendiği gibi bir rotasyon yapmadı. Buna biraz Alanya maçı engel olmuş olabilir mi? Alanya Spor maçındaki o yüksek rotasyonun sonuç vermemesi üzerine belki de İtalyano'nun da ligin dinamiklerini daha iyi anlamasıyla birlikte daha böyle yumuşak geçişli bir rotasyon ve netice itibariyle de alınan bir iyi oyunla alınan bir sonuç.
0: Çok doğru. Burada bazı teknik adamlar takıntılıdır. Hatta birçoğu takıntılıdır. Böyle pragmatik davranmak çok önemlidir. Şu rakibe göre, şimdi Fenerbahçe'ye gelince de konuşuruz, İsmail Hoca'ya gelince, rakibe göre, kendine göre, durumuna göre, maç haftasına göre, hatta şeyler, antrenman yükleri bile değişir yani. Zorlu maç öncesi antrenman yükünü düşürürsün, daha dinlenik çıksın diye. Hani bunların hepsinin periyotlamaları var. Şimdi baktığınızda burada da hoca çok ciddi bir Erzurumspor gibi şu an önemli bir cami ama kadro olarak zayıf olan bir takıma karşı bile ciddiyetle çıktı. Çünkü az önce ilk sekansta senin söylediğin şeyi destekleyen bir şey bu. Yani bu tip maçlarda illa oturuyordur Önder Özen'le görüşüyordur, illa konuşuyordur yani. Bir geçmişe bakıyordur. Artık veriler var yani, her şeyi görebiliyorsun. Bu tip maçlar sonrasında Beşiktaş'ın kaybettiği puanları da görmüştür. İşte Alanya gerçeğiyle de karşılaştı. Rotasyonun bu topraklarda çok fazla, ne diyelim,
1: geçer akçe olmadı.
0: Evet, onu yavaş yavaş görmüştür. Burada ben onun, yani İtalyano'nun refleksini çok merak ediyordum dün. Ve pragmatik davrandı. Olması gerektiği gibi davrandı. Orada bir takıntı göstermedi yani. 5-6 oyuncu birden değiştirme Erzurum'a karşı daha iyi yapmadı. Bir de bir 11 oturtmak önemlidir. Tabii ki de rotasyon yapacaksınız. Tabii ki bu kadar uzun liglerde ve yüksek tempolarda, çünkü Avrupa Ligi'ndeki tempo da çok yüksek olacak. Çok sert bir grup çekti. Daha doğrusu fikstür çekti, rakip çekti Beşiktaş. Tabii ki hamleler gelecek ama ilk 11'inizi oturtmanız çok önemli.
1: Biri zorunluydu zaten. Vlahovic'in cezası vardı. Yangi o da aslında...
0: Rıdvan da zorunluydu sanki. Sakat değil miydi Rıdvan?
1: Rıdvan'ın da öyleydi. Evet. Ama diğer bölgeler, mesela Salih'in de normal şartlarda belki dinlendirilebileceği konuşuluyordu. Dinlendirmedi.
0: Evet.
1: Salih'i. Çok ciddi bir rotasyon yapmadı yani.
0: Yapmadı, evet.
1: İlhan bekleniyordu. Trossard oynadı. Trossard bu arada birazdan parantez açacağımız isimlerden biri olacak.
0: Yani bence doğru yaptı hoca. Bir de maça var yani. Maç ne gündü? Çarşamba mı, perşembe mi? Bakayım notlarıma da. 17'sinde. 17'si ne oluyor? 5 gün sonra perşembe, evet.
1: Evet.
0: Yani perşembeye kadar da zaten toparlanmak için çok uzun süre var. Gerek yoktu bence. Ve zaten maç da İstanbul'da. Doğrusunu yaptı hoca. Ve galip geldi zaten rahat bir şekilde.
1: Peki şimdi biraz bireysel performanslar üzerinden gidersek tabii ki Leandro Trossard'a çok ciddi bir parantez açmamız lazım. Oyunuyla, kalitesiyle aslında geldiği ilk günden beri çok pozitif sinyaller veren ama bir türlü o skor katkısı anlamında şeytanın bacağını kıramayan bir oyuncuydu Trossard. Geçen hafta derbide bir asist yapmıştı, ilk asistini yapmıştı, şimdi de ilk golünü attı ve dün gerçekten müthiş de bir performans sergiledi. Ne dersin?
0: Tabii Trossard Beşiktaş'ın en kaliteli oyuncularından biri. Hatta ligin en önemli transferlerinden biriydi. Hep konuşmuştuk. Performansı da aynı şekilde devam ediyor. Biraz tabii Dünya Kupası falan derken geç girdi sezona. Fizik olarak da ufak ufak hazır hale geliyor. İlk başlarda da hoca da onu doğru kullandı ki Beşiktaş erken açtı sezonu ama tabii o transfer olduktan sonra böyle bölüm bölüm oynamaya başladı. Ve tam performansında, hatta tam performansta değil bence, bir iki hafta sonra tam performansını daha iyi bir şekilde göreceğiz Trossard'ın. Ya Trossard zaten hani çok skorer bir oyuncu değil. Birlikte de konuştuk yayından önce. Ama asist öncesi paslarda, organizasyonlarda çok etkili bir oyuncu. Bir de boş alan oluşturabilen bir oyuncu. Mesela Fenerbahçe maçında Semedo'nun da hatası var ama yani oralarda derine inip o topları alıp tekte çok çabuk çıkartıp, yani şimdi mesela sarı haritasına da baktım. Yani çok merkezleşiyor ama aynı zamanda çizgiyi de çok kullanıyor. Değişik bir oyuncu ya. Yani o kadar oyun zekası yüksek ki nerede çizgide alacak, nerede merkezde alacak onun kararını çok iyi veriyor. Yani müthiş bir oyuncu, ben çok beğeniyorum gerçekten. Dün gol atması da tabii Beşiktaş için de kendisi için de. Bir de çok pozitif, beyefendi bir oyuncu. Ayrıca seviyorum yani.
1: Düne dair senin öne çıkaracağın başka performanslar, isimler var mı?
0: Tabii ki. Şimdi o da bayağı pozitifti. Çok mücadele etti.
1: Vlahovic'in gerisinde kalmasına rağmen.
0: Tabii ki. O zaten hani Vlahovic olduğu yerde onun oynayacağını bilir oyuncu. Ama önemli olan işte buralarda ne diyelim, işte kupada oynayacak. Ara ara

0: rotasyonlarda oynayacak. İkinci devre sıkışan maçlarda girecek. Dolayısıyla o zaten çok pozitif, sempatik de bir oyuncu. Dün de fena değildi bence. İyi mücadele etti. Olaytan yine kendi fena değildi. O da yine şey yaptı. Tabii Orkun da çok iyi başladı sezonu. Yani Trossard'la birlikte belki de Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biriydi. Murillo da fena değildi. O da iyiydi. Emirhan'ın da gol atması onun morali için. Tabii. Ondan çünkü biraz tartışılıyor biliyorsun. Kim tartışılıyor diyeceksin ama o açıda Emirhan da bence fena değildi.
1: Peki şimdi bir istatistikler üzerinden bakalım mücadeleye. Rica edelim arkadaşlarımızdan. Rakamları bir görelim. Onun üzerine de birkaç cümle ederiz. Aslında merak ettiğim şu, tek kale gibi bir oyun oynandı Beşiktaş açısından. Bir de sayılmayan iki gol var. Belki hakemi de biraz değerlendiririz. Tam olarak aslında istatistiğe de yansımış. Toplu oynama oranlarına baktığımız zaman 73'e 27 görüyoruz. %73 toplu oynama oranı var Beşiktaş'ın. Şut oranına baktığımız zaman 21'de 6, rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşmuş. Pas ortalaması yine çok yüksek. Yani Erzurumspor'un 3 katı diyebileceğimiz bir pas ortalaması var. Ortalar yine 22'de 6. İkili mücadelelerin 78 ikili mücadelenin 38'ini Beşiktaş, 40'ını Erzurumspor kazanmış. Dolayısıyla yani hem sonuç hem de oyun anlamında istatistiklerle çok örtüşen bir tablo var bu maçın ardından.
0: Çok doğru. Özellikle ilk devre çok ciddi istatistikleri var Beşiktaş'ın. Orada zaten maçı çözdüler. %75'e %25 ve 1.58 gol beklentisi akan oyun. 0.5 duran top gol beklentisi var. Rakibin toplamda 0.24. Burada işi çözdüler zaten. 5 isabetli şutu vardı ilk devrede. Erzurum'un 0'dı. Rakip ceza sahasında toplu buluşmada 28'e 3'lü ilk devrede bitirdi maçı zaten Beşiktaş. İkinci devre çok kasmadı fark ettiysen, zorlamadı da. Ekonomik kullandı performansını da. Tabi burada Beşiktaş'ın güzel bir oyunu var ama Erzurumspor çok zayıf. Yani Erzurum yine 4 puan aldı üst üste ama Erzurumspor'un işi çok zor yani.
1: Verilmeyen goller ve hakem performansı ile ilgili ne düşünüyorsun?
0: Yani hakemle ilgili biliyorsun çok detaylı konuşmuyorum ben genelde ama tabi şöyle bir durum söz konusu, biraz oyuncularda falan infial oldu yani, çok itirazlar oldu. Yani baktığım kadarıyla da
1: Mustafa biraz, Çulcu iki pozisyonda gol olduğunu
0: evet,
1: söylüyor
0: işte,
1: mesela.
0: Hakikaten onu söyleyecektim evet. Yani ben biraz da işi eline bırakma taraftarı bir insanım. Hakem hocalarına da baktığımda senin dediğin gibi düşününce ben de çok o anlamda muhalif değilim kendilerine. Ama yani iyi ki hocamız yani bu tip bir maçta böyle bir performans göstermiş. Çünkü rahat bir maçtı. Ters bir maç olsa, sert bir maç olsa büyük ihtimal düdük beklerdi. Yani bir 10-15 hafta tatil edilirdi belki bu tip skora etki etseydi yani. Onun da kısmeti böyle rahat bir maç olması diyelim.
1: Peki şimdi son olarak bir de az önce birkaç cümleyle değindin ama Perşembe günü Marsilya ile çok önemli bir maça çıkacak ve aslında bu karşılaşmalar çok ciddi test mücadeleleri anlamına da geliyor takımlar için. Evet. Derbi mesela Beşiktaş'ın önemli bir testi. İkinci önemli test de Marsilya mücadelesi olacak. Zor rakipleri var, zor bir fikstürü var ve bu Beşiktaş Marsilya karşısında ne vaat ediyor?
0: Şöyle öncelikle Marsilya'ya bir bakalım. Tabii burada hani Marsilya analizi yapmayacağız ama ilk 4 haftada 3 mağlubiyetleri var biliyorsun. Ben biraz Paris maçına baktım geçen hafta. İçeride de biliyorsun çok şey bir takımdır biliyorsun, seyircisi
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: Fransa'nın en ateşli seyircisi vardır. Değişik de bir bölge orası biliyorsun ama şöyle ki Beşiktaş'ta İnönü'de oynayacaklar.
1: Evet,
0: o bizim için çok büyük avantaj. İçeride iki maç oynadılar. Paris'e mesela içeride kaybettiler. Bu arada Paris Saint Germain değil, Paris FC'ye kaybettiler. Bir Monaco ve Rennes deplasmanında kaybettikleri var. Biraz sert bir fikstürle başladılar baktığında. Ve Beşiktaş maçından sonra da Paris Saint Germain'i kendi evlerinde konuk edecekler. İyi başlamayan bir Marsilya var açıkçası ama şöyle bir özelliği var Marsilya'nın biliyorsun. Kolay gol atabilen bir takım. Ama bu sezon kolay gol de yiyorlar. Beşiktaş da çok gol atıyor bu sezon. Baktığında sanki gollü bir mücadele olur gibi geliyor. Ama burada kritik olan şey Beşiktaş'ın kaybetmemesi. İlk maçlar çok önemli biliyorsun. Yani illa kazanacağız deyip de orada farklı bir şey olmaması lazım. Bir de Avrupa başka hikaye, lig başka
1: Kesinlikle.
0: Hikaye. Bir de lig 1'de şunu söyleyeyim, en tempolu liglerden biri, en ne diyelim koşu mesafenin yüksek olduğu liglerden biri. Gördün Lyon'u mesela 60'tan sonra çok zorlandı Fenerbahçe Fransa'da. İstanbul'daki maçta zorlandı ki Fenerbahçe çok iyi oynamasına rağmen. Onun için kötü başlasa da Marsilya maçı zor olacaktı. Ama biz tabii temsilcimizin kazanmasını ümit ediyoruz.
1: Başarılar dileyelim şimdiden Beşiktaş'a. Hafta içinde tabii ki çok detaylı konuşacağız o mücadeleyi de. O zaman bir kez daha düne gidip Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum ben. Çok hareketli bir gün yaşandı Sarı Lacivertliler'de değerli izleyenler. Ve son karar Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yola devam etmesi oldu. Hızlıca bir haberimizi izleyelim, sonra tüm detaylarıyla konuşalım.
2: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam Roma maçının ardından istifa kararı almış, Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söylemişti. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yapılan ilk antrenmana çıkmadı. İlk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir ikna görüşmesi yaptı. Ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kulüp binasına davet etti. Başkan Aziz Yıldırım Roma maçı sonrası ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır sözünü bizzat deneyimli teknik adama iletti. Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin X hesabından teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta takımının başında olacak.
1: Şimdi süreci bir özetleyelim. Roma maçından başlamak üzere Roma maçından bir puanla ayrıldı Fenerbahçe. İsmail Kartal bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum dedi. Aziz Yıldırım dedi ki öyle bir şey olamaz, ben onun büyüğüm, yola devam edecek dedi. Ertesi gün saat 12'de Fenerbahçe'nin bir antrenmanı vardı. Bizim beklentimiz İsmail Kartal'ın takımın başında sahaya çıkmasıydı. Öyle olmadı. 12'deki idmana dört kartla hazırlanınca futbolcular, Oğuz Çetin, futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın evine gitti. Burada yaklaşık 2-2,5 saatlik bir toplantı yapıldı. Bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmayınca İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la görüşmek üzere kulüp binasına gitti. Ve akşam saatlerinde de az önce haberde de izlediğimiz resmi açıklama geldi. İsmail Kartal görevinin başındadır şeklinde. Yine bir son dakika haberi de bu arada Oğuz Çetin'den var değerli izleyenler. Yaklaşık 1,5 saat sonra Fenerbahçe'de bugünkü antrenmanın başlaması bekleniyor. İsmail Kartal'ın da orada zaten takımın başında olacağı açıklanmıştı. Ve az önce tesislere gelen futbol direktörü Oğuz Çetin'den bir açıklama var. Bu bir son dakika bilgisi. Her şey yolunda. Hocamız dünden itibaren burada. Bu detay çok önemli. Hocamız dünden itibaren burada, aslında hiç gitmedi. Bizim görüşmelerimiz anladığımız kadarıyla bu açıklamadan hep pozitif devam etti. Herhangi bir negatif durum olmamıştı zaten ve dünden bu yana da hocamız burada açıklaması şu an itibariyle sıcağı sıcağına Oğuz Çetin'den geldi değerli izleyenler. Bu arada birazdan tesislerden Samandıra'dan canlı görüntüler de ekrana getireceğiz. Hareketli günün aslında devam etmesi bekleniyor. Evet. Ve hocamız dünden itibaren Samandıra'da olarak da güncelledi arkadaşlarımız Oğuz Çetin'in açıklamasını. Ve netice itibariyle Gaziantep maçına İsmail Kartal çıkacak. Tabii bu gündem diyeyim daha doğrusu Avrupa basını olmak üzere bütün medyada çok geniş bir yer buldu. Çok geniş bir yankı buldu. Haliyle tabii çok sık rastladığımız bir tablo değil bu. Şimdi en son Türkiye'de yine Trabzonspor'da Fatih Tekke ile gördüğümüz bir süreçti bu. Ama buradan biraz daha farklı şekilde ilerledi Fenerbahçe'nin süreci. Tüm bu yaşananları sen nasıl yorumluyorsun?
0: Yani yorumlamak çok kolay değil ya. Sen mesela sadece durumları bize aksettirirken bile herhalde 2 dakika falan sürdü anons.
1: Evet, biraz yoğun bir gündem oldu dün.
0: Dolayısıyla şimdi neresinden başlasak, ne söylesek? Ya öncelikle hayırlısı olsun Fenerbahçe.
1: Tabii ki öncelikle hayırlı olsun diyorum.
0: İnşallah güzel olur. Yani İsmail Hoca da çok değerli bir futbol adamı. Gerçekten çok değerli bir insan, çok güzel bir insan. Ben çok üzüldüm şeyden sonra. Basın toplantısında direkt çıkıp yani mimiklerinden belli. Ve çok net bir insan. Ben yani futbol camiasında İsmail Hoca'yı sevmeyen hiç kimseyi duymadım. Kendisiyle oynayanlar olsun, ekibinde yer alanlar olsun, birçok tanıdığımız var. Herkes çok güzel konuşuyor İsmail Hoca hakkında. Ben kendisiyle tanışmadım ama şimdi belli zaten çok değerli, çok temiz bir insan. Ben üzüldüm şahsen. Yani resmen hani ağrına gitmiş bir şeyler hocanın. Tabii işte şişe atılma olayı özellikle altını çizdi. Biz ne deniyorsa ona inanmak durumundayız. Dolayısıyla hakikaten de bunun içindir. Ve bu anlamda da kesinlikle hak etmeyen bir teknik adam. Kimse hak etmez bu arada. Yani hani bir işi kötü yapıyorsun.

0: da kimse hiç kafasına şişe hak etmez. Ki İsmail Hoca da burada yani şöyle bir durum var. İsmail Hoca'ya tabiri caizse gel deniyor, geliyor.
1: Müsaade et. Fenerbahçe için her zaman elini taşın altına koymuş bir yani, teknik direktörden
0: müsaade et, bırak diyorlar, bırakıyor. Yani İsmail Hoca buraya zorla da gelmiyor. Dolayısıyla herkes bu süreci bilmesi gerekiyor. Taraftarların da bunu bilmesi gerekiyor. Ha bir kısım taraftar beğeniyordur, görmek istiyordur. Bir kısım görmek istemiyordur. Hani tabii ki fikir özgürlüğü var. Herkesin iradesi var. Ama burada kulüp yönetimi Aziz Bey İsmail Hoca'yı burada görevlendirdikten sonra hoca da elinden geleni yapıyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz performansını, eleştirirsiniz de. Biz de eleştirdik Beşiktaş maçındaki tertibi. Hı hı. Ama Roma maçında bence doğru tertibi çıkarttı. Ve galip de geliyordu. Galip de geliyordu ve Roma da öyle böyle Roma değil yani şimdi. Evet.
1: Sezon çok iyi başladı.
0: Tabii ki ikinci devre mesela hiçbir hemen hemen varlık göstermedi. Sadece bir iki sekansta Dybala, özellikle Dybala'nın üzerine hatırla üst üste pozisyonlar, fauller falan aldı, penaltı falan olayları haricinde. Açıkçası bir de çok iyi iki tane oyuncusu var hücumda. Özellikle Malen'le Dybala gerçekten çok ekstra oyuncular baktığında. Ona rağmen o takımı belli bir noktaya götürdü. İşte Bartu'yla oynadı, İsmail'le oynadı ki bu oyuncular devamlı oynayan oyuncular değil. Ancak tebrik etmek lazım. Hele böyle bir zamanda bu şeyin yapılması hocaya iyice ağrına gitmiş. Ama dünkü kriz bir şekilde çözülmüş. Şimdi Oğuz Hoca da açıklamasını yapmış. Bir şekilde yola devam edecektir. Ama şunu da söyleyeceğim, tamam, bunlar pozitif tarafları, güzel tarafları ama bu tip şeyler hem takıma zarar verir ne olursa olsun yani. Bunun içerisinde işte o taraftarın da bireysel yaptığı bir şey de olabilir. Belki farklı tezahüratlar da olmuş olabilir, bilemiyorum ama yani bu noktada taraftarın da reaksiyonları bu şekilde işte sosyal medya reaksiyonları da zarar verir sürece yani. Bu durum şu yaşanan olaydan hani Fenerbahçe lehine bir şey çıkmaz. Bence hoş bir olay olmadı. Efendime söyleyeyim. Çünkü işte Fatih Hoca'nın durumu da biliyorsun. Bak sonrasında o günde tahmin
1: etmiştim. Birkaç gün sonra bir mağlubiyet sonrası yani, yollar ayrı.
0: Tahmin etmiştim mesela. Orada bırakınca bırakmakla yani bırakmak faydalı olur diye düşünmüştüm ben de. Sonrasında tekrar zaten ne oldu? O hoca bir şekilde bıraktı. Çünkü kafasına koymuş. Ya umarım tabii hayırlısı olsun ama umarım aynı şey Fenerbahçe İsmail Kartal birlikteliği için olmaz. Yani dün idmana çıkılmaması falan da bunlar yani olmaması gereken, yani İsmail Hoca anlamında eleştirmiyorum ama olmaması gereken şeyler. Bir şekilde onu daha iyi yönetmek lazımdı belki de. Sıcağı sıcağına o gece çözmek lazımdı. Çünkü oyuncular bu tip şeylerden etkilenirler.
1: Yani evet oyunculara... aslında tam da çok özür dilerim. Bu noktada teknik direktör gözüyle şunu öğrenmek istiyorum. Böyle bir durum yaşandıktan sonra oyuncuların teknik direktöre veya yönetime yaşanan duruma bakış açısı ne olur genelde?
0: Yabancı oyuncuların çok negatif olur. Bak, Trabzonspor'da da aynı şeyi düşünüyordum. Yabancı oyuncu anlamaz böyle şeyleri. Bizde de artık yabancı oyuncu yani Türkiye'de yabancı oyuncu daha fazla eskisi gibi değil ki. Eskiden mesela yerli oyuncusu çok daha kuvvetli olan başarılı olurdu. Yerli hocalar falan ama şimdi ne var? Daha çok yabancı oyuncu var. Yine yerli teknik adam hegemonyası var şampiyonluklarda ama baktığınızda yerli oyuncu buna çok anlam veremeyebilir. Biraz kaybolabilir. Bir de şimdi insan nefsi biliyorsun hep negatife odaklanır. Ya bu insan beyninde böyle bir şey var. Hep negatife odaklanır yani biliyorsun.
1: Bir de teknik direktör bir otorite figürüdür ya şimdi o sarsılır mı acaba?
0: Yani onu bilemiyorum. O biraz yani takımın içerisindeki abilerle de alakalı bir durum. Yani şöyle dedim. Abiler demeyelim de abiler kelimesini sevmiyorum. Lider oyuncular.
1: Lider oyuncular.
0: Evet. Çünkü hani yabancı oyuncuların bu kadar olduğu bir yerde bir abilik diye bir şey olmaz. Müessesesi olmasın da zaten. Ama lider oyuncular işte Skriniar'dır değil mi? Efendimiz ilk Asensio. Aklıma gelen işte Asensio'dur, işte Ake'dir, Ake'de. İşte Ederson çok lider karakterli olması, kariyerli olması sebebiyle. Bu tip onların duruşu, özellikle Skriniar'ın duruşu çok önemli oralarda. Hocadan yana taraf alırsa oraları yönetir çünkü. Ya oyuncular şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuncular hep lider oyuncuları takip ederler. Onun için kaptanlar çok önemlidir yani. Altta olsun, üstte de olsun. Burada Skriniar'ın yönetimle işte Oğuz Hoca ile veya işte atıyorum diğer
1: İsmail. Özür dileyerek bir araya gireceğim. Oğuz Çetin'in açıklamaları şu anda hazırmış. Ekrana bir getirelim. Hazır değil mi? Tamam. Birazdan Oğuz Çetin'in açıklamalarını getireceğiz ekrana değerli izleyenler. Tekrar edeyim ben hatırlatayım. Her şey yolunda. Hocamız dünden beri Samandıra'da açıklamasını yaptı. Bu arada gelen bilgi orada Oğuz Çetin'in bazı taraftarlara imza dağıttığı şeklinde. Orada da şimdi de ekrana geliyor.
2: Oğuz Hocam sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
3: Her şey yolunda gayet güzel.
2: Hocamız içeride İsmail Hoca.
3: Tabii.
1: Evet, Oğuz.

0: Çetin Samandıra'ya girerken genç Fenerbahçeli taraftarlarla kısa süreli bir bir araya geldi, imza verdi ve sonra da çok kısa bir açıklama, her şey yolunda
1: Oğuz
0: şeklinde.
1: Oğuz hocam, sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
2: Her şey yolunda, gayet güzel.
1: Hocamız içeride İsmail Hoca.
2: Tabii.
0: İsmail Hoca'nın da bu arada içeride olduğunu söyledi. Evet, ilk görüntü, ilk açıklama bu şekilde geldi. Çok özür dilerim, araya girmiştim bu görüntüler sıcağı sıcağına. İzleyicilerimiz de tabii ki paylaşmak istedik. Evet, devam edebiliriz.
3: Evet, toparlamak gerekirse bunun negatif tarafları, negatif çıktıları maalesef olacak. Dediğim gibi özellikle yabancı oyuncu tarafında ki ağırlıkta yabancı oyuncularda buna çok anlam veremeyebilirler. Duygusal tavırlar onları da kırılgan hale getirebilir. Çünkü futbolda çok da duygusal futbolun içerisinde var ama karar verme mekanizmasında, karar alma mekanizmasında minimum olması gerekiyor. Ama umarım negatif etkilenmez taraflar. Çünkü önde de yine işte 5 hafta sonra şey maçı var, Galatasaray maçı var, 5 maç sonra yanılmıyorsam. 5 hafta demeyelim, neden? Çünkü bir milli takım arası
0: İliyorum
3: olacak
0: var, evet.
3: Ama önde fikstürde sert maçlar var açıkçası.
0: Peki şimdi Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi pazartesi günü oynanacak deplasmanda. Şöyle sorayım, yani her karşı maç maç mı bakılacak acaba bundan sonra Fenerbahçe'de? Yani gelen açıklama bu arada tam tersi yönünde, onu söyleyelim. Yani Aziz Yıldırım'ın çok net bir açıklaması vardı. Ben başkanlık yaptığım sürece, teknik direktörüm de çok absürt bir şey olmadığı sürece, hani istisnalar olabilir ama sezon devam ederken yolları ayırmam şeklinde. Şimdi normal şartlarda İsmail Kartal'ın yola devam etmesi tabii ki sezonu tamamlayacağı şeklinde yorumlanıyor. Biz de böyle yorumluyoruz. Ama bir de işin işte az önce de söyledik, Trabzonspor'da gördüğümüz de bir örnek olduğu için şimdi işlerin yolunda gitmediği senaryo. Belki bir aksiyon alınması gerekecek bir senaryo. Artık sence biraz böyle maç maç mı bakılacak tabloya?
3: Ya çok zor bir soru bu. Gerçekten çok zor. Yani şimdi Fatih Tekke örneği de var önümüzde. Çok zor bir soru. Şimdi aslında ben sana daha zor bir soru sorayım. Olası bir Gaziantep mağlubiyeti ne olacak?
0: İşte ben aslında onu sormaya çalışıyorum.
3: Anlatabiliyor muyum? Yani onun için yani Allah'tan şöyle bir şey var. Şimdi Eyüp'le oynayacak Fenerbahçe. Sonra Rize deplasmanı, ki Rize deplasmanı çok kolay değil. İçeride Alanya ile oynayacak. O da çok kolay bir maçtı. Sonra Galatasaray ile oynayacak. Sonra içeride Göztepe ile oynayacak. Göztepe'de böyle devam etmeyecek zaten. Mesela Göztepe'de kaybederse hoca gidecek zaten. Yani bir şekilde gidecek yani. Bir değişiklik olacak orada. Şimdi önündeki 5-6 maçta Şampiyonlar Ligi'ni saymadım daha. Sert maçlar yani. Çok kolay, bir tek Eyüp maçı kolay diyebilirsin. Diğer maçlar zor. Antep de ters bir takım, biliyorsun Antep'i. Yani uzun süredir bir arada oynayan oyuncular da var. İşte bir sürü. İşte hoca yeni geldi, Göztepe'yi yendiler falan. Derken gerçi ben orada bir puan kaybedeceğini pek düşünmüyorum Fenerbahçe'nin Roma
0: maçının
3: da
0: şeyiyle. Aslında Antep maçında kaybederse gibi değil de sanki ilk mağlubiyet bir kırılganlık yaratır mı?
3: O kırılganlık hep var yani, bak mağlubiyet
0: çünkü
3: değil.
0: Çünkü iki mağlubiyet var hali hazırda yani, Fenerbahçe'de şu an ligde.
3: Şöyle bir durum var orada. Şimdi açıkçası burada işte baktığımız maçlarda Galatasaray maçına kadar ki bir puan kaybı, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da puan kaybetmemesi demek Fenerbahçe'nin erkenden havlu atması demek. Fenerbahçe de erkenden havlu atarsa nasıl olur bilemiyorum. Şimdi Aziz Başkan bilemiyorum nasıl bir aksiyon gösterir ama hani camiada homurdanmaya başlar. Ama biz böyle pozitif düşünelim istiyorum ben. Bir şekilde umarım Fenerbahçe'de hani bir şekilde iyi bir noktada devam eder. Özellikle Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli.
0: Evet.
3: Yani Galatasaray için de, Fenerbahçe için de, Beşiktaş, Avrupa'da iyi puan toplamamız lazım. Biraz pozitif bakalım ama önümüzdeki şu Fenerbahçe'nin önündeki, tekrar söylüyorum müsaadenle, Antep, Eyüp, Rize deplasman, Alanya, Galatasaray deplasman, Göztepe, yaklaşık 6 maçta ki performans sezonu belirleyecek. Niçin? İlk 4 haftada 2 mağlubiyet aldığı için Fenerbahçe, buradan çıkacak puan kayıpları Fenerbahçe havlu attırır. Peki. Ondan sonra konuşabiliriz, hoca kalır mı gider mi?
0: Şimdi Engin Can bizi bekliyor, muhabir arkadaşımız. Samandıra'da idmana dair İsmail Kartal geldi mi, Oğuz Çetin'in az önce yaptığı açıklamalar, biraz detayları dinleyelim Engin Can'dan, söz sende.
1: Ezgi teşekkürler. Samandıra'yız. Can Bartu tesislerindeyiz. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradayız. Aslında Fenerbahçe'de belirsizlik bugün itibariyle, daha doğru bir ifadeyle dün gece itibariyle tamamen kalktı desek yanlış ifade etmiş olmayız. Tabii ki de dün akşam saatlerinde resmi siteden açıklama gelmişti. İsmail Kartal ile yolların devam ettiğinin açıklaması da gelmişti ki bizler de sabah erken saatlerinden itibaren Samandıra Can Bartu tesislerine gelmiştik ve küçük taraftarların da burada olduğunu, ki basın mensuplarının da burada olduğunu ifade edelim. Biz saat 8.30-9 itibariyle buradaydık. İsmail Hoca'yı bekliyorduk. Fakat burada İsmail Hoca'yı beklerken taraftarlar İsmail Hoca'nın daha erken saatte geldiğini ifade etmişti ki ta ki yaklaşık yarım saat önce Oğuz Hoca'nın açıklaması şu şekildeydi. Biz her şey yolunda ifadelerini kullandı. Bizim için bir sıkıntı yok. Her şey yolunda ve hocamız dün geceden itibaren burada ifadelerini kullandı ki dün akşam saatlerinde kulüpte bir görüşme gerçekleşmişti. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasındaki yönetim kurulda vardı o görüşmede ve bu görüşmenin ardından da tahmin ediyoruz ki İsmail Hoca'nın tekrardan gece saatlerinde Samandıra Can Bartu tesislerine geldiğini ifade edelim. Tabii ki de Oğuz Hoca'nın önemli açıklamaları vardı. Oğuz Hoca'ya İsmail Kartal burada mı hocam ifadelerini kullandığında sorduğumda hocamız dün geceden itibaren burada, sürece dair neler söylemek istersiniz sayın hocam dediğimde her şey yolunda, bir sıkıntı yok ifadelerini kullanmıştı ki iki gün önce başlamıştı bu süreç. Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıklamıştı. Dün aslında yoğun bir mesai gerçekleşmişti ki muhabir arkadaşlarımız Anadolu Havanda Oğuz Hoca ile bir görüşme gerçekleştikten sonra akşam saatlerinde tekrardan İsmail Hoca'nın Aziz Yıldırım da birebir bir görüşmesi gerçekleşmişti ve o görüşmenin ardından da tekrardan gece saatlerinde İsmail Kartal'ın Samandıra Can Bartu tesislerine geldiğini ifade etti. Oğuz Hoca saatler 10.30'u gösterdiğinde başlayacak antrenman, yaklaşık 1,5-2 saatlik bir antrenman süreci gerçekleşecek bir ki İsmail Hoca'nın yarın Gaziantep Futbol Kulübü için takımıyla beraber deplasmana gitmesi bekleniyor.
0: Can'a çok teşekkür edelim verdiği bilgiler için. Gün içinde ayrıca yeni bir gelişme yaşanırsa tabii ki ayrıntıları almaya devam edeceğiz. Şimdi Burak Kural, istersen biraz da saha içine dönelim. Çünkü Roma karşısında gerçekten iyi oynayan, iyi hazırlanmış bir Fenerbahçe gördük. Lige dönüş, bu İsmail Kartal konusunda yaşananlardan bağımsız soruyorum. Genel anlamda lige dönüş. Çünkü çok üst düzey bir karşılaşmadan da bahsediyoruz bir taraftan. Sadece fiziksel anlamda değil, mental açıdan da çok odaklanmayı gerektiren bir mücadele. Buradan lige dönüş, bir deplasman maçı takımın nasıl etkileneceğini düşünüyorsun?
3: Öncelikle tabii ki çok yıpratıcı bir maçtı. Sert bir maçtı. Çok koşan bir takım ve dünyanın en sert ligi Serie A, oradan gelen bir takım, çok mücadele eden ve bir oyun şablonu olan çok önemli teknik adamın takımıydı. Ama Fenerbahçe hiç bu durumda altta kalmadı. Hatta daha da galibiyete yakın taraftı. Onu da söylemek gerekiyor. Müthiş oynadı Fenerbahçe. Özellikle ilk devreyi çok akıllı oynadı. O rakibi dalga kıran gibi. O rakibin, çünkü öne de geçti Roma mesela. Yani eğer 2'yi bulsaydı Roma, onu tutmak çok kolay olmazdı. İkinci devrede açıkçası biraz daha öne gitti. Daha cesur oynadı. Çünkü rakip de biraz yoruldu ve neticesinde galibiyeti kaçıran taraf bence Fenerbahçe oldu. Ve uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde dönmesi de bence haftanın etkileyici sonuçlarından biriydi. Şimdi Antep maçı tabii ki çok ayrı senaryolar. Neden diyeceksin? Mesela Roma'da kasıp kavuruyor Serie A'yı ama geldi burada dediğimiz gibi Fenerbahçe karşısında inanılmaz zorlandı. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin Antep karşılaşması, şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde puan kaybına tahammülü yok. Bunu oyuncular da biliyor. Teknik ekip de biliyor. Dolayısıyla bir şekilde Şampiyonlar Ligi dönüşünde önemli olan da biliyorsun kaybetmemek. Bundan Galatasaray'ın geçen seneki Şampiyonlar Ligi performansı öncesinde genellikle biliyorsun Avrupa dönüşleri puan kaybı oluyordu. Ama Galatasaray bunu bir şekilde çözdü ve şampiyon oldu geçen sene. Eğer Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışı devam istiyorsa bu dönüşleri mutlaka kazanmak zorunda. Tekrar altını çizeyim. Zaten hiçbir kredisi kalmadı. Diyeceksin ki dördüncü hafta nasıl kalmadı? İki defa kaybedince.
0: İki mağlubiyet olunca tabii kalmadı. Biraz. Evet.
3: Geçen yıl koca sezonu iki mağlubiyetle kapatan takım bu sezon iki mağlubiyetle başladı. Ama tabii Antep maçı zor deplasman ama ben çok büyük, yani zor geçebilir maç ama ben orada puan kaybedeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Peki. Şimdi bir kez daha söyleyelim. İsmail Kartal görevinin başında Fenerbahçe'de değerli izleyenler. Az önce futbol direktörü Oğuz Çetin Samandıra'ya gitti ve burada muhabir arkadaşımız Engin Can'a bir açıklama, çok kısa bir açıklama, her şey yolunda şeklinde bir açıklama yaptı. Hocamız dünden itibaren Samandıra'da dedi. Antrenman başlayacak. Gaziantep maçının hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde yapacak bu.

0: bugün Fenerbahçe ve sonra da deplasman mücadelesi için Gaziantep'e gidecek. Yeni bir bilgi gelirse, yeni bir ayrıntı gelirse tabii ki biz sıcağı sıcağını sizlerle paylaşacağız diyelim ve bu şekilde özetlemiş olalım yaşananları. Şimdi bu akşamın maçıyla devam etmek istiyorum ben. Trabzonspor sahada olacak. Tümosan Konyaspor karşısında deplasmanında saat 20'de başlayacak mücadele değerli izleyenler. Şimdi Hüseyin Çimşir'le birlikte bir anda değişen bir çehresi olduğunu söyleyebiliriz Trabzonspor'un. Buna ne kadar teknik direktör değişikliğinin o yarattığı klasik etki gözüyle bakmak lazım? Ne kadar Hüseyin Çimşir dokunuşu, ne kadar oyuncuların belki biraz daha farklı düşüncelerle sahada yer alması? İşte Onarço'nun dönüşü elbette çok önemliydi. Dolayısıyla Tümosan Konyaspor karşısında nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Şimdi şöyle, Trabzonspor'un tabii şimdi Gençler Birliği maçı çok bence ölçü değil. Çünkü Gençler Birliği de evet diyeceksin ki Fenerbahçe'yi mağlup etti. İlk hafta olur bu şekilde. Hani Gençler Birliği zaten düşüşe geçmeye başladı. Kadrosu lig için çok yeterli değil. Son iki maçta biliyorsun içeride Erzurum'u yenemediler. Sonra da farklı bir şekilde mağlup oldular. Ve onların da çok sert bir fikstürü başlıyor. Bak üst üste 5 maçı çok sert. Oradan yani 4 puan çıkarabileceğini düşünmüyorum ben Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği iyi başladı ama kadro kalitesiyle birlikte kendi asli yerini bulacaktır ligde. Onun için o maçı ben çok ölçü saymıyorum. Asıl ölçü bu karşılaşma olacak. Ama Hüseyin Hoca anlamında değil, takım anlamında. Çünkü Konyaspor biliyorsun 4'te 0'la başladı. Lige çok kötü bir başladı. Ve belki de son yıllardaki en kötü başlangıcıdır Konyaspor'un. Bir ara biliyorsun Konyaspor Avrupa'yı zorladı. İşte kupalar, Türkiye Kupası'nda başarıları var. Ama bir dönemde hep son anlarda kümede kaldı. O dönemler dahi bu kadar kötü bir başlangıç yaptığımı bilmiyorum. Bir de işin ilginç tarafı garip bir şekilde maçları kaybettiler. Yani gerçekten garip şekilde. İşte Erzurumspor bir kere geldi neredeyse Erzurum'a kaybettiler. Kocaeli maçında ilk devre tamamen istediklerini oynamalarına rağmen ikinci devre Bardi girer girmez atıldı. Öyle kaybettiler. Fenerbahçe maçında fena oynamadılar ama erken goller yediler. İkinci devre çok iyi oynadılar biliyorsun. Yani Konyaspor aslında iyi bir takım. Onun için maçın da Konya'da olması gerçekten Trabzonspor açısından çok daha zor. Bu maç tabii hani skorla ilgili bir şey konuşmam doğru olmaz. Ama Trabzonspor için biraz daha zor geçecek. Çünkü Konya'nın bir şekilde kazanması gerekiyor. Bir şekilde puan alması gerekiyor. O motivasyonla çıkacaklar. Çünkü İlhan Hoca'ya da hem yönetim kanadından hem oyuncu kanadından güven tam. Yani hocanın kredisi çok yüksek orada. Ha ama bilemem. Şimdi bugün kaybeder bir şey olur ayrılır. Hani farklı bir şekilde anlaşılmasın bu durum. Futbol bağımlılık kararlar, duygusal kararlar tabii gördük. Ama biraz zor bir karşılaşma Trabzonspor açısından. Ama hani şöyle söyleyeyim. Yani önünde Trabzonspor için de bir şey söyleyeyim. Ahmet deplasmanını yaşadılar. Yani Ahmet kadar şu an hazır bir takım değil Konya. Ama fena bir takım değil. Onun için Trabzonspor'da eğer Ahmet deplasmanındaki o sıkıntıları yaşamasaydı daha rahat çıkabilirdi. Ama onlar da bu maçın zorluğunu bilerek çıkacaktı. Onun için ben haftanın en iyi maçlarından biri olacağını düşünüyorum.
0: Peki hali hazırda bir teknik direktör arayışı devam ederken Hüseyin Çimşir'in etkisi ve yönetime kazandırdığı kredi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Tabii şimdi Hüseyin Hoca da genelde geliyor böyle durumlarda. Camianın evladı diyelim. Ondan dolayı oralarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hüseyin Hoca zaten nasıl geldiği, kendisine bir yerine bir hocanın geleceğini bilerek geldiğini düşündüğüm için oralarda bir sıkıntı olmaz. Oyuncu tarafında da ya içeride çok büyük oyuncular var, çok büyük karakterler var. Bu durumu görmüşler. Bunlar Avrupa'da da oluyor biliyorsun. Carrick de mesela Manchester'a yani geçici tek direktör olarak geldi ama kaldı. Dolayısıyla şu an için çok büyük problem olmaz.
0: Bir muhtemel 11'i görelim. Trabzonspor acaba nasıl bir 11 ile sahada olacak bu akşam Konyaspor karşısında? Ona da bir bakalım. Kalede Onana, savunma hattı Pina, Vibu, Savic, Mustafa şeklinde. Orta saha Fabinho, Ozan, Muçi, kanatlar Salah, Aral ve Onarço. Aslında ideal 11 ile sahada olacağını söyleyebiliriz zannediyorum Trabzonspor.
1: Evet, iyi bir kadro. Ufak ufak kadroda oturacak önemli taşlar geldi çünkü. İşte Fabinho olsun. Fabinho da sezonun devamında tam fiziksel olarak da kendine gelse bence çok büyük katkı sağlayacak. Çok iyi bir oyuncu gerçekten. Aral'ın geçen haftaki performansı önemliydi. Çünkü iyi başlayamadı. Evet, istediği gibi başlayamadı. Evet. Normal, çok farklı bir lig. Çünkü Danimarka Ligi ile burası yani çok farklı
0: bir takım
1: olan bir işte lig. Onun noktası da önemli.
0: Toparlanması. Tabii.

0: Önemli
1: Tabii.
0: tabii ki.
1: Tabii ki kağıt üstünde mutlak favori Trabzonspor ama bahsetmiş olduğumuz zorluk derecesinden dolayı iyi bir maç bekliyoruz. Ya bizi ilgilendiren güzel bir maç olsun. Kimin kazandığıyla açıkçası biz ilgilenmiyoruz ama güzel bir maç izleyelim inşallah.
0: Peki. Şimdi maç sonrası tabii ki Trabzonspor'un ve Konyaspor'un performansları üzerinden çok daha detaylı değerlendirmeler yapılacak. Biz Galatasaray'la devam edelim istiyorum. Sarı Kırmızılılar'da Sporting mağlubiyeti sonrası tartışmalar yine alevlendi. Hangi eksende alevlendi? Transfer dönemi doğru mu geçirildi? Hamleler doğru mu yapıldı? Doğru zamanda mı yapıldı tartışmaları? Bir anda gündeme geldi. Çünkü aslında Galatasaray'ın transfer dönemini tamamen Şampiyonlar Ligi eksenli geçireceği düşüncesi vardı. Planlamanın hep Şampiyonlar Ligi için yapılacağı düşüncesi vardı. Dolayısıyla yeni transferlerin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça hazır olması beklendi hep. Bunun için yapılan bir planlama doğru muydu, yanlış mıydı noktasında Sporting mağlubiyeti sana ne ifade ediyor?
1: Açıkçası ben mağlubiyetle okumuyorum ama genel olarak evet, Galatasaray'ın alması gereken, transfer yapması gereken mevkilerde transfer yapmadığını veya yeteri kalitede yapmadığını herhalde tüm camia, Galatasaray camiası da hemfikir baktığınızda. Şöyle bir şey demek gerekiyor. Şimdi transferler gelseydi de Lisbon'u yenemeyebilirdiniz. Osimhen oynasa da yenemeyebilirdiniz. Onun için skor üzerinden yorumlamak bence çok doğru olmaz. Ama bahsettiğimiz gibi işte orta sahada mutlaka bir isimden bahsediyorduk. Sol stoperde bir isimden bahsediyorduk günün sonunda baktığınızda. Mesela santrfor noktasında Deniz transferi de çok geç geldi günün sonunda.
0: Evet.
1: Baktığınızda işte Leao da bence geç geldi. Daha önce de gelebilirdi bu transferler. Ama daha sert bir sezon olacak Şampiyonlar Ligi Galatasaray için. Yani bunu geçen seneye göre daha kolay olacak diyen biri olursa ben hani orada fikir ayrılığına giderdim.
0: Ben niçin? Görmedim öyle bir
1: evet.
0: zaten.
1: Niçin? Çünkü geçen sene Galatasaray tekrar isim yaptı Avrupa'da. Onun için herkes daha dikkatli bakacak. Bunlar önemli şeyler. Çünkü geçen sene yaptığı başarı ortadaydı. Tabi şimdi Osimhen konusu var zaten. Osimhen herkesin tartıştığı bir konu var. Osimhen'i Galatasaray, Osimhen'si Galatasaray. Bu maçta mesela Kocaeli maçı da, Kocaeli de fena değil bu sene biliyorsun. İyi başladı, çok iyi başladı. Orada da bir düzen var. Selçuk Hoca'nın liderliğinde. Ama tabii yine mutlak favori Galatasaray olacak. O da yine haftanın güzel maçlarından. Bu hafta iyi maçlar denk geldi yani.
0: Yalnız Avrupa dönüşü geçen sezon Kocaeli Spor canını yakmıştı Galatasaray.
1: Evet. Orada da yanlış hatırlamıyorsam Icardi ile Osimhen aynı anda mı oynamıştı?
0: Evet.
1: Orada bir değişik olaylar
0: ayrı bir tartışma
1: vardı.
0: Çıkmıştı.
1: İşte ama zaten bir kere oynadılar. Onda da mağlup oldular. En azından bugün öyle bir durum yok. Orada Leao ilk 11'de oynayacak bence.
0: Öyle bir beklenti
1: evet,
0: var şu anda.
1: İlk 11 artık ufak ufak gelecek. Leo, Leo'nun performansı çok önemli. Tabii ki bireysel performanstan ziyade takım performansı önemli ama Galatasaray'ın zaten belli bir takım performansı var biliyorsun. Bugünkü yani yarınki karşılaşmada dediğimiz gibi bakalım Kocaelispor'un oyunu da önemli. İyi kapanıp kontra kovalayacak büyük ihtimal. Kontra'da da fena oyuncuları yok ama gerçekten Galatasaray için önemli olan şu, biliyorsun puan kayıplarının minimum olması gerekiyor son yıllarda artık. Her puan kaybı sıkıntılı. Burada zaten ilk hafta alınan bir puan kaybı olduğu için Galatasaray'ın rakiplerinin özellikle Beşiktaş bu kadar istim üzerindeyken rakiplerini yanaştırmamak adına bu maçı kazanması gerekiyor. Ama bu da dediğimiz gibi haftanın en zor maçlarından biri olacak.
0: Ligde belki çok ciddi bir endişe yaşamıyor Galatasaray taraftarı ama işte Şampiyonlar Ligi için geçen sezonki mağlubiyetle bu sezonki mağlubiyet başlangıç anlamında söylüyorum. Biraz daha farklı görülüyor. İşte stoperde eksiyiz, orta sahada eksiyiz, diğer transferler geç geldi gibi çok fazla Galatasaray taraftarının yorumu ve serzenişi var. Dolayısıyla tabii ki bir milli ara girecek, sonra oynanacak bir Barcelona maçı var ama Avrupa için ne vaat ettiği konusunda işte sadece Osimhen'in dönüşü yeterli olur mu noktasında bazı soru işaretleri var. Rakip de Barcelona, Barcelona'da gelene geçene şu an gol yağdırıyor.
1: Tabii şimdi zaten fikstürü biraz zor takımın. Osimhen'siz zaten çok zor işler. Ama bir şekilde oturması beklenecek. Özellikle tabii şimdi Lemina da yoktu.
0: Lemina'nın yokluğu keza tabii, öyle. Torreira bu sefer yine çok fazla çalışmak zorunda kaldı.
1: Osimhen yoktu. Yani onun için bir de doğru oyun oynanmadı Lisbon'a karşı. Lisbon'a karşı saygı duyuyorum tabii ki teknik adam tercihlerine. Orada bir şey demiyorum ama bunu söylemezsem de kendime ihanet ederim. Bu şekilde oynanmaması gerekiyordu. Bu kadar yukarıda presle Sporting Lisbon'a oynanmaz. Eğer biraz daha topun arkasında.

0: kasına geçseydi Galatasaray daha farklı şey, yine yenilebilirdi ama daha farklı. Bu kadar erken maçtan havlu atmazdı diye düşünüyorum. Çünkü bizim ligimiz, kabul edelim, bizim ligimizde oynayan bir takımın oraya, orada ya Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakika 70 dakika ön alan presi yapma imkanı yok. Bu kadar yaşlı bir ligin, bu kadar yaşlı takımlarımızın yapma imkanı yok. Daha pragmatik olmak lazım. Belli şeylere sadece takılmamak lazım diye düşünüyorum. Mesela Bayern Münih de bunun cezasını çekmişti içerideki maçta. Lisbon maçı da buna benzerdi. Daha itidalli oynasaydı Galatasaray daha farklı olabilirdi. Çünkü Lisbon'da beklediğim kadar iyi değildi. Bilmiyorum senin fikrini. Hı hı. Sen de izlemişsindir maçı. Beklediğim kadar iyi
1: değildi. Lisbon sanki istediği oyunu oyna, istediğini aldı gibi bir tablo oluştu. Tabii. Yani tamam alın siz oynayın.
0: Tabii canım, adam sonuca bakar, evet. Ya. Pragmatik adamlar onlar, özellikle Portekiz yani. Onlar bir de genç takım. Hı hı. Daha diri kalacağını biliyor. Bunların hepsinin hesabını yapıyorlar yani. Genç takım daha diri kalacak yani. Onun hesabını yaptı zaten. Yani ikinci devre. Bir de o kadar oynanan baskısında o kadar... Fark ettin mi orta sahaları ne kadar dikine oynuyorlar? Hı hı. Bak dikine oynayan ve çabuk orta saha, bak bulamayacağın oyuncu şu devirde. Dikine oynayan, çabuk oynayan. Bir de kendisi de çabuk. Tık tık bak iki ön alan baskısı, iki pasla bitti, penaltı bitti, maçı bitirdi maçı. Ya bir de farklı bir şey olsaydı, penaltı olmasaydı, kırmızı kart olsaydı, eksik kalsaydı ne olacaktı gibi gibi. Biraz daha farklı oynamak lazım sanki.
1: Peki yine Kocaeli Spor kurgusuna dönersek, Okan Buruk'un tercihlerinin de yine çok kritik olduğunu görüyoruz. Bu noktada Leao'dan bahsettin. Hı-hı. Ama biraz savunmadan başlayarak aslında mevcut performanslara göre değerlendirirsen, sence Kocaeli Spor karşısında değerlendirilmesi gereken isimler kimler olur?
0: Ya şöyle, çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Hı-hı. Ben Leao'yu ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum ama kimi keseceği noktasında şimdi Sané mi olur bilemiyorum o tarafını. Şu da olabilir, yani Deniz'le Leao'yu aynı anda oynatma durumu olacağını düşünmüyorum ama tabii öyle alternatifler de olabilir ama ben yine şöyle düşünüyorum. Hani Leao ilk 11'de oynayacaktır, Deniz hamle olarak olacaktır. Hani Barış Alper mi santrafor oynar, Hı-hı. Leao mu santrafor oynar, o tarafında emin değilim. Ama sanki Leao'yu solda oynatabilir diye düşünüyorum. Barış'ı santrafor oynatabilir şeklinde. Orta sahada da zaten yine çok orada ekstra bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum hocanın. Bu tarafa döndüğünüzde savunma noktasında da bence iyi değindin. Biraz onu da konuşmak lazım. Galatasaray çok kolay gol yiyor. Çok fazla gol yiyor. Biliyorsun gol, az gol yemek de şampiyon yapar yani. Ne derler, hücum maç kazandırır. Ama gol yememek şampiyonluk. Bu anlamda Galatasaray'ın buna ya bireysel performans olarak da düşüşler var savunma tarafında. Savunmayı sadece dörtlüyle okuyamayız. Doğru. Ama önden itibaren başlayan bir fiziksel bir kırılganlık söz konusu. Bu böyle devam ederse sorun yaşarlar. Bir şekilde orayı çözmeleri gerekiyor. Oranın da en önemli isimlerinden biri Lemina biliyorsun. Ön alan baskısında Osimhen de çok önemli ama özellikle merkezi tutma noktasında çok güzel bir şey söyledin. Torreira'nın bu kadar gol atması son iki sezonda, ondan önce golü yok yani. Hep tek yönlü oyuncu olarak değerlendirildi. Hı hı. Biz daha farklı söylesek de Lemina'nın onu ne kadar rahatlattığını sen de altını çizdin. Tabii Lemina'nın da çok alternatifin olmaması da kadro mühendisliği anlamında uzun uzadı konuşulacak şeyler. Kadro mühendisliği problemi hep var ya bizim takımda.
1: İşte dönüp dolaşıp yine transfere dönüyoruz. Savunmada özellikle işte Abdülkerim'in iyi başlamaması üzerine, orada bek oyuncularını değerlendirmek zorunda kalması üzerine yine tartışmalar. Yani bu durumun böyle olabileceği zaten belliydi. Evet. Bir stoper ihtiyacı çok vardı doğru. Transfer döneminde neden Şampiyonlar Ligi'ni idare edebilecek tecrübeli bir stoper takviyesi yapılmadı sorusu soruldu. Çünkü geçen sezon, bunu dün de söylemiştim, dün özür dilerim, Okan Buruk'un şöyle bir açıklaması vardı geçtiğimiz sezon. Abdülkerim zaten her sene kötü başlıyor, yavaş yavaş düzeliyor diye. Şimdi bu sezon bir yaş daha almış bir oyuncu. Biliyorsunuz ki yine belki sezona kötü başlama ihtimali, ağır başlama ihtimali var. Bunu en iyi gözlemleyecek kişi Okan Buruk. Ama oraya bir takviye yapılmaması ayrı bir tartışma olmuştu.
0: Ya şöyle, kötü başlamasa da takviye lazım, evet. Zaten. Çünkü çok uzun. Bir de şöyle bir şey konuşmak lazım tabii. Yani beklenti ne? Şampiyonlar Ligi'nde bu sene daha sert geçeceği belliydi. Şampiyonlar Ligi noktasında geçen seneki performansı bir tık daha üste çıkaracak oyuncular transfer edildi mi sence?
1: Rafael Leao sadece.
0: Yok değil mi yani? Total baktığında, evet. Öyle bir transfer noktasına gidilmedi. Haliyle de bu tartışmalar devam edecek. Oradaki alternatif isimler Mesela orta sahada da alternatif yok. Bir de Ugochukwu'ydu galiba isim. Ugochukwu ya da o da beklenildi, yani istendiği gibi bir performans da henüz erken ama çıkmayınca

0: Orta sahada o şeyi bulamadım. Bir de orta sahada biraz daha hücumcu bir karakter. Daha böyle işin sanatsal taraflarını yapan bir oyuncun Sara var bir tek. O da iyi başladı Allah'tan. Sara da bir sakatlık olsa ne yapacaksın? Orada bir alternatifin yok. Lemina da sakatlık olduğunda alternatifin yok. O zaman şimdi kadro mühendisi eleştirilmeyecek de. Şimdi tamam, ben de illa transfer yapasın demiyorum da, içeriden çözemiyorsan transfer yapacaksın. Yani çok basit bir şey Ezgi bu. Aynı şey stoper için de geçerli. Singo var da, Singo müzmin sakat oldu artık adamcağız. Onu da düşünüp bir şeyler yapmak lazım.
1: Bu da şu anda güven vermiyor tam olarak, yeni transfer.
0: Ufak ufak çıkacak o da. Yani çok hani iyi de bir oyuncu ama hemen de onu süremiyorsun demek ki. Sürebilecek durum olsa sürerdi hoca. O riski almadı.
1: Bu arada bir kilo problemi olduğuna dair bugün Milliyet Gazetesi'nde Nevzat Dündar'ın haberi vardı. O da tabii ayrı bir tartışma olabilir. Onu bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Peki, süremizin sonuna geldik. Burak Kral, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Biz Sabah Spor'unu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
11: Reklam.
12: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
8: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
13: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: koyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1975 yılında Sovyetler Birliği'ne düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak Minder'de tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'a yenen Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kaleyi yokladı. Noel kornere geldi. Şerhant son çizgi, ikili baskı. Şerhant yerden çıkardı. Egeş time vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağırlarda gol. Egeş time. Egeş time golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar, savunmadan dönen toplar, tamamlayan Eggestein. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Eggestein'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Eggestein'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor ve Eggestein önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste. Onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanovic. Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanovic. Bir vole Eggestein'dan yine. Makengo şimdi. Ekranın altındaki grafikle sizlere de ulaştı. Baskı sonuç verdi. Ceza sahası için gol pozisyonu. Pieringer. Pieringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Pieringer. Penaltı beklentisi ikinci kez sonuçsuz kalıyor. Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich. Top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich. İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Tigges. Tigges döndü vurdu dışarıya gönderdi. Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
2: Geliyor Robin Brown'dan mücadele. Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye sağ kanada doğru pas. Kuansa. Yeniden Tilman. Orta içeriye bir dokunuş. Arkaya açıldı. Top atak devam ediyor. Bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç. Carles Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı. Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Schick'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleš Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleš Garcia. Gutierrez bir orta daha geldi içeriye. Kafa ve gol bu kez oluyor. Patrick Schick'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina.

0: Edmond Topsoba. Hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 38. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede. Patrick Schick bıraktı İbrahim Maza. Açtı önünü İbrahim Maza. Maradona. 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı yerden pas. Vazquez çevirdi bir dokunuş. Üst dağlarda. 5. gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Corner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek. Ama öncesinde İbrahim Maza. Top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
1: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan Lemper'le şimdi ona doğru tekrar Lemper'le çekti. Bulamadı açıyı, iyi bıraktı Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel. Maçtaki en net şans, çok güzel bir pas Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rod verdi pasını. Şimdi Dagim Lemper'le. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Abdullah'u Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Şimdi aradan pas Lemper'le, yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu. Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan. Yerde. Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli.

Sefer Otsun direğe doğru, kafa üst dağlar, Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol, 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol, bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya iki dokunuş yetti gol için. Üçmüş, pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nvaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan. Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.

işaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrük. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Dördüncü dakika. Eren Dikçi. İnanılmaz bir başlangıç. Werder Bremen savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi orta Marco Krul. Önce indirdi Marco Krul. Penaltı bekliyor Werder Bremen'liler. Şut geldi Van der Voort. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Redde Bakü çarpıyor top. Ama kol kapalı değerlendirmesi var. Geliyor Werder Bremen uzaklardan. Şut Van der Voort direkt. İnanılmaz bir an. Oraya giriyor Ester. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama yıllar sonra biten Kulaş Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışı imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Hükrük dönüyor. İnanılmaz bir dönüş hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Hükrük. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

Sekti arkaya. Üçüncü gol için geliyor Werder Bremen. Şut dışarıya. Az farklı dışarıya. Demam. Aradan iyi pas. Marco Grühl. Hücumu yönünü sağ kanada çeviriyor. İyi pas. Ceza sahası Emre Began. Vurdu kale Van der Voort. Atak tazeliyor. Ev sahibi takım. Sakarya'da. Orta içeriye Çukki. Sekti top. Marco Grühl. Mükemmel. 3-0. Marco Grühl.

0: gitti. Buraya kadar Werder Bremen son dönemin en ihtişamlı galibiyetlerinden birini alıyor. Hem de Leipzig karşısında. Marco Grüll son noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayval çevirdi. Maksimovic ıskalıyor. Şut geldi. Samba Konate dışarıya. Maksimovic arkaya iyi orta kafa gol. Redle Baku. 250. Bundesliga maçında takımının gururunu kurtarıyor. Redle Baku. Ve Werder Bremen sezonun ilk iç saha maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'nin biletini alan Leipzig'i 3-1 mağlup ediyor. 4 gollü maçta 3-1'lik skorla kazanan Werder Bremen.
1: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti. Pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına. Bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü. Doğru zamanda pası. Vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović. Pavlović'ten çalım. Şimdi pas Kimi. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Eken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Cemal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıtın ta. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler.

0: bitti. Schalke 0, Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini, bu seriyi bitirdi Schalke 04.
1: Fernandes, Remberg, Remberg aradan, top kaybı geliyor, karşı atak şansı şimdi yine Geraldo Becker çıktı savunma arasından, Becker gole gidiyor, Becker gol! Becker gol! 19. dakika, 5.sinde oluyor, maç başından bu yana, ısrarla kaleyi deneyen Becker, nihayet 2026-27 Bundesliga sezonunda Mainz'in ilk golünü atıyor. Fabio Vieira hamlesini bekliyor. Hamlutlar şüphesiz. Şimdi Becker getirdi topu yine. Geraldo Becker süratle girdi. İçeri çevirdi. Arkaya şut, gol! Geraldo Becker show! Evene! Farkı 2'yi çıkartıyor. Geraldo Becker parıl parıl parlıyor. Mainz 2, Hamburg 0. Geraldo Becker maçın önüne geçti. Ne adam ama. Becker. Becker çevirdi. Tiet. Şut geldi. Gol! 3-0. Belki de maça son noktayı koyan Tiet'in golü. 3-0. İkinci yarı başlarken reaksiyon Hamburg'dan beklenmişti ama Mainz ipleri elinden bırakmıyor. Bu değişiklikleri gördü ve tempoyu arttırdı Mainz. Yine bir geçiş hücumu. Yine Becker.
2: Hala sürenin dolmasını bekliyor. Hakem tutması oyunu atlayacak gibi.
1: Bir kişi eksik Mainz. Yüklenmeye devam ediyor. Lied, Tiet, baktı kaleye, şut, gol! 10 kişi Mainz golü bulmayı başarıyor yine. Kendisinin ikinci, takımın dördüncü golü. İkinci yarıya iki gol birden sığdırıyor Philipp Tiet. İnanamıyor kimse. Hamburg dağıldı. Hiç gol yemeden 4 gol birden sezona muhteşem başlıyor Mainz. Mbene. Sağ. Şimdi savunma arkasına. Königsdörfer girdi içeriye. Bastı frene, çekti soluna. Königsdörfer gol! Gol, gol, gol! Hikayeye bakın. Hamburg'un istenmeyen ismi. Serbest bırakılan ismi yeni takımıyla. İlk deplasman maçında. Burayı ilk ziyaretinde gol atıyor. O kadar bekledi ki bu golü. Oyuna girdiğinden bu yana her pozisyonu, her fırsatı kovaladı. Son sözü o söylüyor. Königsdörfer yeni yuvasında eski takımına karşı gol atmayı başarıyor. 5-0. Ve buraya kadar 5 gollü maç. Tam bir görsel şölen. Geraldo Becker diyet parladı ama bu adamın intikam yemini görülmeye değer. Takım arkadaşlarına o teselli ediyor. Ona bakmıyor kimse.

De La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok da iyi ortası. Hırsız kaleci. Valles kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda, Mbappe Arda köşe gösteriyor. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahası.

0: çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Arda Mbappe. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan, sonra Bartra. Antony. Antony topu kaybetti. Kötü de bir noktada Betis için. Hoysen Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya şimdi Mbappe kaleci Baez. Mbappe tam istediği açı, istediği vuruş şansını bulamadı ama işte Hoysen'in başlatıp neredeyse asisti yapacağı atak. Kaleciye nişanladı Kylian Mbappe. Antony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Torper dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama. Troy Parrott'ın plasesi. Fornals penaltı noktasına doğru bir kafa kurtu. Gol. Troy Parrott La Liga'ya golle merhaba diyor Troy Parrott. Courtois çok iyi uzandı ama Parrott takipte, Betis önde. Atamayan atarlar oluyor Emre Özcan. Real Madrid maç boyunca aradı ama Parrott kilidi kıran isim oluyor, sessizliği bozan isim oluyor. Alexander Arnold kesti. Konate geldi, olmadı. Açılan topa Silva bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kaleye doğru gönderdi. Direkten dönüyor yine Mbappe. Girdi topun altına. Direkte patladı bu topta. Mbappe. Kukureya'dan Mbappe. Mbappe'den Kukureya. Kukureya zorladı Espi. Espi dönüyor geriye. Bernardo Silva'dan iyi pas. Aldı Vinicius şimdi. Vinicius çevirdi içeriye. Bir vuruş Espi. Mourinho yine iptal aldı Espi. Espi, Espi, Espi. Yine girdiğini attı. İptal var. İptal kararı var. Ele Kartuada gol iptal. Bakalım rejiden gelecek görüntü. İlk pas mı ya, acaba diye düşündüm.
1: Pasta bir şey göremedin mi? Oo, burası, evet. Burası
0: çok erken. Ya pozisyon çok, evet. Erken bir aşaması. 2 dakikalık süre eridi uzatmada. Jude Bellingham'a pas. Vinicius hücuma doğru akıyor sol kanattan yine. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne doğru. Aldı Vinicius. Vinicius şimdi. Vinicius götürdü. Vinicius çevirdi. Korner. Bir penaltı. Maçın hakemi bu arada
1: penaltı verdi.
0: Verdi penaltıyı maçın hakemi. Tam bir şok var Sevilla'da. Betis için tam bir şok var. Deosan'ın müdahalesi. Geldi o işaret. Geliyor Mbappe. Geliyor Mbappe. Mbappe Baez. Mbappe olmadı. İkinci hamle dedi. Barça bırakmadı ama. Baez'in gecesi Betis'te. Baez.
1: İnanılmaz bir son. Yani.
0: Hem kurtardı hem Mbappe'ye doğru gitti orada. Kullanıyor Alexander Arnold. Kale ağzına doğru ortası. Kapı Baez. Yine Baez. Dikildi Real Madrid'in karşısına. Espi. Maç bitti. Real Madrid adına sezonun ilk mağlubiyeti Betis deplasmanında geliyor.

takımından pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanı şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan. Barrios sonrasında bir temas ve korner işaret ediyor bunu Era. Navarro gönderdi Iñaki Williams. Cezalanında Iñaki Williams. Kafa! Iñaki Williams yerden gönderdi ceza alanı, şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'e şok, ikinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı, şimdi San Mames'te yine sahnede. Norbert Navarro 2-0. Faul beklentisi var Atletico Madrid'de, oyunculardan devam dedi hakem Iñaki Williams sol tarafa, Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında, Nico Williams dışarıya. Barrios yerden oynadı, Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios uzaklardan, Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e, döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Yoaneko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Yoaneko sıyrıldı, çok iyi çalım Yoaneko ceza alanında. Yoaneko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Gruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekti savunmadan, şut ve gol! Oyan Sunset! Dakika 90. Farka gidiyor Atletik. Hatların arasındaki o adam anları sarsıyor belki de. Fişi çeken golü atıyor Oyan Sunset. 90. dakika. Atletico Madrid 0.

3 farkla önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde bu büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.

0: geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas! Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin, Rodri, Pedri. Pedri'nin pası geçmiyor. Pepe Lu girdi araya ama geliyor Barcelona. Lamine Yamal, Dimitrievski. Uzaklardan Lamine Yamal, imza şutlarından biri. Dimitrievski bu kez başarılı. Yoğun stres altında Dimitrievski. İyi uzandı. Kuzey Makedonyalı kaleci. Uzun bir top geldi. Jules Koundé araya girdi. Şimdi Otorbi sıyrıldı. Otorbi, Rodri, hata geldi. Gol şansı, şut, Joan Garcia, top boşta. Joan Garcia kontrol altına alıyor o topu. İtirazlar var Danyuma'dan. Kubarsi. Şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal.
1: Şu 2-3 dakikadır acayip işler yaptı Barcelona. Topun hızı, hareketlilik. Keyif de alıyorlar şu an oynadıkları oyundan.
0: Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pedri'den sol kanada Anthony Gordon. Gordon, Lamine Yamal aradan bırakmak istedi. Gordon buluştu topla, tekrar Yamal. Lamine Yamal. Çok iyi sıyrıldı orada ama topu ağları gönderemiyor Lamine Yamal. Hadi pasını. Vazquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt. Sağ kanada Lamine Yamal. 4. gol şansı Lamine Yamal'a rapası. Fermin dışarı gitti. Rafinha dokunamadı. Çok benzer pozisyon 3. golle. Rafinha dokunamıyor bu kez.

0: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
1: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
0: Önde olabilir mi? Yamal.
1: Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal, Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu. Son anda kaleci iki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Manuel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala ve gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
3: Sergio Herrera. Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol!
2: Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarının önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
3: Tenalya'dan geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz.
2: Kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol! Ante Budimir! Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna. Ante Budimir.
3: Alenia bıraktı. Boye.
2: Uzaklardan Boye!
3: Geldi.
2: Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı. Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte. Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden 1'e.

0: geliyor.
1: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına. Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2! Kanatta top, Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı, yaptı ortasını arka direğe. Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pişi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez, ama öncesinde orada Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
2: Maçın ilk düdüğü çaldı.
3: Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten o arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blakodimos tek yumruk. Gelişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada İspanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blakodimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali, İspanyol'un yükselen yıldızı, golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: Cesare topa vuruyor. Orada offside'de bir İspanyollu var. Pasif mi aktif olduğu da şöyle belirlendi. Castrin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken İspanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Castrin.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Önce kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sart'tan içeri çevirdi. Şut! Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor. Düdük geldi şimdi. İspanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor İspanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez İspanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. İspanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Evet, artık mücadele başlıyor.

Hugo Gonzalez çok şık bir çalım. Gonzalez taşıyor topu. Gonzalez solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo Gonzalez solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano! Martin Satriano! Getafe golü buluyor. 21. dakikada geliyor gol. Taraftarın önünde. Şimdi 1-0 önde Getafe. Bir kez daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano, uzaklardan Satriano! Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti, uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı, kafa gol! Beraberlik golü! Bir duran top organizasyonu 57. dakika. 1-1 oluyor. Celta Vigo golü buluyor. Starfelt. Carl Starfelt. Lago. Hugo Gonzalez yerde. Hugo Gonzalez faul var. Hugo Gonzalez yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Getafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbol severler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya. Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler. İlk düdük.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369.798.698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112.660.000 ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45.260.000 ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98.760.000 ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Reklam.
3: Aspor Radyo.
6: Bir reklam.
13: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
13: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla

0: giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Spor ekranlarından herkese merhaba. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Belki hala evinizdesinizdir ya da dışarıda radyoda bizi dinliyorsunuzdur. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün programımızda 2 saat boyunca burada olacağız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine haberlerimizle bakacağız. Yine canlı bağlantılarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'le başlayalım. 5. haftayı dün akşam açtık tek maçla. Bugün yine oldukça yoğun bir program var ligde. Hangi maçlar oynanacak birlikte bakalım. Beşiktaş dün akşam Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bugünse 4 mücadele var ligde. Saat 17 seansında 2 karşılaşma aynı anda başlıyor. Eyüpspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor da Arçaçorum Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Saat 20'de ise Korendon Alanyaspor Göztepe'yi ağırlarken Trabzonspor da Tümosan Konyaspor spor deplasmanına gidecek. Yarına geldik. Pazar günü 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşması var. Saat 20'de Galatasaray Kocaelispor'u konuk edecek. Aynı saatte Ahmet Sportif Faaliyetler'de Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Haftanın kapanış günü pazartesi saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla hafta bitecek. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında açılış mücadelesinden az önce bahsettik. Biraz detaylandıralım. Beşiktaş dün akşam taraftarı önünde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti ve siyah beyazlılar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 81. dakikada İlhan Fakılı kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 puanda kaldı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak. Erzurumspor Futbol Kulübü ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Karşılaşma sonrası teknik direktörlerin açıklamalarına bakacağız. Beşiktaş cephesinde teknik direktör Vincenzo Italiano kazanınca lider olacağımızı biliyorduk dedi.
4: Sarà con noi a breve.
5: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lideri olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni

0: yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır ol da durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
1: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii ki golün, bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri hem farkın çoğalmamasını engellemek hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Belki senaryo o zaman değişebilirdi. Biraz panik ortamını onlara belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro bu. Kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelası kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
3: Teknik direktörlerin açıklamalarına baktık. Biraz oyunculardan bahsedelim Beşiktaş'ta değerli izleyenler. Tabii ben de teknik direktörlerin açıklamalarını dinlerken biraz gazetelere göz gezdirdim. Özellikle yalnızca bir iki oyuncu üzerinde durulmamış Beşiktaş'ta gördüğüm üzere. Neredeyse her sayfada 5-6 oyuncu üzerinden performans olarak övgüler yağdırılıyor. Birkaç isme bakalım. Trossard bunlardan biri. Zaten Fenerbahçe derbisinde bir asist yapmıştı hatırlarsınız. Bu karşılaşmada da ilk golünü kaydetti dün akşam. Emirhan yine özellikle takım performansı yükseldiğinde onun da performansı oldukça yükseliyor. Dün de kafa golüyle zaten bunu gösterdi. Yine İlhan Fakıl'dan bahsedebiliriz. O da Çorum Futbol Kulübü maçında yine iç sahada bir gol kaydetmişti. Dün de yine öne çıkan isimlerden biri oldu. Bazı röportajlar var, onlara bakacağız. Alexander Nübel ve Kartal Kayra Yılmaz Erzurum maçı sonrası konuştu. Bakalım onlar neler söylüyor.
4: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz. Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
5: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taşlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
3: Dün akşam oynanan Beşiktaş Erzurum Spor Futbol Kulübü maçında tartışılan birden fazla pozisyon vardı. Dün akşam da Mustafa Çulcu bu karşılaşmadaki pozisyonları değerlendirdi. Özellikle Oh'un penaltı beklediği bir pozisyon. Top Agbadu'nun eline çarptı mı, çarpmadı mı, gol iptali olmalı mıydı? Bu soruların yanıtı haberde.
6: Bunu sahada hakem verecek. Penaltı veya değil. Hı hı. Hani ben kendi adıma, ben sahada bunu görsem penaltıyı veririm ben. Bu bir penaltı. Çünkü ben oynamak istiyorum. Rakip tamamen beni oynatmıyor. Ben veririm penaltıyı. Kriterleri koyduğumuz zaman, futbol kriterleri, çözüm kriterlerini koyduğumuz zaman penaltı. Fakat devam edelim. Bak şimdi Oh'un sol koluna bak. Devam. Buradan daha güzel geliyor. Evet, devam. Devam. Bak şimdi Mustafa Yunus nerede? Dur bak. Formayı çıkaracak sırtından. Gitmek istiyor o, değil mi?
7: Evet.
6: Devam edelim. Bir tık daha gidelim. Bak dur. Oh'un sol kolu var ya. O işte o varı out ediyor. Gitti ya, hakemi çağırdı.
7: Evet.
6: Var da izlerken yan taraftan da görüyoruz. Ne görüntü gösteriyor? Hangi açıda? Gösterdiği açılar bizim gördüğümüz açılar. Başka bir açı göstermedi. Topun tamamen elle düzeltildiği, önüne alındığı bir açı, çarpma falan göremiyorum ben. Bunun bakar mısın şimdi? Şöyle, ne gösteriyor? Bakın yanda. Siz de bakın. Yan tarafa bakın.
7: Bunu esas gösteriyor var. Var'da gördüğüm de.
8: Aynısını, evet.
7: Beni tatmin etmiyor yani.
6: Burada oyunun devam edilmesi, ettirilmesi, golün geçerli sayılması
7: çünkü
6: lazım.
7: İspat sunmak gerekiyor değil mi?
6: Kanıt sunacaksın. Net bir kanıt koyacaksın ki gol iptal olsun. Bir de futbolun içine baktığınız zaman yıllarımızı verdiğiniz için burada yönü, topun yönü değişiyor. Kola çarpan top sola gider. Gitmiyor. Aşağı düşer. Düşmüyor.
7: Şimdi bu VAR kayıtları açıklanacak. Bakalım ne diyecek burada.
6: Yani bu VAR görüntüleri kanıt sunamadı. Ayağa bak, bak. Al geri gel. Az geri gel. Oyuncunun sağ ayağına bakar mısın? Neydi? Tırmık mıydı? Bakar mısın? Nasıl takıyor yere de çime? Kendini atıyor sanki itilmiş gibi. Bakar mısın? Ayağa bak. Sağ ayağı gördün mü? bunun faulle yakından uzak, bu tırmığı da geçelim. Ayağı tırmıklıyor yere, sürtüyor ya. Bak sağ ayağını böyle
7: ya
6: taktı.
7: Ya yukarıda hafif bir temas hissettiği anda tırmığa başlıyor.
6: Ama yukarıdaki temas karşılıklı, o da eli
7: karşılıklı
6: ona
7: tabii canım.
6: Bunu hani
7: hocam bunu yapmazsa o zaman yani bu kadar ikili mücadele olacak.
6: Hani biz basit temaslara faul çalmayıp oynatacaktık. Mottomuz bu değil miydi? Bundan daha basit ne olabilir ki? Buz gibi gol bu. Beşiktaş'ın net bir golü burada iptal edilmiş. Bakar mısın?
7: Etti mi sana
6: 18 3? Numaralı oyuncu adı neydi onun? Mujakić. Takmış Mujakić ayağı yere. Yutturmuş hakemi. Net bir gol bu.
3: Evet, şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Özellikle bir önceki akşam ve dün neredeyse bütün gün Fenerbahçe için oldukça yoğun bir gündem vardı. Gündemde tabii ki İsmail Kartal'ın istifasıydı. Dün özellikle yapılan toplantılar sonrasında İsmail Kartal'la hala devam edilmeyeceğini düşünüyorduk. Ama sonrasında akşam saatlerinde Fenerbahçe kulübünden bir açıklama geldi ve İsmail Kartal'la devam edileceği söylendi.
8: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam Roma maçının ardından istifa kararı almış, Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söylemişti. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yapılan ilk antrenmana çıkmadı. İlk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir ikna görüşmesi yaptı. Ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kulüp binasına davet etti. Başkan Aziz Yıldırım Roma maçı sonrası ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır sözünü bizzat deneyimli teknik adama iletti. Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin X hesabından teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta takımının başında olacak.
3: Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne puanla başlamayı başardı. Önceki akşam Kadıköy'de Roma ile karşı karşıya geldi Sarı Lacivertliler. Mücadele bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Ve Fenerbahçe'nin oyununda özellikle ön plana çıkan 3 oyuncu vardı. Kimler bunlar? Bakalım.
9: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı Lacivertliler 18 yıl aradan sonra katıldığı Devler Ligi'nin ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. 39. dakikada Cristante'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. ...86. dakikada Ake'nin bir topu da direkten döndü. Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, eleme maçları da dahil olmak üzere Avrupa Kupalarındaki son 33 iç saha karşılaşmasında sadece 5 yenilgi aldı. Bu süreçte Sarı Lacivertliler 20 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Geçen sezonun başından bu yana Kadıköy'deki mağlubiyetler Aston Villa ve Nottingham Forest'a karşı yaşandı. Roma maçıyla birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında deplasmanda Lyon ağlarını havalandıran Brown Roma'ya beraberlik golünü attı. Brown etkili performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Mason Greenwood da asistlerine devam ediyor. Lyon mücadelesinde Brown'a asist yapan İngiliz yıldız Roma maçında da aynı şeyi tekrarladı. 10 karşılaşmada 4 gol atan İngiliz futbolcu bu sezonki 3. asistini kaydetti. Orta sahada İsmail Yüksek de performansıyla beğeni topladı. 9 kezle en fazla ikili mücadele kazanan İsmail 6'da pas arası yaptı. 62 kez topla buluşan İsmail Yüksek %87 pas isabeti yakalarken 3 top kapıp 2 çalım attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, pazartesi günü ise Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
3: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta mücadelelerini geride bıraktık. İlk hafta heyecan vericiydi ve tabii temsilcilerimizin de karşılaşmaları vardı. Hafta bittikten sonra tabii o haftanın en iyi 11'i açıklanıyor biliyorsunuz. Fenerbahçe'den de Archie Brown bu 11'de yer aldı.
10: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti sona ererken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Greenwood'un pasıyla savunma arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. (Gülüyor) 48. dakikada atılan bu gol, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılında Kazım

0: Ağzının Porto'ya attığı golden sonraki ilk golü oldu. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Brown, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11'inde de kendine yer buldu. İngiliz futbolcu Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı ve performansıyla beğeni topladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde kalede Courtois, savunmada Archie Brown'un yanı sıra Dest, Bartra ve Torres, orta sahada Baturina ve Ødegaard, kanatlarda Olise ve Ferran Torres, ileride ise Demirovic ve Rafinha yer aldı.
1: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Sporting'e 3-1 mağlup oldu ve tabii yenilgi gelince yaz transfer planlaması tekrar sorgulanmaya başlandı.
2: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Uwochukwu'da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
1: Trendyol Süper Lig'de günün önemli karşılaşmalarından biriyle devam edelim. 5. haftada bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.
3: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinowski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk 3 puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.
1: Trabzonspor bu akşamki karşılaşmaya da biliyorsunuz Hüseyin Çimşir yönetiminde çıkacak. Zaten geçtiğimiz hafta Hüseyin Hoca ilk mücadelesine çıkmıştı ve 5 gollü bir galibiyet gelmişti. Yine bugün de Tümosan Konyaspor karşısında eğer bir galibiyet söz konusu olursa tabii Galatasaray karşılaşmasına kadar da yine görevde kalmasını bekliyoruz Hüseyin Hoca'nın. Zaten Trabzonspor cephesinden bu teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalar zaman zaman geliyor ki geçtiğimiz hafta Ertuğrul Doğan'ın açıklamasında biraz zamana yayıyoruz bu durumu demişti. O yüzden Hüseyin Hoca ile bakalım bu başarılarla birlikte ne kadar devam edilecek onu da takipteyiz. Şimdi günün bir başka karşılaşmasına geçelim. Korenor Alanyaspor Göztepe karşılaşması. Yine bu akşam saat 20'de oynanacak karşılaşmalardan biri.
4: Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanyaspor Göztepe maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Joao Pereira yönetimindeki Alanya Spor Lig'de 2 galibiyet,

0: birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 7 puan toplayan Akdeniz ekibi haftaya 7. sırada girdi. Son maçta Rizespor deplasmanda 1-0 mağlup eden Alanyaspor sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonu 3-3'lük Samsunspor beraberliğiyle başlayan Göztepe ise Gençler Birliği'ne 1-0, Galatasaray'a 3-2 ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Stanimir Stoylov'un ekibi 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 7 gol atan Göztepe kalesinde 11 gol gördü. Göztepe'de Alanya deplasmanında kazanarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da Furkan Bayır, İbrahim Asabra, Sonko Sonberg, Alan Godoy, Gökdeniz Bayraktar sakatlıkları sebebiyle o gün Bayraksa cezalı olduğu için oynayamayacak. Luka Gugesashvili de kadro dışı bırakıldığı için maçta oynayamayacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Korendon Alanya Spor Göztepe maçı saat 20'de başlayacak. Maçı Ozan Ergün yönetecek.
1: Pazartesi günü saat 20'de de haftanın kapanış karşılaşmalarından biri Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı oynanacak değerli izleyenler. Ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Polonyalı kaleci Tobiat Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
2: I feel the trust from the board, from the teammates, so that's the most important.
3: Tabii teşekkür ediyorum tebrikleriniz için. Bu benim için bir ritüel tabii. Ben rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen notlar alıyorum kendim için. Her seferisinde %100 garanti değil bunlar. Sonuç vermiyor ama bu seferisinde gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı aldığım notlar. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe maçı bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok gerçekten çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de biz demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Ve yenmek için elimizden geleni yapacağız. Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir. Milli takımda oynamak. En iyi kulüp oynamak. Tabii bunu başarmak için de çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Böyle şeyler zaten kendiliğinden olan şeyler değil. Çalışmak, azimli olmak gerekiyor. İyi çalışıyorum. Bu işin de şansa bırakmayacağımı düşünüyorum. Çok çalışıyorum. En iyi şekilde elimden geleni yapıp şansımı da bekleyeceğim zamanı geldiğinde.
1: Trendyol Süper Lig'den Trendyol 1. Lig'e geçiş yapalım. 1. Lig'de de 7. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Zaten haftayı dün açmıştık. Bakalım kalan maçlar hangileri? SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıydı. Dün akşamki açılış karşılaşması değerli izleyenler. 2 gol izledik. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Bugün 4 karşılaşma var. Yine Süper Lig'de de aynı şekilde yoğun bir program olduğunu söylemiştik. 1. Lig'de aynı şekilde. Saat 17'de Bolu Spor'la Orfa Yapı Pendik Spor karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Van Spor Futbol Kulübü de Keçtaş Ankara Keçiören gücüyle kozlarını paylaşacak. Saat 20 seansındaysa yine 2 karşılaşma var. Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la karşı karşıya geliyor. Eminevim Ümraniye Spor'da Antalya Spor'u konuk edecek. Pazar gününe geldik. Yine 17'de Ekenler Beton Sivas Spor Muğla Spor maçı ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor karşılaşmaları aynı saatte başlıyor. 20'de ise Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve Bursa Spor Turku Esenler Erok Spor maçı var. Geldik pazartesiye. Yine kapanış günü. Burada da saat 20'de Metro Holding Kayseri Spor İstanbul Spor maçıyla haftayı bitirmiş olacağız değerli izleyenler. Trendyol 1. Lig'de şu anda Batman Petrol Spor zaten 16 puanla ilk sırada. Bursa Spor 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kayseri Spor'un da 13 puanı var. Onlar da 3. basamakta. Yaşasın hafta sonu programına şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte. Gündemi biraz kendisiyle konuşalım. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmayı ve günün programını. Tabii yalnızca program değil, gündemde başka konular da var. Hepsine değineceğiz. Hoş geldiniz Haldun Domaç. İyi hafta sonları, nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum Demet.
1: Peki Beşiktaş maçıyla isterseniz hemen başlayalım. Dün Erzurumspor Futbol Kulübü maçında gerçekten yine iyi bir oyunla, göze hoş gelen bir oyunla gollerle kazandı Beşiktaş.

0: Beşiktaş. Birçok oyuncuya belki parantez açabiliriz ama genel anlamda iki takımı da nasıl buldunuz 5. hafta itibariyle?
1: Şimdi şöyle başlayayım istersen. Yani Erzurumspor'un gücü belli, kadrosu belli. Yani kağıt üzerinde Serkan Özbaltan'ın da söylediği gibi, yani hocanın da söylediği gibi kağıt üzerinde favorinin Beşiktaş olduğunu, evet, geçen haftanın derbi moraliyle başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu bir yere yazalım. Yani iki takımın arasında bir güç açısından dengesizlik, Beşiktaş lehine bir avantaj var. Bunu vurgulayalım. Ancak şunu söylemek lazım. Ne olursa olsun her maça aynı disiplinle başlayıp aynı disiplinle oynamak, bir oyun inşa etmek, bir oyun organizasyonu gerçekleştirmek Beşiktaş'ın en büyük avantajı. Yani bunu bir yere yazmamız lazım. Her ne kadar rakip güçlü güçsüze bakmaksızın Beşiktaş kendi oyununu oynamaya başladı. Bir oyun inşa etti Vincenzo Italiano. Bu birinci tarafı. Yani Beşiktaş'ın artık kanat zenginlikleri oluşturan, orta alanda kazandığı topları geçişlere çeviren, savunmada kalabalıklaşan bir oyun anlayışı var. Bunu bir yere yazdık. Onun ötesinde Vincenzo Italiano adına en önemli noktalardan biri, belki de Beşiktaş'ın yükselişindeki noktalardan biri, her oyuncuya dokunup onları yukarıya doğru ivmelendiren bir hoca görüntümüz var. Yani bir kere onu söylememiz lazım. Yani hoca, şimdi ben baştan beri 2 haftadır, 3 haftadır söylüyorum. Demet, zaman zaman seninle de yaptığımız yayınlarda da söylemiştim. Mesela Emirhan Topçu'yu ben milli takıma gidecek diye bekliyorum. Yani milli takım yani açıklandığında Emirhan milli takımda olacak. Benim kanaatim, düşüncem bu. Şimdiden söylüyorum. Olmazsa zaten bence biraz farklı bir noktaya gelmiş oluruz. Yani acaba o noktada performans değil de başka şeyler mi dikkate alınıyor diye düşünmeden edemem. Onun için bunu söyleyeyim. Diğer taraftan işte belki bu yani sakatlık nedeniyle yoktu ama Rıdvan'ın yükselişini çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ya Mourinho zaten geçen sene geldiğinde de gayet iyiydi. Yani tek tek saymaya kalkarsak, yani özellikle söyleyeceğim, Olaita'nın çok yükselen bir performansı var. Trossard çok kısa sürede takıma uyum sağladı. Yani bütün bunlara baktığımız zaman en basitinden ya kalsın mı gitsin mi, hazır iyi bir para bulmuşken gönderelim denilen Václav Černý'nin performansının ne kadar istekli olduğunun çok net bir şekilde görüntüsünü Erzurumspor maçında da izledik. Ama en başta söyledim. Yani evet, yani Erzurumspor ligin genel anlamda yüksek performanslı takımlarından biri değil. Ama siz öyle bakmadan kendi oyununuzu oynamaya çalıştığınız andan itibaren bu iş çok olumlu bir şekilde seyrediyor demektir. Ya bu oyun açıkçası bize Marsilya maçı için de umut verdi diyebilirim ki, evet, Marsilya'nın da ligdeki durumuna baktığımız zaman hani ben Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maçı, hani kağıt üzerinde deriz ya Demet, hani kağıt üzerinde şu avantajlı bu avantajlı, net bir avantajı var Beşiktaş'ın oyun olarak, onu net bir şekilde söylemem gerekiyor.
0: Vlahovic yoktu tabii, cezası onandı zaten, dün maçtan önce açıklanmıştı. Onun yokluğunu da hissetmemesi mesela Beşiktaş taraftarının gol anlamında bence çok kıymetli.
1: Demet, şöyle söyleyeyim, yani bir takım bütünlüğü içerisinde oynuyor Beşiktaş. Yani şöyle bireysel oyunculara dayalı bir oyun oynamıyor. Yani şu oyuncu olmazsa eyvah denilecek bir durum söz konusu değil şu anda Beşiktaş'ta. Yani hocanın yaptığı en önemli iş bir ay içerisinde, bu gerçekten çok büyük başarı. Yani şimdi diyecekler ki hocaya müthiş övgüler diziyorsun ama madem ki bunu yapıyor, o zaman onu takdir etmek durumundayız. Bir ayda takım oyunu inşa etti ve bir ayda bütün oyuncuları yukarıya doğru çekti. Yani ya o olur mu, bu Agbadu, yok canım Agbadu oynamaz denirken bir anda Agbadu, Calo, Emirhan kendi içerisinde, takım içerisinde bir rekabet oluşturdu. Yani kim oynayacak diye rekabet oluştuğunu görüyoruz şimdi. Oysa baktığımızda yani transfer döneminde yok canım bu savunmayla olmaz. İşte orta sahada daha kısır bir döngü var. Yani o yeterli olmaz dediğimiz noktada, hani bazı oyuncuların zaten ben beklentilerim çok yüksekti. Yani Salih Özcan'dan beklentim çok yüksek. Olaitan'dan beklentim çok yüksek. Yani onları zaten biliyorduk. Orkun'u kenara yazıyorum. Yani onun benim beklememle ilgisi yok. O zaten kendi içerisinde bir yükseliş trendi yaşıyor futbolun özellikle Benfica ve sonrası Beşiktaş'ın da. Ama hani genel anlamda baktığımızda yani bir oyuncu aramıyor Beşiktaş. Yani bir oyuncumuz olsa da bu maçı bize çözse, anahtar bir oyuncumuz olsa değil. Ya İlhan Fakılı'yı hani şöyle düşünüldü. Yani İlhan Fakılı da geldi işte. Biz arada sırada böyle oyuncular alırız. Onlar da gelirler, oynarlar, bazen verimli olurlar diye bakılan oyuncu bugün ya acaba ilk 11 mi başlasa noktasına geldiyse
0: evet.
1: Eğer o zaman demek ki hocanın burada çok ciddi dokunuşları var. Hatta senin de dikkatini çekmiştir. Maç sonrasında Demet geldi bir ara İlhan Fakılı'yla bir konuşma yaptı maçın sonrasında. Onu aldı, tercümanıyla beraber bir konuşma yaptı. Yani demek ki sadece sahada, yani daha doğrusu sadece antrenmanda dokunmuyor, sadece maç içerisinde konuşmuyor, maçın bitiminde de demek ki oyuncuların gelişimi için eksiklerini tamamlamaya çalışan bir performans gösteriyor hoca. Yani çok kısa sürede Beşiktaş için çok özel bir görüntü oldu. Hatta onun bu kısa sürede yaptığı etki biraz da diğer takımlar için de işte bir ara şimdi Trabzonspor'un teknik direktör sorunu var. Fenerbahçe'de bir gerilim yaşandı, bitti. Evet. Hani bir anda hemen herkes şunu düşünmeye başladı. Ya Vincenzo Italiano gibi bir hoca bulursak biz bir ayda bu işi çözeriz gibi noktaya geldik. Ama tabii her hocanın bir farklı özelliği var. Ayrıca bir de şunu söyleyelim, o söz çok güzel bir söz, yani Aykut Kocaman çok kullanıyor. Her çiçek her bahçede açmıyor. Yani evet. O demek ki Beşiktaş'ın bahçesinde açacak bir çiçekmiş. O ayrıca o çiçek sadece kendi için açmadı, bütün bahçeyi renklendirdi, öyle söyleyelim.
0: Peki mesela Beşiktaş'ın oyununda sizin dikkatinizi çeken en belirgin özellik ne desem nasıl bir cevap verirsiniz? Yani ben izlediğimde özellikle Beşiktaş'ı herkesin birbirini kontrol ettiğini fark ediyorum. Yani Trossard geriye gittiğinde Rıdvan hemen öne geçiyor. Savunma hattında biri öne çıktığında kanatlardaki bir isim geriye gidip orayı tamamlamaya çalışıyor. Mesela bu benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri oldu. Ya da sağdan sola çok hızlı geçişler var top anlamında. Yani Otara, olay tam Otara'ya atıyor. Otara bir anda Çerni'ye gönderiyor ve buna çok hızlı uyum sağlıyor Beşiktaş.
1: Şimdi aslında bu anlattıkların modern futbolun gerekleri aslında, hı hı. Demet. Yani oyunun yönünü değiştirmek. Mesela evet. Çok hayati noktalardan biri. Oyun bir tarafta sıkıştığı anda. Mesela bunu Trossard da yapıyor. Hı hı. Oyunun yönünü değiştirdiğiniz andan itibaren savunma dengesini bozmuş oluyorsunuz. Mesela bunu çok net bir şekilde yapıyor Beşiktaş. Öyle söylememiz lazım. Hani bunun için öyle özel oyuncular var ki. Mesela Ottara'dan bahsetmedik. Yani Otara acaba olmaz falan mı denirken, yani gerçekten baya baya ben buradayım, ben bu rekabetin içerisinde çok önemli işler yapacağım demeye başladı. Söylediğin gibi oyunun yönünü değiştiriyor, sağdan sola soldan sağa oyun değişiyor, evet. Ve öyle olunca da zaten savunma dengesi bozuluyor, yani savunma disiplini bozuluyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım, mesela Vlahovic yok, Ouyang-Yu oynuyor. Ama Ouyang-Yu gibi bir santrofor o kadar stoperleri rahatsız ediyor, o kadar dengelerini, hı-hı. bozuyor ki bu kez arkadan gelen oyuncular için çok önemli avantaj sağlanıyor. Bir de şunu söyleyeceğim, hem Ottara Rıdvan için söyleyeceğim bunu, tabii ki Trossard'ı yine benzer bir şekilde konuşacağım. Yani hem Rıdvan için hem Ottara için Trossard büyük bir şans. Yani öyle zamanlamalı bir şekilde içeriye kat ediyor, alanı boşaltıp arkadan bindirmelere fırsat tanıyor ki, yani bu tabii onun bir şampiyon takımın oyuncusu olarak Beşiktaş'a gelmesinin bir göstergesi, öyle söylememiz lazım. Bu uyumlar da çok çok değerli. Yani bir ara Beşiktaş'ta Gökhan'la Quaresma arasında bu uyumlar gerçekleşiyordu. Bir ara işte Fenerbahçe'de Kayt'la Gökhan arasında olurdu. Yani eğer bir bekle bir ön alandaki oyuncu, kanat oyuncusu ne zaman içeri girecekler, ne zaman birbirlerine yardım edecekler, bunu çok iyi planlarlarsa sizin o bölgelere tedbir almanız çok zor. Çünkü öndeki oyuncu mu yapacak hata, arkadan gelene kanal mı açacak, bunlar gerçekten önemli. Yani Şimdi belki şöyle söylenebilir. Yani bütün bu söylediklerimizin arkasından ya işte Beşiktaş'ta yani siz inanılmaz şeyler anlatıyorsunuz ama inanılmaz işler yapıyor Beşiktaş. Gerçekten de öyle söylemek lazım. Yani bunu bir güzelleme olarak algılamamak lazım. Yani Salih'in o 4-1, 4-1'in tam göbeğinde kazandığı toplara baktığımız zaman olay

0: Arteta'nın kendi içinde sadece yön değiştiren paslar değil, hayati teknik paslar atmasını bir yere yazmak lazım. Yani bunlar Vaslav Černý'nin içeri dışarı attığı çalımlar sonrasında takım oyununa yaptığı katkıyı bir yere yazmak lazım. Tabii. Yani sonuçta şunu söyleyelim, Beşiktaş kısa bir süre içerisinde gerçekten çok değerli bir mesafe kat etti ve umutlarımızı yükseltti. Yani ben bu şartlar altında Beşiktaş'ın hani Avrupa'da da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Mesela Marsilya maçından çok net bir galibiyet bekliyorum. İnşallah da bizi yanıltmaz, bu oyun anlayışıyla devam eder. Çünkü hem oyuncuları formda, hem oyunu var, hem teknik direktörü formda. Böyle bir ortamda Marsilya, ki Fransa Ligi'nde 11. sırada sadece bir galibiyeti var, son hafta Rennes mağlup oldu. Böyle bir takıma karşı kazanmasını beklemek çok da fazla şey olmaz yani, gerçekçi olur, öyle söyleyeyim.
1: Bence daha de. Doğrusu. Beşiktaş'la ilgili son bir soru, hatta izleyicimizin sorusu. Kenan Bey demiş ki Ernest Boku neden 11'de başlamıyor? Şimdi Černý'yi neden Beşiktaş taraftarı bir türlü kabullenemedi? Ya çok iyi oynuyor şu an, hoca onu kesmek istemiyor bence.
0: Şimdi Ernest Boku ile ilgili bir zamana ihtiyaç olduğunu hoca söyledi zaten. Onu söylememiz lazım. Tabii genç bir oyuncu. Şu anda da verim aldığınız oyuncu, bakın çok enteresan bir noktadır bu. Forma adaleti dediğimiz olay. Oyuncu şuna inanması lazım: ben eğer iyi oynuyorsam takımın içerisinde 11'deyim.
1: Evet.
0: Ve eğer iyi oynuyorsam bu formayı bırakmam demesi lazım. Arkada bekleyen oyuncu da şunu söylemesi lazım: ben o kadar hazır olacağım ki fırsat geldiği andan itibaren yani hocanın kafasını karıştıracağım. Ya yok ya, bu onu değil de bunu oynatsam daha doğru olur demesi lazım. Onun evet. için de bence bu noktayı söyleyelim. Yani ben Ernest Boku'nun da zaman içerisinde katkı vereceğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'yi de konuşalım. Tabii iki gündür çok yoğun bir gündem var. Şimdi baştan sona yine saymayayım sürekli konuştuğumuz konulardan biri ama sonuç olarak İsmail Kartal'la yola devam edilecek. Bu karara şaşırdınız mı?
0: Yani şaşırdım bu karara. Niye şaşırdığımı söyleyeceğim şimdi. Bir kere İsmail Hoca'nın sözleri, takımın önünü açmak istiyorum. Bunun için istifa ediyorum, bir daha dönmemek üzere sözünden sonra dönüşe şaşırdım. Yani açıkçası beklemiyordum. Yani bu kadar net ve keskin bir şekilde konuşulduktan sonra. Şimdi bir kere de şunu da söylemek lazım: hani takımın önünü açmak istiyorum dediğiniz andan itibaren şu manaya geliyor bu. Demek ki yönetim, başkan ve yönetim takıma yeni bir planlama yapmak için yeni teknik direktör arıyor demektir. Önünü açmak istiyorum diyorsunuz. Önünü açmak ne demek? Yani ben çekileceğim, birisini getirecekler. Yani o birisiyle ilgili bir çalışma var demektir bu. Onun için yani bu kadar keskin cümlelerin ardından dönüşün çok da fazla bana olumlu geldiğini söyleyemem. Yani beklemediğim bir durum olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu tür durumlarda peki ne olur? Onu söyleyelim. Yani ne olacak bu tür durumlarda? Bir kere önümüzde yaşanmış olumsuz bir örnek var. Fatih Tekke örneğini çok net bir şekilde biliyoruz. İşte French Baroş maçından sonra istifa etti. Hayır dedi yönetim, devam edeceksin dedi. Ahmet mağlubiyetiyle beraber artık o devam edebilme şansını kaybetti. Ya da kendisi de bıraktı, ya da yönetim de istemedi artık, kuşaklar altında yıprandı diye. Şimdi şöyle bir durum söz konusu, bir yıpranmışlık oldu bir kere. Yani yönetimde de, teknik ekipte de, yani bütün bunlara baktığımız zaman bir yıpranmışlık var. Şimdi önünde Fenerbahçe'nin 5 maçı var. Ben öyle bakarım. Yani bu şartlardan sonra oynanacak 5 maçın Fenerbahçe için olumlu gitmesi gerekiyor. Bu 5 evet. maçın olumlu gitmesi lazım. Gaziantep deplasmanı var. Eyüp'le içeride oynayacak. Milli Aradan sonra Çaykur Rize deplasmanı var. Aston Villa deplasmanı var. 5 maç. Şimdi bu 5 maçta alınacak sonuçlar aslında İsmail Kartal için de çok belirleyici olacak. Yani buralarda yeni bir tökezlenme sonunda yeniden hani ben buradayken sen de bizimle devam edeceksin kararlılığını Aziz Yıldırım ortaya koyamaz artık yani o noktadan sonra. Onun için de Fenerbahçe'de beklenti şu, evet. benim düşüncem bu, her maçı kazanması. 5 maçı da kazanırsa herhangi bir sıkıntı yok, ya da bir beraberlik, bir Avrupa beraberliği gibi bir durum olursa o zaman sıkıntı olmadan İsmail Kartal özgüvenini tazelemiş olur ki zaten şimdi tazeledi. Ben buradaysam sen de buradasın dedi Aziz Yıldırım. Dolayısıyla onu güçlendirir.

0: ederek yoluna devam eder. Ama işler biraz sonuçlara bağlı Demet. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Peki. Eğer sonuçlarda olumsuzluk olursa biraz can sıkıcı durumla karşı karşıya kalabilir Fenerbahçe.
1: Çok teşekkür ederim size. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızın ardından tekrar devam ediyoruz. Şimdi Premier Lig'den bahsedeceğiz. Hull City teknik direktörü Sergei Yakirovic İngiltere Premier Lig'de Ağustos ayının en değerli ismi seçildi. Yani teknik direktörler arasında ilk sırada yer aldı.
2: Premier Lig'de Ağustos ayının ödülleri sahiplerini buldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran Sergei Yakirovic ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Takımını Premier Lig'e çıkaran 49 yaşındaki çalıştırıcı Hull City ile sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City ise 1-0 mağlup ederek başladı. Kaplanlar son olarak Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Yakirovic böylece 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü oldu. Bosna Hersekli çalıştırıcı kulüp tarihinde ödülü kazanan 3. teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Ayın oyuncusu ödülünde ise zirve Chelsea'den João Pedro'nun, 24 yaşındaki Brezilyalı santrfor Ağustos ayında çıktığı 2 müsabakada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. João Pedro kariyerinde ilk kez ayın oyuncusu ödülünü kazanırken Cole Palmer'dan 2 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk Chelsea oyuncusu oldu.
1: Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin sezon öncesi bir medya günü etkinliği düzenledi. Açıklamalar yapıldı.
3: Her sezon olduğu gibi aslında başlangıç için heyecanlıyız. Yaratmaya çalıştığımız ve yarattığımız takım için heyecanlı ve mutluyuz. Şu an yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz. Yeni sezonun resmi bölümünün başlamasını bekliyoruz.
4: Çok mutluyuz. Yeni bir sezon. Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Geçen sezonu güzel bitirdik, şampiyon olarak bitirdik. Bu sezonda aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var. Herkes aynı heyecanı paylaşıyor. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. İlk maçımız zaten en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak. İnşallah hepimiz için, hem sizler için hem bizler için güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur. Teşekkür ediyorum.
3: Evet, çok heyecanlıyım. Kesinlikle çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'ye karşı daha önce çok defa oynadım. Karşılaştım ve bu organizasyona, bu kulübe çok büyük saygı duyuyorum. Çok istikrarlı bir kulüpten bahsediyoruz. Burada hedefim kesinlikle şampiyonluklar kazanmak, takımın şampiyonluklar kazanması ve buna yardımcı olmak. Çok iyi bir koçumuz, çok iyi bir oyuncu ekibimiz, grubumuz var.
5: To start the season with this group of guys.
3: Yeni sezon başladığı için heyecanlıyız. Burada bu grupla, bu takımla birlikte olduğumuz için, olduğum için çok mutluyum. Ben aslında takıma yeni katıldım sayılır. Bu heyecanı, yeni sezon heyecanını paylaşıyoruz. Fenerbahçe hırslı, hedefleri olan bir organizasyon. Tabii ki sezonun uzun olduğunu ve çok çalışmamız gerekerek, hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çok yeni oyuncumuz var, 9 farklı yeni oyuncumuz var. Çok başarılı kariyerlere sahip isimler bunlar ve Fenerbahçe'de de, Fenerbahçe tarafında da aynı başarıyı tekrarlamalarını bekliyoruz. Biz Final Four hedefi olan bir takımız. Bu yolda sezon boyunca çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Yakın mantaliteye sahip olduğumuz biri ben, ayrı takımlardayken aslında saha içinde onun özelliklerine atak etmeye çalışıyordum. Şimdi onunla aynı takımdayız ve onunla aynı takımda olduğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. Onun sahada yapabilecekleriyle, takıma katabilecekleriyle birlikte hem benim için hem de takım için işleri daha kolaylaştırabileceğini biliyorum. Bunu umuyorum. Tabii ki onun için kolay bir değişim olmadı. Duygusal bir değişim oldu takım geçişi anlamında. Ama tekrar söylediğim gibi onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda olduğum için. Evet, heyecanlıyız. Elimizde iyi bir grup, iyi bir oyuncu ekibi, iyi bir kadro olduğunu biliyoruz. Tabii ki tecrübeli bir ekip. Hedeflerimiz büyük, yine Final Four'da olmak, orada kazanmak. Bu hedeflerle birlikte yeni sezona başlıyoruz. Burada olmak harika, burada bulunmak harika. Tabii ki Taylor'ın söylediği gibi hedeflerimiz şampiyonluk, şampiyonluklar, tekrar Final Four'da olmak, bu kez orada olup kazanmak istiyoruz. Ben de takımıma elimden geldiğince bu yolda yardımcı olmak istiyorum.
1: İlk saati bitiriyoruz, kısa bir ara.

0: 3-6 mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Kenan Karamanfort'la birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Ranov. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ranov'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Alfonsi baktı içeriye. Alfonsi orta ceza sahasına kafa vuruşu Kuerfen. Şut şansı ve top ağlarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens top ağlarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor Gosens. Eski takımı karşısında top ağlarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rothe. Andras Schaffer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekme bıraktı. Adil Avşiş toparlandı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İkinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor. Karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Bir hakem değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Rote, Tokay geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor, atak devam edecek. Bu Yongjong. Bir orta daha ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi, bir dokunuş yapıldı. Top alanla buluşuyor. Fark bire iniyor. Schalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hichan. Baktı içeriye, çevirdi topu, bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Schalke.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısın, Fethiyelisin, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Spor Radyo. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Geldiniz. Yaşasın hafta sonu programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize Trendyol Süper Lig'le başlıyoruz. Beşinci haftayı dün açmıştık zaten biliyorsunuz. Dünkü karşılaşmaya da geleceğiz ama önce bu hafta bizleri hangi maçlar bekliyor bununla başlayalım. Hafta yoğun geçecek. Özellikle bugün oynanacak 4 mücadele var. Hepsini takip edeceğiz. Dünkü karşılaşmanın skorunu hatırlatayım. Beşiktaş Erzurum

0: Futbol kulübü maçı Beşiktaş 3-0'lık skorla bu maçı kazandı. Bugün ise 17'de Eyüp Spor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsun Spor'da Ayçiçorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Saat 20'de ise Korendon Alanya Spor Göztepe ve Tümosan Konya Spor Trabzonspor maçları var. Pazar günü 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Ahmet Sportif faaliyetlerde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Pazartesi günü saat 20'de oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçı ile birlikte de hafta bitmiş olacak. Beşinci haftada Trendyol Süper Lig'de dün akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Siyah beyazlılar 3 gol kaydetti ve 3 puanı cebine koydu. Beşiktaş sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 81. dakikada İlhan Fakılı kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 puanda kaldı. Ligin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Erzurumspor Futbol Kulübü ise sahasında Samsun Spor'u konuk edecek. Karşılaşma sonrası teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım. Beşiktaş cephesinde Vincenzo Italiano derbi sonrası zaman zaman konsantrasyon düşebiliyor ama bu maçta oldukça iyiydik dedi.
1: Sarà con noi a breve.
2: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lideri olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışıcı olacak. Avrupa'da gerçekten zor ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz. Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Bunu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinede. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman. Daha basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. oldum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, ensantiler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Sarı görebilirsiniz.

0: Evet ama kırmızı asla görmememiz gerekiyor çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor, itiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor, maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri, o da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım. İki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum çünkü elimin rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı, iç sahadaki iki maçta gol attı ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
1: Da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra.
2: Tabii ki buraya gelirken mücadele gücümüz, Beşiktaş takımının yaptığı rotasyonlar, diğer oynadıkları müsabakalardaki defans arkasına koşuları veya oyuncuların saha içindeki alan değiştirmeleriyle alakalı iki gün fena çalışmadık diye düşünüyorum. İyi hazırlandığımıza inanıyorum ki ama bugün tam da o çalıştığınız yerde sıkıntı yaşarsınız ya bazen. Biz biraz onunla yaşadık. Adam takiplerinde biraz sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında ve özellikle arka blokta birkaç pozisyonda adamı daha tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuların yetenekli oyuncuların tabii karşısına duramamamız ve alanımızı kaybetmemizden dolayı Beşiktaş'ta oyuncuların hareketliliği, coşkusu tabii ki golleri yememize sebep oldu. Bir tanesi tabii iki golün bir tanesi duran top. Tabii ki bu atmosfer de müthiş bir atmosfer. Oradan sonra toparlaması çok zor oluyor. İşin gerçeği hem savunmayı daha iyi yapıp farkın açılmasını engelleme adına hem devre arası konuşmalarımız, yer değişiklikleri artı ikinci yarıya başladığımızdaki oyuncu değişiklikleri hem farkın çoğalmamasını engellemek hem de bir umut ki hani belki bir tane gol atabilirsek belki Beşiktaş'ı tabii ondan sonra daha çok üzerimize gelecekler. Belki senaryo o zaman değişebilirdi. Biraz panik ortamını onlara belki sokabiliriz diye düşündük. Ama tabii ki Beşiktaş bugün hem favoriydi zaten maçtan önce hem de üstün bir oynadı bize karşı. Oyuncularımı kutluyorum mücadelelerinden dolayı. Ekonomik açıdan çok çok mütevazı bir kadromuz var. Ama bunu da tabii soru sorulmadan veya başka yerlerde bize birileri danışmadan söylediğimizde de oyuncu grubuma haksızlık yapacağım diye düşünüyorum. Onların güvenlerini kaybolmasını da istemiyorum. Tabii bu elimizdeki şu andaki kadro, mevcut kadro, bu kulübün ekonomik bir durumu var ve kulübün şöyle bir politikası var. Bizler kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Sizler de yakından takip etmişsinizdir ki Erzurum Futbol Kulübü 3-4 sene önce tabelası kapalı çok sıkıntılar yaşadı. Belki de süper amatöre kadar gidebilecek bir kulüpten bahsediyoruz. Tam da bundan canı yanan bir kulüp olduğu için ayaklarını yorgunluğuna göre uzatıyorlar.
3: Teknik direktörlerin açıklamalarına baktık. Açıklamalara siyah beyazlarla devam edelim. Oyuncular konuştu. Alexander Nübel ve Kartal Kayra Yılmaz. Bakalım 3-0'lık galibiyet sonrası neler söylemiş.
4: Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki galibiyetten sonra, derbi galibiyetinden sonra, Fenerbahçe'ye aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki de çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan dolayı mutluyum. Bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santraforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz. Tabii ki bu çok iyi bir his. Az önce de söylediğim gibi özgüven veren bir hissiyat. Taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalarda geçireceğiz.
5: Tabii derbinin üstüne burada evimizde derbiyi de aslında taçlandırmak adına bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocamız bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisi.

0: yapıyoruz.
1: Yaşasın hafta sonu programına bir Teams bağlantısıyla devam edelim ikinci saat dilimimizde. Burçin Keskin bizlerle birlikte değerli izleyenler. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Nasılsınız Burçin Hocam?
2: Hoş bulduk. Demet'ciğim sağ ol. Sen nasılsın? İyi hafta sonları diliyorum ben de sana.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Konuşacak çok konumuz var. Beşiktaş'la başlayalım isterseniz. Özellikle tabii dünkü karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti var. Ve birçok oyuncu çok iyi bir performans gösterdi. Ama maç sonu çoğunlukla hakem kararları konuşuldu Beşiktaş cephesinde. Bunlara değinelim ama öncesinde tabii bir genel değerlendirmenizi de almak isterim. Dünkü maçı nasıl buldunuz siz?
2: Ya aslında ben maçtan biraz çekiniyordum Beşiktaş açısından Demet. Çünkü çok önemli bir derbi galibiyeti sonrası fikstürde bu karşılaşma karşısına çıktı Beşiktaş'ın. Ayrıca bir de çok önemli bir Avrupa Ligi fikstürü var haftaya, biliyorsun Marsilya ile oynayacaklar. Ve bu iki maç arasında kaldığı zaman oyuncular mental anlamda konsantrasyon problemleri yaşayabiliyorlar. O yüzden ben açıkçası biraz zorlanabileceğini düşünmüştüm Beşiktaş'ın. Ancak tabii kadrolar arasında çok fark var ve Erzurumspor'a baktığımızda hakikaten bu sene ligde işleri çok zor. Allah yardımcıları olsun, öyle diyelim. Çünkü özellikle bu tip maçlarda ilk gol çok önemlidir. İlk gole baktığımız zaman sağdan gelen kornerde Emirhan Topçu öyle rahat bir kafa vuruşu yapıyor ki, yani amatörde bu tip rahat kafa vuruşları görmek zordur. Yani bu kadar rahat vurdurmazlar. Ama zaten ilk golden sonra oyun açıldı. Oyun çabuk açıldı. Ve daha sonra Trossard'ın golü de çok iyi hazırlanmış bir gol. Ona da çok fazla bir şey yapamayınca Erzurumspor maçtan sonra yani skorla beraber maç rahatladı. Şimdi hakem tepkilerini anlayabiliyorum. Ama orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biliyorsun dün yayındaydım ben. O zaman da söylemiştim. Şimdi Gürcan Asova bizim kategorimizin genç hakemlerinden ve aslında kendisinden bir şey beklediğimiz bir hakem. Fiziği de iyi. Atletik performansları da iyi. Ve aslında daha iyi yerlerde olabilecek bir hakem. Tecrübe kazanması gerekiyor. Şimdi bu sezona da aslında iyi girdi Gürcan Asova. İki tane maç yönetti. Ve bu maçlarda da iyiydi. Yani aslında yani bu sezona bakarsak birinci maç, ikinci maç sonra birazcık daha zorluk seviyesi yüksek bir maça doğru bir şekilde atandı diyebiliriz. Ama dün akşam gördük ki daha birazcık daha tecrübeye ihtiyacı var. Çünkü bırakıyorum o pozisyonları da konuşur ama zaten maçın daha başında ikili mücadeleleri doğru çözemedi. Çok net faullere atladı. Orkun'la yaşadığı bir iletişim problemi var zaten 14. dakikada. Sen de hatırlarsın. Yani orada Orkun çok net bir rövanş faulü yapıyor. Yani o aslında sarı kartla cezalandırılması gereken bir faul ama ondan sonra da zaten resmen Orkun Gürcan Hasova'yı azarladı. Ondan sonra barajla ilgili sarı kartı gördü ama yani bu tip pozisyonları daha iyi yönetmesi gerekir hakemlerin. Burada Orkun'un da biraz öz eleştiri yapması lazım. Zaten maçtan sonra Vincenzo Italiano da çok doğru bir şekilde bu konuya temas etti. Çünkü artık bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor takımların ve Orkun Beşiktaş'ın kaptanı ve çok önemli bir görev üstleniyor. Yani sadece o pazı bandını takmıyor. Hakikaten takım içerisinde de çok önemli yöneticilik kabiliyetleri sergiliyor ve takımı birlikte tutuyor. O yüzden çok önemli Beşiktaş için ama bu kadar ucuz sarı kart görmemesi lazım Orkun'un. Bu konuda biraz çalışmasında fayda var. Diğer pozisyonlara zaten aslında Mustafa Hoca da çok güzel yorumladı akşam. Yani o itme çekme pozisyonunda mesela yine Gürcan Hasova çok net görüyor aslında o Yang Yo Oğul ile Mustafa Yumlu'nun pozisyonunu. Bunların sahada penaltı verilmesi lazım. Yani çünkü siz 3 boyutta daha rahat çözersiniz bunu demek. Yani sen sahada gördüğün zaman daha iyi anlarsın ki hangi çekme daha etkili, çekiyor mu, Mustafa Yumlu devam ediyor mu? Sen bunu sahada vermediğin zaman buna bir VAR müdahalesi olması kolay değildir. Çünkü iki boyutta daha farklı kriterler ve daha farklı veriler geliyor size pozisyondan. O yüzden ben burada VAR müdahalesinin olmamasını anlayabiliyorum. Daha sonraki elle oynama pozisyonunda bana da elle oynama var gibi geliyor ama ve lakin elimizde öyle bir kanıt yok.
1: Akıma yani, duyumu diyorsunuz?
2: Evet, Agbodu'yu diyorum. Yani hatta o pozisyonların dakikalarını
1: aslında bazı görseller vardı sosyal medyada, özellikle tabii paylaşıldı maçtan sonra. O açıdan bakınca şuradan geçmiş gibi duruyor.
2: Geçmiş gibi duruyor.
1: Çarpmamış gibi duruyor. Ama açısal çok güzel fark ediyor. Yani anlayabiliyorum şu an karmaşayı.
2: Yani çok güzel anlattın ama şöyle söyleyeyim. Bir kere şimdi Agbodu'nun kolu biraz açık.
1: Evet.
2: Ve top sönmüyor önünde. Tamam. Top

0: ele çarpsa sönerdi diyorsun. Ama top hafif sağa doğru açılacakken birazcık daha sanki o temasla önüne doğru iniyor top. Orada böyle bir elle oynama izlemi, evet, yönünden dolayı top ele gelmiş gibi bir izlenim oluşturuyor. Ama ve lakin bu izlenimi oluşturması VAR hakemi için müdahale kriterlerinin dışında çok açık ve bariz olması lazım. Hı. Çok net bir delil olması lazım VAR hakeminin elinde devreye girebilmesi için. Ben bunu göremedim. Yani mesela sana sorayım, sen VAR hakemi izledikten sonra o görüntülerle evet çok net el varmış burada, açık ve bariz bir elle oynama varmış dedin mi mesela?
1: Yok, hayır.
0: Ah, mesela işte bu çok önemli. Eğer sen bunu diyemediysen VAR müdahalesi yanlış demektir çünkü. Hmm. Bu en önemli nokta bu. En son o foul pozisyonu da yine sağ içerisinde aslında daha
1: golü.
0: Evet, Çerni'nin pozisyonunda daha doğru karar verilmesi gereken bir pozisyon. Biraz kolay bir foul gibi. Yani bir de Gürcan Asova'nın maç içerisinde oynattığı foullere baktığımızda, yani foul çizgisini biraz yüksekte tuttu. Çok net faulleri vermedi. Sen de izlemişsindir. Hı hı. Burada devamının daha doğru olduğunu düşünüyorum ben de. Ama yine de o kol hamlesini yanlış değerlendirebilir. Ben mesela o pozisyondan çok yargılamam. Ama elle oynama pozisyonunda orada da VAR hakeminin birazcık daha bence sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklamayı gördüm.
1: Evet.
0: Demet, aslında daha da ilginç bir nokta var burada. Şimdi hakemden daha çok VAR hakeminin sorumluluğu altında olan konulara değinmiş, hı hı, Beşiktaş Kulübü. Ancak ne oldu bugün? Bu VAR hakemi Thomas Bognar, Korendan Alanya Spor Göztepe maçına yine VAR hakemi olarak atandı bak. Yani evet, şimdi bu, evet, bu çok ilginç bir şey. Yani Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklama sonrası aynı VAR hakemi Korendon Alanya Spor Göztepe maçına atanıyor.
1: Peki bu zaten bu hafta başlamadan belli bir durum değil mi? Yani bu VAR hakeminin hem Beşiktaş Erzurum maçı hem de Alanya Spor Göztepe maçında görev alacağı.
0: Çok güzel söyledin. Bu belli olabilir. Siz planlama yaparsınız.
1: Evet.
0: Ama maçlardaki performans sizin planlamanızı değiştirebilir. Yani şimdi siz derseniz ki ya ben bu maçtaki performansını beğenmiyorum. Diğer maçtan alırsınız Tamaş Bogna. Şimdi buradaki en önemli nokta o. Zaten benden önce davrandın. İki tane nedeni vardır bu atamanın diyecektim ben de. Bir, daha önce planlama yaptın ve sana göre bir hata değil. Ama sana göre bir hata değil demesi, o zaman demek ki Beşiktaş'ın yaptığı açıklama seninle aynı düzlemde değil demek. Ki bence bütün kamuoyu da aynı şeyi söylüyor. Elle oynama pozisyonunda VAR müdahalesi yanlış. Veya ikincisi, senin dediğin gibi çok net bir şekilde sen iki maça planlama yaptın.
1: Evet.
0: Ve burada bunu da atama zorunluluğunda hissediyorsun kendini. Yani her iki durumda da ben bunun Merkez Hakem Kurulu tarafından doğru bir uygulama olmadığını düşünüyorum. Yani yanlış bir uygulama.
1: Bu konuda katılıyorum. Ama eğer bence Beşiktaş'ın maçından sonra Alanya Spor Göztepe maçının VAR hakemi değişseydi, bu eylem ilerleyen günlerde talep edilebilir bir duruma gelecekti diğer karşılaşmalar için. Yani iyi performans göstermedi, biz de istemiyoruz hoca o zaman maçımızda bu VAR hakemini denilecekti. Çok daha belki zor bir duruma girebilirdim, eğer ki bunu öngörerek değiştirmiyor olabilir.
0: Katılıyorum ama dikkat edersen cuma gününden açıklanmamıştı bu maçlar. Şimdi akşamki evet, maç evet, oynandı. Bugün saat 10-11 gibi açıklandı bu. Yani hiçbirimiz bilmiyorduk aslında Tamaş Bogunar'ın Konya'dan Alanya Spor Göztepe maçında görevli olduğunu. Yani biz bilmediğimiz için bir değişiklik olduğu durumunda. Hayır, sadece belki Tamaş Bogunar sadece bir maça eğer çıkarsa bu hafta, belki de başka bir maça çıkacaktı. İlk maçtan sonra o maça
1: belki
0: çıkmadı diyebilirdim.
1: Belki.
0: Ama bu kadar net, senin kadar sert bir yorumda bulunmuyor olabilirdik.
1: Peki bir VAR hakemi daha açıklandı. O da biz ilk saat dilimimizde yayınımıza girerken Konya Spor Trabzon Spor maçı. Matej Yug olacak VAR'da. Onur Coşkun Ses de bu karşılaşmanın hakemi.
0: Evet, şimdi hemen istersen onunla ilgili hakemle ilgili de bir iki bilgi vereyim.
1: Tabii
0: şimdi,
1: olur.
0: Reşat Onur Coşkun Ses yine bizim kategorimizin genç ve umut vadeden hakemlerinden bir tanesi. Hatta ben Futbol Federasyonu'nda görevdeyken bir hakem gelişim kampına gelmişti Reşat Onur Coşkun Ses, gelecek vadeden hakem olarak. Ve iyi de bir performans göstermişti. Ben umutluyum gelişiminden. Ve bu sezona da fena başlamadı. Yani çok büyük hata diyeceğimiz bir hatası olmadı. Yani o yüzden aslında bu atama da Merkez Hakem Kurulu'nun atama prensipleri açısından doğru denilebilir. Yani yavaş yavaş Tomason Konyaspor Trabzonspor maçını hak etti diyebiliriz Reşat Onur Coşkun Ses için de. Umarım güzel bir maç yönetir.

0: Ve bu sezonun gidişatını etkileyecek çünkü onun için. Umarım daha iyi yerlerde görürüz kendisini. Şimdi bu maçın VAR hakemi de Matej Yuk.
1: Evet.
0: Şimdi Matej Yuk da ilginç bir şekilde Demet French Varos Trabzonspor maçının VAR hakemi. Yani Trabzonspor'un yenildiği, sonra Fatih Hoca'nın istifa ettiği maçın VAR hakemi. Yani ben yine diyorum ki bu kadar böyle değişik şeyleri üst üste getirmenin bir anlamı var mı? Yani Merkez Hakem Kurulu'nun yerine olsam acaba Matej Yuk'u Cuma günü Beşiktaş'ın maçına verip Thomas Bognar'ı mı bu maça vermek daha mantıklıydı? Yani bir sürü aslında burada opsiyon var ama ben açıkçası French Varos Trabzonspor maçının VAR hakemi Matej Yuk'un Tümason Konya Trabzonspor maçında görevlendirilmesini çok böyle harika diye nitelendiremiyorum. Alınmaması gereken bir risktü bence.
1: Biraz bu detaylara da bakılması gerektiğini söylüyorsunuz.
0: Kesinlikle, çünkü bizim ülkemiz biliyorsun bu tip şeyleri çok ince ince işlemeyi ve düşünmeyi seviyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım.
1: Ki Trabzonspor'da bu sezon özelinde özellikle bu hakem konularında çok detaylı da yaklaşıyor. Geçen hafta maç öncesinde Ertuğrul Doğan uzun bir açıklama yayınlamıştı. Umarım herhangi bir problem olmaz tabii bu akşam ama olduğu takdirde de belki bu konu bile gündeme gelebilir.
0: Ya haklısın, yani zaten ilk 4 haftada hiç şimdiye kadar yaşanmadığı seviyede hakem problemiyle karşı karşıya kaldık. Evet. Yani Futbol Federasyonu'nun hakikaten Merkez Hakem Kurulu ile ilgili radikal bir takım değişikliklere gitmesi lazım diye düşünüyorum. Ben çünkü daha önce dediğim gibi hiç yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz ilk 4 haftada. Nasıl devam edecek ben de çok merak ediyorum. Yani dün Beşiktaş 3-0 kazanıyor, çok rahat kazanıyor ama ona rağmen hakemle ilgili bir paylaşımda bulunuyor. O VAR hakemin bugün tekrardan Merkez Hakem Kurulu görevlendiriyor falan. Ya, hakikaten çok ilginç bir sezon geçiriyoruz. Umarım bu akşam hakemlerin değil oyuncuların konuşulacağı daha iyi bir maç yaşarız diye umut etmekten başka bir şey söylemek gelmiyor elimden. Bugün diğer maçlardaki hakemlerle ilgili biraz bilgi vereyim.
1: Buyurun,
0: istersen.
1: Lütfen.
0: Kısa kısa. Şimdi bugün Eyüpspor Çaykur Rizespor maçında Oğuzhan Aksu hakem ve VAR hakemi de Sarper Barış Saka olarak biraz önce açıklandı. Şimdi Oğuzhan Aksu geçen sezonu çok iyi kapattı. Yani en iyi çıkış yapan hakemlerimizden biriydi ama bu sezona Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla başladı ve sen de biliyorsun bir takım hakikaten sıkıntılarla karşılaştı o maçta. Özellikle Mert Müller'e yapılan hareketi, gerçi o göremezdi ama VAR hakeminin, yani Andrew Dallas'ın kesinlikle müdahale olması gereken bir pozisyondu. Ve yani o maçtan sonra birazcık dinlendi. Şimdi bu maç kendi sezonunu belirlemesi açısından önemli. Umarım o maçtan ders almıştır. Biraz azıcık daha foul çizgisini ve disiplin çizgisini daha iyi hale getirirse bu maçı iyi yöneteceğini düşünüyorum. Sarper Barış Saka VAR hakemi bazen ekstra inisiyatif alabiliyor ki VAR hakeminin yapmaması gereken şeydir bu. Açık ve bariz bir hata olduğunda devreye girmesi lazım. Sarper Barış Saka'nın da bunlara dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Samsun Spor Arca Çorum Spor maçında Ali Şansalan var. Onun da VAR hakemi Onur Özütoprak olarak açıklanmış. Şimdi Ali Şansalan bizim kategorimizin zaten en tecrübeli, en iyi hakemlerinden bir tanesi. Trabzonspor Başakşehir maçında da çok iyi bir maç çıkartmıştı. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Ali Şansalan'la ilgili geçen haftaki Kasımpaşa Ahmet maçında 90+1'de Oğuzhan Çakır'ın verdiği bir aldatmadan endirekt serbest vuruş var. Bilmiyorum izleyebildim mi? Net penaltı ama Oğuzhan Çakır aldatmadan sarı kart çıkarttı ve VAR hakemi de Ali Şansalan'dı. Oradan hafif bir soru işareti bence ismine gelmiştir ama demek ki Merkez Hakem Kurulu öyle değerlendirmemiş ki bence de doğruyu yapmış. Çünkü Ali Şansalan'ın daha çok sahada olması lazım. İyi hakemlerden biri. Bu günkü maçta ben başarılı olacağını düşünüyorum. Diğer maç ise Corendon Alanya Spor Göztepe.
1: Evet,
0: maçta da Ozan Ergün hakem. Dün akşamki zaten VAR hakemi Thomas Bognar da VAR hakemi olarak görev alacak. Geçen sezon çok inişli ve çıkışlı bir performansı vardı Ozan Ergün'ün. Sen de hatırlarsın, derbilerde de çok tartışılmıştı. Özellikle Fenerbahçe Trabzonspor maçı biraz zaten erken verilmişti. Hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu genç hakemlere daha pişmeden diyeyim, o yüksek risk seviyesi olan derbi maçları verildiğinde bunların gelişimleri biraz geri gidiyor açıkçası. O yüzden o maçtan sonra çok darbe aldı ve o sezonun bence hemen hemen bütün gidişatını etkiledi. Sonradan toparlandı birazcık ama sonra yine 32. haftada Trabzonspor Göztepe maçını bu sefer beklentinin altında bir performansla yönetmişti. Umarım ilk maçı bu sezon iyi bir

0: başlangıç yapar. Çünkü aslında olabilecek bir hakem. Yeter ki Merkez Hakem Kurulu doğru ve ödül ceza sistemiyle, doğru atamalarla hakemlerin gelişimine katkıda bulunsun. Burada birazcık sıkıntımız var. Ama çok güzel maçlar bizi bekliyor bugün. Umarım hakemleri değil, oyuncuları ve teknik adamları konuştuğumuz bir gün yaşarız. Daha
1: hep böyle
0: keyifli
1: diyoruz, hiç öyle olmuyor.
0: Valla ben bu akşam yarımdaki takım oyunu programında da zaten orada olacağım. İnşallah ben de daha çok maçı konuşmak istiyorum. Yani İnşallah Reşat Onur Coşkun sesi ve Mate Yugo tartışmayız.
1: Peki, çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık ve iyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları, iyi yayınlar, selamlar, saygılar.
1: Teşekkür ederiz. Burçin Keskin'le bağlantımızı noktalıyoruz değerli izleyenler ve şöyle Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği açıklandı. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına da İsmail Kartal yönetiminde devam edecek.
2: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam Roma maçının ardından istifa kararı almış, Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söylemişti. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yapılan ilk antrenmana çıkmadı. İlk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir ikna görüşmesi yaptı. Ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kulüp binasına davet etti. Başkan Aziz Yıldırım Roma maçı sonrası ben başkan olduğum sürece takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır sözünü bizzat deneyimli teknik adama iletti. Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin X hesabından teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçta takımının başında olacak.
1: Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve lig aşamasında oynadığı ilk mücadeleden de puan almayı başardı. Geçtiğimiz gün Roma karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Oynanan bu karşılaşmada da Fenerbahçe'de 3 futbolcu performansıyla ön plandaydı.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler 18 yıl aradan sonra katıldığı Devler Ligi'nin ilk maçında İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı. 39. dakikada Cristante'nin golüyle yenik duruma düşen Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. ...86. dakikada Ake'nin bir topu da direkten döndü. Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, eleme maçları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarındaki son 33 iç saha karşılaşmasında sadece 5 yenilgi aldı. Bu süreçte Sarı Lacivertliler 20 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Geçen sezonun başından bu yana Kadıköy'deki mağlubiyetler Aston Villa ve Nottingham Forest'a karşı yaşandı. Roma maçıyla birlikte İsmail Kartal da Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu. Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında deplasmanda Lyon ağlarını havalandıran Brown Roma'ya beraberlik golünü attı. Brown etkili performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Mason Greenwood da asistlerine devam ediyor. Lyon mücadelesinde Brown'a asist yapan İngiliz yıldız Roma maçında da aynı şeyi tekrarladı. 10 karşılaşmada 4 gol atan İngiliz futbolcu bu sezonki 3. asistini kaydetti. Orta sahada İsmail Yüksek de performansıyla beğeni topladı. 9 kez de en fazla ikili mücadele kazanan İsmail 6'da pas arası yaptı. 62 kez topla buluşan İsmail Yüksek %87 pas isabeti yakalarken 3 top kapıp 2 çalım attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, pazartesi günü ise Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarını bitirdik ve tabii her hafta bittiğinde olduğu gibi haftanın 11'i de açıklandı. Bu 11'de Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown da yer alıyor.
4: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti sona ererken Archie Brown attığı golle tarihi geceye damga vurdu. Greenwood'un pasıyla savunma arkasına sarkan Brown, kalecinin üzerinden yaptığı şık aşırtma vuruşu

0: ile skoru 1-1'e getirdi. ...48. dakikada atılan bu gol, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılında Kazım Kazım'ın Porto'ya attığı golden sonraki ilk golü oldu. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Brown, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi 11'inde de kendine yer buldu. İngiliz futbolcu, Lyon ve Roma karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı ve performansıyla beğeni topladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde kalede Courtois, savunmada Archie Brown'un yanı sıra Dest, Bartra ve Torres, orta sahada Baturina ve Ødegaard, kanatlarda Olise ve Ferran Torres, ileride ise Demirović ve Rafinha yer aldı.
1: Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı sallıyor değerli izleyenler. Hem futbolda hem de basketbolda stadda taraftarın yaptığı koreografi özellikle Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
2: Avrupa Fenerbahçe taraftarlarını konuşuyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe'de taraftarların hazırladığı koreografi Avrupa'da gündem oldu. Kadıköy'de 1-1 sona eren maçta unutulmaz bir görsel şölene imza atan sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe flaması taşıyan dev Frankenstein figürünü tribünlerde sergiledi. Sosyal medyayı sallayan koreografinin altında yer alan Fenerbahçe is back to haunt Europe, yani Fenerbahçe Avrupa'ya yeniden korku salmaya döndü mesajı da dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabının paylaştığı koreografiye Euroleague'den de dikkat çeken bir yanıt geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin paylaşımını alıntılayarak bu kez Ataşehir'de yapılan Formula 1 koreografisini paylaştı. Paylaşımın açıklamasındaysa always elite, yani her zaman elit ifadesi kullanıldı.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk haftadan mağlubiyetle ayrıldı. Sporting karşısında yenildi Galatasaray ve tabii bu yenilginin ardından da yaz transfer dönemindeki planlama tekrar tartışılır hale geldi.
2: Deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılı takımda yaşanan sakatlıklar sonrası sahaya çıkan 11, yaz transfer planlamasının sorgulanmasına neden oldu. Portekiz'de Galatasaray'ın yaptığı 5 transferden sadece Batrakov 11'de sahaya çıktı. Victor Osimhen'in yokluğunda Porto'dan gelen Deniz Gül'ün yerine kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz tercih edildi. Transferin son günlerinde kadroya katılan Bitşabu Portekiz'de kulübede oturdu. Abdülkerim Bardakçı'yı da yedek oturtan Okan Buruk, sol stoperde Jakobs'a şans verdi. Mario Lemina'nın yokluğunda yeni transfer Leslie Uwochukwu'da tercih edilmedi. Galatasaray'ın flaş transferi Leao ise geç gelmesinin handikaplarını yaşarken fiziksel olarak hazır olmadığı için Lisbon'da maça yedek başladı. Portekiz'de elde edilen skor Galatasaray Sporting maçında plansızlığın bedelini mi ödedi sorusunu akıllara getirdi.
1: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de bu akşam saat 20'de başlayacak.
3: Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta Gençler Birliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Bordo Mavililer çıkışını sürdürmek istiyor. İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Trabzonspor ligin ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalırken 3. hafta Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olmuştu. Bordo Mavililer'de Batago, Folcarelli, Okan Yokuşlu ve Malinowski sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'e kötü başlayan ve henüz puan alamayan Tümosan Konyaspor ise Trabzonspor karşısında ilk

0: güç puanını almanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezonda dahil olmak üzere ligde son 7 maçında mağlubiyet yaşayan İlhan Palut'un öğrencileri son galibiyetini 31. haftada evinde Bordo Mavililer karşısında almıştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak Tümosan Konya Spor Trabzonspor maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek.
1: Corendon Alanya Spor'la Göztepe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de bugün oynanacak değerli izleyenler. Corendon Alanya Spor çıkışını sürdürmek istiyor. Göztepe ise ilk galibiyetini alma hedefinde.
2: Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanya Spor Göztepe maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Joao Pereira yönetimindeki Alanya Spor Lig'de 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 7 puan toplayan Akdeniz ekibi haftaya 7. sırada girdi. Son maçta Rize Spor deplasmanda 1-0 mağlup eden Alanya Spor sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Sezonu 3-3'lük Samsun Spor beraberliğiyle başlayan Göztepe ise Gençler Birliği'ne 1-0, Galatasaray'a 3-2 ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 4-2 kaybetti. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Stanimir Stoylov'un ekibi 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 7 gol atan Göztepe kalesinde 11 gol gördü. Göztepe'de Alanya deplasmanında kazanarak kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılarda Furkan Bayır, İbrahim Asabra, Sonko Sonberg, Alan Godoy, Gökdeniz Bayraktar sakatlıkları sebebiyle o gün Bayraksa cezalı olduğu için oynayamayacak. Luka Gugesashvili de kadro dışı bırakıldığı için maçta oynayamayacak. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak Corendon Alanya Spor Göztepe maçı saat 20'de başlayacak. Maçı Ozan Ergün yönetecek.
1: Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı kalecisi Tabias Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
3: I feel the trust from the board, from the teammates, so that's the most important.
4: Tabii teşekkür ediyorum tebrikleriniz için. Bu benim için bir ritüel tabii. Ben rakipleri her zaman analiz ediyorum. Bazen notlar alıyorum kendim için. Her seferinde %100 garanti değil bunlar. Sonuç vermiyor ama bu seferinde gerçekten köşeyi bildim. Köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı aldığım notlar. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe maçı bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de çok gerçekten çok iyi. O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de biz demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Ve yenmek için elimizden geleni yapacağız. Futbol oynayan her küçük çocuğun hayalidir milli takımda oynamak. En iyi kulüp lerde oynamak. Tabii bunu başarmak için de çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Böyle şeyler zaten kendiliğinden olan şeyler değil. Çalışmak, azimli olmak gerekiyor. İyi çalışıyorum. Bu işin de şansa bırakmayacağımı düşünüyorum. Çok çalışıyorum. En iyi şekilde elimden geleni yapıp şansımı da bekleyeceğim zamanı geldiğinde.
1: Trendyol 1. Lig'e bakalım şimdi de. 7. hafta heyecanı dün akşam başlamıştı. Bugün de devam edecek. Karşılaşmalara ve saatlerine detaylıca inceleyelim. SMS Grup Sarıyer Spor Bandırma Spor maçı 1-1'lik beraberlikle bitti dün. Bugün ise saat 17'de Bolu Spor, Orfa Yapı, Pendik Spor'u konuk edecek. Ankara Keçiören Gücü de Van Spor Futbol Kulübü deplasmanında olacak. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Eminevim Ümraniye Spor Antalya Spor maçları var. Pazar günü 17'de Ekenler Beton, Sivas Spor, Muğla Spor, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor karşılaşacak. Saat 20'de Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlarken Bursa Spor'da Turka Esenler Erok Spor'u konuk ediyor. Pazartesi günü ise Metro Holding Kayseri Spor İstanbul Spor maçı var, saat 20'de başlayacak. Devler Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı değerli izleyenler. İlk haftanın sonunda Paris Saint-Germain yine şaşırtmadı.

0: Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün süren ilk hafta heyecanı yaşandı. 18 karşılaşmadan yalnızca ikisi berabere tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı ve PSV'nin Şahtar'ı konuk ettiği mücadeleler 1-1'lik skorlarla sona erdi. Gol sayısının yüksekliği de dikkat çekti. Toplam 69 golün atıldığı ilk hafta maç başına ortalama 3.8 oldu. İngiliz takımları Devler Ligi'ne 5'te 5 ile başlarken 5 büyük lig içinde en başarılı ülke olarak dikkat çekti. 5 büyük lig içinde en başarısız ülke ise İtalya. Çizme ekiplerinden yalnızca ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Como 3 puan almayı başardı. Son şampiyon Paris Saint-Germain yeni sezona 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle başladı ve ilk haftayı zirvede tamamladı. Ligde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim'de oynanacak.
1: Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan ve kalite gün geçtikçe artıyor. Peki son oynanan maçlara baktığımızda liglerde durum nedir? Haberimizde detaylar.
2: Futbol severleri bu hafta sonu da dop dolu bir program bekliyor. Serie A'da son şampiyon Inter, Udinese'yi konuk edecek. Lige 3'te 3 ile başlayan Mavi Siyahlılar yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan lider Roma, Torino deplasmanında ligdeki çıkış grafiğini devam ettirmek amacında. İtalya'da haftanın vitrin maçı ise Lazio ile Milan arasında. Başkent'te oynanacak müsabakada Mavillerin hocası Gennaro Gattuso efsanesi olduğu takıma çelme takmaya çalışacak. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Juventus ise Sassuolo deplasmanında 3 puan arayacak. La Liga'da ise gözler tüm Avrupa kıtasının en formda takımında olacak. İlk 4 haftada attığı 15 golle en yakın rakiplerini 2'ye katlayan Barcelona bu hafta Levante'ye konuk olacak. Katalanlar geçtiğimiz hafta puan farkıyla ele geçirdikleri zirveyi kaybetmek istemiyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın kayıp takımı Real Madrid ise sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Eflatun Beyazlılar geçtiğimiz hafta Real Betis karşısında aldığı mağlubiyeti Madrid derbisinde telafi etmeye çalışacak. La Liga'da haftanın dikkat çekici maçlarından biri ise Atletico Madrid ile Real Sociedad arasında. Bask deplasmanında Atletik Bilbao'ya farklı kaybeden Simeone'nin öğrencileri yine başka bir Bask ekibi Real Sociedad karşısında telafi arayacak. Ancak Oyarzabal'lı Sociedad son 3 maçını kaybetmeyerek çıkış yakalamış durumda. Almanya'da beklenenden erken bir kayıpla sezona başlayan Bayern Münih, 2'de 2 yapan ligin yeni ekibi Elversberg ile karşılaşacak. Bavyeralılar formda rakibini mağlup ederek kısa süre içinde zirveyi ele geçirmeyi amaçlıyor. Sezona iyi başlangıç yapan Borussia Dortmund, henüz maç kazanamayan Paderborn'u konuk edecek. Sarı siyahlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin moralini lige de yansıtmak istiyor. Fransa'da geride kalan 3 haftada maç kazanamayan Paris Saint-Germain, henüz maç kaybetmeyen Brest'e konuk olacak. 9 puanla ligin lideri konumunda yer alan Monaco ise Strasbourg deplasmanında pozisyonunu koruma amacında. Avrupa'da haftanın maçı ise Premier Lig'de oynanacak. Manchester derbisinde United City'yi Old Trafford'da ağırlayacak. Lider Arsenal haftayı Sunderland deplasmanında geçirirken ligin gol yemeyen tek ekibi Hull City'de Chelsea'ye konuk olacak.
1: Yaşasın hafta sonu programını bu haberle birlikte noktalıyoruz.

0: İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun son bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias uzun bir top içeriye dokunamadı. Salazar Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma. Offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Sato'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki Mehmet Fırsat. Kike Salas. Şimdi Correa bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stosen. Yerde bir Sevilla'lı var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldi yere. Stasen'den önce çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. Bir puan da kalıyor Valencia.
2: İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşması. Ev sahibi Venezia, konuğu Fiorentina. İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Ev sahibi Venezia. 1-0 önde Fiorentina karşısında. Gol Akor Adams. Rekor transferi Venezia'nın. Akor Adams. Topu ağlarla buluşturuyor. Ve İlk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Diğer köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol.

0: Beto dengesini yitirdi, savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono vurdu ve gol! Bir gol daha! Franco Mastantuono! Genç yıldızın ayak sesleri 2 dakikada öne geçirdi Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Nyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir. Geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino 3-1. Baba giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Nyonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mazda. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1. Fiorentina 4. Mastantuono show. Fernandez. Fernandez. Orta ama karşılıyor Dragusin. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde

0: kurallarını sundu.
1: Reklam. Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.

0: One Card'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Bir reklam.
9: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Herkese mutlu hafta sonları. Panorama'ya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Erol Kaynar'la birlikteyiz. Her hafta cumartesi saat 14-15 arasında Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında haftanın gündemini konuşuyoruz. Erol Kaynar'ın farklı bakış açısıyla birlikte. Erol abi hoş geldin.
11: İyi yayınlar Koray'cığım. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
11: Yavrumuzu büyütüyorsunuz.
10: Evet abi. Biz Allah, bir süre beraber olamadık.
11: Allah sen de, analı babalı büyütmek
10: nasip etsin. Hakkını helal et yani ayrı ya, ayrı kaldık ama.
11: Hakkı helal. Ne demek?
10: Tatlı ve güzel.

0: güzel bir sebepten dolayı oldu.
1: Tabii,
0: ayrılıklarımız böyle güzel nedenlerle olsun inşallah.
1: Ceyda'cığım da buradan gözlerinden öpelim. Allah analı babalı sağlıklı büyütmek nasip etsin.
0: Amin
1: güzelim.
0: İnşallah. Allah dileyen herkese de nasip etsin bu güzel duyguyu. Diyelim haftayı konuşacağız. 5. haftaya girdik. Dün Beşiktaş Erzurumspor'u ağırladı. 3-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı siyah beyazlar. Atılan gollerin yanı sıra sayılmayan golleri var yine Beşiktaş'ın. Dünkü oyunuyla birlikte Beşiktaş bugün itibarıyla maç fazlasıyla birlikte, tabii bunun altını çizelim, liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaşlılar uzun süredir böyle güzel tabloyla karşı karşıya kalmıyordu. Bu sezon nazarda değdirmeyelim siyah beyazlı camia adına. Şimdi bir yandan bizi izleyen Beşiktaşlılar diyordur aman dilini ısır diye. Şu an için her şey iyi gidiyor. Dün nasıl buldunuz Beşiktaş'ı? Bir sürpriz veya zorlanma bekliyor muydunuz? Yoksa beklediğiniz gibi mi gerçekleşti oyun? Maçı şöyle genel hatlarıyla nasıl değerlendirirsiniz?
1: Vallahi Koray'cığım, tabii Erzurum maçı tabii ki bir ölçü değil. Yani Erzurum belli bir kapasitesi, belli bir bütçesi, mütevazi bir kadrosu var. Ellerinden geleni yaptılar, iyi niyetle mücadele ettiler. Ama bu maçın genelinde söylemem gereken bir şeyler var, onları söyleyelim. Sonra büyük resme geçelim istiyorum Beşiktaş'la ilgili. Şimdi bir maç düşün Koray'cığım. Bir penaltın verilmiyor. İki tane de golün sayılmıyor. Ve çok dikkatli ve tekraren defalarca izlemiş olduğum için söylüyorum. Üçü de yanlış karar. VAR hakemi Macaristan'dan gelen bir hakem. Onun da müdahalesi yok. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Maç 3-0 olduğu için fazla üzerinde durulmadı ama.
0: Şimdi tekrar ediyorum. Yanlış anlamadım değil mi? Dün Beşiktaş'ın iki geçerli golü sayılmadı diyorsunuz.
1: Evet, bir de penaltı
0: sayılmadı. Bir de penaltısı verilmedi.
1: Çok net söylüyorum bunu. Bak 3-0 galip geldiğimiz halde söylüyorum bunu. Çünkü zaten genelde yorumcular da zannediyorum buna benzer yorumlar yaptılar. Özellikle hakem yorumcuları tabii. Yani böyle kötü niyetle aramıyorum. Yanlış anlama lütfen. Kötü niyetlidir diye söylemiyorum. Ama yani böyle bir maçta yönetilmez ya. Yani maçın canını okudu hakem. Gürcan
0: Hasova.
1: Hasova değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu kadar acemice bir maç nasıl yönetti? VAR hakemi nasıl bir VAR hakemiymiş? Vallahi yani pek hakem konuşmama gayret ediyoruz. Bu sene, bu sezon hep o dileğim oydu ama bir türlü olmadı. Yani baktığın zaman maçın şeklini değiştirdi. Seyir zevkini değiştirdi. Seyirciyi tahrik etti. Yani kötü, çok kötü. Şimdi maçın geneline bakacak olursak Beşiktaş müthiş bir maç oynadı. Ama yani sürpriz miydi bu maçın oynanması Beşiktaş adına? Hayır değil.
0: Oyuna girmeden önce araya gireyim. O konuyu tabii. Çünkü bir toparlayalım, tamamen tabii, tabii, kapatmış tabii. Olalım. Şimdi biz Libero TV'de var biliyorsun. Evet. YouTube kanalı, orada da yayına çıkıyoruz. Şimdi bugün mesela daha interaktif bir program. O gelen mesajlarda Beşiktaşlılar yani 3-0'lık işte biz şöyle müthiş oynuyoruz, böyle müthiş oynuyoruzdan ziyade herkes de şey tedirginliği var. En azından gelen mesajlar öyle diyordu. Yani bu hakemler bizimle sürekli uğraşacak mı? Hakemler önümüzü kesmezse. Yani insanların bakış açısını da farklı bir yere çeviriyor bu kez. Yani kazandığı maçtan sonra bile hakem konuşmak zorunda kalmak camiayı da geriyor. Alttan alta geriyor yani. Onu hissettiriyor.
1: Beşiktaş'ın ama bu sezonla ilgili değil bu derdi. Bu sezonlar boyunca Beşiktaş'la ilgili bu konular hep vardı. Yani maalesef. Evet, haksızlar mı? Değiller. Yani bu kadar bak 17 zannediyorum oyuncu yolladı yönetim. 10 tane yeni futbolcu transfer etti. Bu aslında çok ciddi bir iş. Yani bu kadar adam yollamak hem ekonomik bakımdan ciddi bir iş hem de planlama bakımdan ciddi bir iş. Ve mükemmel bir planlama var Beşiktaş'ta. Büyük resme bakalım demiştim ya. Büyük resme baktığın zaman Beşiktaş'ta büyük ciddi bir planlama var. Ciddi bir futbol aklını görüyorsun. Yani bu maç 3-0 olmuş, 5-0 olmuş, 2-0 olmuş. Çok önemi yok bunun. Ben büyük resme bakıyorum Beşiktaş'la ilgili. Ve seyircide şu var. Seyirci artık Beşiktaş'a %100 inanıyor. %99 değil. %100 inanıyor. Ve müthiş bir bağ kurdu Beşiktaş seyircisiyle. Bu Vincenzo Italiano'nun da sempatik tavırları ve gerçekten müthiş enerjisi sahaya da yansıyor, seyirciye de yansıyor. Şimdi seyirci şunu görüyor sahaya baktığı zaman. Kenarda müthiş

0: bir teknik adam. Sahada müthiş, süper bir kadro. Çok uyumlu bir kadro. Ve takımdaşlık ruhunu tamamen sahaya yansıtmış bir kadro. O kadar önemli ki. Ve bundan beraber seyirciyle bütünleşen bir kadro. Ve teknik adamla birleşen bir kadro. Başarıyı getirir. Çok net söylüyorum. Ha bak, sezon sonunda yine konuşacağız. Şampiyon kim olur, ne olur? Şimdi bugünden falaşmaya gerek yok. Ama şu gerçek var. Beşiktaş bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük adaylardan biridir demem gerekir belki. Biraz centilmenliğin dışına çıkmış olabilirim. Bağışlasın diğer kıymetli rakiplerimiz ama gördüğüm kadarıyla en azından şu an için şöyle bir 5 haftalık bir fotoğrafa baktığım zaman, ligdeki fotoğrafa ve Avrupa Kupalarına fotoğrafa baktığım zaman en başarılı kulübün Beşiktaş, artı çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. İstikrarı yakaladı Beşiktaş. Hep hatırlarsam ben 2 sezondur istikrar istikrar diyordum. Evet. İstikrar başarıyı getirir diyordum. Şimdi Beşiktaş istikrarı yakaladı. Diğer kulüplere baktığın zaman, işte Fenerbahçe'yi biraz sonra konuşacağız. İstikrar konusunda çok büyük sıkıntıları var. Galatasaray'ı konuşacağız. Onun da ilgili sıkıntıları var. Trabzon'da biliyorsun Fatih Tekin, Hüseyin
1: Cimşir
0: yer değiştirdi. Demek ki orada daki daha ikinci, üçüncü haftada oldu bunlar. Yani söylemek istediğim şu, 4 büyüklerin içinde 3'ü de belli bir sallantı içerisinde geçiyorlar. Ama biri fazla biri az. Ama Beşiktaş bu konuda istikrar bakımından ve güven duygusu bakımından, oyun duygusu bakımından rakiplerinden birkaç adım önde. Bir adım önde demiyorum. Birkaç adım önde. Şu an için en azından görünen tablo bu. Bu benim tabii şahsi bir yorumum. Şahsi bir fikrim. Şimdi Beşiktaş'ta bir orta saha var. Ya 5.8 saniyede topu geri alma hızı var Beşiktaş'ta. Bu bir Avrupa'da bile rekor gözüküyor. Çok müthiş bir hız. Yani çünkü topu kaptırdığı zaman ya da rakip topla çıkmaya başladığı zaman Beşiktaş bir anda, yani öyle bir çullanıyor ki topu alan futbolcuya, yani topu ayağında olan futbolcu nereye, kime, ne yapacağını bilemiyor. Yani müthiş bir baskı var. Olağanüstü bir baskı var ve müthiş bir kurgu var bunda. Bu Vincenzo Italiano'nun başarısı olarak görüyorum ama tabii futbolcuların da başarısını göz ardı etmemek lazım. Çok uyumlu çalışıyorlar. Vincenzo Italiano bana göre çok uyumlu bir kadro buldu elinde. Ve bu kadroyu da müthiş yorumlamaya başladı. Hatta biraz daha ileri götüreyim müsaade edersen konuşmalarımı. Geçen sene neredeyse Çerni, Rıdvan, hatta Olaytan, hatta Emirhan belki takımdan ayrılması düşünülen futbolculardı. Şu anda takımın neredeyse en iyi oyuncuları sayabileceğin 11 içerisinde en iyilerinden 4-5 tanesi bunlar, öyle değil mi? Emirhan Topçu yaratıldı resmen. Yani milli takım için ideal bir stoper kazandı milli takım. O çok önemli bir şey. Rıdvan, yani seyirci de Rıdvan'dan şikayetçiydi geçen sene. Mükemmel işler yapıyor. Rıdvan olmadı maçta. Mesela Rıdvan'ı arayabiliyorsun. Ama Olayton geçen sene tartışılan bir isimdi. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Tabii.
0: Bu sene tartışmayı bırak. Olayton süper oynuyor.
1: En iyilerinden birisi.
0: Süper oynuyor. Çerni. Yalnız Çerni ile ilgili daha önce de söyledim. Yani en fazla asist yapmış bir futbolcumuz. En fazla gol atan futbolcularından bir tanesi. Biz şimdi futbolcuyu niye tartışırız ya da seyirci tam olarak bunu niye benimsemedi, bunu çok anlamış değilim. Teknik olarak Çerni'nin Beşiktaş'a çok faydalı olacağını, en azından Beşiktaş'ın kadrosunda bulunması gerektiği bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.
1: 5 maçta 2 golü var bu sezon Süper Lig'de.
0: 3'te asisti var.
1: Tabii. Avrupa Ligi'ni de dahil edersek hatta.
0: Tabii.
1: Asisti de var aynı şekilde.
0: Tabii.
1: Dün de yine iyiydi. Bu arada bu az önce söylediğiniz topu geri alma süresinin kısalığına ek olarak şeyi hatırlatalım. Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldikten sonra bu PPDA verileri diye bir şey var.
0: Evet.
1: Bu istatistiğe bakarak bir hoca tercih ettiklerini söyledi. O da işte PPDA verileri de savunma aksiyonu başına düşen pas miktarı. Yani siz savunma haline geçtiğinizde rakibiniz kaç pas yapana kadar siz topu geri alıyorsunuz. Zaten bu istatistiklerde İtalyan onun takımları iyiydi. Ona göre tercih edildi. Beşiktaş'ta da aynısı yapsın diye. Şu anda da

0: istediklerini yapıyorlar gibi gözüküyor. Yani rakam olarak da.
1: %100 yapıyorlar. Yani Beşiktaş'a bak, Vlahović'in cezası nedeniyle o oynadı biliyorsun.
0: Evet. O konuya ne diyorsunuz bu arada? Konuşamadık sizi de.
1: Yani profesyonel disiplin kurulu ceza vermiş olmak için ceza verdi. Bana sorarsa. Ben kimseye müdafaa etmiyorum. Ne olur öyle düşünmesin kimse. Benim şahsi görüşüm bunlar ya. Yanlış olabilir. Ama benim bakış açım bu. Burada illaki bir şey söylemem gerekiyorsa mesela Orkun'la ilgili bir şey söyleyebilirim. Orkun'un biraz daha sakin olması lazım. Ama dünkü maçta hakikaten hakem çıldırttı. Takım kaptanı mecbur itiraz ediyor. Yani çok görüyor olayı da. Tecrübeli de bir futbolcu. Ama yine de Orkun'un biraz daha sakin olmasında fayda var. Çünkü Orkun'a Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Beşiktaş'ın olmazsa olmaz oyuncusu. Dolayısıyla Vincenzo da aynı şeyi söyledi. Yani aman kırmızı kart görmesin, sarı kart neyse de dedi, kırmızı kart görmesin diye bir küçük bir uyarıda da bulundu
0: kendisi. 5 maçta 2 sarı kartı var.
1: Bir de bak çok zarif bir şey söyledi Vincenzo. Ne dedi? Ben de dedi oynarken çok agresiftim ve sarı kart görürdüm evet. Dedi. Kırmızı da gördüm dedi. Ama dedi dikkat etmek lazım. Yani kendisine atıfta bulunarak olayı, bak bu çok hoş bir tenkit. Ne güzel. Futbolcuyu yaralamıyor. Futbolcuya hak veriyor ama yapma diyor. Yani kendisinden örnek vererek yapıyor. Bu da çok gözüme batan, gözüme dün özellikle dikkat ettiğim bir şeydi.
0: Trossard ilk golünü attı.
1: Trossard şimdi ben Akif kardeşimize rica etmiştim. Yoldan aradım. Evet. Dedim ki evet sağ olsun çıkarmış kenar adamlarınla ilgili müthiş bir transfer bütçeleri ayrıldı biliyorsun.
0: Kanat oyuncuları.
1: Kanat
0: son,
1: oyuncuları.
0: Kenar iki sezonda dört büyükler ne kadar para harcamış? Editörümüz Akif Armağan bizim için onu tabii not olarak hazırladı sağ olsun. Mesela ben evet. Söyleyeyim hemen müsaadenle.
1: Sen söyle
0: abi.
1: Tabii konu konuşalım.
0: Fenerbahçe'de Greenwood, Kerem, Nene, Archie Brown, Musaba, Semedo 92 milyon euro. Galatasaray son iki sezonda Leao, Singo, Jakob, Sané, Lang, Sasha Boy, Aspirilla 76 milyon euro. Beşiktaş'ta son iki sezonda Trossard, Ottara, İlhan. Yani kanat derken o bekler de dahil. Ottara, İlhan, Poku, Václav Černý, Taylan, Amir, Murillo, Rıdvan, El Bilal Ture, Jota, Jurasek, Cengiz Ünder toplam 49 milyon euro harcamış. Trabzonspor'da Aral, Saviolo, Cabral, Muhammed Salah, Metehan, Thierry Karadeniz, Olayigbe, Lovic, Pina 45 milyon euro harcamış.
1: Yani bak şunun için rica ettim ben Akif'ten. Beşiktaş...
0: En uzun liste Beşiktaş'ta bu arada.
1: Ama harcadığı para, yani aldığı verimle harcadığı para çok uyumlu. Hatta harcadığı parayla aldığı verim bence verim olarak daha üst düzeyde. Yani bu da tabii ki teknik heyetin, tabii ki dolayısıyla yönetimin başarısı. Bazı hakları teslim etmeniz lazım. Burada yönetimin büyük bir başarısı var. Yani bir buçuk senede Beşiktaş nereden nereye geldi? Bak yepyeni bir yapılanmaya girdi Beşiktaş, futbol yapılanmasına. Yepyeni bir futbol aklıyla başladı. Ve çok hızlı da bir gelişim sağladı Vincenzo Italiano ile. Yani Vincenzo Italiano gibi bir adamı getirmiş olmaları, cesaretle bunu bir takım başına koymaları. Yani bir kere çok iyi bir teknik adam buldular. Bu bugünün lafı değil bu. Bologna'da da Florentina'da da çok başarılı işler yaptı. Florentina'nın tarihinde en başarılı Avrupa maçlarını oynattı Florentina'ya. Dolayısıyla yükselmeye hazır bir teknik adam getirildi. Hırslı ve mutlaka ve çok ben sana söyleyeyim Beşiktaş ümit ederim Vincenzo'yu tutabilir elinde çünkü radara girecektir Vincenzo Italiano. Şimdi yani yönetim böyle bir yapılanmayı yapabilmiş olması, 17 futbolcuyu gönderebilmiş olması, takımdaki bu dengeleri sağlayabilmiş olması, çünkü yabancı sınırlaması da var malum. Bunların hepsini planlayabilmiş olması bana göre çok büyük artı yazar teknik adam, teknik heyete ve tabii ki yönetime. Yani ben işin başıdır bak Koraycığım.
0: Evet.
1: Yani işin başındaki yönetimdir, başkandır ve yönetim kuruludur. Bunlar tayin eder futbol aklını ve teknik adamı onaylarlar ve futbolcular tabii. Dolayısıyla biz geçen sene nasıl tenkit ediyorsak bu sene de haklarını teslim etmek boyunumuzun borcudur.
0: Young Yuo'yu nasıl buldunuz Vlahović'in yokluğunda? Bence yani çünkü önemli konulardan birisi bu.
1: O kadar çalış.

0: O kadar da güçlü bir futbolcu, fakat bir türlü aradığı golü bulamıyor. Attığı gol de sayılmayınca penaltısı, penaltı pozisyonunda.
1: Çok iyi bir kafa vuruşu vardı. Ertuğrul Taşkıran'ı da tebrik etmek lazım. Onun da ciddi başarılı kurtarışları vardı dün. Onlardan biri de o anda yaşandı.
0: Evet, yani her zaman Beşiktaş'ın kadrosunda olabilecek bir oyuncu. Ama dediğim gibi bu sene bir türlü o oyunu tutturamadı. Nedenini tabii ben bilemem. Ama faydalı, her yere koşan, karşı müdafayı hırpalayan bir oyuncu. Çok güçlü. Ama dediğim gibi bu sene tam biraz gol atmaya başlasa eminim ki o da açılacak. O şey var, baskı var üzerinde. Gol atamamanın verdiği bir baskı var.
1: Evet.
0: Marsilya maçı var Perşembe günü, Beşiktaş'ın malum. Hemen oraya da müsaade edersen iki satır konuşalım. Bak, Beşiktaş Marsilya'yı çok rahat geçecektir. Bu formuyla Beşiktaş Avrupa kupalarında da iyi işler yapabilecektir. Çünkü Beşiktaş da artık sistem oynuyor. Ve Vincenzo İtalyan'ın ikinci bir başarısı da, ki eski takımlarda da aynı şeyi yapmış. Rotasyonda çok başarılı. Müthiş rotasyonlar yapıyor. Alanya maçında belki rotasyon yüzünden biraz tenkite uğradı hepimizden, ama onun da hata yapma lüksü var tabii. Ama genel hatlarıyla mesela dün oyuncu değişikliklerine falan son derece doğru hareketler yaptı. Doğru işler yaptı. Orkun'u bile kenar alması doğru bir hamleydi. Sarı kartı vardı. Yani rotasyon işini çok iyi bilen ve bu işi çok iyi ezberlemiş bir teknik adamdan bahsediyoruz.
1: Bence konuşmamız gereken bir isim daha var. Sezon başından beri kendisine verilen süreyi çok iyi değerlendiriyor. 20 yaşında bir genç kardeşimizi buldu Beşiktaş, İlhan Fakıllı diye.
0: Evet.
1: Getirdi. Belki hiç kimse bence bu öyle bir performans vereceğini, getirenler hariç, yani ben genel kamuoyu itibariyle söylüyorum, böyle bir şey beklemiyorduk. Yani inanılmaz, oyuna ne zaman atsan sahada hep pozitif bir şeyler yapıyor. Derbide de yapıyor, Erzurum maçında da yapıyor, ondan önceki maçlarda da yapıyor. Biraz tabii çok erken olabilir ama şu an için başlangıcı çok iyi.
0: Senin olmadığın yayında galiba söyledim. Forma yakışıyor. Yani evet. Ben bu formayı giyerim diyor İlhan Fakıllı. Ve hiç acemilik ya da hiç stres çekmeden oynuyor. Ve sakin bir oyuncu. Yani oyuna hakim. Oyunun içinde hep. Beşiktaş çok iyi bir oyuncu kazanıyor. Hatta Türkiye çok iyi bir oyuncu kazanıyor. Bulana da tebrik ediyorum. Yani hiç. Ama ben seyretmiştim hazırlık maçlarında, çok başarılıydı. Dedim iyi bir futbolcu kazanıyoruz galiba demiştim.
1: Belli hakikaten etti o zaman.
0: Belli etti, evet, belli etti. O zaman çok iyiydi. Ve o iyi oyununu devam ettiriyor. Dikkat edersen bir de en ufak bir şey yok. Herhangi bir tepkisi, herhangi bir zorluk çıkartan bir havası yok. Son derece görev adamı. Verilen görevi sonuna kadar yapıyor. Ve içeri kat edişleri falan olağanüstü. İyi de şut atıyor.
1: Doğru. Yani tek onun için zorlayıcı etken Trossard'la aynı yerde oynuyor olması. Ama zaman zaman sağ tarafta da şans buluyor.
0: Trossard'dan bahsedecektim. Sen ağzımdan aldın. Şimdi ben bu listeleri Akif kardeşimize biraz da şunun için çıkarttım. Şimdi Trossard'ın maliyetiyle diğer takımların aldığı futbolcular, tabii hepsi değerli, çok değerli futbolcular tabii. Kenar adamlarından bahsediyoruz. Trossard şu anda Greenwood'la beraber, tabi Salah da çok yani çok fenomen bir futbolcu.
1: Doğru.
0: Yani kenar oyununun artık modern futbolda ne kadar önem olduğunu belirtmek için ben Akif'cime bunu rica ettim, bunları çıkartmasını. Türk takımları da artık bunun bilincinde. Çünkü artık dikkat edersen modern futbolda oynanırken devamlı kenarlara yığmaya çalışıyorlar oyunu ve devamlı sağ kenardan sol kenara, sol kenardan sağ kenara topu atmak durumunda kalıyorlar. Ve bunu becerebilen takımlar da başarılı olabiliyorlar. Çünkü bir anda oyun ters tarafa dönüyor. O karşı taraf bunu kendini hazırlayıncaya kadar
1: pozisyon buluyorsun.
0: Alan bulabiliyorsun. Yani bu çok önemli oldu artık modern futbolda. Ve bunu Beşiktaş bana göre en iyi yapan takımlardan bir tanesi, belki birincisi Beşiktaş diye düşünüyorum.
1: Evet. Beşiktaş'ı yavaş yavaş noktalayalım.
0: Tamam.
1: Var mı ekleyeceğiniz bir şey, yoksa
0: yok,
1: devam edelim Fenerbahçe'yle.
0: Bir tek bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Şimdi Beşiktaş'ta Mretti ve Poku var biliyorsun. Şimdi onları da hazırlıyor Vincenzo. Yani şimdi bizim Ahmet Spor'la Diyarbakır'da bir maçı var Beşiktaş'ın haftaya.
1: Haftaya.
0: Ondan sonra da Marsilya maçından sonra tabii. Perşembe Marsilya, pazar
1: Ahmet'ten
0: deplasmanda oynayacak. Ondan sonra milli ara var biliyorsun. Bak, milli aradan sonra Beşiktaş'ı bir daha seyredin derim. Seyredeceksiniz de yani bir farklı gözle seyredeceksiniz. Yani Beşiktaş
1: daha da iyi olur mu?
0: Gerçekten
1: diyorsunuz?
0: Daha iyi olacak. Bu iki oyuncuyu da hazırlıyor Vincenzo. Ama hazır olmadan sokmak istemiyor. Riske atmak istemiyor. Çok doğru da yapıyor.
1: Evet.
0: Ve bir de forma adaletini iyi sağlayan bir teknik adam olduğu için bu konuda hassas davranıyor ki doğru yapıyor.
1: Poku ile ilgili olarak özellikle oyuncunun hızına dair inanılmaz böyle efsanevi laflar dolaşıyor şu an perde arkasında.
0: Saatte 35 kilometre koşuyor.
1: Garajdan çıkmadı, onu söyleyelim yani.
0: Çıkınca,
1: ufak ufak süre alıyor.
0: Çıkınca Ferrari gelecek. Evet, reklam oldu galiba. Özür dilerim.
1: Sıkıntı yok. Yani yakında oynamaya, düzenli oynamaya başlarsa o özelliğini de bakalım bahsettikleri kadar gösterebilecek mi? Hızlı oyuncular, çabuk oyuncular her zaman zaten keyif
0: gelen verir. Gelen rakamlar hızının saatte 35 kilometre olduğu söyleniyor. Yani dehşet bir hız.
1: Bakalım.
0: Eğer o hızı yakalarsa seyirci onu uçurur valla.
1: yakında göreceğiz. Fenerbahçe Roma ile karşı karşıya geldi hafta içinde.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir sürenin ardından, 18 yılın ardından ilk maçta fena da olmayan bir oyun. Yani kötü diyemeyiz herhalde. Bir birlik beraberlik. Geriye düşmesine rağmen kaybetmedi. Bir puanla başladı Şampiyonlar Ligi serüvenine. Ne olacak, ne oyuna dair neleri konuşuruz diye düşünürken bir anda herkes
0: neler oldu?
1: Kafasından aşağı kaynar sular döküldü diyelim tüm izleyenlerin. İsmail Hoca bir anda bıraktı. Biz şok olduk ama meğerse şok olan sadece biz değilmişiz. Hiç kimsenin haberi yokmuş. Başta Archie Brown olmak üzere yanındaki medya sorumlusu arkadaştan yönetime kadar herkes şaşkınlık. Ardından Aziz Bey çıktı. Beraberiz dedi. Devam edeceğiz. Ben onun abisiyim dedi. Daha sonra dün Oğuz Bey İsmail Hoca'nın evine gitti. Yine aynı şekilde görüşüldü. Ve Fenerbahçe bir paylaşım yaptı. Dedi ki bugün için yani 11.30'daki antrenmanda takım başında olacak dedi. Oğuz Çetin yine hatta bugün tesislere girmeden A Spor muhabiri Engin Can Çelik'e konuştu. Herhangi bir sorun yok. İsmail Hoca takım başında dedi. Ve İsmail Hoca yeniden takımın başında. Herhangi bir antrenmana dair paylaşım gelmedi Fenerbahçe'den şu dakikaya kadar. Onu söyleyelim, gelirse hemen A-Spor ekranında paylaşacağız zaten. Ama şu an İsmail Hoca geri döndü gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, hem istifa kararından yönetimin hamlesine kadar olan bölümü?
0: Koray'cığım, Sayın Başkan Aziz Yıldırım beni bağışlasın ama bu süreci Fenerbahçe yönetimi, onlar da belki şok oldular. Beklemiyorlardı böyle bir ani bir istifa haberini. Ama çok kötü yönettiklerini düşünüyorum. Çünkü şimdi bak Koray'cığım, bizim geleneklerimizde var. Büyüğümüze saygı, değil mi?
1: Bu evet.
0: Çok önemli bir gelenektir bizde. Ama maalesef futbolda bu geçerli değil. Maalesef diyorum, geçerli değil. Şimdi Sayın Başkan çıkıp iyi niyetle tabii bir de ağırlığını koymak adına hayır ben konuştum, ben onun abisiyim, büyüğüm, ben burada olduğum sürece değil mi İsmail Kartal da bizim teknik direktörümüzdür dedi ve çok büyük bir destek verdi. Ama şimdi bitti dedi, bu böyle dedi. Yani şimdi bu tip konuşmalar artık Türk futbolu, dünya futbolunda bu tip konuşmalar çok geçerliliği değil, geçerliliğini yitirdi. Eskiden belki vardı. Evet, onlar oluyordu ama hayat çok değişti. Hayatla beraber tabii futbol da değişti. Futbolla iç içe olan oyuncular, teknik adamlar da değişti. Bunu kabul etmek lazım öyle. Biz hala eski yılları düşünerek bugüne bakamayız. Dolayısıyla İsmail Kartal, dikkat edersen Aziz Sayın Başkan'ın bu kadar ciddi bir destek vermiş. Yani büyük bir söz. Ben burada olduğum sürece teknik direktörümüz İsmail Kartal'dır nokta dedi. Yani yayında, evet. Öyle değil mi? Bu çok ciddi bir söz. Buna rağmen, bu kadar büyük desteğe rağmen ne yaptı İsmail Kartal? Geri adım atmadı. Bu çok önemli bir gelişme bana göre. Ve Fenerbahçe adına da tabii çok kargaşa yaratacak bir gelişme.

0: Onun üzerine işte bir takım gelişmeler oldu. Evine gitmiş Oğuz Çetin görüşmeye. Buna rağmen geri adım atmamış. Sonra Sayın Başkan tesislere çağırınca İsmail Kartal'ı, oradaki görüşmeler işte yönetim kuruluyla beraber kararına vazgeçirmişler anladığım kadarıyla. Tabii bu kadar işin dalgalanmaya bırakılması, bir de tabii bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu konuşmayı yapması İsmail Kartal'ın bütün dünya basında yer aldı. Bütün dünya basını bundan bahsediyor. Yani Fenerbahçe için iyi bir gelişme değil bu. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Yani İsmail Kartal geri gelmiş olsa da, gelmemiş olsa da her iki durumda da iyi değil. Çünkü şimdi İsmail Kartal'a ne kadar güven duyabilecek futbolcu,
1: doğru,
0: taraftar. Şimdi zaten İsmail Kartal'la ilgili ikili birliğiydi Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'yi sevenler, futbol içinde olanlar, hepimiz ben dahil olmak üzere soru işaretleri vardı kafamızda. Bu soru işaretlerini ilaveten tabii İsmail Kartal da bunları görüyor ve biliyor, duyuyor. Bir de Talisca meselesi var. Yani ben yanılıyorsam bağışlasınlar beni futbol otoriteleri. Şimdi şunu soracağım. Efendim dediler ki kadro işte yabancı sınırlaması bakımından mecburuz bir oyuncuyu şey yapmaya, göndermeye ve bu Talisca. Şimdi buna inanıyor musun Koray'cığım? Yani şu Fenerbahçe kadrosunda yabancıların hepsini ortaya koy. Yani Talisca mıdır gitmesi gereken futbolcu? Yani Fenerbahçe'nin şu kadrosunda Talisca her zaman yer bulabilir mi, bulamaz mı? Ha, zaman zaman bulamayabilir. Zaman zaman yedek kalabilir. Zaman zaman ikinci yarı oyuna girebilir. İlk 11'de çıkıp 50-60 dakika oynayıp çıkabilir, girebilir. Bunlar tabii teknik adamın işleri. Ama Talisca gibi bir adam. Ve o güne kadar da Fenerbahçe'yi sırtında taşıyan Talisca. Yani ben buna hala akıl erdiremiyorum. Ve büyük bir ihtimalle...
1: Kalmalıydı diyorsunuz.
0: Büyük bir ihtimalle, kesinlikle kalmalıydı. Büyük bir ihtimalle İsmail Hoca'nın da ben Talisca'nın kalması konusunda rapor verdiğini duyuyor ve biliyorum.
1: Fred için de kalmasını
0: istiyorum. Fred için de kalmasın. Onu, o konuda çok bilgim yok. Evet, onu da duydum ama Talisca konusunda kesinlikle kalması istediğini tahmin ediyorum. Ve dikkat et, hiç konuşmadı. Bravo. Yani düzgün bir insanmış. Hiç şey yapmadı, şikayet etmedi, teşekkür edip ayrıldı. Ama dikkat et, o teşekkürün içinde yönetim kurulu yoktu gibi geliyor bana.
1: Peki şeyi nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi normalde tabii ki teknik adamlar kendi isteğiyle görevini bırakabilir, istifade edebilir. Ama bunun mesela çok doğaçlama gelişmesi, İsmail Hoca'nın, çünkü ben basın toplantısına istifa ettikten sonra oturdum. İlk salona, orada değildim haliyle, ilk salona giriş anından çıkana kadar ki tüm böyle dikkatli jest mimiklerine baktım. Medya sorumlusu arkadaş soru şansı vermek istiyor hatta. Tam Erdem'e hatta bizim sanırım. Erdem'e derken soru almayacağım,
0: soru almayacağım dedi.
1: Ve hoca daha otururken Erol abi şöyle kulaklık var. Mesela kulaklığı bile şöyle eliyle iterek oturuyor. Yani o gerginlik de geliyor. Ya bunu bir paylaşması gerekmez mi peki önceden? Yani çok aşırı duygusal bir reaksiyon mu?
0: Çok dolmuş.
1: Su şişesi olayını söyledi Aziz Bey. Onu da hatırlatalım. Yok, yani hayır. O mu onu bu noktaya getirdi bir anda?
0: Hayır. Hiç katliyen ya. Bir şiş attı
1: diye. Bardağı taşıran damla mı?
0: Bardağı taşıran damla, yani şöyle söyleyeyim sana. 100 tane konu varsa bir tane de o. Yani 99 tane konu var ya. Şimdi o mu konuşulur? Bir tane kendini bilmez terbiyesiz bir adam şişe atıyor teknik direktörüne. Yani ve de o maçta bana göre İsmail Kartal en iyi maçını oynattı Roma maçında. Yani o maçta sen adama ya ne olursa olsun atılmaz zaten de o maçta atıyor. Belli ki dünya
1: siz şimdi yöneticilik yaptınız. Siz, yani normalde tabii hocanın şöyle demesi gerekmez mi orada? Yani ne kadar dolarsan dol. Siz yönetim kurulu üyelerinden birine veya başkana. Benim için bitti artık. Ben istifa edeceğim. Oturup lütfen karar verin en doğru zaman. Yani ben birkaç güne bırakacağım. En doğru şekilde nasıl yapalım, oturun kararını çizin. Yol haritasını belirleyelim, ben bırakıyorum demek daha sağlıklı değil mi kulüp için?
0: Muhakkak, ama şimdi şöyle görüyorum ben İsmail Kartal'ı. Yani bu konuşmalar içine girdiği zaman
1: bırakma etme diyecek.
0: Ben senin büyüğünüm, gel kardeşim, öyle şey olmaz bilmem ne. Bu tartışmalar girmemek için yapmış bunu belli. Çünkü Sayın Başkan'ın demin söylediğim gibi bu kadar ciddi bir destek vermiş olmasına karşın ve tamam devam ediyor dedi

0: Sayın Başkan biliyorsun.
1: Evet.
0: Canlı yayında
1: tabii,
0: devam ediyor.
1: Tabii sıcağı sıcağına aynı akşam.
0: Aynı akşam dedi ki ben konuştum tamam dedi. Ben onu büyüğüm dedi. Abisiyim dedi. Söyledim dedi. Devam edecek dedi. Ben burada olduğum sürece de burada dedi. Bu lafların üzerine bile de geri adım atmadı İsmail Kartal. Çok şahsiyetliymiş. Onu görüyorum. Şimdi o kadar dolmuş ki biliyor ki gidip konuşsa işte bizde Türklerde vardır bari ya abi ayıp ediyorsun gel olur mu öyle şey bilmem ne falan. Bu Alaturka konuşmaların içerisine girmek istemediğini hissettim ben İsmail Kartal'ın. O yüzden böyle bir çıkış yaptı. Ama dediğim gibi bu çıkış Fenerbahçe için hayırlı olsun tabii ki ama ne bileyim çok doğru bir süreç olmadı. Bundan sonrası için de çok tehlikeli bir süreç devam edecek. Çünkü düşün kötü bir kendi sahasında özellikle kötü bir sonuçta İsmail Kartal'ın durumu ne olacak?
1: Yani hoca gidecekse artık herhalde yani olayın dolu tarafı yönetim açısından Aziz Bey'den kimse bilmeyecek bu süreci artık yani. Aziz Bey çünkü elinden geleni yaptı. Eğer hoca devam etmeyecekse de ileride artık.
0: Ben ama yine de bağışla beni o Koraycığım. Ben yine başa bakarım. Yani burada bir yanlışlık, bir şey varsa buranın başındaki sahiplenir. Ve burada bir başarı varsa yine başındaki kişinin başarısıdır. Tabii ki çalışanlarıyla beraber. Ama çalışanları da seçen o değil mi?
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla ben olayı böyle okurum. Benim okumam bu.
1: Fatih Tekke olayı zaten hemen akıllara geldi. Aynı sezon içerisinde olduğu için Fatih Hoca da bıraktı. Daha sonra yönetim ikna etti. Ama ilk mağlubiyetten sonra tekrar yollar ayrıldı.
0: Çok enteresan bir lig başladı. Dikkat et. Düşün iki tane büyük takım Fenerbahçe ve Trabzon daha 3. 4. maçlarında ki Trabzon 2. maçtan sonra teknik direktör değişikliğine gitti. Fenerbahçe 4. maçta istifayla karşı karşıya kaldı. Teknik direktörün istifasıyla karşı karşıya kaldı. Yani herhalde Türk futbol tarihinde böyle bir dönem bilmiyorum yaşandı mı. Şimdi de çok sevdiğim teknik adam Okan Buruk. Şimdi onun üzerinde bir takım spekülasyonlar var biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani artık herkes hedef tahtasında. Dört büyüklerin her zaman hedef tahtasındadır teknik direktörler ama bu sene çok aşırı bir yüklenme var diye düşünüyorum. Bir tek demin söylediğim gibi istikrarı yakalayan Beşiktaş burada o yüzden çok ayrıldı ama üç takımın durumu bu.
1: Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Antrenmana çıkacağını söylemişti Fenerbahçe Spor Kulübü. Bugün 11.30'daydı antrenman İsmail Hoca'nın. Ardından antrenmana dair herhangi bir paylaşım gelmedi. Normalde 1.5-2 saat aşağı yukarı sürüyor antrenmanlar. Yani bitmiş olması gerekiyor. Bahsedildiği saatte başladıysa tabii
0: oradan
1: ki.
0: Bir haber alamıyor muyuz?
1: Yani normalde bir problem yok zaten. Oğuz Bey söyledi. Hoca takım Samandıra'da zaten
0: artık,
1: dedi.
0: Yani Oğuz Hocama tabii ki saygı duyarız, inanırız ama şimdi Sayın Başkan'a söylediği biliyorsun dün canlı yayında. Hayır, senin başındadır. Ben söyledim. Benim ben onu büyüğüm. Takım başındadır dedi. İsmail Kartal.
1: Dünden beri tesislerde dedi Oğuz Çetin. Cuma'dan beri. Dünden beri tesislerde.
0: İsmail Kartal için mi söyledi?
1: Evet.
0: Tamam da eşyalarını toplayıp evine gitmiş.
1: Yani herhalde net bir fotoğraf karesi veya görüntü geldiğinde insanlar
0: neyse bakarız.
1: Biraz daha
0: şimdi
1: rahat edecek
0: meşgul
1: gibi
0: etmeyelim.
1: Bakalım bundan sonrası nasıl süreç ilerleyecek.
0: Hayırlı
1: Fenerbahçe
0: olsun.
1: Antep yani, deplasmanına gidecek.
0: Fenerbahçe için hayırlı olsun tabii. Onu söyleyebiliriz sadece.
1: Antep deplasmanı daha zor hale geldi mi bunun üzerine sizce yoksa aksine daha da bir birleşme çağrısı gibi olur mu?
0: Bu tip durumlarda bazen birleşme şeyi de olabilir. Futbolcular çünkü anladığım kadarıyla İsmail Kartal'la iyi diyorlar ve seviyorlar. Yani İsmail Kartal'ı. Zaten yani Fenerbahçe'nin kadro yapısı çok güçlü, çok iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe. Hı hı. Dolayısıyla Gaziantep deplasmanında artık tartışmasız bir galibiyet almak mecburiyeti var. Çünkü 4 maçta 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. çok kötü bir başlangıç yaptı lige.

0: Dolayısıyla artık bunu unutturabilmek için artık Fenerbahçe'nin puan kaybına hiç tahammülü yok. Kötü oyuna ve puan kaybına, ikisine de beraber tahammülü yok Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarının.
1: Evet. Şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'da Sporting deplasmanında mağlubiyetle başladı ama orada da hakem konusu çok.
0: Roma maçıyla ilgili bir iki bir şey daha söyleyebilir miyiz? Vaktimiz var galiba.
1: Var var.
0: Roma maçında ilk yarı Fenerbahçe'den beklenmedik kadar kötü bir oyun çıkarttı Fenerbahçe. Belki bir taktik icabı, Roma'yı durdurup sonra ikinci yarıda vurayım diye düşünmüş olabilir İsmail Kartal. Öyle düşündüyse doğru düşünmüştür diyeceğim ama bu kadar mahkum oynamaz. Çünkü Greenwood özellikle topu çok hızlı bir deparla karşı sahaya taşınmış olmasına rağmen, yani kontra atak dediğimiz noktada bile topu stop edip bekliyordu. Çünkü Fenerbahçe çıkamıyordu ileriye. 10 futbolcusuyla şeyin içindeydi. Kendi sahasının içindeydi. 11 futbolcuyla hatta. Dolayısıyla bu kurgu Fenerbahçe'ye herhangi bir gol getirme şansı yoktu. Ya ben çok rahatsız oldum o maçta ilk bir yarıdan. Ama ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe seyrettik. Mükemmel oynayan, mükemmel işler yapan bir Fenerbahçe'ydi. Archie Brown'un da güzel bir gol attı. Yani tam santfor vuruşu yaptı.
1: Evet, dibine girdi.
0: Hakikaten güzel vurdu topa. Oğuz'un ve Vedat'ın kaçırdığı goller var. Yani hele Vedat Muriç'e yakışmadı. Şimdi işte onun için bunu rica ettim senden tekrar konuşalım da, çünkü önemli bir şey diye düşünüyorum. Ya bu Lukaku'nun durumu ne Allah aşkına? Müthiş bir futbolcu ama benden daha kilolu. Bu nasıl bir şey ya? Yani bunun bu işi halletmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani eğer Fenerbahçe Lukaku'dan faydalanacaksa, Lukaku'yu özellikle bu milli arada gerçekten birebir çalışması lazım Lukaku ile. Çünkü Fenerbahçe'nin Lukaku'ya çok ihtiyacı var. Vedat da tam böyle bugünün modern futbolundan adamı değil. Yani bana göre Lukaku artı Vedat Muriç eşittir bir santrfor. Şu an için söylüyorum. Yoksa ikisi de çok değerli futbolcu. Çok çok önemli futbolcu. Ama şu andaki formları ve şu andaki gösterdikleri performansla, özellikle Lukaku'yu, yani Lukaku mutlaka iyi bir diyetisyenle, iyi bir programla çok forma girmesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'ye faydalı olamaz böyle.
1: Hazır gözükmüyor şu an.
0: Evet. Bir de Talisca meselesini hala kafamdan atamıyorum ben.
1: Ya neyse, bir de Roma maçında şey, bilmiyorum katılıyor musunuz? Ya çok daha önce de konuştuk biz yayınlarda gerçi de. Greenwood'un ayağına bakan bir hücum anlayışı vardı sanki.
0: Evet. Yani
1: ekstra böyle oyuncunun üstünden yük alacak da birilerinin çıkması lazım veya oyunun ona dönmesi lazım. Çünkü bakıyorsun Greenwood alıyor, 25-30 metre dripling yapıyor. Hep yalnız böyle kalıyor. Bireysel bir şeyler.
0: Ama yalnız kalıyor.
1: Şeyler, evet.
0: Yani kendisi son derece süratli, çok da güzel, müthiş bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin bana göre en iyi oyunculardan bir tanesi ya da belki birincisi. Seyrederken zevk alıyorum. Ama çok yalnız kalıyor.
1: Asensio yani, da yok. İyice yük onun üstüne binmiş, evet, gibi gözüküyor.
0: Ya işte bak ne güzel söyledi. Şimdi Asensio diyor. Talisca'yı nasıl aramazsın?
1: Kerem yine formsuz gözüküyor.
0: Kerem bir olmadı. Mısınız? Kerem olmadı. Yani üzülüyorum bunu söylerken, emin ol. Yani Kerem'in nasıl bir futbolcu olduğunu hep beraber biliyoruz. Benfica'da neler yaptı ya? Ya nasıl bir şey bu? Ben anlamıyorum. Burada bir yerde bir hata var ama Kerem'de mi, oyun anlayışında mı, oynadığı bölgede mi, yani ki oynadığı bölge hep oynadığı yer, yani farklı bir yerde oynamıyor ki. Ama evet, olmadı. Yani Kerem oynadığı zaman ben Kerem'den zevk almıyorum. Yani halbuki öyle bir futbolcu değil. Ne olacak bilmiyorum.
1: Biraz toparlanması lazım onun da. Galatasaray Sporting'e kaybetti. Hakem kararları çok konuşuldu. Osimhen yoktu. Lemina yoktu. Ama ona rağmen kazanılabilirdi gibi durdu maç. Ta ki işte hakemin verdiği penaltı kararı bir anda seyri değiştirdi. Yine bir kırmızı kart pozisyonu var.
0: Yani hakemden şikayet etmelerini yerden göğe kadar haklı buluyorum Galatasaraylıların. Ben de aynı kanaatteyim. Ama Galatasaray'ın oynadığı futbolda Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol olmadığını da kabul etmemiz lazım. Osimhen'siz Galatasaray olmuyor. Olmaz.

0: Bu bak, bu laf yanlış. Yanlış derken şöyle, oyun içinde doğru ama bu lafa muhatap olması Galatasaray'ın çok kötü bir şey. Yani tek futbolcu çektiğin zaman takımdan Galatasaray kimliğini kaybediyorsa olmaz. Şu an için o. Görünen o. Osimhen'siz Galatasaray maalesef ne bileyim yani tam böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım havasında olamıyor. Yani Osimhen sadece golcü değil, bambaşka bir futbolcu. Yani olağanüstü bir futbolcu. Takım oynatıyor, sağa gidiyor, koşuyor, sola gidiyor. Müthiş bir hırsı var. Nerede duracağını biliyor. Yani ama Osimhen olmadığı zaman ne yapacağını bilmeli Galatasaray. Yani oraya monte edici adamı bulmalı. Ben Galatasaray gibi bir kulübün bunu mesela Leo aldılar. Daha henüz şey değil, çok hazır değil galiba görünen o. Ama müthiş bir futbolcu o da. Çok evet. İyi futbolcu. Santifor'da oynadığı zamanlar var hakikaten daha önceki takımlarında. Ama tabii şimdi bir göz Osimhen arıyor orada. Osimhen gibi birisini arıyor. En azından ona benzer, ona en azından onun yedeği olabilecek kapasitede bir oyuncu oraya monte etmesi şart Galatasaray'ın. Yoksa sıkıntı duyacak. Hani Sporting Lisbon maçında dediğim gibi haklı serzenişleri var Okan Hoca'nın, doğru. Ama bir de kendisinin öz eleştirisini yapması lazım. Yani oyunu forse edecek, kazanacak gibi değildi Galatasaray. Evet. Özellikle 2-1'den sonra fena dağıldılar. Ben ürktüm hatta, daha fazla fark olabilir diye korktum.
1: Şimdi bir plansızlığın bedeli mi sorusu tabii akıllara geliyor. 5 tane yeni transfer var. Evet. Osimhen zaten yok. Yani bir yer daha açılıyor aslında yeni transferler için, oynayabilmesi için.
0: Tabii.
1: Ama sadece Batrakov var yeni transferlerden. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçınıza çıkıyorsunuz.
0: O da yani iyi bir futbolcu. O kesin. Ama dediğim gibi daha şimdi Osimhen'in ama karşılığı değil. Yani şunu yanlış anlaşılmasın. Osimhen gibi tabii. Bir adam demiyorum. Onu bulmak zaten olmaz.
1: Hani diğer yeni transferlerden hiçbiri
0: 150 milyon euro daha verip de bir öyle bir oyuncu alsın falan diye aptalca bir şey söylemeyeceğimi bilmelerini isterim. Ama en azından orada şimdi Icardi'yi yolladılar malum. Nedenlerini ben de kabul ediyorum Galatasaray. Galatasaray orada doğru yaptı bana göre de. Ama sen Icardi'yi yollayacağınız belliydi. Anlaşamayacağınız belliydi. O zaman siz Icardi'nin yerine bir futbolcu oraya monte etmeniz lazımdı. Tabii ki Osimhen'in değerinde bir futbolcu değil ama en azından onun yedek, hakikaten Osimhen çıktığı zaman ya da Allah korusun sakatlığında cezalı olduğu zaman o oyuna girdiği zaman en azından orayı toparlayabilecek golcülük sıfatını ilk üstünde benimsemiş bir futbolcuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorsunuz. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamaz Galatasaray. Üzülerek söylüyorum. Çünkü çok sağlam da rakipleri var ha. Yani müthiş bir kura çektiler. Çok evet. Kötü bir kura çektiler. Onu da söylemem gerekiyor.
1: Zor takımlar da var.
0: Evet.
1: Bakalım ne olacak.
0: Bir de Torreira'yı konuşmak lazım herhalde.
1: Evet yani, buyurun. Bir sonraki maç Barcelona ile bu arada.
0: Barcelona ile evet.
1: İstanbul'da.
0: 5 Kasım galiba değil mi? Yanlış mı söylüyorum?
1: 13 Ekim.
0: 13 Ekim galiba, özür
1: dilerim. Yanlış hatırlamışsın ha?
0: Evet ben şeyi hatırladım. Beşiktaş'ın çertikli oynayacağı maçı hatırladım. Şöyle. Torreira şimdi Osimhen yok. Bir de düşündüm onu. Torreira gibi bir adam da yani Dinamo gibi toparlayıcı adam yani en azından. Bir de onun olabilir ya bu futbol bu. Dediğim gibi Allah korusun sakatlığı var. Cezalı duruma düşmesi var. O zaman Osimhen'le Torreira olmadığı zaman Galatasaray gerçekten çok zor duruma düşer. Yani onu da düşünmesi lazım Galatasaray'ın. Onun yerine de kim var, kim olabilir? Tabii ki var futbolcular ama bunları aratmayacak noktada olan futbolculara ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Şimdi Kocaeli Spor'la karşılaşacak bu hafta Galatasaray İstanbul'da.
0: Kocaeli de iyi işler yapıyor ha.
1: Evet iyi başladılar.
0: Evet.
1: 9 puanı var Kocaeli Spor'un da.
0: Tabii.
1: Selçuk Hoca yönetiminde Selçuk İnan. Galatasaray'a konuk olacaklar. Şimdi Osimhen'in yokluğunda kimle başlayacak mesela bu merak ediliyor hocanın.
0: Evet.
1: Barış da biraz formsuz duruyor galiba.
0: Barış da bu sene iyi başlamadı.

0: Yani doğru. Güçlü şey yani şunu söylersek haksızlık ederiz. Yani iyi çalışmıyor falan dersek çok çalışıyor. Hayır, maç içinde gerçekten çok enerji harcıyor ama formsuz. Yani eski Barış değil.
1: Doğru. İnişler çıkışlar futbolda oluyor.
0: Oluyor tabii ki.
1: Futbolun panoramasını çektik. Şimdi bir hayatın panoramasına da bakalım.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Reklam.
2: Aspor Radyo.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moto ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Reklam.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: işte bulacaksın.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişleriniz

0: 2025'e marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle yaklaşık 2 saat boyunca spor gündeminde günün öne çıkan tüm gelişmelerini konuklarımız Nevzat Dindar ve Emre Eren ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
0: Güzel bir
2: merhaba.
0: Hafta sonu olsun. Güzel bir cumartesi günü olması temennisiyle oldukça yoğun bir gündem. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta dün akşam itibariyle başlamıştı. Beşiktaş sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3 golle geçerek Süper Lig'de de yaklaşık 3 yıl aradan sonra siyah beyazlar yeniden liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bugün oynanacak olan Konyaspor Trabzonspor maçı, yarın akşam Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk edecek ve pazartesi akşamı da Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında sahne alacak. 5. haftanın yanı sıra elbette kulüpler açısından da oldukça hareketli bir hafta yaşıyoruz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gündemi dün akşam saatlerinde Sarı Lacivert kulüp yapmış olduğu açıklamayla birlikte İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu ki bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda da İsmail Hoca takımla birlikte yine sahaya çıktı. Bugün spor gündemini Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız. Birazdan da günün maçları için farklı farklı noktalara bağlantılar yapacağız ama biz siyah beyazlı takımı galibiyetine giriş yaparak spor gündemine başlamış olalım. Emre Eren, son şampiyonluk sezonundan bu yana yani 2020-2021 yılında

0: bu yana çok fazla kaosun hakim olduğu günler yaşadı Beşiktaş camiası. Seçimler, teknik direktör değişiklikleri, şampiyonluk yarışının çok uzağında kalınan sezonlar. Ama bu dönemde Beşiktaş'ta çok daha farklı, pozitif anlamda işlerin yapıldığını ve bunun da sahaya yansıdığını görüyoruz. Ve dün de alınan galibiyetle beraber Beşiktaş ligde liderlik koltuğuna oturmayı başardı maç fazlasıyla.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Furkan, 2021 yılından sonra sadece Van Bronckhorst döneminde bir 5. haftada galiba bir lider olmuştu Beşiktaş. Evet. Yani son 5 yıla baktığımız zaman...
0: İyi başlamıştı. Galatasaray derbisine kadar, deplasmandaki maça kadar da iyi gitmişti.
1: Tabii ki Galatasaray maç eksiği var. Yani Galatasaray kazandığı takdirde lider olacak tekrar. Ama baktığımız zaman bir oyun formatı, bir oyuncu kimliği, bir taraftarın istediği bir oyun, bir teknik adam birlikteliği, yapılan doğru transferler gerçekten Beşiktaş'a çok ciddi bir güç kattı. Tabii ki dünkü galibiyette Fenerbahçe derbisinden sonra çok önemli ve değerliydi Beşiktaş adına. Lige ara verilecek 2 hafta sonra. Evet. Oynanacak 2 tane müsabakadan sonra
0: 19 Eylül haftası maçlarından sonra ligde bir uzun bir milli ara olacak. Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanına gidecek o hafta.
1: Evet, Ahmet deplasmanı da tabii onun için büyük bir değer kazandı. Yoluna devam etmek isteyen bir teknik direktör ve oyun kurgusu var. Yani oyunu doğru oynayabilirseniz, taraftarın istediği o heyecanlı, o atletizmi yüksek oyunlardan devam ederseniz bu performanslarınızı zaten yukarıya doğru getirirsiniz. Yani Beşiktaş takımı bu sene iyi yolda, doğru yolda ama evet. Tabii ki biz şöyle konuşuyoruz şimdi. Çok canımız yanıyor sevgili Nevzat.
0: Emre Eren, sözünüzü balla kesmiş olayım. Lütfen unutmayın sözünüzü. Tekrar döneceğiz Beşiktaş'a ama bağlantılarımız hazırmış. Arkadaşlarımızı bekletmeyelim daha fazla. 2 farklı noktaya gideceğiz. Akşamın maçları demiştik. Alanya'da Alanya Spor Göztepe'yi konuk edecek. Konya'da ise Konya Spor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İlk olarak Konya'ya mı gidelim? Yönetmenim Hasan Çavdar'a da sormak isterim. Peki önce Ahmet Çelik'e gideceğiz. Konya'da Konya Spor Trabzonspor maçı önce Sağ Spor ekibinden Ahmet Çelik bizleri bekliyor. Ahmet, kolay gelsin. Maça dair notlar için sözü sana bırakalım.
2: Evet, merhabalar, iyi yayınlar dileyelim. Bugün Konya Spor ligin güçlü isimlerinden Trabzonspor'u konuk ediyor. Maç 20.00'da Medaş Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Tabii ki her iki takım için de kritik maç. Öncelikle olarak Konya Spor'dan başlayalım. Konya Spor mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor bu maça. Geçtiğimiz hafta ve ondan önceki 4 haftada galibiyet yüzü görmemişti. Bu nedenle de bugün seyircisine galibiyet vermemek için maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Hiç puanımız yok Konya Spor olarak. Tabii Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta 5-0'lık galibiyetin ardından yine bugün Yeşil Beyazlı ekibin karşısına deplasmanda ilk galibiyetini almak için çıkıyor. Maç 20'de demiştik, Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemini Reşat Onur Coşkun Ses yapacak. Tabii ki dediğimiz gibi her iki takımın da mutlak 3 puan alması gerekiyor. Çünkü bugün kader maçı olabilir. Konya Spor ligdeki üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından teknik ekip bütün sorumluluk bize ait bir açıklaması yapmıştı. Bugün ise aslında çok kritik bir maç olduğunu belirtebiliriz. Muhtemel 11'lere gelecek olursak Konya Spor'da Bahadır Güngördü, savunmada Endazur, Rayyan, Adil ve Musako. Orta sahada Melih İbrahimoğlu ve Yestoviç. Hücumda ise Kenji Olves, Mulaka ve Enis Destan öne çıkıyor. Trabzonspor'da ise Onana kalede bekliyor. Savunmada Pina, Mina, Savic, Mustafa. Orta sahada Ozan ve Tufan ve Fabinho. Hücumda ise Salah, Muçi, Aral ve Francolli 11 ile çıkması bekleniyor. Şu an itibariyle zaman zaman bu noktada Mevlana'yı ziyaret noktasında Trabzonsporları da görmek mümkün. Trabzonspor formasıyla bu alana gelenler de var. Tabii maç öncesinde şehre gelen Trabzonsporlular Mevlana ziyareti yapıyorlar. Her Konya'ya gelen olduğu gibi onlar da Mevlana ziyareti yapıyorlar. Önemli bir maç demiştik. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Konyaspor'un aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bugün seyircisine, taraftarına bir 3 puan hediye etmek istiyor ve yoluna devam etmek istiyor. Ligin güçlü isimlerinden Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçında aldığı 5-0'lık o galibiyet moralinin ardından seriye devam etmek istiyor. Trabzonspor'da bu hafta deplasmanda alacağı ilk 3 puan için maça çıkacak. Maç için hazırlıklar tamamlandı. Zorlu maç 23.00'da Konya'da oynanacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Çelik, Mevlana Türbesi'nin bulunduğu noktadan Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi notları aktarmış oldu. Bu kez Akdeniz'e gideceğiz. Alanya'da ise Alanyaspor Göztepe mücadelesi öncesi Yeni Asır gazetesi muhabiri sevgili Doğancan Bingöl bizleri bekliyor. Doğancan, maça dair notlar içinde bu kez sana bırakalım söz.
3: Dört köşesi cennet ülkemizin güzel şehri Alanya'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Alanya Spor'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Tabii ev sahibi ekip Göztepe karşısında sezona daha iyi bir görüntü çizerek başladı diyebiliriz. Misafir takım Göztepe ise henüz galibiyet alamadı. Sıkıntılı bir sürecin içindeler diyelim ve Alanya Spor'la başlayalım. Alanya temsilcisi 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Gaziantep karşılaşmasından beraberlik, Beşiktaş ve Rizespor müsabakalarından galibiyet, Eyüpspor müsabakasından da mağlubiyet alarak Alanya temsilcisi bu 4 haftalık süreçte 7 puan topladı. Tabi onlar da bugün taraftarın desteğini arkasına alarak evinde Alanya'da galip gelerek hanesine 3 puan yazdırmak ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Ev sahibi Alanya Spor'da bir tane eksik bulunuyor. Orta sahanın önemli isimlerinden Maestro bir süredir sakatlıkta mücadele ediyordu. Bugün Maestro'nun büyük ihtimalle gene kadroda olmayacağı bilgisini de size aktaralım diyelim. Ve Göztepe ile misafir takım Göztepe ile devam edelim. İzmir temsilcisinde işler pek yolunda gitmiyor. Henüz galibiyetle tanışamadılar. 4 karşılaşmada 1 beraberlik 3 mağlubiyet alarak henüz 1 puan toplayabildiler ve 17. sırada bulunuyorlar. Bu 4 maçlık süreçte Samsun Spor'dan beraberlik, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü'ndense mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı diyelim İzmir temsilcisi. Tabii İzmir ekibi bu 4 maçlık süreçte çalkantılı da bir sürecin içine girdi. Özellikle sakatlarla mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep PK karşılaşmasında kaleci Luka taraftarla girdiği bir ikili diyalog sonucunda kadro dışı bırakılmıştı. Bugün de o yine kadroda olamayacak. Göztepe'de kalede Luka biraz önce de belirttiğim gibi kadroda olamayacak. O gün yine Gaziantep PK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmada olamayacak. PPDK tarafından 2 maç ceza verildi o güne. Godoy, İbrahim Sabra, Furkan, Sonko, Gökdeniz ve Miroşi de sakatlıkları nedeniyle bugün Alanya Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tabii biraz önce de belirttiğim gibi Luka dün geçtiğimiz hafta Gaziantep PK karşılaşmasının ardından yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından da taraftara özellikle onu protesto eden taraftara bir çağrıda bulunmuştu ve klavye başından saklanıp oradan konuşanlara bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük, bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe yönetimi oyuncuyu kadro dışı bıraktı diyelim. Ve İzmir temsilcisi bugün Alanya'ya 3 puan alarak, galibiyet alarak bu çalkantılı sürecin içinden çıkmak ve sezonun ilk galibiyetiyle tanışmak istiyor diyelim ve muhtemel 11'lere geçelim. Alanya Spor'da kalede Victor, savunma hattında Lima, Aliti, Fatih üçlüsünü bekliyoruz. Kanatta Hader Cunay, orta sahada Makuta, Baran, sağda Ruan, hücumda ise Fernandez, İbrahim, Arda üçlüsünü bekliyoruz Alanya Spor'da. Göztepe'de ise kalede Arda, savunmada Taha, Ege, Bokele üçlüsü. Sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Radney Antunes, sol tarafta Richard Akanır, hücum hattı Enrique Juan ve Janderson 11'ini bekliyoruz Göztepe'de. Tabii Eylül ayının gelmesine rağmen Alanya'da oldukça sıcak bir hava olduğundan da bahsedebiliriz. Taraftar da ilk düdüğü bekliyor diyelim, karşılaşmayı bekliyor diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Doğancan çok teşekkür ederiz. Alanya'dan Alanya Spor Göztepe maçına dair de tüm notları, tüm detayları Doğancan Bingöl bizlerle paylaştı. İlerleyen saatlerde yine akşamın günün maçları için bağlanacağız.

0: Toplantılarımız olmaya devam edecek. Biz düne bir kez daha dönelim. Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirerek başlamıştık. Emre Eren, siz lütfen kaldığınız yerden
1: evet,
0: devam
1: edin. Evet, camianın ve taraftarın gerçekten özlemiş olduğu bir portre yavaş yavaş artık yeşermeye başladı. Yani önümüze çıkmaya başladı. Beşiktaş camiası zaten çok değerli ve önemli bir camiadır. Her zaman şampiyonluğu oynayacak bir ekip kurması gerekir ama son 5 yıla baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde, ağır hasarlı bir şekilde geldiler. Tabii buradan dirilmek, buradan bir teknik adama inanıp o teknik adamın raporu doğrultusunda yapılacak transferlerle birlikte doğru işler yapabilmek de çok kolay bir hadise değildir. Yani öncelikle ben burada Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Burada çok doğru transferlerle, oyunu çok doğru okuyarak, Önder Özen ve Gökhan Keskin birlikteliğini de çok doğru bir şekilde takımın içerisinde o hocanın ekibinin işine karışmadan çok doğru bir profesyonellik örneği gösterdikleri için bu tablo ortaya çıktı. Tabii bunu şampiyonluğu konuşmak çok erken, daha ligin 5. haftası. Ama bu yarışın içinde sonuna kadar Beşiktaş'ın olacağını bu oyuncu birlikteliğiyle net bir şekilde görebiliyoruz. İç sahada oynadığı 2 maç var Beşiktaş'ın, atmış olduğu 9 tane gol var. Hatta dün atılan 2 golde de maalesef sezon başından beri çok formsuz olan hakemlerin halen formsuzluğuna devam etmesi Beşiktaş'ı biraz üzüyor mu, sıkıyor mu? Bu da tartışılır ve konuşulacak bir mevzuat. Ama genele baktığımız zaman bir oyuncu birlikteliğini çok doğru sahaya yansıtabilen, oyuna sonradan giren oyuncularla tamamlayıcı özellikleri çok doğru ortaya koyabilen bir Beşiktaş iklimi var. O iklimin devam ettiği sürece o camia taraftarının da o umutla o takımına sarılacak o enerjisini de her zaman göreceğimizi düşünüyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Keyifli bir galibiyet oldu ve taraftarın istediği bir oyun ortaya çıktı. Yani camia çok istiyor. Çok da bu konuda çok sıkıntılı. Hatta geçen sene 39 bin kişilik bir stadyum vardı. Samsun Spor Beşiktaş maçında. Ben maçtaydım ve o taraftarı gıptayla izledim. Ben oyunu izlemedim, taraftarı izledim. Yani taraftarın bir beklentisi vardı. Geçen sene bile vardı. Ama her şeyin önüne bir sütun koymak lazım. Beşiktaş çok doğru bir yolda. Bir kere hocam, doğru bir teknik adam bence takımın enerjisini, oyun formatını çok doğru yansıtabiliyor ya. Gerçekten yansıtabiliyor. Yani bu adamları yakalayabilmek, bunları bu birliktelik içerisinde heyecanını bozmadan devam ettirebilmek çok değerli ve önemlidir camia adına.
0: Yine çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Bir virgül koyalım Beşiktaş'a ama sıcak bir gelişme. Bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda İsmail Kartal'ın takımın başında yer aldığını ifade etmiştik. Fenerbahçe kulübü de kısa bir süre önce yapmış olduğu paylaşımla birlikte teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarımız devam ediyor dedi. Dünkü antrenmanda hoca yer almamıştı ve devamında gün içerisinde yapılan görüşmeler, önce Sayın Oğuz Çetin, ardındansa Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelmişti İsmail Kartal ve görevinin başında hoca devam ediyor Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarına. Hayırlı olsun bir kez daha. Dün çok fazla içerisinde git gel barındıran bir süreç olmuştu ki Emre Eren sizinle hatta yine birlikte yayındaydık. Evet. Aynı saatlerde. Bugün Fenerbahçe yapmış olduğu bu paylaşımlar zaten dün akşam saatlerinde son koymuştu.
1: Ben gene yayındaydım. Bak, yayındaydım.
0: Evet.
1: Libero'da da yayındaydım akşam.
0: Bugün de resmi olarak fotoğrafta antrenmandan yansıdığı Nevzat Dindar, var mıdır bu konu hakkında bir yorumunuz, görüşünüz?
2: Hayırlı olsun. Yani sonuçta büyük kulüplerde çok alışık olduğumuz bir durum değil. Yani sonuçta Fenerbahçe gibi beklentilerin çok yüksek olduğu bir kulüpte yani hakikaten anlam vermekte zorlandığımız ama netice itibariyle saygı duymamız gereken bir süreç yaşandı. Ben açıkçası yani Roma maçından sonra herkes gibi ben de büyük bir şok yaşadım. Ama Aziz Başkan'ın, Sayın Aziz Yıldırım'ın tarzını bildiğim için hani geçenlerde de hani sanki böyle Roma maçına farklı anlamlar yükleniyordu. Evet. Roma maçı bir şey değiştirmeyecek yani, bunu geçen de söylemiştim. Ama işte sosyal medya olayı çok daha farklı noktalara götürebiliyor.
1: Evet.
2: Aziz Başkan'ın bir tarzı var. Yani bu 2000'lerde, 2026'da da yani aynı tarzı geçerli. Sezon devam ederken hocayı çok değiştirme yanlısı değil. Kaldı ki ya İsmail Kartal'ın seçilmesi bile başlı başına zaten büyük bir olaydı. Bu kadar teknik direktör konusunda hassas davranan, çok farklı isimler konuşulurken Fenerbahçe için en doğru olduğuna inandığı kişi olarak İsmail Kartal'da

0: karar kılan Sayın Aziz Yıldırım için herhalde ilk sıkıntıda vazgeçeceğini kimse bekleyemez. Ben de beklemezdim.
1: Kimse beklemez.
0: Yani benim için açıkçası büyük bir kulüpte açıkçası çok alışık olmadığımız bir süreç yaşandı. Bir gün iki gün çok bu anlamda Fenerbahçe camiası da yönetimi de bence şeyi görmüştür. Ya da hocası da kendilerine yakın ya da karşılarında olan. Çünkü bunlar çok şu an kulüplerde, büyük kulüplerde, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de kendi içerisinde bir muhalefet var. Bence bunu da biraz gördüler. Ben buradan Fenerbahçe'nin güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın duruşunda bir değişiklik yok. Zaten geçmişte de böyleydi. Bence buradan İsmail Kartal'a bir güven oyu çıkmıştır. Öyle ya da böyle. Evet. Sonuçta teknik direktörün bu kadar çok tartışıldığı, yani tartışıldı derken belli mecralarda tartışıldı Fenerbahçe içerisinde. Ya 18 sene sonra Baran, bakın bunu bir ay önce neredeyse işte bu Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra Fenerbahçe, Baran 1 demiştim. Baran 1. 18 sene sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Evet.
0: Bu başarı hikayesidir.
2: Bu çok çabuk unutuldu ama.
0: Bu çok büyük bir olaydır bu arada.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunu Avrupa'da 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne
1: katılabilmek.
0: Katılan bir takımın hocası yan gelip yatar. O sezonu kurtarmıştır zaten.
1: Evet.
0: Kredi sonsuzdur. Ama biz de günlük yaşıyoruz. Maalesef. Derbi maçta çok daha farklı gündemler oluşabiliyor. Sonra bakıyorum derbi maçı, derbi adı üzerinde. Beşiktaş, bunu iki gün önceki yayında da söyledim. İtalyano'ya gerek yok. Yani Rıza Çalınbay'la da gelip en sıkıntılı döneminde bir Fenerbahçe'yi ters gelen bir takım. Yani yenebiliyor.
1: Sergen Yalçın döneminde de oldu.
0: Evet, evet.
1: Türkiye
0: yani kupasında. Bazı takımlar bazılarına ters geliyor. Mesela yarın Galatasaray Kocaeli. Kocaeli ters geliyor.
1: Zor maç.
0: Ters geliyor bir de. Yani zor maç, evet. Hem de ters geliyor. Varan bir dedik. Fenerbahçe 18 yıl sonra Aziz Yıldırım başkanlığında, İsmail Kartal yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde Roma, Gasperini ve İsmail Kartal görüntüsü, Fenerbahçe'nin koreografisinin dünya basında gündem olması. Bunlar gurur verici şeyler. Yani,
1: kesinlikle.
0: O müziğin dinletilmesi, işte ne bileyim Fenerbahçe taraftan Roma maçında galibiyeti kaçırması ya. Roma, Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesi, Fenerbahçe elinden kaçırdı.
1: Evet.
0: Yani ben açıkçası Roma maçındaki oyunun bile hayal kurmak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Roma maçında herkes bu şeyi sağlayamaz. Yani bazen çok övüyoruz, bazen çok eleştiriyoruz. Onun bir dengesi yok.
1: İşte bizim ben dengemiz yok ama toplumsal
0: olarak. İsmail Kartal'ın bu anlamda, ya gerçekçi olalım. İsmail Kartal değil, bugün gidip kimi getirirseniz getirin, İsmail Kartal'dan daha başarılı olacağının garantisi yok. Bunu bir kere Aziz Yıldırım gibi tecrübeli başkan en iyi o bilir.
2: Şu an zaten ortada başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilebilecek kadar da bir done yok. Yani daha 12 Eylül'deyiz. Ligde 4 hafta geride kalmış ki eğer bir değerlendirme yapacaksak Şampiyonlar Ligi serüveni üzerinden aslında başarılı olduğunu söyleyebiliriz İsmail Kartal'ın. Yani Nevzat Dindar'ın da ifade ettiği gibi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ve Şampiyonlar Ligi'nde de bu kulüp adına puan alan ilk yerli teknik direktör olmuş İsmail Kartal.
0: Ama şöyle bir şey var Furkan, yani biz bunları değerlendirirken, yorumlarken Fenerbahçe'nin kendi içerisinde bir kere İsmail Kartal'a sahip çıkması lazım. O bütünlüğü sergilemesi lazım.
2: Başkan da bunun vurgusunu yaptı o gün.
0: Ya başkan zaten sonra. Ama başkan seçilirken bile, yani orada Fenerbahçe iç siyaseti zaten biraz şeydir biliyorsunuz. Yani dengeler değişebiliyor. Karşı taraf da ciddi bir oy alıyor. Şimdi mesela Galatasaray'da bir durum biraz daha farklı. Ben Galatasaray'ı yakından takip ettiğim için.
1: Tabii.
0: Seçim olur. Seçim biter, ondan sonra herkes aynı şeyde.
1: Durulur, devam eder. Kaldığı yere devam eder.
0: Muhalefet diye bir şey yoktur.
1: Evet.
0: O an biter.
1: Evet.
0: Bir seçim vardır. Seçim yaparsınız. Ondan sonra yönetim seçilir ve herkes onun arkasında durur. Şimdi Fenerbahçe'de bunun sağlanması lazım. O birlik ve bütünlüğün sergilenmesi lazım. Siz İsmail Kartal başarısız olsun diye, ki İsmail Kartal başarısız olsun ki Aziz Yıldırım'a vuralım. Belki böyle bekleyen birileri olabilir.
1: Mutlaka var.
0: Bunun olmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'de birçok böyle güçlü başkan adayının profil olması tabii ki Fenerbahçe için büyük bir şans. Ama Fenerbahçe'nin bu sene birlik beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyacı var.
1: Ama sevgili Nevzat, şimdi bu sadece Fenerbahçe özelinde değil, yani Türk kamuoyuna baktığımız zaman, Türk futbol tarihine baktığımız zaman şu anda mesela Galatasaray'da da yaşanıyor aynı hadise, şey yaşanıyor. Yani 4 yıl üst üste olmuş teknik adamı, ya nasıl işte biz kendi içerisinden nasıl bunu istifaya çağırırız konuşmaları yapılıyor. Bir maç oynuyorsun, kötü maç oynuyorsun. Ya burada bence değer

0: değerlerimize çok sahip çıkmamız lazım ya. Ya özellikle teknik adamlarımıza sahip çıkmamız lazım. Mesela 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Geçen sene 16'ya kalmış ve çok değerli takımlarla korokor mücadelenin içinde o taraftarına çok net galibiyetler yaşatmış. Bir Liverpool, bir Juventus. Yani
1: Galatasaray özelinde bakacak olsak Okan Buruk'un değeri gittiği gün anlaşılacak. Yani o
0: kesin.
1: Okan Buruk bir gün Galatasaray'dan ayrıldığında
0: o zaman anlayacak herkes.
1: O zaman onun değerini anlayacaklar. Yani Okan Buruk'la haklısınız hocam.
0: Nevzat, yani camia bu konuda ikiye bölünür mü ya? Hiçbir kredisi yok. Yani
1: ama bölünme yok Galatasaray'da.
0: Şöyle bölünme var. Taraftar arasında var ama. Taraftar arasında yaşanıyor bu bölünmeler. Hem yönetime hem teknik direktöre yapılıyor zaman zaman ya. Yapıyorlar. Sosyal medyada bize bakıyoruz. Ya bir grup diye işte Okan Buruk oynatamıyor falan diyorlar.
2: Ya taraftar gerek... bu arada bunu söyleyebilir
0: ama
2: ya.
0: Ama bak sosyal medya, Fenerbahçe'de de ya aynı
2: taraftarın
0: problem.
2: Taraftarın tamamının zaten aynı görüşte olması gibi
0: asla
2: bir ihtimal
0: olmayacak.
2: Yok
0: ama
2: zaten.
0: Orada
1: zaten sosyal medyaya göre Galatasaray yönetilseydi Okan Buruk Galatasaray'ın başında olmazdı.
0: Olmazdı. Geçen sene neler yaşadı mesela.
2: Zaten ilk olmaz. Yıl giderdi hoca.
0: Ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı da Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi sosyal medyadaki çıkan o olaylar, hocayla alakalı sıkıntılar.
1: Ya burada benim sadece bir çekincem hocam, bir Fatih Tekke durumu yaşanır mı? Yani bunun yaşanmaması için bir kere futbolcu grubunun, ki futbolcu grubu Fatih Tekke'nin arkasında dursaydı, ben mesela bir reaksiyon bekliyordum Ahmet maçında.
0: Evet.
1: Yapmadılar.
0: O reaksiyonu ama ertesi hafta yaptılar.
2: O zaman şöyle bir soru sorayım.
1: Yapmadılar. Bu reaksiyonu
2: her ikinize de sormuş.
1: Ben hani oyuncu grubu seviyor.
2: Fatih Tekke'nin görevine devam etme biçimiyle İsmail Kartal'ın görevine devam etme biçimi sizce aynı mı?
1: Yani aynı olmasa bile genel olarak aslında yakın. Benziyor. Yani orada da bir istifa süreci oldu. Burada yönetimle konuşuldu. Ondan sonra devam etti. Yani çok da şey değil.
2: Farklılık
1: değil.
2: Yok mu?
1: Çok farklılık yok. Yani yani netice itibariyle İsmail Kartal daha fazla direndi sanki. Hani gitmek için net bir şekilde daha geri dönüşü yok.
2: Ama dedi. Sanki İsmail Hoca biraz daha hani Fatih Hoca'ya kıyasla söylüyorum bunu tırnak içerisinde daha güçlü bir şekilde devam edecekmiş gibi sanki bundan sonra. Ya Fatih Hoca için o dönem, o süreçte hani bu kadar hocanın arkasında güç ve
1: Okan,
2: destek
1: daha güçlü
2: hissetmemiş olabilir.
1: Günlük yaşıyoruz.
2: Ay, Sayın ya. Başkanın, Aziz tamam Yıldırım'ın ya. Çok net bir şekilde şöyle bir açıklaması olmadı mı? Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın başında olacak dedi. Bir teknik direktör için bu çok kıymetli değil midir?
1: Ben stratejik olarak bu süreci bir kere doğru bulmadığımı söyleyeyim. Yani bu süreç birini güçlendirdi, birini zayıflattı. Bu asla bence doğru değil. Ama netice itibariyle bir duruş sergilendi. Biraz Trabzonspor Fatih Tekke sürecine benziyor. Burada Fatih Tekke özellikle devam etmesinden sonra ben bir Ahmet maçında bir reaksiyon bekliyordum. Ama oyun olarak da skor olarak da büyük bir hayal kırıklığıydı. Şimdi Fenerbahçe'nin de oyuncu grubuyla gördüğüm vakit hoca arasında özellikle yabancı oyuncuların İsmail Kartal'ı çok benimsediğini, sevdiğini biliyoruz. Gelen
0: evet.
1: Haberler bu yönde.
0: Evet.
1: Bunun sahaya yansıması lazım. Yani oyuncular gerçekten hocalarını seviyorlarsa bence daha fazla mücadele etmeleri lazım. Yani bu takımlarda olabilir. Bu durumu yani ben Galatasaray'dan alışığım. Krizler fırsata bir şekilde dönüştürülür, çevrilir. Oyuncular camia kenetlenir. Oradan Galatasaray çıkar. Yani bu hikaye 96 Fatih Terim'in başında evet. olduğu Galatasaray'ın 4-0 kaybettiği Fenerbahçe maçından sonra da ki istifa süreci vardı ama hoca başkan kabul etmemişti. Yani oradan 4 yıl bir dominasyon ve tarih yazıldı. Türkiye Avrupa Kupası ile tanıştım. Şimdi Okan Buruk Galatasaray birlikteliğinde de ilk süreçte ilk haftalarda hatırlarsınız bir Başakşehir maçı belki de bir kırılma belki de kaderinin evet. belli olacağı bir karşılaşmaya dönüşmüştü.
0: Evet.
1: Galatasaray o krizden çıkmıştım. Şimdi Fenerbahçe büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu krize nasıl yanıt verecek? Bunu göreceğiz ama ben oyuncu grubunun biraz bu işte hocaların arkasında duracağını bekliyorum.
0: Olması da gereken durum bu. Zaten Sayın Başkan Aziz Yıldırım mutlaka oyuncularla da birebir görüşme yapmıştır. Gıyabında profesyonellerle görüştürmüş.
2: Yani en azından kaptanlarla görüşmüş.
0: Mutlaka görüşmüştür. Ve hocaya burada destek verilmesi, sahip çıkılması ve biz bu yola hocayla geldik. Bu yoldan hocayla birlikte gideceğiz. Zaten kendi demeçleri de bu. Ama sevgili Nevzat, ben 17 sene profesyonel futbol oynadım. Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bunun bir 5-6 senede amatörlük kısmı var. Yani yetişirkenki kısmımız var. A takıma çıkma süremiz var. Ben Türkiye'de çok böyle bir hadise gördüm. Yani kulüplerde çok böyle istifalar ve başkanların istifayı kabul etmediğini gördüm. ama çok az sayıda geri dönüşler, yani o birlikteliğin uzun süre devam edeceğini gösterdi bize.
1: Hayır hocam.
0: Ama şöyle bir gerçek.
1: Büyük kulüplerde çok yok.
0: Evet. Şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe camiası çok büyük bir kulüp. Yapılan doğru transferler var. Hocayla istişare çok doğru bir şekilde yapıldı ve bu takım senin anlattığın gibi 18 yıl sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısını sağladı bu teknik adamla.
1: Bir galiba Beşiktaş'ta Sergen Hoca döneminde bunlar dillendiriliyordu ama çıkıp basın toplantısında da hoca ben bırakıyorum demedi. Demedi yani. Demedi. Ben ilk defa
0: evet.
1: Büyük bir kulüp için diyorum. Fenerbahçe'nin hocası bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum dedi.
0: Dedi.
1: Yani
0: demek ki içinde bulunduğu hoca psikolojik durum da gerçekten hoca çok dolu.
1: Bence haklı da buluyorum. Çok haksız şekilde eleştirildiğini de görüyorum.
0: Evet.
1: İsmail Kartal sonuçta
0: ülkenin bir değeridir ya.
1: Avrupa'da bence büyük bir başarı elde etti.
0: Tabii.
1: Bir derbi maçıyla bu kadar iklim değişmemeli. Yani bu çok abartılı. Ama yani bunun ne kadar işte ne kadar sünni, ne kadar organik bu eleştirilerin, buna da bakmak lazım. Yani sosyal medya bu anlamda gerçekten yanıltıcı olabiliyor.
0: Evet.
1: Ben sosyal medyada bir takım kişisel hesaplaşmaların ön plana çıktığını, bazı troll hesapların bilinçli olarak birilerini yıprattığını, bu Okan Hoca için de geçerli. Çünkü ben bu filmi daha önce izledim.
0: Doğru.
1: Buraların birer operasyon merkezi haline dönüştürüldüğünü ne yazık ki görüyorum. Sosyal medyada belli hesaplar, isimsiz hesaplar üzerinden
0: gündem
1: belirleyebiliyorsun
0: evet.
1: Yani
0: evet.
1: Birini zaten linç etmeye çok şeyiz yani, böyle meyilliyiz. Bir yani bir gün birini linç edelim dediğiniz anda onu linç ediyorsunuz yani.
0: Niye böyle mutluluk duyuyoruz ya?
1: Nasıl bir
0: ruh hali bu ya?
2: Peki, neden bu böyle ilgili son oluyoruz? Yorumlarınızı alayım. Beşiktaş'a tekrar geri döneceğim. Hocaya da hayırlı olsun bir kez daha. Var mı ekleyeceğiniz?
0: Vallahi Gaziantep maçı Nevzat'ın söylediği gibi
2: iki maç var.
0: Önemli bir maç. Yani Gaziantep maçı bence yani Fenerbahçe adına çok önemli ve değerli ama Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımız zaman yani 4 maçı oynayacağı 4 maçı kazanabilecek potansiyele sahip bir oyuncu topluluğu var ve bu maçları da rahat bir şekilde kazanabilirler ama evet. Tabii ki oynamadan bilemiyorsun
1: bunu. Ben de son şöyle diyeyim. İşler zorlaşınca güçlüler ayakta kalır.
0: Kesin.
1: Şu an işler zorlaştı gibi ama İsmail Kartal da çok deneyimli bir teknik direktör ve ayakta kalacağını düşünüyorum.
0: Dik duracaktır.
1: Yani sonuçta bunu bilerek geldi Fenerbahçe'nin başına. Fenerbahçe'nin hocası olmak zaten başlı başına stresli bir makamdır.
0: Kolay değildir.
1: Burada da ayakta kalacağını düşünüyorum ben İsmail Kartal.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
2: İlerleyen günlerde milli ara öncesi özellikle Fenerbahçe'yi bekleyen iki önemli mücadele var. Gaziantep deplasmanı ve iç sahada Eyüpspor maçıyla oynayacağı karşılaşmalarla birlikte Sarı Lacivertler milli araya girecek. İsmail Hoca ile ilgili tabii ki yeni bilgiler, hani sürece dair belki zamanla açıklamalar da olursa yine bu ekranlardan elbette paylaşmaya devam ederiz. Yeniden Beşiktaş'a geri dönelim. Dün akşamın maçını konuşuyorduk. Bu sıcak gelişme için bir virgül koymuştuk. Emre Eren, Beşiktaş camiasının yakaladığı sinerjiden bahsediyordunuz. Dün özellikle maçın ardından Beşiktaşlı oyuncularla tribünlerin böyle birleştiği anlara şahitlik ettik. Pınarbaşı
0: zaten
2: bestesini,
0: Orkun Kaptan.
2: Evet, hafta içerisinde aslında
0: söylemişti.
2: Orkun'un yine YouTube üzerinden Beşiktaş kulübünün paylaşmış olduğu röportajda bir ifadesi vardı Orkun'un. Dün de biraz sanki o gerçekleşmiş oldu tekrar tribünle takım arasında. Güzel bir bütünleşmiş Beşiktaş kulübü camiası görüyoruz dışarıdan.
0: Taraftar kaptanına çok güzel bir şekilde bir hediye verdi bence dün maç sonrası, ki hafta içi bu yayınlanmıştı. Orkun Kökçe'ye sormuşlardı kaptana, yani
2: en
0: sevdiğim bestesi hangisi demişti. Ya böyle insanlar eğiliyor da kalkıyor Pınarbaşı'yı söylüyorlar dedi. Böyle kalkıp inip böyle bir sahne gözüküyor. O çok benim hoşuma gidiyor demişti.
2: Yani taraftar da ruhuyla demişti.
0: Evet,
2: tabii
0: evet.
2: O ruh
0: devam ediyor.
2: Yeniden yakalandı mı?
0: Yakalandı. Bundan sonra da üstüne koyacak şekilde bence o devamı da gerçekleşeceğini düşünenlerdenim. Güzel bir maç sonuydu. Gerçekten güzel bir maç sonuydu. Tabii bu portreleri inan ki Furkan çok özlemişiz. Yani gerçekten özlediğimiz tablo. Hani bizim de beklediğimiz ve özlediğimiz bir tabloyu gözümüzün önünde olması, işte bu kadar pozisyona girilmesi, o taraftar pozisyona girerken ayağa kalkması, pozisyon bittikten sonra o tepkisini vermesi, ya bunları çok özlemiş Beşiktaşlılar. Ya bundan sonraki maçlarda da inşallah böyle olacaktır. Kadro kalitesine baktığımız zaman Beşiktaş'ın marka değerinin üzerine konulan çok değerli oyuncular var. Trossard mesela gerçekten Avrupa'da ses getirmiş. Arsenal'de o kilit açmış. Önemli işler yapabilmiş.
2: Dün ilk golünü attı Beşiktaş formasıyla.
0: Aslında ikinci golü de attı ama hakem tarafından iptal edildi. Onlara da geliriz zamanımız kalırsa. Onu çok konuştuk gerçi. Dünden beri çok konuştuk bu konuları ama baktığımız zaman Vlahovic'in oynamaması, ki ben Vlahovic'le ilgili şöyle bir tezim var. Ya Vlahovic geldiği günden beri sanki doğuştan Beşiktaşlı gibi. Yani bu Vlahovic de bu oyun formatıyla bu sene gol krallığında en büyük adaylardan biri olursa da, ya da gol kralı olursa da ben şaşırmam. Onu söylemek istiyorum. Özellikle oyuncular, ama tabii bu oyuncuları çok doğru kontrol edebilmek, bu oyuncuyu o sinerji içerisinde o oyun formatınınla birlikte doğru bir hale getirebilmek teknik direktörün görevi. Ben şu ana kadar gidişatın çok olumlu olduğunu, Beşiktaş'ın her geçen gün güç kazandığını, her geçen gün zor maç kaybedebilecek bir potansiyel oyunu ortaya koyduğunu. Yani geçen sene Nevzat şunu konuşuyorduk. Bu takımda 3 oyuncu kalır, 8 tane transfer yapması gerekir diyorduk Beşiktaş takımının. Yoktan var eden bir teknik adam oldu ya. Ya U19 takımıyla kampa giden bir teknik adam, ki U19 5'te 5 yaptı. Yani U19 takımına da değinmiş. Ya o takımda çalıştı. 3 hafta kampta beraber çalıştılar. Trossard geldi, Trossard'a dokunuyor. Vlahovic geldi, Vlahovic'e dokunuyor.
2: Emirhan'a
0: dokunuyor. Jalo Agbadi'ye dokundu. Rıdvan'ın performansı geçen yılların çok daha önüne çıktı. Mourinho zaten bildiğimiz, tanıdığımız Mourinho, ama o 3. bölgede Beşiktaş'a çok ciddi katkılar sağlamaya çalışıyor. Bu da bence teknik direktör başarısıdır. Yani bir teknik direktörü bir yerden alıyorsunuz, bir yere koyuyorsunuz, bambaşka bir görüntü oluyor. Yani bazı yorumcu arkadaşlarımız da bunu söylüyor. Yani teknik direktörün etkisi çok fazla değildi. Önemli olan oyuncu kaliten falan. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Evet, bir şampiyonluk gelecekse, bir doğru oyun gelecekse, bunun bir sürü parametreleri var futbolda. Yani önce teknik adamın doğru olacak, doğru çalışacaksın. İyi beslenecek takım, birbirine sahip çıkacak, dışarıda arkadaşlık büyük olacak. Yönetim paraları ödeyecek, camia taraftarı gelip seni heyecana sokabilecek. Bunların bir sürü parametreleri var. Bunları yavaş yavaş bir araya toparlamaya başlayan bir Beşiktaş kurgusu var. Ya o yüzden bundan sonraki dönemde de Beşiktaş camiasına inşallah bu galibiyetler çok fazla bir şekilde gözükecektir. Yani 2 maçta 9 gol atıyorsun. En az 17-18 tane net pozisyonun var. Bu bir oyun işte.
2: Bu arada Nübel de Beşiktaş formasıyla 11. resmi maçında 6. kez kalesini gole kapatmış oldu. O da iyi bir Beşiktaş başlangıcı yaptı. Nevzat Dindar, derbilerin ardından, derbi galibiyetlerinin ardından biraz motivasyonu devam ettirmek zor olabiliyor ligimizde özellikle, ama Vincenzo Italiano dün hem sahaya sürdüğü ilk 11'le hem de takım üzerinde yarattığı o konsantrasyon ve motivasyonla sanki bu rehaveti önlemeyi başarmış gibiydi. Derbinin ardından da Beşiktaş net bir oyunla, net bir skorla kazanmayı başardı.
1: Yani Beşiktaş sonuçta büyük kulüp. Derbiden sonra bir rehavet olacağını ben zaten beklemiyordum. Sadece Vlahovic, yani çünkü Vlahovic çok önemli bir isim. Yani Vlahovic takıma girdikten sonra bütün oyun planınızı, stratejinizi etkileyebilecek bir oyuncu. Ki öyle de oldu ve etkisini iki haftada gösterdi. İşte Çorum maçı hat-trick, sonra derbiye galibiyet golü. Şimdi en azından Vlahovic'siz oyunda da Oh'un bir alternatif olabileceğini, yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok şanslı olduğunu bir kere daha söyleyelim. Belki kadro derinliği olarak bir Galatasaray, bir Beşiktaş değil, bir Fenerbahçe değil, ama Beşiktaş'ın da en azından hücum bölgesinde, santrfor bölgesinde iki tane çok değerli ismin olduğunu bir kere daha gördük. Trossard yani yaz dönemi için şöyle diyebilirim. Ne bir Salah, ne bir Greenwood, ne bir Leao gibi gösterişli gelmedi, ama bence üçünden de belki de daha fazla verimli olacak bir başlangıç hikayesini imza attı. Belki de hepsi birbiriyle yarışacak yani.
0: Tabii ki.
1: Keşke hepsi bu kadar kaliteli olabilse, ama Trossard'ın biraz gölgede kaldığını, ve neden gölgede kaldığını bilmiyorum. Beşiktaş galiba yani çok iyi sunamadı, ya da çok hakikaten de bir süperstar bana göre Trossard.
0: Aslında Nevzat nerede kaldı? Çok kısa araya girmek istiyorum müsaaden olursa.
1: Estağfurullah.
0: Muhammed Salah sesleri çıktı. Trossard imzaya geldiği gün ya Allah bismillah Muhammed Salah dedi seyirci. Orada bir gerçekten bir gölgede kalma durumu oldu Trossard'ın, ama ben Belçikalı oyuncularla çalıştım. Enteresan oyuncular, değişik oyuncular, ki bu oyuncunun background'ını biliyoruz, tanıyoruz.
1: Yani Şampiyonlar Ligi finalinden geldi, Premier Lig şampiyonluğundan geldi. İş alaka hakikaten çok üst düzeydi ve Beşiktaş'a çok yakıştı. Yani evet, çok doğru bir transfer yaptı Beşiktaş. Bunun dışında Beşiktaş'ın evet teknik direktörün başarılı olduğunu görüyoruz. Etkisini de fazlasıyla hissediyoruz. Beşiktaş üzerine koyarak gidiyor. Yani ben burada tabii Beşiktaş'ın camia olarak havaya girmesi, o eski motivasyonunu yakalaması önemli ama teknik direktör olarak saha için biraz daha sanki ön plana çıkarmamız lazım. Coşku iyidir. Tezahüratlar vesaire bunlar iyidir ama ortada bir teknik adam başarısı, hocamın da söylediği gibi var. Yani bunun salt havaya girmekle alakalı değil. Planlı, stratejik adımlar atılıyor.
0: Planlama çok
1: bence
0: doğru.
1: Bence maçın her anını yaşıyor. Futbolcularını geliştiriyor. Mesela İlhan'la alakalı mesela ya ben biraz daha açıkçası yani çok beklentim yoktu İlhan'a dokunuşunu ve
0: no name diye düşünüyordun değil mi Nevzat?
1: Maç sonunda yani o coşku ortamında gidip futbolcusuyla birebir konuşması o dikkatimi çekti. Yani bir Obradovic şeyi gördüm mesela var. Öğretici tarafı da var.
0: Var.
1: Genç ama bence tecrübeli bir teknik direktör var karşımızda.
0: Çok çok.
1: Yani onda o elitleri alabiliyorum. Futbolcusunu geliştiriyor. Yani elindeki ya da hazırcı değil. Oyuncunun geliştiren ve
0: performansı üstte çıkartmaya çalışıyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani hazırcı değil. Onu demek istiyorum. Evet. Kendisi de bu anlamda yani ciddi bir etkisi var. Hocanın da söylediği gibi yani hocanın teknik direktörünün katkısı işte burada gözüküyor. Yani Beşiktaş'ın önünde tabii her maçı aynı motivasyonla yaşamak gibi bir zorunluluk da var. Yani Beşiktaş çünkü bu yüksek motivasyonu sergilemezse handikapı şu kadrosu, kadro derinliği diğer kulüplerle kıyaslandığında biraz daha sıkıntılı.
0: Doğru.
1: Eğer bu yüksek motivasyon, enerji, sinerji devam ederse Beşiktaş hakikaten de keyif vermeye devam eder. Şu an ligin en keyif veren takımı Beşiktaş. Ligin izlenmeye en layık takımı kesinlikle Beşiktaş. Beşiktaş maçlarını büyük bir keyifle izliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir ama işte Trossard'dı ama Salih'in müdahalesiydi ama ne bileyim olay itandı. İşte Dembélé'ydi, şuydu buydu. Yani Beşiktaş maçları keyif veriyor. Bunun devamlılığı için açıkçası aynı motivasyonu devam etmesi lazım. Yani Beşiktaş takımı
0: o sinerjiyi ve enerjiyi bozmaması lazım.
1: Her maçta performansın, kondisyonun %100'ünü vermek zorunda. Bu çarkta bir tane problem yaşanırsa hepsine sirayet eder.
0: Mutlaka.
1: O yüzden takım halinde Beşiktaş geliyor, keyif de veriyor. Bakalım yani inşallah evet. Böyle devam eder.
0: Ama şöyle bir gerçek de var. Girebilir buyurun. Miyim araya?
2: Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını okuyacağım. İyi siz olur. Devam edin lütfen.
0: İyi olur.
2: Birazdan siz tamamlayın. Öyle döneyim ben.
0: Beşiktaş'ta şöyle bir duygu oluştu. Şimdi Beşiktaş geçen sene çok pozisyon veren bir takımdı. Yani evet atak yapıyordu ama o atak sonlandıramadığı zaman arkada büyük problemler yaşıyordu. Burada en büyük kurgu hocanın yapmış olduğu en doğru dokunuş Beşiktaş atağa gidiyor. Ama kaybettiği zaman dönen topa da 3 kişi saldırmaya çalışıyor. Yani orada dönen topu o pozisyonu bitirmeye gayret gösteriyor. Bu sefer ne oluyor? Ben yıllarca futbol oynarken büyük takımlara karşı da oynadım. Yani orada kazanamazsınız. Orada o dönen topları, o atak sonlandırırken sen kazanamazsan, atağa çıkamazsan zaten pozisyona giremezsin. Beşiktaş da bunu kurguluyor zaten. Diyor ki teknik direktör. Doğru. Ben diyor ön alan oynayayım. Çok gol edeyim, zaman zaman gol yiyeceğim diyor. Zaman zaman mağlup da olacağım diyor ama bu performanstan hiç vazgeçmeyeceğim
2: diyor. Özellikle diyorsunuz. Kaybedilen topu geri kazanma süresi Beşiktaş'ın sürekli gelişiyor İtalyano döneminde. Şimdi Fenerbahçe derbisinden sonra, kazandıktan sonra maçın ardından Vincenzo Italiano demişti ki bu yetmez. Önümüzde Avrupa var, daha da gelişmeliyiz. Bunu derbi galibiyetinden sonra söyledi yanlış olmasın. Ve dün de yine kazandıktan sonra diyor ki hoca, Alanyaspor mağlubiyeti hep kafama takılıyor. Ancak her geçen gün savunmada ve hücumda gelişiyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Hoca kazandığı maçlardan sonra dahi hep gelişime vurgu yapan bir
0: doğru
2: teknik
0: demişler.
2: Direktör. Eksikliklerin, eksiklik demeyeyim ama en azından bazı zaafların oyun içerisinde farkında ama kazanmasına rağmen de sürekli gelişime dikkat çeken bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın. Bu da hocaya dair bence pozitif noktalardan birisi sanki Emre Eren.
0: Tabii ki pozitif nokta. Yani zaten bu iş çalışma işidir. Bu iş biraz kafa yorma işidir. Ya o birlikteliği yakalamak çok kolay bir hadise değildir. O oyunu ön tarafta oynamak da çok kolay bir şey değildir. Yani o oyunu ön tarafta oynarsın. Zaten büyük takımların doğasında var ön alan baskısı.
1: Abi Beşiktaş'ın set hücumları ben başarılı buluyorum hocam.
0: Set hücumları da çok değerli
1: niye
0: olmaya başladı.
1: Yani,
0: özellikle Fenerbahçe maçında.
1: Şimdi bu Trossard, yani bu geçiş hücumları falan Beşiktaş'ın zaten böyle bir avantajı var.
0: Evet.
1: Yani bunu yapabilecek bir kadrosu
0: evet.
1: var. hızlı hücumlar, işte ne bileyim topu hemen rakip yarı alana sürüp işte ne bileyim.

0: en pozisyona girmek gibi, ama aynı zamanda Trossard, Orkun ve işte Vlahovic oynadığında bunlar çok ileri düzeyde zekaya sahip futbolcular.
1: Çok zekili.
0: Olay İtham ve Çenli'yi orada biraz daha ayırıyorum. Ama yüksek zekaya sahip Trossard, Orkun, Vlahovic set hücumunda da büyük avantaj yaratacak Beşiktaş'a.
1: Zaten sevgili Nevzat, yani bu oyunu oynayabilmek için kaliteli ayaklara sonsuz derecede ihtiyacım var. Ve özellikle 3. bölgede o yaratıcılık özelliği çok yüksek oyuncularla sonuca gidebiliyor.
0: Trossard farkındaysan hocam. Yeni içeri giriyor.
1: Tabii. En büyük özelliği. En büyük özelliği. Mesela dün attırdığı
0: hepsi,
1: bu.
0: Yani 4-5 hamle sonrasını ben Trossard'da hep
1: ne yapabileceğini görüyorum.
0: Hakikaten iyi bir satranç oyuncusudur diye tahmin ediyorum.
1: Çok, bence de. Ben de inanıyorum.
2: Ne diyor maçtan sonra?
0: Çünkü Fenerbahçe maçında da yaptı onu.
1: Yaptı.
0: Biliyorsun, Samedo'yu aldı arkasına.
1: Götürdü.
0: Sürükledi. Golün başında Trossard var.
2: Evet. Maçtan sonra yaptığı açıklamada da daha iyi olacağım onu söyleyeyim
1: evet,
2: diyor.
1: Evet, doğru söylüyor. Zaten onun daha iyi hallerini çok net biliyoruz. Arsenal'de ben yıllarca izledim Trossard'ı. Trossard'ın en büyük özelliği şu.
0: Trossard'ın daha kötüsü olmaz. İyisi olur.
1: İyisi olur,
0: olmaz.
1: Kötüsü olmaz.
0: Kötüsü evet, olmaz,
2: hazır
0: onu biliyoruz.
2: Olmamış. Trossard performansı.
1: Aynen öyle.
2: Mesela, birkaç hafta sonra biraz daha tabii.
1: O kadar güzel yerden geldi ki.
2: Fiziksel olarak da daha iyi
1: yani olacaktır. Dün mesela yani bir teknik adamın oyuna, oyuncunun bir oyuna nasıl dokunduğunu göstermesi gereken bir ders de aslında. Hem rakip takım için hem Türkiye'deki bütün takımlar için. Oyunu içeriye doğru sürüp sola doğru topu oynayıp, boş alana oynayıp ve direkt gole doğru gitmesi. Yani orada akıl ve gerçekten satranç, iyi bir satranç ustası bu hamleleri çok doğru yapabilir. Trossard da böyle bir oyuncu. Zaten onun için alındı Trossard.
0: Çarni biraz Trossard'ın o oyun zekasının yarısına sahip olsa bugün Beşiktaş'a
1: müthiş şeyler olabilir.
0: Sıkıntı tartışmayız.
1: Ben aslında Muhammed Salah Beşiktaş'ın sağ tarafına gelseydi o dönemde görüşmüş evet, oldukları, o zaman bambaşka bir hikaye de konuşuyor
2: Salah'ın
1: olabilirdik.
2: Transferi acaba başka isimlerin transferini etkiler miydi? Bunu da bilmiyoruz mesela.
1: Herkes Salah şey gelse, diyor. Yani Salah gelseydi Vlahovic gelmeyebilirdi.
2: Böyle diyor, diyenler de var. Ama tabii bunu bilmiyoruz. Gelirdi. Yani artık
1: bence gelirdi.
0: Vlahovic'e kafayı koymuşlar.
1: Evet, Vlahovic'e gerçekten Beşiktaş 60 gün.
2: Beşiktaş da bu sezon son işte o şampiyonluk yılından sonraki 5 yılla kıyasladığımızda oyuncu grubunun da oynamaktan ve burada olmaktan çok keyif aldığını görüyoruz.
1: Mutluluk
2: yani saha içerisinde ve saha dışında. Yine bir açıklamayla devam edeyim. Alexander Nübel diyor ki maçın ardından, Boğaz'a nazır bir yerde harika bir stadı var Beşiktaş'ın. Bu atmosferde oynamak büyük zevk. Bu sezon Beşiktaş taraftarıyla iyi zaman geçireceğiz diyor.
0: Doğru sen Nübel'den de bir pozisyonu yürekleri ağızlara getirdi. Yani eyvah.
2: Çok, evet, kötü
0: eyvah
2: düştü yere.
0: Edirtti.
1: Ben de çok bir korktum ya. Yani kafa üstü düştü. Çok kötü
0: yani
1: bir düştü.
0: Yani. Golü yeseydi de şey sakatlanmasa yani. Sakat, öyle
1: evet,
0: bir nokta yani.
1: Ben çok korktum.
0: Nübel'e ihtiyacı
1: evet,
0: var. Avrupa'da Beşiktaş'ın Nübel'e ihtiyacı var. Yani inşallah Beşiktaş bu coşkusunu, bu enerjisini, bu konsantrasyonu Avrupa'ya taşırsa ya işte lig ve Avrupa'yı nasıl götürecek onu biraz
1: i̇şte
0: daha beklemek
1: ben orada biraz
0: lazım.
1: Orada tedirginim. Aslında Beşiktaş'ı bu sene Avrupa değil.
0: Renk katar yani Beşiktaş, onu demek istiyorum.
1: Mutlaka katacak.
0: Yani.
1: Mutlaka katacaktır ama teknik direktörün kafasında da bir Avrupa portresi var. Yani orada okul var da yarışmayı çok istiyor teknik
0: ha,
1: direktör
0: bence
1: ama.
0: Bence ligde kokuyu aldı. Yani
1: önemli bir oyuncu.
0: Ben ligde götürebilirim. Şampiyonluğun kokusunu aldı. Ben yapabilirim şeyini aldı bu takımdan.
1: Evet.
0: Bu taraftarı da gördü ve yapabiliriz. Çünkü hala aklında Alanya falan diyor ya.
1: Evet.
0: Ya demek ki
1: evet,
0: ben her maçı kazanabilirim mantığıyla yaklaşıyor.
1: O mantalite var. Hatta dün mesela iki tane pozisyon verdi. Bence ona bile takılmıştır maçtan sonra. Yani o 3-0'lık o atmış olduğumuz iki tane golden sonra falan
2: hala çalışmamız
1: bakmıştır
2: gerekiyor diyor.
1: Ya işte bu işte takıma bir şeyler verir. Bu kazandırır oyunculara. Bir de oyuncu gerçeği şudur. Oyuncu kazandıkça performansı artar. Galatasaray'da bunu biz izledik ve yaşadık.
0: Hocam bir şey söyleyeyim. Sen sağdan geliyorsun. Ya benim için önemli kriterlerden, verilerden biri Beşiktaş'ı belki de diğer kulüplerden ayıran oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var.
1: Evet.
0: Yani vücut dediği de böyle olumsuz enerji veren bir oyuncu görmüyor.
1: Hiçbir oyuncu yok değil mi?
0: Oynayan oynamayan.
1: Evet.
0: Kulübede
1: giren girmeyen.
0: Ki bazen hoca şey yapıyor, oynuyor yani.
1: Evet.
0: Beklenmedik rotasyonlar falan
1: yapıyor
0: da yapıyor. Beşiktaş oyuncu grubunun yüz ifadesine baktık ki gazeteciyiz biz. Bazen buradan bile haber çıkarız.
1: Doğru.
0: Buradan en azından bir şey uyanır ve onun üzerine
1: mutluluk
0: gidersiniz.
1: Mutluluk var değil mi Nevzat ya?
0: Ben baktığım vakit
1: mutluluk var.
0: Olmasa bile tepki yok, saygı var.
1: Saygı var.
0: Yani hocaya saygı var. Ben oynamalı, ben biraz daha kendimi geliştirmeliyim, hocaya göstereyim. Ya o saygıyı
2: kesin hoca takıma kabul ettirmiş kendisini, bunu görebiliyor.
1: Ya tabii çok önemli.
0: Bazı hocalar çünkü şeydir ya. Yani daha içerisinde kariyerli hocalar gördüm. Mourinho mesela ya olsa bile oyuncu bir triplere giriyordu.
1: Aynen.
0: Hatırlarsınız ya.
2: Evet, evet.
0: Ben Beşiktaş'ta böyle triplere giren oyuncu görmedim.
2: Katılıyorum ben de.
1: O birliktelik zaten başarıyı getiriyor.
0: İnanmışlık var.
1: O inanmışlık ve birliktelik başarıyı getiriyor. Bir de oyuncu kazandıkça kendine güveni çok
2: ama
1: var.
2: Ama tabii burada saha sonuçlarının da çok, çok büyük önemli etkisi oldu. Var. Yani tabii. Kazanamadığında tam tersi olabiliyor.
0: Tabii. İtalyano niye güçlü? Oynattığı futbol ve sonuç. Oynattığı futbol.
1: Evet, inanıyor oyuna da inanıyor.
0: Güç böyle.
1: Tabii ki.
0: Yani bazen evet. Sizi oyuncular ve çevreniz de güçlü yapar. Doğru. Yani o da önemli.
2: Doğru. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam aramız var. Ardından spor gündemi devam ediyor.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Spor Radyo. Güzellikler
7: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 12 Eylül 2010 yılında anayasa değişikliği ile ilgili olarak 2010 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Sandıkta sonuç olarak evet kararı çıktı. Güzellikler
7: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 1975 yılında Sovyetler Birliği'ne düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yılı şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom, oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
13: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Spor Radyo.

0: Aspor Radyo. Reklamların ardından spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ın Erzurum Spor Futbol Kulübü karşısında almış olduğu galibiyeti değerlendirmiştik. Siyah beyazlar liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de haftaya lider olarak giren Galatasaray ise yarın akşam sahasında Kocaeli Spor'u konuk edecek. Elbette özellikle hafta içerisinde Sporting deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın lige nasıl dönüş yapacağını merak ediyoruz. Kadro konusunda bir sürpriz olur mu olmaz mı? Tüm bu detayları yine konuklarımızla konuşacağız. Nevzat Dindar'a dönerek başlamak istiyorum. Kadro ile başlayayım. Var mı yarına dair beklediğiniz değişiklikler hafta içinden?
1: Yani ben çok radikal değişiklikler beklemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa maçı yok hafta içinde. Avrupa maçı olsaydı bir rotasyon yapardım. Şimdi Avrupa maçı olmadığı için ve elindeki seçenekler de çok geniş olmadığı için açıkçası ciddi bir rotasyon beklemiyorum. Yani birkaç dokunuş olacaktır. Burada kritik nokta özellikle savunmada yine Jakobsen oynar. Ve bunun dışında orta sahada beklemiyorum ama ön tarafta Barış Alper Lisbon maçında iyi değildi. Mutlaka ben Barış Alper yerine ya Leao ya Deniz'le başlayacağını düşünüyorum. Leao bir adım önünde, onu söyleyeyim. Leao ile başlar, öyle gözüküyor. Çünkü Barış olmuyor. Yani en uçta Santrfor'da Osimhen yok.
0: Kimin yerine Leao dediniz? Sane'nin mi?
1: Şöyle, Sane'yi kulübeye çekersin. Barış'ı tamam. Sola, Yunus'u sağa. Ön tarafta da Leao. Şu an mantıklı olan senaryo bu. Kocaeli Spor Galatasaray ters geliyor. Şimdi bazı takımlar, az önce de söyledim. Beşiktaş nasıl Kadıköy'de Fenerbahçe'ye ters gelen bir takımsa, Kocaeli Spor'da geçen sezonki görüntüsüyle Galatasaray'a ters gelen takımlardan bir tanesi oldu. Selçuk İnan yönetiminde Galatasaray'ı geçen sezon Kocaeli'nde yendiler. Ramspark'ta da berabere kaldılar. Bir istatistik de verelim. Okan Burun başında olduğu Galatasaray 26 farklı takımla karşılaştı. Furkan.
0: Evet.
1: 26 farklı takımdan sadece Kocaeli Spor'u yenemedi Galatasaray. Yani Okan Buruk yönetiminde ligde 25 takımını deviren
2: ama Kocaeli'ye takılan.
1: Ama sadece Kocaeli Spor'u yenemeyen bir Galatasaray var. Yani şu an Kocaeli Spor Galatasaray'a biraz sıkıntılı geliyor, bunu söyleyelim.

0: yani Lisbon maçından sonra tabii ki açıkçası Galatasaray'da öz eleştiriler de yapılmıştır ama orada ben biraz maçın hakeminin karşılaşmaya damga vurduğunu düşünüyorum. Yani kritik noktalarda verilmeyen kararlar maçın gidişatını etkiledi. Netice itibariyle lige dönmek lazım. Yani Galatasaray için özel bir sene. Şimdi lig ve Avrupa motivasyonu nasıl aynı şekilde olacak diye soracak olursanız, sonuçta Galatasaray'ı motive edecek bir 5. şampiyonluk hikayesi var. Galatasaray bu sene şampiyon olduğu vakit üst üste ilk kez 5 kere şampiyon olan takım olacak. Bunun getirdiği bir motivasyon var diye.
1: Kendi rekorunu aslında geçmiş
0: olacak. Bu bir rekor olacak. Ama Galatasaray'ın saha içi problemleri var. Osimhen olmadığında sıkıntı yaşıyor. Burada da tabii ki ligde Kocaelispor biraz daha kapanacaktır. Yani Galatasaray Lisbon maçında beklediğimden iyiydi, onu söyleyeyim. Osimhen'in yokluğunda yine de fena bir başlangıçla imza atmadı. Hakem kararları tabii karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Ama Kocaelispor'un stratejisi biraz daha tabii ki kapalı savunma olacağı için,
1: evet.
0: Bu kapalı savunmaya karşı yani boş alanları değerlendirebilecek ya da fiziksel özellikleriyle ön planda olan Barış Alper tercihi çok şey durmuyor.
1: Peki.
0: Çok mantıklı
1: durmuyor. Döneceğim. Bir virgül koyalım. Yine bağlantılarımız varmış. Arkadaşlarımız hazırmış. Konya'ya bir gidelim. Akşamın maçında bugün Konya Spor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kez stadyumun önünde sevgili Ahmet Çelik bizleri bekliyor. Maça dair notlar için sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, kritik maç bugün arkamda gördüğünüz statta saat 22.00'da oynanacak. Her iki takım da 3 puan paralojisine çıkıyor. Saha etrafında şu an itibariyle hazırlıkların başladığı bilgisini paylaşalım. Emniyet tedbirleri tabii maçtan saatler önce almaya başladı. Yaklaşık olarak maça 4 saat var ama emniyet şu an itibariyle tedbirlerini almaya başladı. Tabii ev sahibi takım Konya Spor 4 haftadan bu yana galibiyet yüzüyle tanışamadı. Bu nedenle bu maça mutlak 3 puan parolası süre çıkıyor. Konuk takım Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Gençler Birliği spor maçında 5-0'lık galibiyetle bir moral bulmuştu. İşte bu morali devam ettirmek ve deplasmanda da ilk 3 puanını almak için buraya 3 puan parolasıyla geldiğini söyleyebiliriz. Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir 90 dakika olacak. Bu 90 dakikayı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Yine takımların ilk 11'ine gelirsek Konya Spor kalede Bahadır ile sahaya çıkarken savunmada Adzuna, Rayyan, Adil ve Musa Aku dörtlüsüyle savunma yapacak. Orta alanda Melih İbrahimova, Yestaviç, hücumda ise Gencoğlu, Yes, Mülaka ve Enis ile öne çıkıyor. Trabzonspor ise Onana kalede bekliyor. Savunmada Pina, Niyo, Saviç ve Mustafa. Orta sahada Ozan, Tufan, Fabinho, hücumda ise Salah, Muşi, Aral ve Francolina ile sahaya çıkması bekleniyor. Tabii ki zorlu bir maç demiştik. Konya Spor 4 haftadan bu yana puan yüzü görmemiş ve teknik heyette bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirtmişti. Aslında bu maç Konya Spor için de bir kader maçı olabilir. Bugün Konya Spor bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor ama bu maçta da taraftar desteğini bekliyor Konya Spor. Konya Spor Başkanı yaptığı açıklamada Konya taraftarın desteğini beklediklerini belirttiler. Bugün itibariyle sahada yoğun bir Konya Spor taraftarının olması bekleniyor. Tabii takımlarını hiçbir yerde yalnız bırakmayan Trabzonsporlarında konuk ekibinde çok sayıda taraftarının şehre geldiği bilgisini paylaşmış olalım. Onlar da bugün şehre erken saatlerde geldiler ve Mevlana Türbesi'nin çarşı ve Destan gibi yerlerde gezdiklerini, alışveriş yaptıklarını belirtelim. Takımlar şu an itibariyle yaklaşık olarak 4 saat sonra oynanacak maç için bekliyorlar. Şu an itibariyle burada güvenlik önlemleri alınıyor. Emniyet güçleri oynanacak bu maçın sıkıntısız olması için tüm tedbirleri alıyor. Maç öncesinde takımların şu an itibariyle sahaya yaklaşık olarak 3 saat sonra geleceğini söyleyebiliriz ve son 1 saatte de kadroları açıklaması bekleniyor. Şu an itibariyle şunu söyleyelim, her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıktığını söyleyelim. Her iki takımın içinde bu 3 puan çok önemli diyerek sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik'e çok teşekkür ederiz. Konya Spor Trabzonspor maçı öncesi not

0: Dinledik. Bu kez İstanbul'da Esenyurt'ta ise Necmi Kadıoğlu Stadyumu'na gideceğiz. Günün bir diğer mücadelesinde saatler 17'yi gösterdiğinde Eyüpspor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler de belli oldu. İbrahim Uslu maçı takip ediyor. Söz İbrahim'de.
1: Teşekkürler Furkan. Esenyurt'tan mutlu hafta sonları. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası Eyüpspor Çaykur Rizespor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ediyor. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. İki takıma da küçük birer parantezle devam edelim. Ev sahibi Eyüpspor sezona yeni bir yapılanmayla başladılar. Teknik direktörlüğe Özlem Pulat getirildi. Kadroda birçok değişiklik yapıldı. Gelen oyuncular, giden oyuncular ve ligin en düşük bütçeli kadrosuyla var olma mücadelesi veriyor Eflatun Sarılılar. Bugün de sağ ve seyirci avantajıyla kazanarak puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyorlar. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Fakat dikkat çekici bir istatistik, 2 galibiyeti de deplasmanda aldıklarını belirtelim. Onlar da bugün İstanbul deplasmanında kazanarak deplasman serisinin devamını getirmeyi amaçlıyorlar. İki takım arasındaki son 5 karşılaşmaya da göz attığımızda Çaykur Rizespor'un galibiyetlerde 4'e 1 üstünlüğü bulunduğunu sizlerle paylaşalım. Bu bilgiler ışığında takımların oynayacağı kadrolara geçiş yapalım. İlk 11'ler ev sahibi Eyüpspor kalede Moldovan'la başlayacak. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Talha, sol tarafında Simon, stoper ikilisi Eliomik, Zakjus, orta sahada Masanga, Diego Costa, Raxio, solda Mihailak, sağda Butobia ve en uç noktada Abdullahi Eflatun Sarılılar adına gol arayacak. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'un 11'i de şu şekilde. Kalede Fofana'yı görüyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Taha, sol tarafında Mitat, stoper ikilisi Mosci, Sagnan, orta sahada Taylan Antalyalı, Laçi, Olovayın, sağda Lucion, solda Mihaila ve en uç noktada Alisov, Karadeniz temsilcisi adına gol arayacak. İki takım da 3 puanı fazlasıyla istiyor. Özellikle Eyüpspor bugün kazanarak haftaya Fenerbahçe deplasmanına daha rahat çıkma hedefinde olduğunu belirtelim. Çaykur Rizespor haftaya da yine Göztepe deplasmanında olacak. İki deplasman arka arkaya oynamış olacak Karadeniz temsilcisi. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Şu anda termometreler 27 derecelik bir sıcaklığı gösteriyor. Maç saatinde de bu sıcaklığın devam etmesini beklediğimizi maça gelecek olan futbol severlere duyurmuş olalım. Özellikle deplasman tribününde Çaykur Rizespor'u destekleyen taraftarları fazlasıyla gördüğümüzü yine sizlerle paylaşalım. Artık maçın başlamasına bir saatten az bir zaman dilimi kaldı. Takımlar stadyuma giriş yaptı. Yeşil zemin kontrol edildi. Maç toplantısı yapıldı. Artık her iki takımın da bu 90 dakika için sahaya çıktığını ve konsantre olduğunu belirtelim. Biz Esenyurt'ta yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
0: Evet, İbrahim Uslu'dan da Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı için son notları öğrenmiş olduk. Saat 17'de bu karşılaşma başlayacak. Saat 17 seansında 2 mücadele futbol severleri bugün bekliyor Süper Lig'de ve 20 seansında da yine 2 karşılaşma oynanıyor olacak. Biz Galatasaray mücadelesini konuşuyorduk. Yarın akşam Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kadro konusunda bazı değişiklikler olabilir mi diye sormuştuk Nevzat Dindar'a. O da Leao'yu özellikle ilk 11'de görebileceğimizden bahsetti.
2: Görür. Yani ihtimal olarak görmüyor.
0: Savunma hattı değişir mi?
2: Savunmada Abdülkerim'i oynatmadı ki Lizbon'da da sakat olmadığını net bir şekilde hoca söyledi. Belli ki Abdülkerim şu an istenen yüzeyde değil, formsuz. Biraz ben şeyi araştırdım. Yeni transfer bir Thiago neden oynamıyor? Onu araştırdım. Thiago'nun da fazla kiloları varmış. Zaten takıma geç katıldı. 1.96'lık stoper. Yani Galatasaray sol stoper mevkine yapılan bir transfer. Açıkçası Paris Saint Germain'i var, Leipzig'i var. Yani potansiyeli olan 21 yaşındaki Fransız oyuncu neden şans bulmadı diye. Hani onun yerine Jakobs oynattı. Jakobs da fena bir performans sergilemedi. Yani penaltı değil. netice itibariyle daha hızlı olduğu için

0: Jacobs'u tercih ettim. Ve Lisbon maçında da kötü olduğunu düşünmüyorum ben Jacobs'un. O yüzden Jacobs'a başlama ihtimali yüksek. Yine Eren oynar sol bekte ama eğer Abdülkerim'e dönerse de Jacobs sol bekte, Eren de kulübede olur. Orta sahayı değiştirmez. Hani bazıları diyor Torreira çok yoruldu. Alternatif yok. Lesi şu an 11 seviyesinde değil. Niyaga yani o yükü kaldırabilirim ki ben Niyaga'nın daha fazla şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray için ya aslında her sezon bunu söylüyoruz ama bu sezon Galatasaray için daha zor bir sezon. Şimdi Beşiktaş bir kere şampiyonu.
1: Rakipler
0: direkt,
1: kuvvetlendi.
0: Hani Beşiktaş direkt yarışın içerisinde olacak ve havaya girdi. Fenerbahçe tekrar bir motive olacaktır. Ayağa kalkacaktır şampiyonluk için zaten iddialı. Trabzonspor zaten güçlendiğini söyleyebiliriz. Galatasaray için bu sezon daha zor gözüküyor. Dolayısıyla ligi önemseyen bir Galatasaray var ama Avrupa dönüşü olası bir puan kaybı çok daha farklı tartışmaları beraberinde başlatabilir. Yani bunu açıkçası istemeyecektir Okan Buruk ve ekibi. Ben Lisbon sonrası bir hata yapacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın.
2: Orada ligde de önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanına gidecek
0: Galatasaray. Yani üst üste şimdi çok kritik bir evredesiniz aslında.
1: Çok kritik iki maç.
2: Evet, milli ara öncesi.
0: Her şey bir anda tersine dönebilir.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'da benim biraz da aslında dışarıdan bakan birinin anlamakta güçlük çektiği nokta da bu. Yani nasıl bir anda değişebilir? Değişebiliyor. İşte Lisbon'da yenildi. Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç. Sonra içeride olası bir puan kaybı, haftaya Trabzon. Felaket senaryosuna dönebilir.
1: Çok zor.
0: O yüzden Kocaeli Spor maçında hata beklemiyorum. Yani en azından Kemerburgaz'dan aldığım bilgiler bu yönde. Maçı çok önemsiyorlar. Çünkü zaten geçen sezon sana sıkıntı çıkaran bir takım var.
1: Çok net biliyorlar
0: takımı. Selçuk İnan ve ekibi Galatasaray'a karşı son derece motive. Kocaeli Spor Başkanı Sayın Durul galiba.
2: Evet, Recep Durul.
0: Açıklamaları var. Yani psikolojik üstünlük bizde diye. O da var. Yani sonuçta Kocaeli Spor geçen sezon sana karşı kaybetmemiş. 4 puan almış.
1: Problem yaratmış sana.
0: Ya ben zor bir maç olacağını düşünüyorum. Biraz Rams Park'ın ambiyansı da önemli ama netice itibariyle Galatasaray'ın
2: nasıl bir atmosfer olur sizce?
0: Olur. Yani taraftar gelir.
2: Kalabalık
0: ben,
2: olur değil mi?
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm en iyi deplasman tribünlerinden biri. Kocaeli Spor. İnanılmaz. Tabii. Yani Rams Park'ta
2: ben de birkaç kez Beşiktaş stadında denk geldim. İyiler.
0: Yani Rams Park'ta izlediğim en iyi deplasman tribünü diyebilirim.
1: Doğru.
0: İlk 3'e girer ya da ilk 5'e girer. Kocaeli Spor taraftarı zaten maça ilgi gösterecek. Galatasaray taraftarı belki işte bu Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığından sonra bir nebze olsun heyecanını yitirmiş olabilir ama lig inanılmaz bir noktada gidiyor. Daha ligin başı olmasına rağmen heyecan üst düzeyde. Herkes birbirine bakıyor puan nasıl takılır, evet. Kaybeder takılır diye. Dolayısıyla güzel bir ambiyans olur. Sonuçta Galatasaray ve Okan Buruk her maç, az önce söyledim, Beşiktaş her maçta yüksek motivasyona ihtiyacı var. Galatasaray'da ise sanki ki olmaması lazım. Her maçta kendisini ispatlamak zorunda. Yani her maçı kazanmak zorunda. Kaybettiği anda ki Çorum maçı aslında Galatasaray için kötü bir başlangıç. Ligde açıkçası Galatasaray için sıkıntılı bir durum haline dönüşebilir. Çünkü aslında içeride üst üste ikinci puan kaybı olacak o zaman.
1: Real iki tane gerçek var Galatasaray'da. Bir oyun Osimhen üzerinden
2: yok,
1: okunuyor.
2: Yok, Göztepe'yi yendi Galatasaray.
1: 3-2 kazandı
2: Göztepe. Çorum'dan sonra.
0: Göztepe'yi yenmiş.
2: Ama hani iç sahada evet. Aynı
0: Çorum'la beraber kaldı.
1: Ama son dakikalarda çok ciddi de pozisyonlar verdi. Hatta Osimhen ceza alanının içerisinde o yardımda bulunmasa belki maç 3-3'te bitebilirdi Göztepe maçı. Ki Göztepe 4 maçta 1 puan toplamış bir ekip. Yani geçen seneden çok ciddi bir güç kaybı var Göztepe takımında.
0: Yani senin berabere kaldığın Çorum'a Beşiktaş 6-60.
1: Yani
0: belli ki Beşiktaş oyun olarak senden daha iyi durumda.
1: Evet, yani Galatasaray bence şunu çek etti mi acaba? Yani sen Galatasaray camiasına çok yakınsın. Ya bu sene hem Fenerbahçe'ye bakıyorsun hem Trabzonspor'a bakıyorsun. Beşiktaş yeni bir yapılanma içerisinde doğru transferler yapılıyor. Ülke futbolunun marka değeri yukarıya gidiyor ama Galatasaray takımı transfer döneminde enteresan transferler yaptı diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'dan daha beklentinin üzerinde bir transfer politikası varken.
2: Mesela Sporting deplasmanında Galatasaray'ın 5 yeni transferinin 4'ü kulübedeydi.
1: 4'ünün oynamaması.
2: Ya da şöyle
0: bakalım.
1: Yani hazır oyuncuların şimdi
0: Galatasaray hani yönetimi neden eleştirildi? Transferde geç kaldığı için
1: çok
0: ya da
1: kalındı.
0: doğru isimlere gitmediği için. Ama ağırlıklı olarak

0: kaldığı için. Yani netice itibariyle 100 milyon euro harcayan bir takımın Sporting Lisbon deplasmanında sadece bir yeni transferle çıkması doğru bir planlama değil. Bir şeylerin yanlış
1: i̇şte yapıldığı zaten planlamada gösteriyor. Planlamada ciddi sıkıntılar var. Hatta hatırlayacak olursak geçen sene sezon biterken Galatasaray'ın o güçlü performansı da düşmeye başlamıştı. Yani o oyun motivasyonunu biraz kaybetmeye başlamıştı Galatasaray. İşte
2: çok
1: burada,
2: fazla Osimhen endeksi bir
1: tabii
2: oyun
1: ki
2: var.
1: Burada görüşü hakimde. Çok değerli bir stoper, önemli bir orta saha, önemli bir kenar bekiyle daha başka bir senaryo yaratılabilirdi. Ama Galatasaray'da şöyle bir
2: bu arada kadro yine
1: var.
2: Kötü değil aslında.
1: Değil işte onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Hatta belki de şu an ligin yine
1: en önemli kadrolarından biridir tabii ki.
2: Ama oyun anlamında, bireysel performanslar anlamında birçok oyuncu kendi seviyesinin altında.
1: Ama Galatasaray'da bunu biz yıllar önce de, ya yıllardır yaşıyoruz yani. Galatasaray böyle lige çok motivasyonlu bir, tempolu bir oyunlarla başlamıyor. Geçen sene de çok büyük oyunlarla başlamadı.
2: Ama
1: evet,
2: artık bunun böyle
1: yavaş
2: olmaması
1: yavaş,
2: gerektiğini
1: işte düşünüyor. Zaten milli araya kadar. Bence
0: şimdi
1: oradaki
0: geçen sene hocam, şimdi bu geçen sene Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ydi. Şimdi daha fazla
1: rakibi
0: var. Rakibi
1: daha var.
0: Oyun olarak güçlü bir Beşiktaş var. Trabzonspor'un nereye evrileceğini bilmiyoruz.
1: İyi bir kadrosu var.
0: Bilmiyoruz yani Trabzonspor'da evet. Hani bir havaya girmeleri önemli. Şimdi geçen sene o puan kayıplarını telafi edebildim bir şekilde. Aslında Fenerbahçe olmak istemedi geçen sene şampiyon.
1: Kendi evinde iki
0: yani
1: tane
0: maç kaybetti. Karagümrük maçları bir yine son evet. Dakika 10 kişi kalan takımlara.
2: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçları.
1: Çaykur Rizespor, Kasımpaşa.
0: Çok garip puanlar kaybetti Fenerbahçe. O yüzden geçen seneki bir lig yok.
1: Değil. İşte buraya daha güçlü girmek lazım diye düşünüyorum.
0: Senin bir kere yani rakip olarak gördüğün Beşiktaş gidip bir derbi maçı rakip sahada kazanıyor. Sadece bir derbi kazanmıyor. Rakip sahada kazanıyor.
1: Evet.
0: Fikstürü göz önünde bulunduralım.
1: Hem de iyi oynayarak kazanıyor.
0: Şimdi
1: yani
0: Alanya'da kaybediyor. Hakem faktörü şu bu. Doğru. Orada herkes haklı. Sen puanı kime kaybediyorsun? İçeride Çorum'a. Beşiktaş'ın altı attı. Yani
1: evet.
0: O yüzden belki ligin başı daha 4. 5. hafta için yorum yapmak için erken ama ligin geleceğine dair de bir şeyler gösteriyor.
1: İrdelenmesi gereken bir durum. Ya
2: evet, bu işte kazanırken ama de sanki Galatasaray biraz böyle zorlanarak.
0: Ya biraz değil.
2: Yani
0: zorlanarak.
2: Göztepe ve Başakşehir maçları.
0: Aynen öyle. Yani bu tabloyu Galatasaray'ın bir an önce tersine değiştirmesi lazım. Galatasaray'ın umut vermesi lazım. Şimdi Sporting Lisbon zor bir uzak bir deplasman hocam. Sen Lisbon'u, Portekiz'i bilirsin.
1: Evet.
0: Ama ben Galatasaray taraftarı Avrupa'nın dünyanın neresinde olsa gider o deplasman tribünü doldurur.
1: Evet.
0: Şimdi Lisbon'da boşluklar var. Tamam maliyet olarak biraz
1: yüksek
0: orta Avrupa'ya göre orta Avrupa'ya
1: ama acaba
0: göre
1: güvenç
0: yüksek,
1: düştü
0: ama
1: mü yani?
0: Taraftar giderdi. Şimdi taraftarın o heyecanı yakalaması lazım. Galatasaray'ın Beşiktaş gibi oyunuyla o heyecanı taraftarını hissettirmesi lazım. Şu an o eksik. Ritmi bulması lazım ama şu an Galatasaray'ın oyun olarak da görüntü itibariyle de ve yeni gelen oyuncular bakımından da şu an istenen seviyede olmadığını belirtelim ama hani değişebilir. Yani şu an iki maç çok kritik.
2: Mutlaka,
0: bir ara öncesi. Bir tarafta Kocaeli, bir tarafta Trabzon maçları. Yani bu iki maç milli araya huzurlu girmek için bence
1: mesela
0: iyi değerlendirilmek.
1: Galatasaray'ın özellikle bir omurgası var. Yani kaleci Uğurcan'dan başlayıp işte Davinson'la, Torreira'yla devam edip ön tarafta Osimhen'e kadar giden bir oyuncu hikayesi var. Aslında baktığımız zaman fert fert oyuncular ya Leroy Sané'yi kim istemezdi ya? Hani geçen sene Galatasaray Leroy Sané'yi aldığında bütün kulüpler dedi ki ya çok büyük oyuncu aldı Galatasaray takımı. Yani Barış Alper 3-4 senedir şampiyonlukta en büyük rol oynayan oyuncu. Onun performansı düşük. E Batragov ne düşünüyorsun Batragov'la alakalı?
0: Ya Batragov bence ben biraz hani Roma Fenerbahçe Roma maçında Mora'yla da hani o oyuna girdikten sonra Galatasaray çünkü onu çok istiyordu Okan Hoca.
1: Evet.
0: Batragov kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi bir oyuncu.
1: İyi bir oyuncu.
0: Ama hemen böyle sihirbazlık yapıp böyle bir Leao değil yani hemen bir tek bir harekette kendini hayran bırakacak. Ama biraz da sistem içerisinde yani takım Batragov'u belli bir noktaya çekebilir. Batragov takımı sanki böyle omuzlarını alıp bir noktaya getirecek bir oyuncu değil.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Batragov'dan bir Hacı çıkar mı çıkmaz.
0: Yok.
1: Schneider çıkar mı? Lincoln
0: klasik
1: çıkar mı?
0: Klasik bir numara değil.
1: Mertens çıkar mı?
2: Da çıkmaz.
1: Yani ya o kadar Galatasaray camiası
2: yapacak bir oyuncu.
1: Ama işte Galatasaray camiası bu yıl o bölgeye skor katkısı yapabilecek bir özellikli oyuncu. O bağlantıyı çok doğru yapabilecek.
2: Ya çok iyi pas
1: hem pozisyonlara
2: oynar.
1: Girebilecek, hem Osimhen'i oynatabilecek, hem Leroy Sané ile.
0: Ya hocam ben yaş,

0: Bana göre olgun bir oyuncu görüyorum. Ama bir sihirbaz görmüyorum.
1: Kumaşı iyi bu arada oyuncunun.
0: Bir sihirbaz görmüyorum. Ha, biz 10 numara bu kadar çok dillendirip Bruno Fernandes'leri, Brahim Diaz'ları, ki Brahim Diaz'ı gördünüz evet. İntihar maçında.
2: Evet. Bunları konuşurken,
0: Batrogov'un
2: gelmesi biraz
0: yaratıcılık, kreatiflik noktasında.
2: Evet.
0: Batrogov bu seviyede bir oyuncu değil. Biraz daha sistem oyuncusu. Batrogov'u koy Paris Saint-Germain'e. Ver Luis Enrique'nin eline. Oynar. Müthiş oynar.
2: Evet. Olayı...
0: Ver Barcelona Hansi Flick sistem içerisinde oynar. Muhteşem oynar.
2: Evet.
0: Ama Galatasaray gibi biraz daha bireysel yeteneklerinin de sergilenmesi gereken bir sistem içerisinde açıkçası
2: ne zor. Camia, Galatasaray camiası taraftarı şunu bekledi. Öyle bir oyuncu gelecek ki Şampiyonlar Ligi'nde bana skor değiştirebilecek. Yani ben o görüntüyü açık ve net görmüyorum.
1: Sen evet. Mevcut takımda
2: evet, önemli bir oyuncu olabilir ilerleyen zamanda.
1: Mesela Gabriel Sara değil mi? Galatasaray'da hani yine 8 ve 10 oynayabilen bir başka oyuncu. Hani mevcut takımdan
2: ama
1: bahsediyorum.
2: Ama 10 menşeli bir oyuncu değil. Yani o bölgenin oyuncusu
1: i̇şte
2: değil.
1: Mesela Batrakov mesela şimdi baktığımızda kağıt üstünde Gabriel Sara'dan çok çok çok iyi bir oyuncu mu? Çok fazla o izlenimi vermedi.
2: Yani ben Batrakov'da ama şunu gördüm.
1: Oyuncu izlenimi vermedi ama Galatasaray'ın mesela Sara'nın çok çok çok önünde bir bak, oyuncu sanki transfer etmesi gerekiyor.
2: Batrogov'un değişik özellikleri var. Oyun sıkıştığı zaman kendini kurtarabiliyor. Çok çabuk ikiye birleri yapabiliyor. Çok oyun görüşü çok yüksek olduğu için o double pasları çok doğru yapabiliyor. Ama Galatasaray taşlar, takımını sırtlayacak bir oyuncu
0: hocam,
2: mu değil?
0: Hocam şöyle belki taşlar yerine oturduğunda
2: başka bir şey oynayabilir.
0: Leao Sosimene belki de bu profil Galatasaray için daha hayırlı olacak. Daha doğru bir tercih
2: faydalı
0: olacak.
2: Da olabilir tabii ki
0: topu
2: ilerleyen haftalarda.
0: Ayağında fazla oyalayan ya da daha fazla ön plana çıkan bir oyuncu
2: değil.
0: Belki de Galatasaray'a zarar verecekti. O yüzden Batrakov gibi profil bence hani oyuncunun kişisel özellikleri, saha içi yetenekleri, bütün bunlar zaten ciddi bir
2: mevcut
0: süzgeçten geçirilmiştir. Yani Galatasaray için uygun olup olmadığı araştırılmıştır.
2: Mutlaka.
0: Sonuçta sadece salt bireysel yetenek üzerinden gitmedi Galatasaray. Takım savunmasında da olan, pas oyununda da, set hücumunda da aslında Lisbon'da biz zaman zaman bundan pasajlar sundu. İyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ya mesela yani o maç içerisinde tabii çok ikinci yarıda Galatasaray'ı üzen hadiseler yaşandı ama ilk yarıda yani Galatasaray'ın herkesin takıldığı bir tane pozisyon var. Sané'nin kaçırdığı bir tane pozisyon.
2: Atacan.
0: Bence Sané'den ziyade Sara'nın kaçırdığı bir pozisyon da var. Sağ ayağıyla.
1: Batrakov'un pasında.
0: Batrakov'un pasında. Asiste dönüşebilir. Yani dönüşebilirdi ama Sara çok cömert çağırdı. O yüzden Batrakov kötü bir oyuncu değil. Galatasaray için kötü bir yatırım değil. Galatasaray para da kazandırır. Ama
2: Galatasaray 4. yıl şampiyonluktan sonra hem bir şampiyonluk hem de Avrupa'da bir başarı istiyor.
0: Ya ben
2: seni orada sırtlayabilir mi?
0: Ben Galatasaray'ın o profili aradığını ya da Okan Hoca'nın o profili hayal ettiğini, gel bizi kurtar denilen bir 10 numara hayal ettiğini düşünmüyorum. Ama Batrakov böyle bir oyuncu değil.
2: Değil ama taraftar böyle hayal ediyor.
0: Taraftar öyle hayal ediyor.
2: Yani taraftarın hayali bu. Taraftar diyordu ki ben geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynadım. 4 sene şampiyon oldum üst üste. 5. şampiyonluğu da bu tarz değerli oyuncularla net bir şekilde alabilirim diye düşünüyordu ama Galatasaray'ın yapmış olduğu 5 transferin gerçekten 4'ü kulübede ya. Yani biraz da bunu konuşmak lazım.
0: Kesinlikle
2: yani
0: konuşmak
2: burada yapılan
0: lazım.
2: Transfer yani politikasının, o planlamanın ne kadar doğru olduğunu,
1: yani
2: bu planlamanın Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayabileceğini.
1: 38 milyon euro bonservis verilen Rafael Leao'nun Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sanki 11'de başlayabilecek kadar hazır olması gerekirdi.
0: Ya, Leo,
1: yani bir sakatlık yaşamış olsa oyuncu tabii ki bunu anlayabiliriz ama.
0: Leao'ya bir şey demem. Leao büyük bir isim.
1: Ama Osimhen de yok.
0: Transferi yani. Olsun. Transferi,
2: yeni geldi ama. Yani.
0: Transferi i̇şte kolay değil.
1: Yeni gelmesi hani
2: ama bak Trossard'da da Beşiktaş onu yaşadı. Beşiktaş üst üste Trossard'ın maç oynattı hatırlayacak olursan. Ya şu Fenerbahçe derbisinden önce Trossard'ı bir bakın bakalım yani o atletik seviyesi ne kadardı Trossard'ın nereye geldi? Nereye evrildi? Leo da bence 1-2 hafta
0: hocam,
2: içinde olacak.
0: Leo konusundaki strateji eleştiremem çünkü Galatasaray ilk gün alsaydı 50-55 milyon euro verecekti.
2: Doğru.
0: 38'e bitirdi.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla Galatasaray için Leao transferinde bir planlama hatası, strateji hatası yok. Hatta doğrular var. Daha düşük bir rakama geldiği
2: tabii
0: için.
2: Ki.
0: İlk 11'de başlaması tabii ki istenirdi ama Leao Milan'da sakatlanmasa zaten fiziksel olarak problem olmayacak.
2: Hazırdı.
0: Yani o zaten Milan'da bir hazırlık evresi geçirmişti.
2: Doğru.
0: Dünya Kupası'na dönen oyuncularla ilgili genel bir problem var. Galatasaray'ı etkileyen özellikle Dünya Kupası'na dönen yer

0: Oyuncuların durumu. Geçen sezonda çok yük bindi. Bu sezona Uğurcan olsun, Abdülkerim olsun, Barış olsun. Formsuz başladılar.
1: Evet.
0: Yani olay salt transfer politikası ya da planlamayla alakalı değil. Biraz da elinizdeki sizi geçen sezonlarda başarıya götüren, şampiyonluğa ulaşan oyuncuların şu an lige iyi başlamaması.
1: Doğru. Bence Galatasaray'ın en büyük transferi Torreira gibi gözüküyor şu anda.
0: Ya biz de beklemezsin şimdi Torreira.
1: Yani Torreira gitsin mi kalsın mı söylemleri çok olmuştu hatırlayacak olursan 4-5 hafta önce, ama Torreira son 2 haftadır oynamış oyunla, gerçekten oynamış olduğu oyunla.
0: Ya kötü bir fikstür değil.
1: Önemli
0: aslında
1: işler yapmaya devam ediyor.
0: Galatasaray bu fikstürden ki Kocaeli ve Trabzon maçlarını da görmek lazım. Minimum puan kaybıyla çıkarsa Galatasaray milli ara sonrası ön açık.
1: Evet.
0: Galatasaray ritim yakalayacak.
2: Bu
0: yani
2: uzun
0: Osimhen
2: milli ara sanki faydalı olabilir.
0: Olur.
1: Bence bütün takımlara faydası olabilir.
2: Ama özellikle hani böyle daha ritmini yakalayamamış takımlar için.
1: Tabii ki. Osimhen'in olmaması
2: dönüyor.
1: Tabii ki.
2: Belki işte daha hazır hale gelecek hazır olmayan oyuncular, başta Leao olmak üzere Galatasaray'da.
1: Ya bir takımda bir oyuncu ne kadar değerli ve önemli olduğunu ne kadar net bir şekilde görebiliyoruz. Ya Osimhen gerçekten öyle bütünleşmiş ki Galatasaray camiasıyla. Yani ligde o kadar iyi bir başlangıç yaparken.
2: Yani bu konuda da bu arada farklı
1: böyle bir sakatlık yaşaması
2: da. Osimhen varsa bir takımın Osimhen'e bu kadar bağlı olması normal diyenler de var. Osimhen çünkü çok normal bir oyuncu değil. Sıra dışı bir santrafor performansı veriyor evet. Gerçekten. Ama bunun tam aksine işte Galatasaray gibi bir takım bu kadar Osimhen'e bağlı olmamalı diyenler de var.
0: Ben sana bir söyleyeyim.
2: İki farklı görüş var.
0: Sen efsane normal Chicago Bulls'u bilirsin az çok.
2: Bilirim ama tabii sonradan izledim. Yani o dönemleri çok.
0: Kime bağlı mıydı?
2: Michael Jordan'a tabii. Evet.
0: Böyledir.
1: Öyledir yani.
0: Bir tane süperstar olur.
1: Aynı.
0: Michael Jordan'ı çıkar. Gerçi o Chicago kadrosu iyiydi.
1: Evet.
0: Yani çok iyi oyuncuları da vardı. İşte, Tony Kukoc'u işte ne, iyi oyuncuları vardı. Ama evet, olsun yani o takım süperstarı Michael Jordan'dı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Efes'e geldiğinde Naumovski vardı bir dönem mesela.
1: Evet, Naumovski.
0: 24
1: tek başına takımdı ya.
0: 24 saniye 20 saniyesi top ondaydı hocam,
1: tabii,
0: hatırlarsın.
1: Evet.
0: İyi oyuncular varsa bu böyledir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray için de Osimhen gibi dünya üzerindeki kendi pozisyonu, santrfor pozisyonu 9 numara olarak en iyi 3 oyuncudan bir tanesi sendeyse
1: evet,
0: bir zahmet ona bağımlı olursun.
1: Ya mutlaka ona bağımlı oynarsın. Yani.
0: Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Rafael Leao gibi bir dünya starını getirdi. Tek pası Başakşehir maçında yetti. Bu adam hazır olduğunda Galatasaray'ın elindeki seçenekler, opsiyonlar artacak. Dolayısıyla ben Galatasaray için açıkçası Lisbon maçında daha sıkıntı, oyun anlamında problem bekliyordum. Beklediğimden iyi buldum. Dolayısıyla Galatasaray
2: çok iyi başladı özellikle
1: maçta. Müthiş
2: maçı
1: başladı ya. Gerçekten biz de öyle
2: yani
1: dedik ya.
2: Kadar,
1: i̇lk 20 dakika
2: o kadar çok doğru bir oyun vardı ki sahada. Maçı izlerken zaten ilk 15 dakikada özellikle Galatasaray buradan puanla
0: çıkar.
1: O hissiyatını verdi bize ya.
2: Ama sonu ne yazık ki öyle olmadı.
1: Ama tabii hakemlerden de yani. Hakemlerden de çekiyorsun arkadaş yani. Böyle bir
2: yani
1: şey yok.
2: Çok
1: pozisyon
2: fazla
1: penaltı falan değil. Pozisyona
2: hani
1: penaltı. Vardı hep penaltı.
0: Işte kırmızı kart pozisyonu var hocam.
2: Evet.
1: Net kırmızı ya.
0: Ben bunu Galatasaraylı yetkililere sordum. Bu Norveçli
2: Espan.
0: Evet. Norveç'teyken ilk yarı bitiminde o koridorlarda Suarez, ki Norveç'te hakimin etrafını bir kere işte Sporting Lisbon'lu futbolcular, yöneticiler, işte ne bileyim teknik kadro sarıyor. İtirazda bulunuyorlar
1: evet,
0: ve Suarez özellikle ki Davinson Sanchez'de yaşadığı bir iki pozisyon var ilk yarıda. Kendi işte yerde kaldı, itiraz ettiği pozisyonlar var. Ya bunu bana anlatan kişi aynen şöyle dedi. Ya dedi, gözlerimizin önünde Suarez ağlamaklı bir şekilde hakemin yanına gitti.
1: Evet.
0: Hakem elini Suarez'in omzuna koyup, başına
1: ne güzel,
0: koyup
1: ne güzel
0: teselli etmiş.
1: Üzülme evladım
0: ben,
1: mı demiş
0: ya
1: yani.
0: Şimdi Galatasaray'da yetkililer bunun görüntüsünü alsa çok büyük bir olay çıkacak aslında. Bilemiyorum. Hukuki
1: evet,
0: olarak o görüntü almak suç olabilir.
1: Evet.
0: Ama netice itibariyle ikinci yarı başladığında hiç olmadık bir pozisyona penaltı çaldı hakem. Suarez'in içinde olduğu bir pozisyona. Artık bunu unutmak lazım. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne puanla da başlayabilirdi.
1: Evet.
0: Ama bu Sporting Lisbon'un geçen sezon grup aşamasını 7. bitirdiğini hatırlamak lazım, unutmamak lazım. Kötü bir deneyim oldu Galatasaray
2: ama bu yıl için bence 24'e girmeleri bile büyük bir sürpriz olur. Yani ben
1: Sporting Lisbon'un mu?
0: Yok yok, yine girer.
1: Yok yok ya, ben bir şey söyleyeyim sana. Özellikle son 25 dakikalık periyotta oynamış oldukları
2: çok
1: oyun
2: olabilir.
1: Geçen çok heyecanlı Frankfurt, bir oyundu ya.
2: Benim geçen yıl izlediğim Frankfurt Feyenoord'dan daha kötü bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani çok fazla oyuncu kaybettiler.

0: Erken, erken. Yani Sporting falan gibi takımlar ritim yakalayacaklar. Yani sen Sporting her zaman bir şeydir. O kültür var. Yeni transferleri var. O yüzden onların kendini bulması biraz zaman alabilir.
1: Var mı ekleyeceğiniz Galatasaray'a dair? Trabzonspor'a geçeceğim. Günün ya maçını biraz
2: iki maçı kritik
0: konuşalım. Rotasyonla alakalı, yani o söylediğim bir kez daha tekrarlayayım. Rotasyon zamanı değil. Avrupa maçı olmadığı için
2: kazanma zamanı.
0: Okan Buruk ideal takımla sahaya çıkacaktır. Lao'yu 11'de bekliyorum. Santrfor bölgesinde Barış'ı solda, sağda Yunus. Batrakov 10 numara pozisyonunda, Gabriel Sara, Torreira. Savunma kurgusunda da değişeceğini tahmin etmiyorum. Yani Sallay, Sanchez, Jakobs, Eren, Abdülkerim de karar kılınırsa o zaman da Jakobs sol beke
2: girer. Eren de
0: Abdülkerim de evet, kendi pozisyonunda oynar.
1: Singo konusu ne olacak Galatasaray'da?
0: Singo kalacak yani. Singo
1: yok, kaldı zaten. Hani ne döner. Zaman dönecek? Milli nasıl dönecek? Döndüğünde zaten oynayabilecek mi hemen?
2: Bir de ne oynayacak yani? Ben ya de merak ediyorum.
0: Singo'yu sağ bek oynatacak başka. Ama adam
1: yani hocanın stopper planlarında var değil mi Singo? Ondan faydalanmak gibi, hani planda yer alan bir oyuncu değil mi? Yani bu sakatlığı hani takıma dönebilecek gibi bir bakış.
0: Şimdi
1: var.
0: Aslında Singo'ya. Ben dün bunu araştırdım. Normalde Dünya Kupası'nda bir sakatlık yaşamıştı, sonra geldi.
2: Evet.
0: Sonra işte antrenmanda bir darbeden bahsedildi. Evet. Ben de bunu araştırdım. Hatta dün özellikle bu konuyu sordum. Hı-hı. Farklı bir bacaktı. Aynı bacak değil bu arada. Darbeye bağlı bir sakatlık. Galatasaray'ın planlarında Singo olmak zorunda zaten. Yani 5 milyon euroya yakın para veriyorsun. Sonuçta 30 milyon euro bonservis vermişsin ve hani alıp değersizleştiremezsin. Singo'nun geçen sezon işte ne bileyim
2: Liverpool maçında gördük.
0: Liverpool maçı var ve yani üst düzey maçları oynayabiliyor. Dünya Kupası'nda da aslında iyi başlamıştı. İyi futbolcu olduğunu gösterdi.
2: Evet.
0: Yani Galatasaray Singo'ya zaten hani değer vermek zorunda olduğu için bence oynatacaktır. Ben bu kısa sürede risk alınacağını, zorlayacaklarını düşünmüyorum. Yani ne olur? İşte bu hafta zaten oynayamaz. Trabzonspor maçında oynamaz ama milli arada Singo oynayabilecek duruma gelir. Singo'nun Galatasaray için önemini açıkçası biz Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi anlıyoruz. Ya yani bir Barcelona maçına mesela Singo ile başlayabilirsin. Hedef maçı olarak Barcelona maçı seçilebilir. Harika oynar. O zaman bir Singo transferi de mümkün olabilir. Mesela Singo yaz döneminde Galatasaray'da teklif gelen nadir oyunculardan bir tanesi.
2: Evet.
0: Gitmeyeceğim dedi. Çünkü Premier Lig'den belli ki hani istediği o major top takımlardan bir tanesine teklif gelmedi. Ben kalacağım. Ben Şampiyonlar Ligi'ne kendimi göstereceğim. Burada kendimi ispatlayıp öyle gideceğim. İyi bir takıma gideceğim. Singo bu nedenle kaldı. Yani şu ana kadarki performansı, Galatasaray'a katkısı tartışılır. Ona zaten söylenecek bir şey yok. Ama netice itibariyle Singo'nun bir piyasa değeri var. Yani paraya dönüştürülebilir bir oyuncu. Galatasaray için ölü bir yatırım mıdır? Değildir. Aldığı ücret takım içerisinde niye huzursuzluk yaratsın?
2: Ama Nevzat bu adam
0: kimse
2: da
0: ilgilendirmez
2: bu ya. Adam bir buçuk yıldır, bir yıldır değil mi takımın içerisinde?
1: Geçen yıl geldi.
2: Ya adam yazdı geçen yıl geldi. Ya adam çok sakatlanıyor ya. Aşırı derecede sakatlanıyor. Yani bu da tabii insanları kuşkulu bir şekilde bakmasına neden oluyor insanların yani.
1: Ya bunu bir haber
0: öncesinde bu kadar sakatlığı yok ki.
1: Galiba evet. 18 maç kaçırmış oldu.
2: Ama üstü bugün üstüne sakatlandı yani.
1: Yarın maçla birlikte.
2: Geçen seneyle birlikte devam eden bir sakatlık periyodu hep yakasını bırakmadı Singo'yu.
0: Şimdi şöyle hocam, yani Singo sakatlandı, sakatlanmadı değil. Ama yani sonuçta Singo'nun da siz transfer ederken onu hangi pozisyonda oynatacağınızı yani iyi planlamanız lazım. Yani bugün sağ bek olarak Singo depar attığında sakatlanma
2: riski çok riski yüksek, çünkü patlayıcı özelliği yüksek oyuncu.
0: Singo'nun daha çok yani hangi pozisyona ve kimin yerine transfer ettiniz? Yani siz Singo'yu sağ bek olarak transfer ettiyseniz zaten orada bir hata var. Ama bir sağ stoper, üçlünün sağ stoperi olarak düşünüldüyse doğru bir transfer. Yani orada hani bu tartışılabilir ya da eleştirilebilir. Evet. Ama netice itibariyle Galatasaray, ben yetkililer net bir şekilde bunu söylüyorlar. Hani bize bonuslarla beraber 40 milyon euro geldi. Vermedik.
2: Evet.
0: Ama daha da önemlisi Singo gitmek istemedi.
2: O gitmek istemedi.
0: Inter, Napoli. Yani zaten bu takımların radarında olan bir oyuncu.
2: Evet.
0: Premier Lig'den de Ya bir Arsenal, bir City falan değil belki. Manchester

0: değil ama daha alt seviyede orta sıra takımlar Singo'yu çok rahat transfer edebilirler. Galatasaray Singo'yu alırken Aston Villa da istiyordu. Yani önemli takımlar bu oyuncuyu istiyordu zaten. Şu çıkış maddesi 55 milyon euro. Ben hani Galatasaray için ölü bir yatırım desem, hayır, genç bir oyuncu, hala kendisini gösterebilir.
1: Çıktığı zaman piyasaya mutlaka talipleri çıkacaktır. Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Osimhen oynar mı Trabzonspor maçında?
0: Hedef maç o.
1: Niye?
0: Yani orada bir kontrol edilecek ya, hedef maç. Yani ilk günden beri Trabzon maçı.
1: Osimhensiz Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında sıkıntı yaşayacağı aşikar, onu söyleyeyim.
0: Ya yarını görmek lazım.
1: Yarınki
0: belki
1: maçta da bir, tabii ki onu bir izlemek lazım. Yani santrafor mu oynayacak, hangi bölgede oynayacak? Ama içeride santrafor oynamayla deplasmanda santrafor oynama arasında farklar var.
0: Mesela içeride Kocaeli Spor karşısında Barış'la başlamak doğru bir karar gibi gözükmüyor. Sonuçta Kocaeli Spor Galatasaray ağırlıklı olarak kendi kalesinde, kendi alanında savunacaktır. Böyle bir anlayışla sahaya çıkacaktır. Top daha çok Kocaeli Spor işte ceza alanı hattında, yani o bölgede olacak. Yani orada da ben Galatasaray'ın o pozisyona uygun oyuncu olarak Leao'yu tercih etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum.
2: Barış'ı santraforda oynatmak da biraz artık Barış'a da sanki haksızlık oluyor gibi. Lisbon maçından sonra umarım hoca daha farklı bir karar verir. Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesi yarın akşam saat 20'de başlayacak. Bugünün maçıyla devam edelim. Trabzonspor bu akşam Konya Spor deplasmanında sahne alacak. Tabii ki bir yandan lig devam ederken teknik direktör arayışları da var Trabzonspor'un. Teknik direktör arayışından ziyade sanki o konuda nasıl bir karar verilecek, biraz daha zamana göre, sürece göre buna bakacak gibi görünüyor Bordo Mavili yönetim. Gençler Birliği maçında farklı bir galibiyet Hüseyin Çimşir yönetiminde. Bugün Konyaspor deplasmanı, iki Konyaspor lige puansız başlayan takımlardan bir tanesi. 4 haftada puanı yok. İyi bir kadrosu olmasına rağmen puan alamadı. Zor geçmesi muhtemel bir deplasman. Önce nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz, bunu sormak istiyorum. Teknik direktör konusunda da nasıl bir karar alacak sizce yönetim?
1: Tabii ki bugünkü maç bence belirleyici olacak Trabzonspor adına. Bugün maçı kazanırlarsa, o performans oyununu da sahneye çıkartabilirlerse, Hüseyin Hoca ile neden devam etmesinler? Olabilir. Hüseyin Hoca ile de yola devam edebilirler. Önemli bir kadroları var. Kadro kalitesi anlamında tabii ki Konyaspor kadro kalitesinden çok daha üst seviyede bir kadroları var. Bu oyuncular performanslarını doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirlerse teknik direktör doğrultusunda, bence kazanabilecekleri bir 3 puan diye düşünüyorum. Ama Konyaspor'a dönecek olursak, İlhan Hoca benim yakın arkadaşımdır. Geçenlerde de kendisiyle görüştüm. Ya çok da üzgün. 4-0 yapmış. Hem kendi hem de Konyaspor, yani tarihe bir damga atmışlar. 4-0'la başlamak çok zor bir durum. Bugün Mustafa Muhammed oynayacak büyük bir ihtimalle santrafor bölgesinde Konyaspor'da. Konyaspor Trabzonspor maçının çok çekişmeli, güzel bir maç olacağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama iki takım adına da çok zor bir mücadele olacak. Evet. 90 dakika sonucunda Konyaspor kaybederse hoca ile ilgili ciddi bir yaptırımlar oluşabilir Konya camiasında. Ama kazandığı takdirde de yeni bir sayfa açar Konyaspor. Trabzonspor'un kazanmayla yükümlü olan bir 90 dakikası, özellikle Muhammed Salah gibi çok değerli bir oyuncuyu kadroya katmak, onunla birlikte oyunu oynayabilmek, onun o özelliklerinden yararlanabilmek çok değerli ve önemli. Yani iki takıma da başarılar diliyorum ama zor bir 90 dakika bizleri bekliyor, izleyip göreceğiz.
2: Nevzat Dindar.
0: Ya işin ilginç tarafı, bu maç iki hoca açısından çok enteresan kritik bir karşılaşma. Yani hem takımların hedefleri bakımından, hem de iki hocanın belki de o takımlardaki geleceği açısından kritik bir 90 dakika. Konyaspor geçen sezon büyük takımlara karşı elde ettiği başarılarla hafızalarımızda. Ben oyun olarak bu kadar bu tabloyu hak edecek bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Yani Konyaspor bugün kaybetse bile İlhan Hoca ile bir noktaya gelecektir. Yani belli ki
1: mutlaka.
0: Belli ki bu hani ligin başında bu tarz sonuçlar olabilir. Şanssızlıklar da var bunun yanında. Ama yani olası bir yenilgi durumunda ya da puan kaybı durumunda hoca ile yolları ayırmanın en kolay hareket olduğunu, İlhan Hoca ile yine o başarılı olduğu dönemlerdeki çizgisine ulaşabileceğini düşünüyorum Konyaspor'un. O yüzden kim gelir? Yani İlhan Hoca, hadi bugün kaybettiniz, İlhan Hoca ile yolları ayırdınız kim gelip düzeltecek ya da kimle harika futbol oynayacaksınız.
1: Daha iyisi mi gelecek? Evet.
0: İlhan Hoca düzeltir.
2: Evet. Hoca zaten düzeltsin diye geldi. Takımı da kupa

0: eline çıkardı.
1: Çıkarttı.
2: Yani açıkçası ama işin mesela kolaycılığı gibi geliyor bana.
3: Nevzat, şunu söylemek lazım. Geçen sene Kocaeli Spor Başkanı'nı kutlamak lazım. Selçuk İnan'a 4'te 0 yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İnandı arkasında ve devam durdu. Etti ve arkasında çok ciddi
2: mesela
3: başarılar
2: sahibi. Mesela şeyi hatırlıyorum oldu. Hocam. Geçen sene yani Premier Lig'de ya geçen sene tabii Unai Emery Aston Villa çok kötü başladı.
3: Evet.
2: Ligin başında çok kötü.
3: Evet.
2: Ama Unai Emery'ye güvendiler.
3: Sonra ne oldu?
2: Yani işin kolayına kaçıp yolları da ayırabilirler.
0: Avrupa Ligi'ni aldılar.
3: Aldılar.
2: Sonra ne oldu? Kimleri sattılar? Aynen. Ne paralar kazandılar?
3: Evet, büyük paralar kazandılar. Ve Avrupa Ligi'ni aldılar.
0: Şampiyonlar Ligi'ne de galibiyetle başladılar bu arada yine.
2: Ya dolayısıyla hemen vazgeçmemek
3: İnanmak lazım. İnanmak lazım, evet.
2: İlhan Hoca bence bu anlamda devam etmeyi hak eden bir teknik direktör. Bu maç Hüseyin Hoca açısından sanki daha yani teknik adam için ise bir kader maçıysa Hüseyin Hoca çünkü büyük takım olduğu için yani
3: evet.
2: Trabzonspor yani 4 büyükten bir tanesi. Hüseyin Hoca'nın kaderi açısından belki yani daha önemli. Trabzonspor geçen hafta görkemli bir galibiyeti var. Yani bu hafta hani o görkemli galibiyet
3: süslemek istiyor bu hafta.
2: Çok da şey yapmamak lazım. Yani Konya deplasmanı zor bir deplasmandır. Konya'da ters gelir. O yüzden hani bakalım. Yani kazanırsa ama Hüseyin Hoca en azından Galatasaray maçına da çıkar. Ondan sonrası bakalım. Allah kerim diyeceğiz. Evet.
0: Konya Spor ve Galatasaray maçlarında alınacak olan sonuçlar Hüseyin Hoca için belki de bu görevi, bu koltuğu daha kalıcı bir hale getirebilir mi?
2: Evet.
3: Kesinlikle getirmesi de lazım çünkü onu o da çok deneyimli bir teknik adam yani yıllardır çalışıyor Erzurumspor'da falan da çalıştı yani önemli işler yaptığını düşünüyorum Trabzon camiasının içinde o camiaya çok yakın takım birlikteliğini çok net tanıyabilen ve geçen hafta da gerçekten bir dokunuş ortaya
2: hocam,
3: koyabilen
2: bugün zor olur. Yani bugün zor olur niye biliyor musun?
3: Kolay maç değil
2: Ahmet
3: tabii ki.
2: Ahmet deplasmanda gösterdi ki Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı da Trabzonspor'un deplasman önünde bir sıkıntı var.
0: Evet.
2: Yani bunun çözümü
0: bu var. Var. Avrupa'da da yine Ferencvaros deplasmanı.
2: İşte bu Frank Luino belki bir şey olabilir. Bir
3: benim çok beğendiğim bir oyuncu biliyor musun?
2: Kıvılcım.
3: Vigilant'tan gerçekten.
0: O da golle başladı.
3: Önemli yani, bir oyuncu ya.
2: Bir kıvılcım şeyi olabilir. Vesilesi olabilir.
0: Onlar şunun sanırım olabilir. Bir sakatlığı var.
3: Evet.
2: Onda yani o şey var.
0: Frank Luino'nun başlama ihtimali daha yüksek.
3: Ama bazen de böyle büyük oyuncularla deplasmanları çok rahat da geçebilecek bir oyun ortaya koyabilirsin.
2: Şu deplasmanda
3: yani bunun tersi de olabilir.
2: Şu deplasmanda ben mesela Oanaçu yerine Frank Klinon ile başlamayı da tercih ederim.
3: Büyük ihtimalle de öyle başlayacak herhalde.
0: Öyle yani, görünüyor. Evet.
3: Öyle başlayacak.
2: Yani bu bir dezavantajı gibi gözüken şeyi bir Trabzonspor
3: avantaja çevirebilir.
2: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi bakıyorum. Evet. Folcarelli'nin sakatlığı zaten devam ediyor. Malinowski'nin yine sakatlığı
2: Konya
0: Spor, var.
2: Konya Spor Furkan. Geç.
0: Batalov,
2: Konya Spor.
0: Okan Yokuşlu diğer sakat isimler Trabzonspor.
2: Konya Spor bu kadar kötü bir takım değil.
3: Değil.
2: Ama Konya işte, Spor iyi bir takım.
0: Ama bu sezon bu arada
2: bir Göztepe. Bak Göztepe'de bir düşüş var. Konya'nın oyunda bir düşüş yok o kadar da.
3: Evet. Baktığımız zaman oyunsal formatta düşüş yok ama şöyle bir durum var. Yani oyuncu kaybettiği zaman o özgüvenini de kaybediyor. Mesela, yani orada da bir sıkıntı yaşıyor.
2: Mesela
3: hani eski performanslarını aratıyor.
2: Stoylov'un koltuğu böyle bir sallantıda mıdır hocam?
3: Değil. Hiç değil.
2: Yani Göztepe biraz daha hani bu anlamda kurumsal. Yani
0: Göztepe'de işler biraz daha farklı yürüyor.
3: Daha farklı yürüyor evet.
2: Yani o yüzden İlhan Hoca'yla alakalı.
3: Olmaması lazım yani. İlhan Hoca da bu ülkenin değerlerinden yani. Biri. Önemli değerlerinden
2: yani
3: biri.
2: Bir başarılı adam
3: çok
2: yani.
3: Çok da çalışkan bir insandır. Yani çok çalışır. Hani takım üzerinde oyuncuya dokunabilmek için.
2: İlhan Hoca ben bir şeyleri düzelteceğine inanmasa zaten kendisi bırakır.
3: Kendisi bırakır tabii.
2: Çünkü geçmişte de oldu. Konya Spor hoca değişikliğine gitti. Bunun bedeli ağır.
0: Ama dediğiniz şey çok bence kıymetliydi. Kim gelip düzeltecek mesela?
2: Ya evet, nasıl düzelecek? Ne yapacaksın?
3: Nasıl düzelteceksin yani?
0: Yani şehirle
3: hangi teknik adamı getireceksin?
0: Takımla bu kadar kimyası uyabilen son dönemde başka bir teknik direktör de olmadı Konya Spor'da.
3: Sevgili Nevzat yani 24 saatlik bir zamanımız oluyor gün içerisinde. 17-18 saati bu işe kafasını veren, çok ciddi yani analizlerle, o antrenmanlarla falan çalışabilen, kendini yenilebilen bir teknik adam. Yani bu teknik adamlar çok zor yani yetişiyor.
0: Bu takım geçen yıl kupayı yüzden kazanıyordu.
3: Tabii.
0: Kazanabilirdi evet. Türkiye Kupası'nı ve belki de Avrupa Kupalarına gidecekti kazansaydı.
2: Abi de Konya Spor büyük takımları yendi.
3: O zaman bugün şöyle mi diyoruz yani? Hani Trabzonspor'un işinin zor olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
2: Ben zaten Trabzonspor'un işi kolay
0: zor bir deplasman.
3: Zor deplasman.
0: Ki Trabzonspor'un da dış sahada kötü bir sezon başlangıcı yaptığını düşünmek
3: ama işte elinde
0: olursa
3: Muhammed Salah gibi de bir önemli bir oyuncu.

0: Yorum varsa her zaman ben derim ki yani deplasmanları
1: ben şöyle söyleyebilecek şey, çok fazla oyuncusu var.
2: Şimdi Konya Spor.
1: Peki son cümleyi alayım.
2: Konya'da ben 2 sene kaldım için Konya'yı severim, o yüzden evet. Biraz Konya sporluk yaptığım gibi gözükebilir. Evet. Trabzonspor 5 attı geçen hafta. Evet. Şimdi bu haftayı da geçerse Trabzonspor da bir anda havaya girebilir.
0: O da havaya girebilir.
2: Beşiktaş nasıl havaya girdiyse Trabzonspor da herhangi girebilir.
1: Mücadele saat 20'de başlayacak. Günün maçlarına dair tabii ki yine tüm gelişmeler bu ekranlarda olmaya devam edecek ama biz spor gündemini noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum Emre Eren, Yozat Dindar. Ağzınıza sağlık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Support Radio.

0: Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu hafta sonları. Aspor TV, Aspor Radyo ortak yayınında Maç Günü programına hoş geldiniz. Günün karşılaşmalarının heyecanını size aktarmaya çalışacağız. Konuklarımızla birlikte bugün teknik direktör Güvenç Kurtar, Aspor yorumcuları Selahattin Kınalı ve Serhan Türk bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hocam merhaba. Artık evet. Sahada top var. Son sayfada top yoktu. Burada al, ister sektir, ister rovaşata çek. Her şey serbest.
3: Bir tane numaram var böyle. Bir pas vereyim, bir yapayım. Kandırıyor.
2: Sabahtan beri onu yapıyor bize.
1: Ciddi misin? Az sonra o zaman Güvenç Kurtar'ın pas fake numarası birazdan bizimle birlikte olacak.
3: İnşallah yaparız yani, mahcup olmayız.
1: Nasıl hocam, şöyle mi yapıyorsun yani?
3: Sen daha iyi ver.
1: Tamam, birazdan yaparsın. Birazdan yaparsın. Günün maçlarına bir bakalım, ardından bağlantı noktalarımıza gideceğiz. Güvenç Kurtar'la renkli bir program bizi bekliyor. Bugünün karşılaşmalarından bazılarını seçtik sizin için. Saat 17'de Chelsea ile Hull City maçı var. Yine aynı saatte Liverpool Fulham'ı konuk edecek. Süper Lig'de Samsunspor'un konuğu Arca Çorum Futbol Kulübü olacak.
4: Orta yine, Karadeniz derbisi.
1: Evet, Orta Karadeniz derbisi diyor Selahattin Kınalı. Aynı saatte yine Süper Lig'de Eyüpspor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Saatler 19'u gösterdiğinde İtalya'da önemli bir mücadele. Lazio'nun konuğu Milan olacak. Saat 19.30'da Tottenham Everton'ı misafir edecek. Saatler 20'yi gösterdiğinde Süper Lig'de iki maç var ki birazdan o noktalara gideceğiz zaten. Son durum ne, arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Bunlardan birinde Trabzonspor Konyaspor deplasmanında olacak. Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak Bordo Mavi'ler. Saat 20'deki diğer maçta da Corendon Alanyaspor'un konuğu Göztepe olacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde Serie A'da Atalanta Cagliari maçı var. Ve saat 22'de de Real Madrid Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Ve hemen bağlantı noktalarımıza gideceğiz. Konyaspor Trabzonspor'u ağırlayacak dedik. Diğer tarafta Alanyaspor Göztepe. Görüyorsunuz, bir tarafta Konya'da Ahmet Çelik bizi bekliyor stadyumun önünde. Diğer tarafta da Doğancan Bingöl, Copacabana plajı gibi Brezilya'dan bir esinti var ama Copacabana değil, orası Kleopatra plajı. Oraya da gideceğiz. Doğancan'ı biraz daha bronzlaşması için bekletelim. Önce Ahmet Can'a gidelim. Konyaspor Trabzonspor maç öncesi hem şehirden hava nasıl, maça dair notlar neler, aktarmanı rica edelim.
5: Hava tam futbol havası diyebiliriz. Sıcak bir hava var ama akşam saatlerinde maçın olduğu 23.00'da biraz daha seriniyor ama tam bir maç havası olduğunu belirtebiliriz. Bugün çok önemli bir maç var. Konyaspor Trabzonspor maçı. Konyaspor Trabzonspor'u ağırlıyor ve buradan 3 puan alarak çıkmak istiyor. Çünkü Konyaspor haftalardır puan yüzü görmedi. Bugün kendi evinde Trabzonspor yenerek 3 puan alıp yola devam etmek istiyor. Tabii karşıda

0: Ev sahibi takım da bu maça 3 puan parolosuyla geliyor. Çünkü geçtiğimiz hafta Gençler Birliği galibiyetiyle bir moral buldu Trabzonspor. 5-0'lık mali kazanmanın ardından bu hafta da bunu devam ettirmek istiyor. Tabii ki maç öncesi çok ciddi önlemlerin alındığını belirtebiliriz. Oldukça yoğun bir güvenlik var. Stat etrafında polisler maça yaklaşık olarak 4 saat öncesinden geldi. Özel güvenlik personeli ise şu an itibariyle sahada görev almaya başladı. Trabzonspor açısından özellikle orta saha ve savunma alternatif bakımından bu eksikler önemli. Önemli eksiklikler var. Onları söylemek istiyorum. Trabzonspor cephesinde ise 4 eksik var, önemli eksik. Batagov, Jabol, yani Falcorelli, Okay Yokuşlu ve Ruslan eksiğinin olduğunu belirtelim. Sakatlıkların devam etmesi nedeniyle kadroya dahil olmadığı 22 kişilik kadronun içinde onların olmadığını söyleyebiliriz. Tabii Konyaspor cephesinde de önemli bir eksik var. Ev sahibi Konyaspor'a baktığımızda takımda kart cezası olarak Bartley bulunuyor. Sakatlık nedeniyle formu giyemeyecek oyuncu ve konusunda ise güncel maç önü bilgilerine göre Konyaspor'un önemli bir sakatlık eksiğinin bulunmadığını belirtelim. Tabii zorlu bir maç olacak Konyaspor için. Bardin'in de eksikliği aslında Konyaspor'u etkileyecek. Hücumda önemli bir sporcuydu. Onun olmamasıyla birlikte teknik heyetin nasıl bir kararla maça çıkacağı ise bekleniyor. Tabii ki dediğimiz gibi her iki takım için de önemli maç. Konyaspor haftalardır seyircisine verdiği 3 puan sözünü bu maçta tutmak istiyor. Önceki mağlubiyetlerde teknik heyet yaptığı açıklamada bütün sorumluluk bana ait demişti. Bugün aslında o bu maçın ardından yapılacak açıklamalarında önemli olacağı bilgisini paylaşalım. Maç için her şey hazır şu an itibariyle. Yaklaşık 3 saat sonra takımlar burada Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 3 puan için 90 dakika boyunca birbirleriyle mücadele edecekler. Maç öncesi hazırlıklar yapılıyor. Hava tam futbol havası deyip sözü buradan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahmetcan Çelik'e ve Alanya'ya gidiyoruz hemen. Doğancan Bingöl'ü beklettik, Yeni Asır muhabiri, güneşin altında ama güzel bir lokasyonda olduğun için biraz daha şey yaptık, seni beklettik Doğancan, onu söyleyelim. Copacabana benzetmesi yaptık ama burası güzel yurdumuzun güzel yerlerinden biri. Alanya'dasın. Neredesin tam olarak, konum vermek ister misin? Bir de maça dair tabii notları merak ediyoruz. Özellikle Göztepe'de işler istenildiği gibi değil. Hem karşılaşmaya dair notları hem de bulunduğun konuma dair bilgiyi dinlemek isteriz.
2: Dört köşesi cennet olan güzel ülkemizin güzide şehri Alanya'dayız. Kleopatra plajındayız. Bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanya Spor'la Göztepe karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek diyelim. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi özellikle misafir takım Göztepe için işler pek yolunda gitmiyor. Ev sahibi ekip Alanya'da birazcık daha işler normal ve olağan bir şekilde ilerliyor diyelim. Göztepe buraya mutlak 3 puanla hedefiyle geldi. Tabii Alanya Spor da bugün taraftarının desteğini de arkasına alarak evinde hata yapmak istemiyor diyelim. Ve Alanya Spor ev sahibi ekiple başlayalım. Bu 4 haftalık süreçte Alanya temsilcisi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve hanesine yazdırdığı 7 puanla 7. sırada konumlandı. Bu 4 haftalık süreçte Gaziantep FK'dan beraberlik, Beşiktaş ve Rize Spor'dan galibiyet, Eyüp Spor'dansa mağlubiyet aldı Alanya temsilcisi. Biraz önce de belirttiğim gibi taraftarının desteğini arkasına alarak bugün galip ayrılmak istiyor. Çünkü Göztepe'de işler yolunda değil, bunu fırsat bilerek rakibi karşısında galibiyet hedefiyle bugün sahaya çıkacak. Tabii Alanya temsilcisinde eksik de bulunuyor. Maestro, orta sahanın önemli oyuncularından Maestro bugün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, bir süredir sakatlıkla mücadele ediyordu. Bugün de yüksek ihtimalle forma giymesini beklemiyoruz Alanya temsilcisinin diyelim ve misafir takım Göztepe'ye geçelim. Göztepe birazcık daha karmaşık ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çünkü İzmir temsilcisi geçen sezonun son 2 sezonun flaş ekiplerinden Göztepe henüz galibiyet elde edemedi. Bu 4 haftalık süreçte 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Samsun Spor'dan sezonun ilk karşılaşmasında beraberlik alan Göztepe, Gençler Birliği, Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden de mağlubiyet alarak sıkıntılı bir sürecin içine girdi. Özellikle geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması Göztepe'nin dönüm noktalarından, önemli eşiklerinden biri diyebiliriz. Çünkü beklenmedik flaş bir mağlubiyet alındı. 4-2'lik bir sonuçla taraftar oldukça eve üzgün ayrıldı. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru kaleci Luka taraftarla girdiği ikili diyalog sonucunda tepkileri üzerine toplamıştı ve taraftarın ıslıklı tezahüratına maruz kalmıştı. Ve bu karşılaşmanın ardından, mağlubiyetin ardından Luka sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftara klavye başında saklanıp oradan konuşanlara bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük, bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız diyerek taraftarına gözdağı verdi. Tabii taraftar da bu paylaşıma tepkisiz kalmadı ve Göztepe'yi sıkıntılı bir sürecin içine sürükledi ve yönetim Luka'yı kadro dışı bıraktı diyelim ve Göztepe'deki eksikleri sayalım. Biraz önce de belirttiğim gibi Luka kadro dışı. O gün gene Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün takımda görev alamayacak. Godoy, Sabra, Furkan, Sonko, Gökdeniz ve Miroshi sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek diyelim ve muhtemel 11'lere geçelim. Alanya Spor kalede Victor'la başlayacak bugün. Lima, Aliti, Fatih üçlüsü savunmada görev alacak. Hader Conay kanatta, Makuta orta sahada, Makuta ve Baron orta sahada, Ruan sahada, Fernandez, İbrahim ve Arda üçlüsü de hücum hattında görev yapacak. Göztepe'de ise Arda kalede, savunmada Taha, Ege ve Bokele, orta sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Radley ve Antunes, sol tarafta Richard O'Connor, hücum hattındaysa Henrique, Juan ve Anderson 11'ini bekliyoruz. Biraz önce de sizin belirttiğiniz gibi oldukça güzel ve sıcak bir hava var. Taraftarlar da maçın ilk düdüğünü bekliyorlar diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Doğancan Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Yeni Asır Gazetesi muhabirine kolay gelsin diyoruz ve acayip bir maç başlangıcı var Süper Lig'de, onu söyleyelim. 5. hafta karşılaşmaları oynanıyor saat 17'de başlayan maçlarda. Şu anda Eyüpspor Rize Spor maçında gol yok ama Samsun Spor Çorum maçı bir fena başladı. Bol gol var. Şu anda Çorum 2-1 önde, dakika 12. Acayip bir maç başlangıcından bahsediyoruz. 1. dakikada Ramirez'in golüyle Çorum öne geçti. Ardından 5. dakikada Thomasson skora denge getiren isim oldu Samsun Spor'da. Az önce 10. dakikada Cengiz Ünder şık bir gole imza attı ve Çorum deplasmanda şu anda 2-1 önde Samsun deplasmanında. 12. dakikanın içerisindeyiz. Onu da söyleyelim. Ne demiştin? Orta Karadeniz derbisi mi?
3: Uydurmayı severiz ya. Biz de böyle uyduralım dedik.
1: Acayip bir başlangıç.
3: Çorum iddialı. İddialı bir başkanı var. Başlangıç iddialı oldu. Galatasaray'dan deplasmanda puanla başladı. Evet. Çorum'un yüksek bir moralle lige devam ediyor olması normal. Kadro da iyi zaten. Sen golü Cengiz'in attığını gördün. Cengiz ismini görmedik mi? Vuruş stilinde Cengiz olduğunu buradan anladık.
1: Ben yani, uzaktan attığını gördüm. O sırada Cengiz'miş. Zaten kadraj Cengiz'e geçti hemen.
3: Ben günlük olağan sürecimize geçmeden hocama bir şey sormak istiyorum.
1: Evet.
3: Sayın teknik direktörümüze. Hocam, Galatasaray'ın yediği frikik golde bir soru takıldı aklıma. En iyi hocam bilir dedim. Barajın üstünden yenen gollerde kaleciye yüzde kaç hata yazarız?
4: Şimdi bu tartışılır. Tamam, niye biliyor
3: musun? Bitiririz programı.
4: Mesela şimdi açık taraftan gol yemeyeceksin prensibi var.
3: Tamam.
4: Var.
3: Tamam.
4: Ama bana göre de açık taraftan zaten barajın üstünden atarlar. Ben olsam barajın üstünden atarım. Oraya da dikkat etmek lazım. Kalecisen ya bak ne yaparsın?
3: Yüzde kaç yazar dedim hocam?
4: Abi %50-50.
3: 50-50
4: mi? Niye tamam. Biliyor musun? Ben de barajı o zaman şöyle kurarsın. Yarısını buraya, yarısını buraya ortaya boş bırakırsın. Koray. İki tarafa da gitme şansın olur. Bir tarafı kapamayacaksın.
5: Sevgili Koray, hocamdan şikayetçiyim ben.
1: Neden?
5: Hocam yayına girmeden önce elinde çekirdekle geldi. Bize de çekirdeği sundu.
3: Biz de sevindik.
5: Biz de sevindik. Olarak. Çok güzel çekirdek falan dedik. Biraz çitleyelim dedik yayın öncesi. En son Kocaeli Spor'da oynarken, hocalık yaparken vermişler. Ya. kavanoza koymuş, kavanoza gidip çekirdeği getirmiş. Aynen. Bir 50 yıl hocam. 50 yıl kalmış bir çekirdek. Yani bir 50 yıl çekirdek yedik bizde.

0: Tabii olgunlaştırılmış.
1: Tabii tabii 50 yıllık bir şekilde gerek. Bir ilk defa o deneyime sahip oldum. Teşekkür ederim.
2: Yani bunlar Serhan'la biraz yemiş bulunduk. Yayın sırasında bayılırsak ondan da diye söylüyorum.
3: Yok ama sonra affettim.
1: Soda içiyoruz onları. Sonra dondurmayla gönlümüzü aldı.
0: Hocam niye büyütmeye çalıştın? İçinden bir şey mi yetiştirmeye çalıştın?
3: Yok ya.
0: Frikik'te diyorsun yani barajın üstünden geçen de kaleciye
3: yemeyecek abi. İyi kaleci barajı üstü baraj yanımanı yemeyecek arkadaş.
2: Hocam ya. O topu kimse çıkaramaz ya.
0: Nasıl yemesin hocam, adam çatala vuruyor.
3: Ya bir dakika ya.
0: Top bombeli düşüyor.
3: Burada bak şimdi.
1: Kaleci hocam, tamam. Sporting Lisbon'un golünü gördün mü?
3: Ben baraj üstüne.
0: Sadece onun için de değil, nasıl yemeyecek?
3: Bak ben baraj üstünde hastayım. Ben o topu çok kaleci atlamadan gider tutar. Yer tutarsa. Bak. Şey maçın Rüştü'nün çıkarttığı bir top var biliyor musun? 2008'de.
2: Barcelona'da mı?
3: Yok ya.
0: Orada bir gol daha aldı. Milli maçta. 3-1 yaptı. Samsun Spor karşısında.
3: Yenemeyeceğim.
0: Yine Cengiz şu anda. Evet.
3: Valla çok seviniyorum bu gol attıkça ya.
1: Cengiz eski hatırlamaya başladı. Maziyi hatırlamaya başladı.
3: İnşallah milli takıma da seçilir.
1: Daha nasıl seçecek hocam? İki tane gol attı daha. Dur da.
3: Dur ya. Ne ya? 3-3 atarsan ne olacak yani?
0: Kaleciyle karşı karşıya savunma arkasına atılan top. Kalecinin solundan yerden topu ağlara yolluyor. Tabii Samsun Spor savunması gafil yakalanmış. Bomboş merkezden ceza sahası yayının üzerinde topu ağlara yolluyor. Cengiz Ünder kendisinin ikinci, Çorum'un üçüncü golünü attı. Çorum
1: deplasman.
0: Deplasmanda 3-1 yaptı skoru. Daha maçın da başı bu arada yani. 16. dakika. Karşılaşmada 4 gol var. Acayip bir ortalaması var hakikaten şu anda Samsun Spor Çorum karşılaşmasının. Diğer tarafta Eyüp Spor Rize Spor maçı 0-0. Orada da ciddi bir pozisyon var.
1: Toplam 10 gol olur mu acaba şeyde maçta? Samsun Çorum maçında.
0: Bu ortalamayla giderlerse,
1: giderse olur yani.
0: Böyle gitmez herhalde daha fazla.
1: Ya gider, iki tarafın da açık veriyor. Yani Samsun'a baksana çok açık verdi. Çok öne doğru gitti, baskıyı yaptı. Arkada çok kontra yakalandı.
0: 16 dakikada 4 gol var işte. 4 dakikada bir gol oluyor maçta ortalama şu anda. 1. dakikada Ramirez'in golüyle öne geçmişti Samsun Spor. Ardından 5. dakikada Tomasson attı. Daha sonra 12. dakika Cengiz Ünder. Yine 16. dakika Cengiz Ünder.
1: 3-2, 4-2, 5-2, 6-3, 7-4.
0: Bakalım nereye alacak maç.
3: Ama geçen seneki kadrodan mesela şey maçında, Galatasaray maçında ama Fenerbahçe maçında bir kişi vardı ya. Evet. Böyle bir kadro şey olur mu
0: Samsun
3: ya?
0: Samsun için diyorsun değil mi hocam?
3: Evet.
0: Şimdi ben kadroyu söylüyorum. Okan, Mendes, Eraković, Guarino, Tomasson, Celil Samet, Emre Kılınç, Yalçın, Jarju, Muandil Maci.
2: Şu İleride. An geçen seneden 4 isim saydın ilk öyle 11'den.
3: Kaleci,
2: Kaleci Tomasson, Muadil evet. Macip, Emre. Emre de geçen sene çok da oynamadı, sakat.
0: Celil.
2: Celil işte bir de. Ama tabii Samsun'un asıl kaybı bana göre Hose'nin gidişi oldu. Samsun'un bütün oyun planı Alman hocalar Hose üzerine kuruyordu ve Hose
3: bir tane daha
2: iki tane daha
3: vardı ya. O Kalyari'den gelen adam vardı. Birisi daha vardı.
0: Van der Ong gelen gitti. Holse gitti.
1: Bir gol daha oldu bak.
2: Şey Van der Ong gelen çok önemli. Offside
1: verdi.
0: Evet.
2: Samsun orta şimdi 3. Cengiz golünde öyle bir boşluk vermiş ki defansın göbeği akıl alır gibi değil.
1: 3-2 oldu ama hoca vermedi.
0: İşte ezbere sayıyorduk. Mesela Zeki'yi sayıyorduk. Van der Ong gelen'i sayıyorduk. Musaba'yı söylüyorduk. Geçen sezon başı için söylüyorum. Holse'ye zaten en önemli adamlardan birisi. Muandil Maci, Encham. Yani bir çırpıda
3: Encham ya. Encham'da bir tane daha var. O müthiş bir adamdı ya.
0: Dağıldı takım biraz herhalde.
3: Ha?
2: Yok da maçın 15. dakikası. Samsun'un gücü var. Çevirebilir maçı. Bu oyun sen atarsın 3 şut girmez. Rakibin atar girer. Ulan. Oyun bir anda dönebilir. Ama tabii hocama sormak isterim. Şu anda Samsun'un hocası olsan ne hissediyordur hocam şu anda? Dakika 15 3-1 geridesin.
3: Bir de bu Makambu vardı bir de biliyorsun. Encham, Makambu. Evet. Makambu. Bu ses çok güzel. Ya ne hissedeceksin şimdi? Geçenlerde biraz espri yaptık, tamam mı? Hoca bir ara bir baktım kulübede bir şeyler yapıyor böyle falan. Zannettim kanun çalıyor. Zaten onu şeyde ya tabii
0: medya diyorsun hocam.
3: Sosyal medyada Samsun hocası ya.
1: Nasıl kanun nasıl çalıyordu hocam ya?
3: Ya kanun vallahi öyle zannettim.
0: Tam zaten tahtada gösteriyordur.
3: Tahtayı göstermedi önce. Böyle ellerini gösteriyor. Allah Allah dedim. Ya olacak şeydi kulübede. Ya o zaten onu çok şey yapmışlar, eleştirmişler. Şimdi bu kadroya adam değil o kanun. Gitar çalsa ne olur, saksafon çalsa ne olur? Yani bu yok.

0: Arkadaş yani. Adam çaresiz bir yerde, bir yere kadar.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Bakalım, takip edeceğiz. Gol oldukça söyleyeceğiz ama sıcak bir haberi verelim. Birkaç, yani özellikle tabii Fenerbahçe'nin Roma ile bir berabere kaldığı maçın ardından gündem bir anda İsmail Hoca'nın istifa ettiğini duyurmasıyla birlikte o konuya çevrildi. Aslında Fenerbahçe son dönemin formda takımlarından birisi karşısında iyi de bir başlangıç yaptı diyebiliriz belki de Şampiyonlar Ligi'nde. En azından geri düşmesine rağmen kaybetmedi, bir puanla ayrılmıştı. İsmail Hoca ayrıldı, ardından Aziz Bey biliyorsunuz hemen çıktı sıcağı sıcağına, dedi ki ben burada olduğum sürece de İsmail Hoca ile devam edeceğiz. Dün Hoca ile evinde görüşmeler sürdü. Oğuz Çetin oraya gitti. Oğuz Çetin'in görüşmesinin ardından dün akşam Fenerbahçe Spor Kulübü bir paylaşım yaptı ve İsmail Kartal'ın bugün saat 11.30'da takımla birlikte antrenmana çıkacağını söyledi. Yine antrenman öncesi Oğuz Çetin tesislere girerken A-Spor mikrofonuna dedi ki İsmail Hoca dünden beri zaten burada dedi ve beklenen görüntü Fenerbahçe Kulübü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep maçı hazırlıklarımız devam ediyor dedi. Sarı lacivertliler yine o paylaşımın içinde de bugünkü antrenmandan İsmail Kartal'ın takımın başında, takımı çalıştırırken ki bazı anlarının fotoğraf kareleri paylaşıldı. Ve Fenerbahçe'de bu süreç artık sona ermiş oldu.
2: Fotoğrafı niye böyle paylaşmışlar ki şimdi?
0: Basına açık mıydı, pardon?
2: Yok,
1: basına kapalı.
2: Bence de. Şimdi sağdaki fotoğrafın ne anlamı var? Soldaki fotoğraf.
1: Hayır, sağdaki fotoğrafta da İsmail Kartal var. Bu paylaşımı almış arkadaşlar şu anda. Tek kare değil, onu söyleyeyim. O yüzden o Lukaku, yani İsmail Hoca yanında da Lukaku.
2: O fotoğrafın
1: değil.
2: Bütünlüğü de var yani.
1: Tabii bu fotoğrafın bütünlüğünde Lukaku ile şöyle çak işareti yapıyor hoca. Diğer fotoğrafları da, hatta Yunus Emre Kaplanoğlu'ndan rica edelim editörümüzden. O paylaşımdaki tüm fotoğrafları rica edelim arkadaşlardan, hepsini atsınlar. Hepsini tek tek biz de ekrana getirelim. Şöyle bakıyorum, 1, 2, 3, 4 tane fotoğraf karesi var toplam paylaşılan. O karelerden birisi bu. Diğerinde hoca Lukaku ile beraber gayet keyfi yerinde gözüken bir görüntü. Onun dışında yine Oğuz'un içinde bulunduğu futbolcuların topla birlikte çalıştığı bir anda yakından takip ettiği an var. Zeki Murat Göre ile birlikte yine aynı şekilde başka bir fotoğraf karesi de daha bulunuyor. Yine oyuncularıyla, onu da söylemiş olalım. Bu süreç şimdi artık sulha erdi.
0: Değil mi? Bu resmi yani başka koymadı bizimkiler. Ense tıraşını mı gösteriyoruz burada?
1: Lukaku'yu mu?
0: Lukaku'nun ense tıraşı.
1: Yok, o aslında paylaşımını
3: tamam da yani o... İsmail Hoca ile aynı fotoğrafı yarısını
1: yani
3: görüyoruz
1: şöyle,
3: biz.
1: Hocam, şimdi tabii bu öyle bir ekran değil. Şunu çektiğim zaman ikinci fotoğrafa geçecek.
2: Hocam Lukaku'da Yunus Emre sen öyle düşün diye koymuş. Hocam Yunus Emre sana şey yapmış.
1: Takıldınız ya. Asıl konuya bak diyeceğim. Rize Spor gol attı bu sırada. Eyüp deplasmanında 1-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor. Bakıyoruz offside vesaire bir şey var. Sağ kanada doğru atılan top.
0: Öbür taraftaki offside.
1: Ardından birebir de şık hareketler. Ceza sahasına yapılan orta. Ali Sol kafayla topu ağlara yollamış. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçiyor.
3: Asisti yapan çocuk kim? O nasıl bir çalım?
0: Yapan da o 21 numara şimdi. Orada kimleri yolluyor? O 21 numara kim?
2: Çok hocam, merak kaleci ediyorum. De boşa atlıyor baksana.
0: He?
2: Kaleci de boşa atlıyor.
3: Hayır, çocuk çok iyi bir sol ayak, çok çabuk bir ayak. Merak ettim.
0: Ya beni geçemez. Duruşu yanlış.
1: Vallahi bil galiba. Yanlış görmediysem.
2: Ya hocam ya.
1: 79 numara mıydı?
0: 21 numara kim abi? Çalımı yiyen yere düşen çocuk ya.
1: Ya bir kere de ya. Olumlu yapanı önce öp sonra ömrüne geç hocam.
0: Arkadaş olmadı işte. Bak biz onun için hiçbir şey olmayız.
1: Ya hocam, onu niye herkes yapabiliyor mu o çalımı?
0: Öyle durursan yersin işte çalımı.
2: Ya hocam şurada bir yapsana. Şu hareketi yapsana hocam. Bir hareketi yap da görelim ya.
0: Ya ne olacak o hareket?
2: Yapamayacaksın ondan sonra şey yapıyorsun hocam.
0: Şimdi.
1: Ya hocam. İbrahim Uslu telefon attığımızda. İbrahim, o müthiş asisti kim yaptı görebildin mi? Bize bir paylaşsana zahmet. Maç nasıl gidiyor? İlk 20 dakikalık bölümü de aşağı yukarı bize aktarmanı rica edelim.
4: Teşekkürler Koray Baloğlu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumundayız. İki takım da 3 puan için sahaya çıkmış. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama kadro kalitesi olarak Rize Spor'un bir tık daha önde olduğunu, ataklara girdiğini belirtmekte fayda var. Nitekim bir gol ofsayt tehlikesiyle sayılmamıştı. Ama Rizespor ataklarına devam etti. Sağ taraftan çok güzel bir orta geldi. Alisov'un güzel bir kafa vuruşunu izledik. Noobavan boşa atladı Eyüpspor kalecisi ve skor tabelası şu an için 1-0. Ama Eyüpspor'un şu anda çok etkili bir hata. Son anda kaleci girdi araya, Popan.

0: E-Sport korner kullanılacak. Tabii maçta her an aksiyon olabildiği için pozisyon dışına çıktım. E-Sport bir önce gole reaksiyon verme amacında şu anda bir duran top şansı kazandılar. Köşe vuruşu tabii tüm atlarıyla bastırıyor E-Spor'da. Bugün mutlaka puan almak istiyorlar. Haftaya Fenerbahçe deplasmanı öncesinde rahat gidebilme adına bugün 3 puan hedefiyle sahaya çıkmışlar. Bunu net bir şekilde de görebiliyoruz. Duran top kullanıldı ve savunma uzaklaştırıyor. Skor tabelası dakikalar 24'ü gösterirken 1-0 Ali Çoğun müthiş golünü izledik Koray abi.
1: Evet, teşekkür ediyorum İbrahim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
2: Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Karaca ile konuştum ben.
1: Evet.
2: Dedi ki Romanya'dan bir oyuncu geldi dedi, Daicuaru. Onu izle dedi. Sen futbolcudan anlarsın diye beni övüyor. Onu bir izle dedi ve bu çocukmuş. Şimdi bak bu asisti yapan çocuk. Müthiş bir sol ayağı var dedi. Gayet uygun fiyata gelmiş. Türk futbol severleri Rizespor'un 21 numaralı Daicuaru oyuncusunu izlesin. Evet.
3: Farol takımından geldi. 21 değil, evet, ya, 21 gelmiş. Futbolcusuydu ya.
2: 19 yaşında.
1: 19 yaşında.
2: Evet, menajerlerin hiç sevmediği oyuncu tipi.
1: Güvenç hocama göre ama defanstan dolayı öyle.
3: Defans, ya bak.
2: Hocam o da yetenek. Niye Messi'yi tutamıyorlar? Defansı mı suçlayacaksın?
1: Evet, hep defans kötü hocam değil
2: mi? O da çok yetenekli. Çok çabuk
3: sevdi. Ya arkadaş oğlu ya, çimleri yoldurdu derler. Çimler hakikaten düştü yoldu.
2: Yetenekliyse yolacaksın.
4: Hocam.
3: Allah Allah. Şu halimle beni geçemez. Vallahi billahi geçmez. Şu halimle bak ama bu halimle. Durmasını bilmiyor ki. Karşısında böyle durulur mu? Daicuaru
1: seni geçemez mi şu an?
3: Hocam sen... Bu halimle geçemez bak şu halimle.
2: Hocam sen onun rüzgarıyla zatürre olursun.
3: Yok ya.
2: Geçme karşısına.
3: Durmasını vallahi bilmiyor. Ya kardeşi ya biz de burada oturuyoruz işte antrenör... bu başkanlar ne iş yapıyor ya, tövbe ya, hepsi değil tabii de yani burada ya
1: dur bu seni Daicuaru var ya bakkala yollar geri getirir ben sana öyle söyleyeyim.
4: Bakkalda ne alacağını şey, evet, yok alt katta pastane var ya, evin alt katında pastane var, oraya gider
1: 10
4: ya.
1: Yumurta 3 süt önce kağıdı verir bak, sana bak, sonra
3: ne yapmış bir baktım var ya Sampdoria'da oynamış Serie B'de o İtalya'dan gelmiş o tamam mı
1: şu halinle tabii futbolculuk halini bilmiyorum.
3: Yok
2: kim hocam?
3: Bu çalımı yiyen ya.
2: Ha çalımı yiyen.
3: Arkadaş ben... ya bak biz de bunu bak. Şimdi geçenlerde beraberdik. Şu Galatasaray maçında yenen golleri bir daha göstereyim. Hiç umurunda değil bizim meydanın. Herkes eleştiriyor. Ya nasıl gol yedin hadi bir göstereyim ya bu hataları.
4: Göster bakalım.
3: Yani şimdi neyse sen gör zaten. Sen bir gör Galatasaraylı olarak Galatasaray muhabiri. Ya
1: gösterdik bak... hocam onu son sayfada.
3: Ya sonsa geceliğin çok uyumuyorlardı. Fazla
2: şey. Şimdi de göstermek istiyor hocam. Koray.
1: Çok iyi reytingler o gün sen öyle deme bakmamışsın.
3: Tamam da yok şimdi bugün Serkan işte Serhan da görsün Selahattin de görsün tamam mı?
1: Ben Lizbon'dayım. Bir sonraki saat yine tamam. Vereceğim.
4: Ben Lizbon'daydım izleyemedim hocam tamam. Sen bana gösterirsen tamam. Sevinirim.
2: Koray bir sonraki
1: saat bir sonraki saat vereceğim. Tamam.
3: Ya bunlar daha önemli duruşu. Ya bak şimdi Hamit Altıntop buradan selam gönderelim. Evet, selam.
2: Amerika'dan izliyordur şimdi.
3: Cristiano Ronaldo buna bir çalım attı. Tamam mı? Bacak arası. Duruşu yanlış abi. Bayern Münih'te oynadın, Real Madrid'de oynadın. Abi öyle mi durulur ya?
4: Ya bu var.
3: Galatasaray'da oynadın
1: birisi. Ya
3: vallahi
4: hocam var ya bu duruş merakı var ya beni hasta ediyor biliyor
3: musun? Yemin ediyorum
4: ya.
3: Beni geçemez.
4: Ya bak, bir şey söyleyeyim hocam. Senle yaklaşık hocam 2000 tane program yapmışız. Ya gelsene hep duruş aşağı.
3: Ya göstereyim mi?
1: Geliyorum. Şuraya cimciye geç de seni taca çıkarmayalım.
3: Ne?
1: Teşekkür ediyoruz. Geldim hocam. Ben cimciyim sen savunmacısın.
3: Al topu. Al topu.
1: Şey
3: mikrofon düşmesin.
1: Nasıl duracağım?
3: Sen
1: amcaya dönme sadece.
3: Koray, amcam böyle Koray, duruyor evet. Mu?
2: Bir dakika ben 112'yi arayayım da hazır.
1: Tamam evet.
3: Böyle duruyor mu?
2: Alo.
4: Doktor aşağı.
3: Tamam. Böyle duracak bak şimdi.
1: Tamam.
3: Geç bakayım nasıl geçeceğim beni?
1: Gidiyorum.
3: Ben de gidiyorum.
1: Tamam.
3: Böyle dönerim.
1: Böyle dönerim. Bir daha.
3: Geçemezsin
4: hocam
3: yani.
4: Sen dönene kadar mevsim yerlerde, değişti yerlerde. Hocam.
1: Sen dönene kadar o adam.
4: Mevsim değişti hocam. Mevsim değişti hocam. Ya ne dönmesi
3: geçemez. Hareketi bile yapamaz.
4: Hocam.
3: Ver topu.
4: Hocam tamam, günümüz futbolunda bu yok hocam.
1: Sen diyorsun böyle dur karşıla.
3: Al.
1: Buradan sonra bu tarafa dön diyorsun değil mi?
3: Al. Tamam, bak, böyle değil işte. Böyle yapmayacaksın. Demek ki bir açar.
2: Bir yere yeter hocam tamam.
3: Yani netice dur. Ha,
1: ben
3: olmaz.
1: Sana diyorum ki bak dur hocam sen yine.
3: Ya
1: adam geçin. O kadar hızlı ki. Sen oradasın. Tamam.
3: Buraya ben de hızlıyım.
4: Ya yok gel şu şey.
3: Görüyorum.
4: Abi Rize'nin golünü görmedik mi? Ya, Rize'nin golünü yapsana.
1: Bir sol çekiyor bir sola çekiyor.
4: He, Rize'nin golünü yapsana. Nasıl?
3: Hiçbir şey yapmayacağım.
4: Çek, hocam Rize'nin pozisyonunda sen nasıl yapacaksın ya?
3: Ya Allah Allah. Ya böyle tamam, durunca geçemez. Çekti ya çek. Ben de çektim. Böyle geçecek.
4: Hocam sen demedin mi herifi çimlere şey ezdir demedin mi? Yoldur demedin mi? Ya sen ne oluyorsun hocam burada?
1: Ya bu
3: benim futbolcumu geçemez abi.
4: Ya hocam nasıl geçemez gözünü seveyim ya.
1: Hücumcunun hiç şeyi yok ya.

0: Yani adamın yetenekli yeteneği adam. Var, çabuk bir kere.
1: Ya tamam, yetenekli de böyle durursam ben, adam bana küfür eder, niye böyle duruyorsun diye geri döner. Bak yemin ediyorum geri döner ya. Yani. Dursun. Ya bak ya, bir dakika ya. Şimdi tabii şeye getiremeyiz. Upamecano'nun bir pozisyonu var şeyde. Bir de Van Dijk'in bir şeyle, Haaland'da bir pozisyonu var.
2: Van Dijk'la.
1: Van Dijk'ın.
2: Onların telifi.
1: Evet, tamam da. Geçemiyorlar. Van Dijk koşuyor, kafasını çeviriyor. Geçemedi abi. Upamecano'yu da geçemedi.
3: Hocam, düz koşulara başladı yalnız. İnşallah sezon yetişir.
1: Bak, onları internete girip bulsunlar. Bak, diyecekler ki o zaman öyle alıyorsun hocam.
2: Tamam, ben diyorum ki sen doğru duruşu gösteriyor olabilirsin.
1: Ama işte onlar yapıyor. Onlar niye orada oynuyor işte? Biri Liverpool'da oynuyor, birisi bilmem.
2: Tamam, adam o slalom o kadar hızlı yapıyor ki sen oradan oraya dönene kadar.
1: Ya onlar hızlı değil mi? İşte duruş şekli. Duruş ya onları. Bak onları bir
3: Upa Mekana'yla.
1: Evet. Van Dijk'in şeyi ne? Tamam mı? O Haaland'da Upa Mekana kim neydi bilmiyorum. Bir baksınlar ya. Birkaç tane daha pozisyon nasıl duracağını öğrense. İlk önce önemli olan o. Bak Messi de Boateng'e çalım attı. Boateng yere düştü.
2: Evet. Ters döndü çünkü senin dediğin gibi.
1: Heh, bravo. Bak onu görüyor. Şimdi o çalımı yedi ya. Bak şimdi böyle
3: hocam,
1: güzel durdu.
3: Yok hocam.
1: Bak güzel durdu. Tamam mı? Böyle kesince böyle döndü. Halbuki bak böyle çalımı attığı zaman şöyle dönse kucağına gelecek. Anladım. Kucağına gelecek.
2: Abi. Yani bunlar öbürleri de.
3: Yani bunları... Teoride ve pratikte Bahadır Boysal geliyor aklıma. Teoride çok güzel.
1: Evet, yo, pratiğini yaptırıyorum ben onu 50 defa ya. Öyle şey mi olur?
3: Neydi? Karşındaki adamın yeteneğine mahkumsun.
1: Tabii. Hayır ya, ne yeteneğine mahkumsun. İşte geçemiyor.
3: Mahkumsun. Mahkumsun işte.
1: Ya Allah Allah. Geçemez abi, geçemez.
3: Senin de bir yetenek
1: ya bir yere kadar.
3: Lazım var, rakibin de var.
1: Ya rakibin
3: gördük
1: de
3: pozisyon. Rakip bir saniyede 3
1: ya bırak ya. Adamı takdir ediyorum ben ama karşısındaki var ya.
4: Ya hocam nasıl, baksana kim geçerse geçsin o asisti yapan çocuğun karşısında kim geçerse o hareketi yer hocam ya. Yer ya.
1: Yemez.
4: Ya yer hocam ya.
1: Allah Allah. Sen Allah yersin tabii, sen dönene kadar zaten kaleci ağlardan topu alır. Onun Serhan gibi... olsa var ya bek. Serhan şimdi döndü ya, yere düştü ya. Kalkana kadar kaleci ağlardan topu.
3: Sen beni izlemedin de inşallah.
5: Serhan izlemezse ayıp ediyorsun hocam.
2: Bak şahit olanlar varmış. Ayak içi çok iyiymiş Serhan.
3: Tabii yani, hocam ya.
2: Serhan Türk'ün ayak içi ayak çok iyi.
4: Hocam YouTube'da gollerim var. İzlettiririm sana bir ara.
5: Bir fındığın içini yer senden ayrı yemem.
2: YouTube'a yaz Serhan Türk goller.
4: Evet.
1: Kendi gol kalesine golleri var ama.
4: Ya hocam bir izle lütfen. Lütfen.
2: Samsun ya Serhan, bir Çorum ne işimiz olur topçuluk maçı bekledik. Skorları hatırlatayım hocam müsaadenle. 32. dakika Samsun Spor 1 Çorum 3. Cengiz Ünder 2 gol attı bu karşılaşmada. Şu ana kadar Eyüp Spor, Rize Spor karşısında 1-0 geride 32. dakika kırmızı kart çıktı bu arada Eyüp Spor, Rize Spor maçında.
4: Çok
2: Rize
4: ağır
2: Spor'da.
4: Bir direkt kırmızı.
1: İyi, çok
4: hocam bir baksana.
2: Bakıyoruz, şuna. Pozisyona bakacağız.
4: Oyuncunun tekrar. İtirazı da yok gerçi.
2: O sıra orada ama.
1: Ne ben ne alt ettim diyor oyuncu.
2: Rize Spor 10 kişi kaldı. Ha.
4: Hayır.
2: Vardan şayet bir müdahale gelmezse.
4: %100
3: çok soğuk kalınıyoruz.
2: Recep Uçar kenarda bu arada.
3: %100 gol tehlikesi hissederek verdiyse
4: hoca
3: ben
4: ne yaptı bu diyor.
3: Başka
4: ya.
3: Bir şey yok. Bakalım hocam buna %100 gol deneyelim. Bir dakika. Bak şimdi.
2: Kartı gören isim.
3: He.
2: Recep Uçar hocam ne yaptı diyor karşılaşmanın hakemine. Biz şimdi pozisyonu bakacağız. Tekrar izliyoruz.
4: Abi ağır değil mi ya? Ağır be, sarı kart
2: neyin
4: değil mi?
2: Neyin kırmızısı ya? Ben anlamadım.
3: Yok, bariz gol şansından.
1: Nerede gol abi ya? Kaça gidiyor ya?
3: Tamam işte bariz gol. Başka türlü
4: abi, buna kırmızı verilmez. Kanat kenarda abi ya.
2: Abi bir kırmızı daha çıktı kenarda. Aa, şu anda.
1: Hocaya?
4: Hocaya çıktı.
5: Ona bir itirazım olmaz. Hoca ihlal yapıyorsa hakem kendi otursun.
1: Ya, ya buna da itiraz etsin yani. Abi bu kırmızı kart olmaz arkadaş. Ayıp ya. Görmediğimiz bir şey var.
2: Şu an ekrana yazmadı. Recep Hoca'yı gösteriyor kardeş ama kenardan biri başkası olabilir. Şimdi monitöre çağırdı. Hakem monitörü.
4: Abi yok sarı. Ya sarı.
2: İnanılmaz
4: sarı.
2: Bir kırmızı
4: değil o sarı. Sarı.
3: Hayır, kırmızının gerekçesi bariz gol şansından başka
4: abi,
3: bir şey
4: yok abi. Orada pozisyon yok abi.
3: Tace çıkan top.
4: Abi bariz gol şansı olması için o şey
1: diyemezsin. Yani.
2: Şeyle Oğuzhan Aksu maçın hakemi şu anda monitöre
1: korner,
2: gitti.
1: Korner bayrağını, korner direğiyle, kale direğini.
3: Yok hocam çok geri.
4: Sarı verecek orada, sarı verecek.
2: Abi tekrar pozisyonu izliyor şu anda. Sanya'nın yaptığı
4: müdahale.
2: Şimdi atak bitsin, olay aksiyon bitsin. Burada göstereceğim.
4: Olan hocaya olacak.
1: Sarı kart abi, sarı kart. Bak hop.
2: İncelemeyi yap.
4: Dedik işte sarı kart.
2: Hakem kırmızı kartını iptal ediyor.
4: İşte sarı abi bu kadar
2: ve sarı kart veriyor.
3: Ve hemen var hakemine bakıyoruz. Doğru müdahalesi için.
2: Evet.
4: Ya ben şunu anlamıyorum abi. Şimdi vara gitmeye ne gerek var? Senin çizgide
2: Barış Saka var hakemi.
4: Çizgide hakemin var senin. Sen o hakem bunu göremiyorsa Ya böyle ya bir şey yok. Boş ver hakemi.
2: Ama bu hakem

0: Ya, olmasına gerek mi var?
1: Ya, ben diyorum ya kırmızı
2: kartı. Bir dakika, bir dakika. Eskiden bunlara müdahale edemiyordun.
1: Olan hocaya oldu.
2: Değil mi? Yok hoca da aldırdı.
0: Hoca atılmadı galiba. Yandaki biri herhalde.
1: İşte o ona mi? Oldu yani. Ona oldu.
2: Yok
1: yani.
2: Yok canım onu da alır geri. Öyle şey.
1: Nasıl alır öyle bir şey mi olur hocam ya? Abi.
2: İyi be ben itiraz etmeyeceğim.
1: Hocam olur mu ona öyle bir şey gözüksem ya?
0: Kırmızı kartı abartırsan veriyor hocam. Yani şu an mesela serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor. Hoca da yeri göstereceğim şu an bir küçük kroki olduğu için Bora bir anda kalktım. Kusura bakma. Yani şu tarafa doğru gösterelim.
1: Hoca diyor ki itirazı da verilen kartı da geri alır diyor. Yani
0: aşağı yukarı
1: hocam ya?
0: Aşağı yukarı bakın. Bunu büyük bir saha düşünün. Pozisyonun geliştiği yer şu topun olduğu alanda.
3: Hatta daha orta sahaya yakın.
0: Daha da yakın hatta yok, şöyle. Yok. Evet. Oyuncu bu taraftan koşarak geliyor.
1: Kanattan.
0: Kanattan topu kurtarıyor. Kurtardığı top şuralara doğru gidiyor. Yani direkt şöyle kaleye doğru da gitmiyor. Şuralara doğru gidiyor. Ve hakem
1: yardımcı hocaya
0: gol
1: vermiş.
0: Şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart verdi.
1: Yardımcı hocaya da
0: ardından var müdahalesi
2: tamam,
0: geldi ki
2: sarı kart hakkı yani güm diye vurdu adama
0: sarı kart zaten de zaten kırmızı sarı kart olur mu top?
2: Yok ya yok.
0: Gol şansı buradan nerede? Zaten top gidiyor dışarı.
1: Abi ondan sonra hakemleri tartışıyoruz burada.
2: Bak ondan yani sonra var ya biz dördümüz hakem olsun.
1: Hocaya vermemişler bu arada. Yardımcı hocaya vermişler. Yardımcı hoca da tribüne çıktı. Hocanın belki güvenç hoca şey dedi. O kart da geri alındı dedi ama o kartın geri alınma durumu yok hocam.
0: O kart geri alınmıyor hocam. O yüzden
1: tribüne çıktı.
0: VAR müdahalesi gelir mi diye bekleyeceksin önce.
1: Kesinlikle.
3: Hayır ne olursa olsun teknik adamın sahaya girmesi yasak. Hakem bir yanlış yaptı diye sen de başka bir yanlışla hakeme müdahale edemezsin. Hakemin ikinci kartı son derece doğru. Birinci kartı da yanlıştı. İptal oldu zaten.
0: Ya Oğuzhan Aksu şu an için bence çok kötü bir karar
1: VAR
0: verdi. VAR hakemine
1: çok kötü
0: teşekkür
1: karar, çok
0: etmesi
1: kötü
0: lazım.
1: Karar.
2: Ya eskiden
0: Sarper VAR Barış Sakay'a.
2: Evet. VAR'ı eskiden karışamıyordu. Ona karışma, buna karışma. Ne diyordum ben 5 sene evvel abi? Maçın neticesine hayır, tesir edecek ya. Her şeyde eskiden yoktu.
0: Hayır ilk baştan itibaren kırmızı karta karışıyor. Ona kırmızı kart penaltı var.
2: Şimdi geçen gün yine karışmadı VAR. Allah penaltı pozisyonu VAR karışmadı. Öyle şey mi olur ya? VAR karışacak kardeşim. Dünya Kupası'nda görmediler mi? Taca karışıyor, kornere karışıyor, sarıya, kırmızıya, yeşile, maviye. Onu da uydurduk.
0: Hepsini
3: ya, yani Rize Spor olduğu için uydu hocam.
2: Ya, karışacak mi kardeşim? Öyle şey mi olur ya? Çocuk da şaşırdı biliyor musun? Atılan adam ne yaptım ben diye.
0: Hadi ya şaşırmaz mısın? Orada yaptığı faul bu arada %100 faul. Bu arada Çorum geliyor yine. 3-1 önde şu anda Samsun karşısında. Sağ kanada doğru açılan top. Orada bir frene bastılar. Setin vallahi çorumuna döndüler. Çorum Samsun deplasmanında 3-1 önde değerli izleyiciler. Dakika 37. Rize Spor Eyüp Spor karşısında 1-0 önde. Ali Soğuk'un attığı golle. Az önce bir kırmızı kart kararı çıkmıştı ama VAR uyarısının ardından hakem tekrar inceledi pozisyonu ve kararından vazgeçti. Sarı karta çevirdi. Rize Spor yoksa 10 kişi kalacaktı. O hatırlatmayı yapalım. İsmail Hoca'nın diğer fotoğrafları gelmiş. Konuyu açtı. Canlı maçları da takip ediyoruz. Tabii maç günü programındayız. Özellikle zaten bu karşılaşmaların heyecanını size aktarmaya çalışıyoruz. Bir yandan da gündemi konuşuyoruz. İsmail Hoca'nın az önceki fotoğrafları. Şöyle ayağa kalkayım hemen. Demin sordunuz yani Lukaku ile olan. Evet. Yani Lukaku orada i̇şte neydi diye. Bir önceki şey fotoğraf. Yine aynı şekilde yeni isimler ve İsmail Kartal. Yani Fenerbahçe'de artık vur.
3: Senin dediğin yanlış anladığın fotoğraf bu hocam.
2: Ya, yanlış ne anlayacağım? Burayı gösterirsen yanlış, adamın ense tıraşına bakarım.
3: Koray
2: ben nereye
3: söyledi. Koray söyledi yani. Eksik fotoğraf olduğunu.
0: Şimdi bundan sonrası için ne olur? Selahattin Kınalı seninle başlamak istiyorum burada. Çünkü sen de benzer bir süreci Fatih Tekke konusunda daha yakından takip ettiğin bir camia olduğu için Trabzonspor'da konuştun. Fatih Hoca da bıraktı. Yönetim ikna etti. Sonra Fatih Hoca tekrar ayrılmayı tercih etti. Trabzonspor'da yoluna Hüseyin Hoca ile devam ediyor. Bir arayış da var. Yine teknik adam arayışı. Şimdi Fenerbahçe'de de bu olay yaşanır yaşanmaz herkesin aklına direkt Fatih Hoca örneği geldi. Sence bundan sonrası nasıl ilerler? Aziz Bey çok sağlam durdu arkasında o gün. Gerçekten.
3: Ya evet sağlam durdu da bir önceki maçtan sonra işte bir oyuncunun ismini vererek niye oynamıyor dedi. Teknik direktör getirmişsin kararı o verir. Niye bunu kamuoyu önünde sorguluyorsun ki? İsim vermek istemedim. Önemli değil çünkü isim. Ya sen teknik adamının işine karışıyorsun direkt. Arkasında durmak işine karışmamakla olur. Güvenip getirdiysen karışmayacaksın işine. Hoca istediği oyuncuları almaya çalışacaksın. İstediklerini tutmaya çalışacaksın. İstemediklerini göndermeye çalışacaksın. Yöneticilik böyle olur ama herkes gibi ben de sen de Serhan da hocam da biliyor ki Aziz Yıldırım yönetebileceği teknik adamlar istiyor. kamuoyunun kabullenemediği de, Fenerbahçe taraftarının içinde de önemli bir oranın kabul edemediği de bu zaten. Yani Aziz Yıldırım'ın teknik adamları yönetmesi.
0: Ama bu sürpriz bir şey değil ki. Aziz Bey zaten bunu açık açık söylüyor. Ben diyor, nasıl yönetim istifa diye benim kellem hep koltuktaysa ben tabii ki diyor karışacağım. Tabii ki söyleyeceğim diyor.
2: Davul benim boynumda diyecek.
0: Evet.
2: Diyor. Tokmak başkasında olmaz. Yani
0: Aziz Bey bunu hiçbir zaman saklamadı ki.
3: Tamam, Aziz Bey bunu söylüyor. Evet, itirazım yok. Davul benim boynumda, tokmak da benim de olacak. Dünyada bunu uygulayan başka kimse kalmadı ki. Doğru bir şey olsa dünyada da uygulanır. Kimse bunu yapmıyor. Herkes teknik adamına güvendiği ölçüde bırakıyor takımı. Güvenmediği zaman da alıyor teknik adamı görevden, yenisini getiriyor. Yani Aziz Yıldırım tarzı futbol yöneticiliğinin devri bitmiş artık. Bence bitmiş olması gerekiyor. Ha, Aziz Yıldırım ben yoğurdu böyle yerim diyor. Taraftarda da karşılığı var ki kongrede seçim kazanıyor. Ama bunun Fenerbahçe'ye bir hayrının olmayacağını hepimiz göreceğiz.
0: Ama İsmail Bey Aziz Başkan'la ilk defa mı çalışıyor? Zaten o zaman baştan mesela, şimdi ben Güvenç Kurtar'la çalışacak olsam mesela yorumcu olarak, Güvenç Hoca'nın yayınlardaki performansını biliyorum. Nelere mesela savunma oyuncularının duruşlarına takıldığını biliyorum. Şimdi ben mesela Güvenç Hoca'yla yayına çıktım da hocam ya savunmadaki duruşunu konuşma desem. Ben buyum ben zaten ya. Der hoca. Ben zaten buyum, bunu bilmiyor muydun der.
3: Emin terk eder ya o şeyi.
0: Şimdi o yüzden ya. Biraz yani şey yapıyorum Kuray aslında. İsmail Bey'le de beraber çalıştık.
2: Ya İsmail Bey bir dakika Aziz Selahattin. Bey. Bana yapsaydı vallahi ben oynatmazdım, isim vermiyor ama. Ben oynatmam abi onu dediği adamı, oynatmam, kovulur öyle kovulurum. Ben bir arkadaşım var, mesaj attım.
1: Senin arkadaşın da mı var hocam?
2: Ya yok, İsmail'in aile dostu var arkadaşım. Mesaj attım. Ben dedim bavulunu hazırlasın bu kadroyla. Vallahi bak. Bırak bavulunu hazırlasın dedim. Burada mesajı size okuturum.
0: Futbol dünyasına çağrı yapıyorum. Dönem dönem Güvenç Kurtar'dan bavulumu hazırla mesajınız gelirse.
2: Yani
1: hocam inşallah bir takım çalışır da aynı şeyi biz de hocama söyleriz yani.
2: Bekliyorum abi. Kırşehir'e buradan haber gönderiyorum.
0: Hocam bugüne kadar kaç kişiye bavulunu hazırla mesaj attı?
2: Ya neyse.
1: Hocamı benim oraya transfer
2: edeceğiz. Ben onu oynatmam arkadaş.
1: Hocam çok doğru bir şey ya, söylüyor.
2: Bak şimdi bizim Selahattin Kınalı vardı benim futbolcum. Onu sonra anlatacağım o da. Neyse.
1: Benim kuzen.
2: Bizim kuzen mi? Ne? Şimdi Ali İpek vardı, Allah rahmet eylesin. Keşke sağ olsaydı şöyle Denizli'nin bir bağlansaydı.
1: Denizli'nin başkanı mıydı?
2: Başkanı bizim hmm. başkan. Bana söyledi şu var. Ben hiç başkanlardan direktif almadım. Yani senin dedi ben ne zaman hiçbir zaman bir yanlış takım çıkarttığını görmedim. Yanlış müdahale ettiğinde görmedim dedi. Kaç tane maç oynadık. Ya dedim ki o zaman başka ya bana bunu niye söylüyorsun? Git başkanlara söylesene dedim. Beni alsınlar. Rahmetli şunu anlatacağım. Yani az çok şeyler görünüyor. Şimdi ben olsam öbür türlü oynatırdım. Ondan sonra da güle güle giderdim. Kovulurdum. Bildiğimi yapar. Bildiğini yapıp kovulacaksın abi.
3: Bence İsmail Hoca da Fenerbahçeliliğinden yani, dolayı yine bir geri adım attı. Aslında Fenerbahçeli bence kesin kararını vermişti ve hatta ben maç sonunda başka bir sürü yorumcu şubunun da benimle aynı fikirde olduğunu gördüm. Ben zannediyorum benimki orijinal düşünce. Ben dedim ki Mert kararı sonrası başkanın kamuoyu önünde kendisini rencide edişini affedemiyor hocam.
2: Burada pardon,
3: Roma'yı 5-0 yense de bırakacaktı.
2: Selahattin gene burada kırmızı kart vardı size sporlu hoca. Eyvah.
0: Oo, oo. Evet.
2: Kırmızı.
0: Yerde evet. Yatan bir isim var Eyüp Spor'da.
2: Basma bu sefer kırmızı.
0: Bir basma var.
1: Gene Sarper Barış Sakay'a iş düştü.
0: Evet, Sarper Barış Sakay yine bu çalışacak sefer, gibi duruyor. Şu bu anda kırmızı hakemden bu sefer. Bir kart çıkmadı değil mi? Biz kaçırdık muhabbet
3: ederken. Çok bilerek yaptığı gibi durmadı ama.
2: Nasıl bir ya bilerek bir yok, adamı vurdum ya, ben bilmeyerek vurdum.
1: Hayır, neredeyse. Kırmızı bu kart arada, konusu neyin fikriniz hocam?
2: Bu.
0: Ya ben monitörde olsam çağırırım. Net.
1: Yok çağıracaksın.
2: Hiç ya, yok canım direkt kırmızı verecek bunu.
1: Hatta bunu hakemin yakalaması lazım.
0: Oğuzhan Aksu burada bir kart çıkarmadı herhalde sanırım. Ya da Mihaila'ya çıkmış bir kart ama sarı mı verdi onu biz göremedik tam.
1: Hayır, pozisyon
2: daha
1: sonrası. Hiç,
2: daha şu anda bir şey göster.
0: Evet, sarı Mihaila'ya mı? Sarı kart vermiş. Şimdi bir var müdahalesi şimdi. Bekliyoruz. Bizim bu subjektif bir yorum.
2: Yok, gidiyor.
0: Evet, evet. Çağırdı hakemle zaten.
2: Güle güle. İşte, ya biz bana bak, bu işi biz daha iyi biliyoruz.
0: Orta hocam hakemin, biz barda böyle otursak dörtlü.
1: Orta
0: daha
1: hakemin,
0: iyi iş çıkarabiliriz.
1: Orta hakemin dördüncü kez orta hakemin bu pozisyonda VAR'a gerek kalmadan süzmesi lazım.
2: Çok yok, bu sefer yanlış. Tamam da bir
1: ya
2: dakika.
1: Hocam garantiye gidiyorlar ya.
2: Biz süzdük de bu sefer dedi ki yine yanlış yapmayayım dedi. Bana göre sarı nasıl olsa yukarıdan.
0: Oğuzhan Aksu şu anda
1: net kırmızı.
0: Kötü bir maç geçiriyor
1: karşılaşma. İyi Allah'tan VAR kararları hemen çıkıyor ya.
0: Sarı kart vermiş şuna yani inanılmaz.
1: Ha, dönüş kırmızıya döndü.
0: Şimdi geldi sarı kart iptal.

0: kaldı diyor ve Mihail Azar'la kabul ediyor. Hiçbir şey demeden direkt içeri gitti. Yok, kırmızı kart.
1: Abbas bağlasan durmaz.
2: Yani şeyin farkında yok mısınız? VAR kararları hemen veriliyor. Hayret.
1: Evet. Ya biz veriyoruz buradan ya. 10
0: kişi kaldı şu anda. Dakika 44. Recep Uçar tabii kenarda, ne yapsın, ona yapacağı bir şey yok. Mihail'e gitmiş resmen.
1: Ya kardeşim adamına, böyle bir şey olur mu ya? Yani sen galipsin ya, bunlar nasıl bir futbol? Hayatımda böyle bir adama basmadım ya. Ya ne diyorsun, nasıl bir futbol?
2: Ayağına basmadım.
1: Ya, ya böyle olmaz abi mı? Böyle bir foul. Biliyorum bilmiyorum falan, karambol da olur. Şeyi geleceğim, Selahattin Kıran'ı bir gün bunu şey yapıyorum, dedim ki hayatımda Türkiye'de gördüğüm, bak meziyet olarak bir numara. Bak,
3: 2-1 ben hocam.
1: Ya bir dedi ki ben 1 dedi. Ya sen
3: 12, evet.
1: Bak. Bak, sürat 1 numara Türkiye'de. Hepsi ne oldu? Çabukluk,
3: güç,
1: dayanıklılık, güç, teknik, iki ayak var. Asist, kafa topu, gol.
0: Kim bu ya?
1: Selahattin Kınalı bu değil tabii. Bu saatte sen çakma.
0: Şimdi diyorum kim anlatıyor?
1: Ya Selahattin Kınalı ya,
4: Trabzonspor'da da oynadı.
1: Bak, böyle bir futbolcu ben Ankara hayatımda spor. Bülent Uygun var. Buna benzer bizim Ceyhun Güray var. Yani hepsinden hem çabuk olacaksın, hem süratli olacaksın, hem teknik olacaksın, hem asist yapacaksın, hem sağ vuracaksın, hem sol vuracaksın, kafa. Bunların eksikleri olan Bülent Uygun'da şey var.
4: Koray, hepsinin bir arada. 5 saniyeni alıyorum. Ha? Selo'yla, yani kuzenimle konuştum. Bir yayına geleceğiz. İki Selahattin Kınalı arasında bir moderatör alacağız. Şu an Antalya'da yaşıyor kendisi.
0: Senin gerçekten kuzenin mi?
4: Tabii tabii.
1: Ya nasıl bir futbolcuydu ya? Ben, arkadaş,
0: ben bunu bilmiyordum bu arada. Ya, hep soruyorlardı isim benzerliği deyip geçiyordum, devamını bilmiyordum.
4: Koray, senin adam yaşını bir sola 10 sene önce bıraktı diyelim.
1: Bak,
0: sola, ara, ben sizin kuzen olduğunuzu biliyorum.
1: Benim futbolcum ya sol vuruyor Bazuko gibi. Sağ fark etmiyor. Kafa çıkıyor, vuruyor. Sürat var, dayanıklılık var, çabukluk var. Ya her şey var adamda. Böyle bir futbolcu. Di Stefano belki vardır. Eskiden.
4: Di Stefano'ya da biz yetişemedik hocam.
1: Neyse yani.
0: Bu kadar saydın övdün, kesin yedek bırakıyorsundur.
1: Yok ya, sen deli misin?
0: Oynatıyor
1: ya, adam ya, adamın zaten milli takıma gitmesi lazım. Kam şey.
2: 1986-87 yani, sezonu. Şimdi günümüz futboluna dönelim hocam ya. Günümüz
4: ya bırak. Rahmetli Hıncal abi de, Hıncal Uluş da özel hayranıydı Selahattin Kınalı'nın. Yazar da arasını.
1: Vallahi bile. Allah rahmet eylesin Hıncal Uluş'tan da. Neyse, Selahattin'e de buradan rahmet selam. Eylesin. Yazık, günah ya. Böyle bir yetenek diyorum ya. Hepsinin olduğu bir adam, hepsi komple bulamazsın abi. Messi diyorsun, kafa topu yok. Ronaldo diyorsun, devamlılığı yok, dayanıklılığı yok. Veya sola yani.
2: Kanalı şey mi yaptın? Messi mi yaptın?
1: Abi hocam, bu adamda her şey var ya. Böyle bir adam var mı? Var mı da senin gençliğinde Seren? Sen
2: gençliğinde. Hocam beni aynı yaş zannediyor şu an.
1: Fark etmiyor yaş maç ya. Sen demem.
2: Hocamla biz 1972-73 sezonunda beraber oynadık. Hocam.
0: Hocam senin futbolculuğun nasıldı? Kendi özelliklerini saysan.
1: Ya ben bir şey sorayım da sana. Sağa vurdum, sol
2: sürekli
1: vurdum,
2: çalım
1: kafa
2: yiyen,
1: vurdum, dört yüz vurdum. Nasıl gelirse
2: duramadığı yüzünden sürekli çalım yiyen, sürekli çalım yiyen bir oyuncuydu yani. Sürekli duruş yüzünden sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu o zaman.
1: Abi,
4: hocam santrfor ya.
1: Sanlı abimin. Evet. Sanlı Saralyoğlu. Böyle burun vurup gol atardım. Ya Güvenç der. Var ya, nasıl vuruyorsun? Ya topu ayağımı kaldırsam vuramayacağım. Önüme geldi, dink bir dürterdim, gol mesela.
4: Hocam Sanlı abi oflu muydu?
1: Trabzonlu galiba, of, öyle bir şey. Ama bir gün Galatasaray'la oynuyoruz. Ali Sami Yendi 1-0 mağlubuz, lig maçı. Bu Mehmet vardı, Allah rahmet eylesin. Ördek Mehmet öldü.
4: Ördek Mehmet.
1: Abi topa bir vurdu, top gitti. 8 ay ceza almıştı. Şeyin orada kaldı. 90'ın orada ağlarda kaldı. Demir arasına sıkıştı. Maç oynanıyor. Korner atılıyor. Sanlı abi bak, nerede belgeçine geldi. Hadi Güveç dedi ya falan. Tamam abi dedim, uçarak bir kafa abi. Gol. 1-1 bitti maç, tamam mı?
0: Vay be.
1: Sanlı abi yani var ya, çok iyi de bir insan.
0: Selam
1: bir
0: var buradan.
1: Sanlı abi nerede acaba ya? Bir hiç ne?
0: Ararız şimdi. Ha? Araya gideceğiz. Arada sorarız neredeymiş diye Sanlı kaptana da.
1: Abi,
0: bu arada ilk yarı bitti. Ya. Çorum Samsun Spor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Eyüp Spor 0, Rize Spor 1. Rize Spor 10 kişi kaldı. Orada da ilk yarı tamamlanmak üzere artık. Samsun'un tek sayısı Tomasson'dan geldi ama perdeyi Ramirez'de Çorum açtı 1. dakikada. 5. dakikada Tomasson yanıt verdi. Ardından 10. ve 15. dakikada Cengiz Ünder'in golleriyle Çorum Samsun deplasmanında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Biz bir mola veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
5: Tutku, inanç, güç,

0: Zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Aspor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: faturamla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: A Spor Radyo.

0: Oktay, Selahattin Kınalı ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Arada birazcık biz top oynadık burada. Güvenç hocam meziyetlerini bize gösterdi. Ya, sağ ol hocam.
1: Gösterdim, yok.
2: Yalnız bir şey söyleyeyim. Hocam anlattığı gibi oynamıyor. Koray, söyleyeyim ben sana.
0: Daha
2: hocam
0: iyi
2: diyor, öyle diyor, böyle diyor da ondan sonra dedi ki benim dedi, kalbim ağrıdı dedi. Biraz oturmam lazım dedi.
1: Saçmalama.
2: Ayaklarım hareket etmiyor dedi.
1: Bir maç oynarım.
2: Hapı almadım dedi.
0: Turp gibi hocam, turp. Tümü beğendin. Yunus Emre'yi mi beğendin? Yunus Emre Kaplanoğlu.
1: O var ya vallahi adam. Ya tık şimdi iki pas oynuyor. Tek oynarsan olmaz.
0: Evet.
1: Üç de yapamaz. İki oynayacaksın. Tekniği gösterir. Yunus Emre müthiş. Yani. Biz üçümüz de onun yanında kazmayız.
0: Hocam şey yapmamızı istedi yani.
2: Hocam bana da mı sallıyor
0: İki kere
2: hocam?
0: Temas edebiliyorsun.
2: Yere hocam bana da mı sallıyor?
3: Kontrol pas.
0: Kontrol pas yani. Havada yapıyoruz bunu. İki tur döndük bu.
2: Hoca hep bir defa da yaptı.
1: Üç tane yapamayacaksın, tek de yapamazsın.
2: Hoca hep bir defa yaptı.
1: Kontrol pas.
2: Hoca hep bir defa yaptı kontrolü.
1: Ya saçmalama be.
2: İkiyi görmedik.
0: Bırak bir çok şey... üstüne oynuyor farkında.
2: Ama yok, görelim abi ya, yani. Doğru, sonuçta burada kamera var. Bu kamerayı görüntüleri verelim hocam yani.
1: Çektirmem de kemeri takmayı unutmuşum.
0: Doğru.
1: Altı kemer şeyler düşecek de ödüm
0: kopuyor. Ben de öyle kemeri takmayınca iki sektiremiyorum. Doğru.
1: Ya yok.
2: Mikrofonlar düşecek diye sıkıntı yaşadı hocam.
1: Hayır. Mikrofonlar.
0: Bir de bağlantılar yani hazırmış. Hemen bağlantı noktalarımıza gidelim. Konya Spor Trabzonspor'u ağırlayacak. Alanya Spor'un konuğu da Göztepe olacak. Arkadaşlarımız yine yerlerini aldılar. Önce Konya'ya gidiyoruz ve bu karşılaşma öncesi sözü Ahmetcan Çelik'e bırakıyoruz.
4: Evet, hazırlıklar tamamlandı. Takımlar yaklaşık olarak bir saat sonra sahaya gelecek ve maç ise saat 20.00'da burada oynanacak. Tabii zorlu bir karşılaşma olacağını belirtmiştik önceki yayınlarımızda. Çünkü her iki takımın da bu maça 3 puan parolasıyla çıktığını belirtelim. Geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'ni yenmişti Trabzonspor. Bu haftada konuk olduğu Konya Spor'u yenmek istiyor. Fakat Konya Spor'da haftalardan bu yana devam eden bir kötü gidiş var. Ona da dur demek için bugün buradan konuk ekibe puan vermek istemiyor. 27'de başlayacak maç Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses olacak. Bunu belirtelim. İlk 11'lere baktığımızda ise, muhtemel 11'lere baktığımızda ise Konya Spor'da kalede Bahadır. Savunmada Endezir, Rayyan, Adil ve Masuka. Orta alanda Melih İbrahimoğlu, Yestoviç. Hücumda ise Goncalves, Muleka ve Enis Destan öne çıkıyor. Trabzon ise ona ana kalede, savunmada Pina, Nia, Savic, Mustafa, orta sahada Ozan Tufan, Fabinho, hücumda ise Salah, Muçi, Aral ve Francolina görev yapacak. Zorlu maç öncesinde tabii ki bir dizi önlemler de alındı. Bunu hemen kameraman arkadaşım Tunahan Konuk sizlere gösterir. Çok yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu belirtelim. Atlı polislerimiz de burada. Atlı polisler de o noktada güvenlik önlemleri alıyor. Hemen bulunduğumuz alan konuk ekip Trabzonspor'un giriş alanı. Diğer taraflar ise ev sahibi takımın seyircilerinin giriş alanı. Dediğimiz bu gibi Konya Spor için çok önemli bir maç olduğunu belirtelim. Konya Spor 4 haftadan bu yana galibiyet alamıyor. Bu hafta buradan galibiyetle çıkmak istiyor. Onun için de 3 puan parolesiyle yola çıkmak istiyor. İşte gördüğünüz gibi balkonlardan da Konya sporluların galibiyet mesajları var. Yaptıkları hareketler galip gelmek istiyorlar. Çünkü haftalardır alınamayan puanlar var. Seyirciyi tekrar coşku

0: Avrupa'ya kavuşturmak istiyor Trabzonspor. Geçtiğimiz haftaki yenilgilerinin ardından teknik heyet kamera karşısına geçtiğinde bütün sorumluluk bana ait demişti. Tabii ki bugünkü maç çok önemli. Maç sonrasındaki açıklamalarında büyük önem taşıyacağını belirtelim. Maça yaklaşık olarak 2 saat kaldı. 1 saate kadar takımların buraya gelmesi gerekiyor. Tüm önlemler alındı. Maç için çok uygun bir hava. Şu anda 30 derecelerde bir havanın olduğunu belirtelim. Akşam saatlerinde maçın başlayacağı saatlerde hava sıcaklığının biraz daha düşmesi bekleniyor. Konuk ekibin taraftarları yavaş yavaş sahaya gelmeye başladı. Hemen gösterimizle Tunahan Konuk, bakın. Trabzonspor'dan gelen, Konyaspor maçını izlemeye gelen Trabzonsporlu, Trabzonlu hemşerilerimiz de vatandaşlarımız da yavaş yavaş stada doğru girmeye başladılar. Bu noktadan onlar alınıyor. Diğer noktalardan dediğimiz gibi Konyaspor taraftarı alınıyor. Atlı polislerimizi de gösterelim. Burada 4 atlı polisimiz var. Şu anda 2 atlı polis bu noktada görev yapıyor. Maçın sükunet ve sakinlik içinde geçmesi için emniyet tüm tedbirleri almış durumda. Saatler öncesinde, yaklaşık 4-5 saat öncesinde emniyet burada güvenlik önlemleri aldı ve maça 3 saat kala da yine özel güvenlik görevlileri geldi. Maç için her şeyin hazır olduğunu belirtelim. Tabii ki Konyaspor'da taraftarını mutlu etmek istiyor. Konyaspor cephesinde önemli bir maç olduğunu belirtelim. Haftalardır alınamayan o puanı almak istiyor. Tabi Trabzonspor da geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'ni mağlup etmişti 5-0. İşte o aldığı moralle birlikte ligdeki yürüyüşüne, yükselişine devam etmek istiyor ve ilk defa da deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Bunun için tüm hazırlıklar yapıldı. İki takım da hazırlıklarını yapıldı. Maç saati bekleniyor. Muhtemel 11'leri saydık. Önümüzdeki saat diliminde de sahaya çıkacak 11'leri açıklanacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. Bir can ekledik orada ama Doğan Can'dan kalan canı oraya eklemiş olduk. Kusura bakmasın, o da kolay gelsin diyelim kendisine. Doğan Can Bingöl'e gidiyoruz şimdi, Alanya'ya. O da Alanya Spor Göztepe maçı öncesi bize notlar aktaracak. Sözü kendisine bırakayım.
2: Tekrardan cennet ülkemizin güzel yerleşim yerlerinden, tatil yerlerinden Alanya'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Alanya Spor'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 20'de başlayacak. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Tabii iki takım için de önemli bir karşılaşma. İki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ama özellikle misafir takım Göztepe, son iki sezonun iddialı ekiplerinden Göztepe'nin henüz galibiyeti bulunmuyor ve onlar da buraya sıkıntılı bir sürecin içinde geldiler. Alanya Spor'da da taraftarının desteğini alarak bugün 3 puanı elde etmek istiyor diyelim ve ev sahibi ekip Alanya ile ilgili detayları sizle paylaşalım. Alanya temsilcisi şu an 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan topladı ve puan cetvelinde 7. sırada bulunuyor. Alanya temsilcisi bu 4 haftalık süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ile beraberlik, Beşiktaş, Rize Spor galibiyeti, Eyüp Spor'dan da mağlubiyet alarak biraz önce da söylediğimiz gibi 7. sırada şu an kendine yer buldu. Göztepe maçı öncesinde Alanya temsilcisi, tabii Alanya ekibi bugün taraftarının da desteğini arkasına alarak sıkıntılı günler yaşayan Göztepe karşısında mutlak 3 puan elde ederek mutlu bir şekilde müsabakadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu süreçte Alanya temsilcisinde sadece bir eksik bulunuyor ayrıca. Geçtiğimiz haftalarda sakatlık yaşayan Maestro henüz iyileşmedi. Bugün Göztepe karşılaşmasında da büyük ihtimalle kadroda olmasını beklemiyoruz. Maestro'nun diyelim ve misafir takım Göztepe'ye geçelim. Göztepe'de işler pek yolunda değil. Çünkü İzmir temsilcisi henüz galibiyet alamadı. Son iki sezonun plaj ekibi Avrupa'nın en önemli adaylarından Göztepe 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabildi ve puan cetvelinde 17. sırada bulunuyor. Bu 4 maçlık serüvende ligin ilk haftasında Samsunspor'la berabere kaldı. Gençler Birliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmasında da mağlubiyet aldı. Özellikle Gaziantep FK karşılaşması Göztepe için önemli eşiklerden birisi. Çünkü bu karşılaşmada ezici bir şekilde mağlup oldu. Beklenmedik bir şekilde sert bir mağlubiyet alınca tabii taraftarlardan da camiadan da homurdanmalar başladı. Ve bu homurdanmaların ilk karşılığı da Göztepe kalecisi Luka Gaziantep karşılaşmasında taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle problem yaşadı ve ıslıklandı. Maçın ardından sosyal medya hesabından kaleci Luka yaptığı paylaşımla taraftara seslenerek klavye başında saklanıp oradan konuşanlara bir şey söylemek istiyorum. Hayat uzun, dünya küçük, bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız diyerek taraftara adeta diş gösterdi. Bu paylaşımın üzerine Göztepe yönetimi Luka'yı kadro dışı bıraktı ve ilk dört karşılaşmada birinci kaleci olarak görev alan Luka bugün Göztepe kalesinde olmayacak, kadro dışı olması sebebiyle diyelim ve Göztepe'deki eksikleri de sayalım. Göztepe'de de eksik kadrosu, o eksik listesi oldukça uzun. Luka'nın yanı sıra geçtiğimiz hafta o gün de kırmızı kart görmüştü. O gün de bugün takımda forma giyemeyecek. Godoy, savunmanın önemli isimlerinden Sabra, Furkan, yine savunmanın önemli isimlerinden Sonko, Gökdeniz ve orta sahanın 11'in değişilmezlerinden Miroşi de bugün sakatlığı nedeniyle Alanya karşılaşmasında forma giyemeyecek diyelim. Ve muhtemel 11'lere geçelim. Alanya Spor kalede Victor, savunma hattında Lima, Aliti, Fatih üçlüsüyle oynayacak. Kanatta Hader Conay, orta sahada Makuta ve Baron görev alacak. Sağ tarafta Ruan, hücum hattında ise Fernandez, İbrahim ve Arda üçlüsünü bekliyoruz ve Göztepe'ye geçiyoruz. Göztepe'de kalede Arda, savunmada Taha, Ege, Bokele, sağ tarafta Arda Okan, orta sahada Radley, Antunes, sol tarafta Richard O'Connor, hücum hattında Henrique, Juan ve Janderson 11 ile Göztepe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz diyelim. Taraftarlar da ilk düdüğü bekliyor. Karşılaşmaya çok az bir süre kaldı. Yavaş yavaş şehir maç havasına bürünmeye başladı. İzmir'den de tabii taraftarlar Göztepe'yi desteklemek için geldiler. Diyelim ve karşılaşmanın ilk düdüğünü bekliyoruz deyip sözünü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Yeni Asır gazetesi muhabiri Doğancan Bingöl'e de teşekkür ediyoruz. Aktardıkları için kolay gelsin diyelim. Karşılaşmaları takip ediyoruz. Bu arada saat 17'de başlayan mücadelelerin ikinci yarıları oynanıyor. 53. dakikanın içerisindeyiz. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 1. Rizespor ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı. 54. dakika Samsun'da da Samsunspor 1, Çorum 3. Çorum maçı önde götürmeyi sürdürüyor. Bir yandan gözümüzde bu karşılaşmalarda olacak. Yine aksiyon oldukça size aktarmaya çalışacağız diyelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeniden takımın başında antrenmana çıktığını, istifa sürecinin artık sulhla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Hocayı ikna etti Fenerbahçe yönetimi, başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere. Ardından hoca da bugün antrenmana çıktı. O fotoğraf karelerini de az önce ekrana getirmiştik. Yine bugün saat 11.30'daydı Fenerbahçe'nin antrenmanı. Dün Beşiktaş kazandı, yine ondan da bahsedeceğiz ama Fenerbahçe konusu biraz dağıldı tabii, maçlarda da kırmızı kart pozisyonları olduğu için. Onunla ilgili olarak bundan sonrası nasıl gelişir hocam sence? Sana sözü bırakayım. Fenerbahçe'de işler yeniden huzura doğru ilerler mi?
3: Gider bak. Şimdi ben Fatih Tekke'ye de üzüldüm. Niye biliyor musun? Trabzonspor'da bir tane bana göre sıkıntı orta sahadaydı. Ozan oynattı. Fabinho değil mi?
4: Fabinho ile bir maça çıktı hocam.
3: Tamam zaten. Fark etmez işte. Ya çıkacağım bir tane daha ben şeyi de oynatmam. Ne o? Yani bir tane daha o Folcarelli gelse zaten oynatırım da kadroya almamışlar. O bir tane daha orta sahası vardı.
4: Malinovski.
3: Yok yok. Ya çabuk bir adam vardı ya.
4: Buşari. Buşari mesela, kupa maç kadrosuna yazdılar.
3: Lig'de neyse öyle. Bir dakika ya, üçlü oynatsın Trabzon'u kimse zor yener yani. Yenerler de zor yenerler. İyi bir kadrosu var. Şimdi Fenerbahçe için de aynı söylüyorum. Bundan sonra orta sahası Gündüz'ü, Kante, İsmail. Bana göre sahanın en iyisi İsmail'di.
4: Bana tamam göre de.
3: Şimdi bu üçlü çıktıktan sonra zaten öbürleri belli. Forvet belli.
5: Asensio'yu nereye koyacağız?
3: Asensio'yu forvete koyacağım. Şimdi bizim Türkiye'de
5: Berat'ı nereye koyacağız? Şey,
1: forvet derken ne demek istediğini biraz açar mısın?
3: Yok numara. Ya şöyle, yok abi ne on numara.
5: Bir yok dakika. Direkt forvete koyuyor. Berat'ı kesiyor.
1: Berat'ın yerine Berat'ı kesiyor. Oynatacağını zannedenler çıkabilir de o yüzden. Ha,
5: tamam. Yok onu kesiyor şimdi, zaten.
3: Cristiano Ronaldo ne oynuyor abi? Ne oynuyor bana bir söyle.
1: Santrfor.
3: Yok ne oynuyor ya normalinde? Kanat sol açık kanat gibi.
1: Kanat olarak
3: 40 tane gol atıyor. Ya işte öyle oynayacak. Geçen sene Trabzon maçında nasıl oynadıysa.
5: Hocam Vedat Brüş de olacak. Kanten şey.
3: Üçü oynayacak işte. Gündüz'ü, Vedat, İsmail, Asensio. İleride.
4: Üçlü. Orta sahayı İsmail.
3: İsmail orta saha.
5: Dört
3: İsmail
5: kanka.
1: Sakin sakin.

0: tekrar sayalım. Orta sahayı say sadece hocam.
1: Defanstan mı başlasın hocam bence? Bir 11 yapsın. Bir 11 yapsın hocam.
0: Bir dakika bir dakika, defansı kaleye bıraktık. Dörtlü savunma, önünde orta saha için diyorsun ki İsmail, Kante, Genduzi.
2: Evet. Evet.
0: Kanatlarda sağ tarafta Greenwood.
2: Sağda falan filan yok. Greenwood.
0: Üç, ileride 3 tane kişi koyacaksın.
2: Greenwood, Asensio, Muriç veya
0: tamam.
2: Öbür
0: Kerem'i kestin sen yani. He? Kerem'i kesmiş oldun.
2: Yani bu Fenerbahçe'nin orta sahası budur ilerisi. Bu takım başarılı olur. Bu takımı tutamazlar. O Greenwood enteresan, müthiş bir adam.
1: Asensio'yu nereye koydun Asensio, hocam?
0: Asensio sola koydu işte.
2: Asensio sola olur, koydum
0: sağ olur, yer değişirler diyor.
2: Ya anlamıyorlar işte bak. Medyadaki arkadaşlar, tamam mı? Asensio, ya soruyorum. Ronaldo ne oynuyor diyorum. Ne oynuyor abi? Ronaldo sol açık, sağ açık gibi oynuyor. Santifor oynuyorsun işte ya. Gol atacaksın ya. Sağ açık oynamayacak ki. Trabzon maçında ne oynadı Asensio? Onun da farkında değiller. Trabzon'u yenerken Fenerbahçe, Asensio, Kerem, Talisca oynadı. Üçü de gol attı. Ya bitti arkadaş. Yani ben anlamıyorum. Ben işte böyle oynayacak. Tekrar söylüyorum. O Fenerbahçe'de bak. Şeyde dün Cem'le konuştuk. O güzel bir şey. Sayısal üstünlük. Galatasaray'ı göstereceğiz birazdan. Bu üç tane koşan adam olacak. Galatasaray'ın yediği golleri göstereceğim. Sebep ne? Maçtan evvel söyledik.
1: Attığı golleri de gösterdi.
2: Attı, ne attın da ne oldu? Yediklerin ne olacak? Attı golleri boş ver. Yediklerine bak sen. Şimdi bu orta saha direnç diyorum yani. Koşan 3 tane adamın olacak. Ben ya olsaydım mesela.
0: O Galatasaray'ın yediği gol hazırsa hatta konuşabiliriz.
1: Ya geldiğinde penaltı vermiş.
0: Bir hatırlatma yapayım da unutmayayım çünkü. Sanlı Sarı Alioğlu kaptan bizi izliyormuş. Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsane ismi.
1: Yunus
0: Emre konuşmuş, kulaklarını çınlattığımızı da söylemiş. Çok selam var herkese. Bizler de kendisine selamlar, saygılar. Büyüğümüzdür, ellerinden de öperim. Güvenç hocam pırlanta gibi insan demiş senin için.
2: Aa, sağ olsun.
1: Öyle öyle hocamız.
2: Çok emin vardı. Ya bizim abilerimiz hakikaten başta Sanlı abi bir kaptandı ya. Mesela var ya antrenör falan onun yanında ya, antrenörden daha antrenördü.
0: Evet.
2: Bizim Tedorescu vardı, Roman. Mesela Nihat abi vardı. Kulağı çınlasın. Şey dedi, ben mesela bana santforun çift kale, tamam mı? Nihat abi ırın kırın yaptı sağ açıya geç diye. Sanlı abi bir bozuk attı. Nihat abi de çok severiz. Çok kral bir adamdı o da.
0: Evet. Bu arada ben ellerinden öpüyorum Sanlı abi dedim ama yaşı çok genç bir abimiz olduğu için ellerinden öpmekten vazgeçtim.
2: Yok
0: şimdi
2: ya,
0: o bilgi
2: ya,
0: de geldi. O bilgi de geldi bana çünkü sevmez bir şey öptürmeyi.
2: Yani Sanlı abi öyle bir şeydi, kaptandı yani. Anladın mı? Çok
3: hocam bir Beşiktaş ya. Avrupa maçında Beşiktaş 5 dakikada mı ne 3 gol yedi.
2: Ya sen de bırak.
3: Bir dakika.
2: Biliyorum evet.
3: Hayır, espriyi hatırlatacağım. Yanlış hatırlıyor olabiliriz. Bilmeyenler var hocam.
0: Doğru.
3: Futbol, bunların hepsinin toplamına futbol kültürü denir. Bu da onlardan biridir. Topu alıp santraya koşan kimdi? Sanlı abi miydi? Sanlı abi alıp koşana mı diyordu?
0: Sanlı kaptanmış o bilgiye. Sanlı
2: ama Sanlı abi çok hırslıydı ya.
3: Tabii canım.
2: Abi.
3: Oflu kolay
2: sen
3: değil.
2: Sen ona ne bakıyorsun sen? Yiyenlere evet. Bak sen. Sanlı abi aldı. Hırslı. Sanlı abi var ya. İnanılmaz hırslıydı ya. Ne teknik var ya. Ya bak şimdi eskideki futbolculara Yusuf abi, Sanlı abi falan var ya. Vedat abi. Allah Vedat. Rahmet eylesin.
3: Hepsi
2: Allah
3: ayrıca şöyle bir özellikleri var. Hepsi beyefendi ya. Şimdi ya bak, öyle adam yok.
2: Şimdi bize nasıl sahip çıkıyor? Bak genç takımdayım değil mi ben? Nasıl sahip çıkarlar diye inanamazsın ya. Faruk abi Karadoğan, Allah rahmet eylesin. İnanılmaz bize gençlere sahip çıkarlardı ya. Süreyya abi vardı. Hadi aslanım, hadi koçum, bir şöyle yaparsın böyle. Vallahi bir inanılmaz. Ya inanılmaz. Sebahattin abi, Erkan abi, rahmetli Fehmi abi. Necmi Kaleci, Necmi abi, Sabri abi. Ya hepsi ya müstesna insanlardı. Benim oynadığım büyüklerimiz abi de Fenerbahçe'de de aynı. Ercan abi, Yılmaz abi falan, Ziya abi. Hepsi bunları bize eski futbolcuları söylüyorum ben.
1: Rahmetli Coşkun Özarı.
2: Yani hepsi bunların şeydi yani. Gündüz Baba. Yani bize futbolculara böyle mesela ben öyle bir antrenör yapamadım. Tamam mı? Yapamadık abi, onlar gibi abi baba olamadık yani. Olamadım ben ya. Kızdık adamı, zart tut etti, kadro dışı bıraktı falan filan. Onlar öyle şeydi yani ya. Anladın mı? Babacanlı yani. Hakkı Baba. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
2: Maçtan evvel gelirdi soyunma şeydi, otelde kampa konuşur. İşte odaları saatliğe bu gıcışkon. Hepimizi gezerdi odada. İşte konuşur. Efendim? Efendim derdi böyle. Hakkı Baba. Allah rahmet eylesin. Ya camia bizim cami. Ali İhsan Karayel, Cevdet Barlak. Ya hepsi
0: say bitmez hocam.
2: Ya,
0: hepsi değerler.
2: Kemal Gülçelik falan. Neyse ya. Çok...
3: Beşiktaş yani, kültürü bambaşka. Mirasçılarına öyle güzel bir miras bırakmış ki. Yani sahip çıkılabilir.
0: Baba lakabını takabileceğiniz futbolcu var mı şu an peki o dönemlere göre baktığınızda?
3: Sahip çıkılabildiği ölçüde baba. Şahane bir miras bırakmışlar. Nedir o miras? Şerefinle oyunu hakkınla kazan mirası bırakmışlar sana.
0: Tabii.
3: Beşiktaş'ın şahane bir mirası var yani.
2: Ya, sen Hakkı Baba.

0: hakemler bile bir şey diyemezdi. Ama adalette hakim biliyorsun değil mi? Hukuk fakültesi mezunu avukat. Ben de Beşiktaş'ta.
1: Şimdiki hakemler
0: var.
1: Olsa onu da çıldırtırlardı herhalde.
0: Şeyde ya. Şimdi. Ankara Üniversitesi mezunu biz Beşiktaş'ta.
1: Galatasaray'ın yediği ilk golü Sporting karşısında Güvenç hocamız değerlendirecek. O pozisyon geldiğinde de
0: ilk golü bir de ikinciyi de
1: ekrana yani verecek.
0: Penaltıyı da.
1: Penaltının da oluştuğu ana bakacağız. Yok,
2: penaltıyı galiba nasıl vurduğunu mu anlatacak hocam?
0: Ya bırak sen de nasıl vurduğunu ben göstereceğim.
2: O zaman hocaya hocama söyler mi?
1: Kızdırıyor seni ya.
2: Yok hocama söyler misin? Penaltı pozisyonunda bir anlat bakalım hocam, gidelim.
0: Kalkayım mı?
2: Kalk hocam.
1: Sadece senden bir şey istiyorum. Sırtını kameraya dönme.
0: Nerede sırtımızı?
1: Bak sırtın arkasında.
0: Şimdi
1: şöyle dur.
0: Böyle mi
1: yüzünü şöyle dönük.
2: Hocam
0: şimdi bak o tarafa geçsem daha iyi değil mi?
1: Gel olur.
0: Seren de görsün. Göremiyor.
1: Tabii tabii gel buyur bak.
0: Şimdi bak. Ben ilk önce şunu söyleyeyim. Burada durabilir miyiz?
2: Durduk hocam.
0: Duralım. Şimdi ne dedik? Bu daha evvel şeyde maçtan evvel bu orta sahayla Galatasaray yenemez kardeşim. Yenilir. Niye? Gabriel Sara, Batako,
2: Torreira.
0: Bir tek şey var koşan.
2: Torreira.
0: Torreira var. Yenemez. Şimdi yediğimiz gole bakalım.
2: Yendiklerini de sayalım hocam.
0: Ya boş ver yenildiklerine
2: bak. Ya ligde 3 maç oynamış, 4 tane maç oynamış, 3 galibiyet, 1 beraberliği var. Bir tane Sporting Lisbon'da 7-2 var. Hakem hata.
0: Allah ya.
2: Sen bunu konuşuyorsun
0: ya,
2: hocam.
0: Ya bir dakika ya. Ben sana orta saha yeni yenilirsin. Kocaeli Spor yenersin beni kızdırma. Şimdi bak. Bizim orta sahamız.
1: Kız hocam.
0: Orta sahamız. Batlakov, Gabriel Sara,
2: Torreira.
0: Tamam. Bak şimdi Torreira gitti baskı yaptı. Şimdi burada orta sahadaki Yunus da gelmiş sağ olsun ama şimdi göstereceğim. Yenilen golde ortala çok Galatasaray'ın çok beğen. Hani İlkay'ı ben o niye oynatmıyor diyorum. Singo'yu ben orta saha oynatırım diyorum. Kim var?
2: Singo sakat hocam.
0: Neyse ya sağlamken de oynatamazsa oynatmazlar yani. Ya oynat bak şimdi. Şimdi abi kim? Hop dur.
2: Tamam. Gabriel Sara'nın tası. Gabriel Sara hocam.
0: Sara aferin. Savunmaya gelmiş tamam mı?
2: Tamam.
0: Bu da gelmiş yardıma.
2: Peki Allah nerede normalde?
0: Bir faydası var mı? Rakibe faydası var.
2: Ya hocam ya bu ya, karambol olmuş sen bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam ya?
0: Ya karambolu var mı?
2: Ya hocam bu karambol olmuş
0: şurada
2: ya.
0: Şurada kameraman arkada. Ya sen olsan sana çarpar. Bak Yunus da gitti şimdi bak. Gole bak. Yunus da yetişemedi bak. Bak şimdi.
2: Tamam.
0: Bunların savunma özelliği olacak kardeşim. Hiçbir şey olmazsın. Şampiyonlar Ligi'nde falan
2: ya
0: olamazsın.
2: Ya hocam bireysel olarak bunu adlandırırsın. Bir şey yok ya. Bu ya karambol ya hocam.
0: Yok karambol diyeceğim ya. Savunma özelliği ya.
2: Hocam savunma özelliği ne alakası var? Tamam orada Batrako vuramamış. Vuramamış. Vuramamış. Orada Sara şey yapamamış. Ne kapatamamış.
0: Ya işte onları anlatıyorum ben de.
2: Ya hocam bunlar olabilir ya.
0: Olursa böyle yenilirsin işte.
2: Penaltı pozisyonunu değerlendirmişsin hocam.
0: Değerlendirelim.
1: Ha, buraya ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Yok daha ne olacak işte. 1, 2, 3 tane 3'ü de fiyasko. Bak ben.
1: Katılıyor musun Selahattin Kınalı hocam?
0: Bak Selahattin onu sahibi. Esasında o da ona çarpardı. İri yarı ya. Yunus'un yerini bulsa mesela gol yedirmeye. Vallahi bak. Ya bak şimdi bak. Bana Yunus geliyor bak şimdi bak. Selahattin bak. Yunus'u gördün. Yunus'un yerine bu olsa bir tarafına çarpar.
2: Ya hocam bireysel anlamda bir sıkıntı var burada. Ya, takım anlamında tamam. Bir sıkıntı yok. Ne yapacaksın ya, hocam ya? Yani kardeşim. Bir tane gol oldu. Biz onu konuşuyorsun hocam ya.
0: Biz Galatasaray'ın takım anlamında bir şey söylemiyoruz ki. Biz bireysel diyorum ki bu orta sahayla bir şey olmaz kardeşim. Böyle
2: ya orta sahayla ne alakası var bunun hocam ya?
0: Bu orta sahayla çıkarsan yine yenilirsin.
2: Ya ne alakası var gözünü
0: seveyim ya. Kocaeli Spor da seni yener hadi. Geçelim öbür de penaltı pozisyonuna.
1: Penaltı pozisyonuna da bakalım.
2: Şimdi sen penaltıyla penaltı dersin.
0: Yok penaltı.
1: Hala penaltı değil deriz.
0: Penaltıyla alakası yok. Heh. Bak şimdi dur.
1: Duralım.
0: Şu, dur.
1: Geri geleceğiz. Dur. Acele etme hocam gelecek.
0: Şimdi.
1: İlk hocam Sara'nın durduğu yeri gösterecek. Daha kalecinin ayağına kadar topu yapıştırabilirsiniz Bora.
0: Şimdi ne yapıyor? Ön alan baskısı yapıyor. Değil mi? Penaltı falan yok ya. Burada ayıp ya.
1: Evet.
0: Şimdi ön alan baskısı yapıyor değil mi Galatasaray? Bak şimdi Allah aşkına.
1: Kalecinin
0: ayağındasın da.
1: Biraz daha geri.
0: Şimdi
1: bak. Tamam.
0: Bak şimdi.
1: Şimdi kare kare ilerleyebiliriz.
0: Kare kare iyi. Ön alan baskısı yapıyor Selahattin. Bak şimdi.
2: Hocam artık ön alan baskısı kalmamış orada.
0: Ya ön alan baskısı yapıyor işte. Bu gelmiş. Amcama bak.
3: Kaleci bir tup bir uzun.
1: Sara.
0: Bak.
3: Sara
0: oyundan düşen dikkat. Sara burada hakemi tutuyor. Bak. Ya böyle çimleri tutuyor ya kardeşim. Burada arkanda adam var senin ya. Böyle bir şey olur mu ya? Sen deplasmanda oynuyorsun. Bir. Ya bırak onu Sarayı Marayı ya.
1: Devam edelim Bora. Bak, pilottayken bak, kalecinin ayağında bir daha durmanı rica edeceğim senden sonra.
0: Bak.
1: Sonra bir ara pas kaleciyle karşı karşıya. Yakup geliyor burada araya giriyor.
0: Önemli.
1: Ama
0: ben onu
1: demiyorum.
0: Penaltı değil zaten ama ben orta sahanı söylüyorum sana. Bana anlatmayın abi 2 saat adam.
2: Ya kimi koyacaksın orta sahaya hocam?
0: Sen doldurursun orta sahayı.
2: Ya bak, yok, kimi koyacaksın gerçekten, kimi
0: ya
2: koyacaksın?
0: Bana ne kardeşim, ben almıyorum.
2: Nasıl bana ne ya?
0: Ya alacak.
2: Elindeki 11'le bir orta saha koy ya.

0: kardeşim.
1: Ne oldu hocam, bitti mi? Turnuvan bitti. Kaç tane maç var? İlk maç deplasmanda kaybettin.
0: Ne oldu senin Musiala? Musiala'yı alacaktınız ya.
1: Kim alıyordu?
0: Öyle diyordun sen.
1: Musiala diyorlar. Musiala'yı ben demiyordum ki hocam.
2: Hayır, senin, hocam senin Musiala da bu orta sahanın ileri falan değil zaten.
0: Ya Kamavinga. Neyse şimdi. Ya bir dakika.
1: Kamavinga.
0: Ya bak şimdi. Ne Kamavinga bak.
3: Devam
0: şimdi
3: edebiliriz.
0: Şimdi İlkay'ı beğenmiyorlar. İlkay ben de olsam oynamam. Bunlar oynuyorsa.
1: Oynamıyor zaten.
0: Ya oynamam ki zaten.
1: Aldı oyna.
0: Allah ya, adamı hazırlamazsan olmaz. Adamı.
1: Ya neyi hazırlayacaksın hocam adam?
0: Bir daha atsana.
1: Yıllardır Şampiyonlar Ligi oynamış. Ya bırak adamı takımlarda oynamış. Bunlar oynatmazsan ne hazırlanacak hocam?
0: Bak dur Allah aşkına.
3: Hoca alan, diyor ki burada Sara'nın durduğu yer şurada hocam.
0: Bak yere. Sara şurada geliyorum. Bak Sara önce hakemi tutuyordu. Baktı hakem.
2: Onlardan değil.
0: İster.
2: Evet.
0: Selahattin sen vallahi.
3: Sana tamam baksana. Onlardan çıktı sonra.
1: Hocaya asist yapıyor şimdi bak şey bak. Ya, şimdi hocaya asist yapıyor. Abi, Selahattin Kralı'yı beğeniyor. Asistçi bak, ya. Yok, o da gol atmaya çalışıyor.
0: Eski topçu. Bak Allah aşkına. Ön adam baskısı yapıyorsun. Neredesin? Bak ben bir kitap yazacaktım. 50 defa söyledim. Selahattin sen de yazalım.
3: Durması gereken yer neresi Sara'nın?
0: Yerine adamın arkasında bir dur kardeşim.
2: Adamı kontrol edeceksin.
0: Çimleri tutan adamlar diye yazacaktım. Lan gel şuraya adamın arkasına. Hiçbir şey yapmıyorsan.
2: Hiçbir şey olmazdı. O da gol çıkmaz bir pozisyonda.
0: Olmaz.
2: Orada olsa çıkmaz.
0: Ama işte.
2: Ama hocam Sara'nın.
1: Ya olduktan sonra konuşmak kolay ya.
2: Sara'nın oyunculuk özellikleri. Sara'yı Sara yapan değerler arasında savunma oyunu yok. Zayıf.
0: Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey olamazsın.
2: Bir şey demiyoruz.
3: Şimdi sorayım size. Sara oraya gittiğini düşün. Şuradaki adam o zaman çok demarke kalmıyor mu?
2: İyi de kaleci gitti. Topu Sara'nın tuttuğu adama attı.
3: Adam oraya atsa.
0: Ya fark etmiyor. Burada da birisi olacak zaten.
1: Var orada birisi.
0: Ne bileyim ben. Ya bir dakika.
1: Yakupsar devam ettir.
0: Var,
1: Yakupsar orada. Yakupsar gidiyor.
3: Varmış. Özür diliyorum.
2: Gözünü seveyim.
0: Pardon Okan hocam. Pardon.
3: Hayır Yakupsar varmış.
0: Yani. Jakobs'a el alıyorsun o Jakobs'a. Bana tamam. Göre en iyisini yaptı.
3: Jakobs gibi durması lazım diyorsun.
0: Ya evet. Gol olmaz. Olmaz. Mu? Bir hocam, dakika sana soruyorum bir dakika ya.
1: Hocam futbol.
0: Selahattin boş ver. Sen futboldan anlamıyorsun.
1: Hocam futbol hata oyunudur. Burada hata yapabilirsin. Sıkıntı yok burada.
0: Bir dakika ya.
1: Penaltı mı?
0: Abi değil.
1: Ama sen penaltı gol olduğu için bunu konuşuyorsun.
0: Hayır ya hocam. Ben Allah.
2: Orada
0: ya
2: hata yaptığın için penaltı
0: ben şimdi
2: oldu.
0: Sana soruyorum. Tamam mı?
1: Nereden
0: Selahattin sen kadro dışı. Şurada dursaydı Jakobs gibi çok. Burada. Gol olur muydu bu? Penaltı olur muydu?
2: Olmazdı.
0: Yani pozisyon yaratılır mıydı?
2: Hayır.
0: Şurada dursa. Hayır diyemiyor adam ya.
1: Ya arkadaş, hocam ya. Ya yalan yani. Ya arkadaş. Ya zaman. penaltı mı hocam?
0: Ya değil.
1: Ya, tamam. Yani, bu hata olmuş olabilir. Hocam yavaş düşeceksin.
2: Bununla
1: hocam.
2: İlgisi yok.
1: Hocam yavaş düşeceksin.
2: Ya temel soru şu Koray. Hocam bir şey diyor. Seren karşılığını veriyor kendince. Mesele şu İlkay hocam diyor oynar diyor.
3: Evet.
2: İlkay Türkiye'de hocam, niye oynayamıyor hocam?
0: Oyna.
2: Çünkü İlkay Alman disipliniyle büyümüş. Bütün sistemin bütün dişlilerinin takır takır işlediği herhangi bir iyi takımda İlkay her alanda tamamlayıcı ve usta bir oyuncuya dönüşür. Tamam. Şimdi geldi İlkay Türkiye'de kaos futbolunun içine düştü. Çocuğun oyun ezberinde böyle bir oyun planı yok ki. Kaos futbol oynuyoruz.
0: %100 katılıyorum da bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir de şimdi bunları İlkay görüyor ya. Hı. Şimdi o İlkay futbolcu. Yani Serhan gibi değil. Yani adam diyor ki ya bunlar oynuyor. Ben oynamıyorum. İdmana çıkıyor İlkay. Tamam mı? Çıkıyor.
1: Hocam bu takım oynuyor değil mi?
0: Alıyor topu abicim.
1: En iyisi verenin oyuncağı başlayayım hocam.
2: Çorum 4 dedi Koray.
0: Yani.
3: Gördüm.
0: Yani anladın mı?
1: Canım hocam abi, bu bir takım oynuyor değil mi? İlkay oynamak zorunda mı hocam? İlkay oynamak zorunda mı?
0: Oynamazsa böyle olur işte.
1: He. Nasıl oynamazsa böyle olacak? Oynadığını gördük.
0: Hayır. Hazırlayacak mısın?
1: Oynadık girdi oyuna girdi. Ne değiştirdi hocam?
2: Hocam
3: Çorum 4. golü attı bu arada. Araya giriyorum. Müsaadenizle.
0: Ya bırak İlkay'ı fark etme yani.
3: İzirediz golü atan isim 4-1 oldu. Çorum Samsun deplasmanında skoru 4-1 yaptı. 69. dakikada bulduğu golle birlikte
1: İzlediniz.
3: 0 Rizespor 1. Rizespor ilk yarıda kırmızı kart görmüştü. 10 kişi devam ediyor maça. Eyüp eksik rakibi karşısında henüz beraberlik golünü bulamadı. Belki de hiç bulamayacak.
2: Rize daha iyi oynuyordu. 10 kişi kaldı. Rize yine oynağı kim bakıyorum.
3: Şöyle yapalım. İbrahim Usta orada zaten maçı takip ediyor. Eğer uygunsa İbrahim'e bir bağlanalım Yunus Emre. Bizi takip edemediğimiz bölümü en azından biraz özetlesin ikinci yarı nasıl ilerliyor. Onun da bilgisini almış olalım. Ama Çorum şu anda artık çok rahat.
2: Hocam yediği çalımı gördü mü Samsun'un?
3: Hatta bir gol pozisyonu daha var. Ve beşinci gol geliyor. Çorum Samsun Spor karşısında skoru 5-1 yaptı. Üst üste goller. Az önce dördüncü golün anonsunu yapıyorduk. Akabinde yine bir gol daha buldu konuk takım ve skor 5-1 oldu. Samsun Spor deplasmanında Artık farklı bir galibiyet şu an için. Thorsten Fink tabii üzgün. Samsun Spor hocası. Allah. Çorum taraftarının deplasmanda büyük sevinci var. Maçı yerinde izlemeye gidenler. Ve gol sevinci şu anda devam ediyor.
4: Van Drongelen ve Osen'in yerleri dolmadı Samsun'da.
3: Abi, acayip bir vücut
4: ya
3: çalımıyla.
4: Nasıl bir bel var bu ak? Benim belim o kadar kalın değil ya. Adam o kadar kolay döndü ki Çorumlu oyuncu.
3: Gerçekten.
4: Çok da büyük bir eskiz yapmış. Ve bu yeni gelen 34 numaralı oyuncunun Drongelen'den iyi olduğu söyleniyordu.
0: 34 numara şeyi yok ya.
4: Dönemedi.
0: Manevrası
4: ağır,
0: yok.
4: Evet, ya evet,
0: öyle bir şey oldu.
3: Bakıyorum şeye de bir
4: girişi anlattığı şey işte. Girişi yanlış.
0: Girişi yanlış.
4: Hocamın ya. Şurada yarım saatini anlatmaya çalıştığı şey Samsun Spor bize uygulamayı işte gösterdi.
1: Aynı abi futbol işte. Bu hata oyunu canım.
0: Ya hata olursa ya, Allah. Hataları söylüyoruz biz de.
1: Hocam öyle bir duruma getirdiniz. Olmuş gitmiş Şampiyonlar Ligi'ne elenmişsin. Ligi avlatmışsın.
3: Hocam istifa etme aşamasına gelmiş. Araya gireyim ben. Eyüp Rize maçının nasıl ilerliyor onu bize anlatsın. 10 kişi kalmıştı Rize Spor. Eyüp Spor bir kişi fazla sahada ama 1-0'da geride. İbrahim, ikinci yarı nasıl geçti? Şu anda 72. dakikanın içerisindeyiz. Oyun nereye doğru gidiyor? Senden anlatmanı rica edelim.
5: İkinci yarının başlamasıyla birlikte Spor Teknik Direktörü Özlem Polat hamlelerine başladı ve ikinci 45 dakikayı bu girişte tekrar oynayacağı benziyor Eyüp Spor'un. Karşılıklı sağlı sollu ataklarla gol arıyor İstanbul temsilcisi. Nitekim kaçan goller de var. Gole yaklaştığı dakikalar da var. Son olarak Santofor'u da çiftledi Özhan Hoca. Ve tüm atlarıyla Rize Spor ceza sahasına hamleleri devam ediyor Eyüp Spor'un. Tabii ikinci yarının başlamasıyla birlikte Rize tarafından oyunu okuyacak olursak Nihal'a ilk yarının sonlarında takımını 10 kişi bırakmıştı. Recep Hoca ikinci yarıda daha savunma ağırlıklı bir futbol oynatıyor Karadeniz temsilcisine. İkinci yarı tamamen geçiş oyunlarıyla pozisyon bulma amacında Karadeniz temsilcisi ama oyunun gidişatı Eyüp Spor beraberliği yakalayacak gibi. Tabi dakikalar ilerliyor. Gol gelmediği her saniye, her dakika stres gücü de artıyor Eyüp taraftarının ve takımının. Ama şunu söylemekte fayda var. İlk yarı çok başka, ikinci yarı çok başka bir maç oluyor. Şu anda dakikalar 73'ü gösterirken Eyüp Spor'un sağlı sollu ataklarla orta sahadan gol aradığını net bir ifadeyle açıklayabiliriz.
3: Teşekkür ediyoruz İbrahim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. İbrahim, evet. İbrahim Uslu kulağı çınlasın. Şimdi beraber yayın yapıyoruz. Dedi ki şey çıkar. İrfan Can çıkar dedi ikinci yarı. Tamam mı? Sonra bana mesaj attı.
3: Derbide mi?
0: He, nasıl dedi bildin? Bildin de ne çıktı da ne oldu dedim adam. Onu bildin de sana girenler ne yaptı, yenildin. Tamam mı? Kulağı çınlasın İbrahim sağ olsun. Ama çıkanı bildim dedi. Bravo.
3: Doğru bilmiş hocam.
0: Fenerbahçe daha bir şey oldu. Daha şimdi beter oldu neyse. Ya iyi oynuyordu falan değildi ama neticede ama.
3: Yani bir yandan şimdi tabii bugün oynanan maçları konuşuyoruz. Bir yandan ligi genel olarak değerlendiriyoruz. Onu söyleyelim. Şey, Hull City Chelsea deplasmanında 2-2 öndeydi.
4: 2-2 oldu.
3: 2-2 mi oldu?
4: 66'da
3: evet.
4: Gol yedi.
3: Chelsea 1-0 öne geçmişti. Ardından Hull City 2-1 yaptı karşılaşmada skoru. Fakat 2-2 olmuş. Pedro atmış yine golü de Chelsea'de. İlk golde asisti yapmıştı. Rodgers'ın golünde asisti yapan isimdi. 7. dakikada Bellumi Hull City'nin gollerini atan isim, 2 golde kendisinden
4: çok
3: geldi.
4: Çok iyi başlangıç yaptı.
3: Onu söyleyelim. Şu anda 75. dakika, 74. dakika 2-2 devam ediyor o karşılaşma. Bu hatırlatmayı da yapalım.
4: 3. hafta mıydı, 4. hafta mıydı?
3: 3 olması lazım.
4: 3 olması lazım. Bir galibiyeti var, beraberliği var.
3: 4. hafta 4.
0: 2 galibiyeti var.
4: 2 galibiyeti, beraberliği var değil mi?
3: Chelsea'nin 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Hull City'nin de 2 galibiyet, 1 beraberliği evet var. Şu an
4: çok güzel başladı.
3: Yok. İyi başladılar.
4: Tebrikler Acun
0: Uzal'ı.
3: United'ı 2-0 yendiler. Coventry'i deplasmanda 1-0 geçti. Ardından Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Şu anda da Chelsea deplasmanında maç 2-2 devam ediyor. Günün yine dikkat çeken müsabakalarından birisiydi.
4: Yılın ayın teknik adamı oldu. O da çok önemli Premier Lig'de. Ya ben Acun Uzal'ın takımının çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Hastin'de
1: iyi yerlere geleceğini ve büyük takımlara karşı baş edebilecek bir takım.
4: Bu yeri iyi, bu yeri iyi. Burada dursun yeter. Daha iyisine gelmesine gerek yok. Premier Lig'i 4. bitirmek ne demek? Şu andaki yer iyi mesela.
0: Vallahi iyi. Ya ben ha, vallahi iyi. Tebrik ediyorum. Müthiş bir başarı ya.
3: Acun Ilıcalı da maçı statta takip ediyormuş. Ali Bey'in mesela. Oğlu Kerim Koç'la birlikte. Hı-hı. Onlar da yerinde Stamford Bridge'de.
1: Ali Koç'un
3: oğluyla beraberler. Maçı takip ediyorlarmış. Onlar da tabii ki bu heyecana ortak olmuş kendisi de. Dün Beşiktaş kazandı 3-0.
1: 5-1
3: olmuş. Şu an maç fazlasıyla lider pozisyona geçti hocam. Nasıl, beğendin mi Beşiktaş'ı dün?
1: Biz 5-1'i söyledik
0: dün, mi? Ya ilk önce bir şey söyledim. Evet, evet, dün şimdi bir şey söyledim. Kaldı. Biri çıkmış bir şeyler uydurmuş. Beni aman bir beni şey bombardımana tuttu Erzurum'da taraftarlar. Herhalde biri bir yalan yanlış bir şey söyledi. Şimdi Erzurum'a gidiyorum, tamam mı? Uçakta da o DC-10 mu ne var, hani bir uçaklar var önümde de,
1: DC-9-10 evet,
0: o şey önümde de altimetre yazıyor, işte 2000 metre 5000 metre falan, en önde oturuyorum. Şimdi tabii 2000 metre olduğunu düşünemedim ben, tamam mı, Erzurum'un. Arkadaş 2000 metreye bakıyorum, güm dedi, şey havada sisli falan, tamam mı, dışarıyı göremiyoruz, güm, 2000 metrede abi ses geldi. Meğer indik biz. Benim farkında değil. Yani 2000 metre olduğunu düşünemedim o anda. Dün onu söyledim. Bir de dedim ki soğuk. Keşke bu maçta şeyde olsaydı. Yani
3: neydi?
0: Orada olsaydı. Tamam mı? Bir halk gelir hiç olmazsa. Yani ben onu demedim de.
3: Yine şimdi, gidiyor ki halk.
0: Abi kışın olacak şimdi orada abi, maçta.
3: Erzurum Spor. Ne yapacaksın? Kış ayı zaten mecbur.
1: Erzurum Spor Süper Lig'e çıkmış yani. Ne güzel.
0: Hayır canım. Ya şimdi oynasaydı da çoluk çocuk da gelseydi. Kurak, vay kurak sen şansın. Böyle diyen Erzurum'a hakaret ettin. Özür dile. Erzurumlar seni şöyle yapar böyle yapar. Ya arkadaş ne dedik ya, ben anlamadım ya böyle bir şey. Yani Erzurum'a sen geldin mi?
1: Hocam.
0: Biri bir şey uydurmuş da ama.
1: Beraber yani. Gidelim Erzurum'a da bir cağ kebabı ardından, evet, da hocam. Kadayıf dolması.
0: Ya neyse ben yiyorum zaten, kadayıf dolması alıyorum karaköy. Vallahi bak yani şu var. Ya biri bir şey söylüyor. Onlara bilmeden abi bana ne yazılar, hepsini engelledim. Ya kardeşim ne dedik biz? Dedi ki şimdi ben de normal olsam şimdi sıcak. Şu anda mesela maçlar başlıyor ya. Adana'da şurada burada oynatmam abi o sıcakta 40 derecede.
3: Ne zaman oynatacaksın hocam, mecbur.
0: O kışın
3: ya.
0: Orada oynatırım Adana'da veya Antalya'da
3: ya
0: veya
3: bir
0: işte.
3: Şey mi var ya?
0: Olur ya, ne var? Ya bak
3: nasıl
0: şimdi.
3: Ne var?
4: O zaman fikstür çekmeyelim.
3: O zaman futsal oyna hocam, sen futbol ya oynama yani soğuktan iyi, tamam, etkileniyorsan. Ya, tamam. Salon sporlarına oynayacağım.
0: Ya ben şimdi hocam, plaj futbol oynasın, tamam mı? Ya. Şimdi evet. Yazın olsa ben çoluk çocuğumu da alırım maça giderim. Evet. Şimdi kışın eksi 10 derecede ben çocuklarımı götüremem.
1: Ya niye götürmeyeceksin
3: ya? İzlanda'da Danimarka'da görmüyor musun?
0: Ya var ya,
3: çocukları kapının önüne bırakıyorlar ya soğuğa.
1: Ya hocam.
0: Götürsene sen bebeğini bir maça göreyim ben kış soğukta.
3: Götürürüm. Hocam, davet ederler.
1: Hocam zaten o iklim alışık.
0: Kim alışık canım?
3: Ben İzlanda'da görmüyorum.
1: Ben de çok severim hocam yani.
3: Ebeveynler kafenin içinde oturuyor. Bebek arabaları kafenin dışında. Ya. Soğuk hava çocuğa iyi geliyor diye ciddi söylüyorum neyse. Bunu.
1: Evet evet.
3: Ay, şu dediğin doğru, tamam. Ya biz fikstür öyle gelmiş. Erzurum'a da soğuk. Ona da soğuk. Alanya bugün. Alanya Spor'a da sıcak. Diğerine de sıcak.
0: Ya Fahri, Allah Allah. Ya bu ben olsam babada Erzurum'da oynatırım. Çoluk çocuk herkes, taraftar daha fazla gelir. Anladın mı? Yağmur olur gitmezsin. Kar olur gitmezsin. Allah Allah. Allah. Ama şimdi alırım ayımı giderim.
3: Ben Rusya deplasmanına gitmeyeceksin o
1: hayır,
3: zaman. Mesela
1: hayır. Hayır. Mesele şu.
3: İzlanda'ya gitmeyeceğim.
1: Mesele şu. Dünyanın her yerinde coğrafi koşullar özellikle zayıf takımlar için bir avantaj unsuru olarak kabul edilir. Şimdi Erzurumspor'da kendi sahasında
0: yabancı be.
1: Kötü hava koşullarında ya. Kendi iç saha dinamiklerini avantaja dönüştürmek abi, ister.
0: Taraftan,
1: her takım yapar bunu.
0: Kime göre kötü?
1: Taraftarın da gönlü onda. Hocam kime göre kötü, kime göre iyi yani? Bana göre iyi mesela.
0: Şu andaki taraf gelen taraf da kışın gelen. Abi fark etme, şu anda taraftar şu an gitse 25 bin olur. Kışın gitse 15
3: görürüz,
0: bin olur.
3: Yazın. Kaç
1: hocam şampiyonluğa giden takımda bile maçlara gelen gelmiyor.
0: Erzurumspor iyi oynuyor.
1: Hocam geçen sene Trabzonspor şampiyonluğa gidiyordu. Son maçlarında kaç kişi izledi?
0: Ne bileyim.
1: O yüzden abi, soğuk, bol kaba, sıcak kaba onları ben zekalamak lazım.
0: Ya bunu söyledik diye adam bize linç etmek.
1: Yok sen
3: linç etmesinler tabii, onu demiyoruz.
0: Yok
3: da.
0: Bilmem ne. Ulan ne dedik yani? Bir de şey.
1: Bir başkadır benim memleketim ya.
0: Ya yok, dünkü maçı mesela
3: bak,
0: şöyle.
3: Sağlık raporu geldi, araya giriyorum ben, bu konuyu da toparlamış olalım en azından. sürekli Erzurum soğuk, Erzurum soğuk denilmesine de artık insanlar bıktı olabilir yani Erzurum'dakiler. Ben de Erzurum'da olsam sürekli benim memleketimle ilgili ilk sürekli soğuk hatırlatırsa ben de bir yerden sonra artık
1: size ne derim ben?
3: Fenalık geçirebilirim.
1: Size ne derim ya?
0: Adana'ya da diyoruz, Antalya'da diyoruz abi 50 derece işte ya. Allah diyor ki, Allah.
3: Ya Antalya için de aynısı, sürekli sıcak memleket, sıcak bunaltıyor vesaire. Sen oradakiler de artık bir yerden sonra hep aynı şeyi duymak insanları da böyle bezdirmiş olabilir. Ya o yüzden ben hocama, bir şey de demiyorum.
4: Hocamın iyi niyetli olduğuna eminim. Hocama iyi niyetli olduğunu biliyoruz.
1: Bravo.
3: Tabii.
4: Ondan bir kuşkumuz yok hocam. Ama böyle olursa lig fikstürünü nasıl çekeceksin?
3: Tabii
4: yani?
3: Canım, orası sıcak oynama, soğuk oynama,
4: zorunlu olarak devam edecek.

0: tabii.
1: Ya hocam burada iyi niyetli. Hocam burada iyi niyetli. Hava şartından şikayeti olan salon sporlarına yönelsin. Bu kadar basit.
2: Hocam burada iyi niyetli. Hocama artık Erzurumspor kombinesi almasını öneriyoruz.
0: Sen sıcakta Antalya'da
2: hocam bir tane Erzurumspor kombinesi almanı istiyoruz hocam.
1: Hocam bize Erzurumspor forması alması lazım.
2: Bir de kombinesi alsın hocam.
0: Bize göndersinler Erzurumspor.
1: Sen alacaksın sen.
2: Hocam kombinesini al.
1: Taraftarına hediye.
0: Halit Bey de Erzurumlu değil mi?
1: Evet.
0: Senin genel misin?
1: İsmail var bizden. O da Erzurum.
0: Dolmuş'a gelmiyor.
1: Konya Spor'dan açıklama var. Araya girdim hemen. Bu konulardan uzaklaşıyorum. Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynadığımız Erzurum Spor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Evet. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır diyor. Yani Enis Destan'a
0: çok geçmiş olsun
1: diyoruz. Allah acil şifa versin. Bugünkü maçta oynayamayacak. İnşallah bir an önce toparlar. Bu bilgiyi paylaşmış olalım bu akşama dair.
3: Aha, üçüncü gol geliyor Rize'nin.
1: Rize
3: 9 kişiyle
1: karşı karşıya kaçırdı. Alisov muydu? Yakından göremedik ama.
2: Alisov ya.
1: Rize Spor 10 kişiyle
0: bir şey söyleyeyim golle mi?
1: Burun buruna geldi.
0: Eğer Spor, böyle bir sol beki olan bir takımın başarılı olma şansı hiç yok. Böyle bir sol beki varsa.
2: Hocam buraya da salladı ya.
0: Ya salladı ne? Gördük adam kimleri yoldu ya. O zaman bu dırırtırken düştü ya.
3: Hocam yorgunluk. Gülme hocam başına gelir. Hocam,
0: ya ne gülmeyeyim. Arkadaş nasıl bir adam almış. Hocam
2: sen de biraz önce düşüyordun top oynarken. Karşı karşıya
1: pozisyonu gerçekten çok net bir fırsat. Maçın kırılma anlarından biri olabilir.
0: Konuşuyormuş. Ya adam koşarken yere değerlendirememiş.
1: Beşiktaş'ı konuşuyorduk tam giriş yaptık Erzurum'a geldi konu.
0: Dünkü maçı anlatayım. Belki biraz abartıyorum. 100 tane foul var. İki takımda. Nasıl biliyor musun? Kıran kırana maç oldu. Ben bu kadar temaslı bir maç hiç seyretmedim. Erzurumspor'un hocası bunları hazırlamış. Savaş yani. Savaş
1: Serkan
0: oldu.
1: Serkan hoca.
0: Vedalosun yani dedim yani dün
1: ama. İyi başarılı bir teknik
0: yani,
1: zaten.
0: Ya arkadaş nasıl bir savaşlar biliyor musun? İnan her yani ama Beşiktaş da aynısını yaptı. Her pozisyonda birbirlerine gider. İnanamazsın. Her yere düşen elini kaldırıyor hakem. Her yere düşen elini kaldırıyor. Yani Erzurumspor da öyle şey de böyle. Yani bakma golleri yediler ama biz savaş verdiler yani. İkili tamam mı?
1: Mücadele alt safhadaydı diyorsun.
0: Tabii müthiş. Yani hoca onu öyle hazırlamış. O taktiği de yaptılar. Ama bir hata yaptılar mesela tamam mı? Ondan da gol yediler. Mesela duran toptan gol yediler. İlk golü. Tamam mı? O bunları mesela o kornerden de o gol yemeseler.
1: Çok yani boş bırakıldı Emirhan orada.
0: Bomboş ya.
1: Emirhan'da Allah içinde var çok iyi yükseldi vurdu.
0: Ya tamam da o gol öyle yani ne dur pozisyonu.
1: Adam paylaşımında mı sıkıntı vardı orada?
0: Ya mesela bak biz de çok gol yedik tamam mı mesela. Ne yaptım ben şimdi o golden sonra? Mesela diyelim ki Erzurumspor'un hocasıyım. Ne yaptım kale içine? Bir tane buraya bir tane buraya adam koydum tamam mı? Üç tane şu ceza sağ şey altı pas var ya. Ondan bir metre geriye üç tane adam koydum. Alan markacı. Tamam mı? Ama sırtım kaleye dönük. Yani şöyle göstereyim. Hani korner oradan atılıyor ya. Bak iyi bak bunlara.
1: Sırtını kameraya dönme de diğer tarafa göre.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Şöyle yani şöyle korner atılıyor ya. Böyle durmayacağım. Tamam mı? Şöyle duracağım bak. Kafam orada gene. Görüyor musun ayağımı?
1: Evet.
0: Böyle duracağım. Yani böyle niye durunca. Şimdi niye biliyor musun? Böyle adam koşuyor oradan vuruyor kafayı sen dönene kadar. Ama tamam, böyle durursan.
1: Şöyle diyorsun. Poz mu vereceksin hocam? Diye. Ben şimdi korner kullanıyorum diyelim. Köşe vuruşu top burada. Sen savunmada pozisyon alacaksın. Burası da kale çizgisi
0: tamam
1: olsun.
0: Şimdi ben.
1: Sen diyorsun ki direkt ben, bana dönük olmayacaksın.
0: Olur mu? Ben böyle duracağım bak.
1: Ne tamam, yapacaksın
0: bak
1: öyle?
0: Şimdi ayağıma bak şimdi. Kafam hiç değişiyor mu?
1: Evet.
0: Ben de böyle duracağım. Ben de böyle koşacağım. Adam koşarak
2: geliyor. Ama kale sağda hocam.
0: Kale arkamda.
1: Kale arkasında. Tamam.
2: Niye duracaksın hocam?
0: Ben böyle ya sen hiç suçladın mı?
2: Öndüreye atarlarsa ne olacak hocam?
0: Adam buradan geliyor bak şimdi adam buradan koşarak geliyor.
2: Öndüreye atarlarsa ne olacak hocam?
0: Öndirekte de adam işte anlatacağım dur.
2: Hepsi.
0: Kaç aylıksın?
1: Evet. Şimdi,
0: yani ne yaptık? İki tane yani kale içine de adam koyduk. Yani yarım metre bir senin koluna girdim direkt ol dedim hatırlıyor
1: doğru
0: musun? Bir tane oraya bir tane öyle bir de öndüreye atarlarsa... Önde de karşılayacak bir adam koyuyorum tamam mı? 3 tane buradan alan şey savunması öbürlerinde alan markacı yayada da bir tane adamım. Şimdi böyle paylaştığın zaman o topa böyle koşarsın arkadan anladın mı? Şimdi bu paylaşmış mesela hoca.
1: Sen diyorsun ki vücut yani oraya doğru dönük olacak.
0: Tabii Ya şimdi bunları biz gol yedik. Bu hoca da daha genç mesela. Bu ya gene öyle gol yemedik mi biz? Yedik galiba bir tane de. Ama bundan böyle yemezsin.
1: Kim biz derken?
0: Ya mesela Denizli Spor'da.
1: Ya takım olarak diyorsun.
0: Takım olarak diyelim. Tamam, anladın mı? Olabilir ama pozisyon alışı orada mesela direnci kırıldı 1-0. Beşiktaş'ta oynuyorsun bir de, tamam mı? Evet. Yani ama şu var. 90 dakika mesela Erzurum Spor maçı bırakmadı. Patta küt. Ya nasıl bir temaslı oyun.
1: İyi, hiç hayatımda vardı diyorsun.
0: Tabii ya, Beşiktaş da öyle ama. Beşiktaş da öyleydi. Beşiktaş da cevap verdi yani. İki takımı da, yani şunu söyleyeyim. Hoca onları şey hazırlamış yani. Savaşa hazırlamış. Erzurum Spor da öyle savaştı ama orada ilk gol onları bozdu. Anladın mı? İlk gol o kornerdi işte, diyorum yani, tamam mı? Yani Erzurum Spor yine bu savaşan bir takım yani, tamam mı? Sen bakma Galatasaray yenildi falan filan ama gitti şeyden puan aldı. Gençler Birliği'nden, iyi bir Gençler Birliği'nden, değil mi? Geçen hafta da içeride yenildi.
3: Kazandı. Bir galibiyetleri bir yani, beraberlik.
1: Ahmet'e yani, yenildiler
0: yani
1: ilk hafta.
0: Şey değil yani, ama Erzurum'u bizim söylediğimiz ya işte. Dedik orada soğuk. Ya her söyledi. Burası sıcak, burası soğuk. Zaten hepimiz öyle demiyor muyuz ya? Şimdi çok sıcak. Kışın ne diyoruz? Üşüyoruz.
1: Ya kendi yağında yazın, kavrulmaya çalışıyor Erzurum Spor'la tabii elinden geldiğince.
0: Bir de öyle şimdi mesela
1: iyi bir hoca var. Kadro ki, biraz daha genişletilebilirse.
0: Ama şey dedi, boşlanmak istemiyoruz dedi. Bak o çok güzel bir şey.
2: Ya çünkü düştüğün zaman paraşütle düşmüyorsun, direkt düşüyorsun. Yani.
1: Hayır, geçen sene de düştün mü? Düştükçe düşüyorsun.
3: Ama yani, kadar düşüyorsun. Geçen sene de Erzurum Spor'un lige çıkmasını kimse beklemiyordu, birincilikte alt.
0: Evet,
3: tabii. Erzurum Spor Serkan Hoca ile çok güzel bir çıkış yakaladı. Onun o hikayeyi devam ettiriyorlar kulübün geleceğini satmadan, ipotek altına almadan.
0: Erzurum'la ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Erzurum'da olması diyorsun ya, Karaköy'e gittim de alıyorum diye biliyorum.
1: Ben demedim, şey dedi.
2: Yani evet, olması hocam.
0: Belli zaten
2: dolma yedi. Yemek işlerinin kim sorumlusu burası.
0: Bak şimdi, geçen bizim bir şey var, tüm bürokratlar insanları dinle. Bir dakika bir şey anlatıyorum ya. Evet, tüm bürokratlar insanları federasyonumuz var bizim, tüm büfet. Tamam, başkanımız da Mehmet Yusuf.
2: Büfeciler Federasyonu.
0: Buradan bir selam göndereyim. Şimdi orada Büyükşehir Belediye Başkanı geldi şey. Adını söyle, Erzurum'un. Bir ne varmış orada biliyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ne? Sebze aldığın zaman biliyor musun sen, ama sen hiç sebze alıyor musun?
2: Yok hocam, ben eto
0: vururum. Pestisit denen bir şey
1: evet,
0: var.
1: Evet, pestisit mi?
0: Pestisit. Zehir.
3: Tabii zehir.
1: İlaç.
0: Ha bak,
1: tarım ilacı.
0: Tarım ilacı. Üzerinde. Her tarafa atılıyor. Ve onu da söyleyeyim sana. Karbonattan başkası sirke değil. Sirke mikropları önüne. Karbonatta 10-15 dakika şey yapacaksın.
3: Sağlık ve besleme saatimiz başladı.
0: Bir dakika. Hocam, Erzurum'a geleceğim.
2: Hocam teneffüs zamanı hocam.
1: Devamını reklam.
2: Hocam teneffüs zamanı.
1: Evet.
0: Bizim dedi Erzurum'da böcekler falan yetişmediği için ilaç falan atılmıyor dedi.
1: Çok iyi. Ya. Sebzeyi meyveyi Erzurum'dan.
2: Hocam teneffüse çıkacağız.
1: Ya. Teşekkür ederim.
0: Erzurumlar yani, şükredin biz burada zehirleniyoruz. Buradan Erzurum'a selam dedi.
1: Evet, hocamıza da teşekkür ediyoruz bu detaylı güzel bilgiler için. Ve biz mola veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
4: A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. A Spor Radyo. Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Maç gününe devam ediyoruz. Güvenç Kurtar, Selahattin Kınalı ve Serhan Türk'le birlikteyiz. 5. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Saat 17'de başlayan iki karşılaşma tamamlandı. Bu mücadelelerde Çorum deplasmanda Samsun Spor'u 5-1 mağlup etti. Eyüpspor'da Rize Spor'u ağırladı. Bu karşılaşmayı da kazanan taraf konuk takım Rize Spor oldu. 2-0'lık skorla, ki bu karşılaşmanın ikinci yarısının tamamını bir kişi eksik oynadı. Rize Spor ilk yarının son bölümünde kırmızı kart görmüştü, Karadeniz ekibi. Böylece şu anda Eyüpspor'un özellikle ligde 5 maçta 1 galibiyeti olduğunu hatırlatalım. 2 haftadır mağlup oluyorlar. Rize Spor'sa durumu biraz daha düzeltti ve 3. galibiyetini elde etti. Süper Lig'de Samsun Spor yine kötü gidişat içerisindeki takımlardan birisi. Samsun Spor'un da 3 maçtır kazanamadığını, hatta 3 maçtır yenildiğini söyleyelim. Ligin başında da Göztepe ile berabere kalıp ardından Rize Spor'u yenmişlerdi. 4 puanda kaldı Samsun Spor. Çorum toparladı. Onlar da bir galibiyet serisi elde etti. Üst üste 2 haftadır kazanıyorlar. Geçen hafta da Eyüpspor'u yenmişlerdi. Ayrıca bir de Galatasaray beraberliği var Çorum'un. Konya'da takımlar stadyuma ulaştı. Birazdan ilk 11'ler açıklanacak. Hatta Trabzonspor'un Konyaspor karşısındaki 11'i de belli oldu. Hemen onu da size aktaracağımı söyleyeyim. İlk kez bugün bordo formayla sahaya çıkacağını Trabzonspor duyurmuştu. Konuk takımın Konyaspor karşısındaki 11'i şu şekilde: kalede Onaçu, savunmada yine karışık gidiyorum, Savic, Vivu, Mustafa Eskellaç, Pina. Orta sahada Ozan Tufan, Fabinho, Muçi var. Kanatlarda Salah'la Aral Şimşir. İleri uçta Onaçu. Yani şöyle bir toparlayarak söyleyecek olursam, Onana kalede, savunmada Pina, Vivo, Savic, Mustafa dörtlüsü. Önlerinde Fabinho ile Ozan. Hemen bu ikilinin önünde ofansif orta saha rolünde
2: son 11'in aynısı.
1: Kanatlarda Salah, Aral, ileri uçta
3: kazanan 11'i bozmuyor hocam.
1: Hüseyin Çimşir
4: nasıl bozmuyor?
1: Bu şekilde tercihinde yapmış bugün.
2: Onaçu var işte. O muhtemele bakıyor sen hocam.
4: Hayır ya, muhtemele bakmıyorum. Bak.
2: Onaçu oynuyor.
1: Oynuyor hocam. İşte
2: ekrana açıklandı kadro hocam. Muhtemelde yeni gelen
1: çocuğu yazıyor. Buraya bak. Burada. 11.
4: Ben de buraya bakıyorum buradan.
3: Bu arada Hull City'de 2-2 berabere kaldı. Bir puan aldı Chelsea deplasmandan. O da gerçekten önemli.
1: Hemen şöyle yedek kulübesindeki isimlere bakıyorum. Onur Alp, Samet, Cenk, Kabral, Melih, Saviolo, Metehan, Ali, Franculino ve Umut Cu. Yani Franculino dediğimiz yeni transfer Cu. Selahattin abi, geçen haftaki 11 dedin.
2: Buyurun benim, evet.
1: Var mı değişebilir diyeceğim bir yer var mıydı, yoksa kazanan 11 üzerinden devam
2: zaten
1: etmesi normal mi?
2: Trabzonspor'un yana yakıla aradığı oyuncu Batagov sakat. Malinovski sakat cezalı. Onlar olmadıktan sonra evdeki mevcutlardan bu olabilir çıkması gayet doğal. Mustafa Eskellaç.
4: Tamam da geçen hafta onu şey yaptılar ya, içinden geçtiler. Seyrettin de.
2: Evet.
4: İçinden geçtiler. O Kabral Mabral'ı oynat. Hayret ettim ya.
2: Kabral oynat.
4: Mustafa'yı nasıl değiştirmez dedim ya.
1: Kötü müydü geçen
4: çok
1: hafta?
4: Çok kötü. Orada mahvettiler Mustafa'yı.
1: Ben Konyaspor'un 11'inde hemen söyleyeyim bu arada.
2: Geçebilir. Evet, bir önceki maçta çok kötüydü.
1: Ev sahibi Konyaspor, kalede Bahadır, yine aynı şekilde Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marco, Tot, Melih, Deniz Türüç, Diego ve Muleka şeklinde sahaya çıkıyor ev sahibi takım.
3: Konya'nın da kader karşılaşması Konyaspor'un da çünkü. Tabii ki hocanın da kader karşılaşması. İstediği takımı, istediği oyunu sergileyemiyor. Bu anlamda 4 maçı da kaybetti. Kendi evinde kazanmak isteyecektir. Trabzonspor da Fatih Tekke'den sonra bir atılım yaptı. Hoca değişikliği ve iyi gelmiş gibi gözüküyor Trabzonspor'da. Oyuncuların da reaksiyon gösterdiğini gördük. Bu maç Trabzonspor'un da zorlanabileceği bir karşılaşma.
1: Evet. Şimdi bir Konya'ya gidelim. Ahmet Çelik bizi bekliyor. A Spor muhabiri. Maç öncesi hem stat çevresinden görüntüler eşliğinde bize kadroları

0: da söyledik ama bir kez daha tekrar etmesini rica edelim. Hem de Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi ilgi alaka nasıl maça, ona dair de notlarını aktarmasını rica edelim.
1: Stadın dışındayız, yüksek bir alandayız. Sesler bana gelmeye başladı bile. Maça yaklaşık olarak bir saat var ama içerideki heyecanın bir başka olduğunu söyleyelim. Şöyle bir otoparktan başlayalım ilk öncelikli olarak. Her zaman dolan otopark biraz az gibi görünüyor ama ilerideki saatlerde katılımın daha fazla olması bekleniyor. Daha bir saat var. Bakın orada da Turan konuk gösterirse yoğunluğu görmek mümkün. Yavaş yavaş o noktadan Konyaspor taraftarı toplu olarak içeri giriyor. Altıncılar grubu dediğimiz taraftar grubu o noktadan giriyor. Buradan ise konuk ekip Trabzonspor giriyor. Maçın 11'leri belli oldu. Konyaspor kalede Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masu Aku, Marco, Tat, Melih, Türüç, Diago ve Mulaka 11 ile sahaya çıkacak. Trabzonspor'a ise bakacak olursak Trabzonspor kalede Onana, Savic, Nui ve devamında Pina, yine eski Helaç, Tufan, Salah, Muçi, Fabinho, Şimşir, Aral Şimşir, Paul ve Hüseyin 11 ile çıkacak. Şu an itibariyle iki takım da burada. Taraftar da yoğun bir şekilde şu an itibariyle gördüğüm kadarıyla gelmeye başladı ama şunu belirtelim. Oldukça fazla Trabzonspor seyircisini görmek mümkün, kapılardan giriyor. Konyaspor seyircisinde o noktaya baktığımızda yine bir yoğunluk gözlemliyoruz. Hava sıcaklığı maç saatinde 25 derece olacak. Rüzgar yok. Tam maç oynanacak bir hava olduğunu belirtebiliriz. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Her iki takımdan takım içinde bu maç oldukça önemli ama Konyaspor cephesinde daha da önemli olduğunu belirtelim. Çünkü oynanan ligin 4 haftasında Konyaspor puan toplayamadı. Bu nedenle bugün oynayacağı Trabzonspor maçından mutlaka 3 puanla çıkması gerekiyor ki taraftarına bu 3 puanı hediye etmesi gerekiyor. Trabzonspor'da deplasmanda ilk galibiyetini almak için Konya'ya geldi. Konyaspor'la burada yapacağı maçın ardından buradan deplasmanda ilk 3 puanını alıp da gitmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor Gençler Birliği'ni yenmişti. İşte o moralle de bugün Konya'ya 3 puan paralosuyla çıktığını belirtebiliriz. Maç için her şey hazır. Şu anda Medaş Büyükşehir Belediye Stadı'nda maç saati bekleniyor. Tüm önlemler alındı. Tüm hazırlıklar yapıldı. Vatandaş stadı doldurdu. Birazdan yaklaşık olarak 50 dakika sonra burada o muhteşem 90 dakika başlayacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Ahmet Çelik'e teşekkür ediyoruz. Hemen Alanya'ya gidiyoruz. Alanya Spor Göztepe maçı öncesi de kadrolar belli oldu. Doğan Can Bingöl Yeni Asır muhabiri bize aktaracak.
2: Kumlardan Alanya Spor Stadı'nın çevresine attık. İyi yayınlar diliyorum. Frenkçol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Alanya Spor'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak müsabakada Ozan Ergündülük çalacak. Maçın başlamasına 1 saatten az bir süre kaldı diyelim ve ev sahibi ekip Alanya Spor'la başlayalım. Alanya temsilcisi bu 4 haftalık süreçte, ligin başladığı 4 haftalık süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı ve 7 puan topladı. Şu an 7. sırada konumlanıyor. Alanya temsilcisi bu 4 maçlık serüvende Gaziantep Futbol Kulübü ile beraberlik, Beşiktaş Rize Spor'dan galibiyet, Eyüp Spor'dan da mağlubiyet aldı. Şu an taraftarı yavaş yavaş stada gelmeye başladı, stadı doldurmaya başladı. Bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandılar ve karşılaşmadan galibiyet istiyorlar. Taraftarın da desteğini arkasına alarak bugün evinde Göztepe karşısında 3 puanı elde etmenin hesaplarını yapıyor. Alanya temsilcisi diyelim. Alanya ekibinde bir tane de eksik var. Maestro, takımın önemli isimlerinden Maestro bir süredir sakatlık yaşıyordu. Bugün Göztepe karşılaşmasında da kadroya dahil edilmedi. Bugün takımını Maestro sakatlığı nedeniyle yalnız bırakacak diyelim ve misafir takım Göztepe'ye geçelim. Göztepe'de işler yolunda değil çünkü İzmir temsilcisi henüz galibiyetle tanışamadı. Bu 4 maçlık lig başlangıcından itibaren geçen sürede 3 mağlubiyet bir de beraberlik aldı Göztepe ve 1 puanla 17. sırada konumlanıyor. Bu 4 maçlık serüvenin ilki Samsunspor beraberliği, ardından Gençler Birliği, Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarından aldığı mağlubiyette İzmir ekibi hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi. Özellikle Gaziantep Futbol Kulübü'nün karşılaşmasında ki beklenmedik farklı mağlubiyet, 4-2'lik farklı mağlubiyet Göztepe camiasında da sıkıntıya neden oldu. Özellikle geçen hafta kaleci Luka bu karşılaşmada taraftarla ters düştü ve taraftarın ıslıklı tezahüratına maruz kaldı ve karşılaşmanın ardından kaleci Luka yaptığı paylaşımla, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla klavye başından saklanıp oradan konuşanlara bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük, bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız diyerek taraftarı hedef gösterdi ve bu paylaşımının ardından Göztepe yönetimi kaleci, Gürcü kaleci Luka'yı kadro dışı bıraktı. Göztepe buraya Alanya karşısında oldukça eksik geldi. Biraz önce de belirttiğim gibi Luka kadroda yok. O gün kırmızı kart cezası nedeniyle Alanya Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Savunmanın önemli isimlerinden Godoy bugün Göztepe Alanya karşılaşmasında olmayacak. Geçen sezondan sakatlıkları bulunan Sabra ve Furkan da olmayacak. Sonko, Gökdeniz ve 11'in önemli isimlerinden değişilmez isimlerinden Miroşi de bugün Alanya Spor karşılaşmasında forma giyemeyecek diyelim ve 11'lere geçelim. 11'ler belli oldu. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Alanya Spor Victor, Lima, Aliti, Ben Ali, Duarte, Elia, Fatih, Fernandez, Makuta, Baron ve Hade Jonayn 11 ile sahaya çıkacak. Göztepe ise Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Richard O'Connor, Alex Matos, Radney, Antunes, Juan ve Andros, Andre Henrique 11 ile sahaya çıkacak diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Doğancan Mingöl'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Bu karşılaşmanın da 11'lerini aktarmış olduk. Biz Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasını konuşmaya devam edeceğiz. Selahattin Kınalı'ya sözü vereceğim yeniden. 11'de bir istikrar var dedik. Geçen haftaya göre bir diğer tarafta Konyaspor'un 11'ini de görüyoruz. Ben hemen tekrar bizi Aspor Radyo'dan da dinleyenler için hatırlatayım iki takımın 11'ini de. Bahadır kalede, savunmada Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku dörtlüsü var Konyaspor'da. Hocam Masuaku oynuyor. Favorilerindendir.
3: Benim de. Çok iyi sol bek.
0: Önlerinde...
4: Yok ya, olur mu bunlar bey? 10 tane asist yaptı diyorlar ki 50 tane yapması lazımdı.
0: Önlerinde Yevtovic, Tot ikilisi. Hemen bu ikilinin önünde Melih'i göreceğiz. Kanatlarda Deniz Türüç'te Gonçalves. İleri uçta da Muleka var Konyaspor'da. Trabzonspor'un 11'i geçen haftayla aynı dedik. Kalede Onana, savunmada Pina, Vivo, Savic, Mustafa, önlerinde Fabinho, Ozan, yine ofansif orta saha rolünde Ernest Muçi'yi göreceğiz. Kanatlarda Muhammed Salah ve Aral Şimşir, ileri uçta da Onaçu. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya böyle başlayacak. Hüseyin Hoca'nın tercihini nasıl değerlendiriyorsun önce, diye sormuştum.
3: Aynı soru önce Rizespor'la bir ufak teşekkürle geçelim. Rizespor 3'te 3 yaptı. Deplasman lideri. İçerideki 2 maçı kaybetti. Dışarıdaki 3'ünü de kazandı. Hoca içeriye de bir çare bulsun da belki Rize'yi bu sene Avrupa Kupalarına yollarız. Bir göresinler yani Avrupa Kupalarını. Trabzonspor'un kadrosuna bakıyoruz. Önde 4 adam var. Topu kaptırdığında hiçbir oyunda yok. O yüzden ben Konyaspor'un da İlhan Palut Hoca'nın da buna göre çalıştığını düşünüyorum. Trabzonspor'un hücumdayken kaptırdığı toplarla kontra, hızlı ataklarla gol bulmaya çalışacak Konyaspor.
0: Takım savunmasına yeterli desteği vermiyor mu diyorsun? Yani vermiyor. 4 adam dediğin Muçi, Salah, Aral, Onaçu için
3: evet,
0: diyorsun.
3: Evet. Takım savunmasına hiçbir katkıları yoktur. Zaman zaman iyi niyetleriyle rakip oyunculara eşlik ederler. Hatta bir iki top da kazanabilirler ama genel anlamıyla Trabzonspor oynadığı her oyunda ön alandaki yetenekli oyuncu çokluğundan ve fakat bu yetenekli oyuncular takım savunmasına çok katkı yapmazlar. Savunmasında sürekli sorunlar yaşıyor. Hocamın sürekli dile getire geldiği orta alan oyun grubunun, oyuncu grubunun önemi Trabzonspor'da çok net gözüküyor. Şimdi Fabinho ve Ozan'la Öndeki 4 adamın yaratacağı boşlukları kapatmaya çalışacak Trabzonspor. Fabinho 32 yaşında, Ozan da ona yakın. Fabinho aklıyla, duracağı yeri bilmeyle, işte Premier Lig deneyimiyle elbette katkı yapacaktır Trabzonspor'a. Ama geçen seneki Trabzonspor'da orada Olay vardı, Pire gibi 19 yaşında. Bütün hem hatlar kırıyor.

0: Hem de rakiple ikili mücadeleye girip pek çoğunu da kazanabiliyordu. Şu anda Trabzonspor'un bir kimlik değişimi içinde olduğunu görüyoruz. Hüseyin Çimşir geçen çok haftaki Gençler Birliği maçı sonrası bu hafta da Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Eğer bunu başarabilirse çok belli ki, yani ben öyle görüyorum, başkaları da başka türlü düşünenler de olabilir. Ama tabi asıl olan Trabzonspor yönetiminin düşüncesidir. İç sahadaki Galatasaray maçına da Hüseyin Çimşir'le çıkabilir Trabzonspor. Değişen bu oyunu kazanırsa.
1: Hüseyin Çimşir'le değişen ne oldu? Fatih Tekke'yle olan neydi? Hüseyin Çimşir'le değişen ne oldu?
0: Hiçbir takım şey değişmedi takım. Serhan. Takım aynı takım. Zaten bu geçen hafta Hüseyin Çimşir Hoca da söyledi ya. Sonuçta bu takım bırakıp giden teknik ekibin takımı. Hiçbir tamam. Teknik adam bir haftada 15 günde bir takıma etki edemez.
2: Ozan'la Fabinho ilk defa oynadılar ama yan yana.
0: Geçen hafta evet hocam. Ya zaten zorunluluktan.
1: Yok, hocaya kim yedi?
2: Zorunluluktan en iyisini yap.
0: Evet. Şimdi Trabzonspor ilk 11'de oynayan, yeni sezon hazırlıklarına Fatih Tekke ve ekibiyle hazırlanan oyuncu grubundan Fatih Tekke sonrası nasıl bir tepki vereceğini herkes merak ediyordu.
1: Kim yedi?
0: Gayet iyi tepki verdiler. Yani hocanın gidişine elbette belli ki mutlu olan oyuncular da olabilir. Ama hocanın, Fatih Tekke'nin o takımı yönetme şeklinden rahatsız olan, hiçbir kötü niyet taşımadan rahatsız olan oyuncu grubu da olabilir. Bazı oyuncu vardır aşırı disiplinden rahatsız olur, değişim olsun ister. Bazı oyuncu vardır yedeğe düşmüştür, ulan yeni gelen hoca beni oynatır, yedeği formayı kaybediyorum. İşte biraz daha iyi oynayayım, biraz daha gayret edeyim der. Oyuncu grubunun Fatih Tekke'nin gidişine olumlu tepki verdiğini gördük. Bütün Trabzonsporlular bugün de aynı olumlu tepkinin devamını ve Trabzonspor'un Konya'dan 3 puanla dönüşünü bekliyor.
1: Doğru.
0: Fakat karşı tarafta da lige en kötü başlangıcını yapan bir Konyaspor var. Başlarında Türkiye'nin başarısını kabul ettiği bir hocaları var. Fakat bu sezon Konyaspor gol atmakta da çok zorlanıyor. 4 maçta 4 mağlubiyet, 5 maçta 5 mağlubiyete dönüşürse ki potansiyel olarak öyle bir ihtimal var. Güçlü bir ihtimal üstelik. Konyaspor'da da bazı taşların yerinden oynamasını bekleyebiliriz. Ki Konyaspor'un bir an önce kendine gelip bu ligde kalıcı olması gerektiğinin bilincine varması gerekiyor. Çünkü Konya çok büyük bir şehir. Konya'nın futbolda epey saygı duyulası bir geçmişi var, geleneği var. Ama belli ki bu sene bazı hesaplar yanlış yapılmış. Konyaspor milli arayı bir fırsata dönüştürebilir. Bugünkü maçı ben şey demiyorum. İlhan Hoca bugünkü maçı da kaybederse görevine son verirsin. Bence çok yanlış bir şey olur. Çünkü Konyaspor bir maç daha oynayacak milli araya kadar. O maçı da oynayıp milli araya öyle girmelip sağ salim, sakin kafayla bir karar vermeleri gerekiyor. Mesela Hüseyin Çimşir'in gelişi böyle bir şans verdi Trabzonspor yönetimine. Panik halde bir teknik adam arayışı yok Trabzonspor'da. Hüseyin Çimşir
1: daha önce
0: bu
1: denenmiş
0: maçı da kazanırsa...
1: bir teknik adam var.
0: Anlamadım.
1: Daha önce denenmiş teknik adam var zaten.
3: Hüseyin Hoca daha
1: önce...
0: Hüseyin Hoca Trabzonspor'un yangında camı kırıp ve her camiye yani öyle hocaları var ya. Hüseyin
1: Mustafa
0: Hoca
1: şeydi göle.
3: Zeki Murat Göle
1: evet. Gibi yani.
0: Ama şimdi bugünkü oyun şöyle önemli. Trabzonspor'un oyuncu grubu çok yetenekli. Bundan kimsenin kuşkusu yok. Bana göre ligin en iyi stoperi Trabzonspor'da. Belki yani biraz formsuz Galatasaray'ın sağ stoperi Sanchez. Onunla birlikte ligin en iyi stoperi. Topla çıkış yapabilen stoperi. Bana göre yine ligin en iyi sol açığı çok rahat söyleyebilirim Aralı. Salah'a konuşmaya gerek yok. Onu açıp bu ligin aradığı bir santfor tipi. Yani onun kalecisi çok iyi. Ya Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Yedek kulübesine bakıyorsun. Yedek kulübesindeki her oyuncu alternatif oyuncu olarak sahaya atabilecek en az 6-7 tane oyuncusu var Hüseyin Hoca'nın. Yani oyuna müdahale etme şansı da var. Hüseyin Çimşir bu fırsatı Trabzonspor'un oyununda da yaratacağı bir karakter değişimiyle Trabzonspor'un ve kendisinin yeni bir kariyer planına dönüştürebilir. Al. İşte meydan, işte şey derler Barış Manço'nun şarkısı gibi. Eğer bunu becerebilirse, elinde yetenekli oyuncular var, Hüseyin Hoca ve Trabzonspor için de başka bir hikaye yazılabilir. O yüzden bugünkü oyunun skorundan daha çok Trabzonspor oyunuyla taraftarını mutlu etmek zorunda.
2: Nasıl şimdi, ya skor olmadan olur mu ya?
3: Skor olsa abi, daha iyi olur.
1: Ama şimdi Hüseyin Hoca
2: falan edemez ama yani. Hocam, oyunla falan olmaz.
1: Şimdi Hüseyin Hoca'ya baktığımız zaman tabii ki Emre Subabı yani her zaman ihtiyacı olduğunda Trabzonspor'da devreye giriyor. Daha önce Önder Karaveli Hoca, Beşiktaş, Zeki Murat Göle, Fenerbahçe, Hüseyin Cimşir de bu anlamda Trabzonspor'u da atacak ve Trabzonspor'un yetiş-

0: yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Ama şu da çok önemli. Konyaspor'un kaybedeceği çok şey var. Özellikle İlhan Palut Hoca'nın kaybedeceği çok şey var. Biz İlhan Palut Hoca'ya konuşurken daha önce teknik dehasını konuşuyoruz ve oyun içerisinde kurnazlığını konuşuyoruz. Ve takımın içerisinde rakipleri iyi analiz etmeyi konuşuyoruz. Şu ana kadar hoca hiçbir şekilde performans anlamında iyi sinyaller vermedi. Ve bu karşılaşma da bence Hüseyin Cimşit için önemli maç. Konya deplasmanında Konya gibi bir takıma nasıl bir oyun ortaya koyacak? Taktik anlamında neler yapacak? Bunlar çok önemli. Ve İlhan Palut'u da kurnaz bir hoca olarak görüyoruz. Ve Trabzonspor'a karşı nasıl bir taktik yapacak? Bu da çok önemli. Yani bir de taktik yaptığı zaman karşılığını alabilmek de önemli. Konyaspor şu ana kadar karşılığını veremedi hocanın istedikleri doğrultusunda. Yani Trabzonspor yani Fatih Tekke'den sonra oyuncu grubunun daha mutlu olmasını mı, maç kazanmasını mı konuşalım? Yoksa şu an geldiğimiz noktada buna vermeyelim, oyuncuların performansının bir anda çıktığını mı konuşalım? Benim kafamda soru işaretleri var ama diğer tarafta gerçekten Trabzonspor iyi bir kadro yaptı ve kadro yapılanmasında da ben başkanın da hocanın elini kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Ama bir sert bir geçiş oldu. Ya geçen sene gençlerden kurulan bir Trabzonspor
1: makas
0: kadrosu.
1: Makas değişimi oldu ya.
0: Ama işte gençlerden kurulan bir Trabzonspor kadrosu. Gençlerden istediğini alma noktasında büyük çaba sarf eden ve hem öğreterek hem de oyun içerisinde geliştirerek yapan bir hoca. Ama bu seneye geldiğimizde daha deneyimli, daha isimler üzerinden kurulan bir kadro. O kadro hocaya nasıl cevap verir düşünmeye ve hocayı eğitme, hoca oyuncuları eğitme noktasında biraz sıkıntı yaşayabileceğini konuşurken ve daha sonrasında Fatih Tekkarlı oldu. Ben Trabzonspor'un girişinin şu anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Fatih Tekke Hoca'nın da ben mutlaka bir iyi bir takımda, Trabzonspor gibi iyi bir takımda yarışmacı kimliğiyle devam edeceğini düşünüyorum. Değerli bir teknik adam olarak görüyorum. Ama Hüseyin Cimşir Hoca'yı da ben tebrik ederim. Gerçekten her ihtiyacı olduğu zaman Trabzonspor'da görev aldı ve iyi bir Trabzonsporlu, iyi bir Trabzonlu.
1: İyi bir karakter.
0: Çok güzel bir karakter. Ya zaten hani Fatih Tekke de çok iyi bir karakter. Hüseyin Cimşir de çok iyi bir karakter. Böyle karakterlerin Türk futbolunda ilerleyen zamanda daha da fazla olmasını istiyoruz. Ama dediğimiz gibi zorlu birkaç maç. Konyaspor'un bu maçı kaybettiğinde hoca anlamında da çok şey kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da bu maçı kazandığında daha rahat nefes alacak ve Trabzon Galatasaray'ı kendi evinde bekleyecek. Daha moralli bekleyecek noktasına gelecek. Bu anlamda her iki takımın da çok şey kazanacağı, her iki teknik adamın da çok şey kaybedebileceği bir karşılaşma.
2: Şimdi bir konu başlığı var şu anda maç öncesi. Biraz sosyal medyaya baktım az önce sizi dinlerken de. Trabzonspor'da taraftarın kendi içinde tartıştığı bir konu. O da Vivu tercihi. Şuna da istinaden söylüyorum onu. Vivu şu anda Süper Lig'de 3 sarı kartla oynuyor. Şayet bu maçta sarı kart görürse Trabzonspor haftaya Galatasaray'la karşı karşıya kalacak ve cezalı duruma düşecek. Bazı görüşler şu şekilde: hocam Vivu'yla başlamasaydın, bu maç dinlendirseydin, ya cezalı duruma düşer de Galatasaray maçında oynamazsa diye endişe duyanlar var. Katılır mısınız bu endişelere?
3: Benim hocam ne düşünüyor? Hocamın
2: tabii
3: ne düşündüğünü biliyorum.
2: Tabii sırayla hepinize soracağım. Güvenç hocam katılır mısın? Mesela Samet Savic başlayabilir. Cenk var stoper oynamış yedeklerde.
4: Ben bu kadroyu, şimdi Selahattin güzel bir şey söyledi. Şu dörtlü dedi ki geriye yardım yok, onu açıyı sayma. Kornerler de geliyor. Yani çok santifor o şey yapmayalım ama bu üçü, yalnız Muhammed Salah'ın bir 30-40 metre depar attığını gördüm ben burada. Evet. Yardıma geldi. Yani bak ben burada olsam ne yapardım biliyor musun? Geçen sene sen giden çocuk çok cıva gibi diyordun ama Folcarelli diye bir adam var.
0: Olayı
4: evet, nasıl bir adam var ya?
1: Evet.
4: Yani Türkiye'de birkaç tane adam varsa bir tane o Folcarelli. Yani bir tane o şey var, maestro bendim.
1: Toparlayıcı
4: bir de,
1: ön tarafı.
4: Bir de yine Alanya'da bir çocuk daha var. Tamam 42 numara oynuyor. Müthiş koşan adamlar var. Burada da Andozama'da bir tane futbolcu var, onu oynatmıyor Konya. Neyse buraya geleyim ben. Şimdi ben burada Muçi tamam. Müthiş toplara vuruyor falan. Ben burada Melih'i koyarım şey yokken. Yani Folcarelli yokken şu anda orta saha yani. Şimdi bak şeye
1: bizim oraya Fabinho'yu aldı. Nasıl bileyim? Fabinho'yu aldı.
4: Fark eder. Ya fark etme. 3 tane koşan adam koyarım ben. Fabinho değil ya. Ben şimdi geriye yardım etmiyor diyemiyor musun? Değil mi? Buraya koyarım. Koşan adamı koyarım. Ya şimdi
2: ya Melih, Fabinho, Ozan üçlüsünü yaparım.
4: Evet. Bugün yenemezler bu takımı. Sol tarafa da Mustafa geçen adam içinden geçti. Öyle ben başka kelime bulamıyorum. Ayıp olmasın Mustafa.
2: Çok çalım yedi diyebilirsin.
4: Çok çalım yedim tabii. Ama müthiş bir adam var Mustafa. Zaten forvet oynayan bir adamdı Mustafa. Tamam mı?
1: Kanat. Evet.

0: Evet. Yani ama şimdi orada bak, Cabral mı ne var? Girdi oyuna, ne hırslı bir adam o ya. Gidiyor geliyor, ben onu oynatırım. Cabral'ı ben stoper bile oynatırım. Ama şimdi burayı bozmam. İlk önce bak, burada Hüseyin bu maçı alırsa Galatasaray maçına da çıkar. Onu da yenerse devam eder. Türkiye biz antrenör kazanır. Devam eder gider. Tamam
1: hocam
0: mı?
1: Koray sorusuna cevap ver.
2: Evet. Şimdi oraya geliyor zaten. Savunmayı bozmam dedi.
0: Bozmam. Bozmam abi.
1: Ya benim ceza sınırında olsa da diyorsun. Mantığı sorguluyoruz. Ben evet. diyorum ki taraftar evet. diyor ki ya bunun 3 sarı kartı var. Bir tane daha görürse ne olur? Kardeşim. Sen önce bu maçı kazan ya.
0: Önündeki çukuru abi, görmeyen
3: Samet
0: abi.
3: Samet Cenk olmaz stoper anlamında hocam.
0: Mümkün değil. Bu o zaten onu ben benim sen de biliyorsun öyle söyleyeceğimi zaten. Tabii. Öyle şey mi olur ya? Yok Galatasaray maçıymış, yok bilmem neymiş. Allah Allah, girdi Galatasaray maçında hadi sakatlandı. Allah saklasın. Böyle şey olur mu?
2: O ben burada sen önce önüne bak diyorsun.
0: Tabii ya, Cabral'ı koyarım. Sola bak, geçen sene geçen hafta
3: stoper ekibi koydun hocam. Samet Cenk'i mi koydun?
2: Yok, kimi
3: koydun?
2: Stoperi değiştirdim.
1: Çünkü sol beke Cabral'ı koyarım diyor.
0: Hı. Ya şimdi ya neticede burada ben Melih, o çocuk var ya, nasıl koşuyormuş arı gibi ya adam. Vallahi bir tane penaltı yaptırdı falan filan ama müthiş koşuyor. Şurada Fabinho, Ozan şey var ya, Melih, bu takım yenilmez. Bak bu takım yenilmez. Ben olsam Galatasaray maçında onu çıkarım. Bizde eksik ne biliyor musun?
2: Sen şimdi böyle dediğinde şöyle düşünenler var.
0: İlla bir 10 numara oynatacağız.
2: Hayır hayır, şöyle düşünenler var. Tabii 10 numara da. Mesela hücum yönünü becerebilir mi bu üçlü diye düşünenler var.
0: Ya öyle şey. Çoban mı onlar ya? Üçü de Ozan. Ozan gol de atıyor ya adam.
2: Ozan'ı öbür daha önde değerlendirirsin gerek.
0: Ya Ozan her yerde oynar.
1: Tabii o zaman zaten Melih, Fabinho, Ozan önde. Muçi yok.
0: Yani ya fark etmez. O Muçi şeyi koy öne, Fabinho'yu koy öne veya atıyorum sana ya öbür ne oyna dediğimiz çocuğu koy. Fark etmez.
2: Melih'i.
0: Ya ne koy abi onları. Fark etmez bu üçlüyü. Üçü de gol atacak. Torreira gol atmaya gitmiyor mu?
2: Gidiyor. Gidiyor.
0: Ya bunlar atmaz mı abi, Fabinho, Ozan, o Melih denen çocuk. Folcarelli olsa zaten. O nasıl bir adam? Nereden bulmuşlar sonu var ya?
1: 1 milyon euroya geldi hocam.
0: Ya vallahi arkadaş, adamı seyrediyorum ben.
1: Ama hocam bir sakatlandı. Bir haftada 15 günde döner dendi.
3: 3 ay oldu.
1: Evet.
0: Ya neyse, nazar değmiştir.
3: Nazar değmiş.
0: Adama yani. Var ya, nasıl bir adam.
2: Hocam
0: nasıl?
2: Çok sakatlanıyor.
0: Ya adam
2: yoksa kimse bir şey diyemez yani. İstikrarlı mesela 34 hafta oynasa
1: güvenemez. Emin
2: ol, Süper Lig'in en iyi merkez orta sahası diye seçilir ama
3: sık sakatlanıyor.
2: Çok sık sakatlanıyor.
0: Sık mı?
2: Düzenli oynayamadı. Geçen sene de aynı çünkü şeyler yaşadı.
0: Ne var biliyor musun? Ya şimdi bununla ilgili bir sıkıntısı vardı. Dişten oluyor. Bilmem nerede oluyor. Biz bulamadık mesela, dizinde şey vardı. Dişten olmuş falan. Bizim Mustafa'm vardı. Falan filan yani. Üst adalede falan. Bir şeyini bulursun. Profesyonel yaşantısına bakarsın. Adam. Ya onlara da dikkat etmek lazım yani. Profesyonel yaşantı olmasın.
2: Diş konusunu çok uzatmadan bir kısa söylersen bilmeyenler öğrensin diye diyorum.
0: Dişi
2: diş
0: mi?
2: Ne alaka diyenler
0: var. Ya dişi de buradaki şey, arızalar, mikroplar vücudun herhangi bir yerinde
2: farklı bölgelerde sıkıntı oluşturabiliyor.
0: Bir sıkıntı yaratıyormuş işte. O kadarını bilmem tıp olarak.
2: Yurt dışında da yine yurt dışındaki kulüplerde de, Alman kulüplerinde vesaire, onlarda da hepsinde.
0: Diş çok önemli ya. Tabii. Diyorum ya, geçenlerde anlattık. Biz Todorescu vardı Rumen.
2: Sporcu sağlığına yani alakası yok diye düşünmeyin. Direkt olur mu ya, direkt kaslarını.
0: Ya bir yere kaçacağız bölgelerine. Değil mi? Kamptayız. Mümkün değil gitmen. Ya çok önemli, gideceğiz. Gençiz o zaman falan, bir kafeye mafeye. Ya dişçiye gideceğiz derdi. Hemen izin verdi ya. Neyse, netice şimdi burada.
2: Sen Vivo'yla başlarım diyorsun. Bu maçı çözerim.
0: Herhalde canım.
2: Sonra şey bakalım. Selahattin Kınalı sen ne düşünüyorsun?
0: Cabral'ı koyarım. Pardon. Evet. Burada da Melih, şu anda Melih'i koyarım. Tamam mı? Ha, Aral'ın yerine öbür Savyolu olur, o olur, bu olur. Bir sürü adam var. O şey var. Nereden gençler bildiğini aldıkları adam var. O da iyi.
1: Metehan
0: da. Hani orada adamlar var. Ya senin var. Zaten orada Salah, Onaçu. Zaten işi bitirir.
2: Cabral, Melih, Savyolu, Metehan, Cu var. Umut Nayır var.
0: Ya hepsi, bak bir şey söyleyeyim mi?
3: Ya ideal 11'le çıkmış deyin, konuşuyoruz ki.
1: Son kazanan 11 işte.
0: Ama
1: İdeal 11 hocam.
0: O öbürleri de çok iyi. Oynamayanları saydığın adamlar var ya.
2: Farklı ben, düşünen var mı hocadan? Ben Vivo'yu dinlendirirdim. Risk etmezsem Galatasaray maçı var diye düşünen
1: ya
2: var.
1: Ya önce
2: yok.
1: Bugün oynadığın maç sonrasını ya. Sonra düşüneceksin.
3: Aynen.
1: Oyna kazan. Konya ya yani basit rakip mi?
3: Trabzon'un kazanma ihtiyacı var mı?
1: Kazanmanın garantisi nasıl
3: ya, Trabzon muhteşem bir takım kurmuş. O kadar paralar harcamış. İyi bir takım kurmuş. Ya Trabzon'un kazanma ihtiyacı var. Ben Galatasaray'ı bekleyeyim de bu maçta şey, öyle bir durum yok ki. Öyle bir durum
0: bunu,
3: yok ya yani.
0: Bunu da kulağını çekersin Serhan. Bu zaten gitti bir adama vurdu murda at, oynamadı şeyde.
3: Ya hocam sadık yani, alacaktı adamı şey yapmana şeydi, gerek
0: yani, ya zaten belki de hoca var ya ona kızmıştır kırmızı kartlara.
2: 5 haftada 3 sarı kartta şey 4 haftada 3 sarı kart da fazla yalnız.
0: Abiciğim ama onu birazcık dizginleyeceksin yani. Ya kardeşim buraya diyeceksin.
1: Biraz
0: ya.
1: Fazla adammış oynuyor. fazla adanıyor, kontrol edemiyor.

0: kendini.
1: Ya,
0: kırmızısı
1: ya,
0: da dahil. Bir ağır bir kırmızıydı falan, o da.
1: Nasıl yedi ya Selahattin?
0: Ağır bir kırmızıydı. Yani, evet.
1: Yok öyle gidip ne vuruyorsun adama, evet. Bilmiyor musun?
0: Hakeme burada bırakıyorsun kararı. Yani,
1: yalan yanlış şey ama bu Cabral ben var ya. Arkadaşlar oyuna girdi geçen maç. Nasıl gidiyor biliyor musun oradan soldan falan.
0: Cabral Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?
1: Yani
2: hatırlar ya.
1: Alıcı gözle bakmadım ona.
0: Arjantin'e sağ çaprazdan turnuvanın tabii golünü atan çocuk.
1: Ya öyleymiş de ben o kadar
0: izlemediniz yani.
1: Ya izlemişimdir de yani ama
2: şimdi burada bakıyorum önce ben
0: aldı gördüm diyorsun.
1: Burada gördüm tabii. Adamı niye oynat ya bak
3: o golden önce aldı Trabzonspor'da oyuncuyu.
1: Öyle mi? Ya tamam. Mustafa'yı ben çok tutarım. Biz onu ta şeye kadar bir Mustafa daha vardı. Kocaelispor'a falan. O nerede? Malatya'da bir yerde oldu ama neyse.
0: Mustafa şeyden Düzyurtspor'dan Malatyaspor'a gitti.
1: Malatya neyse
0: Malatya'dan
1: yani
0: Antep'e gitti.
1: Antep'e falan. Oradan beri takip ettim, beğendiğim bir futbolcu. Ama geçen maç abi ne çalım yedi adam onu var ya, bayılttı ya kimse.
0: Ondan önceki maçta da Fatih Tekke'yi ilk kez kenarda çıldırmış halde gördük. Mustafa'ya kızıyordu.
1: İyi de
0: yine
1: yani,
0: pozisyon hatası yapmıştı.
1: Öyle mi? Hmm. Ya hatta şey dedim ya önünde Hüseyin bunu nasıl ya adam değişti onu almadı, şaşırdım ben mesela. İlk defa. Ana neyse ya netice orada da şey var. O onda zeminet bir adam var biliyor musun? Çok tempolu Konya'da. O onda zemine hiç
0: Gonçal ismi var.
1: Yok yok. O oynamıyor. Yedekleşti gördüm. Bir baksana.
3: Peki, Trabzon'da eksiklik de var. Onu da konuşalım mesela.
1: Sadece orta saha oynuyor ya. Müthiş bir adam.
3: Şimdi Trabzon'da herkesin bir alternatifi var. Bana sorarsan Salah'ın alternatifi yok. Yani eksiklik ya, olarak belki onu konuşabiliriz.
2: Saviolo yeterli mi be ya?
0: Saviolo var ya Salah'ın alternatifi.
1: Şey değil. Ama Konya'ya gelelim ya.
2: Anzuana'yı diyorsun
1: ya
2: sen.
1: Anzuana abi nasıl bir adamdı o ya? Nasıl bir güçlü?
2: Yedek bugün.
1: Ya yedek de onu bilmiyoruz abi niye oynatmıyor. Tamam mı? Bak Cetvoviç oynamıyordu. Cetvoviç müthiş bir adam.
2: Evet
1: yani,
2: o da iyi.
1: Adam bilemiyoruz ya. Mesela ben bu Meli. Ekstra bir adam bu Meli var ya. Konya'daki Meli.
2: Evet.
1: Ya ne hareketler yapıyor ya. Kim bu adam dedim ilk geçen sene falan seyrettim falan. Bilmiyorum inşallah.
2: Melih İbrahimoğlu.
1: Kendini Trabzon geliştirmiştir.
0: Trabzon düşündü onu. Parada anlaşamadılar hocam.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ya çok müthiş bir adam. O Toto bilmiyorum. Tamam
2: Hüseyin
1: yani.
2: Çimşir diyor ki bence iyi bir yoldayız. Maç öncesi açıklamaları Hüseyin hocanın. Bence iyi bir yoldayız. Yeni bir sayfa açtık. Bugün yine her zamanki gibi olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Çünkü hedefimiz üst sıralar. Maçın başından sonuna kadar maçı isteyen, arzulayan bir takım görmeyi umuyorum demiş.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika bak. Şimdi bak Muçi, Fabinho, Ozan. Orta saha diyoruz değil mi?
2: Tamam.
1: O bir tarafa bak. Jeftovic, Tot, Melih. Üç tane koşan adam. Burada iki tane koşan adam var. Yani.
0: O da koşanlar ihtiyar.
1: Ya ihtiyar
0: genç değiller.
1: Tamam da. Yani
0: dinamik
1: ama,
0: değiller yani.
1: Dinamik olmasa da ama yer tutmasını biliyor akıllı.
2: Evet, yani
1: şunu söyleyeceğim.
2: Evet.
3: Hocam buraya, bu 11 ligde nerede? Bu 11 ligde nerede? Çok koşmak mı önemli yoksa
1: ya,
3: sonuç
1: tamam
3: mı önemli?
1: Da, ya,
3: sonucu yok.
1: Ya,
3: sonuç yok
1: ya,
3: hocam.
2: Ortalaması iyi de sen
3: hocam
2: gidelim.
3: 4'te 0 ya, olan bir takımdan
1: de,
3: bahsediyoruz hocam.
1: Verdin, 100 milyon verdin bir adama bilmem ne.
2: İlk 11'lerin yaş ortalaması bu arada hemen hemen aynı. 28,5 Konyaspor. 28,9 Trabzon.
1: Ya hiç ona ben bakmıyorum tamam mı? Bak şimdi burada Masaoku adam bildiğimiz şimdi sağ beki bunu bilmiyorum. Masaoku 30 defa gidecek. Kim oynuyor Masaoku'nun karşısında?
0: Salah. 30 defa gidemez hocam.
2: Salah ve Pina var.
1: Gider abi. Bana ne ya? Salah
0: yani
1: Allah dinler
0: yani.
1: Misin?
0: Cezalandırılır.
1: Yok ya bu. Ya bu şimdi bak. Bu şey derim. O sayı Samuel'le bu şey ne o? Masaoku'nun bunların nesi biliyor musun? Bende öyle futbolcular vardı. Bunlar 20-0 olsun.
0: Yine gider.
1: Gider gelir abi. Babasını dinlemez bu.
3: Hocam Mesut niye gidememiş? 4 hafta olmuş. Niye gidememiş hocam?
1: Bilmiyorum. Ya bir el freni çekmiştir belki. Nereden? Yani.
3: Hocam şimdi
1: ya ne, özür diliyorum.
3: Sana söylemiyorum da hocam.
1: Ya gider.
3: Gerçekten ezbere konuşuyoruz. Ya. Sonuca göre konuşuyoruz ama ya. Bu anlamda takım olgusu içerisinde bu takım 11 kişiyle oynuyor. Gidip gelme önemli değil. Takımı adapte olması ya, çok önemli. Tamam. Oynayamıyor.
1: Ya, ne her neyse oynayamıyor. Ya bırak şimdi. Ya şeye değinildin.
3: Bıraktım
1: iyi
3: hocam.
1: Bir takım neyse Ahmet Spor'a yenildin.
0: Evet.
1: Allah Allah. O zaman ya dedim ki şimdi
3: i̇şte ama ne diyor yeni bir başlangıç diyor.
1: Seran'la biz şeylerde neden onu
3: son sayfada.
1: İşte son sayfa ilk sayfa falan. Ya o otursun kenara yedek alsın otursun. Ya arkadaş şimdi diyorum ki mesela nereye geleceğim? Osimhen'in yerine gelecek adam onun yerini dolduracak adam değil mi? Yani değil mi
0: evet.
1: Normalinde?
0: Evet.
1: E şimdi ona vereceğin 30-40 milyon ki yerini dolduracak adama gidip öbürünü veremezsin. E adam oturur mu? Bu diyor ki mesela otursun. Yok ya. Oliver'e gitti. Say ya. Tete gitti.

0: İkram saydım hocam.
1: Neyse şimdi oynama. Gitsin diyor. Allah Allah. Şimdi ben de diyorum ki ne kadar güzel. Muçi de otursun abi. Yani bunlar herkesi oturtturuyor. Medyadakiler.
0: Hocam ya 60 tane maç yapıyorsun. Ben sana anlatmak istedim şu 60 tane maç yapıyorsun hocam ya.
1: Ya bırak 60 tane
0: maçı. Ya milyon eurolar para harcıyorsun yani. O süper yedekleme yapman lazım canım hocam.
2: Galatasaray bu sene bir tane maç yaptı. Galatasaray bu sene bir tane maç yaptı, kaybetti. Bana göre bir tane maç yaptı.
1: Bak bir şey daha şimdi.
0: Tek maç yaptım.
1: Hatırlatın bak.
0: Avrupa geçen, ya. Sen, ya ama Osimhen yok.
1: Ya yani. Tamam işte. Serdar Toprak tabii aradım geçen gün. Benim futbolcum o biliyorsunuz falan.
0: Evet.
1: Şimdi Serdar'a oğlum bak dedim ki bak Serdar'a. Fenerbahçe'yi yendi en son galiba. Ya Fener ya Galatasaray'ı yendi. Adana Demirspor'u hiç galibiyeti yok, yenildi.
0: Evet.
1: Şimdi dedim ki bak. Orta sahası Beşiktaş'ın 3 kişi oynadı. Rafa Silva önlerinde oynadı. Hani diyoruz ya sağ açık mı oynar, sol açık mı oynar. Düğünlerde mi oynar? Bu üçlünün önünde oynadı.
0: Tamam.
1: Galatasaray'ı yendin. Fener'i de iki defa yendin. Bu Rafa Silva onların önünde oynadı yani. Diyoruz
0: sonra
1: yani.
0: Ne oldu Rafa Silva hocam?
1: Ya. Bir dakika şimdi.
0: Ne oldu Asensio, Rafa Silva'ya ne oldu?
1: Şimdi dedim ki ona. Dedim ki bak Adana Demirspor maçına gidiyorsun. Tamam mı? Sen bunu bozma dedim. Gene adamı orada oynat dedim. Oynatmadım. Orta saha dirensiz kaldı. Yenildin. Dedim ki bak onu da yenseydin belki sen devam edecektin. Şimdi Hüseyin için de aynı şeyi söylüyorum. O tuttur abi, koy Melih'i oraya. Bir puan cepte. Bir puan.
0: Kazanmış bir takım var ya. Niye
1: var, aralım var.
0: Hocam niye
1: var.
0: Tutturuyorsun sen?
1: Nasıl?
0: Niye tutturuyorsun?
1: Koşan orta saha koyuyorum. İki tane adam. Allah Allah.
0: Hocam deminden bu orta saha koşmadı mı? Bir önceki maçı yenmedi mi Trabzonspor?
1: Duvar anlattın sen. Bu tabii duvarı.
0: Hocam bir hafta önce kazanmadı mı Trabzonspor?
1: Ya kazanabilir kardeşim, sen gençler birliği akın akın geldi.
0: Hocam ya.
1: Allah Allah.
3: İlhan Palut'un açıklamaları var. Bir onu da paylaşayım hemen. Sıcağı sıcağına ev sahibi takımda Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut der ki maç öncesi, kötünün de ötesinde bir başlangıç. Çok kötü başladık. Evet, Trabzonspor maçı gerçekten zor bir maç ama bizim de adım atmamız gerekiyor. Lige girmemiz gerekiyor. Giriş yapmamız gerekiyor. Evet, aslında bugün taktiksel, defansif, ofansif çalışmalarımızı ve uyarılarımızı yaptık. Oyuncularımız görevlerinin bilincindeler. Bunları uygularken büyük bir istek, mücadele gücü ve konsantrasyona ihtiyacımız var demiş İlhan Palut.
0: Haydi işte kader karşılaşması. Hoca için de kader karşılaşması.
1: Bak gene söylüyorum ya, gene baktığın zaman şurada, tamam mı? Ben şimdi bak bu Jevtovic mesela, o Tot'u bilmiyorum. Melih mesela, ekstra adamlar bunlar, tamam mı? Şimdi bu Tot'u bilmiyorum ne kadar temposu var mı yok mu falan bilemiyorum. Takip ettin mi Selahattin?
0: Yok.
1: Bilmiyorum. Ama burada buraya koyduğun zaman Ozan da Fabio.
3: 22 yaşında o da.
1: Ozan he?
3: 22 yaşında.
1: Her neyse, demek ki koşan bir adam. Ozan Fabinho.
3: Yeni transferi bu arada.
1: Ozan Fabinho, Folcarelli olsa uf derim ki garanti bu yener. Bana ne, kim olursa olsun, Galatasaray olsun, Fener olsun, Beşiktaş olsun, atıyorum sana, tamam mı? Onlar da kızacaklar şimdi bana da. Şimdi
2: yok, bu ara Erzurum'la idare ediyorsun.
1: Erzurumlara buradan selam ya, bırak ya Allah'ım yarım. Erzurum'u seviyoruz ya. Kim
2: bilir. Herhalde nasıl seviyorsun hocam.
1: Ya yok hoş yani nereden nasıl uydurdunuz ya kardeşim? Bir neyse, şey anlatıyor. Neyse ya kızıyorum, neyse.
2: Fabinho.
1: O nasıl?
3: Fabinho. Erzurum forması alacak mısın?
1: Ya dur şimdi ya.
0: Kombinesi de alsın. Kombinesi de alsın.
3: Kombine mi alsın diyor sen?
0: Kombine alsın ya.
3: Aldım asaplı çıkaracaksın.
0: Hoca kombine alsın ya.
1: Neyse. Başarılar diliyorum.
3: Değerli Erzurumlular, hocaya forma aldırtacağım.
1: Tamam. Yiyip onunla çıkıyor.
2: Forma da çok güzel zaten. Ona mavi beyaz forması çok güzel.
1: Çok, çok severim aynen mavi ya. Şimdi burada şimdi Fabinho ile Ozan yerine koyduk şimdi. Fabinho sen, tamam mı? Ozan ben. Şimdi o amcam orada Muçi. Tamam mı? Biz ne diyeceğiz? Ya Serhan gelsene kardeşim. Yardıma bir gel demez miyiz ya? Ha?
0: Ya ne yapacağım abi?
1: Ne, herkes, ne demek lan? Gel, gelmez.
2: Top rakipteyken Muçi de rakipte.
1: Bravo. Yani.
0: Hocam ben niye geleceğim ya? Senin işin orada toplamak ya. Sen bana pastırı yap.
1: Iki, onlar
0: ben orada bağlantıyı yapayım. Ben niye
1: ondan
0: geleyim hocam? Bağlantıyı alayım ben orada.
1: Ya ne bağlantı?
0: Bağlayayım oraya ben.
1: Bunlar bağlantının kralını yapar. O senin
0: ya hocam,
1: öyle ya.
0: Hocam sen, bak. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray Trabzonspor Galatasaray karşılaşması var. Trabzon ulan kaybettiği Hüseyin, takdirde Hüseyin. Trabzon kaybettiği Galatasaray kazan takdirde 6 puan fark oluyor. O yüzden Trabzon'un mutlak kazanması lazım. Konya'nın mutlak kazanması lazım. Trabzon'un hem kadro değeri açısından hem kadronun dinamikliği açısından ve hoca açısından da bir adım önde. Konyaspor'un da artık bir varlık gösterebilmesi lazım.
3: Araya giriyorum. Araya giriyorum hemen çok kısa. İbrahim Uslu Aspor muhabirinin yanında Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar var. Sözü kendisine bırakıyoruz.
4: Teşekkürler Koray Bololu. Recep Uçar'la birlikteyiz. Evet hocam, ilginç

0: bir istatistik. İç sahada 2 mağlubiyet, dışarıda 3 galibiyet. Ama 9 puan aldınız ilk 5 haftada. Neler söyleyeceksiniz?
1: Öncelikle evet, ilginç bir istatistik. Belki kulüp tarihinde ilk defa 3-3 deplasman galibiyetiyle başladığımız bir sezon. Evimizde de uzun yıllar 2-2 mağlup olarak başlamadığımız bir lig. Bizim adımız evet, istatistik anlamında ilginç. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. 3-3 deplasman galibiyeti alan bir takım evinde en azından bir tanesini kazanabilsek çok daha farklı olurdu. Ama bu lig zor bir lig. Yani 2 hafta öncesinde Eyüpspor burada Alanya'yı yendi. Alanya geçen hafta geldi, bizi yendi. Biz bugün itibariyle Eyüp'ü yendik. Böyle bir lig oynanıyor. Ama baktığımızda çok hikayesi olan bir maç bizim adımıza. 50-55 dakika son kişi oynadığımız bir maç, çok mücadele ettiğimiz, her şeye rağmen iyi savunduğumuz, son bölümde ciddi geçişler yakaladığımız, son bölümde bulduğumuz golle kazandığımız, Emrecan'ın golüyle kazandığımız bir maç. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizim adımıza çok anlamlı bir galibiyet. Burada güzel bir atmosfer yarattı sağ olsun taraftarlarımız İstanbul'daki. Ki ben ilerleyen maçlarda bunun sayısının daha da artacağını sandım. Bugün galibiyette onların da çok ciddi katkısı var. Ben ondan dolayı bütün taraftarlarımıza çok çok çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelip destek olan bütün Rizelilere. Biz genç bir takımız. Yani planlı bir şekilde bir gençleşme operasyonuna gittik kulüp olarak. Bu çocuklar zamanla ben oynadıkça daha iyi hale geleceğimizi, oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. Bugün alınan 3 puan çok değerli. O anlamda camiamıza hayırlı uğurlu olsun.
0: Hocam mutlaka ki iç sahada da şeytanın bacağını kırmayı düşünüyorsunuz. İlk iç saha karşılaşması da Fenerbahçe'ye karşı olacak.
1: Evet, yani biz geçmişte geçen sene aslında 7 ayda bir maç kaybettik evimizde. O da ilginç bir istatistik. Ben geldikten sonra bir tek Galatasaray'ı kaybetmiştik. Yani bizim oyun olarak kaybetmediğimiz maçlar bunlar. Samsun ve Alanya maçları. Birinde kendi kalemize gol attık. Birinde de yani 3 tane kalemizi bulan şuttan ikisinin gol olduğu bir maçtı maalesef. Şanssızlığı çok savunmam, söylemem ama futbol şansı maalesef bizden yana değildi orada. Rakipten bağımsız bir evimizdeki her maçı, dışarıdaki her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de 10 kişiyle de 11 kişiyle de kendi oyunumuzu oynamaya çalıştığımız bir oyun. O anlamda dediğim gibi tekrar çok değerli, önemli bir galibiyet. Öncelikle hedefimiz iç saha maçımız değil, haftaya oynayacağımız Göztepe maçı. Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesine daha gidiyoruz. 2 gün izin yapacağız ama sonrasında salıdan itibaren tamamen Göztepe'ye odaklanacağız.
0: Hocam teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
2: Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: Karşılaşma sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikteydi. Bir sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
3: Evet, İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Recep Uçar'la yaptığı güzel sohbeti izledik hep birlikte, karşılaşmanın değerlendirmesini. Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi 11'ler belli oldu demiştik. Bir kez daha hemen şöyle ben de ayağa kalkarak aktarayım. Kalede Bahadır var Konyaspor'da. Savunmada Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku dörtlüsü. Önlerinde Yevtoviç ile Melih. Kanatlarda Deniz, Gonçalves. İleri uçta da Muleka var Konyaspor'da. Konuk Trabzonspor'da kaleyi Onana koruyacak. Savunmada Pina, Vivo, Savic, Mustafa dörtlüsünü göreceğiz. Onların önünde Fabinho ile Ozan. Yine merkezde ofansif orta saha rolünde Ernest Muçi. Kanatlarda Salah ve Aral Şimşir. İleri uçta da Onuachu Trabzonspor'da maça bu şekilde başlayacak. Ne olur sizce maç?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim.
3: İki hocayı da çünkü aktardım efendim, az önce. İki takım için de çok
4: bak,
3: önemli.
4: Bu Muçi'nin var ya, koşu mesafelerine baktım ben Beşiktaş'a. 12 bin metre koşuyor biliyor musun? Normalinde. Gene söylüyorum. Yani şimdi ben mesela Fenerbahçe içinde Gündüz'ü, Kante, şimdi nereye geleceğim? Oynarken ya bunlar demiyor mu ya abi, bize bir yardımcı adam alın ya. Bu Talisca burada oynuyor, Asensio burada oynuyor. Kimse yardıma yetmiyor.
5: Var, gelmiyor. İsmail oynatmıyorlar.
4: Yani neyse işte. Şimdi bunlar da demiyor mu acaba Hüseyin kardeşim, arkadaşım? Ya biz burada tarzan, ay adamlar
5: işte. Anamız ağlıyor.
4: Ağlıyor. Yani şimdi orada bir sıkıntı var. Bak söylediği, ama burada ekstra bir adam var. Salah. Tamam mı? Aral burada şeyin, bana göre Masuaku eski bir şey varsa, bu 3 orta sahası, bu Deniz'in temposu ne biliyor musun? 13 kilometre koşuyor adam. Evet. Yani ve o bozulmaz. Niye? Yani akciğer kapasitesi artıyor. Muleka'yı ben zaten Beşiktaş'tan niye gönderdiler diye ben zaten kızıyordum.
5: Konya'nın en iyi oyuncusu Muleka.
4: Yani anladın. Şimdi o Gonçalves'i bilmiyorum, tamam mı? Yani zor bir maç olur ama geçen Hüseyin Muçi'yi çıkartıp Melih'i aldı. Dikkat edersen biliyor musun? Evet. Dedim ki aferin. Şeyi bekliyordum gerçi ben Mustafa'yı.
5: Muçi'yi de çıkarıp şeyi aldı.
4: Evet. Mustafa'yı bekliyordum. Onu çıkartmadı, ona hayret ettim. Şimdi içerideki değişiklikler, oyuna müdahaleler maçın neticesini belli eder. Ama şu an ben bunlar çok zor durumda, tamam mı? Bu da önü var yani, ilerisi var Hüseyin yenerse. Bak gene Galatasaray maçına çıkar. Galatasaray'da yenerse devam eder gider. Onun için hani Serdar'a söylediğim, Toprak Pepe'ye söylediğim şey gibi, ben olsam Melih'i oraya oynatırdım, tamam mı? Evet. Galatasaray yener deyince şey kızıyor. Galatasaray bu orta sahayla zaten ya, neyse kızdırayım Galatasaraylılarına. Büyük... Bu orta sahada size hayır yok. Şeyde 3 tane 4 evet. maç 4 gol.
2: Hocam yine büyük konuşuyorsun.
4: Şey asist.
6: Can uzunu söylüyor.
4: Can uzun. Evet. 4 gol, 3 asist.
6: 4 maç.
3: 4 maçta. Teşekkür ediyorum hocam. Çok iyi performans.
4: Çok iyi de şimdi niye almadın?
3: Para.
4: Nasıl para? Vardı. Para kaç istiyorlar. Para verdin Battakova?
3: 50 milyon.
4: 45 yazıyor ya.
2: 60 milyon euro.
4: Ya ne 45 yazıyor burada şimdi? 60.
2: Ya sana 45 diyorlar hocam. Sana 45 demişler ya.
3: Formasını aldı hocam önce, ondan sonra.
2: Yok, kombinesi de alsın. Erzurumspor kombinesi alsın.
3: Kombine de alacak.
4: Tabii. Kombine alalım, bu kadar
3: sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Selahattin Kınalı, Serhan Türk. Efendim maç gününü noktalıyoruz. Birazdan skorboard başlayacak. Hoşçakalın.
7: A Spor Radyo. Türkiye'nin

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak Minder'de tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: iki mücadele de başladı. Tabii ki Konyaspor Trabzonspor maçı biraz daha günün maçı olarak da aslında dikkat çeken bir mücadele. İki takımın ilk 11'lerini hemen paylaşalım. Konyaspor'un kalesinde bu akşam Bahadır forma giyiyor. Dörtlü savunma hattı. Uğurcan, Ryan Baniye, Adil ve Artur Masuaku. Önlerinde Yevkoviç, Tot ve Melih. Kanatlarda ise Deniz'le birlikte Gonçalves, santraforda ise Jackson Muleka'yı tercih etti bugün İlhan Palut ve konuk ekip Trabzonspor'da ise Hüseyin Çimşir'in 11 tercihi. Yine Gençler Birliği maçındaki aynı 11 oldu. Bu arada bir Konyaspor ata gol pozisyonu, vuruş ve top ağlara gidiyor. Konyaspor maçı adeta golle başlıyor. Tot topu ağlara gönderiyor. Penaltı noktasına çok yakın bir noktada topla buluştu. Çok hızlı gelişti Konyaspor hücumu. Geriden uzun bir pas. Muleka sol kanatta, Gonçalves hareketlendi. Onun pasında Tot çok iyi kontrol ve müsait pozisyonda gol vuruşunu yapıyor. Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Golün adı Tot. Konyaspor formasıyla ilk golünü atıyor. Bu sezonki yeni transferlerinden birisiydi Raymond Tot. Tam Trabzonspor'un aslında 11'ini aktaracaktım ki maçtaki ilk tehlikeli pozisyonda Konyaspor golü bulmayı başardı. Golle ilgili görüşünüzü, pozisyonla ilgili görüşünüzü alayım. Sonrasında Trabzonspor'un 11'ini hatırlatacağım.
1: Geçiş hücumuyla attı Konyaspor golü. Çok hızlı çıktılar ve yani sondaki organizasyon, hem geçiş hücumu hem son pas itibariyle ve son vuruş itibariyle kaliteli bir goldü. Trabzonspor savunması ve orta sahası bu geçişe cevap veremedi. Cevap veremediği için orada mesela Vivu karşılamaya çalıştı stoperlerden. Fakat merkeze çıkarılan topta Konyaspor'un golü bulması hiç de zor olmadı.
0: Henüz ikinci dakikada golü buldu Tot'la Konyaspor. Trabzonspor'un 11'ini hemen paylaşalım. Kalede Andre Onana forma giyiyor. Bordo mavilerde Pina, Vivu, Savic ve Mustafa savunma dörtlüsü. Önlerinde Ozan'la birlikte Fabinho, Salah, Muçi, Aral ve santraforda ise Paul Onuachu'yu tercih etti. Yine Hüseyin Çimşir. Bu arada top direkten döndü. Savic'e çarpan top direkten dönüyor. Atak sürüyor Konyaspor'da. Jackson Muleka. Muleka ortası arka direğe doğru. Mustafa topu kornere gönderiyor. Gonçalves çevirmek istedi. Savic'in yatarak müdahalesi, bir anda ters bir top ve direkten dönüyor bu top. Gole yine yaklaştı Tümosan Konyaspor. Ev sahibinden etkili bir maç başlangıcı Hayri Beşer.
1: Şimdi 7 maç galiba kaybetmişler ligde üst üste ve bu sezon...
0: Evet, sezonun puansız tek takımı.
1: Puansız takımı. Geçtiğimiz sezondan devam eden bir yenilgi serisi var. Bütün enerjilerini sanki bu maça saklamış gibiler. Evet, kontratakla geliyorlar, geçişle geliyorlar ama çok seri ve organize geliyorlar. Trabzonspor geçtiğimiz hafta görkemli bir galibiyet almıştı ama Gençler Birliği de Trabzonspor sahasına gelmekte zorlanmamıştı. Burada Konyaspor'un ben kadrosuna baktığım zaman aslında hiç de fena sayılmayacak bir 11'i var Konyaspor'un. Yani bu takımın yeri elbette ki buralar olmaz. Puansızlık olmaz. Maç hareketli başladı. Tabii Trabzonspor reaksiyon gösterecektir. Konyaspor'dan bu kadar hızlı, tempolu bir başlangıç muhtemel ki beklemiyordu Hüseyin Cimşir'in talebeleri. Biraz onun şaşkınlığı var, şoku var. Ama bakalım ilerleyen süreç nasıl olacak? Trabzonspor'un kadrosu kaliteli oyunculardan kurulu. Özellikle ön tarafta çok etkili, başta Salah olmak üzere isimler var. Ama öbür taraftan da orta saha merkezini Muçi ile birlikte, ön taraftaki Muçi ile birlikte ele aldığımız zaman da koşu açısından, pres açısından, enerji koyma ve topu rakipten hızlı bir şekilde geriye alabilme

0: unsurları açısından değerlendirdiğimiz zaman da Trabzonspor orta sahasının bir yetersizliği de söz konusu.
1: Savunma arkasına atılan paslar etkili olmaya devam ediyor. Konyaspor'da Muleka bu kez topla buluştu. Fakat devamında Melih'ten iyi bir orta gelmedi ama top yine Konyaspor'da. Şimdi Deniz kaleye baktı. Pas Melih'ten sağ kanatta Muleka'yı düşündü Melih ama pas arası Aral. Devamında Aral yerde kaldı. Onur, Coşkun Ses faul diyor. Aral Şimşir yerde kaldı Trabzonspor'da. Geçtiğimiz hafta o da Gençler Birliği maçında etkili bir performans ortaya koymuştu Aral.
0: Yetenekli oyuncu. Tabii Konyaspor golünde, Konyaspor'un golünde Muleka'nın rolünü de unutmamak lazım. O orada bağlantı oyununu gayet iyi yaptı.
1: Evet, çok iyi kontrol ve devamında çok iyi bir pas.
0: İşte bunlar çok önemli. Bunları
1: Muleka bunları iyi yapan bir oyuncu ama Kasımpaşa döneminden bu yana aslında gerek Beşiktaş'ta gerekse Kasımpaşa'da da bunları iyi yapan bir oyuncuydu.
0: Doğru. Kasımpaşa'da zaten çok yüksek skor yaptı.
1: Evet. Çok iyi.
0: Atletizmi de yüksek bir oyuncu. Hani bunlar biraz daha tecrübeyle güçlü oyun yorumuyla ilgili şeyler. Bunları yapabiliyor olması da bir forvete ayrıca tabii kıymetli.
1: Deniz'den diyor. Çok klas bir pas şimdi. Melih, Fabinho geldi baskıya. Dokundu topa ve taç kullanacak Konyaspor. Bu arada maç başında, maç başlamadan önce Konyasporlu oyuncuların özellikle çok kenetlendiğini gördük. Hatta takım kaptanı Adil bir konuşma yaptı arkadaşlarına. Bugün bu sezonki ilk puanlarını elbette almak istiyor Konyaspor taraftarı önünde. Bu iki takım çok yakın zamanda bir Türkiye Kupası final mücadelesi oynamışlardı Antalya'da. Trabzonspor rakibini mağlup etmeyi başarmıştı Onuachu'nun golleriyle. Bu kez ligde karşı karşıya geliyor Konyaspor ve Trabzonspor. Trabzonspor sanki biraz topa sahip olmakta zorlanarak başladı maça.
0: Evet, topa sahip olamıyor. Çünkü Konyaspor agresif bir baskı uyguluyor. Trabzonspor'un hani oyunu götürmek istediği ritimle Konyaspor'un ortaya koyduğu ritim ve tempo arasında fark var. Öyle olunca da top Konyaspor'a çok çabuk bir şekilde geçiyor. Şimdi Konyaspor'da da topu tutabilecek oyuncular var işte. Bir tanesi Deniz mesela. Sete evet. Yerleştiğiniz zaman orada her türlü işi yapabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla yani Trabzonspor'un ön tarafını henüz görmedik. Aral'ın topla buluştu mesela faule maruz kaldığı nokta Trabzonspor evet. tarafıydı.
1: Köşe vuruşu kullandı Konyaspor. Ön direkte Wagner Pina karşıladı. Masuaku'nun pası hatalı, Aral araya girdi. Devamında Gonçalves müdahalesi vardı topa. Bu kez Trabzonspor taçı kullanacak. Hüseyin Hoca göreve geldikten sonra Gençler Birliği maçında ilk yaptığı değişikliklerden birisi orta sahanın merkezinde Ozan Fabinho ikilisini tercih etmek olmuştu. Trabzonspor'da daha önce Fatih Hoca Melih'i biraz daha tercih ediyordu.
0: Şimdi
1: bugün de yine Ozan'la merkezde Fabinho'yu görüyoruz. Önlerinde de Ernest Mucci.
0: İşte kazanan kadroyu değiştirdi.
1: Bozmadı evet.
0: Ya Ozan da aslında iyi bir orta saha oyuncusu. Tabii ki geçmiş dönemlerindeki Ozan'ın çok uzağında. Ama zaman zaman iyi performans gösteriyor. Melih de aslında koşucu, oyunun sürekli içerisinde kalan bir isim. Hani Trabzonspor'un daha önceki maçlardaki kötü sonuçları Melih üzerinden okunmaz. Ya da herhangi bir oyuncu üzerinden direkt okunmaz. Genel anlamda Trabzonspor orta sahası mevcut oyuncu yapısı ve şu ana kadarki görüntü itibariyle mutlak anlamda rehabilite edilmesi gereken bir pozisyon gibi geliyor bana. Tabii burada Falcorelli'nin dönüşü çok önemli.
1: Evet.
0: Fabinho'nun istenilen form düzeyine yükselmesi çok önemli. Yani o iki oyuncu ve orada da üçüncü oyuncu, hani Mucci ile mi oynayacaksınız yoksa başka daha dirençli bir orta saha korelasyonunda. Mesela bugün Mucci tercih edilmeyip daha dirençli, daha koşucu, daha dinamik bir yapıda tercih edilebilirdi. Ama hoca ofansif kadroyla çıkmayı tercih etti. Geçtiğimiz haftanın 11'ini bozmadı. Şu ana kadar görüntü Trabzon açısından parlak değil.
1: Trabzonspor'la ilgili aslında biraz yani sonuçlardan da bağımsız olarak Trabzonspor'u izlerken geçen yılki enerjisinden biraz böyle uzak bir takım görüntüsü var Trabzonspor'un, yani sahadaki görüntüsünden bahsediyorum takımın. Bunun sizce sebebi ne olmuş olabilir? Yani yorgunluklar mı, hani işte o sezon başı yüklemeler, işte geride bıraktığımız sezon bir Dünya Kupası süreci vardı ki birçok takımın aslında bundan etkilendiğini görüyoruz Dünya Kupası'ndan. Trabzonspor'un bu yaşamış olduğu enerji kaybını siz neye bağlıyorsunuz?
0: Ya bu çok doğru bir gözlem bir defa, onu söyleyeyim. Ben fizik olarak Trabzonspor'un hazır olmadığını görebiliyorum. Senin gördüğün de bu. Şimdi yorgunluklar olabilir mi? Dünya Kupası'nda mücadele eden kaç tane oyuncu var şu anda sahada? Yani direkt yani, Dünya Kupası'nda sürekli oynayan oyuncu var mı şu anda?
1: Şu an Trabzonspor'un ilk 11'inde yok.
0: İlk 11'inde yok.
1: Evet, kulübede Lopez Cabral var.
0: Nacho galiba kadroda.
1: Salah var bir de, özür diliyorum.
0: Ha, Salah
1: var. Salah var, evet.
0: Salah zaten şu anda fizik olarak ve form açısından belki de kendi seviyesinde olmasa da takımın üzerinde.
1: Evet.
0: Takımın
1: genel. İyi başladı diyoruz zaten sezona da.
0: Yani sezon başı hazırlık sürecine bir göz atmak, zoom yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Kampa mı?
0: Kamp süreci olabilir. Yani Fatih Hoca'nın bu tür süreçleri de çok özenli bir şekilde değerlendirmek istediğinden de kuşkum yok.
1: Bu arada Aral rakibinden sıyrıldı. Adil. Düzeltiyorum. Melih baskıya geldi. Topu kazandı hemen Aral'dan. Şimdi Muleka'dan şık bir çalım ama bu kez de Mustafa Eskellaç hemen kademeye girdi. Trabzonspor biraz daha bu dakikalarda topa sahip olmayı başladı. Ernest Muçi. Şimdi sağ kanatta Wagner Pina'yı gördü. Tekrar Muçi. Salah. Salah'tan Onuachu'ya. Trabzonspor'un hata sürüyor. Mustafa Eskellaç. Mustafa ortasını yapmadı. Salah'tan Fabinho'ya. Fabinho uzaklardan kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top kornere gidiyor. İlk kez belki de bu kadar çok oyuncuyla geldi Trabzonspor. Rakip kaleye biraz daha etkisini hissettirdiği dakikalar. Trabzonspor'un bir köşe vuruşu kullanacak konuk ekip.
0: Trabzonspor kalabalık geldi. Hatta sete de yerleşti. Ya oradan hani şut engellendi, daha ciddi bir pozisyonda çıkabilir.
1: Ernest Muçi korneri kullandı. Muçi'nin ortası arka direğe doğru Fabinho. Müdahalesi var savunmanın, gerilerden biri vuruş. Wagner Pina. Top dışarı çıkıyor. Bir müdahale var mı şuta? Korner mi, kale vuruşu mu?
0: Artık kornerlerdeki hatalı kararlara var müdahale evet ediyor değil mi?
1: Bu aradan dönüyor. Kornerlerde yanlış kararlar. Zannediyorum kale vuruşuyla oyun devam edecek.
0: Yani Trabzonsporlu oyuncular da geriye koşuyorlardı. Tabii kameraya evet giren oyuncular için söylüyorum bunu.
1: Kale vuruşuyla oyun yeniden başladı. İkinci dakikada Tot'un attığı golle Konyaspor Trabzonspor karşısında 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor. Bu arada Vivu'dan bir hata, Muleka top önünde kalsa
0: evet
1: Onana ile baş başa kalacaktı.
0: Vivu aslında evet sezona iyi başlayan oyunculardan bir tanesi.
1: Hatta belki de en iyi başlayan isim oydu.
0: Doğru ama bu tür hataları yapıyor.
1: Evet.
0: Penaltı konusunda biraz
1: çok riskli sakar bir aslında burada pas tercihi yaptı. Muleka da araya girmek üzereydi ama top biraz şiddetli olarak biraz daha Onana'ya yakın bir noktada açılınca
0: tarzı biraz riskli. Yani sorumluluk alarak oynuyor, biraz riske giriyor. Bu bir yönüyle stoper için de olumlu çünkü ofansif açıdan da katkısı oluyor. Öbür taraftan da çok hayati hatalar da yapabiliyor işte.
1: Riskli
0: penaltı gibi
1: hareket
0: ya da kırmızı kart görmek gibi. Zaten epey de bir sarı kartı var sezon başı olmasına rağmen. Çok fazla da kart gördü. Şimdi Trabzonspor oyunu Konyaspor'a kabul ettirme, oyuna hükmetme evresinde, çabasında daha doğrusu. Yani bunu henüz tam başaramamış olmasının sebebi şu. Ya Trabzonspor'un artık çalıştığı ya da alıştığı tempo

0: tempoyla karşısındaki rakibin Trabzonspor'a sunduğu tempo aynı değil. Yani 100 kilometre hızla giderken 120 kilometre aracın önüne geçemezsin. Yani Trabzonspor'un temposunu artırması gerekiyor. Bu tempo artışı sadece koşuyla olabilecek bir şey değil. Topun şiddeti, topu ayaktan hızlı çıkarma, rakip eksiltme, doğru daha yere doğru oynama. Açılan, tabii yani bütün bunları hepsini yapabileceksin.
1: Şimdi bu kadro da aslında bunu çok yapabilecek kalitede bir kadro.
0: Ama işte pratiğe de ihtiyaç var. Yani bu kadro bir arada ne kadar oynadı? Yani birçok oyuncu yani bir arada çok fazla oynamadı. Tabii. Mesela stoper ikilisi bile Savic'le Vivu'nun kaç maçı vardı toplasan o maçı vardı en fazla.
1: Yani geçen yıldan devam eden onların biraz birlikte oynama durumu var. Evet. Batagol sakatlandıktan sonra özellikle.
0: Doğru. Yani orada işte şimdi
1: ama orta sahanın mesela merkezinde tamamen çok farklı. Köklü bir değişiklik yaşadı. Volkarelli de zaten sezon başından bu yana yok. Yani.
0: Onun varlığı zaten Trabzonspor'a hem tempo anlamında hem topa daha fazla sahip olma, rakipten topu geri alma anlamında çok büyük katkı sağlıyordu ki çok değerli bir oyuncu bu yönde. Burada mesela Hüseyin Hoca Pina'yı tercih etti. Fatih Hoca yeni transferlere herhalde biraz fırsat vermek açısından Pina'yı yedeğe çekmişti. Ama Pina'nın da ilk 11'de oynaması doğru bir tercih bence. Çünkü Onaçut Pina şeyi çok güzel işliyor, o aks. Fakat şimdi mesela Salah'ı az önce gördük bir pozisyon içerisinde, pas alışverişinde bulundu. Mustafa sürüklemeye çalıştı pozisyonu. Henüz Onaçut'u Trabzonspor'un devreye sokabileceği bir atak girişimine şahit olmadı. Yani kullanılan kornerleri saymazsak ki orada evet. Zaten rakip savunmanın en dikkat ettiği oyuncu Onaçut oluyor. Diğer türlü mesela sağ tarafı Trabzonspor henüz sağdan işte kanat varyasyonu diyebileceğimiz bir atak geliştirmiyor. Yani Trabzonspor'un şu ana kadar yapabildiği pek bir şey yok açıkçası.
1: Evet, çok fazla hücum anlamında istediğini yapamadı şu ana kadar Trabzonspor. Zaten sadece bir kez çok fazla oyuncuyla geldiler.
0: Yani rakip sahaya da rahat yerleşemiyor. Şimdi tamam mesela rakip ceza sahasına girmekte zorlanırsınız, net pozisyon bulmakta zorlanırsınız ama rakip sahaya geçişi kolay yaparsınız, büyük takım gibi yaparsınız. Henüz onu da şu ana kadar pek yapamadı Trabzonspor. Çünkü pas opsiyonu oluşturulmuyor yeterince.
1: Trabzonspor aslında Fatih Tekke ile birlikte bunu kırmayı başarmıştı. Yani bu deplasmanlarda işte kazanamama gibi bir durum söz konusuyla, hatta Fatih Hoca öncesinde de. Fatih Hoca geldikten sonra hocanın bunu kırdığını hatırlıyoruz yeniden.
0: Doğru, Fatih.
1: Ama bu sezon yine deplasmanlarda. Bu arada bir top kaybı Aral'dan. Şimdi Uğurcan'ın pası ters kanada Gonçalves'e doğru ama Fabinho ayak koydu. Fabinho Gonçalves'e çarpan top kale vuruşu diyor Onur Coşkun Ses. Aral'dan top kaybı, bir anda geriye koşmak zorunda kaldı Trabzonsporlu oyuncular. Fabinho hemen kademeye girdi. Top Gonçalves'e gelmeden orada kritik bir müdahale geldi Fabinho'dan. Deplasman performansını konuşuyorduk. Aslında onu soracaktım. Kasımpaşa beraberliği, Ahmet mağlubiyeti ligde. Deplasmanlarda çok iyi başlamadı sezona Trabzonspor.
0: Ya aslında maçlara iyi başladı. Yani şimdi deplasmanda skoru bulmak, hele de büyük takımsanız işinizi kolaylaştırır. Çünkü skoru bulduktan sonra rakip üzerinize gelecek. Geçişte oynayabilecek.
1: İkisinde de öne geçti maçların.
0: Öne geçti ama ondan sonra koruyamadı.
1: Evet.
0: Oyun üstünlüğü sağlayamadı.
1: 5 puan kaybetti.
0: Ya, takımın fiziki açıdan yetersiz olmasıyla ilgili bir şey. Yani o maçlarda Trabzonspor rahatlıkla sonuca gitmeliydi. Sahip olduğu kadro gücü itibariyle ama gidemedi. Çünkü fizik olarak Trabzonspor hazır değil şu anda. Ve bu oyun içerisinde de şu ana kadar izlerken bunu çok net görüyoruz. Konyaspor Trabzonspor'u rahat çıkarmıyor. Trabzonspor'un pas örgüsünü rahat bozuyor. Çünkü kendini gösteren oyuncu çok fazla yok. Yani şimdi Trabzonspor solda gidiyorsa işte solda Aral kendisini gösteriyor. Halbuki birkaç tane pas opsiyonu şekillenecek. Mesela orta sahadaki oyuncu başka bir varyasyonu da

0: hayata geçirebilecek şeyi bulacak. Demarke oyuncuyu bulacak. Şimdi Trabzonspor'da o yok.
1: Mesela şu an Trabzonspor çok geride olan bir takım görüntüsü veriyor mu size?
0: Hangi açıdan?
1: Yani geriye düşmüş ve rakibe karşı bir baskı kurmaya çalışan, hani biraz daha tempoyu arttırıp, bu arada şimdi Aral topla buluştu, ortası yine ayak koydu Uğurcan.
0: O görüntüyü veremiyor. Aslında baskı kurmaya çalışıyor fakat kuramıyor.
1: Evet, çok o reaksiyonu gösteremedi golü karesini şimdi gördükten sonra da. Yaklaşık işte 21-22 dakika oldu karşılaşmada.
0: Şimdi hep kolay pası tercih ediyor. Bazen risk alıp hat kıracak paslara soyunmak lazım. Bak,
1: Mustafa Eskellaç, Mustafa kaleye baktı. Mustafa'nın vuruşu üstten avuta gidiyor. Kaleyi yokladı Mustafa Eskellaç da Trabzonspor. Çerçeveyi bulamadı Mustafa. Biraz şutu attığı esnada da dengesini biraz kaybetmiş.
0: Tabii vücut koordinasyonu bozuktu. O yüzden topun çok fazla dibine girdi ama doğru bir şey yaptı Mustafa'nın. Ya orada rakibi eksiltmek suretiyle aslında önünü açıp tam da karşı cepheden iyi bir şut çıksa sonuç alabilirdi.
1: Deniz şimdi solda Gonçalves, sağda Muleka müsait pozisyondaydı. Onu gördü Gonçalves. Muleka yaptı ortasını yerden. Arkaya açıldı şimdi top Melih. Melih Masuaku'ya baktı. Melih kaleye gördü. Melih vurdu, top dışarı çıktı. Melih İbrahimoğlu çok etkili bir vuruş. Top herkesin bakışları arasında az farkla avuta çıkıyor. Onana yerinden kıpırdayamadı adeta. Çok etkili bir vuruş Melih'ten. Herkesin bakışları arasında top az farkla avuta gidiyor. Gole yine yaklaştı Tümosan Coinspor. Şimdi Muhammed Salah, Aral, sol kanatta Ozan topla buluştu. Ozan merkezde, Muhammed Salah bu dakikalarda biraz daha serbest oyuncu gibi. Salah, bir verkaç Salah'la Muçi kademesine girdi hemen. Coinspor savunması yine top kaybı Coinspor'dan. Trabzonspor topu kazanmayı başarıyor. Fabinho, Wagner, Pina ve Vivo kendi savunmasında, rakip yarı sahanında ilk santimetrelerinde biraz oyun kurma çabası Trabzonspor. Şimdi Muçi çekti. Muçi dengesini kaybetti ama topu taça gönderiyor Tümosan Konyaspor.
0: Melih'in şutunda yani kameranın gösterdiği şekliyle nereye gittiğini ben topun anlamadım. Gol mü oldu? Böyle bir şeylik
1: yani
0: verdi.
1: Yani Onana
0: hiçbir şey yapamadı.
1: Hiçbir şey yapamadı gerçekten. Çok iyi bir vuruştu. Ama zaten yapabileceği bir şut da değildi.
0: Çok iyi bir vuruştu.
1: Şimdi Muçi, Muhammed Salah tekrar Muçi'ye. Muçi düzeltti, vurdu. Penaltı beklentisi var Trabzonsporlu oyuncuların. Oyun sürüyor. Şimdi sol kanatta Gonçalves bastı topa. Şöyle bir arkadaşlarının rahatlamasını, savunmasının rahatlamasını bekledi. Şimdi ters kanada doğru ama Deniz'le anlaşamadı Gonçalves ve basit bir top kaybı oldu Konyaspor için. Burada Muçi'nin vuruşu. Yani
0: karambol de tam anlaşılmıyor. Tabii zaten oyunda devam ediyor. Az önce Muhammed Salah derine gelip bir pas çıkardı ve o sayede Trabzonspor rakip sahaya, yani 3.
1: Salah
0: bölge,
1: bu bölümde zaten
0: 3. bölgeye yerleşti. Yani
1: şu an serbest oyuncu gibi. Salah'ın daha çok merkezde görüyoruz onu.
0: Yani şu anda merkezde de oynayabilir diye düşünüyorum ben. Çok izlemedik Liverpool'da da.
1: Evet. Ama pek daha çok sağ kanat forvet.
0: Tabii.
1: Şimdi Onana'dan çok iyi pas. Mustafa iyi geldi Trabzonspor. Mustafa'dan biraz tembel bir pas. Deniz topa bastı. Şimdi en geride Bahadır. Konyaspor'da bu bölümde biraz çıkmakta zorlanıyor. Masuaku topla buluştu. Artur Masuaku döndü. Adil. Yine Bahadır topla buluşan oyuncu. Bahadır uzun gönderdi Deniz'e doğru. Deniz, Mustafa Eskellaç mücadelesi. Mustafa yerde kaldı. Serbest vuruş kararı. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tümosan Konyaspor'un ikinci dakikada Totun attığı golle ev sahibi ekip 1-0 önde. Bir kısa reklam aramız olacak. Ardından skorboard devam edecek.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Scoreboard devam ediyor. Konyaspor 0, Trabzonspor, özür diliyorum, Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Alanya'da ise Alanyaspor 0, Göztepe 1. Karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Her iki maçta da 35. dakikaları geride bırakıyoruz. Konyaspor Tot'un attığı golle 1-0 öne geçmişti. Henüz 2. dakikada golü bulmuştu ev sahibi ekip. Göztepe ise Alanya deplasmanında Radney'in attığı golle 28. dakikada 1-0 öne geçti. Göztepe'nin de bu sezon ligde yine galibiyeti olmadığını hatırlatalım. Şu anda

0: devam eden karşılaşmalarda ligde galibiyeti olmayan iki takım önde. Biri Alanya Spor deplasmanında, diğeri ise iç sahada Trabzonspor
1: yani
0: karşısında.
1: Alanya Spor deplasmanı da zor bir deplasman.
0: Beşiktaş mağlup oldu ki son yıllarda birçok aslında orada büyük takım puansız döndü. Doğru. Alanya zor bir deplasman.
1: Ama Göztepe de puan alamasa da potansiyel.
0: Tabii. Hem Göztepe hem de aslında Konya Spor çok fazla ligde bulunduğu konumu karşılığını karşılayan takımlar değiller. Yani hem oyuncu kalitesi hem de takım profili anlamında bunu söylüyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Mesela Konya Spor burada tam tribünleri belki bütün haliyle göremedik ama dolu tribünleri oynuyor.
0: 4'te 0 yapmış bir takıma rağmen iyi bir destek vardı bugün.
1: 4'te 0 yapmış takımın teknik direktörünün de takımın başında olması, hatta 7'de 0 geçtiğimiz
0: geçen yıldan bu yana, evet.
1: Bu çok şey bir şey, çok kıymetli bir şey. Yani teknik direktöre inandığınız zaman bir noktadan sonra toparlayacak ki Konya Spor'da en parlak dönemlerini İlhan Hoca ile yaşadı.
0: Kupayı kazanabilirdi. Finalde kaybetti. Gonçalves. Şimdi Raymond Todt. Raymond Todt vuruşuyor Andre Onana.
1: Onana'nın tecrübesi burada. Mesela ilk başta çıkmadı.
0: Bugün
1: boşta kalabilirdi. Sonra evet, öyle doğru bir zamanda çıktı. Açıyı kapadı. Zordu yani.
0: Trabzonspor'u da biraz maçta tutuyor bu dakikalarda, özellikle ona. İlk yarıda birkaç kritik kurtarışı var.
1: Bu da kritik bir kurtarış.
0: Evet, karşı
1: Deniz'in
0: karşıya pozisyon.
1: Üst üste iki şutu.
0: Biz reklam arasındayken Deniz'in iki etkili şutu vardı. Yine Onana'nın kurtarışları vardı. Şu anda Trabzonspor'u ilk yarıda maçta tutan isim oldu belki de. Andre Onana belki de daha farklı bir skorda ortaya
1: olabilir de. Şimdi geçtiğimiz hafta Trabzonspor 5-0 kazandı ama gençler birlik gelebiliyordu. Hani net pozisyonlara giremedi ama 3. bölgeye gelebiliyordu. Belki Trabzonspor ceza sahasına çok fazla giremedi ama bunu yapabiliyordu. Yani Trabzonspor'un geçiş savunmasında problem var. Yani bu maçta bunu bariz bir şekilde görüyoruz. İşte Konyaspor'da Deniz gibi, Muleka gibi ön taraftaki etkili oyuncular ayakları top da yapabiliyor, pas da yapabiliyorlar. Rahatlıkla geliyorlar. Bir de Trabzonspor yani
0: bakar hani, mısınız Trabzonspor?
1: Bir takımın saha içerisinde yönetmeni ya da yönetmenleri
0: çoğalamıyor
1: o.
0: Trabzonspor. Topu kazandıktan sonra da çoğalamıyor. Yani bilmiyorum yani.
1: Ya bir arada oynamış, çalışmış, ne yapacağını bilen.
0: Biraz dağınık bir görüntüsü var Trabzonspor'un şu ana kadar.
1: Maalesef o yani dağınık.
0: Bu tamamen yanlış anlaşılmasın. Yani takımlardan ve işte skordan bağımsız söylüyorum. Yaz transfer döneminde bu kadar önemli takviyeler yapmış, bu kadar önemli isimleri kadrosuna katmış bir takımın bu görüntüsü biraz üzücü. Yani bir futbol sever olarak bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şu an çok dağınık bir görüntüsü var Trabzonspor'un. Yani doğru. Çok fazla doğaçlama oyunu arayan ve zorlayan bir oyuncu grubu var gibi sahada.
1: Şimdi şu soruyu soralım. Geçtiğimiz sezonki orta saha merkezi mi? Şu andaki orta saha mı?
0: Tartışılmaz bence geçen yılki.
1: Bu kadar transfer yaptınız. Doğru. Trabzonspor'un transferleri, özellikle Salah'ı ayrı bir parantez.
0: Transfer döneminin en başarılı takımıydı.
1: Böyle görünüyor ama bak orta saha merkezi itibariyle tam bir isim de aldınız. Son anda Fabinho gibi.
0: Fabinho geldi.
1: Ama Suudi Arabistan'dan geldi nihayetinde. İşte, yani temposu düşük bir ligden geldi.
0: Ayrı beşer. Yani oyuncu kalitesiyle ya da oyuncularla alakalı bir problem mi bu? Burada yoksa daha böyle mental
1: mental bir sorun da olabilir ama biraz mühendislik sorunu var. Yani Trabzonspor tabii yani işte transfer döneminin en başarılı takımı ya da takımlarından bir tanesi. Ama orta saha merkezi ki Trabzonspor onun sıkıntısını çok fazla yaşadı. Geçtiğimiz sezon olay gibi hani beklenenin üzerinde çıkış yapan genç bir yetenek sayesinde bambaşka bir güce sahip oldu.
0: Doğru.
1: Falcorelli zaten vardı ama prime futbolunda geçtiğimiz sezon oynadı Falcorelli sakatlanana kadar.
0: Doğru. Şu anda ilk geldiği dönemde aslında o kadar iyi performansı yoktu. Geçen yıl biraz daha olayla beraber
1: tabii
0: iyi bir ikili oldular.
1: Şimdi Trabzonspor orta sahasına temel gücü veren bu iki oyuncu yok. Öbür tarafta

0: Yani mesela Augusto'yu hoca birçok maçta ilk 11'de oynatıyordu. Bazen sola koyuyordu, bazen forvet arkası gibi oynuyordu. Augusto da Trabzonspor'un takım savunmasına, enerjisine katkı yapan bir oyuncuydu. Şimdi o oyuncuları göremiyoruz. Burada Salah var. İşte Salah'la top buluşturulabilirse Salah'ı görebiliyoruz. Muçi düşük tempoyla oynuyor. Aral yetenekli ama fizik olarak tam hazır olmadığını görüyorsunuz.
1: Evet, öbür taraftan, çabalıyor ama öbür biraz taraftan, takım da ona ayak uydurmakta şu ana kadar zorlanıyor gibi.
0: Şimdi top bir oyuncuda olduğu zaman takım mobil halde olacak. Yani orada o oyuncunun bir tane değil birkaç tane opsiyonu söz konusu olabilecek. Pas atabileceği, kendini gösteren, koşu yapan, demarka hale gelen, bunlar çok fazla olmayınca Trabzonspor bir de bir arada oynama pratiği de eksik. Bu defa oyuncular tarta tarta oynamaya çalışıyor. Yani oynamak oyalanmaya dönüşüyor ister istemez. Burada bir de şunu görüyorum. Özellikle hani duvarlarla, verkaçlarla yani derin paslarla Trabzonspor merkezden pozisyon bulmaya çalışıyor. Fakat şu ana kadar bulamadı. Halbuki daha kestirme bir yol var. Özellikle sağdan Pina kanadıyla bunu deneyebilirsiniz. Salah da o pozisyonda değil şu anda ama Salah da oraya geçebilir. İçeriye kat ettiğinde Pina'yı çizgi üzerinden hareketlendirirsiniz. Onaçun'un kafasını ararsınız. İşte Onaçun'un da kafasını aramıyor Trabzonspor. Ya bu işin kestirme tarafı. Ha, diğer yapmaya çalıştığınız şey daha modern. Yani benim de aslında görmek istediğim hücum varyasyonları o şekilde olur. Fakat yapamıyorsunuz. Rakip size yakın oynuyor. Ön tarafta yakın oynuyor. İyi kademe yapıyorlar. Eşleşmeler birebir eşleşmeye dönüşüyor. Siz girdiğiniz zaman yani orada bir verkaç yapmak, ikiye bir yapmak, savunma arkasına topu aktarmak kolay olmuyor.
1: Şimdi tabii ligde henüz daha 5. hafta yani hiçbir takım için iyi ya da kötü anlamda çok keskin konuşabileceğimiz haftalar, günler değil. Ama Trabzonspor maç bu şekilde sonuçlanırsa 5. haftada 2. mağlubiyetini almış
0: sıkıntı
1: olacak. Bir de beraberliği var Kasımpaşa deplasmanında ve önümüzdeki haftada sahasında Galatasaray'a konuk edecek. Yani milli ara öncesinde Trabzonspor'da bir anda işler çok daha farklı bir noktaya da gelebilir. Bu tabii yani kötü bir senaryo. Hani varsayım üzerine bunu söylüyorum. Ama maçın şu anki skoru ve görüntüsü bunu konuşmamızın çok da
0: şöyle şimdi
1: yersiz
0: kötü
1: olduğunu düşündük
0: zaman zaman bana. Kötü oynar büyük takımlar. Ama Trabzonspor'un kötü oynamanın ötesinde problemleri var gibi gözüküyor. Bir defa şu anda Trabzonspor'u izleyen bir futbol sever şampiyonluğu oynayan takım görüntüsünü almaz Trabzonspor. Ben şampiyonluğu oynuyorum. Zirvenin adayı takımlardan bir tanesiyim demekten uzak şu an.
1: Evet.
0: Bir defa onu söyleyebilmelisiniz. Yani şu anda tamamen ezber işlere soyunuyor.
1: Kulübeye baktığınızda bir hamle bekliyor musunuz ikinci yarı? Hayri Beşer. Trabzonspor'un yedek kulübesinde yedek kaleci olarak Onur Alp var. Samet var. Cenk var. Lopez Cabral, Melih, Metehan, Frank Plinio, Umut Nayır, Savioğlu ve Ali Habeşoğlu.
0: Az önce Akın'ı izledim. Hani o söylemeye çalıştığım şeyi yaptı Pina.
1: Şimdi
0: güzel de çıkardı.
1: Pas arası yaptı yine Pina'ya. Pina bir çalım rakibine. Pina yerden çevirdi. Muhammed Salah topu dışarı atıyor. Gole çok yaklaştı Trabzonspor. İlk yarıda belki de Bordo Mavili ekibin yakalamış olduğu en net fırsattı. 45+1'de Wagner Pina çok iyi topu getirdi. Aldı at dedi adeta Muhammed Salah'a ama Salah sağ ayağıyla çok iyi bir vuruş yapamadı. Çok da müsait pozisyonda aslında ama İyi bir vuruş gelmedi burada yani, Pina müthiş
0: işte
1: bir
0: ya Pina bu işleri çalım. Yapıyor bak.
1: Çok orada kanlı, mesela bak. Çok da iyi pas ama Salah iyi bir vuruş yapamadı. Trabzonspor adına ilk yarıdaki

0: en tehlikeli pozisyondu. Sonuç alamadı Bordo Mavi'ler.
1: Şimdi öncelikle Pina'yı övmek istiyorum. Mesela orada Pina sonuçta bek. İşte çıkar, orta yapar.
0: Geçen yıl en iyi
1: şimdi
0: yaptığı
1: orada,
0: işlerdi.
1: Evet. Yani orada işin ezber tarafına kaçsa ne yapma düşünür? Alır direkt topu ortalamaya çalışabilir. Nasıl olsa şey sen söyle onu aç var. Hayır onu yapmadı. Çünkü onu açıyı görebilecek kadar şey yok. Açı ve alanı yok. Bu defa rakibi çok güzel bir fake ile etkisiz hale getirdikten sonra Salah'ın önüne bıraktı. Şimdi gol olmamasının sebebi topun Salah'ın sağ ayağına gelmesi değil. Salah sağ ayağına olabilir bazen. Yani Salah sanki arada topa tam vuramadı. Ya onun açısından bir kazaydı öyle söyleyeyim. Normalde Salah
0: yine
1: o pozisyonları
0: yine Pina bindirme yaptı. Pina bir çalım denemesi. Arthur Masuaku geçit vermedi. Masuaku yerde kaldı devamında. Bu arada evet Onur Coşkun seste oyun durduktan sonra Deniz'e sarı kart çıkarıyor. Az önce avantaja bırakmıştı Deniz Türüç yapmış olduğu müdahalenin ardından. Yerde kalan oyuncuyu tam göremedim. Müdahale Deniz'den.
1: Bakalım.
0: Sanırım Muçi.
1: Evet,
0: evet.
1: Sert bir müdahale.
0: Muçi biraz sert bir müdahale Deniz'den.
1: Evet.
0: Oyunu avantaja bırakmıştı maçın hakemi. Oyun durduktan sonra Deniz'e sarı kartını çıkardı. Evet, Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ilk yarı sona eriyor. Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. İlk yarı değerlendirmesi için sözü Ömer Saraç ve Ulaş Özdemir'e bırakalım.

0: Değerli izleyenler, Konya Spor Trabzonspor maçının devre arasında Ulaş Özdemir ile birlikteyiz. Ulaş abi, Konya Spor maçı hızlı başladı. Gol geldi. Tabela daha farklı olabilirdi ama sonrasında Trabzonspor'un oyunu kontrole aldığını söyleyelim. Pozisyonlar var ama ilk yarıda önde olan Konya Spor. Dediğim gibi tabela Konya Spor adına artabilirdi. Trabzonspor adına da değişebilirdi. 1-0'lık bir ilk yarı, ilk 45 için bize neler anlatırsın?
1: Arkadaşlarım şu ana 11'i bir getirebilirse sahaya çıkan, şimdi onu aç şu.
0: Evet, şu anda ekranda.
1: Salah, değil mi?
0: Evet.
1: Aral, Muçi. Arkada
0: ben
1: ikili.
0: Öyle. Ozan Fabinho.
1: Ozan Fabinho.
0: Mustafa
1: Savic.
0: Pina, kalede Onana.
1: Onana. Şimdi Onana olmasaydı ilk yarıyı Trabzonspor nereden baksa 3 farklı mağlup kapatacaktı, değil mi? 2 net kurtarışı var.
0: Öyle bir görüntü
1: net
0: var. Evet.
1: 2 net kurtarışı var. Şimdi bak, ben bazı şeyleri yorumlarken yani futbolun doğruları üzerinden gitmemiz lazım. Ya sen iç sahada oynadığın oyunu orada 5-0 kazandın diye deplasmanda aynı kadroyla çıkamazsın. Bu olmaz. Yani deplasmanda farklı bir oyun oynayacaksın. Neden? Konya 4 maçta kazanamıyor, değil mi?
0: Hiç puanı yok.
1: Puanı yok. Dolayısıyla yani sana iyi hazırlanacak. Ya Trabzonspor maçını kendilerine göre bir çıkış olarak görüyor.
0: Ve belki de teknik adamın için bir final maçı belki.
1: Evet. Bak, İlhan Palut öyle iyi hazırlamış ki takımını, Trabzonspor'un bütün adamlarına birebir baskı yaptılar. Bak, birebir. Tartışmasız. Çok iyi yayıldılar sahaya. Ve top kime gidiyorsa ona baskı yaptılar. Savunmayı da ön tarafa doğru çıkarttılar. Sen ona açıyor, ne kadar uzun top atarsan at savunma arkasına, hoca da biliyor ki İlhan Palut Onana bu topu alsa da gidemez. Çünkü fiziksel olarak zaten yeterli değil.
0: Onaçu.
1: Haliyle senin ya Onaçu'nun kesilemezliğe bir maddesi mi var kardeşim? Onaçu ile oynamayacaksın. Bu kadar basit. Almışsın
0: Franculino.
1: Yani Franculino'yu. Kardeşim, bununla başla maça. Sana hızlı, atletik bir adam lazım. Bu bir. İkincisi, savunmada Savic'in de kesilemez diye bir maddesi mi var?
0: Tabii.
1: Ya resmen maçın kaderiyle oynuyor adam ya. Bak, resmen maçın kaderiyle oynuyor. Yenilen ilk golde birebir hatası var. Eşleşmeleri çok kötü. Koşamıyor. Müdahaleleri yanlış. Zaten sen maça 8 kişiyle başladın. Yani onu aç ve şeyi çıkart. Savic çıkart, 8 kişi. Öne bir de ikili kurmuşsun Ozan'la Fabinho'yu.

0: hücumcu 3 hücumcuyla çıkmışsın. Nasıl savunacağım bu orta sahayı? Olmaz ki bu. Bu kadar geniş alanı şeyin tek başına, Fabinho'nun da Ozan'ın da savunması mümkün değil. Buraya başka bir formül bulması lazımdı hocanın. Bulmadı. Kazanan kadroyu değiştirmediği için bu sorunu yaşıyor. Bu birinci nokta. İki, Onaçu'yu kesinlikle dışarıya alması lazım. Tamam, Frankonini'yi koyması lazım. Bence Savic'in de çıkması lazım. Ve orta sahaya artı bir koyması gerekiyor.
1: Yani hatalı 11'e mi bağlıyorsun?
0: Hatalı 11 tabii yani. Bunda sen ya, bak şöyle. Konya zaten topu sana bırakmış.
1: Tabii %70'le.
0: Konya oynamıyor ki. Konya diyor benim topla işim yok. Ben topsuz oynayacağım diyor. Sen şimdi topla da gidemiyorsun. Gidemediğin zaman sana birebir basıyor zaten. Topu kapıyor ve gidiyor. Topu kapıyor ve gidiyor. Ve senin de bütün pas bağlantılarını kesmiş adam. Burada formülü başka bir şekilde ortaya koyman lazımken, yani buna müdahale edilemez diye bir durum yok. Anında müdahale edeceksin. Bitti. Yani ikinci dakikada Trabzonspor takımı deplasmanda gol yer mi ya? Nerede görülmüş bu yani?
1: Şimdi şöyle abi, ikinci dakikada golü yersin de, var futbolda bunlar, ama sonrasında verdiği reaksiyon önemli.
0: Trabzonspor hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu
1: sonraki reaksiyon önemli.
0: Konya bir şey yaptırtmadı sana ve sen 30 dakika boyunca hiçbir çözüm üretemedin buraya.
1: Konya Spor'un girdiği gol pozisyonları kaç pas üzerinden geldi?
0: Ya 2 yani ya da 3 4 evet, toplam 4'tür yani.
1: Zaten çok az topla temas eden bir takım. Bu da orta sahanın Trabzonspor'da çok yumuşak göründüğünü yani kolay geçildiğini gösteriyor bize ya.
0: Bak şimdi bak, o kim var şeyin orta sahasında Konya'nın?
1: Melih İbrahim. Yevtoviç, Melih, bir de Tot. Tot da gol attı.
0: Abi sen niye gittin abi Melih Kabasakal aldın mesela? Niye aldırttın? Melih İbrahimoğlu gibi bir oyuncun var. Oyuncu var orada. Çok rahatlıkla alabilirdin. Ya 4-5 milyon bonservis istiyorlar. İstesin abi. Yani şöyle bak. Sen şimdi bir yapı kurdun ya. Bu yapının üzerine inşa edeceğin her şey sana artı bir kazandırmalı.
1: Doğru.
0: Eksi yazılıyor şu anda. Melih Kabasakal'ı koyamıyorsun. Kimle oynuyorsun? Ozan'la oynuyorsun. Ya tamam, Ozan'ın geçen sene performansı iyiydi, şuydu buydu da, yani Ozan'ı her maçta böyle oynatamazsın. Mesela Melih gibi bir adamın olsaydı, İbrahimoğlu'ndan bahsediyorum. Sen bu sorunların birçoğunu belki de yaşamayacaktın. Niye? Hem fiziksel olarak iyi, hem adam adama markajları iyi, hem savunma, yani sen hücuma çıktığın zaman arka tarafı o şeyle beraber, hızıyla beraber süpürebilecek bir adam. Olmuyor işte yani. Şimdi Fabinho'yu oraya koyduğun zaman Fabinho'nun yanına hareketli bir adam koyman lazım. Kim bu? Folcarelli. Önüne de bir tane hareketli 8 koyman lazım. Şeyde oynayan, yani hem hücumda hem savunmada oynayan. Şimdi bu ikisi eksikse Fabinho burada kötü görünür kardeşim. Kötü görünür.
1: Yani ya, şu olabilir mi Trabzonspor'un orta saha kurgusu sakatlardan sonra? Folcarelli, yanında Fabinho, önünde de Malinovski.
0: Ya şöyle mesela, orada Trabzonspor oyuncuların bir defa hareketliliğinin de olması gerekiyor. Hareketlilik de yoktu. Aralardaki mesafe çok açıktı. Kanatlarda merkezi zaten delemiyorsun, ama şimdi düşün, burada Fabinho gelecek, stoperlerin arasına girecek değil mi? Aldı buradan topu, sana bu oyunu kurduracak. Beklerin daha yukarıya çıkarak oradaki sahayı genişletecek. Aral ve Muçi de merkeze yaklaşarak orayı bir kalabalıklaştıracak. Yani hareket halinde olacak. Şimdi şöyle, bak ön alana, ya Muçi nerede oynuyor belli değil. Salah nerede oynuyor belli değil. Mustafa ne yapmaya çalışıyor belli değil. Ya kardeşim, senin önümüzdeki hafta Galatasaray maçın var değil mi? Çok net bu yani. Önümüzde. Kardeşim, Kabral niye iki haftadır yok? Sebep ne?
1: Hüseyin Hoca'ya sormak lazım.
0: Tamam, nedir abi, niye oynatmıyorsun Kabral'ı mesela? Bu maç Kabral oynamalıydı mesela. Neden? Ya Dünya Kupası'nın en formda beklerinden bir tanesi, hı hı, bugün sahada yok. Ya Aral kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hep onun olduğu kanattan zaten genelde organizasyonlar yapıldı. Pina çizgi de tamam. O içeriye girip bir kanat bek gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Salah merkezde, Muçi oralarda falan. Onaçu'nun ne yaptığı belli değil. Nerede duracağı belli değil. Ya bu ön alanda bu kadar kaliteli oyuncuların varken senin arkayı sağlam tutman lazım abi. Arkayı sağlam tutmuyorsun.
1: Şimdi bence buradaki genel problemlerden bir tanesi, belki izleyicilerimiz göremiyor ama sana göstereyim abi, biz de bunu tasvir ederiz. Onuarçu orta yuvarlakta, ilk yarıdaki ortalama pozisyonlardan bahsediyorum. Muçi de Trabzonspor'un en öndeki oyuncusu gibi görünüyor. Şimdi topa %70 sahip olan bir takım için baktığımızda, değil mi, set oyunu oynuyor diye düşünebiliriz aslında. Top çünkü %70
0: sende yani. 30'dan sonra diyebiliriz bunu.
1: Evet, ama Onuachu'yu da bu takımın daha ileride konumlandıracak şekilde pozisyona girmesi yani lazım. Bu da Trabzonspor'un en büyük hatalarından
0: geçen
1: bir tanesi.
0: Geçen hafta ne yaptın? Sen Onuachu'ya dedin ki ceza sahası içinde kal kardeşim. Ceza yayının oralardan bu tarafa gelme.
1: Geldikçe de attı zaten.
0: Ya orada kaldığı için başarılı oldun. Şimdi burada Onuachu'nun, şimdi savunmayı Konya öne çıkarttığı anda, tamam mı, sen de ondan beraber öne doğru çıkıyorsun. Çünkü topu sana bıraktı. İşim yok topla diyor, tekrar ediyorum. Ya topla işi yoksa başka bir çözüm üretmen lazım. Az önce bahsettiğim gibi. Yoksa yani savunmayla hücum hattı arasındaki mesafeyi sen bu kadar açarsan, her seken top Konya'ya gitti. Bütün ikinci topları topladı adamlar. Sana bir de gelmedi yani. İşte ona ana uzun oynuyor. Oynadığı top Konya'ya gidiyor.
1: Doğru. Şimdi tabii baktığımızda ilk yarıda konuşulacak, hani eleştirilecek fazlasıyla isim var Trabzonspor'da, ama bir de dediğim gibi yani geçen yıla baktığımızda şu anda Onuachu'nun performansı bir geçen hafta dalgalanır gibi oldu. Bugün aynı. Değişikliklerle mi Trabzonspor'un ikinci yarıda maça geri dönebileceğini düşünüyorsun?
0: Ya muhtemelen öyle tabii ki canım, yani bir defa Onuachu'yu alması lazım. Ya şöyle, Onuachu'yu da almak çok kolay değil bir teknik adam için. Bunu anlarım. Ama yani geçen hafta gol atmış bu adam sana. Şimdi bu adamın saklayacağın yer Galatasaray maçı olmalı. Sen Franco Nuli ile oyna kardeşim. Tamam. De ki ona açın, maç seni dinlendiriyor. Tamam. Savit sen de dinleniyorsun bu maç. Otur kenarda kardeşim. Bir de orta sahada, yani 3 hücumcuyla değil 3 orta sahayla çıkman lazım bu maçı. Olmaz. Konya belli yani. Bunu oynayacak sana. Bak %71'e 29. 5 şut atmışsın, isabetin yok.
1: Yok, evet, ilk yarıda isabetli şut yok.
0: İzahı var mı bunun yani? Rakip, bak, rakip yarı sahada pas isabeti %88. Konya'nınki %65. Yani senden daha az ama senden daha etkili. 30'a kadar.
1: Geçişleri çok iyi yaptı çünkü.
0: Evet.
1: Peki Salah'ı nasıl buldun ilk yarıda?
0: Ya enteresan tabii. Salah, şimdi ben Salah'ı burada eleştirecek düzeyde bir adam değilim yani. Düzeyde derken yani.
1: Estağfurullah.
0: Salah Salah'dır ya.
1: Her oyuncu eleştirilebilir.
0: Eleştirilebilir. Salah Salah'dır ama yıldızı, yani sen mesela Salah niye 10 numara gibi oynuyor bu maçta? Niye yani? Sebebi ne bunun? İkinci forvet gibi oynatıyorsun Salah'ı. Bırak kardeşim çizgide. Pina girsin içeriye. Bırak yani, bak. Yaptığı birçok orta hatalı pasları oldu sürekli. Niye? Çünkü yani bu her oyuncuyu etkiler bu oyun. Her oyuncuyu kötü gösterir. İyi gösterecek şeyler ikinci yarıda kesinlikle Hüseyin Hoca'nın değişiklik yapmasından geçiyor.
1: Bugün sanki Salah o partnerini bulamadı. Hani geçen Gençler Birliği maçında hücum hattıyla ne kadar uyumluysa, bugün de sanki o uyum tamamen ortadan kalkmış gibi göründü İlk yarı itibariyle. Şimdi aslında Ulaş abi, az konuşulan yerlerden bir tanesi, sen Savic'e dikkat çektin de, Savic ve Vivu yani geçen yılki başlangıçlarının ya da bitirdiği noktanın çok gerisinde Trabzonspor'un en büyük sorunlarından bir tanesi de bu
0: ya
1: gibi görünüyor.
0: Kardeşim bak, Savic 9 yıl Atletico Madrid'de müthiş bir hikaye yazdı değil mi? Savunmanın sağında oynadı bu adam sürekli. Yani üçlünün sağında oynadı. Talihsiz sakatlıklar yaşadı falan filan. Zaten onları yaşamasa sen bu adam alamazdın.
1: Tabii.
0: Tamam, geldi. Lider bir oyuncu. Kaliteli bir adam. Tecrübeli. Bir şey söylemiyorum. Ama yetmiyor daha. Yani çünkü sen oyuncunun tecrübesini satın almaman lazım.
1: Bak, performansını tecrübe, satın alman lazım.
0: Performansını alacaksın. Sen şimdi yani Trabzonspor'un, bak, Bania Trabzonspor'dan giden bir stoper.
1: Doğru.
0: Ve yerli statüsündeydi.
1: Doğru.
0: Ve gitti Trabzonspor'dan, gönderildi bu çocuk. Sebep ne? Abdullah Avcı döneminde. Niye gönderiyorsun abi? Bak şimdi orada ne güzel işler yapıyor. Ha dersin Konya'da oynar. Bilmem işte Kasımpaşa'da oynar. Öyle değil abi. Bu bir de genç bir adam yani. Yaşlı da bir oyuncu değil.
1: Yok değil ya. Bir
0: kaç
1: daha bakalım Bania'nın başında.
0: Trabzonspor'a geldiğinde kaç yaşında?
1: 27.
0: 27. Trabzonspor'a geldiğinde
1: Trabzonspor 25
0: yaşındaydı. 25 yaşındaydı abi. E şimdi böyle hem yerli statüsünde hem böyle genç, bir hata yaptı diye sildiler adamı ya. Ya kardeşim yapacak. Futbolda bunlar var, maalesef var. Hiç olmaması temennimiz ama futbol bu ya. Yeri gelecek o bireysel hata yapacak. Yeri gelecek rakip sana hata yaptı.

0: yavaş yavaş sezonun böyle ortalarında açılıp sezonun sonunu iyi getiren bir oyuncu. Ki sakatlıklar da yaşıyordu. Geçen yıl mesela Batagov çok iyi başladı. Savic'i de bence yukarı çekti. Şimdi tamam, Savic mi Batagov mu? Savunmanın lideri Savic ama Batagov'un müthiş katkısı vardı.
1: Savunma Batagov oynar.
0: Yok, şunu
1: Batagov'un döndüğü denklemde Savic oynamaz.
0: Tabii nasıl döneceği de önemli yani. Yavaş
2: bakalım,
0: yavaş formunu bulacak.
2: Var mı? Bakıyorum şimdi.
0: Vivu başladı ikinci yarı geçen yıl. Çok iyi oynadı. Yani şimdi Vivu da formsuzken, konuyu o şekilde bağlamış olayım, biraz ben Savic'in daha böyle performansın zayıf göründüğünü düşünüyorum açıkçası. İkinci yarıda başlayacak değerli izleyenler. Tabii şu anda statta bir görsel ışık şovu olduğu için tam...
2: Yok, ben oyuncu değiştirmemiş.
0: Oyuncu değişikliği var mı yok mu,
2: yok,
0: görmüyoruz ama
2: sahada.
0: Yok galiba. Oyuncu değişikliği olmamasını hatalı bulur musun? Bunu da sorayım, yavaş yavaş tamamlayacağız.
2: Bulurum. Franco Nuno girmeliydi onu açının yerine. Çok net yani.
0: Peki. Ulaş Özdemir, teşekkürler. Zaten maç sonunda da yorumlarına takım oyunda olacaksın.
2: Çünkü diyelim. Hareketli değil. Hareketli bir adam lazım sana ön alanda. Sürekli hareket ettirip savunmanın dengesini bozman lazım. Bakalım ikinci yarı planı nasıl?
0: Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Ulaş abi, ağzına sağlık, teşekkürler. Değerli izleyenler, biz sözü şimdi Scoreboard ekibine bırakacağız. Furkan Yıldız'a, Ayrı Beşer'e bırakalım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Evet, Ömer Saraç ve Ulaş Özdemir Konyaspor Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdiler ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda da ikinci yarı başladı. Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü vardı ilk yarıda. Maçın henüz ilk dakikalarında, ikinci dakikada Tot topu ağlara göndermişti. Trabzonspor özellikle ilk yarının son dakikalarında Salah'la girmiş olduğu çok etkili bir pozisyon vardı. Fakat çerçeveyi bulamamıştı Salah. Trabzonspor ilk yarıyı isabetli şut bulamadan tamamladı Konyaspor deplasmanında. Biraz zaman zaman baskıyı arttırabildiği, fakat bütüne baktığımızda biraz kopuk, birbirinden kopuk, dağınık bir Trabzonspor takımı görüntüsü var gibiydi Hayri Beşer.
1: Kesinlikle öyle. Bir defa Trabzonspor'u iyi çalışmış bir Konyaspor var. Buna karşı da çözüm üretemeyen bir Trabzonspor. Yani Trabzonsporlu dikkat ediyorum. Yani top ayağında olmayan oyunculara dahi, özellikle aksiyon alanının içerisindeyse Konyasporlu oyuncular gidip baskı yapıyorlar, eşitleşiyorlar. Trabzonspor sete yerleşemedi yeterince. Geçişleri iyi yapamadı. Buna karşılık da geçiş yedi. Çünkü merkezden gitmeye çalıştığı bazı pozisyonlarda Konyaspor'un biz kontra ataklarını gördük. Zaten golde böyle bir pozisyonda geldi.
0: Evet.
1: Onaçu'yu kullanamadı Trabzonspor. Onaçu sahanın yokları arasında yer aldı. Onaçu'ya top atılamadı daha doğrusu. Çünkü Onaçu'yu en iyi işleten kanat sağ kanat. Yani Pina'nın oynadığı. Son bölümde de Trabzonspor'un biraz etkili görünmesinin sebebi oydu. Ya Pina üzerinden şekillendirmeye çalıştı akınlarını. Nitekim işte Pina'nın içerisinde olduğu çok net bir, güzel bir final pası verdiği pozisyonda Salah kendisinden beklenenin çok ötesinde, çok gerisinde bir vuruşla pozisyonu değerlendiremedi.
0: Bu arada yine bir top kaybı Trabzonspor'dan. Muleka yine topu çok iyi sakladı. Fabinho ayak koydu. Oyun sürüyor. Karşılıklı top kayıpları. Yevtovic döndü. Geriye Bahadır. Biraz basit top kayıpları arka arkaya. Bir
1: Furkan şimdi topu. Geçtiğimiz...
0: Top en son bakıyorum.
1: Havalarda geziyor,
0: evet, top.
1: Top
0: bir türlü yere inmedi. En son Konyasporlu oyuncularda kaldı top. Şimdi Fabinho kaptı. Yine top kaybı. Kıran kırana bir mücadele orta alanda ve Deniz oyunun yönünü değiştirdi. Şimdi sol kanatta Gonçalves, Masuaku bindirme yapmıştı. Top gerisinde kaldı Masuaku'nun. Artur Masuaku döndü. Melih İbrahimoğlu, Melih pası Gonçalves. Kareye baktı Gonçalves. Yerden vuruş. Vivu'dan döndü. Bir karambol. Muleka topla buluştu orada. O karambolle vuruşu, fakat offside bayrağı havada.
1: Evet. Muleka offside. Ya şimdi orta sahada

0: Yani müthiş bir mücadele yaşandı. Düello yaşandı daha doğrusu. Hakem de oyunu durdurmadı. Oradaki sertlikleri tolere etti.
1: Şu ana kadar fena yönetmedi sanki.
0: Ama top Konya Spor'da kaldı. Ve yine bir offside'e takılan net bir Konya Spor pozisyonu izledik. İşte fizik olarak Trabzonspor fizikle tekniği birleştirmesi gerekiyor. Ve artı birlikte oynama alışkanlığı. Bunlar yok. Galiba ikinci yarıda henüz bir değişiklik de yapmadı.
1: Yok. İki takım da aynı 11'lerle devam ediyor mücadeleye.
0: Bakalım. Belki Salah biraz daha kendi asli bölgesine çekilebilir. Şu anda onu...
1: Pina'da top. Şimdi Fabinho döndü. Sol kanatta Mustafa topu yakalayabilecek mi? Yakaladı. Bir çalım denemesi ama başarılı değil. Foul bekliyor Mustafa ama... Taçı işaret etti. Onur Coşkun Ses Konya Spor taç kullanacak. Onu Acu çok fazla oyuna giremedi şu ana kadar.
0: Şimdi ya Onu Acu'nun
1: yani o bağlantıyı da yapamadı arkadaşlar.
0: Fatih Hoca Onu Acu'yu hani bazen orta sahalara hatta savunmaya kadar getiriyordu. Hani çok doğru bir şey mi tartışılır. Yani takım savunmasına katkı anlamında evet Trabzonspor kalesinde çok fazla pozisyon ya da gol görmüyorsa burada bütün oyuncuların takım savunmasına ciddi katkı yapmalarının rolü vardı. Şimdi şu anda galiba Hüseyin Hoca ondan bunu istemiyor. Fakat ben Trabzonspor'un 11'ine baktığım zaman özellikle geçtiğimiz sezon forma giyen oyunculardan hiçbir tanesi geçtiğimiz sezonki seviyesinde değil. Hani geçtiğimiz sezonun üzerinde olmayı bırak hiçbiri değil. Yani belki Onana'yı, kaleci Onana'yı hariç tutabiliriz. Onana devam ediyor Trabzonspor'un. Şu anda belki skorun 1-0 olmasının da en önemli müsebbibi o. Şimdi Savic'e bakıyoruz. Tamam Vivu iyi başladı diyoruz ama hani bu maçta onun da performansı. Öbür taraftan Mustafa çok beğendiğim bir oyuncu. Geçtiğimiz sezonun gerisinde.
1: Bu arada Masuaku iyi bir orta. Tot çevirmek istedi. Top Muleka'ya gelse belki de çok tehlikeli olabilirdi ama yine bir basit top kaybı Trabzonspor'dan. Onana hemen oyunu başlatmak istedi. Salah'a doğru uzun bir top gönderdi ama top biraz hızlıydı. Burada da top çevirebilse Hayri Beşer ki omzuyla yapmış vuruşu istediği gibi de vuramamış. Top Muleka'ya gelse evet. Çok tehlikeli olabilirdi.
0: Kesinlikle çok kolay bir pozisyonda Muleka değerlendirirdi o topu.
1: Bu arada çok iyi çıktı Konya Spor. Deniz'den savunma arkasında Onana kalesini terk etti ve kritik bir müdahale Andre Onana'dan iki pasla bir anda Uğurcan karşı karşıya kalabilirdi. Şimdi Muhammed Salah, Salah çaprazda Salah vuruşu avutluyor. Onur Coşkun Ses biraz açısını kaybetti Muhammed Salah. Burada onu açıyor. Evet. Kafayla
0: aslında
1: aşırdı.
0: Salah o vuruşu yapmaz bence ama yani top atabileceği kimse yok orada. Vuruş yapmaktan başka hani tutsa
1: evet,
0: rakibini
1: kaldı.
0: Evet tutsa dönse demek ki o şeyde hissetmiyor kendini.
1: Geriden gelen bir destek de yoktu.
0: Hem destek yok hem kendisini çok güçlü hissetse mesela Salah orada topa basar rakibi eksiltir çok rahatlıkla rakibini. Hani sen topa basarsın.
1: Çünkü açıyı kaybetmişti aslında.
0: Tabii yani bastığın zaman rakibini kaydırırsın öne ve daha net bir pozisyona girerdi. Ya ben oradan şeyi anlayabiliyorum yani.
1: Acaba korneri mi almak istedi?
0: Formda değil. Ona gücü yok. Yani oradan vurayım dedi. Şansımı deneyeyim dedi.
1: Aslında ilk yarıya yine çok benzer bir oyun anlayışı. Konyaspor biraz daha geride bekleyip geçiş oyunu arıyor.
0: Böyle olması çok normal.
1: Golü derken bulduktan sonra özellikle bu anlayışı iyice benimsedi Konyasporlu oyuncular.
0: Ama ne izliyoruz? Karşılıklı top kayıpları,
1: çok,
0: işte orta saha mücadelesi.
1: Çok basit top kayıpları yapıyor iki takım da gerçekten.
0: Evet, yani Trabzonspor Konyaspor'u sahasına hapsedebiliyor mu? Hayır. Sete yerleşebiliyor mu? Hayır. Ya bu gidişat içerisinde işte bazı sekanslarda etkili olan taraf yine skor üretebilir. Ya Trabzonspor skor üretebilir. Her zaman olabilir bu ama şu anda öyle bir görüntüsü de yok Trabzonspor'un.
1: Biraz

0: Her geçen dakika tabii ki tansiyon artabiliyor maçta da. İtirazlar artmaya başladı.
1: Evet.
0: Şimdi Fabinho solda, Aral istediği toplardan birisini aldı. Aral ceza sahasına doğru, Ozan ayak koydu Konyaspor savunması. Aral şimdi bıraktı topu. Kornere çıkıyor.
1: Oyuncular hakemle çok fazla oynuyorlar.
0: Ve yani vücut dilleri, yani özür diliyorum ama hiç iyi değil yani itiraz ederken ki yani hakeme herhalde olan üslupları, bakışları, vücut dilleri.
1: Hakemi tecrübesiz yeni gördükleri için evet, böyle biraz bilemiyorum.
0: Otorite kurmaya çalışıyor gibi futbolcular sahada ama bu arada Fabinho bir vuruş, top direkten döndü. Aral vuruşu üstten avuta gidiyor. Trabzonspor bu kez de direğe takılıyor. Fabinho kornerde Muçi yaptı ortayı. Fabinho çok iyi yükseldi. Çok da iyi bir vuruş. Top direkten geri geldi. Dönen topa Aral vurdu. Çerçeveyi bulamadı Aral. Gole yaklaşıyor Trabzonspor.
1: Böyle çataldan dönmüş denir ya.
0: Top çok iyi noktaya gitti. Fabinho'nun kafa vuruşunda direkt gole izin vermiyor. Kaleci. Özellikle böyle maçlarda duran toplar da tabii çok önemli.
1: Trabzonspor çok gol buluyor böyle. Yani stoperler de mesela Vivu, Atasavić. Onaçu'yu yasaklı bölge ilan ettiği için Konyaspor savunması, top bir türlü Onaçu'ya gelmiyor.
0: Trabzonspor aslında kendi standartlarının çok altında bir maç oynamasına rağmen hala maçın içinde.
1: Ya maçın içinde ve işte direkten döndü top aslında, evet. Çok da doğru bir oyuncuya geldi direkten döndükten sonra Aral'la. Kaleyle 5 metre filandır mesafe. Aral topun altına girdi mesela. Orada daha soğukkanlı bir duruş sergilese golü yapabilirdi.
0: Aral yaptı ortayı. Yine uzaklaştırıyor Konyaspor savunması. Şimdi Vivo, ondan
1: Savic. Şimdi Trabzonspor
0: Savic,
1: evet, baskıyı kurdu.
0: Onana hariç tüm hatlarıyla rakip yarı sahada Konyasporlu oyuncular da iyice geriye yaslanmış durumdalar. Baskıyı biraz daha arttırdı Trabzonspor bu bölümde. Sadece Onana
1: işte üçgenleri iyi yapamıyor. Genelde işte Trabzonsporlu oyuncular, ön taraftaki oyuncular bir rakibin kucağında oynuyor tabir caizse. Orada da işte hani atılan paslar, rakibin ön alması veya vücut hamlesi, vücudunu kullanması neticesinde bozuyor Trabzonspor'un ön tarafını.
0: Nasıl Polonaccio hiç oyunda değil.
1: Yani Onaçu'nun oyunda olmasının şu,
0: ya topun olduğu şöyle, noktalardan ve aksiyonlardan çok kopuk bir görüntüsü var. Yani takım arkadaşlarına bağlantı kuramıyor oyun içerisinde. Kenar ortalarda çok fazla yani o tehlikeli olabilecek noktada da iyi değil. Hani bırakalım topla buluşmayı.
1: Ya biraz gene, böyle bir ya da iki kişinin arasında ona.
0: Evet, oyundan çok kopuk bir görüntüsü var Onaçu'nun. Geçen hafta biraz bir performansı, acaba Onaçu tekrar kendi formunu, performansını yakalıyor mu dedirtmişti ama bugünkü görüntüsü çok iyi değil. Bu arada Aral Şimşir sarı kart görüyor Trabzonspor'da. Ozan Tufan kenara geldi. Oyuna giren ismi hemen paylaşacağım. Sidney Lopez Cabral. Nasıl bir formasyon görürüz?
1: Yani
0: orta sahada mı acaba Cabral'ı?
1: Belki öyle mi deneyecek, bakalım. Şimdi
0: Ozan Tufan'ın yerine Sidney Lopez Cabral oyuna girdi. Trabzonspor'da 58. dakikada ilk değişiklik geldi Hüseyin Çimşir'den. Ozan da günün çok etkili olamayan isimlerinden birisiydi Trabzonspor'da. Evet.
1: Trabzonspor sol taraftan Aral'la gelmek istiyor ama Konyasporlu stoperlerinin
0: Mustafa'yı mı acaba merkeze çekti hoca?
1: O da olabilir. Mustafa merkezde oynayabilir.
0: Şu an Cabral Mustafa şu anda

0: bek gibi.
1: Şu Mustafa mı acaba?
0: Evet, faul yapan ve sarı kart gören Mustafa Eskellaç oldu.
1: Mustafa Eskellaç'a yapılmadı mı sarı kart? Mustafa mı kart gördü?
0: Ben kart Mustafa'ya çıktı gibi gördüm ama... Ha. Mustafa'ya çıkmış.
1: Evet, Mustafa, tamam.
0: Mustafa'nın Melih'e yapmış olduğu müdahale. Sarı kart görüyor Mustafa Eskellaç.
1: Mustafa merkeze geçmiş
0: olabilir. Kabral girdikten sonra da sanki merkezde göreceğiz daha çok Mustafa'yı.
1: Çabuk bir oyuncu. İşte geçtiğimiz sezonki merkezin özelliği neydi? Hem Falcorelli hem de Olay'ı. Bunlar çabuk oyuncular.
0: Merkezde şu an Mustafa'ya çok ihtiyacı var mı Trabzonspor'un? Biraz daha risk alması gerekmez mi acaba? Burada Kabral'la birlikte bir başka hamle daha yapılıp acaba?
1: Şimdi Kabral da aslında
0: ön tarafa işte ofansif, ne bileyim, Umut olabilir, Francolini olabilir.
1: Olabilir, Francolini daha sonra düşünür. Ofansif bir oyuncu Kabral da. Yani Mustafa da ofansif bir oyuncu. Yani takımın sahadaki ofansif görüntüsünden bir şey eksilmedi. Mustafa çabuk. Belki merkezdeki işte rakip takım geçişleri çok kolay yapıyor. Mustafa'nın çabukluğundan faydalanmak istiyor olabilir. Ya benim de hep kafamdaki denemelerden bir tanesidir. Mustafa acaba merkezde olabilir mi? Ya bence olur ama formsuz. Mustafa da formsuz. Burada
0: takım
1: mesela
0: da
1: bak,
0: formsuz.
1: Takım işte ben bakıyorum geçtiğimiz sezonun üzerinde form düzeyi olarak hani takım oyununu bir kenara bırak. Bireysel performansları ele aldığımızda öyle bir oyuncu yok.
0: Trabzonspor 8 şut attı bugün. Dakika 60 bu arada.
1: Kaleyi
0: henüz isabetli bir şutu yok.
1: Demek ki isabetli şut yok. Bazen,
0: yani bazen takımlarda...
1: Bazen ilk isabetli şutunuz golü.
0: Tabii. Bolda bu ihtimaller de var. Şimdi Muhammed Salah onu açıyor şöyle bir baktı ama onu açıyor yine markaj altındaydı. Şimdi döndü geriye Stefan Savic solda. Aral yine çizgide topla buluşan oyuncu. Aral rakibi Uğurcan'ın baskısı vardı. Bir orta Muçi bu kez kafayı vuruyor. Bahadır için kolay bir top oldu. Bahadır hemen uzun gönderdi. Muneka'ya doğru. Vivu Muneka Onana terk etti kalesini. Top Onana'ya kadar geliyor. Bir kaleciden diğer kaleciye giden uzun bir top Bahadır'dan.
1: Onana çok tecrübeli ya. Daha önce de bir pozisyon vardı. Bu o kadar zor değildi de.
0: Kaleyi terk ettiği pozisyon değil mi?
1: Çok evet. Çabuk.
0: Orada Uğurcan bindirme
1: yani sanki
0: yapmıştı.
1: Sanki Uğurcan daha avantajlı gibi gördüm ilk başta ama Onana o kadar rahat topa sahip
0: ve risk de aldı bu arada. Orada evet. Biliyorsunuz o müdahalede biraz gecikseniz
1: o riske yapabiliyor.
0: Yani kırmızı kart ya da penaltıya kadar daha gidebilecek bir risk. Sidney Lopez Cabral şimdi sol kanatta topla buluştu. Lopez Cabral, Deniz geldi karşısına. Top Cabral'da. Cabral, Deniz'in baskısı. Top Deniz'de. Deniz topu saklamaya çalışıyor. Yerde kaldı. Ve serbest vurur.
1: Faul'ü aldı.
0: Evet, Deniz tam anlamıyla faul'ü aldı. Muçi'nin kafa vuruşu. Aslında fena bir noktada topla buluşmadı. Aral yine en iyi yaptığı işlerden birisiydi. O ortayı yaptı. İşte ona açıyor bu ortalarda sanki topla buluşturmak gerekiyor ama hiç buluşamadı şu ana kadar.
1: Top Muçi'ye gitti. Biraz daha arkaya yaptı ortayı çünkü. Yani bunları denemesi lazım işte. Yalnız stoperlerin yüzünü kendi kalelerine döndürerek koşturursan, bu ortaları yaparsan, yani çizgiye yürüyen ters ayakta değil de daha etkili de olabilir. Onu da Pina yapıyor. İşte Aral genelde sağ ayağını kullandığı için ters ayağıyla ortaya yapıyor oradan.
0: Sağına çekip
1: yapıyor. Bu defa stoperler topa yüzü dönük daha doğru pozisyon alma imkanına sahip bir şekilde.
0: Evet, biraz daha dışı doğruyu.
1: Tabii. Ama etkili yapıyor. Şimdi geçen hafta o şekilde golü attırdı şeye.
0: Kaleden biraz daha uzak aslında buluşmuş oluyor.
1: Tabii.
0: Takım arkadaşları da bu ortayla. Ya dakika 63, 1-0 üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Beraberlik arayışı var Bordo Mavilerin. Şimdi Salah uzun gönderdi. Salah'tan iyi pas. Aral topla buluştu. Aral. Uğurcan var karşısında. Aral Şimşir döndü geriye. Lopez Cabral yerleşti Trabzonspor. Rakip kaleye. Cabral ortası. Ryan Baniya bu kez karşıladı. Top yine Lopez Cabral'da. Bu kez Aral'ı gördü Cabral tek pasla. Yeniden Cabral-Aral paslaşması. Muçi merkezde, Fabinho müsaitti. Fabinho topu aldı şimdi.

0: Fabinho Muçi'ye doğru kritik bir müdahale Yevtoviç'ten ve korner işaret ediyor. Onur Coşkun ses. Trabzonspor biraz daha baskıyı arttırdı.
1: Evet yani. Ya organize bir girişimdi. Fabinho'nun oradaki şeyi denemesi çok etkileyiciydi görüşü. Konyaspor savunmasından son anda müdahale gelmese Muçi çok rahat bir şekilde topla buluşup önünü boşaltıp iyi bir vuruş yapabilirdi.
0: 65. dakika köşe vuruşu kullanıyor. Trabzonspor orta geldi. Uğurcan karşıladı. Sağ kanada açılan top Salah. Salah'tan bekletmeden hemen bir orta daha. Top Mustafa'da kaldı şimdi. Hata sürüyor Trabzonspor'un. Yine Muçi. Muçi yaptı ortasına ayak koyan Deniz. Havalanan top Yevtoviç karşıladı. Cabral topu kazanıyor rakibinden ve en geride Wagner Pina'yı gördü şimdi. Pina bir kez daha Cabral. Cabral'a baskı var.
1: Cabral bir hareketlilik getirdi.
0: Evet.
1: Ya, Trabzonspor işte Aral'la önlü arkalı oynuyorlar. Aral'ın arkasında oynuyor ama orada birlikte o alanı iyi kullanıyorlar şu anda.
0: Fabinho döndü solda. Sidney Lopez Cabral çizgide. Aral yine müsait. Aral'ı gördü Cabral. Ona yaklaşan Fabinho vardı. Aral'dan şık pas yine Cabral'a. Cabral yaptı ortasını. Karşılıyor Ryan Bani ama onu açıyor. Yine topun aslında geldiği noktaya çok uzak.
1: Ama şu var yani çok uzak mesafeli ortalar yapılıyor. Yani orada savunmanın yerleşmesi, ya onu açıyor boş bırakması mümkün değil. Biraz mesela o ceza sahası 18 dediğimiz.
0: Şimdi savunma arkasına uzun bir pas. Wagner Pina. Pina yaptı ortasını. Kritik müdahale fakat öncesinde offside bayrağı havada. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir reklam arası ardından devam edeceğiz.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: 5. hafta heyecanı Trendyol Süper Lig'de sürüyor. Artık yavaş yavaş karşılaşmalarda son bölüme girmek üzereyiz. Saat 20 seansında başlayan iki karşılaşmada artık son çeyreğe doğru ilerliyoruz. Trabzonspor'un baskısı var. Saviolo ortası Deniz'den döndü. Şimdi Fabinho, Lopez, Cabral. Cabral Savic'e döndü. Bu arada biz reklam arasındayken iki değişiklik birden yaptı Hüseyin Hoca. Fran Coutinho ile birlikte Noah Saviolo oyuna girdi. Muçi ve Aral oyundan çıktı Trabzonspor'da. Şu ana kadar 3 hamle yaptı. Alanyaspor beraberliği yakalıyor. Göztepe karşısında durum 2-2 oldu. Alanya'da gollü bir akşam. Skorda denge var. Alanyaspor 2 Göztepe 2, dakika 75. Vivu çizgide Muhammed Salah. Salah. Fran Coutinho. Salah. Muhammed Salah sürüklüyor. Salah ters kanatta Saviolo'yu düşündü. Topu alıyor şimdi Saviolo. Bindirme yapan isim Lopez Cabral. Cabral ortası, yine ayak koydu Deniz. Acaba sağına çekmeden mi o ortayı yapmalıydı tabii Cabral?
2: Tabii. Yani o biraz ortadan ziyade şut girişimi gibi geldi.
1: Aslında her iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Şimdi Cabral. Cabral kaleye baktı. Cabral vurdu top yanağlarda. Dünya Kupası'nda Arjantin'e inanılmaz bir gol atmıştı. Sağ ayağıyla Lopez Cabral bir anda Trabzonspor tribünleri de, deplasman tribünü de gol diye ayağa kalktı.
2: Evet, çok iyi vuruş.
1: Cabral'ın vuruşu, top yanağlarda kalıyor. Gole çok yaklaştı yine Trabzonspor. Beraberlik arayışı sürüyor Bordo Mavili ekibin. Haftaya 7 puanla girmişti Trabzonspor ve milli ara öncesi önümüzdeki hafta Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor. Deniz oyundan çıktı. Anzuan oyunda Konyaspor'da. İkinci değişiklik. İlk değişiklik, özür diliyorum. İlhan Palut'un ilk hamlesi oldu. Deniz'in yerine Anzuan'a biraz daha savunma ağırlıklı bir ismi İlhan Hoca tercih ediyor.
2: Yani Konyaspor zaten çekildi şu süreçte.
1: Evet, topu rakibe iyice bıraktı.
2: Trabzonspor'un genelde savunmasını bile orta çizginin önünde görüyoruz hücumlarda. Sol tarafı ısrarla Trabzonspor kullanıyor. Mustafa merkeze çekildi. Orada Saviolo ile Cabral sol tarafı işliyorlar. Pina şu süreçte oyunun çok içerisinde olamıyor. Sağ tarafta, yani sağını Trabzonspor bu maçta çok az kullandı. Halbuki Onaçu'nun gollerinde genelde sağ tarafta Pina imzasını.
1: Noah Saviolo, Salah Trabzonspor'da şu ana kadarki belki en etkisiz maçlarından birisini oynuyor olabilir.
2: Salah, evet, Salah genelde şey.
1: Buna rağmen bu arada bir tane değerlendiremediği bir fırsat var.
2: Değerlendiremediği fırsat var. İkili oyunlara giriyor Salah, cevap alamıyor. Az önce girdi bir tane mesela.
1: Cabral iyi bir orta. Hiçbir takım arkadaşı yok, kimse dokunamadı. Onaçu ve Fran Coutinho, İki oyuncu da dokunamıyor. Cabral'dan yine etkili bir orta. Biraz sert. Ama hiçbir takım arkadaşı yok. Trabzonspor'da kulübede Umut Nayır var, Ali Habeşoğlu var, Metehan var, Melih var. Savunmada da Samet ve Cenk gibi isimler var. İki değişiklik hakkı daha var Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in.
2: Ya burada bir üçüncü forvet sokar mı zannetmiyorum yani onu açık bir dışarı
1: aldı. Peki Trabzonspor'un maçın başından bu yana bu görüntüsü teknik direktör arayışlarını biraz daha hızlandırır mı hafta içerisinde özellikle?
2: Hızlandırabilir yani, Hüseyin Hoca açısından iyi bir sınav olmuyor. Tabii bunun
1: Gençler Birliği maçında çok iyi başlamıştı aslında hoca.
2: Yani tabii hoca üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru olur, o da var şimdi hoca.
1: Hocaya da tabii ki haksızlık yapmak istemiyorum ama hani sadece şu an sesli düşünüyorum. Acaba yönetim kanadında kafalarda bir soru işareti oluşmuş mudur ya da bilmiyorum. Belki de güvenmeye devam edecekler Hüseyin Hoca'ya. Bunu sanki biraz daha zamanla göreceğiz.
2: Yani bu maçın sonucu, sonuç kadar oyun, hatta oyun daha önemli bence. İkinci yarıda bir baskı var ama efektif bir baskı değil, sonuç getirecek. Galatasaray için bunlar çok belirleyici olur ama yani yönetim gittiği hocalardan, özellikle yabancı hocalardan istediği cevabı alabilse, Arda Turan ismi üzerinde çok duruldu. Zaten bir isim gelirdi ama Hüseyin Hoca her halükarda kulüpte kalacak.
1: Evet.
2: Sonunda çalışacak. Çok iyi vurdu.
1: Fabinho vurdu Bahadır. İki güzel hareket. Konya'da Fabinho sağına çekti uzaklardan. Çok sert vurdu Bahadır'dan. Müthiş bir kurtarış.
2: Bahadır temas etmesi çok zor.
1: Çok sert bir vuruş. Salah korneri kullandı. Yevtoviç yerde kaldı. Faul bekliyor. Konya sporlu oyuncular oyun devam etsin dedi Onur Coşkun Ses. Onana bu arada sekiyor ve kenara da bir değişiklik işareti oldu. Andre Onana'nın birazdan Trabzonspor zorunlu bir değişikliğe gidecek.
2: Yani Onana'da ciddi bir sorun olması ciddi sıkıntı.
1: Sezonun belki de şu ana kadarki en formda ismi Trabzonspor'da Onana. Saviola uzaklardan bu kez kaleyi yokluyor. Bahadır yine başarılı. Sağına uzandı ve topu kornere çeliyor. Bahadır bu dakikalarda
2: evet.
1: Arka arkaya kurtarışlar Konyaspor filebekçisi Bahadır'dan. Bir vuruş.
2: Fabinho'dan geldi. Saviola'dan geldi. Kabral zorluyor. Yani Trabzonspor sonradan giren oyuncular tabii Konyaspor'da çekildi ama Francolina'yı pek göremedik oyunun içerisinde.
1: Ön direkte Masuaku ortaya karşılıyor. Trabzonspor köşe vuruşu kullandı. Şimdi Mustafa'dan bir kez daha Kabral. Kabral orta arayışı Fabinho'ya döndü şimdi. Mustafa solda, Saviola var. Noah Saviola birebir. Anzuana var ama ayağından topu açtı Saviola ve top kaybı. Kare vuruşu kullanacak Konyaspor. Onana değişiklik istemişti az önce. Bir kez daha Trabzonspor teknik ekibiyle konuştu Andre Onana. Devam edecek mi, etmeyecek mi?
2: Bir milli maçta hiç unutmuyorum. Dünya Kupası da olabilir. Şenol Hoca teknik direktör. Dürüstü Reşber Kale'de üçlü şey yaptı. Değişiklik istedi hocadan. Şenol Hoca devam et dedi. Dinleme Dürüstü'yü değişiklik talebinden. Sonra Dürüstü devam etti. Hiçbir şey de olmadı. Şimdi o kare aklıma geldi de çok şaşırmıştım. Yani tabii Şenol Hoca da kaleci olduğu için onun hani sıkıntısının değişikliğe gidecek kadar olmadığını herhalde anladığı için.
1: Onana sarı kart gördü bu arada. Hala oyunda şu an Andre Onana, henüz değişiklik yapılmadı ve şu anki görüntüsü de devam edebilecekmiş gibi.
2: Onana çok sinirlendi.
1: Bu arada Uğurcan ve Muleka oyundan çıktı Konyaspor'da. Avaz Yem'le de Mustafa Muhammed oyuna dahil oldular. Mustafa Muhammed de bir dönem Galatasaray forması giymişti, Mısırlı oyuncu. Ardından Nantes'a transfer olmuştu. Fransa Lig 1'e

0: ve bu transfer döneminde Konyaspor kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'i kalan bölümde
1: yetenekli bir oyuncuydu.
0: Görev yapacak Noah Saviolo. Saviolo şimdi içeriye doğru hareketlendi. Francolinho çok kalabalık dönü, topu kaybediyor. Uzaklaştırdı Konyaspor savunması. Yine Onana'ya kadar geldi top. Artık Konyaspor takımı da oyunu kendi yarı sahasında kabullenmiş durumda. Mustafa Eskellaç, Vivo, Wagner, Pini hareketlenmişti, atmadı ona. Fabinho boşluk arıyor Trabzonspor. Wagner, Pina. Pina'dan Salah'a. Salah top onda. Melih baskı yaptı, topu kazandı Salah'tan ve rakibinden de sıyrıldı. Melih, Vivo topu kazanıyor Trabzonspor. Şimdi Mustafa bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan Wagner, Pina. Pina yaptı ortayı. Pina, Ryan Bania kafayla karşılıyor.
1: Çok etkili olabilir.
0: Sidney Lopez, Cabral atağa sürüyor Trabzonspor'un. Cabral ortası. Anzuana ayak koydu, ardından top taça çıkıyor. Sarı kart çıktı bu arada. Melih'e az önceki pozisyonda avantaja bırakmıştı. Burada Vivo'ya yaptığı müdahale biraz sert bir müdahale.
1: Doğru.
0: Sarı kart görüyor Melih İbrahimoğlu.
1: Ben Onana'ya niçin kart gösterdiğini anlamadım. Kim?
0: Ben de o kısmını tam olarak anlayamadım açıkçası. Şimdi Savic. Savic'den Vivo. Stoperleriyle önde Trabzonspor. Vivo yerden vurdu. Bahadır için kolay bir top oluyor. 86. dakikayı geride bırakmak üzereyiz artık Konya'da. Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yavaş yavaş son bölüme doğru giriyoruz. Konyaspor atakta. Dompe Pina'dan sıyrılma çabası, ortası, kale vuruşu diyor Onur Coşkun Ses. Toplu oynama oranları %29'a %71. Trabzonspor üstünlüğü var. Ama golü de erken bulduktan sonra Konyaspor topu neredeyse tamamen Trabzonspor'a bırakmıştı. Özellikle ikinci yarıda biraz daha oyunu kendi yarı sahasında kabullendi gibi.
1: Tam anlamıyla Trabzonspor'un ikinci yarıda pozisyonları var, oyun üstünlüğü var ama tabii çok efektif değil yine de. Yani üretim yeterli mi? Değil. Çok net pozisyonu yok. İşte kenarlara Konyaspor, Trabzonspor'u ısrarla yönlendiriyor. Oradan da şu ana kadar gelen ortaları savuşturmayı başardı Konyaspor'un stoperleri ya da savunmacıları. Onana'nın kafasıyla bu maçta top buluşmadı mesela. Onaçu.
0: Noah Saviolo. Şimdi Fabinho. Dakika 88. Francolinho'ya doğru Fabinho'dan. Francolinho topu oyun sahası içinde tutamadı.
1: Yani topu önce topa yönelseydi, mesela burada topu tutmaya yönelmek yerine
0: Topu takip. Sağ ayağıyla mesela.
1: Tabii yok, göğsüyle alsa rakip sırtında, oradan dönse tehlike olabilir, penaltı olabilir. İşte karar. Yani doğru kararı vermek de bazen tecrübeyle.
0: Form olarak da düşük ya olduğumuzda böyle tercihlerde
1: bir hareketliliği var. Oyuncuyu henüz
0: çok erken.
1: Ben yeterli görmedim, henüz erken onun için. Yani Trabzonspor'un istediği daha fazlası. Mesela diyelim tek. Tabii. Trabzonspor tek forvet oynayacaksa.
0: Pompe yaptı ortayı. Gol pozisyonu, tot vuramadı, yerde kaldı. Gözler Onur Coşkun Ses'e dönüyor. Pompe'nin ortası, arka direkte tot. Yerde kaldı. Bir penaltı itirazı oldu Konyasporlu oyuncuların. Cabral ve tot arasındaki mücadele burada biraz kendi ayağına takılmış gibi. Tot
1: yani
0: oyun da zaten yok. Hemen başladı.
1: Oradan bir şey çıkmaz.
0: Lopez, Cabral, Saviolo,

0: Normal bölümde artık son dakikanın içerisindeyiz Konya'da. Vivo, Muhammed Salah. Salah yaptı ortayı. Adil karşılıyor. Melih, Salah yine baskı yaptı. Salah sol ayağını aldı. Salah yerde kaldı. Serbest vuruş diyor Onur Coşkun Ses. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Avazyem Salah'a müdahalesi. 90. dakikada etkili bir noktadan serbest vuruş kazanıyor Trabzonspor. Salah.
1: Salah'ın çabukluğu. Orada ikinci topu aldı.
0: Evet, ortayı yaptı. Ve savunma karşıladı, döndü ve baskıyla topu kazanıp kazandı, bir de takımına serbest vuruş kazandı.
1: Rakip savunmanın bütün dengesi alt üst oldu. Yani o friki,
0: topun başında da bakıyorum.
1: Büyük ihtimalle o
0: Salah var. Ve Cabral var. Yanlış görmediysem eğer. Bahadır, Konyaspor filebekçisi barajı ayarlıyor. Konya'da kritik an, nefesler tutuldu. Salah ve Lopez Cabral topun başında. Trabzonspor'da iki oyuncu var.
1: Yani çok ideal bir nokta. Sol ayak plase için.
0: Kaleyi cepheden gören bir nokta.
1: Cepheden sayılır. Topu indirmek marifet burada. Yani topu indirebilirsen kaleye, kalenin üzerinden
0: gitmezse. Artı 3 geldi bu arada. Maçın sonuna eklenen kayıp süre 3 dakika oluyor Konya'da.
1: Artı 3 mü?
0: Evet.
1: Ya oyun hiç durmamış gibi o zaman. Hani oyuncu değişikliklerini falan hesap edersen.
0: Yani değişiklikler aslında yapıldı da iki takımda da. Yani. Yeah. İşaret geldi. Cabral vuruşu üstten avuta gidiyor. Sonuç almadı. Bu vuruştan Trabzonspor, Cabral istediği gibi vuruş yapamadı.
1: Evet. Hiç istedik.
0: Salah Cabral'a bıraktı. Moraller tabii ki bozuk Trabzonspor yedek kulübesinde de. Biz skorboardu noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim Ayrı Beşer.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli yorumlarınız için. Konya'da Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Skorboardun sonuna geldik. Yayınımız takım oyunuyla devam edecek. Hoşçakalın.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trabzonspor Konyaspor'un konuğu, 1-0 önde ev sahibi takım. Son anlar oynanıyor. Mücadelede Trabzonspor'un baskısı var. 3 dakikalık uzatma verilmişti. 90+2. dakika. Trabzonspor rakip kalede baskı kurdu ve bu baskı sonrası korner kazandı Bordo Maviller. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Trabzonspor. 90+3. dakikaya girmek üzereyiz. Muhammed Salah topun başında köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor adına. 1-0 önde Konyaspor. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanına gönderilen top bir müdahale geldi. Ceza alanı dışına gitti o top. Şimdi Pirayla yine atak tazeleyecek Trabzonspor. Sağ tarafa gönderilen hızlı bir top. Salah'ın yetişmesi mümkün değildi. Yetişemedi. O top out'a çıktı. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak ev sahibi Tüm Hasan Konyaspor. 2. dakikada golü bulmuştu. Yeşil Beyazlar Totun attığı golle 1-0 öne geçmişti ve 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Konyaspor'un topta, Trabzonspor yarı alanında Muleka bölgede baskı yapıyor. Sol taç çizgisine yakın bir noktadan, köşe direğine yakın bir noktadan top taca gitti. Konyaspor kullanacak taç atışını. Reşat Onur Coşkun Ses karşılaşmanın hakemi kronometresini kontrol etti. 90+3. dakikada dolmak üzere Konya'da Konyaspor Trabzonspor yarı alanında topa sahip olmak istiyor derken out'a giden top şimdi kale vuruşunu kullanacak. Andre Onana ile Trabzonspor dediğim anda son düdük çalıyor. 3 puan Tüm Hasan Konyaspor'un oluyor. Totun attığı golle ev sahibi takım 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sevgili seyirciler, Zeki Uzun, Nurkan ve Ulaş Özdemir stüdyomuzda. Birazdan Mustafa Çulcu da bizlerle birlikte olacak. Deplasmandan eli boş dönüyor Zeki Uzun, Nurkan. Trabzonspor Konyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hemen başlayalım sıcağı sıcağına değerlendirmelere. Birazdan Konya'ya da çevireceğiz kameralarımızı.
1: Maçın devre arası yayınında Ulaş Özdemir'i izledim. Çok doğru tespitler yaptı. Ve devamında da o tespitlere rağmen değişen bir şey olmadı. Ya Trabzonspor'da şunu sorgulamak lazım. Trabzonspor bana göre 15, hani içinden 4-5 tanesi hani hamle oyuncusu olabilir ama Trabzonspor gerçekten iyi transferler yaptı. 15 transfer yaptı. Bugün bakıyorsun 3 tanesi oynuyor. Yani Salah zaten oynar. Aral Şimşir bana göre de oynar. Ama Fabinho henüz hazır değil. Gerçi etkili şutlar attı. Biri direkten döndü ama Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'da önce şu belirlenmeli. Hani teknik adam konusu değişecekse orada hızlı bir şekilde hamle alınmalıydı. Hüseyin Şimşir de hani camianın evladı. En azından hani devam edecek mi, kalacak mı onu da bilmesi lazımdı. Şu anda ya bu raddeden sonra şimdi burada işte Gençler Birliği maçını farklı kazandın. Hüseyin Şimşir'le olabilir mi? Orada söylenseydi hocaya ki biz hani en azından devre arasına kadar ya da seni bir süreliğine görmek istiyoruz deselerdi belki daha farklı şeyler olabilirdi ama ya Trabzonspor'un Fatih Tekke de bu yüzden gitti bana göre. Yani takım garip bir takım. Yani hoca ne kadar çalıştırırsa çalıştırırsın bazı oyuncular tembel oyuncular. Yani Fabinho mesela Suudi Arabistan'dan gelmiş tamam orada bir sürü maça çıkmış. İşte 150 bilmem kaç maç işte geçen yıl 41 maç falan deniyor ama bugün bakıyorsun ilk yarıda Ozan Tufan'la ikisi yürüyor. Ne savunmaya yardım ediyorlar ne orta hücuma yardım ediyorlar. Şimdi savunmanın tandemine bakıyorsun stoperlere. Yenilen golde önce Toto Fabinho takip ediyor ama eskortluk yapıyor. Sonra orada
0: Savic'in önünde vuruyor.
1: Tabii Savic hatalı zaten de Vivo'nun da hatası var.
0: Var.
1: Yani toplu halde hataları var. Kanatlar çok iyi çalışmıyor. İşte Cabral giriyor. Yani bir bakıyorsun Cabral oynamıyor. Sonra bakıyorsun Savio'lu yok. Yani oraların Trabzonspor aslında kanatları güçlendirdi ama kanatlarda kimin oynayacağına teknik adamın karar vermesi lazım. Mesela hani Aral iyi gerçekten çok iyi. Aral oynatıyorsan Ju'yu da oynatman lazım. Geçen yıl 58 gole katkı vermiş bu ikili Midtjylland'da iki oyuncu. Yani bu ikiliyi birlikte oynatırsan belki daha fazla verim alırsın. Şimdi Onacho Gençler Birliği maçında gol attı evet ama goller attı ama o maçta herkes gol attı. Yani ya, bu Onacho Trabzonspor'u bugün bu sezona kadar hep sırtladı. Ama bu sezonda Trabzonspor onu açıyor, sırtında taşıyor. Yani nereye kadar? İyi bir santrfor aldı. Trabzonspor tarihi bonservis ücretiyle Juve'yi aldı. Ben olsam artık başlarım. Yani onu açıyor ya, sabır sabır. Ya yürüyecek hali yok. Yani hiç çekilmiyor kötü onu açıyor. Yani illa ya kafasını atacaksın ya ayağını atacaksın topu. Çünkü hep rakibin arkasında duruyor. Eskisi gibi yükselmiyordu toplara. Ya bugün de çok kötüydü. Yani iyisi bambaşka onu açıyorsun ama kötüsü hiç çekilmiyor. Ortası yok bu oyuncunun.
0: Bir kişi eksik oynattı.
1: Bir kişi eksik oynattı. Şimdi orta saha Falcorelli gelene kadar Trabzonspor bu sancıyı yaşayacak. Yani hangi teknik adam olursa olsun bu sıkıntıyı yaşar. Çünkü sert durabilen, bağlantı yapabilen, orta sahada dik durabilen bir oyuncu. Bunu Ozan da yapamaz, Fabinho da yapamaz. Fabinho başka bir oyuncu. Fabinho bir star ama yanında bir hamal lazım. O hamal yok şu anda. O yüzden orada sıkıntı yaşıyor. Ama Trabzonspor takım halinde formsuz. Bugün bakıyorsun oyunun son bölümünde. İlk yarıda mesela Ulaş da söyledi bunu. Haklı. Ya Onan olmasa ne olacaktı? Ya bir pozisyon var. Konyasporlu oyuncu Deniz Sürüş topa vuruyor. Yaklaşık 40 metre sonra gidip Onan'dan dönüyor top. 40 metre sonra bir daha topa vuruyor. Ve kimse takip etmiyor. Ya bir oyuncu aynı dakikada iki kere golle burun buruna gelir mi? İki kere Trabzonspor kalesine şut atıyor. Hiçbir oyuncu reaksiyon göstermiyor. Yani savaşmıyor. Savaşmazsan zaten kazanamazsın. Ya sonra bakıyorsun ikinci yarı yine aynen bir aynı oyun devam ediyor. Yani Trabzonspor'da teknik adam bir yere kadar oyuncuların da bir gayret göstermesi lazım. Bugün ilk defa Salah'ı bu kadar etkisiz gördüm. Onun da enerjisi düşmüş. Yani takım halinde takım kötü oynayınca 34 yaşındaki Salah da bir yere kadar oynayabiliyor. Yapabileceğini yaptı ama çeviremediler. Konyaspor bu arada dersine iyi çalışmış. Çok iyi savunma yaptı. Son bölümde de Bahadır'ı geçemediler. Yani çalışan, bak puanı olmayan, şampiyonluğa yanan takımı durduruyor ve kazanabiliyor. Niye? Çok iyi savunma yaptılar. Muleka'ya bakıyorsun, ön tarafta çok etkili, savunmada çok etkili.
0: Çok Masuaku'ya bakıyorsun,
1: beğenilmeyen Masuaku son bölümde Salah'la nasıl mücadele etti? İyi oynadı. Deniz Türeç iyi oynadı. Yani hani sıradanlaşan oyuncuları bile savaşların içine sokarsan onlar seni sırtında taşıyabiliyor. O yüzden Trabzonspor'un en başta teknik adamdan ziyade hangi teknik adam gelirse gelsin fark etmeyecek çünkü. Oyuncuların aklını başına alıp savaşması lazım. Oyuncular hiç savaşmıyorlar. Hiç sorumluluk almıyorlar. Yani şu yenilgi belki bu şok olur Trabzonspor için. Çünkü Gençler Birliği maçından ne bir ders almışlar. Hani bundan sonra artık puan kaybetmek yok deyip şu Konyaspor maçını kazanıp Galatasaray maçına daha böyle neşeli, daha güçlü bir şekilde çıkalım demeleri lazımdı ama kazanacak maç oynamadı Trabzonspor.
0: Şimdi puan cetveli de ekranlara geldi. Konyaspor
2: ilk galibiyetini alıyor.
0: İlk galibiyetini alıyor. Yani 4 maçta galibiyeti yok, beraberliği yok. 3 gol atıp 8 gol yiyor Konyaspor. Trabzonspor karşısında daha 2. dakikada golü buluyor. Skoru da koruyor ve sahadan 3 puan alıyor. Puan kaybı Trabzonspor adına üzücü, Konyaspor adına sevindirici. İnşallah çıkışı olur Konyaspor'un da ligde. Konyaspor gibi futbol şehirlerinin Konya gibi olması lazım ama Trabzonspor niye bu kadar kötüydü? İşte Zeki Uzundurkan da açıklamaya çalıştı. Nereden başlamak lazım? Hocadan mı? Santrafor'dan mı? Orta sahadan mı? Defanstan mı? Bilemiyorum. Geçen hafta farklı kazanan Trabzonspor aynı 11'le de çıkmışken sahaya bu hafta niye böyle oynadı?
2: Çünkü geçen hafta Gençler Birliği sana alan bıraktı. Hı hı. Oraya işte Aral'la, Muçi'yle, Salah'la, Onaçu'yla girdin. Bu maçta Konya sana alan bırakmadı. Alan bırakmayınca da kaos çıktı ortaya. Ya ben şu normal halimle, yani 4 maçtır kazanamayan bir Konyaspor'un...
0: Geçen seneyi de sararsak 7 maçtır kazanamıyor Konyaspor'dan.
2: Evet. Bir de ya herhalde son 6 maçı da kazanamamış Trabzonspor Konya'da.
1: Evet.
2: Öyle de bir istatistiği var. Ben şu sade vatandaş Ulaş Özdemir halimle Konyaspor'un bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceğini bilirim. Ve bunu bildiğim için de hani bir klişe var ya futbolda, kazanan 11 bozulmaz. Ya kazanan 11 bozulmaz, iç sahada oynarsın o kazanan 11 ile. Ama deplasmanda senin başka bir oyun ortaya koyman lazım.
0: Ki Trabzonspor bu sezon 3 deplasmanda 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı.
2: Evet.
0: Sadece 1 puan kazandı.
2: Çünkü yani iç saha oyunuyla deplasman oyununu birbirinden ayırmak lazım. Ve Konya'nın bunu yapacağını ben adım gibi biliyordum. Ve İlhan Palut'un da bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceğini de biliyordum. Ama Hüseyin Hoca'nın neden bunu bilemediğini anlamış değilim. Bu birinci nokta. İki, ya ilk 30 dakika Konya sana sahada alan bırakmadı. Bak, birebir bastı herkese. Bütün pas bağlantılarını kesti ve sen gidemiyorsun. Ya bu gidememenin sebepleri belli. Tamam. Belli yani, görüyorum ben. Bunlardan en temeli Onaçu. İkincisi Savic. Ya üçüncüsü de sen Fabinho ile Ozan'ı orada bırakmışsın. Zaten herkes oraya doğru basıyor sana. Ve oradan da bir çıkış yapamıyorsun. Geriden de oyun kıramıyorsun. Dikine pas atamıyorsun. Çünkü kapatmış her tarafı Konya. Böyle bir kaos var. 30 dakika onu izledik. Belki Konya 2-3'ü bulacaktı ona anı olmasaydı. Ve ilk yarı 3-0 yenik kapatacaktın. Neyi göremediniz? Ya ikinci yarıda aynı 11'le çıktın yani. Anlatabildim mi? Ya bu Onaçu'nun dışarıya alınamaz diye bir maddesi mi var? Ya da Savic'in sürekli burada oynamasına dair bir madde mi var kardeşim? Çıkart ikisini. Ve sen bu ikisini çıkartmadın. Yani çünkü hareket edemiyorsun. Ön alanda senin bir tane hareketli oyuncun var. Aral. Onunla çözüm bulmaya çalışıyorsun. Salah yani kendi bulunduğu yerden daha çok forvet arkası gibi oynatıyorsun. Orada Pina ile beraber

0: yüzden zaten delemiyorsun Konya'yı. Kanatlardan sürekli uzun ortalar yapıyorsun. Bu olmaz. Trabzonspor gibi bir takım iç sahada başka, deplasmanda başka bir oyun ortaya koymak zorundasın. Anlatabildim mi? Bak, Konya sana alan bırakmayınca çözüm üretemedin. Ya Muçi, tamam, ben geçen sezon Trabzonspor'a birçok maçlar kazandırdı, bir şey söylemiyorum ama Trabzonspor'un 10 numarası Muçi olmaz. Bak, olmaz. Senin Trabzonspor'un hücum aklı var mıydı abi sahada? Yarın yazdım, yazımın başlığı
1: bir
0: şey.
1: Bir de Salah'la aynı bölgede oynadılar. Nerede oynadıkları belli değil.
0: Karma bir karışık
1: oldu.
0: Bir düzen
1: Turbo
0: var.
1: Oldu orası.
0: Yarın, yarınki başlık şu benim takvimdeki yazı. Hücumcu çok, hücum aklı yok abi. Trabzonspor'un hücum aklı kimdi sahada?
2: Doğru.
0: Hiç kimse. Bak, Melih İbrahimoğlu'nu gördünüz değil mi bugün? Konya'nın en iyilerinden bir tanesiydi. 50 defa söyledim ki, ya bak, Melih İbrahimoğlu gibi bir çocuk var, alın bu çocuğu. Melih Kabasakal'ı gittiniz, aldınız Fatih Hocam. Orada senin büyük hatan var.
3: Melihleri mi karıştırdılar hocam?
0: İşte orada onu diyorum. Melihleri karıştırdın. Melih İbrahimoğlu'nu alman lazımdı. Fabinho'yu alıyorsan yanına Folcarelli tarzı bir adam alman lazımdı. Olayı gönderiyorsan o profile yakın bir 8 alman lazımdı. Şimdi bunları almayıp iki orta sahayla çıkarsan seni her rakip cezalandırır. Söyledim de bunu. Bak, konferans ligi başlayacak. Aynı şeyi yaşayacağız. Ha, Folcarelli ve Batagov'un döndüğü denklemde Trabzonspor yaparlar. Bu sorunların birçoğunu yaşamayacaktır muhtemelen ama devre arası oraya mutlaka bir oyun aklı lazım. İyi bir 8 olması lazım. Ya da 10, neyse. Ya 8,5 milyon euro verip Muçi'yi aldınız. 5-6 milyon euroya oraya iyi bir 8 numara alabilirdiniz. Yapmayın. Yani burada ben Sayın Başkan'a da bir şey demiyorum. Nihayetinde bu oyuncuların tercih edilmesinde yani hocanın faktörü daha fazladır. Daha fazladır. Şimdi bak, Salah'ı almışsın Cüneyt. Salahlı
2: dünya bir çapında bir yıldız aldın.
0: Dünya çapında bir yıldızı getirdiğin zaman bu kadroya yapacağın her şey göze batar. Hı hı. Bak, her şeyin göze batıyor ve seni dünya izliyor. Salah olduğu için izliyor.
1: Doğru.
0: Anlatabildim mi? Bugün gidiyorsun 5-0 yeniyorsun. Geliyorsun Konya'da deplasmanda aynı 11 ile beraber hiçbir çözüm üretemeden Trabzonspor'un bana söyle de Zeki abi, duran topun dışında gol atma beklentisi verdi mi sana?
1: Yok. Sabaha kadar oynasa Trabzonspor maçı kazanamazdı bu şekilde.
0: Çünkü İlhan Palut iyi çalıştı, evet, sana. Bunu da bir çıkış maçı olarak gördü, evet. Ve İlhan Palut her istediğini yaptırttı Trabzonspor'a. Yani sen Trabzonspor olarak istediğin oyunu oynayamadın. Çünkü Konyaspor'un hocası sana istediği oyunu oynattı. Final cümlemde bu olsun.
2: Mustafa Hocam.
3: Efendim.
2: Ligde 5. hafta lider şu anda maç fazlasıyla Beşiktaş, fark 5. Yarın Galatasaray kazanırsa 6 ve bütçeli bir takım kurdu Trabzonspor. Bunu da unutmadan değerlendirmek lazım. Yani bugünkü ilk 11 değeri 93 milyon 600 bin euro. Konyaspor'un ilk galibiyetini aldı 5. haftada 20 milyon 900 bin euro. Bu bile çok şeyi anlatıyor.
3: 4 aslında. Katı, 5 katı fark var. Şimdi Trabzonspor'da bazı şeyler iyi gitmiyor. Bunu açık açık görüyoruz. Salah'la bir kere çıtayı çok yükseldi. Müthiş yükseldi. Tabii. Sınırları zaten aşmış bir Trabzonspor vardı. Bu sefer dünya coğrafyasına yayılmış bir Trabzonspor oldu. Baktığınız zaman izlenen, takip edilen. Dolayısıyla böyle bir takımın da kaybettiği puanlar veya kötü oyunu herkes sorgular, yargılar. Onun için Trabzonspor'un kötü olma gibi lüksü yok. Herkes hoca olabilir. Herkes eğitimini almış olabilir. Ancak strateji geliştiren, oyun okuyan, oyuna doğru hamleleri yaparak oyunun gelişmesine sağlayan ve sonuç alan teknik adam bir başka. O yüzden Trabzonspor'un acilen bu yıldızları muhafaza edecek, bu yıldızları oynatabilecek ve Trabzonspor'u gerçek kimliğine dönüştürecek marka bir hocaya ihtiyaç olduğu gerçek. Konyaspor bu akşam tebrik ediyoruz. Aynen sizlerin de ifade ettiği gibi kendi oyun felsefesini kabul ettirdi. Bir kere Trabzonspor yan ortalarla Onaçı'yı topla buluşturabilmek için ilk yarıda yapmaya çalıştığı ortalarda stoperler çıktı, hepsini topladı. İkinci yarı yine aynısında devam ediyorsun. Bir oyun şeklinin değişmesi lazım. Evet, ikinci yarıda Hüseyin Hoca bazı hamleler yaptı. Doğruydu çünkü.

0: silik kalan oyuncular vardı sahada, yer değişikliği yaptı. Fakat sonuca gidemedi. Çünkü doğaçlama oynayan bir Trabzonspor var. Oyun felsefesinden öte doğaçlama oynuyor. O anda kim neyi yapıyor onun peşinde koşuyorlar. Halbuki bir Trabzonspor'un böyle yıldız oyuncuları, Salah gibi yıldız oyuncuya sahip olan Trabzonspor'un bir oyun aklı, oyun felsefesi olması lazım. Bunu göremiyoruz. Sahanın içerisinde Muçi kiralıkken daha güzel oynuyordu. Trabzonspor'un maçı olduktan sonra Muçi'yi ara ki bulasın. Nerede o Muçi? Geçen sene hatırlayın.
1: Bonservis alındıktan sonra.
0: Geçen sene hatırlayın. Bonservis alındı. Kayboldu. Muçi yok bu sene. Ama geçen sene fevkalade bir Muçi vardı. Nerede o Muçi? Yok.
2: Muçi de oyunun bütününde yok.
0: O yüzden söylüyorum yani.
2: Hep
0: yok.
2: Öyle bir yerde çıkıyordu sahneye.
0: O da yok şimdi.
2: Alıyordu maçı
0: şimdi
2: sana.
0: Şimdi o da yok ama. İşte baktığın zaman o da yok.
3: Yani aslında yani yine aynı Muçi olabilir ama orta saha sıkıntı yani. Ligin en kötü orta sahalarından biri Trabzonspor'un. Yani Ozan Tufan bugün Süper Lig'de kaç takımda oynayabilir? Fabinho'ya bakıyorsun hazır değil. Tamam etkili şutlar atıyor, bir müthiş kariyeri var ama yani şu anda yani hazır değil. Çok ağır oyuncular. Çok yumuşak kalıyor orta saha.
2: Fabinho'yu alıyorsan yanına Folcarelli.
3: Ha, Folcarelli olsa sıkıntı olmaz. Tabii.
2: Bak, şu işte anda olmadığı için. Işte. Bir de önüne hareketli bir adam koyacaksın.
3: Şu an elinde yok.
2: Yani Fabinho ile Muçi arasındaki mesafe 40 metre. Yani.
3: Tabii. İşte oyunun boyunu daraltamadılar. Oyun son bölümde kadar, biraz daralttılar.
0: Az önce ne dediniz siz? Deniz Türünç vurdu. 40 metre koştu geldi. Bir daha
3: 40
0: vurdu.
3: 40 metre değil ama bir 20-25 metre neyse, koştu yani. Aynı yerden evet. Gidip bir daha vurdu.
0: 40 olmasa kimse, 20 var.
3: Ne yapıyor bu adam demedi. Ha,
0: kimse
3: yani,
0: vurdurmaz bunu değil mi?
3: Tabii, ama vurdu. Çok dramatik yani. Trabzonspor'un halini gösteriyor.
0: Koyun Spor'a da bakarsak bir Tribülansun bir girdabın içindeydi. Bu maç onlar için çıkış maçıydı. Ve çok iyi organize olmuşlar. Kaymaları çok iyi yaptılar. Salah ilk 25 dakikada topla buluşamadı. O kadar bastılar ki.
2: Çok iyi kapattılar hocam.
0: Kapattılar.
2: Ya. İnanılmaz.
0: Şimdi kanatlardan da ortalarda stoperler topluyor. Nasıl olacak bu oyun o zaman? Bu kaymalarla pas bağlantısını kestiğin zaman Trabzonspor'un zaten kısır bir oyun aklıyla devam ediyor, üretmiyor. Onlar için çok silik kalıyor. Nerede geçen haftaki takım Gençler Birliği karşısında? Ha, Gençler Birliği'ne oranla Konyaspor daha sert, daha sıkı bir takım. Puansız olduğuna bakmayın Konyaspor'un.
2: Aslında iyi oynadılar da.
0: İyi takım.
2: Kaybettikleri tabii, maçlarda. Yani.
0: Baktığın çok zaman oyuna var. Ve oyunculara bireysel baktığın zaman hakikaten sıkı bir takım. Ve bu akşam da bunu gösterdi. Ama Trabzonspor aşamadı bunu. Ve çok sakindi. Dikkat edin, Konyaspor hiç telaş yapmadı oynadı. İstediği oyunu sahaya yansıttı. Sabırla ve telaşla oynadı Trabzonspor. İkinci yarı zaten yaslandı Konya 1-0 korumak için. Ondan sonraki süreçte de Trabzon doldur boşalt da gitti. Yapacak bir şey yok.
1: Ya hocam, şöyle. Muçi dediniz bu arada. Muçi'nin istatistikleri ekranda. Kilit pas 1. 2 şutu var. 1'i isabet etti. Rakip cezası da 5 kez topla buluşmuş. 2 kez ikili mücadeleye girmiş. Onların da 1'ini
2: bak,
1: kazanmış.
2: Kilit pas 1. Evet, şimdi sen Trabzonspor'un 10 numara pozisyonunda oynattığın oyuncunun şu maçta kilit pası 1 olur mu ya? Evet.
0: Olmaz. Olmaz.
2: Olur mu ya?
1: Wolbeck'ten size 0-15 şimdi Berkay söyledi.
2: Ya, tamam işte onu söylüyorum.
0: Aynen. Şefet.
2: Burada şimdi hani yani ya kusura bakmasınlar hani hepsini seviyorum da ya Trabzonspor'u daha çok seviyoruz yani. Ya Fatih Hocam Muçi'yi niye aldırtıyorsun ya? Bu mu yani Trabzonspor'un 10 numarası bu muydu? 8,5 milyon euro bonservis parası niye ödendi Muçi'ye yani? Ne gerek vardı? Başka bir profil alınabilirdi çok rahatlıkla.
1: Ama onu taraftar da istedi.
3: Taraftar
1: Fatih Hoca'ya
2: dostum,
1: yıkmayalım bu
2: futbolda yani. Duygusallığa yer yok. Fatih Hoca da duygusal bir insan. Ben bir şey demiyorum.
1: Muçi alınmasa hem Fatih Hoca hem başkan eleştirilecekti.
2: Ya eleştirilebilir ama diyorum bak futbolun kendine dair gerçekleri var. Bu oyunun da bir hani adabı, muhaşereti var. Olmaz. Muçi bir on numara değil. Trabzonspor'un oyun aklı olamaz. Buraya öyle bir profil lazımdı. O profilin parası Muçi'ye harcandı. Gereksizdi bence. E ne oldu şimdi sen? Ne yaptın oyunun son bölümlerinde? Ne yaptın? Yaptığın tek şey şuydu. Yani kapanan Konya da anahtarı açacak bir çözüm bulmak yerine kapının önüne yığdın adamları. Ya yığdın da ne oldu? Ana açamıyorsun. Sana bu kilitleri açacak adam lazım. Bak kilit pası bir adamın. Bak orada yazıyor istatistiklerde.
1: Şimdi Mustafa Hocam'a hakemi ilerleyen dakikalarda soracağız ama genel anlamda soracağım. Bir de VAR hakemini tanıdınız mı?
2: Yok kim?
1: Mateyuk. Nereden hatırlıyorsunuz Mateyuk'u?
0: Hatırlamaz ki. Ferencvaros maçını
1: hatırlıyor. Ferencvaros'un 4-0'lık maçı, o kırmızı kartla hakemin takdir haklarını ben anlatırken de söyledim. Katılan oldu, katılmayan oldu. Hep Ferencvaros'tan yana kullandığı maçta Orados'ta kim vardı biliyor musun? Mateyuk. Sen geçen haftalarda yine Ferencvaros maçının öncesinde bir maçı hakemin verilmesini eleştirmiştin ya.
2: Bu hangi şey ülkenin?
3: Sloven.
2: Yani yine Balkanlardan yani.
1: Evet.
2: Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası.
1: Ve 16. dakikada 10 kişi kaldın. Ferencvaros 4-0 yenildiğin, elendiğin, Avrupa Ligi'ne Balkan katılamadığın maçın
0: Baltık kenarlarında
1: var hakemi.
2: Şimdi ben mi konuşayım?
1: Bilmiyorum yani. Sen bu konularda hani daha önce eleştirmiştin ya, niye Macar takımıyla oynayacağız, Macar
2: ya bak,
1: var hakemi var diye. Bak. Bu defa da elenilen maçtaki Macar hakem var odasında. Enteresan geldi bana.
3: Bak şimdi
1: Mateci, merak ediyorum Mateci, yani.
0: Mateci, önce söyleyeyim, ondan sonra sen
2: söyle hocam.
0: Avrupa Ligi 42'de maç. Kupa elemelerde 19 maç. Şampiyonlar Ligi'nde maç. Dünya Kupası'nda maç. Baktığın zaman kariyerinde güzel maçlar var. Sonra var hakemliğine dönüyor. Son zamanlarda var da başarılı gözüktüğü için UEFA'da onu VAR'da değerlendiriyor.
2: Tamam.
0: 45 yaşında bir hakem.
2: Tamam. Şimdi
1: artılarını eksilerini pozisyonlarda konuşacağız.
2: Reşat Onur Coşkun Ses ilk defa büyük bir takımın maçını yönetiyor değil mi?
0: Galatasaray maçına çıktı daha önce. Sezonun geçen hafta 32. haftaydı. Galatasaray'ın kimle oynamıştı?
2: Yani lig bitmek üzereydi mi?
0: Evet. Galatasaray şöyle.
2: Değil mi?
0: Hatırladım. Samsun 4-1 ile galip geldi. 4-1 biten bir maç var. 32. haftada artık rahat bir maçtı.
2: Tamam. Şimdi bak, ben geçen sezon hocam hatırlarsan, Zeki abi de hatırlar. Şimdi Trabzonspor'u Merkez Hakem Kurulu olarak kullanıyor ya. Laboratuvar olarak. Tamam mı? Ya yani böyle işte bu Reşat Onur Coşkun Ses'i oraya gönderelim. İşte bakalım nasıl yönetiyor maçı diye. Daha doğrusu yönetemediği maçı. Onlara göre yönetti de bana göre yönetemediği bir maç. Deniz Türünç'ün pozisyonu bana göre kırmızı kart. Sağ olsun Macar hakem de çağırmadı. Yani dersin ya hocam, ya bu adamın gelişi kırmızı zaten. Pozisyona müdahale ederken gelişi kırmızı, öyle bir pozisyonda sarı verdi. Geçiştirdi. VAR hakemi de sağ olsun çağırmadı. Yeterli gördü herhalde. Kimilerine göre de borderline. Hani Mustafa hocamın ifadesine göre.
0: Ben ifade etmiyorum. UEFA'nın ifadesi.
2: Tamam.
0: O.
2: Hocam. Ben UEFA'ya bakmam. Sen ne dersen ona bakarım. Sen diyorsun ya borderline. Ya gri. Kırmızı da versen bir şey demem. Sınırda.
0: Sınırda.
2: Şimdi bu MHK başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, sayın diyeyim artık. Kendisiyle davalık olduğum için yanlış anlaşılmasın ifadelerim. Trabzonspor'un UEFA'da oynayacağı Avrupa'ya katılma maçı var ya, Ferencvaros maçı.
1: 1-0'da dezavantajlı gitti.
2: 1-0'da dezavantajlı gittiği yerde o hafta VAR'a Macar bir hakem atadılar.
1: Evet.
2: Tamam mı? Ya liyakat hocam, bak liyakat o kadar önemlidir ki.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi bu liyakata sahip olmak da her baba yiğite nasip olmaz. Ama öyle bir durumdasındır ki bunlara sahip olmasan dahi birisi senin elinden tutar. Tamam, gel kardeşim Türk futbolunu sen yönet der. Şimdi 55 kişilik bir kadro kurdu değil mi hocam? Şu anda.
0: Evet.
2: Şimdi bu 55, bak ben geçen dedim ki geçen sene alınsaydı görevden 5 yılda kurtarırdık bu işi. Şimdi 10 yılda kurtaramayız daha Zeki abi. Bak Türk futbolunun 10 yılını heba etti bu adam. Heba etti. Çok ağır konuşmayacağım çünkü her söylediğimde gidip beni dava ediyor. O yüzden
0: araya gireyim o zaman.
2: Sakin bir dille şunu söyleyeceğim.
0: Bir cümle söyleyeceğim. Davalarla uğraşana, eğitimle uğraşsa boş
2: ver. Onu söyleyeceğim. Beni takip ettiği kadar hakemleri takip etseydi Dünya Kupası'na da hakem gönderirdik. Ligimizde bu şekilde her hafta tartışmalı pozisyonlarda olmazdı. Vallahi ben Reşat Onur Coşkun Ses, kusura bakmasın ama bana bir sanatçı ismini andırıyor.
0: Soyadı öyle. Evet,
2: öyle andırıyor. Coşkun

0: Perez yani kendi sahnesine geri dönsün. Yani kusura bakmasın. Ben bu akşamki performansını hiç beğenmedim. Beğenmediğim gibi de bunu da getirip Trabzonspor mağlubiyetini yani hakeme de bağlamıyorum. Trabzonspor çok kötüydü bu
1: çok
0: akşam.
1: Kötüydü, evet.
0: Ama kötü olmasına rağmen dahi bu maçta bunları yapıyorlarsa vay Trabzonspor'a ve Türk
1: futboluna. Benim dikkatimi çeken, hakemliğin içerisindeki dikkatimi çeken akademik ve evrensel bir uygulama şekli var. Nedir bu? Şimdi bu maçın avar hakemi Hüseyin Aylak. Hüseyin Aylak neredeydi? Geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçındaydı. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Derbide mi?
1: Derbide bakar mısın ona? Hafızamda öyle var. O kadar çok maç izleyince bazen karışıyor. Evet. Yurt içi, yurt dışı falan.
2: Hemen bakıyoruz.
1: O muydu?
2: Açılıyor hocam.
1: Pardon, özür. Vailovic'in pozisyonunda şey var, Murat Altan var. Avar'da.
2: Hüseyin Aylak yok mu hocam?
1: Hüseyin Aylak şeyde, bu akşamki maçta var da. O Beşiktaş-Fener derbisinde kim var abi? Ona bir bakar mısın? Avar'da.
2: Bakıyoruz hocam.
1: Murat Altan diye hatırlıyorum şu anda. Karıştırdım çünkü.
2: Fenerbahçe. Murat Altan var, evet
1: tamam.
2: Hocam.
1: Şimdi.
2: Doğruyu söylemişsiniz aslında.
1: Evet. Yani hafızayı anda yanıldım gibi oldu ama doğruya gelmiş. Şimdi Vlahovic'in o istenmeyen ve cezaya sebep olan eylemi var ya. Şimdi maçın var hakemi pozisyonu orada izlerken.
2: Bir maçta ceza aldı, oynayamadı
1: evet,
2: bu hafta.
1: Avar hakeminin de bunu sahada orada oturan Kibaskovski'ydi derbinin var evet. hakemi ona söylemesi lazım. Sadece avar hakemi çay götür, kalem ver, kağıt ver. Onun için durmuyorsun. Bu avar hakemin pozisyonu takip etti. Varın pozisyonu takip ettiği istantanede sen ona avar olarak yardımcı oluyorsun. Kalan kısmını sen takip ediyorsun. Ve hakemi uyarman lazım. Varda oturan kişiyi uyarman lazım.
2: Zaten asistan hakemi görevi yani. Asist ediyor.
1: Avar ne diyor? Asist edemiyor. Ona yardımcı olman lazım. Olmadı. Sonra Futbol Federasyonu önüne bir sorun geldi. Vlahovic'in hareketi dolayısıyla hafta içerisi bir yön Futbol Federasyonu da zorda kaldı. Halbuki Kibaskovski'ye bu pozisyon, bu eylem Türkiye'de anlamı budur, buna müdahil olmamız gerekir dese bütün federasyon da rahatlayacak. Bakın.
2: Görüntüden cezaya gerek kalmayacak, sahada
1: yani sonrası yaşanan hukuki sorunlar veya politik sorunlar veya polemikler diyeyim olmayacak. O muydu bu muydu olmayacak. Orada gereken yapılacak, olay bitecek. Federasyon hukuk kurulu da, PFDK da, yönetim bu herkes rahatlayacak. Bunu yapmıyorsun. Murat Altan orada oturuyorsun. Bu hafta yine avarı var. Maçın bir tanesine veya yardımcı hakem olarak görev almış. Sorun bir. İkinci sorun. Hüseyin Aylak dün akşam avardaydı.
2: Hangi maçta? Beşiktaş mı?
1: Beşiktaş maçında.
2: Tabii. Açılış maçında.
1: Peki şu kola geldi diye iddia edilen pozisyonda buradan göğüsten gidiyor. Kola geldi de bana ispat edemiyorsun.
2: Görüntüden anlaşılıyor.
1: Sen oradasın kardeşim.
2: Bence de.
1: O boklara diyeceksin ki yok bunun ispatı yok. Bu top buraya geliyor. Yok bunun böyle bir görüntüye çağıramazsın. Uyaracaksın onu. Ben nice avar hakemlerini hatırlıyorum. Masaya böyle yumruklayıp VAR'a yapamazsın deyip müdahil olduklarını ve şu pozisyonun bu açısına da bak dediklerini biliyorum. Bunları bildiğim için söylüyorum. Ben oraya avar olarak geleceğim. Oturacağım, çayımı kahvemi içeceğim, ona çay getireceğim, kağıt vereceğim, kalem vereceğim. Sonra onu izleyeceğim. Onun metotlarından faydalanmak isteyeceğim. Kendi metotlarında onu aşılayacaksın ki başarı gelsin. Ama bugün Hüseyin Aylak yine buraya gelirse Trabzon maçına özünde çok iyi bir insan. Ama görevin layıkıyla yapmayınca bir önceki akşam bir daha burada maç alınca onu standarda bağlıyor. Doğruymuş gibi algılanıyor. Biz eğer VAR'da, AVAR'da maç yönetim anlayışında bunları ayrı tutuyoruz. Maçın mutlak öznesi hakem olmalıdır. Sağdaki hakem bu kararları vermelidir. Ama VAR'ın karışacağı pozisyonlarda, AVAR'ın destek vereceği pozisyonlarda doğru hamleleri yapıp oradaki AVAR'ı, oradaki odayı doğru yönetim sergilerlerse o zaman biz başarıyı yakalarız.

0: Bunları böyle o mu yaptı, bu mu yaptı, dedi mi, demedi mi? Ama bu görevlendirme bu yanlışların devamlılığı için büyük cesaret veriyor hakemlere.
1: Ben hocam...
0: Burası çok önemli bir akademik bir sorundur.
1: Evet.
0: Burası çözülmesi hocam, gereken metottur. Tamam, metot hocam, yanlışlarıdır.
2: Hocam Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçındaki o Norveçli hakeme ne demek lazım? Yani orada da VAR hiç çalışmadı. Hakem de çok kötüydü. Yani dünya genelinde hakem hataları oluyor ama şut da çok kötü. Tamam, ben hakemleri hiç beğenmiyorum. Eyyam yaptıklarını, kaydırdıklarını da söylüyorum ama
0: özünde kötülüklerinde
2: şunu söylüyorum.
0: Metot yanlışlarından
2: tamam, her yerde var. Yani hakemlerin hepsi kötü zaten. Hiç ama şu çok kötü. Artık nereye gidiyor iş biliyor musun? Kötü sonuç alan takımlar da VAR'a yaslanmaya başladı. Hakem orta hakem yaslanıyor ya, niye çağırmadı etmedi. Onun yüzünden ben zamanında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kaybettiği bir maç var. O zaman Zekeriya Alp'in hakemlere attığı fırça ile ilgili bana federasyondan o rapor gelmişti. Orada
1: Başakşehir maçında verilmeyen penaltı.
2: Tabii orada Bakayemi'yi tutuya indiriyor ya, penaltı sarı kart diyor, nasıl vermezsin? O da diyor ki maçın hakemi beni diyor işte yan hakemin VAR odasının kurbanı oldum diyor. VAR'da da yanılmıyorsam Mete Kalkavan vardı.
1: Mete Kalkavan'ın
2: kurbanı.
0: Sağda kim vardı?
2: Yani sağda
1: Fırat Aydınus
2: vardı. Fırat Hoca vardı.
1: Fırat Hoca ama neyse, ben pozisyonu görmedim dedi.
2: Tamam işte görmediği için VAR beni çağırmadı. Çağırması lazımdı diyor. Neyse şunu söyleyeceğim. Kötü taraf da şu, bizim ligimizde takımlar kaybettiğinde, puan kaybettiğinde ya da kaybettiğinde hakemlere yaslanmaya başladılar. Hakem yüzünden kaybettik işte, VAR kötü çalışıyor, al yabancı VAR'lar geliyor, hiçbir işe yaramıyor. Yani burada artık hakemi de yeneceksin kardeşim. Bak Beşiktaş yeniyor, sen de savaşacaksın. Önümüzde canlı bir örnek var. Bir hoca geldi, Italiano, elinde sihirli değnek varmış. Hani yok diyoruz ya, kenarda nasıl duruyor, nasıl savaşıyor, takımı nasıl sevk ve idaresini yaptı. Demek ki canlı örneği var, hakemi de. Zaten Trabzonspor örnek vereyim. Şampiyon oldu o sezonda. Hakemleri yenerek şampiyon oldu. Hakemler yüzünden şampiyon olamadığı başka bir sezon var. Çok var aslında. Genelde büyük takımlar için bunu söyleyebiliriz. Hakemler yüzünden şampiyon olamayan İstanbul takımları da var ama sonuçta Beşiktaş bu sene hakemleri de yenerek şampiyon olabilir mi? Olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın dünkü maçta da farklı kazanmasına rağmen iki tane fahiş ya da net hakem hatası var. Yani ve kaybettiği Alanya Spor maçına bakarsanız da futbolcusu yumruklandı. Orada o yüzden kaybetti. Yani o maçı da kazanacaktı. Ya yani ben şunu söyleyeceğim. Bu şeye sığınmamak lazım. Evet hakemler hata yapıyor. Takımları yakıyor ama günümüz şartlarında öyle bir takım oluşturacaksın ki hakemi de MHK'yi de gerekirse federasyonu da yenecek. Başka türlü olmuyor bu. Bunu yapacak donanımlı teknik direktör lazım. Böyle savaşan futbolculara bak Beşiktaş nasıl savaşıyor. Demek ki böyle olacak.
3: Şimdi hakemler demişken bir pozisyon çok tartışılıyor. Şimdi, pozisyonları sonra değerlendireceğiz ama
0: oraya geleceğim.
3: Sizce Asya'nın o Deniz Türüc'ün pozisyonuna da ben istiyorum ki bakalım.
2: Tamam. Bakalım.
3: Çok merak ediliyor. Çok soruluyor çünkü. Tamamdır. Beklemeyelim pozisyonları.
0: Şurada, herhalde evet.
3: Onunla bir başlayalım.
0: Ben
3: bir,
0: herhalde yanlış anlaşıldı. Ben burada hakemi yermek için değil.
3: Hakemliğin
0: uygulama metotlarındaki boşluğu anlatmaya çalıştım.
2: Tabii tabii
0: bunun
2: hocam. Ben de diyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde de var diyorum bunlar. Her yerde var.
0: Bak Kwiatkowski Marcinia bir yanlış çağrış yaptı. Atalanta maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Girmemesi gereken yerde bir girdi. 2,5 ay şutladı UEFA onu.
2: E şutlayacaksın şimdi, o zaman. Bizde de şutlayacaklar ya.
0: Anlatmak istediğim bu.
2: Şutlasınlar.
0: Burada eksik kalan. Burada yanlış yapanın ertesi gün görevi olursa ciddi sorun.
2: Herhalde.
0: Şimdi Bülent Birincioğlu neredeydi? Bülent Birincioğlu Beşiktaş başındaydı değil mi? Trossard pozisyonunda. O gün bugündür Bülent Birincioğlu maç alamıyor. E peki Bognar ne oldu abi? Yanlış müdahale yaptı. Ertuğ yine maçta. Yani Macar olunca kabul de Türk olunca mı yanlış olacak?
1: Ya hocam şuna nasıl kırmızı vermez
3: evet,
1: ya?
3: Evet bakalım şimdi uzatma bölümü ilk yarıda
0: 45+2 de oldu herhalde.
3: Çok kritik bir dakika hocam bir maçta.
1: Bir de hocam 45+2
3: yani Deniz Türüc'ün evet. Muçi'ye yaptığı bir müdahale var ve sosyal medyada çok konuşuluyor, çok tepki geliyor şimdi, taraftarlardan da. Burada bir kırmızı kart gerekmez miydi? Soru bu.
0: Şimdi benim kendi futbol hala da oynamaya çalışan biriyim yani masterlarda futbol oynuyorum. Ben bunu sahada gördüğüm anda kırmızı. Evet. Futbol kültüründen anlayışımdan dolayı kırmızı bu. Niye?
3: Bir oyuncu, sarı kart niye veriyor
0: bak
3: hocam?
0: Bir oyuncu atlayarak geldi. Kayarak geldi. Gelişi sarı, gelişi kırmızı diye bir laf vardır futbolda. Bu öyle bir pozisyon. Ama burada VAR'ın devreye girmemesinin sebebi son anda ayağı denizin ayağı dizden kırık ya. Bu sebeple hakeme bırakıyor. Hakem de bunu çözemediği için sarıyı veriyor. İşte VAR'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Hakem çözemiyor. VAR giremiyor. Olay badem oluyor.
1: Ya hocam nelerde giriyor VAR ya. Senin için demiyorum ha. Kaç defa VAR protokolünü deldiler ya. Hiç çağrılmaması gereken pozisyonda çağırdılar, hatırla hocam. Defaatli oldu bunlar. Yani şuradaki olayda bu oyuncunun ikinci yarı sahada olmaması lazım. Ya 45 dakika boyunca ikinci 45'te de devam etti Deniz Türüç. Bu direkt kırmızı kart. Şimdi sen buna vermiyorsun. O yüzden diyorum ki Trabzonspor'un laboratuvar olarak kullanıyorlar ya, kobay. Deney yapıyorlar Trabzonspor üzerinde. Gidelim büyük bir maç verelim bakalım nasıl yönetiyor. Aa gördün nasıl yönettiğini işte. Ya şuna nasıl kırmızı vermezsin sen ya? Hadi sen buna vermedin. VAR protokolü efendim. Dizi kırıkmış da. Ne yapayım ben yani? Oyun kurallarının iç dışında sportmenliğe aykırı bir hareket bu. Hayır, sen ne bakıyorsun protokole? Ki. Mesela protokolü derse hocam.
2: Hayır, VAR çağırabilir zaten. Yanlış gösterdin dilerim diye.
1: Hocam sarı hiç, yani işinle karışmak gibi.
2: İptal edip olmuyor, göstermiyorlar.
1: Yani dinliyorum, şey yapmıyorum. Hadsizlik yapmak istemiyorum. Estağfurullah, olur. Haddimi de aşmak istemiyorum da. Ya şurada VAR devreye girse ne olurdu hocam?
0: Hiçbir şey olmaz.
2: Hayır, giriyor zaten sarıyı. İptal edip de kırmızı göstermiyor mu sonradan VAR'a gidip monitöre gidip?
0: O bir gidebilir. O bir uygulama şey yani.
1: Diyor ki, tabii, Mustafa hocam da diyor ki anladım, VAR diyor dizi anladım, şöyle tamam, kırıktı diye.
2: Anladım ya, ama hani, gidebilir
1: adamın
2: ya.
1: Adamın gelişi kırmızı çağırsın zaten.
0: Az önce söyledim. Evet. Gelişi sarı, gelişi kırmızı. Şimdi az önce anlattığım konu bu işte. Bakın hani Hüseyin Aylak'la Murat Altan'dan örnek verdim ya. Bu işte ertesi gün maç alınca bunu doğru kabul
2: hocam
0: ediyorlar.
2: Bak, evet, kabul ediyorum.
1: Şu anda Adalet
0: doğru kabul ediyorlar. Yanlışı doğru olarak kabul ediyorlar.
1: Adalet Bakanımız,
0: anlatmak istediğim konu bu.
1: Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok güzel işler yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ama Sayın Bakanım, Türk futbolunun büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Bunu da bu ülkede sizden başka kimse yapamaz. Bak, büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Bahis hesabı olan hakemler, geçmişte bahis hesabı olan hakemler, efendime söyleyeyim, diyorlar ki, bir şey diyeceğim abi.
0: Şunu bir durduralım mı?
1: Tamam. Diyorlar ki, efendim vardı ama kullanmıyordu. Ya bana ne? Federasyonun anlaşmalı olduğu bir bahis şirketi vardı. Hadi onu mazur görebiliriz. Şu anda MHK koltuğunda oturan arkadaşın hesabı federasyonun anlaşmalı olduğu bir şey değil. Bahis şirketi değil. Başka. Bunlar masum değil. Türk futbolunun bak hala FETÖ uzantılarının da ben içeride olduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Tahminim bu. Ama bu işi de sizden başka hiç kimse yapamaz. Allah aşkına temizleyin de şu sahada adaletli, adil bir yönetim görelim Sayın Bakanım ya. Özellikle sizden rica ediyorum, arz ediyorum. Her hafta bunları konuşmaktan gerçekten bıktık ya.
3: Şimdi çok kritik bir dakika bu hocam, bu pozisyon dakika. Çünkü ikinci yarıya 10 kişi başlayacak.
0: Ağır çekimden rica edebilir miyiz bunu?
3: Tabii.
0: O yüzden durdurur musunuz diye lütfen rica et.
3: Ağır çekimden. Hangi açıdan istiyorsunuz hocam?
0: Yani alttan o yakın kameradan gelecek.
3: Yakın ya kameraya şimdi geçtiğinde.
0: Ha yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş yavaş yavaş. Az geri gel. Az geri gel. Hocam, az o geri gel. Abi.
3: Aynı pozisyon.
1: Yakın olanı.
0: Evet, yakın olanı. Az geri gel.
3: Şimdi arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bu genel çekim hocam, kayarak bir müdahale. Deniz'in yaptığı bir müdahale.
0: Yavaş.
3: Var.
0: Buraya yavaş burada gel lütfen. Buraya yavaş gel lütfen.
3: Şimdi ağır çekimde izliyoruz pozisyonu bir kez daha.
0: Gel. Hafif şimdi gel. Yumuşak gel. Yavaş yavaş gel.
3: Top ortada hocam.
0: Gelsin, gelsin. Hop bak, tam temas ettiği anı durdurur musun?
1: Tam bileğe hocam.
0: Evet. Bilek üstü. Bak. Az geri. Az daha.
1: Evet.
0: Dur. Gördün mü? Evet. Bir tek burada kurtaran teması sağla, orada dur. Bir tek burada kurtaran ne diz?
3: Kırık olduğu için.
0: Bir tek orada dizim argüman kırık olarak diyor ki dizden ayak bacak kırık, işte kramponlar tam güç transferi oldu. Ama şu var. Şimdi ben dedim ya futbol anlayışımdan dolayı. Sahada bu ayak yer

0: de öbür ayak yukarıda, Deniz Türünç'ün ayağı değil mi?
1: Evet.
0: Deniz Türünç'ün ayağı. Benim ayağım sabit bastığı için kırılır benim ayağım burada.
2: Doğru. Taraflar da tam onu diyor hocam.
0: İlla kırılması,
2: burada kırmızı kart için kırılması mı gerekiyordu illa?
0: Kırılması mı gerekiyor? French Feroz maçında, French Feroz maçında Matei
1: kırılması gerekiyor.
0: Arkadaşlardan rica edelim. Özetler var bizde. Trabzon'da oyuncu oyundan attı.
2: Evet.
0: Orada VAR müdahalesi vardı değil mi?
2: Evet. Onunla sarıyla bunu, geldi hatta hakem hata yaptı
0: sarı
2: hocam.
0: Geldi. Onunla bunu yan yana bir koysak mı?
2: Ferencvaros Trabzon deplasmandaki maçı. Evet.
1: Şey, Malinowski'nin gördüğü mü?
2: Evet.
0: Attı ya ilk dakikalarda.
2: Yani, zaten orada maç bitti. Maçı
0: aynı,
2: bitirdi.
0: Aynı yani. Cuk orada da o yüzden.
2: Evet. VAR odasında aynı isim var.
0: Aynı isim vardı.
2: Elinde sarı kartla geldiğine göre şimdi, ben de o yüzden az önce onu.
0: Benim az önce anlatmak istediğim yönetimsel metot olarak. Eğer bir hakem veya hakemler her kimse oturduğu görev alanında eğer hata yapıyorsa bu hatayı bütün toplum hatadır diyorsa o zaman bu insanların bu hatadan dolayı biraz canlarının yanması lazım. Yani oradan görev alamayınca hem maddi hem manevi hem prestij olarak kayıplar olacağı için bu hata akıllarında ve bedenlerinde, zihinlerinde, mental yapısında, kurumsal hafızasında yer eder. Bir daha yapmamak için neleri yapması gerektiğini kendi kendine sorgular. Maalesef bizim şu anda uygulanan yöntem metotlarında, metot yöntemlerinde bu yok. Bu olmadığı için diyor ki akşam girmedi. Bogdan'ın yanında çay kahve taşıdı. Bugün bir daha Matej Cuk'un yanında. Benim diyor İngilizcem var diyor. Ben bununla konuşuyorum nasıl olsa bana muhtaçlar diyor. Olmuyor. Bak büyük yatırımlar yapıyor. Şimdi Trabzonspor'un bu akşamki bu kaybı nelere mal olacak? Milyon eurolara mağlup olacak. Dün akşam Beşiktaş 3-0 galip gelmese idi. İptal edilen iki gol. Verilmeyen bir penaltı. Bunun hesabını nasıl vereceklerdi? Peki bu basit temas diyorlar ise yahu Alanya'daki golü nasıl iptal ettiniz?
2: Evet.
0: Nasıl iptal edildi? Adam ayağını yere koydu. Tırmıkladı yere çimi. Attı kendini. Hani basit temasa siz faul çalmıyordunuz. Bir de burada adam sol ayağını sağ ayağını tırmıklıyor atıyor kendini. Buz gibi golü badem ettiniz. Vermediniz. Şimdi hakem yetişsin destekle. Bu da genç bir hakem. Dün akşamki de genç bir hakem. Gürcan Hasova'da destekleyelim ama. Arkadaş biraz da siz bizi ümitlendirin. Bize verin. Ya bu çocuk olacak diyelim. Evet iyi kumaşları var. Bu da bu akşam sakindi maçta. Sakin olması falan güzel ama. Hakemliğin temel ruhundaki bundan hakem olur dediğimiz konu ne biliyor musun? Fauller ve fena hareketler.
2: Kart mesela bu hareket işte hocam.
0: Bu faul ve fena hareketleri doğru yorumlayan hakem öbürleri ayrıntıdır. Onları geçer gider düzeltirsin ama futbolun temeli faul ve fena hareketlerdir ve kart standardıdır. Bu akşam yine yanlış uyguladılar. Konya Sporlu bir oyuncu yerde kaldı. Konya Sporlu oyuncuyu dışarıya çıkardılar.
2: Sonra
0: bir dakika beklettiler.
2: Ceza
0: ya olacak gibi diyor. Allah aşkına bak.
2: Kural öyle demiyor. Hocam bakın şuna bir gideriz tamam. Anlatıp.
0: Bu arada da bir tane daha geçeyim. Şey bulacağım size.
2: Bu pozisyon enteresan çünkü VAR odasında aynı isim var. Ben pozisyonu birebir çıplak gözle de gördüğüm için bunu bak. Anlatayım ben size hocam.
0: Ha işte bak pozisyona
2: ya
0: bak.
2: Anlatayım.
0: Matej
2: en
0: Cuk.
2: Baştan geliyor hocam. Burada Malinowski hepimizin milli yüzüne kırmızı kart gördü ama nasıl gördü? En başta
0: bu da şeyin...
2: anlatacağım hocam. Burada ben diyorum ki siz de göreceksiniz. Faul düdüğü çaldı. Sarı kartıyla geliyor diyorum şu anda hocam. Elinde hala sarı kart var. Bunu anlatırken de söyledim. Sonra orada Macar yönetmen tekrar girdi. Ben hala
0: tam
2: sarı kart elinde bekliyor diyorum burada hocam.
0: Bak dizden kırık mı bu da?
2: Evet kırık.
0: Tam bacak tam oturuyor mu?
2: Değil.
0: Sol dize bak.
2: Evet.
0: Kırık mı?
2: Yani kırık. Hafif kırık.
0: Evet. Hafif kırık değil mi? Bizim bu akşam yaşadığımız, gözlemlediğimiz olayda da diz kırık değil mi?
2: Evet.
0: Buna niye girdin Matej?
2: Devam edelim. Şimdi nasıl giriyor onu da görelim hocam. Macar televizyonu, Macar reisi veriyor. Ben diyorum ki şu anda sarı kartı var elinde. Ve bir anda kırmızı kartını çıkarıyor. Macarlar yakalayamadı. Ben bunu hemen söyledim zaten.
0: Evet.
2: Sarı karttan vazgeçti. Kırmızı kartı çıkardı. Ben de şaşırdım çünkü. Evet. Yani sarı kartla oraya kadar gelip pozisyonu elinde sarı kartla bekledikten sonra nereden çıktı bu kırmızı kart diye. Hocam da dedi ki Matej Cuk müdahale etti.
1: Tabii.
2: Hocam şimdi diyor ki pozisyon aynı bu akşamki pozisyonla. VAR odasında enteresan bir biçimde o maçta yani şu maçta da VAR odasında olan Matej Cuk var Ama bu defa müdahale etmiyor.
0: Şimdi pozisyon

0: Şimdi bana yazıyorlar hocam, diyorlar ki bu VAR müdahale edemez, sahada verilecek karar. Bu da sahada verilecek karar hocam. Şimdi
1: bak, sarıyla geliyor.
0: Sarıyla geliyor. Burada kararını da vermiş.
1: Evet.
2: Tabii.
0: Vererek gelmiş bir de kararını. Hadi Trabzon'unkinde elinde sarı yok. Burada sarı da var. Burada Matevyuk müdahale etmese sarıyı verecek. Kalkmasını bekliyor. Yerde yatan oyuncuya kart gösterilmez.
3: Pozisyon
0: çünkü
3: aynı değil. Pozisyon benzer ama kriterler benzer aynı.
0: Futbolda hiç pozisyon çözüm, aynısı olmaz.
3: Çözüm kriterleri aynı. Bakış kriterleri aynı. Uygulama kriterleri aynı. Aynı hakem. Varda.
0: Evet.
3: Aynı hakem.
0: Birine Matej müdahale ediyor, birine etmiyor.
3: Matej burada müdahale ediyorsun. Bu akşamkine müdahale etmiyorsun. Hareket sınırda mı? Evet, bu da sınırda, evet, o da sınırda. E peki niye girdin abi? Bu kırmızı, o da kırmızı. Bu sarı, o da sarı. Niye giriyorsun abi? Buna giriyorsun, ona girmiyorsun. Nasıl olacak bu iş?
0: Çünkü giremez diyenler var ama burada niye girdi diye o zaman ben soruyorum. Başka bir hakem olsa belki bu kadar net sormam.
1: Çin aynı hakem. Pozisyonları değerlendirdikleri toplantıları yapıyorlar değil mi hocam?
3: Evet.
0: Meakede.
1: Meakede.
3: Evet.
1: Şimdi bu şeyin Deniz Sürünç'ün pozisyonunu getirdiği zaman hani açıklama yaptırtıyorlar diye, işte VAR buna müdahale edemez diye. Şimdi gerçi yok daha da.
3: Bak bunda da ayak yukarıda kalıyor, topu kendi
2: salı
3: değil.
2: Salı günleri değerlendiriyorlar ya.
3: Öbüründe tamam, de
2: pozisyonları.
1: Şimdi orada ya bu buna VAR müdahale edemez dediklerinde aynı VAR hakeminin Trabzonspor Ferencvaros maçına
0: Ferencvaros Trabzonspor
1: nasıl müdahale ettiğini herhalde biz söyleyince akıllarına gelir ha hocam.
3: Boknar'a sormakla işte Boknar diyor, Matejcuk'a sormak lazım. Ya arkadaş sen orada girdin.
1: Ha.
3: Burada Matej değil mi burada?
0: Evet.
3: Hı. Burada niye girmedi Matej?
0: Ben anlayamadım hocam.
3: Ya geldi
2: şunu diyebilir
1: musun hocam?
2: Hakemin gözünün önünde bak, oluyor.
1: Niye biliyor musun?
2: Diyebilir.
3: Evet.
1: Orada Trabzonspor'un iki pozisyonda Trabzonspor'un aleyhine. O yüzden girmedi.
3: Şimdi bir soru da şöyle geliyor aklıma. Ya şimdi Matej'den dolayı Ferencvaros maçında Trabzonspor yaralı. Antipatik bu isim. Böyle karıncalaştırıyor değil mi? Zihnini karıncalaştırıyor. Ya başka maç çok mu getirdiniz buna koydunuz ya?
2: Tesadüf ya, derler.
3: Abi bak.
2: Derler yani.
0: Ama Ulaş Özdemir uyardı. Macar takımıyla oynayacağı maç öncesi Trabzonspor'un niye var odasında Macar hakem verdiniz diye uyardı. Evet. Demek ki kamuoyu buna dikkat ediyor. Daha dikkatli olması lazım.
1: İşte yani biz dikkat ediyoruz da arkadaşlar sağ olsun yani.
3: Yönetimsel olarak tesadüf olamaz.
0: Tabii.
3: Kurumsal hafıza diye bir şey vardır. Şimdi bu akşam da Konyaspor'u bir oyuncu bir dakika sahanın dışına çıkardılar değil mi?
0: Evet.
3: Çocuk yerde kaldı.
0: Çok çok.
3: Ondan sonra kendi Konyaspor oyuncu topu taşa attı. Doktor istemedi.
0: Evet.
3: Herhangi bir tedavi de yok. Hakem gitti çık dedi. Bir dakika dışarıya gitti.
0: Yeni kural bir takım diyorlar da yeni kural öyle şimdi bir bakın, kural değil hocam. Siz
3: bakın
0: okuyun
3: şimdi,
0: yeni kuralı.
3: 27 Ağustos'ta soru yollamış eğitim departmanı hakemlere. Online sorular gönderiyor, cevap oluyor. Soru şu. Oyun sakatlanan oyuncu için hakem tarafından durdurulmamıştır. Ki durdurmadı hakem. Faul, taç, out, korner ve benzeri bir nedenle top oyun dışı olmuştur. Bu akşamki gibi. Parantez içinde diyor ki takım arkadaşı topu taca atmıştır. Örneğe bakar mısın? Bu akşamki aynısı bu.
0: Birebir.
3: Oyuncu ayağa kalkmış ve tedavi istememiştir.
0: Evet.
3: Bu akşam aynı evet senaryoyu yaşadık. Doğru. Değil mi? Mizansen aynı. Yaşanmış. Cevaplar.
0: Misal ben bir ekleyeyim ona bir de hocam. Evet. Kafa travması da yoktur.
3: Ha, en can alıcı nokta. Evet. Bravo. Teşekkür ediyorum. Harika destekledin. Cevaplar. Doğru cevap. Oyun alanı dışına bir dakika için çıkmayacaktır. Oyun alanına bir dakika için çıkmayacaktır. Abi çıkardınız, dün akşam da çıkardınız, bu akşam da çıkardınız.
0: Bizim hakemler bunu bilmiyor mu?
3: Ya soru arkadaş soru 27 Ağustos'ta bu soru gönderilmiş. Buna bakma, ben bakıyorum dışarıda olan biri olarak. Şimdi ben sana izleyici olarak veya eski bir hakem bir, olarak ya nasıl güveneyim ben sana?
2: Doğru.
3: Bunu bilmiyorsan çok basittir bu. Evet. Bunu bilmiyorsan soru olarak da göndermiş, hafızanda tekrarla diye.
0: Bir de yeni kural ya, insan yeni olan bir şeye daha
2: bence
0: fazla aşina olur.
2: Futbolcular biliyordu, Konyaspor'lu futbolcular
3: çıldırdı
2: itiraz ettiler.
3: Çocuk, neden diyor? Ben çıkmayacağım
2: evet
3: diyor.
2: Evet,
3: dün akşam da oldu. Aynısı
2: futbolcu
3: oldu.
2: Oyuncu biliyor, hakem bilmiyor kuralı.
3: Oyuncu diyor ya beni niye çıkarıyorsun diyor. Yerden kalktım ben diyor. Doktor evet istemiyorum. Sanırım evet o mu çıkardı? O çıktı galiba sağ evet kenarına. Delirdi oyuncu. Bu akşamki evet de delirdi.
2: Tabii.
3: Ya bu kadar basit. Bu maçlara evet çıkıyorsunuz. Bu maçlar öyle kolay maçlar değil. Bu maçları alabilmek kolay iş değil. Çalışarak olacak. Azimle olacak. Ama siz torpille gelirseniz olacağı bu. Yapmayın. O zaman biz sizin az önce söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Yapıyorlar, ediyorlar, yapsınlar. O zaman kalite düşüyor. Evet. O zaman Türk futbolu tartışılır hale geliyor. Türk futbolu yeni transferler, Salah gibi büyük isimler olunca Avrupa'da ve dünyada da tartışılıyor Türk hakemliği. Buna fırsat vermeyin. İşte Matejuk, tamam, Avrupa hakemi geldi. Bak neler yaptı. Burada girmedi, orada girdi. Aynı hakem üst üste yapıştırdığım zaman ortaya çıkıyor. Evet, orada da bir kalite yok. Orada kalite olanlar gelmiyor zaten.
1: Hocam.
3: Çifti geliyor mu? Gelmiyor. Van Pokel bir kere geldi, bir daha gelmedi. Kwiatkowski iki sefer geldi. Bir daha yok. Şey, Almanya'dan geliyor mu? Brandt geldi, hatırlarsanız. Sivas maçı mıydı? Sivas Fenerbahçe maçında bir kaleci pozisyonu Brandt geldi, bir daha tövbe yok. İngiltere'den geliyor mu? Yok. Fransa'dan geliyor mu? Jérôme Brissat geliyor mesela? Gelmiyor. Willy Delev geliyor mu? Gelmiyor.
2: Onların hep maçı vardır zaten.
3: Bırakmazlar. İtalya'dan geliyor mu? İtalya'dan bir tane gördünüz mü siz Varak'ı geldi?
0: Hocam Thomas Müller geliyor. Beşiktaş maçında hata yapıyor. Bugün hangi maçı yönetti biliyorsunuz?
3: Alanya maçını. Alanya Göztepe maçının. Thomas
0: yine görevli.
3: Thomas Müller kendi ülkesinde bir tane VAR'a oturdu. 7 hafta oldu onların ligi başlayalı. Bir tane VAR'a oturdu. Bir tane alt ligden maç yönetti. 2 tane, 3 tane üst ligden maç yönetti, o kadar.
1: Tamam, ondan sonra da geldi.
3: Burada daha fazla.
1: Spor'un Macaristan'da oynayacağı maç öncesinde
3: burada
1: geldi.
3: Daha fazla VAR'a oturdu.
1: Yaptı Bogner.
3: Burada daha fazla VAR'a oturdu ya. Bizde daha fazla VAR hakemliği yaptı. 4. mü 5. mi oldu bu?
1: Hocam. İlk yarıda 2 dakika uzatma verdi. İkinci yarıda 3 dakika.
3: Ya oralara artık girmiyorum bile.
2: Uzatmalar az verdi.
1: Özellikle ikinci yarıda 3 dakika uzatma sence makul mü?
3: Değil.
1: Yani o kadar faul olmuş, pozisyon olmuş.
0: İkinci yarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değişiklik var hocam.
1: Toplasan zaten 3 dakika onlar ediyor. Evet.
3: Hani daha önceki federasyon döneminde 8 dakika, 11 dakika, 13 dakika avardaki de tutuyordu falan süreleri. O zaman da çok abartılı dakikalar. Ya bunun bir ortasını bulun ya.
1: Asıl bu işin şeyi onlarda, ben söyleyeyim. AVAR hakemleri. VAR'dan standart ziyade AVAR hakemleri Zeki abi.
2: Oyuncu değişiklikleri
1: en
2: bu kadar olursa
1: dikkat edilmesi lazım.
2: En azından 6 dakika uzamalıydı ikinci yarı.
1: Değil mi?
2: 7 oyuncu değişikliği bir de.
1: Hatta ben söyledim yani kaç dakika uzatır diye.
2: 3 çok az.
1: 3 yani ben hocam.
0: Tamsan 5 mi 6 mı derken 3'ü gördük.
1: Değil mi, sen de mi konuştuk?
0: Evet, bunu yok tamam. Zeki Uzundurkan evet. Vardı yayına girmeden evet. Önce konuştuk.
1: Ha tamam.
2: Doğru.
1: Kafa gitti ya. Vallahi git.
0: Peki başta şimdi daha çok buradaki pozisyon var. Onları da zaten konuşacağız ileride.
1: Ha öyle mi? Tamam.
0: Hakemi konusuna tekrar döneceğiz. Açıklamalara da bir bakalım.
2: Bakalım.
0: Hocalar evet. Neler söylemiş, neler konuşulmuş. Hüseyin Çimşir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başına yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık. Çok basit top kayıpları. Sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama 3. bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi açıklamasını yapmış Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir. Şöyle devam ediyor. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz diyor Hüseyin Çimşir. Eleştirildi de Hüseyin Hoca. Ya, aynı 11'le başlaması, tabii. Geçen haftaki 11'le başlaması özellikle.
2: Yani Gençler Birliği maçı belki şeydi. Hani Fatih Hoca gitti, bir şok. Hani bütün kulüplerde olur, takımlarda olur. Yeni hoca gelince hani reaksiyon diyorlar ya, bir güç gösterisi, bir şoktan çıkış, komadan çıkış maçı olur. Önemli olan yeni hoca ile birlikte bunu sürdürebilmek. Hem oyunu hem skorları. Bugün olmadı. Yani Konyaspor, puansız Konyaspor'a karşı bir Trabzonspor dersine iyi çalışmamış, rakibi iyi analiz etmemiş. İki hafife almış. İşte Gençler Birliği'ne biz 5 attık, Konyaspor'un daha puanı yok. Bu iş böyle değil. Özellikle de İlhan Hoca Trabzonspor'a ve büyük takımlara karşı ekstra motivasyonla oynuyor. Çünkü İlhan Hoca'nın hayalinde 4 büyüklerden birini çalıştırmak var. İlhan Hoca o yüzden dediğim gibi takımı çok iyi hazırlar büyük maçlara. Özellikle Trabzonspor maçlarına çok çok iyi hazırlar.
1: Niye acaba?
2: Yani dediğim gibi hayali büyük takımlardan birine gitmek. İlhan Hoca'nın bunu biliyorum. Ya ideali olan bir hoca, sistem olan bir hoca. Yani bugün kaybetseydi belki İlhan Hoca ile yollar bile ayrılabilirdi. Yazık olurdu İlhan Hoca'ya da ama ya bugün Trabzonspor hani hakem hataları evet oldu ama Yani
0: işte son 7 maçı bu arada.
2: 10 kişi kalsaydı Konyaspor yine de ben kazanır, Trabzon kesin kazanırdı diyemiyorum. Çünkü Trabzonspor
0: ama böyle bir istatistik varken bugün İlhan Pamuk dediniz.

0: Aynen.
1: Son 7 maçın istatistikleri.
2: Öyle.
1: Rize Spor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0, Kayseri ama... Spor'a 2-1, Rize Spor'a 1-0. Fenerbahçe ile bir daha oynuyor 4-2. Kocaeli yani. Spor'a 2-1 evinde, Erzurum Spor'a tamam. 1-0 yeniliyor ve tek galibiyeti var. Konya Spor.
2: Ben istatistiklere çok böyle dikkate almam. Hani bir süs olarak görüyorum. Bu işin matematiği olarak. İlk yarıda siz de söylediniz. Trabzonspor %71 topla oynamış. Ama rakip kaleye isabetli şut atamadı ya. Bir tane Salah'ın üstten avuta giden pozisyonu vardı karşı karşıya. İlk yarıda Trabzonspor'un, yani Bahadır'ın eline top değmedi neredeyse kalecinin. Şimdi Trabzonspor bu kadar kötü, Ulaş da anlattı. Yani Çanakkale...
1: Hüseyin Çimşir üzerinden okuyalım.
2: Tabii tabii, Hüseyin Çimşir üzerinden okuyorum. Ama. Hani reaksiyon...
1: Reaksiyon gösteremedik diyor mesela. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Mesela 10 kişiyle savunma yapıyor değil mi? Çünkü bilinçsizce rakibe atak yapıyorsun. Ama yani sağdan ortalıyorsun, soldan ortalıyorsun. Onaccio'nun zaten kafaya sıçrayıp vuracak hali yok.
1: Buyurun Onaccio'nun istatistikleri. Tamam. Ekranda 90 dakika boyunca gol beklentisi... Sıfır.
2: Evet.
1: Şut isabetli veya şut yok yani, sıfır. Rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş. 8 pas yapmış. 5'i isabetli. 2 faul almış. 3 hava topuna çıkıp uzun boyuna rağmen sadece 1 hava topu almış. Çok ben, kötü istatistikler.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
1: Sahada kalan santrafordan bahsediyoruz.
2: Francolini Ju'yu aldı ya Trabzonspor. Geçen yıl 22 gol atmış. 11'de asisti var. Aral Şimşir'le birlikte 58 gol, 116 gol atmış. Vicdan 58 golü bu ikiyle atmış. 58 gole katkıları var. Şimdi Onaccio bu kadar etkisizken ya Messi, Ronaldo'yu çıkarıyorlar ya. Niye Onaccio çıkmaz ya? Yürüyor sahada. Bir kişi eksik oynuyor. Takımın bütün motivasyonunu bozuyor. Bir de hoca şunu söylüyor. Onaccio'nun kafasına şişirin topları. Ya şişiriyorsun, Konyaspor tenis topu gibi duvara vurup geri geliyor. Reboundlar alıyorsun, yine atıyorsun. Ya atma. Ya takımda o zaman üzerine çek biraz. Yani kendi yarı alanına git de Konyaspor üzerine gelsin. Sen geçiş ucumu yakala.
1: Ama üst sezonda bakın istatistiklere ekranda.
2: Ben dedim programın başında ne dedim?
1: İlk sezon 15 gol, 4 asist. Maç başında skor katkısı. İstatistikleri hazırladık ya, bir okuyalım. Tabii, tabii. Zeki Uzundurkan devam edeceksiniz. Bir okuyayım hani. Onaç'tan bahsettiğimiz gibi.
2: Biz.
1: Tam ama biz de hani biraz zenginleştirelim, istatistik verelim, okuyalım. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Bakın Onaç'ın Süper Lig performansını paylaşalım. Ondan sonra yorumunuzu alalım. 21 maç, 15 gol, 4 asist. Maç başında skor katısı 0.90 2023-24 sezonunda Onaç'ın. Bir sonraki sezon 30 maçta 22 gol, 4 asist katkısı veriyor. Maç başına yine 0.80'lik önemli bir istatistik yakalıyor. Bu sezon 5 maçta 2 golü var. Yine 0.40'lık bir istatistiği var Onaç'ın. Yani niye? Çok önemli. Peki. Bir gol silah olduğunu da göz ardı etmeden silah. Belki de bu istatistikler tamam. Bize diyor ki Onaç'ı eleştirin. Onaç'ı bakın.
3: Onaç'ı... Nerede oynatırım biliyor musun?
2: Nerede oynatırsın?
3: Büyük maçlarda.
1: Evet.
3: Büyük maçlarda.
1: 4 maçta gol yok bu sezon.
3: Ben yani geçen hafta attığı 2 maçlarında oynatırım. Onun dışında Onaccio'yu ben sonradan oyuna koyarım.
1: O da neden bu biliyor musun? Bu rağmen mi?
3: Tabii tabii. Neden biliyor musun?
1: 22 gol atmış geçen sezon. Sana 2 de asisti
3: getirebilir
1: var.
3: Miyiz? Var mı elimizde? Bugün
1: bu akşamki maçı.
3: Evet.
1: Tabii getiririz ekranı.
3: Bir ekrana getir, ben de oraya çıkıp.
1: Hani tamam, bu sezonun kötü başladı ama şu istatistiklerde
3: bak bir şey anlatacağım.
1: Başka bir şey anlatacağım.
3: Bakın ben başka bir şey anlatacağım.
1: Peki bir 11'i sevgili Güven
3: farklı,
1: alalım.
3: Farklı baktırtacağım.
1: Hazırlıyor şimdi Güven Bey'in yönetmenimiz getirecek. Ne anlatacaksın bize? Gerçekten lütfen. Ben de merak ediyorum. Buyurun şimdi, söz sizde.
3: Şimdi Bouchard'ı nerede?
2: Geri çağırdılar. Az kalsın göndereceklerdi.
3: Ay yok, Bouchard'ı Süper Lig maçlarında... Yok şu anda.
2: Yok, yok. Tabii yok. Geri çağırdılar ama.
3: Niye kurban ettiler? Savic'den çıkılmadığı için.
2: Evet.
3: Peki. Normalde şu Ozan'ın yerinde, değil mi?
2: Oynar.
3: Ya da önünde
2: oynar.
3: Bouchard oynar mı? Oynar.
2: Adam eksiltir, faul alır.
3: Yeterli mi bu kadro için? Değil.
2: Değil.
3: Bana göre değil. Ya yani şöyle, olayı Bouchard karışımı bir oyuncu şuraya oturtacaksın. Oturtacaktın, bu bir. İkincisi de bura. Folcarelli sakatlanıyor. Senin en şey oyuncun, en değerli oyuncun bu kadroda sakatlanıyor. Oraya da muadilini bulacaktın.

0: Bu Melih İbrahimoğlu olabilirdi yerli de. Hı hı. Ama gittin Melih Kabasakal aldın, olmadı. Olmadı yani, gördük. Şuraya Fabinho'yu koyuyorsan,
1: oraya çıkmayalım. O he,
0: tamam. Buraya Fabinho'yu koyuyorsan buraya kesinlikle Folcarelli tarzı bir adam alacaktın. Buraya da hareketli bir 8 aldın mı? Senin zaten şurada Salah'ın var. Burada Aral'ın var. Burada ona açıyla oynayamazsın.
2: Daha hareketlisi olacak.
0: Evet.
2: Yu'yla oynarsın.
0: Aldın mı Francolini'yi? Onunla oynayacaksın. Tabii. Da. Senin oynayacağın tek adam bu. Aral'ın tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Yani hem gol hem asist üretmiş. Tabii. İki tane oyuncudan bahsediyoruz. Bir de en önemlisi şu, asıl söyleyeceğim bu Cüneyt. Salah'ın en sevdiği santrafor tipi.
2: Evet.
0: Hareket.
2: Tabii.
0: Salah böyle statik yerinde duran oyun santraforlarla çünkü oynayamaz.
2: Santraforla Verkaç da yapacak, Salah da atacak.
0: Niye biliyor musun abi? Çünkü Firmino ile oynadı. Nunez ile oynadı.
2: Hepsi hareketli.
0: Hepsi hareketli santraforlar. Onaçı'yla olmaz. Onaçı kötüdür demiyorum. Onaçı'yla büyük maçlarda iyi işler çıkartırsın. Bak, hiçbir problem yok. Çıkartırsın. Ama Francolini gibi bir adam varsa elinde, genç, atletik, yapılı, aynı zamanda fiziksel kalitesi iyi, oyun zekası yüksek ve tanıdığı bildiği de bir kanat oyuncusu buradaysa, evet, bu olmaz abi burada. Bak olmaz. Alacaksın kenara. Tabii, madde aynen mi var ya?
2: Aynen.
0: Sen şimdi bütün yıldızları atıyorsun sahaya ama yıldızları birbirine bağlayacak bir oyun planı yok. Bunu yapamadığın anda üretemezsin abi.
1: Peki,
0: bir %70 topa sahip olursun ama hiçbir şey yapamazsın. Konya %30 olur, 1-0 yenersin.
1: Peki. Bir reklam, çok kısa bir reklam arası, hemen geleceğiz.

0: gerisi kolay.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporu

0: Takım oyunu devam ediyor. Birazdan yarın Galatasaray sahaya çıkacak, Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. O maça döneceğiz ama
1: ben Onaçoğlu ile ilgili bir şey söyleyecektim.
0: Yarın onu tamamlayalım. Sonra Hüseyin Hoca'nın açıklamaları, ardından İlhan Palut'un açıklamalarını paylaşalım.
1: Gelen tekliflerden etkilendiğini düşünüyorum. As Başkan Zeyyat Kafkas bir idman sahasında şöyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den iki takımdan Onaçoğlu ile ilgili teklif aldık. Ederini bulursa satabiliriz. Suudi Arabistan'da da yanılmıyorsam bir teklif geldi. Yani oyuncunun kafası karışık bir şekilde sezona girdi. Hala kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Yani ben hani 32 yaşında, hani 35 yaşında olsa derim ki ya artık yaşlandı. Onaçoğlu 32 yaşında. Zaten çok böyle dripling olan, çok hareketli bir oyuncu değildi. Cüssesi gereği. Yani 2-0-1 boyundaki, sonuçta basketbolcu değil, futbolcu. Evet. Ama iyi yükselebilen, topun nereye geleceğini iyi bilen, kendisine atılan 3 ortanın birini gole çeviren istatistiği olan bir oyuncuydu. Bu sene cisim olarak, fiziksel olarak sahada ama ruhen sahada değil Onaçoğlu. Gençler Birliği'ne bakmayın. Attığı gollere bakın. Ortalar ayağına ya da kafasına geldi. Yani o kadar güzel ortalara açtılar ki Onaçoğlu.
2: Pineyle şey.
1: Yani dokundu yani. Hele Pinan'ın ortası olağanüstü.
2: Araldı ve çok güzel.
1: Yani şimdi bakıyorsun bu maçta ya bir şey yap yani. Takım senden bağıra bağıra hani gol, asist, ne bileyim kaleye şut. Yani hiç düşünmediğimiz, hesapta olmayan Fabinho'nun iki tane şutu var. Biri direkten, biri kaleci olağanüstü kurtardı. Yani Trabzonspor'un o zaman şöyle bir istatistike baktığında %71 topla oynasa bile gol atamayacağı bir istatistik ortaya çıkıyor. Bu oyunla, ezber bir oyunla, doğaçlama bir oyunla. O yüzden Trabzonspor'un teknik adamının bir strateji belirlemesi lazım. Yani kapalı savunmaları bu Trabzonspor bu oyun anlayışıyla açamaz. Doldur boşaltla açılmaz. Ya rakip üzerine çekeceksin, ya oyunu daraltacaksın, takımı yormayacaksın. Yani
0: teknik adam merkezi güçlendirmesi.
1: Merkezi güçlendiremiyorsan daralt, savunmayı biraz orta sahaya yakın kur ki aralardaki boşluklar oluşup takım da yorulmasın. Zaten fiziksel olarak Trabzonspor çok güçlü değil, ayakta kalamıyor. O yüzden hani Hüseyin Çimşir'in bu konularda metot geliştirmesi lazım. Bir de kafasının, hocanın rahat olması lazım. Yani hoca aranıyor bir taraftan, işte Hüseyin Hoca, bir de Trabzonspor'un Fatih
0: Hoca Tekke'de. Konusunda bir bilgi var mı?
1: Hoca konusunda yabancı isimleri yazıyoruz. Ya ama tabii bunu en iyi başkan bilir, yönetim bilir. Ben ya da

0: Ha, Şenol Güneş ismi de geçiyor da, ya Şenol Hoca'ya da hani sağda değil de üst takım olarak gelebilir. Ben öyle düşünüyorum dedim. Benim tahminim bu. Ama bugünden sonra bu ihtimal artık olmayacak gibi duruyor. Çünkü
1: Galatasaray maçında farklı bir hoca ile çıkabilir mi?
0: Çıkabilir. Çıkabilir. Yani bir şey söyleyemem. Hani gelir de 4-5 günde takıma ne yapar, ne sağlar onu bilemem. Ama sonuçta şu var. Ya Hüseyin Hoca'yı ben insan olarak hakikaten çok seviyorum. Ama geldiği zamanlar biraz şey oluyor ya. İşte Başakşehir'le yarışılan o sezonda çok iyi, büyük talihsizlikler yaşadı.
2: Evet, takım da iyiydi ama.
0: Takım da iyiydi ama işte şey gitti, Obi Mikel gitti, NDI'nin sakatlığı aynen oldu falan filan. O dönemde bir de pandemi girdi araya. O pandemi döneminde her şey çok böyle hiçbirimizin istediği gibi gitmedi yani. Sadece ülkece kötü bir durumdaydık.
2: Tabii,
0: ama ona rağmen yani biraz da o Eddie Newton gerçeklerini de inkar etmemek lazım takımın içinde Zeki abi.
2: Evet.
0: Şimdi tekrar oralara dönmeyelim ama şu anda gelişi de Hüseyin Hoca'nın yani bir haftada takıma ne yapabilirim aslında hiç konuşmadı. 4-5 günde.
2: Doğru.
0: Zaten ana 11'de bir gün taktik çalışabildi.
2: Tabii.
0: Ve takıma çıkın oynayın dedi. Bugün de aynı 11'le takıma çıkın oynayın diyemezsin yani. Bugünkü 11 ona müsaade etmezdi.
2: O da bozmadı ama.
0: Ya işte bozması gerekiyordu.
1: Peki bir İlhan Palut'un açıklamalarına da bakalım. İlhan Hoca biliyorsun maç sonrası ağladı.
0: Niye?
1: Galibiyetten sonra haftalardır tabii kazanamıyor takım.
2: Çok baskı geçen var sezonda üzerinde. Belki de gönderilecekti bu maçı.
1: 7 maçtır kazanamayan takımı tabii büyük bir takıma karşı kazandı. Hoca da duygulandı. Neler söylemiş paylaşalım. 4 mağlubiyetimiz vardı ve son derece kötü bir başlangıç yapmıştık. Bugün aslında beklediğimiz reaksiyonu gösterdik. Top bizdeyken oynayabileceğimizi, rakibin geri dönüşlerde eksik kalabildiğini ve hızlı ataklarla rakip sahada sayısal üstünlük yakalayabileceğimizi düşündük.
0: Bak, gördün mü?
1: Evet.
0: Seni o kadar iyi analiz etmiş ki İlhan Palut, bütün zayıf noktalarına hücum etti bugün.
2: Evet.
0: Devamı var mı?
1: Var mı? Önde baskı yapma isteğimiz zaman zaman düştü ancak bunu dönem dönem uyguladık. İlk yarıda farkı arttırabileceğimiz ve maçı daha erken bitirebileceğimiz pozisyonlar da yakaladık. Sonuç olarak ortaya koyduğumuz oyundan son derece memnunum diyor İlhan Palut.
0: Vallahi İlhan Hoca'yı tebrik ederim.
2: Onana'nın kurtarışı olmasa ilk yarıda
0: tabii İlhan Hoca'yı tebrik ederim.
1: İyi başladı bir kere maçı. Zaten golü de buldu.
0: Çünkü bak şöyle, geçen hafta Gençler Birliği oyununu izleyen bir teknik adam şunu söyler çok rahatlıkla. Ya Gençler Birliği yayının başında söyledim, çok alan bıraktı Trabzonspor'a.
2: Evet.
0: Ve Trabzonspor'da o alanları çok iyi değerlendirdi. Şimdi bu maçta sana bu alanları bırakmayacaktı Konya. Burayı iyi analiz etmen lazımdı.
2: Daha dirençli takım, daha sert takım.
0: Evet, yani senin orada farklı çözümler üreteceksin. Farklı bir oyun oynaman lazımdı. Aynı 11'li olmazdı, o iş olmadı da. Ve ikinci yarıya da yine aynı 11'le çıktın Hüseyin Hocam ya.
2: Son değişiklikleri yaptı ama geç kaldı sanki, değil mi?
0: Yapsan olacak sahaya. Dünya kadar hücumcuyu attın dedim ya az önce.
2: Evet.
0: Ya kapı kilitli, anahtarın yok, açamıyorsun kapıyı, atıyorsun dünya kadar hücumcuyu oraya, kapının önüne yığıyorsun adamları, yine açamıyorsun. Ya kapının anahtarı yok.
2: Evet. Sakin kalamadı Trabzon.
3: Kilit kırılmış, içinde kalmış.
0: Ya yok da yok hocam yani, görmüyor musun, anahtar yok. Sen o kadar şeyi atıyorsun sahaya da onları birbirine bağlayacak da bir oyun tabii ortaya koyamadın.
2: Peki. BCD planları yoktu. Bir de şunu söyleyeyim, Arda Turan'ı çok soruyorlar. Hani Trabzonspor Arda Turan'ı mı getirir falan diye. Arda Turan kabul etmemiş. Çünkü Şampiyonlar Ligi var. Yani nasıl kabul? Değil Trabzonspor, Türkiye'den hangi takım olursa olsun şu anda kabul
0: ben
2: etmez.
0: Arda
1: Galatasaray ederse.
2: Ha onu bile.
0: Bak işte asıl şey
1: şimdi kızacak Galatasaray'la.
0: Okan Hoca var ve görevinin başında. Okan Hoca var ya. Gerek yok canım. Atıyorum.
1: Oynadığı takım.
0: Aldın Arda Turan'ı. Aldın Arda Turan'ı. Yarın Galatasaray, ya olmasını istediğimizden dolayı değil de, gönderdi diyelim Okan Buruk'u. Döndü Arda Turan'a teklif yaptı. Ne yapacak Arda? Hadi cevap versinler.
2: Yani zaten Şampiyonlar Ligi'nde o da bir yani puanla başladı.
1: Yetiştiği, kaptanlık yaptığı takım.
2: Tabii en büyük hayali Galatasaray'a gelmek sonuçta.
1: Tabii. bir karar olur onun
0: için. Ya biliyorsun da.

0: şey yazıyordu ya. Her zaman Galatasaray mı? Şaktar'a gitmeden evet. önce.
1: Ya, bu da normal değil mi ya?
0: Ya normal işte. Ben bir şey demiyorum. Ben o yüzden bir eleştiri yapmıyorum. Tabii. Bu doğal. Evet. Yani sonuçta baktığı pencere evet. o. Büyüdüğü pencere, büyüdüğü yer orası.
2: İş o kadar abartılı ki Guardiola'yı bile Trabzonspor'a yazmaya başladılar. Bu sosyal medya var ya bazen evet. acayip derecede.
1: Orada bir kez daha altını çizelim de hani Aspor'da bir şey söylenince böyle linç etmek için özel gayret gösterenler var hani Okan Hoca Yo. Görevinin başında tabii, bence tabii. son 4 yılın şampiyon teknik tabii, direktörü tabii. olarak tabii. da başarılı. Hani buna ne denir? Fikir yürütme.
0: Tabii. Tahmin.
1: O, tahmin. Ben yani şey, olsun diye veya olmalı diye söylenmiş
0: bak,
1: bir şey
0: bu
1: değil.
0: Bu linç kültürü var ya bunu açtım kısa bir şey yapayım söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar hepimizin ailesi var. Anası, babası, eşi, çocuğu var. Kim olduğunuz belli değil. Açmışsınız fake hesaplarla, isimlerle ve çok galis küfürler ediyorsunuz. Yani bunu tabii gerçek kişiler yapmıyor. Onlara bir şey demiyorum. Çünkü gerçek bir kimliği var. Yani bizim yaptığımız eleştirilere bazen çok da sert de olsa cevap veriyorlar. Bunlara bir şey söylemiyoruz. Ama az önce Sayın Akın Gürlüğe bir çağrı yaptım ya. Bakın bazı kulüplerin oluşturduğu troll ağları var. Bunlar bu bazı kulüplerin yöneticilerinin oluşturduğu organize troll ağları. Ve bunlar parayla beraber besleniyorlar ve böyle bir merkezden ya da birkaç merkez kurulmuş oralardan ellerindeki telefonlarla bilgisayarlarla birini hedef gösteriyorlar ve onu linç etmeye çalışıyorlar. Benim hiç umurumda değil de bundan etkilenen arkadaşlarımız var maalesef. Bence etkilenmesinler ama eğer Sayın Akın Gürlek buraya da el atarsa bakın arkasından çok karanlık bir yapı çıkacak. Ve bu yapının ortaya çıkmasıyla beraber aslında Türk futbolunda bir anlamda bu sosyal medyadan linç kültürünün ortadan kalkmasıyla aydınlığa da kavuşacak. Bu organize işi yapanlar belli. Ben şimdi bazılarını biliyorum isim vermeyeceğim ama devletimizin elinde yeterince zaten bu istihbarat kaynakları var. Evet. Bunlara da bir el atarlarsa bu organize işleri yapan bu troll ağlarını kuran ve bazı kulüplerin bünyesi altında yürütülen bu kirli operasyonları da bence ortaya çıkartılırsa ya daha da temiz bir hale gelir.
1: Sadece bizler değil artık bu futbol ailesinin tüm aktörleri etkileniyor.
2: Asıl yani perde arkasında
1: İsmail
2: kimler
1: Kartal'ın
2: var
1: onların ortaya çıkartılırsa.
0: Kimler? Ben birkaçını biliyorum.
1: Ki sosyal medyadan oldu.
0: Ben birkaçını biliyorum ama yazık günah yapmayın.
1: Güçlü bir devletimiz var.
0: Var çözerler ya. Gereken bir el atsın var ya.
1: Yapılır.
0: Şey gibi çözülür böyle çorap söküğü gibi hepsi dökülür ortaya.
1: Peki.
0: O zaman göreceğim size.
1: Şimdi pozisyonları tamamlayalım. Çünkü Konyaspor'un da penaltı beklediği pozisyon var. Az önce kırmızı kartı konuştuk.
2: Bakarız.
1: Oradan da gelen sorular var. Tüm pozisyonları hazırladık biz. Tek tek hepsine bakacağız. Bakalım. Hiçbir pozisyonu atlamıyoruz. Akıllarda hiçbir şey kalmasın. Tüm pozisyonlara bakıyoruz.
3: Bak şimdi burada
1: Muçi'nin bir de pozisyonu bir elle oynama var mı? Onunla başlayalım.
3: İzin verirsen bir cümle daha söylemek 24. istiyorum. Az önce de söyledik de bir daha bunu vurgulamakta fayda var. Şimdi yeni isimler tabii ki kadro boşluğu, derinliği yok baktığınız zaman. Kalite konusunda da sıkıntılar var. Ama bir tane maçı iyi yönetti. Kocaeli maçını güzel yönetti bu Onur Coşkun Ses. İki hafta önce mi neydi? Hakikaten o maçta başarılı bir performans sergiledi. Sanırım Samsun Kocaeli maçıydı. Bir önceki haftaydı galiba. Başarılı bir performans sergiledi. Hemen bunu bulduk diye buraya atadığın zaman buradaki yıpranışı çok ağır oluyor. Bu ağırlık da onun rafı ömrünü kısaltıyor.
0: Güzel.
3: Doğru mu düşünüyorsun? Güzel, rafı güzel. Ömrünü kısaltıyor. Sonra hakem yok'a geliyoruz. Çabuk yıpranıyor. Halbuki bu Samsun Kocaeli maçından sonra bu 7. maçıydı. O bu 8. maçı. Süper Lig'deki 8. maçı. Yakalamışsın bunu. İyi performans. Sezon da iyi başlamış.
1: Fiziği de iyi hocam. Yakışıklı da belki.
3: Biraz daha Anadolu'da dolaştır bunu. Daha pişir. Ondan sonra zaten bu maçı vereceksen içeride yakala. Trabzon'un içerideki bir maçına ver. Hani bir tarafın daha ağır bastı böyle yumuşak bir maç vardır. Oraya bir sal. Sonra bir tık daha yükselt heyecanı. Evet bunların eskiden bizim dönemimizde raf ömrümüz 8 ila 10 yıldı. Şimdi düştü 2 yıla. 2 yılda hakemliği bitiyor. O kadar büyük eleştiri bombardımanı var.

0: ki. Bir de bu görsel medya, sosyal medya pat pat pat pat getiriyor bütün pozisyonları. Çok çabuk yıpranıyorlar. Çok çabuk hakem tüketiyoruz.
1: Hocam burada penaltı var mı?
2: Şimdi Muçi ceza sahasında engellemeye çalışıyor. Defans oyuncuları Muleka da orada defansta yardım ederken ayağından seken top eline geliyor hocam. Ya, bu bir el oynama mı, penaltı? Yok.
3: Arkası dönük değil mi hocam? O yüzden ya, vermez.
0: Çok kısa mesafe beklemek, top vuruyor şimdi, vursun. Vurduralım Muçi'ye, vursun.
2: Ayağını koyuyor.
0: Bak. Takım arkadaşına seken bir top. Burada penaltıyı düşünmemeliyiz artık. Evet. Bu pozisyonları hiç kafayı karıştırmamalı bile. Geçip gitmedi. Burada penaltı.
2: Peki, biz de hemen geçelim o zaman. Burada devam kararı doğru diyorsunuz. 28. dakika. Yevtoviç'in yerde kaldığı pozisyon var. Bu defa da Konyasporlular penaltı bekliyor.
3: Burada Ozan Pinay'ı mı itiyordu? Ne oluyordu burada?
0: Şimdi şöyle bakın. Burada bir duralım. Hareket etmeyelim. Sonra ikinci kademeye geçelim.
2: Ozan'ın ayağına bakmak lazım. Değil mi hocam burada?
0: Tamam, oraya bakmak lazım.
2: Ön direği kesilen bir top kornerde. Yevtoviç kafaya vururken acı içinde sıçrıyor.
0: Şimdi
2: arabaya.
0: Elleri koyduğu anda öndeki oyuncu bir kere yukarıya baktığımız zaman elleri koyuyor ya. Öndeki oyuncu da topa çıkmak için gidiyor ya. Böyle yükseldiği zaman öne giderken o eller sanki itiyormuş gibi geliyor. El teması var. Eylem çok böyle onu bozacak eylemde değil bak. Eller uzun. Piston mu derler ona? İtme yok. Dikkat ediyor musun? Temas var.
3: Evet.
0: Öndeki oyuncu da yükseldiği için itiyormuş gibi geliyor. Ozan'ın İtme yok.
2: Pozisyonu.
0: Ozan'dan bahsediyorum.
2: Yani
0: eller arkada. İtme gibi gözüküyor ama bak öndeki Jevtoviç topa doğru yükseliyor bak. Gördünüz mü?
2: Asıl ayaklara bakmayacak biz.
0: Orada bir şey yok. Bak, üstten bir şey yok.
2: Üstten şimdi, yok. Şimdi alttan.
0: Şimdi alta bakalım. Yani, üstte bir şey yok. Onu anlatayım. İkinci bölüme gelelim.
2: Şimdi yerden, ayaktan bir müdahale var mı Ozan?
0: Bu 58 topuğuna... numara kapatıyor. Bir şey görülmüyor buradan.
2: Farklı açıları var hocam.
3: Ayaklara da bir bakalım.
2: Daha yakını var mı? Bakacağız. Yevtoviç de yerde kaldı. Bu kadar hocam açılar. Bu az önce da... elden itmeye baktığımız yerden.
0: Buradan hiçbir şey gösteriyor ki bu. Ya itme değil, buna penaltı vermez. Aşağısına da buraya bakalım.
2: Buradan belki hocam. Evet. Burayı geri alabiliriz.
0: Al geri.
2: Orada belli oluyor sanki hocam.
3: Bakalım.
2: Bir temas anı var mı?
0: Sol ayak yerde. Öbür ayakta. Bak o da dengesini kaybetmiş.
3: Evet evet. Dengesini kaybediyor.
1: Topuğa ayağı değip değmediğini çok anlayamıyoruz ama.
2: Kramponun ucu kıvrılıyor Ozan'ın, değiyor.
0: Evet. Şöyle bir şey var.
2: Evet. Değiyor, krampon hareket ediyor yukarıya doğru çünkü.
0: Ayak şöyle bükülmesi var Ozan'ın basmasında.
2: Bastığı için kayarak bükülüyor.
0: Verse ne dersin buna?
3: Bir şey diyemezsin.
0: Bir şey diyemez.
3: Arkadan taban o, basma var.
2: Hocam...
3: Güç transferi yok ama verse
0: ya basıyor yani oraya arka topuğa bir tıklaması var. Ya ne o?
2: UEFA böyle hafif temaslarda ceza sahasında basit diyor, vermeyin diyor. Yani teamül öyle. Kural değil.
0: Şu. Bu burada bir tıklama var mı?
2: Var.
0: Bu tıklamaya çok easy penaltı dediklerinde çok basit temasa. Mesela Osimhen'in işine bir penaltı verildi ya geçen haftalarda. Osimhen Göztepe maçında mıydı?
2: Göztepe.
0: İşte o da aynı bunun benzeridir. İyice penaltı. Bu ondan daha da hafif gözüküyor.
2: Ya bu tamamen hakemin takdir yetkisinde ama UEFA diyor ki
0: buna vermeyin diyor.
2: Bu tarz pozisyonlarda vermeyin.
3: Hakem
2: vermeyin
3: görebiliyor mu hocam? Hafif hakem baksana arkalarda kalmış.
0: Anlamadım.
3: Hakem görebiliyor mu? Çok arkalarda kalmış. Ya,
0: yukarı bakıyor. Top yukarıdan geldiği için bakış açısı
3: evet,
0: yukarıda.
3: Topa bakıyor hakem.
0: Aşağıya
3: resmen
0: görme şansı yok. Buna da var girmiyor zaten.
3: Resmen hocam, topa bakıyor.
2: Temas var hocam.
1: Ozan'ın da topa baktığını düşünürsek hani bilerek ve isteyerek yapmadığı gibi.
3: Tabii.
0: Öyle bir pozisyon zaten.
3: Evet, evet, evet.
0: O da diyor ki UEFA'da bu tür pozisyonlara diyor girmeyin, vermeyin. Ya basit penaltı oluyor bunlar diyor.
3: Hepsi topa bakıyor biliyor musun? Üçü birden.
0: Aynen işte.
3: Karıştı orası.
2: Hakem de topa bakıyor.
0: Osimhen'in pozisyonu var ya. Göztepe maçındaki pozisyon. Bir temas var mı? Var. Verdim. Ne diyeceksin ona?
2: O zaman burada verirse de kızmazsınız, vermezse
0: orada
2: de kızmazsınız.
0: Orada var girmesine karşılar. Orada var girmez diyor.
3: Bak penaltı olsa 66 numaralı Konyasporlu o oyuncu Tot muydu? Gol atan galiba. Evet. İtiraz ederdi penaltı var diye. Hiç itiraz etmiyor. O ya en kimse, iyi o görüyor
0: kimse
3: pozisyonu.
0: Kimse fark etmedi o elde.
3: O görüyor. Bak arkadaki bak.
0: Elde bir şey yok. Aşağısı iki Trabzonlu bir Konyalı çarpıştığı için böyle bir pozisyon. Bu nedir biliyor musun? İğneyle kuyu kazıp bulmaya gelir bu. Bunu istemiyor işte. Roberto Rossetti öyle diyor.
3: Arkadaki gol atan Tot da topa bakıyor. Herkes topa
0: herkes
3: bakıyor. Pozisyona kimse gibi bakmıyor ki. Ne oldu orada kimse bilmiyor. Hakem de dahil. Hepsi bak. Herkes topa bakıyor.
0: Peki oyuncunun vurmasına engel oldu mu olamadı? Oyuncu çıktı vurdu mu?
1: Vurdu. Biraz dengesini bozdu.
0: Biraz kalitesini düşürdü.
3: İyi vurdu biliyor musun? Vuruş dengesini bozması vurdu. Daha kötü vururdu bence. Düşerken vurunca orada, daha iyi gitti top bence.
2: Konyasporlu yani. Oyuncu da topuğunu tutuyor ama bir darbe.
0: Nasıl?
2: Topuğunu tutuyor bir darbe almış.
0: Evet
2: temas
0: ondan sonra
2: almış.
0: Topuğunu tutuyor. Orada bir temas var canım bunu kabul ediyoruz. Biz verse bir şey zaten. Diyemezsin. Ama UEFA'nın da prensibi bu ya. Vermeyin.
3: Vuramasaydı penaltı verir miydi hocam?
0: Nasıl?
3: Topa vuramasaydı. Görme nedeniyle vuramadı değil.
0: Gördüm acaba.
3: Ona hiçbir şey görmedi. O hep topa bakıyor.
0: Bir sonraki hamlesini engelledi.
3: Bence,
0: boyutuna girersek olay farklı
3: bence
0: olur.
3: Bence o arkadaki 66 numaralı oyuncu da topa. Herkes topa baktığı için pozisyonu göremediler.
0: Evet. Peki. Ama UEFA'da vermeyin diyor işte bunlara. Bunu iğneyle arayıp kuyu kazıyorsun. Bunu buluyorsun.
3: Pina'da çağır, bakıyor ne oldu sana diye.
2: O zaman bu karar doğru diyoruz.
3: Çok ilginç pozisyon.
0: Yani UEFA'nın...
2: Yani takdir hakkında olduğu için
0: takdir hakkında olduğu için. Mesela Osimhen'inkine de ne dedi Anthony Taylor? Eğitmen. Osimhen'in o Göztepe'ye verilen penaltı bu penaltı diye girmez dedi. Var girmeyin bunlara dedi. Bu da aynı onun benzeri işte.
3: Ya
0: ben de şimdi onların ki o prensipleri var ya uygulama prensipleri metotları biz de onları baz alacağız.
3: Ozan Tufan'ın sakarlığı pozisyonda biliyor
0: kesinlikle.
3: Musun? Dengesini kaybedip Pina'ya da çarpıyor. Böyle garip bir şekilde düşüyor pozisyonda.
0: Buna şimdi hakem sahada görüp penaltı verse itiraz edemeyiz. Sadece şunu deriz. Ya kolay bir penaltı oldu. Doğru mu? Böyle tabii. Bakarsın. Var mı bir temas? Var. Topa bir tıklama var mı? Var. Verse hayır diyemezsin. Örnek gösterecek kim Konya'da? Diyecek ki Osimhen'e verildi. Bize niye verilmiyor? O da onlara
3: bu
0: bakıyorum.
3: Pozisyonda ceza sahasında tam 8 Trabzonsporlu oyuncu var. 2 tanesi orada. 2, 4, 6, 8 oyuncu. Ve şuraya bak. Konyasporlu kaç var? Bütün oyuncular ceza sahasında şu pozisyonda.
2: Peki devam edelim. Çok normal yani. Pozisyona geçelim. İzleyicilerimiz görmüyor tabii.
0: Anlatabildik mi yani? Olayı anlatabildik
2: herhalde. Ben net anladım.
0: Prensipleri de koyduk.
2: Aynen hocam.
0: Bunu verse sahada kimse hayır diyemez. Bir tıklama var mı? Var. Aynı öbür örnek verdim diğer Osimhen pozisyonu gibi. Buna itiraz edemezsin. Ama buna da diyor ki UEFA bu kadar kolay basit penaltı vermeyin. Anthony Taylor da eğitmen aynı şekilde onu örnekleyerek o pozisyonun örneği ekleyerek bu da geldiği zaman birbirine aynı oluyor. Verilmemesini doğru karşılıyorlar. Onların çizgisi de o. Ben de o çizgi üzerinden konuşuyorum.
2: Anladım hocam. Devam ediyoruz.
0: Şimdi sadece burada bir kriz var.
2: Gerginliklerin yaşandığı bir andayız.
0: Bir kriz var burada. Buradaki Adil'in hareketine bakacağız. Sözlü karşılıklı bir diyalog var.
2: Hakem pozisyonunun içinde.
0: Sözlü diyalogu var karşılıklı. Bakın geldi.
2: Adil kaptan.
0: Adil'in bu itmesi
2: yüzüne bir darbe geliyor.
0: Bu itmesi net sarı karttır bu.
3: Evet.
0: Buradaki krizde kartsız bunu geçemezsin. Yönetmeye çalışıyor hakem.
3: Doğru yönetmeye
0: anlayabiliyorum. Evet. Onu da anlayabiliyorum.
3: Kart göstermeden.
0: Kart göstermeden yönetebilmenin peşinde. Ama bak bu fazla kaçıyor görüyor musun?
3: Evet. Temas var yüze.
0: Ha bir de şunu söyleyelim buradan. Adil bir
2: kırmızı olmaz mı?
0: Yok tokat yok.
2: Evet. Yüze gelen bir darbe var. İtme, o yüzden soruyorum. Hani akıllara gelecektir.
0: Kırmızıyı çağrıştıracak bir darbe yok. Hı. İtme var.
2: Tamam.
0: Temas var. Temas itmeye dönmüş. Bunu da yapamazsın. Hakkın yok buna.
2: Ama sarı mutlaka olmalı.
0: Sarı kesin. Şimdi şöyle söyleyelim. Adil bu maçta şunu da yaptı. Hakeme geldi dedi ki her pozisyon veya birkaç pozisyon sonra böyle yaptı. Kaptan pazubantını gösteriyor. Kaptanım ben diyor. Şunu unutmasın kaptanlar. Hakemin maçın içerisindeki bazı anlarda kaptanları baz alarak çağırır ve açıklama yapar. Ama sen her pozisyonda takım kaptanıyım diye hakeme gidip sorgulayamazsın. Böyle bir hakkın da yok. Ben takım kaptanıyım gelip sorarım öyle bir hakkın yok. Seninle iletişim kuracak olan hakem kararı verecek olan da hakem. İletişimin seviyesini ayarlayacak, dozajını ayarlayacak da olan hakem. Sen gelip hakemi bu şekilde mobbing yapamazsın. Ben kaptanım diye her kararı sorgulayamazsın. Birden fazla bu eyleme devam ettiği zaman hakem sarıyı alnına yapıştırırsa o zaman hiç itiraz tamam. etme.
2: Belki
0: yapmayın
2: de,
0: bunu.
2: Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Maçtan seçtiğimiz pozisyonları değerlendiriyoruz. Mustafa ile Uğurcan'ın mücadelesinde iki oyuncu da yerde kalmıştı. Bu arada hani bu pozisyon bu yerdeki son pozisyon oldu. 45'teki o 45 artıki Deniz Türcü'nün pozisyonu ilk bölümde konuşmuştuk.
0: Ama o yüzden bir daha tekrar
2: kırmızı olmalı demiştik, evet. Ama hani belirtelim, şu anda pozisyon gittiğimiz için niye o konuşulmadı gibi algılanmasın yeni
0: akşamda. French Barış maçıyla Matej Cuk'u karşılaştık, evet. Daha da güzel oldu. Kamuoyunun aydınlanması için orada çağırdım Matej, burada çağırmadım Matej, aynı Matej. Soyadları da aynı, Cuk.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Ya birebir aynı hakemiz. Deniz Türcü Muçi'ye mücadelesi kırmızı kart demişti Mustafa, evet. Hocam.
0: Ben sahada olsam tak diye kırmızıydım. Çünkü gelişi sarı, gidişi kırmızı.
2: Evet.
0: Ama dizden bükük olmasından dolayı Matej dedi, hı-hı, ki işte evrensel uygulamalarda var uygulamalarına dizden kırık girme.
2: Ferencvaros Trabzonspor maçında demedi ama hocam.
0: Çok yakın zamanda girdin.
2: Hayır, hakem sarı verecekti, elinde dolaştırdı adamcağız o sarı yani, kartı. Ben anlatırken üzüldüm yani, taşıdı onu.
0: Rade'yi çağırdı.
2: Aşağı indirdi, yukarıya kaldırdı, sonra saklamaya çalıştı, onu koyduk kırmızıyı
0: ama
2: çıkardı.
0: Ama Rade Obrenović de yani Slovenya, bunlar çok büyük destek görüyorlar ya baktığın zaman.
2: E tabi.
0: Şeyden Ceferi'nin hemşerisi bunlar. Yani Vinç için yerini dolduracağız diye. Yetenekleri kısıtlı mı diyeyim? Futbol bilgisi mi kısıtlı? Hakemlik yeteneği kısıtlı diyeyim. En güzel kelime bu. Zorlamayın. Takımlara yazık oluyor.
2: Bu sezon 6, kariyerinde 46 maçı var Matej'in ama hocam.
0: Matej'in.
2: Evet.
0: Varda.
2: Evet. Nasıl olacak hocam? Biz Matej'i yetiştirme yurdu muyuz?
0: Senin de amcan Cefer'in olursa oluyor bu işler abi.
2: Az değil mi hocam yani?
0: Ha?
2: Toplamda 46 var tecrübesi olan hakem. Bizim ligimize tırnak içerisinde kurtarıcı olarak gelmiyor mu hocam? Bir hata olmasın.
0: Yok, bize şöyle geliyor. Bunlar üst düzey varlar. Türk hakemliğinde görev alacak varlara eğitmen olarak metot, yöntem öğretsin, deneyim aktarsın diye geliyor. Ama biz onları burada yetiştiriyoruz.
3: Almasınlar, yetiştirmeyelim. İyisini alalım. Alamıyorsak da Türk varlar.
0: Türkiye'de.
3: Türk varlar daha iyi onlardan.
0: Bak, Türkiye'de seversiniz, sevmezsiniz. Kızarsınız, kızmazsınız. Kızmayabilirsiniz. Veya geçmiş başlarıyla ilgili yargılayabilirsin. Murat Ilgaz diye bu var başladığından bu yana Yusuf Namoğlu ile birlikte o dönemde girdi. Varın daha ilk gününden bugüne devamlı var konusunda bulunan kişi, evet. Eğitimci oldu, deneyim kazandı. İşte UEFA'da Avrupa Şampiyonası'na gözlemci olarak, evet, da gitti. Kariyerine baktığın zaman donanımlı, bilgili ve tecrübeli bir isim. Biz bunu ondan bundan, o seviyor bu sevmiyor, attılar. Dışarıya tuttular. Yani sistemin dışına bıraktılar. Nerede şimdi? Azerbaycan'da var eğitmeni. Azerbaycan
3: vay
0: kaptı.
3: Vay be.
0: Şimdi Mete Kalkavar'ı seversin sevmezsin. Bu adam Şampiyonlar Ligi'ne ismen çağrılıyordu.
3: Doğru.
0: Yani Türk hakemliğinden bağımsız olarak gidiyordu. Maç hakemi olmasa da onu çağırıyorlardı. Nerede şimdi? Evinde oturuyor. Eğitimi, birikimi, kalitesi, sosyal yaşamı saygı duyulacak bir insan.
3: Bir karizması var.
0: Evet. Her şey var. Dönüyorsun Abdülkadir Bitiken, kızıyorlar şu pozisyon bu pozisyon üst üste koyuyorlar. Olimpiyatlara gitti var hakemi olarak. Var olarak olimpiyatlara gitti. Bakın bizim içimizde geçmişe dayalı tabi bunları sevgiyle bir duygusal bakıldığı için attık bunları. Dışarıya attık. Hataları var dedik falan falan falan. Ama bunları dışarısı kapıyor. Alper Ulusoy yurt dışında. Mustafa Emre İyisoy yurt dışında alan buldular kendilerine. Kendi konularında ihtisas sahibi oldukları için profesyonel nasıl bize geliyor ya bu Portekizler geldi. Şimdi Anthony Taylor geldi. Onlar da dışarıda kendilerine alan buluyorlar. Kapış kapış kapışıyor ülkeler bu insanları. Evet. Bizim değerlerimiz var. Ama bizde duygu çatışması var. Onun adamı bunun adamı. O bu maçta bunu yaptı, bu maçta bunu yaptı. Hadi gönderiyoruz. Biz tuğla üstüne tuğla koyamadığımız sürece Matej Cuk'lar da geliyor buraya. Ha evet. İbrahim Bey de ne yapıyor? Bu işi kotarabilmek, kurtarabilmek için ben dışarıdan iyilerini getirmeye çalışıyorum dedi. Feda İhsan da geldi. Andre Dallas geldi. Kivaskovski geldi hatırlayın. Hı hı. Ki Kivaskovski de çok kaliteli. Feda İhsan, Andre Dallas Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Matej Cuk.
3: Evet.
0: O da isimli kariyerli baktığın zaman son dönemlerde görev oluyor Avrupa kupalarında. Ama performansı ne fark ediyor? Ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. Doğru mu?
2: Doğru. Devam edelim pozisyona maçta.
0: Galiba biz burada güven ve saygı eksikliği var ya, evet. Buradan sorun yaşıyoruz biz. Güven ve saygı eksikliği var.
1: Burada faulü kime verdi Cüneyt?
0: Ya burada sarı kart, marı kart yok. Bu uydurma bir sarı kart. Neyin sarısı? Mustafa Eskerilaç'a gösterdi bu datayı. Bu sarı olur mu?
3: Evet.
0: O. Böyle bir sarı olur mu?
1: Hayır yani evet. İşte bak hocam şu pozisyona baktığın
2: Mustafa
1: zaman.
2: Mustafa topa basıyor sonra da çarpışıyor.
1: Hayır yani. Bu pozisyona baktığın zaman mesela
2: bak,
1: dersin
2: topa
1: ki.
2: Topa basıyor.
1: Faulü Konyalı oyuncu Kartan yapıyor.
0: Yapıyor son yapıyor abi.
1: Neyin sarısı? Hani faul verilmesi lazım.
0: Sadece faul.
1: İşte o yüzden sordum. İşin şey tarafı hocam şey var ya şaka değil bu. Aynıyla baki.
2: Burada faul verdi hocam, kart vermedi.
0: Kart verdi Mustafa Eskerilaş, kart gördü burada abi.
2: Ben vermedi diyordum.
0: Dakika 58 mi neydi bu kartı gördüğünde?
1: Bak Uğurcan
2: bu 46. dakikada.
0: 46. Bu da tık sarı görüyor abi. Yazdım ben oraya da nereye yazdım hatırlamıyorum, 46 mı?
3: Burada sarı kart gördüyse gerçekten enteresan ha. Uğurcan yapıyor faulü.
1: Faulü Uğurcan yapıyor.
2: Çünkü Mustafa topun üstüne basıyor. Bak evet. Ona dikkat evet, edin. Bak. Bastı. Evet. Toptan kaydı ayağı.
3: Rakibe hiç müdahalesi
2: yok. Çime değiyor ayağı.
1: Hiçbir müdahalesi yok. Evet. Sonra Uğurcan Mustafa'nın ayağına vuruyor. Uğurcan yere yatıyor. Bence hocam bu ne biliyor musun? Hı. Şimdi şey oluyor ya mesela castingler. Çağırıyorlar mesela, seçiyorlar. Sen gel sen gel diye. Geliyorlar. En iyi oynayana veriyorlar ya rolü. Hocam.
2: Ya demo çekiyorlar.
1: Burada da en iyi oynayan Uğurcan. Mustafa'nın hiç günahı yok. Ama Uğurcan o kadar iyi
3: Mustafa
1: oynuyor ki.
3: Mustafa kart görmüş evet ya.
1: Hakem ya, bakıyor ki şey.
2: O pozisyon bu pozisyon değil. Burada öyle sarı kart yok. Trabzonspor lehine de faal var. Bir bak zaman, pozisyon hocam.
1: O zaman niye konuşuyoruz
2: karıştı
1: abi biz?
2: O zaman geçelim.
0: Ya evet, geçelim.
2: Doğru karar yani. O zaman.
1: Doğru karar.
0: Mustafa yani faul varsa Mustafa Eskerli'yle şey yapılıyor.
2: Kart çıkar mıydı diye aldık biz bunu.
0: Nasıl? Ha. Ne diye?
2: Kart çıkar mıydı?
0: Kart çıkmaz mı? Sadece bir faul.
2: Faul doğru o zaman. Tamam. Trabzonspor değil.
0: Ya Mustafa Eskerli'ye çıkan kartı getirir misiniz abi?
2: Onu da getireceğiz.
3: Evet, gördüğü pozisyon vardı.
1: Tamam biz devam pozisyonları edelim. Karıştırdık hocam.
0: Ya o kadar çok şey var ki abi.
2: Çok
0: ya.
2: Pozisyon var. Ha. Şimdi dakika evet. 58.
1: Burada ya işte ha.
2: Tamam, burada tamam. Kart gördü Mustafa.
1: Bak. Kim bu oyuncu kim?
2: Melih.
1: Melih İbrahimoğlu.
2: Evet. Topu dürtüyor Melih.
1: Tamam topu dürtüyor ama Mustafa'nın hiçbir teması yok ona.
2: Var.
3: Baldırı mı geliyor? Bakalım. Dizi mi geliyor?
2: Bak şu anda sürtüyor olabilir. Bak ucuna basıyor olabilir ayağını. Görüntü çok net değil tabii.
1: Yok abi hiç basma yok.
2: Zemine de basıyor olabilir.
0: Ya bir şimdi bu gözlemcilikte de UEFA'da esinlenerek söylüyorum. Bazı şeyler var böyle diyorlar. Hakemin kararına saygı duyarız.
3: Basmamış sanki basmış mı?
1: Ya buradan, yok bu abi iyi. Hiç basma yok ya.
3: Bu açı iyi.
1: Basmadan ziyade Melih sanki Mustafa'nın koyduğu ayağa takılıyor. Mustafa topa müdahale etmek istiyor. Hatta topa da dokunuyor.
3: He, şurada basmış.
0: Ayağının altıyla topa dokunuyor mu? Dokunuyor.
3: Sanki basmış gibi.
0: Bitti abi.
1: Ve burada sarı veriyorsun ona.
0: Sarı. Hadi. Var ya bu UEFA'nın lafı. Sinir oluyorum o lafı. Saygı duyalım. Saygı duyarız.
1: Respect.
3: Şurada kayıyor mu?
0: Kaymıyor. Ya topla oynamak istiyor. Dizinin üzerine.
3: Yok basmıyor. Yok yok.
1: Basma basmıyor. Yok.
3: Yok doğru.
1: Mustafa zaten topa da dokunuyor.
3: Basmamış.
1: Melih Mustafa'nın koyduğu ayağa bak. Takılıyor bak.
3: Evet basma yok bak.
1: Bak.
0: Ya hadi faul anlarım. Faul verdim faul, de sarın, evet. Sarının neyin sarısı?
3: Dengesini yani. Bozuyor kayarak. Olmuşsun.
2: Peki devam hızlanıyoruz.
1: Hızlanalım abi.
2: Hızlanalım.
1: 1.5 mu? 2 mi?
2: X mi?
1: He.
2: 1.5 yeter. Dakika 85'e geldik. Bak çok hızlandık
1: şimdi. Vay.
2: 85. dakika.
1: Bu net sarı değil mi hocam?
2: Melih İbrahimoğlu Vivio'ya yaptığı hareket sonucunda sarı kart demin, gördü.
0: Buna ne yaptı?
1: Hiçbir şey vermedi. Faul verdi mi?
0: Sarı verdi sarı mi? Verdim.
2: Sarı verdim.
0: Sarı bu.
2: Sarı 1.5 olur mu hocam?
0: Yok sarı da kalır. Yok. Sarı da kalır bu.
3: Güç transferi var mı?
0: Sarı da kalır sarı da.
3: Evet bak.
2: Sarı da kaldı devam kalır. Ettik o zaman.
0: Sarı ya, bu.
1: Bir şey de vardı abi. Vivu bu maçta sarı görseydi Zeki abi. Haftaya Galatasaray maçında oynayamayacak.
3: Evet.
2: Son bölümden pozisyonlar. Dakika 87.
3: Salah'a yapılan Not bir var sonra.
2: Kabral arası da yaşananlar. Penaltı bekledi hocam burada Konyaspor.
0: Anladım da omuzun üzerine koyan 66 numara Kabral'ın omzuna koyuyor. Dengesini bozuyor zaten.
2: Golü atan Tot.
0: Ondan sonra oyun devam ediyor. Karşılıklı bir bakalım kollara bak.
2: Oyuna devam diyorsunuz.
0: Bu devam burada ne olur yani? Artık ne olmaya başladık biliyor musun? Her dokunuşta şey arıyoruz. Faul mü sarı evet. Kart mı? Ayağın gittiği yer, elin gittiği yer, bakışı tutumu, davranışı.
2: Hocam işte bunları da konuşmayınca izleyici de bizde bir şey arıyor. Biz de
0: ama bu kadar olursa futbol oynanmaz hale geldi yani. Biz hakem kararları üzerinden didik didik ederek maç futbol konuşmaya çalışıyoruz.
2: Etmeyince de X takımı destekliyorsunuz, B takımının düşmanısınız diye.
0: Ama yok öyle bir dünya yok. Yapmayın bunu yani.
2: Şu pozisyonu konuşmaya gerek yok. Size %100 katılıyorum ama bu pozisyonu konuşmadığımız anda...
0: Niye getirmediniz?
2: Evet. Yani size de neler diyorlar hocam?
0: Buna biz oyna demezsek futbol oynanmaz ki.
2: Şimdi burada Konyaspor lehine penaltı beklentisi var. Konyaspor düşmanı olabilir, ilan edilebilirsiniz hocam.
0: Yok canım yapmayın. Yani o zaman hiç teması, ortaya bir voleybol ağı koyalım. Hiç temas etmeden spor yapalım. Bunun gibi bir şey oluyor. Temaslı bir oyundur ve sezon başı mottomuz neydi? Basit futbolun doğasında olan basit evet. Temaslara izin vereceğiz. Premier Lig lezzetinde maç ve futbol. Maç oynansın, futbol seyretmek istiyoruz dedik. Öyle başladık değil mi? Ama ne oldu süreç? Çok kısa sürede her dokunuşta faul bekleyen, her dokunuşta sarı bekleyen, ona verdin buna vermedin, ona aldın bunu verdin. Bu kavgalarla futbolu bozmaya başladık. Bundan sonra doğal olarak sosyal medyada insanlar, bak onlara verdiniz bize vermediniz, bize verdiniz buna vermediniz. 5 sene önce şuna vermiştiniz bak buna vermiyorsunuz yahu.
2: Tabii onlar da
0: 5 seneyi bırakalım. Sezon içerisinde ilk yarıda ve ikinci yarıda IFAB'ın geçtiğimiz yıllarda da yaptı bunun. İlk yarı uygulamalarla ikinci yarı uygulama arasında değişkenlikler oldu. Tavsiyeler geldi. Uygulama farklılıkları tabii. Geldi. O kadar hızlı değiştiriyorlar ki zaman zaman işin içinden böyle koparsan hani arada bir ay iki ay izin verip kendine bakmazsan kaybedersin. Doğru. O kadar hızlı değiştiriyorlar ki.
2: Biz söyledik işte doğruyu söyledik. Birçok televizyon kanalında hatırlayayım bir pozisyon vardı iz düşümü hocam. İçeride mi dışarıda mı? Trabzonspor'un penaltısıydı yine. Evet. Yani biz dedik ki artık o kural değişti.
0: En direkt
2: havadaki atış. İz düşümüne de bakılıyor dedik. Eski kuralda bakılmıyordu. Abi. Tam tersini söyleyenler oldu. Biz orada sizinle linçlendik hocam linçlendik.
0: İlk akşam burada bu pozisyon.
2: Kuralı da okudum ben işte hocam siz de desteklediniz.
0: Dedim ki bu pozisyon erken girmedi. Evet. Erken girip topa hamle yapmıştır.
2: Ama işte kural yeni değiştiği için tam tersini söyleyenler olmuş hocam.
0: Gol televizyonda aleyhine en direkt
2: sosyal
0: vuruş.
2: Medyada.
0: Hücumcunun aleyhine en direkt vuruş.
2: Biz doğruyu söyleyip suçlu olduk ikimiz hocam. Ya, iki hemşeri, iki gönenli olarak.
0: Ya estağfurullah ama. Da.
2: Sonra doğru. Kuralı herkes okuyunca hak verdiler hocam.
0: Ayağın bastı. Şimdi bir adım atıyorsun ya yukarıdaki ayak havada, arkadaki ayak dışarıdaki ayak yerdeyse onun iz düşümü olsun. Öndeki evet. Ayak basıyorsa öndeki ayağın iz düşümü. İki ayak da havada geldiysen onun iz düşümü aldı.
2: Bu kadar basit.
0: Ya bu drone değil ki içeriye sokuyorsun temas etmeden geri çekiyorsun. Olacak peki, iş mi?
2: Şu çok son basit aslında. Da bakalım.
0: Çünkü ne cümle yazıyor? İz düşümü alınır diyor. Bitti.
2: Son pozisyona da bir bakalım. Salah'a yapılan hareket. Hocam ben bunu ilk gördüğümde kırmızı dedim.
0: Yok ya buradan.
2: Yakında.
0: Bakalım yakında da görelim.
2: Bakalım. Yani gerçekten. Maçta izlerken canlı yayında.
0: Bu sarı.
2: Ana sarı buçuk gibi geliyor hocam.
0: Sarı bu. Sarı doğru karar.
2: Kırmızı mı?
0: Sarı doğru karar.
3: Kırmızı olabilir mi hocam?
0: Yok olmaz. Sarı da kalır bu. Bak. Deniz Türünç'ün yaptığı hani sarı diyoruz o sınırları zorlayan sarı. Hı. Sahada ben onu gördüğüm anda ben kırmızı veririm. Bak şimdi bu ikisinin arasında ne kadar büyük bir fark var fark ediyor musun? Onunla bunun arasında çok fark var. Bu sarıda kalır. Bak bunu hiç tartışmam. Bu sarı derim geçer giderim. Ama Deniz Türünç'ün ki farklı.
3: Bayağı bir basma var ama bilmiyorum.
0: Var ama bu sarı.
2: Evet. Sanki sert çift geldi. Basıyor. Basma.
1: İki defa basıyor gibi bak. Bak.
3: Boya.
0: O da ayağını çekmeye çalışıyor. Onun için
3: kurtarıyor
0: öyle
3: kendini ustalıkla.
0: Kurtarıyor, ustalıkla kurtarıyor. Sarı bu.
3: Kırmızıyı peki. Alırdı ama sakatlanırdı. Onu düşünerek hemen hızla çekiyor, kaçıyor.
0: Ayağın oradan. Üstüne tam ne derler, zımbalama mı, basma tam şey gelmiş.
1: Ayak bir de basarken havada sanki hocam.
0: Şeyin de yarım havada. Bak hop.
2: Salon, evet,
0: o da kaldırmak havada. Üzere. Öyle bir pozisyon.
1: Bak yerde olsa hocam
0: o zaman biraz daha da yukarı çıksa başka şeyler düşünürüz de bu sarı yeterli burada.
2: Peki son pozisyonumuz.
0: Kim bu? 15 numaralı oyuncu. Kimmiş o?
2: Bu.
0: Neyse 15.
2: Avaziyem. Faul yapan Avaziyem.
0: Avaziyem evet.
2: Pozisyonumuzu hocam dün akşam ben kaçırdım. Son çok kısa rica edeceğim. Oğun yaptığı hareket bugün de çok konuşuldu. O serbest vuruş sırasında dönüp kaleciyi şaşırtma çabası. Fikrinizi merak ediyorum.
0: Hangisi hocam anlayamadım ben.
2: Beşiktaş serbest vuruş kullanırken dün akşam evet. O döndü. Kalecinin dikkatini dağıtmak için hem seslendi hem el salladı ya hocam barajdayken.
0: Barajdayken?
2: Aha.
0: Rakip kaleciye mi?
2: Rakip kaleci.
0: Ne yaptı ki orada? Hiçbir şey yapmıyor.
2: Dikkatini dağıtmaya çalıştı hocam.
0: Ben dağılmasın dikkati. Ben...
2: tamam hocam. Merak ettim.
0: Ya bir de şöyle kalecinin orada duramazsın burada. Ya nasıl her oyuncu...
2: Onu yasaklayan bir kural yok
0: yani. Her yerde durabilir yani. Ne yaptı ona yani? Ön perdeledi mi? Görüşü, top gelirken görüşünü mü kapattı?
2: Yok, o el salladı hocam belki.
0: Ya tamam belki sevgisini...

0: gönderdi tamam.
1: Ya nelerle uğraşıyoruz? Gündem mi oldu bu?
0: Gündeme oldu mi geldi? Hocam hala da konuşuluyor, o yüzden akıllarda kalmasın.
1: Ben Trabzon'la ilgili. Barajı da bir cümle
0: Galatasaray'a geçeceğiz.
1: Bir cümle, barajı söyleyeyim. Bak o akşamki baraj çok gündem oldu ya. 9-15'in altında değil. Yani hakem kararı vermiş. Burası 9-15 değilse olay bitmiştir. Evet biraz fazla açtı. 9.5 açtı. Fazla açtığı için eleştiri geldi. Dar geldiğine de kısa tuttuğunda da 9-15'ten az olmayacaklar kural. Bu kadar.
0: 10 yard yani değil mi hocam? Bu arada ya. 9-15'i merak edenler için bir de tabii, bilgi, genel kültür bilgisi. Yani niye 9? Niye 10 değil? Niye 11 değil? Niye 9-15? Çünkü yardı metre cinsine çevirdiğinizde 9 metre 15 santim yaptığı için 9-15 olduğunu söyleyelim. Bu da bilgidir hocam. Bir de bilgi
1: tabii
0: vermiş
1: olalım. Tabii ki.
0: Evet. Hani buçuklu rakam, çeyrekli rakam çok niye kullanılıyor diye merak eden olmalı bence bu arada. Bizim en kötü huyumuz hocam, sorgulamıyoruz bazı şeyleri. Hani kimse niye 9-15 diye niye düşünmüyor? Niye 9 değil de 9-15? O çeviriden dolayı yani. Şimdi onlar yard kullanıyor.
1: Önde bir tane yarım yay var biliyorsun, penaltı vuruşlarında.
0: Evet o ne işe
1: yarar? O yay mesela sadece penaltı vuruşlarında 9-15'i evet belirleyebilmek için. Çünkü toptan 9-15 metre dışarıda olmanız aynen lazım. Öyle. Sırf yay o işe yarıyor.
0: 10 yard yani orası.
1: Yani aynen öyle.
0: Peki.
1: Pardon.
2: Evet, sözünüzü kestim.
0: Galatasaray'a söyleyebilirsin.
2: Ya şunu söyleyeceğim.
0: Süremiz az hani Galatasaray'da
2: tabii
0: konuşalım.
2: Tabii tabii ama dramatik olan şu. Trabzonspor. Bu akşam ikinci dakikada gol yedi. 88 dakika normal sürede. Hı hı. Konyaspor'a gol atamadı. Ve bu takımda Salah var, Onacho var, Muçi var. Evet. Ju geldi. Bu kadar potansiyelli oyuncular atamıyorsa ortada büyük sorun var demektir. Oyun sorunu bu. Hoca sorunu değil.
0: Hı. Güzel başlık oldu yalnız.
3: Nasıl
0: oyun
3: yani
0: sorunu bu, hoca
2: yok,
0: sorunu
2: yok, bizim başlığımız dertlasman.
0: O da güzelmiş. Zaten foto maçın tüm manşetleri güzel. Diyelim ve gelelim Galatasaray'a. Galatasaray Kocaelispor'u konuk edecek. Bir yandan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yara sarmak istiyor Galatasaray.
2: Evet.
0: Diğer yandan derbi öncesi, Trabzon maçı öncesi kazanarak gitmek istiyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz Zeki Uzundurk?
2: Ya şöyle, Galatasaray ile ilgili olarak Galatasaray sonuçta bir şekilde bu kadar olumsuzluğa rağmen kazanmasını biliyor. Şimdi önünde bir fırsat var tabii ki. Sporting maçının şokunu üzerinden atması lazım Galatasaray'ın. Ve bunu atabileceğini düşünüyorum. Ha şöyle, Okan Hoca şuradan eleştiriliyor ki muhtemel kadrolarda ilk 11'de görünmüyor ama hoca sürpriz yapacak. Şöyle, Leao'yu oynatacak ilk 11'de. En önde de bu kez
0: Barış Alper. Yazmadık muhtemelen.
2: Evet, bizde de yok. Ha. Ama ben öngörüm bu.
0: Çünkü Galatasaray'da yok. Ama bak, televizyonumuzda
2: tamam,
0: yok.
2: Galatasaray siz çünkü çok tepki gibi alır bak. Bu maçı kaybederse geçen yıl hatırla evinde hı-hı oynuyor ama Selçuk Yunan ekstra motivasyonla oynuyor Galatasaray'a karşı. Geçen yıl Kocaeli'deki maçı Galatasaray Osimhen olmasına rağmen yenilmişti hatırla. Top göstermemişlerdi Galatasaray'a. Ya o maçta Galatasaray'ın pozisyonu yok.
0: Bu maça da iddialı geliyor.
2: Tamam.
0: Hocam ne biliyordun? Taraftar organizasyon tamam yapmış.
2: Kocaelispor'un 9 puanı var zaten.
0: Tamam ne bileyim. Tek renk tişörtle gelecek. Buyurun devam edin.
2: Hayır, Kocaelispor gerçekten zor. O yüzden Okan Hoca eğer Leao ile ilk 11'de başlamazsa, yine Barış Alper'i en uçta oynatırsa ve maçta beraberlik halinde bile Okan Hoca'yı Galatasaray taraftarı dar
0: ağacına... Bizim 11'imizde Barış değil Deniz oynuyor.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Zaten onu da söyleyeceğim işte.
0: Zeki Uzundurk'a Leao yok, ben de Galatasaray'a koymadım diyorsunuz.
2: Şimdi şöyle.
0: Barış değil Deniz
2: oynayacak
0: diyorum. Biz de öyle
2: Leao
0: yaptık.
2: Leao yok ama. Burada ilk 11'lerde Leao yok. Bize gelen bilgide de Leao yok. Hı. Ama
0: olmalı diyorsunuz siz.
2: O riske gireceğini ben düşünmüyorum. Son anda diyecek ki Leao ile başlayayım ben bu maça. Hı hı. Ne olursa olsun diyecek ve 10 numara pozisyonunda da bu kez Yunus'u oynatacak.
0: Bir de Leao varken oynattır, ben size katılıyorum bu arada. Yani doğru söylüyorsun.
2: Hayır, aynen sana gelen yani bilgi. Senin 11'ine saygı biz duyuyorum. Bizde de öyle ama.
0: Aynı 11'de.
2: Ben ama riske girerse sıkıntı yaşar kötü sonuçta. Çünkü Leao'ya sen 39 milyon euro sırf bonservis verdin. Oyuncunun aldığı
0: tabii
2: 10 milyon oldu 49 vergisi falan derken ya taraftar yani bunu kabul etmez ve Okan Hoca o riske giremez diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray favori, kazanır, kazanmak zorunda. Galatasaray Sporting maçında da böyle çok hocamla biz onu konuştuk, hatta hakem Galatasaray'ı
0: tabii,
2: sonuçta
0: hakem
2: yani Norveç kasabı demiştik
0: Galatasaray
2: hatta.
0: Galatasaray kazanırsa 13 yapıyor zaten. tekrar
2: kazanır diye düşünüyorum.
0: Liderlik koltuğu.
2: Ama Galatasaray'ın iyi bir santrafora ihtiyacı var. Deniz Gül'den yarın ilk 11'de oynatıp verim alamazsa Ocak ayında almak zorunda. Çünkü Osimhen her sezon sakatlanıyor.
0: Osimhen Trabzon'da da olmayacak herhalde.
2: Olmayacak. Yani. Olmayacak. Öyle görünüyor.
3: Sanki bugün Mehmet şey yazdı. Trabzonspor maçında oynayacak diye.
2: Osimhen belli olmaz ama bilmiyorum. Risk alırlar mı? Çünkü kasık olduğu için oraya ekstra dikkat ediyorlar.
3: Ya ben burada Barış'tan ziyade Leo tercihinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
2: Gene önde değil mi? Olabilir.
0: Barış değil zaten. Bizim omuzumuzda Deniz.
3: Yok şeyde solda. Yani Leo niye biliyor musun? Şimdi Osimhen'in yokluğunda senin zaten santrafor özelliği taşıyan biriyle oynaman lazım maçlarda. Yani Barış'ı santrafora koyduğun zaman Barış mesela hani stoperleri geriye itecek bir özellik taşımıyor hiçbir zaman. Daha çok işte diyelim Barış'ın olduğu denklemde solda Lea oynuyorsa sürekli orada bir rol karmaşasına giriyor.
2: Barış da seni destekleyeyim mi? Bu foto maçta yaptık biz bunu. Leo kariyerinde 93 resmi maçta santrfor oynamış. 31 gol atmış, 8 asist yapmış. Ayrıca forvet arkası ve sağ kanatta da oynamış ama 93 maça çıkmış forvette. Yani santrfor olarak oynamış.
0: Güzel bir ilgi.
3: Yani Leo ile aynı koridoru paylaşması bence orada çok kötü bir görüntü verir Galatasaray için ama Deniz olursa hiç olmazsa doğal bir santrfor.
2: Tabii canım, iyi bir dokunma da sonuçta.
3: Orada stoperleri geriye doğru iter. Hani senin de hücum etme avantajın çoğalır. Bir de burada tabii Torreira faktörü çok önemli. Yani şimdi Torreira rakibin ataklarını mı kesecek? Takımı ileriye doğru mu taşıyacak? Orta sahadan ne bileyim işte ceza sahası içerisine mi girecek? Ya biraz burada Torreira'ya da yardımcı olacak ana aktörün Sara olduğunu ben düşünüyorum. Batragov zaten hani bir klasik 10 numara değil.
2: Değil.
3: Yani Galatasaray'ın aradığı değil. İşte o Mertens tarzı bir oyuncu.
2: Sen Muçi'yi nasıl Trabzonspor'da 10 numara oynuyor? Şu an Batrakov da o derece Galatasaray'da 10 numara çözemez yani.
3: Bunu Trabzonspor'da mesela hani ya arkadaş bu takıma bir oyun aklı lazım yok. Yani Muçi bir oyun aklı olmaz Trabzonspor'da. Dolayısıyla oraya senin bir adam alman lazım almadın. Galatasaray sen Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin.
2: Evet, doğru.
3: Yani Batrakov senin oyun aklın asla olamaz. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir oyuncu. Ama o profilde bir adam değil. Daha çok ceza sahasının içerisinde ve yayın oralarda çok etkili olabilen bir oyuncu. Sané'yi de kesmesini ben doğru buluyorum. Hani orada Yunus'la oynayacak muhtemelen. Zor bir maç. Çünkü bir de Kocaelispor iyi de bir savunma yapıyor ve o arka tarafa top çok kaçırmıyor sevgili Cüneyt. Hı hı. Benim izlediğim maçlarda.
2: Evet, iyi.
0: Yani 9 oradaki puanı var zaten.
3: Evet.
0: Yok,
3: iyi başladı. Yani Selçuk inan da yolunda emin adımlarla devam ediyor. Abdülkerim'den biraz ben stoper hattında şüpheliyim, onu söyleyeyim yani.
2: Oynatacakmış öyle gelen
3: oynatacak
2: gelen
3: ama yani. Yani formda mı, hazır mı? Çok emin değilim ben hala Abdülkerim'e.
2: Ben Yunus'u 10 numara oynatacak diye bilgi geldi bana ama
0: ki yani geçen sezon oynattı ve verim almıştı
2: tabii,
0: değil mi?
2: Aynen.
3: O zaman Yunus'u 10 numara
2: Sane
3: oynatacaksa
2: ya. Sane Barış diye kanatlarda. Leo yeni önde oynatırsa yani
3: Barış'ı
2: ya da Deniz oynarsa bir tarafta Barış
3: bak,
2: bir tarafta Leo.
3: Bu maç o kadar
2: Leo
3: önemli ki. Burada tabii, bir çok test olacak.
2: Aynen.
3: Biliyor musun? Haftaya Trabzon'a gidecek.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla Osimhen'siz bir denklemde acaba Deniz'le nasıl oynadı? Bunu bir görmek lazım. Bence tercihini o yönde yapacaktır Okan Hoca.
0: Hocam siz Kocaeli'de yaşıyorsunuz. Bir de Kocaeli tarafından bakalım.
1: Evet. Şimdi Kocaeli son bu sezon özellikle Başkan Recep Durul, Sportif Direktörü Metin Özkan ve Selçuk İnan bir aile birlikteliği yarattılar. Takım içerisinde müthiş bir sevgi seli var. Birbiriyle kenetlenmiş vaziyetteler. Kolej havası oluşmuş takımda. Bu aile birlikteliği oyuna da yansıyor. O yüzden son 4 maçı 3 galibiyetle epey yol aldılar. Selçuk Hoca'ya tam kabullenildi. Büyük de saygı görüyor. İnanç da var. İnanmışlık da var. Sonra destek olarak da çok destekler de alıyorlar. Bir de Hodi Meydan diye bir grup da var. Bu grup da kemik bir grup. Yani Kocaeli Spor'u hiç bırakmıyor. Doğru. Geçen seneden bu yana hafızaya baktığımız zaman Kocaelispor içeride yendi. Deplasmanda berabere kaldı. Dirençli futbol oynadı Galatasaray maçları. Bir farklı oynadılar geçen sene, hatırlayın. Dolayısıyla

0: bu maça yine tribün dahil o Hodi Meydan grubuyla birlikte tam
1: kenetlen. Hocam tek renk tişört şu anda.
0: Aynen. Çok organize oluyorlar.
1: Deplasmana gelecek tüm taraftarlar evet, tişörtte geliyor.
0: Grubun başkanı ve başkan yardımcısı futbol da biliyor. Beraber top da oynadık. Onlarla baktık. Oo. Kendi aramızda
1: selam
0: da
1: olsun. Milli maç. Önemli bir sınav vereceğiz orada biz. Misafir
0: milli
1: olacağız.
0: Maçta da, milli maçta da.
1: Kocaeli'nin Odri Meydan'dan da milli takıma büyük destek bekliyoruz.
0: Kesinlikle. Onlar da çok
2: geleceğiz. Sütlü Nuriye'mizi de yiyeceğiz.
0: Sütlü Nuriye için Metin Bey hazır. Konuştuk evet, çünkü.
1: Ben notu alayım hocam. Yemek yiyince.
2: Bekliyor. Selam saatte olsun.
0: Metin Güven Tatlı bekliyor. Tamam. Kebap da Çetin Zeren bekliyor.
1: Hocam bizi ilk önce kebap oralara uğrayıp sonra maça geçin.
0: Geçen program bahsettiğinde dükkan sizin diyor Çetin Bey de. Buyurun diyor. O yüzden.
1: Hocam cüzdanımızı almadan misafiriz
0: evet,
1: olarak.
0: Evet misafirimizsiniz. Çok iyi. Gittiğiniz tamam zaman biz Mustafa Hoca'nın misafiriz deyin yeter.
1: Zaten beraber olacağız. Ama siz belki burada stüdyoda olacaksınız hocam. Siz
0: muhtemelen ben burada olacağım. Siz orada olacaksınız. Problem yok.
1: Hocam tamam, size selamınızı söyleyerek.
0: Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. Oyunu çekinleştirmeden oynayan bir Kocaelispor var. Eminim buraya geldikten Selçuk İnan da zaten Galatasaray'ın evladı olarak tamam bilinen, büyük saygı gören bir teknik çok adam. Çok da mütevazi, son derece çok naif beyefendi, biri, beyefendi bir arkadaşımız. Dolayısıyla keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray'ın aksiyonları, farklı aksiyonlar, oyun içerisinde akışlar olacaktır. Çünkü Osimhen olmayınca farklı bir Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray farklı bir Galatasaray oluyor. Onun boşluğu nasıl doldurdular bilemiyorum. Hatırlayın oradaki İlk yarıdaki Kocaeli'deki maçta da geçen sene Osimhen'le Icardi yan yana oynamıştı. Sorun orada yaşanmıştı, hatırlar mısın?
1: Tabii. Hatta Okan Hoca uzun sürede eleştirildi
0: bu konuda. Bakalım güzel bir maç bekliyoruz.
1: İnşallah. Diye
0: keyifli seyirler diyorum.
1: Noktayı da koyalım. Çok teşekkür ediyoruz ya,
0: biz sizlere teşekkür ederim.
1: Keyifli program için. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
3: Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük maalesef. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibariyle ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber geçiş rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarımızda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamız biraz o konuda problemler oldu. Ama sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok, hedeflere doğru devam edeceğiz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakika daha görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularımın değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
4: Bugün aslında birinci beklediğim takımdan bir reaksiyon göstermesi, mücadele etmesi ve karakter koymasıydı. Maça döndüğümüz zaman nasıl bir maç bekliyorduk? Trabzonspor ofansif olarak çok tehlikeli oyunculara sahipken defansta ve geri dönüşlerde bazen istediği agresifliğe ulaşamayan bir görüntüdeydi. Bu da zaten maçın şifresini otomatik olarak belirliyordu. İnanılmaz dikkatli ve konsantre defans yapmalıyız ve bizdeki topları da çok iyi değerlendirip o bahsettiğim geri dönüş zafiyetini rakip sahada oyuncu üstünlüğü olarak lehimize çevirmekti. İkinci yarıya geçtiğimiz zaman top Trabzonspor'daydı. Olabilir

Bir ama kazandığımız veya da başlattığımız topları hem erken hem de kalemize yakın yerlerde kaybetmemiz ikinci yarı negatif bölümüydü. Ama burada tam o bahsettiğim durum devreye girdi. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler, karakter koydular ve karşılaşmayı 1-0 bitirdiler. Başarılı olduğumuz zaman zaten futbolun doğasıdır ki desteklenirsiniz. Ama her şeyin iyi gitmediği dönemlerde bunu görmek açıkçası beni mutlu etti ve duygulandırdı. Umuyorum bunu geride bırakıp, dediğim gibi hala hiç iyi durumda değiliz bildiğiniz gibi. Evet, bu desteğe, hem bu desteğe karşılık vermek hem de mesleki olarak ciddi bir şekilde devam edip evet kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Onun için yarından itibaren devam edeceğiz. Tabii ki Muhammed Salah'a çok büyük saygı duyuyoruz ama kime özel antrenman yaptınız diye soracak olursanız, evet, ona açığa gelen toplar ve ona vurdurmama üzerine antrenman yaptık. Burada işte geçen seneye oranla ya da elimizdeki diğer opsiyonlara oranla Onaçu Rayan'ın size eşleşmesi aslında oturan iyi bir eşleşme. Ama tabii Onaçu bazen öteki taraftan geldiği zaman arka direkte Adil'e de gitti. İkisi de iyi savundu. Bazen vuramadık ama en azından Onaçu'ya da etkili vuruş şansı tanımadık. Genel planımız şuydu. Topu Savic'e bırakmak, sol taraftan oyun kurması Trabzonspor'un ve diğer bölgelerde doğru eşleşmeler, Savic'i boş bıraktığımız için de arkada Adil ve Rayan'ın Onaçu'ya karşı artı birlik avantajını kullandık. Üçüncü bölgeye geçtiği zaman Trabzonspor'da o ceza sahası paylaşımları çalıştığımız durumlardı. Ve skor avantajına girdiğimiz için de o bahsettiğiniz durum şuradan bir sekteye uğradı. Trabzonspor bu kadar kaliteli bir takım ama inanılmaz da bir geçiş takımı. Bir anda üçüncü bölgeye geçiyorlar. Onaçu'yla, Salah'la, Muçi'yle, hatta Pina'yla, Mustafa'yla belki Trabzonspor'un yerleşik ucumundan daha tehlikeli olduğu anlar, geçiş anları. Ama biz skoru erken yakaladığımız zaman zaten rakibe o geçiş şansını tanımadık.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu geceler değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. hafta oynanıyor. Trabzonspor Konyaspor deplasmanında 5. haftada 3. puan kaybını yaptı. Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyi konuşacağız ki artık saatler itibariyle de yeni güne de giriş yaptık ki Galatasaray'da Kocaelispor'u konuk edecek ve tabii ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal devam ediyor görevine. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la Gaziantep deplasmanında olacak pazartesi günü ki hem Trabzonspor'un dediğimiz gibi Konyaspor deplasmanındaki mağlubiyetini, bunun sonuçlarını Galatasaray'ın Kocaelispor maçına ve Fenerbahçe'de yeniden İsmail Kartal'la olan birlikteliği konuşacağız artık futbolda. Yine fazlasıyla konumuz var. İbrahim Yavuz, Sayri Beşer ve Burçin Keskin bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, teşekkürler. Mutlu geceler ve günler diyelim artık. Evet. Yeni güne dediğim gibi giriş yaptık. Trabzonspor maçını konuşacağız ama Galatasaray'la günün maçıyla başlamış olalım. Galatasaray Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Sevgili İbrahim, senden başlayalım. Dediğimiz gibi yoğun bir gündem var. Hemen günün maçıyla da girişi yapmış olalım artık futbola. Galatasaray Osimhen'siz Lisbon deplasmanında mağlubiyet aldı. Tabii hani tek oyuncuya her şeyi belki de bağlamamak lazım ama Galatasaray'da fazlasıyla Victor Osimhen'e bağlı bir takım. Yani Lisbon maçından da alabiliriz süreci ama ben şöyle pas atmış olayım sana. Geçen yıl Galatasaray'ın ligde belki de en çok zorlandığı takımların başında geliyor Kocaelispor. İki maçta sadece bir puan alabildi Galatasaray Kocaelispor'dan. O kadronun üzerine eklemeler geldi ki Kocaelispor da lige oldukça etkili başladı diyebiliriz. Yani Selçuk Hoca ile birlikte en azından bir oyun yapılarının olduğunu söylemek mümkün. Ve geçen yıl ikinci yarıda Rams Park'taki maçta da Osimhen yoktu. Galatasaray berabere kalmıştı. Yarın Osimhen yok. Nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray nasıl bir kurguyla Kocaelispor karşısına çıkması gerekir sence 3 puan için?
3: Yani aslında Galatasaray'ın bir önceki dönemlerde yani evet Osimhen'e çok bağlı oyunu vardı ama 3 aşağı 5 yukarı kadro bütünlüğüyle alakalı hemen hemen herkesin öngördüğü ideal kadro vardı. Şimdi bu sene sanki Galatasaray'da biraz onun problemi gözüküyor gibi. Yani şimdi Galatasaray'da yarın stoperde Sanchez'in yanında kim oynayacak? Ben bilmiyorum. Yani normalde Abdülkerim'i söylersin hemen değil mi?
0: Bir Çabu gibi görünüyor şimdi, ama hatta muhtemel 11'i de ekrana az sonra taşıyabiliriz. Onun üzerinden de konuşuruz ama evet yani şey bir kadro istikrarından
3: ön tarafta Batrokov oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. İşte Leslie'nin durumu ne? Leo hangi durumda şu an? Yani geçtiğimiz sezonlar en fazla oyun tekrarı olan takım ve herhalde bunu da en sağlıklı idare edebilen takımdı Galatasaray. Evet, Osimhen'le oynama alışkanlığı Galatasaray'ı oynadığında problem

0: hiç olmaması gerektiği yerden bir pozisyon çıkartıyor. Evet, bir takım için o varken kıymetli ama onun olmadığı organizasyonda bir şey hazır olman lazım. Şimdi mesela santrafor kim oynayacak Galatasaray'da? Yine hocam, kafamda soru işareti.
1: Kane'le Haaland örneğine bir ufak bir ekleme yapmak tabii istiyorum. Ki. Çünkü bu her yerde bu şekilde örnek veriliyor. Katılmakla birlikte ya Harry Kane çıktığında Bayern örnek veriyorum. Saibari ile aynı oyunu oynamıyor ki. Ya da Haaland olmadığı zaman işte Marmuş gerçi şimdi ayrıldı ama varken geçen yıl aynı oyun oynamıyordu ki.
2: En önemli yani, nokta bu zaten.
0: Tam oraya gelecektim.
1: Aynı oyun hani, değil zaten yani.
0: Tam oraya yani Deniz Gül'den oraya gelecektim. Aslında senin Deniz Gül'e de bir oyun formasyonun olması gerekiyor. Ona uygun. Yani Osimhen'le oynadığın oyunu Deniz'de oynayamazsın. Bir de öyle problem bekliyor Galatasaray'ı. Hep ona uygun oyun oynadın. Osimhen'e uygun oyun oynadın.
2: Icardi de zaten ondan tukaka oldu. Yani müthiş bitirici.
0: Ya Icardi ile Galatasaray'ın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyorum o dönem hocam. Icardi var olan oyunu bitiriciliğiyle çok başka bir seviyeye getiriyordu. Icardi olmadığında da Galatasaray'ın oyunun bütününde çok fazla bir şey değişmiyordu. Evet, bitiriciliğiyle ilgili Galatasaray onu arıyordu ama Osimhen de bambaşka bir şey. Osimhen biraz seni işte o tembelliğe alıştırdı dediğim hadise. Yani savunmanın arkasına attığı toplarda, uzun atılan toplarda evet işini görüyor ama senin böyle bir oyun hazırlığın yok, böyle bir planın yok. Yani bundan sonraki süreçte merak ediyorum. Deniz'in oynadığını düşünelim. Deniz'le Galatasaray nasıl bir hücum organizasyonu planlayacak? İşte Batrakov'u denedi Galatasaray değil mi? Şimdi Batrakov'la hiç hazır olmadığı bir şeye geldi. Şimdi evet Batrakov'un oyunculuğu üzerinden eksikleri okuyoruz ama biraz da oyuncuya şöyle hak veriyorum. O da bilmediği bir düzenin içerisine geldi. Olur. Ona birileri dedi ki gel bizim problemimizi çöz. Senden önce Mertens diye biri vardı. Burada bütün problemleri çözüyordu. Gel çöz. Çözemiyor oyuncular. Yani geçmişte birkaç oyuncunun yüksek verim alabilmek o oyunculardan Galatasaray için evet o dönem için kıymetliydi. Ama gelecek adına bunu inşa edememek bugün Galatasaray bence onun sıkıntılarını yaşıyor. Umarım Osimhen'den sonra bu diğer oyunculara yansımaz. Yani Abdülkerim'den yakaladığın maksimum verimi oraya yerine birini koyamazsan benzer sorun oralarda da devam edebilir diye düşünüyorum. Ama hala Galatasaray'ın ne olursa olsun ben son karşılaşmada da bunu söyleyebilirim. Direkt rakibi Fenerbahçe olduğu için Beşiktaş'ı şöyle teknik direktörden dolayı ayırıyorum ama yine oyunun bütününe baktığında Osimhen'in olmadığı oyunlarda da iyi kötü beraber oynama alışkanlığından da bir şey çıkıyor Galatasaray'da.
3: Hayır abi, Galatasaray Lisbon maçından önce, deplasmandan önce şöyle bir açıklaması vardı Okan Hoca'nın. Kendi 11'imizle başlıyoruz şeklinde. Ben o günde onun biraz bence hani üzerine konuşulması gereken bir açıklama olduğunu söylemiştim. Çünkü yeni transferlerden sadece Batrakov başlıyordu. Belki Galatasaray'ın sezon başı açılışına özellikle de Süper Lig'e baktığımız zaman şimdi 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik işte kazanırsa yeni haftayı lider olarak tamamlayacak ama transfer döneminden sonra da gelen problemler olduğunu düşünüyor musun? Yani geçen yılın bitiren Galatasaray'ına göre bu sezonun açılışı yapan Galatasaray'ın daha sorunlu bir takım olduğunu düşünüyor musun?
4: Evet, daha geride bir takım olarak görüyorum. Şimdi Galatasaray'la ilgili eleştiriler hani lig başlayana kadar vaktinde transferlerin yapılamayışı ya da beklenen düzeyde transferlerin gerçekleştirilemeyişi yönündeydi. İşte hani dendi ki ofansif bir orta saha forvet arkası oynayacak. İşte Mertens örneği üzerinden simüle edilen bir profil. Ve onun ötesinde işte yani stoper pozisyonu olsun, bazı pozisyonlar olsun, o eksikliklerin ve forvet pozisyonu olsun. Şimdi o transferler yapıldı. Tatmin edici oldu olmadı ayrı bir konu ama aslında bence ele alınması gereken asıl konu İbrahim Hocam'ın da değerlendirmesini bütünleştirme babından şöyle bir şey. Şimdi Galatasaray'da bir devamlılık var aslında. Kadro devamlılığı var. Galatasaray'ın omurgası değişmiyor. Şimdi işte Lisbon maçına çıkan 11'e ele alsak ya da Kocaelispor maçını çıkan 11'i ele alsak buradaki oyuncuların büyük bir kısmı şu 4 yıllık şampiyonluk sürecinin belirli bölümlerinde 2 yılında ya da 3 yılında Galatasaray forması giyen oyuncular.
3: Doğru.
4: Şimdi aslında bu bir avantaj değil mi? Bu soruyu sormalıyız kendimize. Bu
0: en
4: bir
0: büyük
4: avantaj.
0: Kesinlikle.
4: Çok büyük avantaj. Yani kadro böyle gelişim gösterir. Daha önce işte o 2000 yılında gelen UEFA Kupası da
3: 96-2000 süreci evet.
4: Öyle bir dönemin, öyle bir sürecin, öyle bir gelişimin ardından yakalanmıştı. Şimdi buradan hareketle Galatasaray oyunu, Galatasaray sistemi niçin daha ileriye gitmiyor, niçin daha efektif bir hale gelmiyor? Tartışılması gereken
3: avantaj
4: bu.
3: Avantaj kısmına şöyle minik bir karşıt yorum mu diyeyim ona bilemiyorum ama bir olumsuz nokta ekleyeyim ben.
4: Tabii.
3: %100 avantaj

0: Ama avantajı göremediğim noktalardan bir tanesi şu. Performansı düşen oyuncuların yerine hazırlık, ikame oyuncu ya da daha iyisini eklemediğin noktada, ya ben hani bu oyuncuyla oynuyorum, bu oyuncuyla olan oyunumu biliyorum, ben bu oyuncuyla oynamaya devam edeyim dediğin noktada da yeni sezonda bir şeyler daha geriye gidebiliyor.
1: Şimdi bu oyuncu performansları üzerinden ele alırsak haklısın. Yani oyuncunun yaş alması var ya da performansı düşebilir. Sakatlık sürecinden çıkar, tamamen hazır hale gelmesi zaman alabilir. Ama öbür taraftan da formasyon çok önemli olmamakla birlikte sizin oynadığınız oyunun gelişmesi lazım. Ya da oyunların, yani Galatasaray'ın oyun repertuarının zenginleşmesi lazım. Biz ne konuşuyoruz? Osimhen üzerinden tekilleşmiş bir oyun anlayışı. Hatta tembel oyun diyoruz. Böyle mi olması lazım? Halbuki Galatasaray farklı forvet profilleriyle ve rakibe göre, rakibin gücüne göre, özelliğine göre, bazı rakiplere göre Galatasaray lig itibariyle oynadığı maçların %80'ini, %90'ını rakip sahaya yerleşerek set hücumu şeklinde oynamak durumunda. Bir de Şampiyonlar Ligi var, orada başka bir oyun oynamak durumunda. Şimdi set hücumu oynarken size yapılan savunmalara karşı oynayacağınız oyunlar var. Geçişi iyi yapan rakiplere karşı oynayacağınız oyunlar var. Ya da sizi baskı altına almaya çalışan, sizinle düelloya giren rakiplere karşı oynayacağınız oyunlar var. Şimdi Okan Buruk'un Galatasaray'a oynattığı futbolda biz bu zenginliği görebiliyoruz. Göremiyoruz. Bence temel eleştirinin buradan gelmesi lazım. Şimdi göremediğimiz için oyuncu performansları da zaten burada sıradanlaşıyor ya da geriye gidiyor. Yani siz sürekli kahvaltıda aynı şeyleri yediğiniz zaman bir noktadan sonra lezzet almazsınız gibi. Galatasaray'ın kendisini update etmesi gerekiyor bence, güncellemesi gerekiyor, oyununu güncellemesi gerekiyor. Yani sadece ön alan baskısı yapan, coşkulu oynayan, Osimhen'i arayan bir oyun tarzı Galatasaray'ı ileriye taşımıyor ve bu oyun heyecanını da kaybetti. Yani Galatasaray'ı izlerken biz heyecan duyamıyoruz. Galatasaray'ın oyununu sergileyen işin uygulayıcıları da aynı heyecanı ortaya koyamıyorlar. Ya ben Okan Buruk gibi Türk futbolunun önemli bir değeri olan ve Türkiye'de oynadı, İtalya'da oynadı, yani oynadı ve bu işe de çok kafa yoran, çok çalışan teknik adam. Yani niye o limana şey yapıyor, gemiyi niye o limana çekiyor onu anlamıyorum. Burada bence repertuarın gelişmesi lazım. Öyle olduğu için şimdi Kocaeli Spor maçı öncesi, öngörüm hemen söyleyeyim uzatmadan, yani Galatasaray'ın ne oynayacağı, nasıl oynayacağı konusunda çok hemfikir değiliz. Yani Galatasaray gümbür gümbür oynar, rakibi baskı altına alır, mutlak anlamda kazanır derken zorlanıyoruz. Ya da kazanırken gerçekten hani etkili oynayan, o kazanmayı limitlerine kadar zorlayarak hak eden bir Galatasaray göreceğiz mi? Onu söylemekte de zorlanıyoruz. Tabii ki sahasında oynayacak ve Galatasaray'ın gerçekten sahası çok ciddi bir avantaj oluyor. Oradan da bakınca, kadro kalitesine de bakınca yine de Galatasaray'ın avantajlı olduğu taraf olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Hocam öncelikle yeni imajınızı çok beğendim.
2: Teşekkürler.
0: Bunu söylemeden geçemeyeceğim.
2: Deniyorum böyle değişik.
0: İlhan Mansız Vol 2. 2000'lerin başındaki. Yakışmış. Onun dışında tabii hafta içi Lisbon'da bir Espanescas. Yani facia kelimesini ben bilmiyorum kullanmak lazım mı da, yani rahatsızlık veren bir yönetim diyeyim ben ona. Tatsız bir yönetim vardı. Bunu hakeme öne sürmek için söylemedim. Ama Galatasaray'ın da hani Lisbon'dan en azından puan ya da galibiyetle çok rahat aslında çıkabileceği bir akşamdı. Bunu Okan Hoca da maçtan sonra basın toplantısında söyledi. Yani hakem eleştirisinin dışında 3-0'da kazanabilirdik dedi. Gerçekten de Galatasaray'ın ya da bir deplasman takımının çok isteyeceği tempoda oynanan bir oyundu. Oradan moralsiz geliyor Galatasaray ama yani ligde de kazanılan, mesela Çorum maçında son dakikada gelen puan var, Başakşehir maçına son dakikada yine gelen bir +2 puan var. Evet, Galatasaray belki baktığımızda sonuçları alıyor gibi görünüyor ama geçen yılın Nisan ayından beri yaşanan da o oyun anlamında geriye gitme ya da sonuç alırken zorlanma da devam ediyor.
2: Şimdi çok farklı konulardan bahsettiğin için nasıl toparlasam diye düşündüm. Önce Espanescas'tan başlayalım. Bir kere Lisbon'da hakem skandalı yaşamadı Galatasaray.

0: hakem şanssızlığı yaşadı. Bunlar olabiliyor bu seviyelerde. Bu hakemlerin hiçbiri oraya kolay gelen hakemler değil. Yani şimdi Norveç'ten gelen bir hakem Espen Eskas, 2002 yılından beri Dünya Kupası'nda ilk defa Norveçli bir hakem var. O da Espen Eskas. Belli seviyenin üstünde bir hakem. Kırmızı kart verebilir miydi? Verebilirdi. Doğru. Ondan sonra. Kırmızı kart vermeyebilir miydi? Vermemek için de elinde kriterler vardı. Vermemeyi seçti. Penaltı vermeyebilir miydi? Vermeyebilirdi. Verebilir miydi? Verebilirdi. Top ayağını önüne koyuyor oyuncunun deyip verebilirdi. Onu seçti. Şimdi bu açıkçası hakem şanssızlığıyla nitelendirilebilen bir şey olmalı. Neden böyle diyorum? Çünkü biz hakem skandalı, hakem hakem hakem dediğimiz zaman gelişemiyoruz. Buradaki en önemli nokta bu. Ve ben mesela Okan Hoca'nın aslında en fazla geliştirmesi gereken noktalardan birinin de hakem iletişimi olduğunu düşünüyorum. Oraya çok fazla enerji harcıyor. Yani ben mesela Okan Hoca'nın ceza alabileceğini düşünüyorum bu maçtan sonra. Yani teknik alanda yaptığı hareketleri tasvip etmiyorum ve ben hakikaten ceza da alabileceğini düşünüyorum. O maçta kırmızı kart görmemesi de aslında Espen Eskas'ın hatalarından biridir. Çok aşırı çünkü itirazda bulundu ve tolere limitini aştı aslında. Şimdi ülkemize dönersek 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Müthiş bir başarı bu. Okan Buruk bence müthiş bir yöneticilik gösteriyor. Yani bu kadar büyük yıldızı bir arada tutabilen, bu yıldızlardan çok iyi bir verim almayı sağlayabilen bir bakış açısına sahip olmak çok önemli. Ve ben hakikaten ego yönetimi ve takım yönetimiyle ilgili kitap yazması gerektiğini falan düşünüyorum Okan Hoca'nın. Yani bir NBA'de Phil Jackson vardı. O Los Angeles Lakers dönemini anlatıyorlar hala.
1: Ancelotti'de.
0: Evet. O, Chicago Bulls.
1: O kitabı yazarım yani. Tete, Ziyech, Zaha, Ndombele. Evet. Onların da nasıl okuyacağını da merak ediyorum açıkçası.
0: Tabii
1: yıldızlar.
0: Ama yani.
1: Bir de
0: %100 atamazsın ki.
1: Yani merak ediyorum. Bir de işte tarafın. Ha şöyle olursa çok doğru olur aslında. Ben aynı fikirdeyim hocam. Yani espri olsun diye söyledim. Yani hakikaten çok önemli oyuncuları idare etme ama diğer idare edilemeyen de bir sürü, mesela gelişemeyen de bir sürü oyuncu var. O kitapta mesela o bölümlere de yer verirse şahane olur mesela. Yani.
0: Morata da var.
1: Aynen.
0: Ama velakin ya bu konuda yani Icardi'den bu kadar iyi bir verim çoğu antrenör alamadı.
2: Doğru.
0: Yani Mertens'ten bunu alamadılar. Osimhen böyle oynasaydı Napoli yollamazdı yani. Şimdi bir takım şeyleri çok farklı yapıyor Okan Hoca. O yüzden şimdi 4 sene şampiyonluğu bir hoca, 4 sene şampiyon olmuş bir kadro, Galatasaray bir karar verdi sezon başı. Dedi ki biz bu kadroyu lağv etmiyoruz. Çünkü o başka bir yol. Çok farklı. Yani herkesi yollayalım. Davinson Sanchez'i yollayalım. Lemina'yı yollayalım. İşte Barış Alper Yılmaz'ı yollayalım. Yani başka bir kadroyla yola çıkalım demediler. Bunu biraz daha iyi bir iletişimle anlatabilirlerdi. Aslında yedekleme yoluna gittiler. Bu da anlaşılabilir bir şey. Destekliyorlar. Şimdi bu bir. İki, buradaki en büyük problem oyunculardaki mental yorgunluğu. Yani ben onu aslında gözlemlemek için İbrahim gibi maça gittim. Başakşehir maçına gittim ben de. Yani mesela o mental yorgunluğunu o kadar hissetmedim. Daha fazla hissedeceğimi düşünüyordum. Yani Galatasaray hakikaten istekli. Torreira mesela beni çok şaşırtıyor. Bunca sene, bunca başarının üstüne hala attığı gol müthiş bir gol yani Torreira'nın bence. O metal yorgunluğunu çözmek bence en büyük sıkıntısı olacak Galatasaray'ın. Bir de hep işte bu B planı. Yani Osimhen olmadığında ne yapıyorsunuz? Çünkü Osimhen olmuyor. Yani kaç maç kaçırdı geçen sene? 15-16 tane maç kaçırdı. Muhtemelen bu sezon da öyle olacak.
1: Çok fiziksel oynayamıyor.
0: Aynen.
1: Çok doğal
0: yani. Çünkü o kadar her yere ayağını sokuyor ki bak sadece oyun olarak değil. Penaltı alıyor. Konya Spor'la oynuyorsun. Mesela Adil'in önüne atlıyor. Orada ayağını koyuyor. Adil onun ayağına vuruyor. Penaltı oluyor. Veya Göztepe maçında. Tabii. Ayağını oraya sokuyor. Teması alıyor. Yani her şeyi zorluyor. O yüzden Osimhen'in olmayacağı birçok maç var.
3: Sonunu da düşünmüyor.
0: Sonunu düşünmüyor.
3: Evet.
0: Temasları da güzel gösteriyor bu arada.
1: Öyle aslında o gün var. Maçta da hocam yine stadyumda olduğun için görmüşsündür. Ben hatta videoya aldım telefon.

0: Onda da duruyor. İlk kasığını tuttuğunda videoya aldım. Merak ettim. Çünkü 3 yani aşağı 5 yukarı oyuncunun davranışını biliyoruz. Çıkmak istemeyecek.
1: Evet.
0: Kulübeye döndü. Kulübedekiler aslında çıkartalım mı nedir durum dedi. Bekleyin dedi. O ara top başka yerdeyken sürekli stretching yapıyordu. Yani aslında çok tehlikelidir. Yani kas sana bir uyarı veriyorsa onun daha üstüne gidemezsin evet. Yani.
1: Çok da ağrı belli başka bir şey.
0: Mesela o topa darbe yersin, çalıştı. Darbe yersin hocam çok canın yanar. O bir müddet sonra seni idare... Bak, kas öyle bir şey değildir. Sana küçücük bir uyarı geldiği an bırakman lazım. Çünkü onun derecesi var işte. Grade 1, grade 2. Evet. O an grade 1 iken gittin grade 2 yaptın. İşte o duygularına bazen hani işte o çok sevmesi, çok istemesi onun başına iş açtı.
2: İkinci derece yırtık mı demek istedin hocam?
0: Evet, ikinci evet. Derece yırtık. Hani birinci grade derece grade 2, evet, evet. Birinci derece zorlanma, işte ikinci de evet. Biraz da.
1: Ama şimdi muhtemelen sen de demişsin. Ben mesela minimum 2 hafta yok dedim. Yani çok evet. Belli. Tuttuğu yeri falan da gördüğünüz için biz sahada...
0: Ben çok kas sakatlığı yaşadım hocam. O yüzden abimle beraber maçı izliyordum. Dedim ki bak şurada hemen alacaksın. Hatta o dese bile çıkmayacağım. Hemen tabelayı kaldıracaksın. Çünkü adım gibi eminim o birinci derece zorlanma artacak. Hemen akabinde arkasına bir top attılar. O ayakla bir depar attı. Üzerine vurdu. Çıkarttım ben.
3: Duygu durumu demişken de Okan Hoca'nın Lisbon karşısında çıkarttığı 11 ve oyuncu değişiklikleri de bence yönetime ve yaz transfer dönemine karşı bazı duygu mesajları içeriyordu. Bunu düşünüyorum. Şimdi Jakobs'un stoperde başlamasını şöyle yorumluyorum. Ya bana hazır oyuncu almadınız ya da zamanında almadınız. Şimdi bir şey abi kulübede. Evet. Ve maç boyu kullanılmıyor. İşte onun dışında baktığımızda Barış'ın santraforda başlaması mesela. Yine aynı. Yani ya bana yeterli Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayacak bir oyuncu almadınız. Aldıysanız da hazır oyuncu almadınız. Çünkü yine kulübede ben ilk 11'i atamıyorum. Bir tek Batrakov var. Oyuncu değişikliklerine baktığımızda da Leao 58'de giriyor. Ki hazır olan bir Leao'yu Okan Hoca'nın kullanacağını hepimiz biliyoruz. Burada da yine hani zamanda gelmeyen bir hamle var ama Leao noktasını anlarım. Onu ayırıyorum bir kenara. Ugo Çukwu 85'te. Oyun 3-1 olmuş. Yani yine bakın ben bir oyuncuyu neredeyse oyun sonlandıktan sonra sahaya atabiliyorum mesajı. Ve yine İlkay Gündoğan 2 yıldır performans alamıyorum. İlkay'ı ben ancak 5 dakika sahaya sürebilirim mesajı. Bana göre benim aldığım
0: mesajlar. Ben de idareciyim. Sen Okan Buruk olarak söyledin. Ben de idareci olarak cevap vereyim. Kariyerinde Jakobs üzerinden konuşalım. Jakobs neden stoper oynattı? Hepimizin ikna oldu. Çabukluğundan, geniş alandan Galatasaray'ın problem yaşama sıkıntısı vardı. Onu ortadan kaldırayım. Ama Jakobs dediğin mil takımda da Monaco'da da böyle bir deneyim olan bir oyuncu değil. Şimdi bunu siz icat ettiniz, kafanızda hayal ettiniz, düşündünüz. Şimdi bu bizim burada en büyük problemlerden biridir zaten. Dikkat et, teknik direktörler sürekli birilerini ben yarattım diyor. Onu aldım, oraya koydum, buraya koydum. Aslında çok fazla insanların yeriyle oynamayın. Herkesi yerinde oynatın. Temel aslında yapmaları gereken temel şey oyuncuları fiziksel anlamda hazır edin.
3: Bir parantez, Şallay sağ bek, Okan Buruk döneminde Barış sol bek oynadı, sağ bek oynadı, farklı yerlerde oynadı. Hani hocanın da bir yani şöyle söyleyeyim, ona devşirme sevdası diyemeyeceğim. Elinizde varsa oynatırsınız da devşirme tercih etme durumu da var yani açıkçası.
0: Benim elimde bir şey varsa, Abdülkerim kulübedeyse yani macera aramaya gerek yok. Ben yönetici diliyle konuşayım şimdi. Bir şey o ve Abdülkerim'le ilgili yetersizlikle ilgili bir problem varsa o da sizinle alakalı, benimle alakalı. Ben yöneticiyim. Ben size oyuncuları getiriyorum. Sayısal anlamda 20 küsur oyuncu diyorsun. Ben onu bir araya getiriyorum. Antrenör sensin. Yeterli olmadığını söylüyorsan itiraz edeceksin. Çünkü eğer ben getirdiysem bu oyuncuları senin itiraz etmen lazım değil mi? Sen şimdi biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı antrenör olarak o oyuncularla bu işi başaramayacağını. Sen antrenör olarak şey diyemezsin. Ben ne yapayım? Getirdiler. Böyle bir şey yok. Çünkü aynı yönetici sana Osimhen'i de, Icardi'yi de, Morata'yı da verdi. O gün de itiraz etseydin kimde var bu zenginlik demiyorsun değil mi? Antrenör olarak dedi mi Okan Hoca? Böyle bir zenginlik olamaz, ben bunu kabul edemem. Bu Avrupa çapında oyuncularla bu yarışın içerisindeyiz. Mesela o zaman da bir adalet arama durumu vardı. Bizde öyledir biliyorsun yani. Arada milyonlarca euro fark vardır. Seyirci, güç, oynarsın Kocaeli Spor'la. Biz önce adalet istiyoruz. Ya adalet zaten hiçbir yerde adalet yok ki. Yarışın içerisinde öyle bir adalet yok. Benim orada itirazım şu. O değişiklikleri yaptığı dönemki itirazım şu. İlkay eğer bugün bu durumdaysa bu teknik direktör sorunudur. Leslie bugün bu durumdaysa teknik direktör sorunudur. Onu idareci üzerinden anlatamazsın. Niyaga hala bu takımın bir parçası değilse o da sizin sorununuz. 3 tane oyuncuyu atmış sebebiniz, ben de benzer yorumu yaptım. Aslında mesaj veriyor. Benim elimde kimse yok.

0: oyunculara atıyorum. Ama bu da sizle alakalı bir durum.
1: Bir ekleme yapayım mı Niyega ile ilgili? Tabii. Maç öncesi ben yayındaydım. Burada Rui Borges'in açıklamaları vardı. Dumbia'yı bu sezon transfer etti Sporting Venezia'dan ve Dumbia ile ilgili Rui Borges maç öncesi şunu söyledi. Biz de Aralık'ta keşfettik oyuncuyu. İtalya Serie B'de oynuyordu, 2. ligde oynuyordu ama çok büyük bir potansiyel gördük. Ve bir sokak futbolcusu dedi. Hani başka şeyler de söyledi ama bizim için önemli olan kısmı bu. Ben de şunu söyledim yayında. Şimdi iki tane teknik adamın dedim aslında burada bakış açısını görebiliyoruz. Bir tanesi Serie B'den yani İtalya Ligi'nin 2. kademesinden oyuncu alıyor ve hem Portekiz Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta onu sahaya atabiliyor. Diğer teknik adam da dedim Renato Niyega ki alındığında Portekiz 1. Ligi'nin yani daha da Süper Ligi'nde ilk seviyede oynayan bir oyuncuydu ve Benfica'ya karşı, Braga'ya karşı, Lisbon'a karşı bu oyuncu oynadı. Portekiz'in en üst seviyesinden oyuncu alıyorsunuz, en üst liginde oynayan ama tecrübesiz belki bilmiyorum oyuncuyu görüp atmaya sürekli çekiniyorsunuz ya da değerlendirmiyorsunuz. İki teknik adamın dedim arasındaki bakış farkı biraz bu gibi görünüyor açıkçası.
0: Ama bizim en büyük sorunumuz şimdi Galatasaray tarafında. Tamam.
1: Cevabı sonra saklayalım mı? Tabii, reklamımız tabii gelmiş yani. Ama bunun konuşacağız tabii ki. Kısa bir reklama gideceğiz değerli izleyenler. Dönüşte yeniden karşınızda olacağız.

0: Pima Penle Artı Futbol devam edecek.
1: Trendyol Süper Lig'in heyecanı 90+1'de yaşanıyor.
2: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
1: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
2: Oyuncuların ruhunu aldı.
1: Sadece futbol konuşuyoruz.
3: Tak tak ikinci sahada attı.
1: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
2: Bu maç çevirme şansın yok.
1: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
2: Gerçekten enteresan bir skor.
1: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
4: Buraları kazanacak.
1: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
4: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
1: Son sözü onlar söylüyor, futbol gündemini onlar belirliyor.
2: Tartışılacak pozisyonlar var.
1: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu akşam 22'de Aspor'da.
0: Bazen 90 dakika değildir, bir anda gündemi değiştirir. Bir maç her şeyi tartıştırır. Bir pozisyon herkesi konuşturur. Canlı yayında o anı konuşuruz. Maç biter, biz başlarız. Filtre yok, yorum var. Heyecan var, futbol var. Libero TV. Burada değil, YouTube'da.
5: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Spor'un radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Antifutbol devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray Kocaelispor maçının detaylarını konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili İbrahim, sende kalmıştık ki dediğim gibi yani Niega ve Dumbia ile ilgili iki tane

0: yorum ya da bakış farkı diyebiliriz. Ben soruyu sormuştum.
1: Evet. Cevap yani sende. Tek başına Niyaga problemi değil. Yani bugüne kadar Galatasaray'da yok benim hafızamda böyle bu şekilde yatırım yapılıp değer katılan bir oyuncu ben henüz hatırlamıyorum. Yani Okan Buruk döneminde bir önceki döneme giderim, orası biraz daha problemli. Yani Galatasaray Morutsan'la çıkıldı, daha öyle Galatasaray geleceğimizi inşa edeceğiz derken Yunus'u da Adana Demirspor'a göndermişlerdi. Yani şimdi planlama konusunda, oyuncu tercihi konusunda ciddi anlamda problemliyiz ama bu tek başına Galatasaray problemi değil. Yani bütün takımlar için 3 aşağı 5 yukarı benzer yorumları yapabiliriz. Yani ben olsam, ben idareci olsam, yani bugün Okan Hoca ile bir toplantı yapsam, bu tarz oyuncularla ilgili bir değerlendirme olsa, ben hocam yani bugüne kadar bu oyunculardan biz verim alamıyoruz, ya zaman da kaybediyoruz. Ya bu zamanımızı biraz şeye mi harcasak, altyapıya mı harcasak, akademiye mi harcasak? Galatasaray bugün Kemerburgaz'a geçerken altyapı bu konuda ciddi problem yaşadı. Kimse bununla ilgili bir şey söylemedi. Yani senin Osimhen'in evet olsun, işte getir kimi getiriyorsan, Leao'yu da götür, eyvallah bir problem yok ama senin geleceğin orada, orayı yok sayıyorsun yani. Ve oradaki çocukları düşünsene, ben kırılırdım mesela. Galatasaray altyapısında oynasam, Çıkıldağları, Yelertleri falan şeyleri görsem üzülürüm yani. Ya bu bize bu şey verilmiyor, şans verilmiyor, değer verilmiyor ama bizdeki en kolay konu bizim özellikle yerli oyuncular için yok oyuncu deniyor. Bence oyuncu var. Ben çok fazla alt ligde maç izliyorum, ikinci ligde, üçüncü ligde şahane oyuncular var. Şahane teknik direktörler var. Dün de hemen çok uzatmadan kısa Sarıyer Bandırma maçına gittim. Bir Bandırma Spor teknik direktörü performansı izledim. Ertuğrul Aslan, o da eski futbolcudur, önemli futbolcuydu. Şahane bir teknik direktör geliyor. Oyunun başından sonuna kadar gayet ve çok fazla genç oyuncunun olduğu, diğer takım ciddi anlamda ona göre daha güçlü bir takımdı. Ama bir teknik direktör dokunuşunu görüyoruz ki ihtiyacımız olan, hocamın söylediği işin şikayet etme kısmına gelince o çok kolay. Hakem var, oyuncu yetersizliği var, sayısal var, sakatlık var. Çıkamazsın o işinden ama onun bize bir faydası yok. Bence biraz bu öz eleştiri tarafını iyice unuttuk ve biraz da gençlere karşı da haksızlık ediyoruz. Çünkü Okan Hoca aslında en çok bu anlamda buraya yönelmesi gereken insan, o bahsettiğimiz akademinin en önemli oyuncusuydu ve Galatasaray 96-2000'de kupayı kazanırken, yani bugün Okan Buruk alttaki oyuncular yetersiz dedi değil mi? O dönem Fatih Terim de diyebilirdi. Alttaki oyuncular yetersiz. Dışarıdan getirelim, problemi çözelim de diyebilirler değil mi?
2: Tabii ki.
1: Birileri bir gün size güvendi. Siz de aslında bu anlamda rol model olma açısından çok özel bir isimsiniz. Bence Niyagalar eyvallah tamam da daha fazla orada altyapıdan oyuncularla en azından zamanı oraya harcayabilirsin. Hem paramız da cebimizde kalır. Ciddi
3: yani
1: paralar harcıyor.
3: Tabii hani bir örnek olarak söyledim. Yani
1: yok, genel son isim olduğu için ama evet. Çok isim sayıyı arttırabiliriz yani.
2: Peki, onun dışında Galatasaray tabii dediğim gibi geçen yıl Hayri abi Kocaelispor'a takıldı ve mağlup edemedi Kocaelispor'u. Yarının da varsa arkadaşlar bir muhtemel 11'e bakalım. Muhtemel 11'ler üzerinden de konuşalım ama Osimhen yerine Deniz Gül muhtemelen oynayacak. Savunmada yine bir şey abunun oynamasını bekliyoruz. Bu tarz değişikliklerle Hayri abi, ki kadroda ekrana geldi, Barış ve Yunus'un kanatları oluşturdu bir Galatasaray. Neler bekliyorsun bu 11'den?
4: Şimdi tabii Deniz bir soru işareti ama hani bu karşılaşmada 11'e atılır mı? Atılır.
3: Bir yerde atılmak durumunda artık.
2: Başlayacak yani, bir yerde.
4: Şampiyonlar Ligi seviyesi için hani Deniz'in yeterliliği, atletizmi vesaire ya da yıpratıcılığı tartışılır ama nihayetinde ceza sahası içerisinde hava toplarında vuruş özelliği olan, hani gol becerisi ve ihtisas alanı gol olan bir oyuncu transfer etmişsiniz. Yani şöyle, Deniz'i alıyorsanız Deniz oyunu beslemez. Mesela Osimhen'in temel farkı şu: Osimhen oyunu besleyen, yani oyunu hızlandıran, oyuna tempo veren, katalizör etkisi yapan bir forvet. Deniz bunu yapmaz. Ama daha ziyade işte ceza sahası içi golcüsü, pivot forvet özelliklerinde Icardi de Osimhen'in yaptıklarını yapmayan ama farklı anlamda oyunu besleyen ya da bitiriciliği olan çok daha üst düzey bir isimdi. Bu bir deneyim olacak. Ama Galatasaray'ın oyunu geçtiğimiz sezonki gibi asimetrik özellikle devam ederse şunu kastediyorum. Mesela Galatasaray daha önceki sezon ya da sezonlarda Okan Hoca'nın ilk iki sezonunda kendi sahasında pek puan kaybetmiyordu. Yani puan kaybetmeyen bir Galatasaray vardı. Ama geçtiğimiz sezon zaman zaman hem kötü oynayan hem de beklenmedik puan kayıpları veren bir Galatasaray gördük.

0: İşte Kocaeli spor maçı da bunlardan bir tanesiydi, hatta iki tanesi. Deplasmandaki maçı çok da yetersiz bir oyunla kaybetmiştik Galatasaray. Burada da 0-0 mı? 1-1
1: mi? 1-1.
0: 1-1'lik beraberlikle yine kazanamamıştı. Burada puan kaybı çok büyük sürpriz olmaz. Ama Galatasaray'ın zaman zaman böyle kötü süreçlerden, hani bir kriz demek çok abartı olur. Yani Lizbon'da alınan mağlubiyeti kriz olarak değerlendirmek, hezimet olarak değerlendirmek bana fazla geliyor.
2: Ama ileride yani şu 8 maç bittiğinde bence geriye dönük aralanacak puanlar olacak.
0: Doğru yani Galatasaray'da puanlar.
1: Oyunu görünce de olsam tabii. Bu oyunu
0: yani
1: görünce.
0: Oyunu, başlangıcı, yani mağlubiyete giden yoldaki talihsizlikleri görünce tabii ki yani arkasından keşke denilecek bir mücadele. Ama öbür taraftan da hani skandal yakıştırmasını ben yapmam açıkçası. Ama oradan bir motivasyon devşirebilir mi Galatasaray? Devşirebilir. Bunu yapıyor sık sık. Yani mağlubiyet veya kötü sonuçlardan sonra Galatasaray saha içerisinde çok daha coşkulu, baskılı, etkili oynamak suretiyle, ki öyle bir kadrosu var Galatasaray'ın. Ve aslında hani burada birkaç değişiklikten, hani stoper, işte Abdülkerim'in oynayamayacak olması aslında bir stoper değişikliğini beraberinde getirdi. Jakobs denemesi belli ki tatmin edici olmadı. Şu anda orada orijinal bir stoperle.
3: Jakobs'la ilgili Mahmut Alparslan Hoca yazmış. Hocaya da selamlar, iyi geceler diyelim. Dünya Kupası'nda oynadı demiş stoper olarak. Ama tabii üçlü savunma oynuyordu
2: Senegal. Yani kanat bek olarak Jakobs orada.
1: Tabii işte üçlü stoperle dörtlü stoper oynamak yani ciddi anlamda farklı olduğu için. Evet, yani orijinal stoper oynamış olmuyor yani. Net bazen, stoper oynamak üçlüyle evet, farklı çünkü.
0: Evet. Tabii pozisyon talihsizliği de olabilir. Mesela penaltıya yol açtığı pozisyon için.
2: Bu arada Jakobs'la performansla yani bir ilgili bir şey söylemedim. Yani olay Jakobs'un performansı değil.
1: Buradaki olay şu. Yani. Oradaki oynama alışkanlığıdır şimdi. Sen alışık olmadığın bir düzende bu kadar kısa sürede kolay değildir yani. Hani ben aldım onu oraya koydum, çabukluğu var, çözer, olmuyor öyle. O tekrara muhtaç bir durum ya.
3: Evet.
1: Şimdi zenginliği nasıl beraber oynama alışkanlığı zenginliktir. İşte o gerideki de en büyük handikaptır. Yok öyle bir tekrarları çünkü.
0: Tabii ki yok. Yani aslında Galatasaray'da yani ilk 11 belki çok az değişen, daha doğrusu ilk 11'de değişim yüzdesi az olan takımlardan biri Galatasaray. Belki başarısının altında yatan bir istatistiki faktördür. Bu çok üzerinde durmadık ama hani bakılsa işte son 4 sezonda şampiyonluklara Galatasaray ve Galatasaray'ı takip eden kim var? Fenerbahçe var. Kim var? Geçtiğimiz sezon Trabzon'da bir miktar takip etti ama o kadro değişimi noktasında Galatasaray orada çok daha az oyuncu değiştirerek istikrardan yana tasarruf kullandı. Fakat şu da var, yani Okan Hoca'nın belki şöyle bir özgüveni de söz konusu olabilir. Hani devşirme konusunda en başarılı olmuş teknik adamlardan bir tanesi. Hı hı. Yani biz bir süreçte mesela Kaan Ayhan'ı sürekli izliyorduk. Stoper izliyoruz. Orta sahada izledik. Sağ bekte izledik ve oynadığı pozisyonlarında altından kalktı Kaan Ayhan oynadığı dönem itibariyle. Şimdi Salah mesela o pozisyonda oynuyor. Şimdi Singo diyelim ki
1: Şalay.
0: Pardon. Şalay'ı.
2: Salah'a geleceğiz abi.
0: Salah'tan çıkamamış.
2: Salah'da bir şey yok da Trabzonspor'a geleceğiz abi.
0: Salah bir de sabah olayı var ya, ikisi bir araya gelince bende karıştı. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi bunları başarıyla yaptığı da bir gerçek. Ama bu bazen belki yanıltıcı bir hal alabiliyor. Ama Galatasaray Abdülkerim'in yokluğunda bir stoper krizi ve bunalımı yaşıyorsa bu aslında transfer mühendisliğinde ya da kadro mühendisliğinde baştan bir şeylerin eksik olduğu anlamına da geliyor. Yani orada bence o havuzda yeterli stoper bulunmadı Galatasaray'da. Ya da kalibre anlamında yeterli isimler. Yani yedekleyecek isimlerin yeterliliğinden bahsediyorum. Orada bir yetersizlik vardı. Şimdi transfer edilen Bundesliga'dan gelen oyuncu da gerçekten o pozisyonun içini dolduracak mı doldurmayacak mı çok emin değiliz.
2: İşte Ali abi, taraftar şuna kızıyor. Belki şu anda hani puan anlamında işler iyi gidiyor ama yarın bir gün bir sıkıntı olursa da şu konuşulacak. Yani 4 yıl ortada şampiyon olmayı başaran üst üste bir takım var. Mali durumu iyi görünen bir takım var. 4-5 transfer bekleniyor ki zaten takımın iskeletinin korunacağını düşünürsek bu 4-5 transferle birlikte takımın çok daha

0: hani ileri gitmesi beklenirken en azından şu an geçen seneyi korumasını dileyen bir taraftar grubu var. Sorun burada zaten.
1: Ya iki şey mesela eleştiri konusu olur. Ben de burada sözlerimi özet bir şekilde bitirmiş olayım. Birincisi hani vurgulamaya çalıştım ve hemfikir olduğumuzu tahmin ettim. Yani Galatasaray oyununun ket vurması. Yani işte mental yorgunluktan da kaynaklı olur, başka bir şeyden de olabilir. Ama ben bir çeşitlilik, bir zenginlik eksikliği de görüyorum. Yani Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyun ve sistemde bir tıkanıklık var. Yani bir ezber üzerinden, bir kolaycılık üzerinden Galatasaray yürüyor. O kolaycılığın ötesine geçmesi lazım. Yani biz Galatasaray'ı izlerken bir kitap okuyor, bir şiir okuyor, tadı alabilmeliyiz. O tadı vermiyor Galatasaray. Yani klasik işte Galatasaray coşkulu oynadı, kaos futbolu oynadı. Bir şekilde işte karambol pozisyonlar oldu, duran top oldu. Üst üste dördüncü kornerde golü attı şeklinde Galatasaray maçlarını, özetini okumamalıyız. Bunu söylemeye çalışıyorum. İkincisi de söylediğin çok doğru. Yani üç tane pozisyon ilk 11 itibariyle merkez ofansif orta saha, yedekleyecek santfor,
2: stoper.
1: Bir de stoper. Yani 3 tane oyuncu alsan, hani bir de işte kadro derinliği açısından genç alırsın ya da İbrahim hocamın söylediği gibi niçin altyapıdan tutup çekip atamıyorsun? Ya
2: Arda da orada kayboldu gitti. Bir önceki sene bence şahaneydi.
1: Birkaç sezon önce Galatasaray yapıyordu mesela. Oradan önemli oyuncular alıp vitrine çıkardı, satışlar falan da yaptı. Sanki Galatasaray şeyine, kendi akademisine biraz şu aralar şey bakıyor. Yani bu biraz garanticilikten de kaynaklanıyor işte. Renato'yu konuştuk. Ya belki şans verilse orta sahada Portekizli oyuncu çok ciddi şeyler de yapabilirdi. Ya o potansiyel vardı. Mesela Trabzonspor'un olayı benzetmesi yapılmıştı. Ama Okan Hoca işin bu tarafına girmiyor. İşin riskli taraflarına çok fazla sörf yapmak istemiyor. Yani belirli oyuncular garantici bir anlayış üzerinden yürüyor. Ama hocam altını çizdi. Ben de vurgulamazsam haksızlık olur. Ya Okan Hoca'nın da gerçekten bu kadroyu, bu kadar kaliteli, yıldız, farklı karakterleri çok ustaca, kendi içinde güler yüzle yönettiği de bir gerçek. Ayrıca hakem meselesi açıldı. Bunu bir soru olarak da hocama ileterek düşüncemi söylemek istiyorum. Şimdi hakemlerle kurduğunuz iletişim, o bench'teki tavırlarınız, el kol hareketleriniz tabii ki arşivleniyor, sonradan izleniyor, bakılıyor ve size yönelik hakemlerin de belirli şeyleri oluyor, kanaatleri ya da ön yargıları oluşuyor ya da hissiyatlar oluşuyor. Şimdi hocam siz mesela hakemleri değerlendirirken hakem psikolojisine göre tavır almaktan, strateji belirlemekten söz ediyorsunuz. Yani hangi hakeme karşı saha içerisinde nasıl tavır almalı, hatta maç başlangıcında nasıl tavır almalı, nasıl bir iletişim kurmalı, bunlara dikkat çekiyorsunuz. Şimdi bundan da bir haber olmamak lazım. Yani bunu da unutmamak lazım. Bir taraftan diyoruz ki Okan Buruk için ve övüyoruz. Sen zor kadroları, zor oyuncuları, farklı karakterleri yönetmeyi başardın ve tarihi performanslar aldın. Icardi'den aldın, Osimhen'den alıyorsun, birçok oyuncudan aldın. Elbette ki istisnalar olabilir. Bunun altında yatan şartlar sadece teknik anlamda iyi teknik direktör olmak değil. Aynı zamanda iyi bir iletişim dili yakalamak, iyi bir sosyalite yakalamak. Niçin hakem bunu yapmış? İşte saha kenarında işin bu tarafını, işin bu psikolojik ya da sosyal olgu tarafını dikkate almıyorsun?
3: Yani çok güzel özetledim bence. Şöyle söyleyeyim. Ben Okan Hoca'nın hakikaten çok gereksiz enerji harcadığını düşünüyorum bu konuya. Yani sahaya olan odaklanmasını bile negatif etkiliyor bence. Çok daha farklı şeyler yapabilecekken. Çünkü aslında o yetenekleri de var. Yani atıyorum bir Manchester United deplasmanına çıktığında farklı bir şeyle daha farklı bir oyun oynatabiliyor. Galatasaray'da bunları da gördük.
4: Zaten risk almayan bir teknik adam değil.
3: Kesinlikle. Ya ve ben saha içerisinde dediğim gibi hakeme bu kadar enerji harcamasa, hakem diyaloğuna, dördüncü hakeme, oraya buraya, çok daha böyle hani zincirlerinden kurtulmuş bir Okan Buruk olabilir. Yani diyor, hazırlık maçında nasıl hakem beni atar? Yani hazırlık maçında niye atılırsınız? Yani niye niye

0: orada.
1: Şimdi, yani niye şöyle itiraz hocam, edersin bu kadar? Yani?
2: Hakemle ilgili değil ama şunu söyleyeceğim. Yani yine Niyega üzerinden vereceğim örneği ama ya ben mesela Renato Niyega olsam antrenmanda Okan Hoca'ya şöyle bir takılırdım ben olsam. Yani derdim ki hocam ya hani çekinmiyorsun, bak oyuncuları devşiriyorsun. Biraz da risk alıp beni oynatabilirsin. Ha, bundan sonra ne olur bilemem ya. Kadro dışı mı kalırım artık, hiç mi oynamam bilemem ama ben takılırdım bu şekilde yani.
1: Ya şu genç oyuncu konusunda katılıyorum. Şöyle söyleyeceğim. Batrakov bence çok önemli bir oyuncu. Neden biliyor musun? Galatasaray'da genç oyuncunun gelebileceği noktayı göstermesi açısından. Çünkü bak söylediğimiz isimlerin hepsi aslında bazı oyuncuları yedeklemek için Galatasaray'a gelmiş isimler. Şimdi Renato Torreira'yı yedekleyebilir. Değil mi? Torreira yoksa oynatabilir onun yerine. Leslie Lemina. Da, bak Bichuabi Abdülkerim. Bir tek Batrakov çok önemli sorun çözmesi için Galatasaray'a gelmiş bir genç oyuncu. Yani aslında direkt oyuncu. Tabii. Ve genç oyuncu. Eğer Batrakov'da da istediğimiz ilerlemeyi sağlayamazsak hakikaten sistemde daha büyük bir problem var diyeceğim ben de. O peki, nedenle Batrakov transferi hem pozisyon hem de takım içerisindeki konumu açısından çok önemli diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi Galatasaray bölümünü bu şekilde tamamlayalım. Günün
1: maçın hakemiyle ilgili de istiyorsan bir şeyler söyleyeyim. Galatasaray Kocaelispor maçı.
2: Lütfen hocam.
1: Şimdi maçın hakemi Atilla Karaoğlan. VAR hakemi büyük ihtimalle yabancı olacak. Belki de Matej Yuk olur bu akşamki hakem. Çünkü iki maç iki maç çıkartıyorlar.
0: Geleceğiz Matej Yuk'a da.
1: Şimdi Atilla Karaoğlan bizim kağıt üzerinde iki numaramız. Yani Halil Umut Mener'den sonra kategori olarak yukarıda olan hakemimiz. Bu sezon iki tane maç yönetti. Birisi Konya Fenerbahçe, bir tanesi Ahmet Trabzonspor. İki maçta da böyle çok akılda kalan büyük hataları yok. Aslında daha iyi olmasını istediğimiz bir hakem. Bazen çok kendisinden beklenmeyen faul ve sarı kart hataları yapabiliyor. Şimdi hep söylediniz yarınki maç, bugünkü maç artık zor olacak diye. Bu zorluğun nedenlerinden biri de Kocaelispor'un çok fiziksel ve sert bir takım olması. Yani fiziksel mücadelenin çok olacağı bir maç bizi bekliyor. Atilla Karaoğlan ve ekibini de bekliyor. O yüzden buradaki en önemli noktalardan bir tanesi doğru faul çizgisi ve doğru disiplin çizgisi olacak. Buna dikkat etmezse sıkıntı yaşar. Ama muhtemelen dersini çalışmıştır. Umarım iyi bir maç yönetir. Biz daha çok futbolcuları ve oyunu konuşuruz. Atilla Karaoğlan ve ekibini konuşmayız.
2: Umarız temennilere devam ediyoruz, evet, bu konuda.
1: Her maçta böyle yapıyoruz.
2: Hayri abi gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor ya geçen hafta bir hani özüne dönüyor mu, geçen yılki hani performansa dönüyor mu, esintiler sunuyor mu, bakalım devamlı mı olacak derken bugün açıkçası hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç ve sonrasında skor ortaya çıktı. Yani Trabzonspor'un tabii oyuna hükmettiği anlar, dakikalar var ama bunu tabelaya dökebilmiş durumda değil. Bu akşamki mağlubiyet için neler söylersin ki? Aslında hakemin de hani ya da var hakeminin de konuşulduğu bir akşam oldu ama o kısım için Burçin Hoca'ya sonrasında ben yeniden döneceğim. Ama Trabzonspor'un bu akşamki mağlubiyetini öncelikle konuşalım.
3: Bu mağlubiyet tabii ki Trabzonspor açısından hayal kırıklığı oldu. Sürpriz mi? Bence çok sürpriz değil. Bir defa Gençler Birliği maçı doğru değerlendirilmedi. Yani şöyle, oradaki farklı skor biraz illüzyona yol açtı. Tamam, Trabzonspor rahat pozisyonlara girdi. Attığının ötesinde pozisyonlar da var değerlendiremediği. Ama öbür taraftan bu rahat oyunu Trabzonspor'a tanıyan, sunan bir rakip de söz konusuydu. Ve de Gençler Birliği de Trabzonspor'un üzerine geldi. Yani Trabzonspor'un özellikle geçiş savunmasını iyi yapamadığını biz Gençler Birliği maçında da gördük. Evet, merkezi iyi savundu Trabzonspor ama Gençler Birliği 3. bölgeye gelirken çok zorlanmadı. Fakat ceza sahasına girme konusunda Gençler Birliği takım kalibresi olarak mesela bugünkü Konyaspor seviyesinde gözükmedi. Şimdi bugünkü mağlubiyetin tabii Konyaspor'a bakan artı yönü var. Onlar kazandılar. Bir defa Trabzonspor'u çok iyi çalışmışlar, onu söyleyelim. Ki İlhan Palut hem pozitif futbol hem alanı doğru kullanma konusunda sanki ciddi anlamda

0: çalışan, bu işe kafa yoran bir teknik direktör izlenimi veriyor. Biraz da cesur olmaya da önem veriyor ama bugün Konyaspor çok daha pragmatik bir anlayışı benimsemişti. Bir defa alan savunmasını iyi yaptılar. Alan savunması yaparken de Trabzonspor'un geldiği noktada adam adam oynadı Konyaspor. Yani alandaki Konyaspor savunmacıları Trabzonsporlu oyuncularla eşleştiler, yakın temas kurdular. Bundan dolayı Trabzonspor istediği pas korelasyonunu oluşturamadı. Şimdi golün erken gelmesi tabii Trabzonspor üzerinde bir şok etkisi meydana yaptı ve ben şunu da gözlemledim. Şimdi Trabzonspor'un kendince şekillendirmeye çalıştığı bir oyun ve tempo var. Fakat o tempo hani bu ligin gerçeğinin bile altında kalabiliyor. Yani Konyaspor'un ortaya koyduğu fiziki direnç ve ritim Trabzonspor'un temposunu püskürttü. Yani Trabzonspor'un temposu çok yetersiz kaldı. Mesela pas örgüsü oluştururken kurulan tempo, çabuklık, topun dolaşım hızı ya da işte topu işte alan değiştirmek, işte sağdan sola, soldan sağa aktarırken bunları Trabzonspor yeterince hızlı ve efektif yapamadı. Dolayısıyla biz sete de yerleşebilen bir Trabzonspor görmedik. Şimdi topa sahip oldu, oyuna sahip olamadı. Şimdi öyle enteresan bir istatistik oluştu ki Trabzonspor ilk yarıda ve ikinci yarıda belirli bölümde aslında merkezden çok fazla gitmek istedi. Denedi. Evet. Fakat hiçbirinde başarılı olamadı. Merkezde tamamen bloke etti Konyaspor Trabzonspor. Hiçbir ikiye bir yapamadı. Mesela Salah'ı biraz merkeze çekmişti hoca. Salah'ın o merkez içerisinde kaybolduğunu gördük. İkinci yarıda biraz daha kenara geldi. Şimdi Trabzonspor'un orta sahası aslında temel problem. Yani geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un orta sahasında Folcarelli ve Olay ikilisi vardı. Önlerinde de genelde Muçi oynuyordu.
1: Doğru.
0: Zaman zaman Agusto oynuyordu. Yani şartlara göre farklı oyuncular görebiliyorduk ama merkez bu iki oyuncu üzerinden şekilleniyordu. Burada Falcorelli'nin topu rakipten sökme, Olay'ın da topu alıp saklama, yani dar alanda olsun, savunmadan çıkarken olsun, soğukkanlı bir şekilde kat ederek topu öne taşıma, anahtar pas atabilme özelliğiyle Trabzonspor orta sahasını güçlü kılmıştı. Şimdi bu sezonki orta sahaya bakalım. Fabinho, Ozan. Önlerinde Muçi. Şimdi geçtiğimiz sezonki orta sahayı mı tercih edersin? Bu sezonki orta sahayı mı? Şimdi Trabzonspor çok transfer yaptı. 15 tane. Böyle tek tek bakınca aslında itiraz edilecek oyuncu yok gibi gözüküyor. Hani denilebilir ki işte Melih Kabasakal var. Metehan Mimaroğlu var. Samet Akaydın var. Bunlar biraz da rotasyon için, kadroyu zenginleştirmek için alınmış oyuncular. Fakat şimdi bu 15 transfer yapıldığı halde işte Aral Şimşir gibi Salah'ı ayrı bir yere koyalım. Salah ayrı bir konu. Yani çok özel bir transfer. Yani futbol dışında da ele alabileceğimiz farklı farklı faydalarını gündeme getirebileceğimiz bir ikon.
1: Şimdi isimleri istersen tamamlayalım ayrı abi. Çünkü onu açıyor bir ekstra parantez açmak istiyorum. Bu sezon çok konuşuluyor son maçlardaki performansıyla.
0: Şöyle bitireyim o zaman.
1: Sen tamamla. Şöyle bitireyim. Onu açıyor bir geçelim.
0: Trabzonspor bu kadar transfer yaptığı halde evet Fabinho bir isim ama ya henüz ne vereceğini bilmiyoruz. Yani
1: en son gelen isimlerden birisi olmasına rağmen en hazır görünen isimlerden bir
0: tanesi. En hazır görünüyor ama Trabzonspor bu kadar transfere rağmen merkezini güçlendirmiş görüntü vermiyor. Kenarlarını güçlendirmiş görüntü vermiyor ve kayıp bir Onuachu var. Ben şunu görüyorum Trabzonspor'da. Hiçbir oyuncu geçen sezonun önünde değil. Kaleci Onana'yı hariç tut. Biraz da Vivu'yu hariç tut. Evet. Muhammed Salah'ı ayrı bir yere koyduk o da bu maçta.
1: Görüyorum. Geçen yılın hatta bayağı gerisinde görüyorum.
0: Ya Vivu gene sezona iyi başlayanlardan da sakar bir stoper. Yani her an penaltıya sebep olabilir, kart görebilir falan. Böyle de bir özelliği var. Yani Trabzonspor fizik olarak bir defa hazır değil. Yani bu takım mühendislik anlamında benim tartışacağım noktalar var. Fizik olarak da

0: hazır değil. Artı bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir takım görüntüsünden çok uzak. Evet, bir arada oynama bu oyuncular, birçoğu bir arada yeni oynuyor. Ama bir hazırlık kampı geçirdi Trabzonspor. O hazırlık kampının da biz emarelerini göremiyoruz takım üzerinde. Trabzonspor hazır olmaktan çok uzak ve böyle devam ederse de çok fazla puan kaybı yaşar diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi ona şunun istatistiklerini arkadaşlar ben bir kez daha rica edeyim sizden. Ki bu esnada ben de başka istatistikler sunacağım Onaçu'yla ilgili. Şimdi arkamda var Onaçu'nun önceki sezonlardaki Trabzonspor performansları ki geçen yıl zaten hani gol asist olaraktan çok yüksek bir seviyeye çıktın. Ondan önce görüyoruz ama benim burada söyleyeceğim istatistikler arkamda görünenden çok daha farklı. Gençler Birliği maçı 43 dakika oyunda kaldığı için onu saymadım ama Kasımpaşa, Başakşehir, Ahmet ve Konya maçlarında rakip ceza sahasında topla buluşması, bir de isabetli pas istatistiğine baktım Onaçu'nun. Ortalama maç başına 3.2, bu fena görünmeyebilir ama Başakşehir maçı baskın bir maçtı. Orada bir 6'sı var. Fakat Ahmet maçında bir, bugün Konya deplasmanında sadece 2 kez topla buluşabildiğini görüyoruz Onaçu'nun ve maç başına 6.6 isabetli pası var. Bu sadece hani düşük bir sayı olmaktan ziyade Trabzonspor'un Onaçu'yu oyunun içerisine hiç dahil edemediğini ya da hiç bağlantı oyuncusu yapamadığını da gösteriyor sanıyorum.
2: Oyun aynı oyun değil zaten. Senin bahsettiğin geçtiğimiz sezon Trabzonspor oyunlarını bir hayal edelim. Bir de bu sene. Şimdi aslında Salah bireysel anlamda isim olarak herkesi heyecanlandırıyor ama eğer bir oyun planıyla beraber kullanabilirsen. Sanki bu sene biraz daha yine onun yeteneğine mahkum, sen çözersin bu problemi oyununa döndü. Şimdi hep geçen sene aklımda Pina ile Zubkov oyunları vardı. Hemen hemen her hücum organizasyon net bir şekilde planlıydı. Birinden biri ceza sahasında koşuyordu ya da merkez orta sahaya geliyordu. Bu organizasyonu tamamlayan oyuncular oluyordu. Ama burada onu çok fazla göremiyorsun. Hele bu akşam daha çok Pina'nın bireysel anlamda orada sonuna kadar çizgiye inip oradan yüksek topla bir kalabalığa atması. O da çok sağlıklı değildir. Mesela Trabzonspor'da şeyi de çok gördüm. Yani tam anlamıyla içeride yüksek top atabileceğin organizasyon yok. Stoperlerin en sevdiği şeydir. Cepheden yüksek top gelsin. Yüksek topu geçtiğimiz sezon attığın çok değerliydi. Kenara iniyordun bir organizasyonla. Onaçu kurtarıyordu stoperden kendisini, buluşturuyordun. Şimdi öyle değil. Şimdi karambole. O istatistiği ortaya çıkaran aslında genel anlamda bence Trabzonspor oyunu.
0: Bir de çizgiye inen oyuncu kenarda sadece Pina.
2: İşte ondan bahsediyorum. Geçtiğimiz
3: o da bir
2: sezon,
3: kere inebildi zaten.
2: Onu planla yapıyordu.
3: Yani 45. dakikada indi. Evet. Orada da Salah golü kaçırdı. Yani
0: Aral Tersa'ya
2: geldi. Evet. Yani... Şimdi bu oyun çok, bir de yaş ortalaması da tabii önemli. Şimdi geçen sene yaş ortalamasına iki tane 30 üstü oyuncu getirdi. Şimdi 30 üstü oyuncu geçen sene 2 idi, şimdi 4 oldu. O sayı arttıkça şimdi sonuçta bunlar antrenman yapıyorlar. Antrenmandaki
1: 29 yaş ortalaması.
2: Şimdi antrenmandaki tempo ister istemez maça yansıyor. Antrenman temposu ne kadar yüksek şiddetli olursa maçta da o ortaya çıkar. Şimdi senin yaşı yüksek oyuncularla yapacağın antrenman, tamam onlar çok değerlidir. Kabul ediyorum ama ister istemez o senin fiziksel anlamda direncini de düşürecek ki orta saha bence en belirleyici. Yani geçtiğimiz sezon iki orta saha oyuncu özelliğine bak. Bugün Fabinho ve Ozan'la oynadın, yani bambaşka iki oyuncuyla oynadın. Şimdi bunlar ister istemez etkiliyor. Benim düşüncem Trabzonspor'la ilgili bu. Trabzonspor geçtiğimiz sezonki analizini çok sağlıklı yapamadı. Bence Fatih Tekke kendi antrenörlük kariyer açısından da orayı analiz edemedi. Senin en temel sorunun savunmaydı. Takım savunması yapamıyordu Trabzonspor. En iyi oyununda bile hiç kimse girmediği kadar Trabzon'a pozisyona giriyordu. Kazandığı maçların tamamında öyleydi. Biz çok severiz. 4 tane attıysan 2 tane yiyelim, önemli değil. Ama yediğin 2 tane gol aslında gelecek adına senin problemini içinde barındırıyor. Orayla çok ilgilenmedi Trabzonspor. Hallederiz, hallederiz. Halledemezsin. Fazla atarım dersin. Atamazsın. Tıkanır oyunun bir yerde. Çıkamazsın işin içinden. Şimdi ilk yedikleri golü izledim. Şimdi bir Trabzonspor'da oyuncu kalitesine bak. Şimdi Savic'in 2 defa, yani başlangıç ve sonda ya bir savunma oyuncusu böyle savrulma şansı olabilir mi? Ama tek başına oyuncu üzerinden anlatırsak da inanırız. Çünkü o pozisyon başlangıcında iki stoper arasındaki mesafe, merkezdeki boşluk, bu da bir oyuncuda okunmaz. Peki. Takım halinde savunma yapma problemini yaşıyorlar
1: şuna
2: diye düşünüyorum.
1: Şuna katılır mısın? Devre arasında Ulaş Özdemir'le bunu konuşmuştuk. Şimdi Savic'in formsuzluğu tamam ama ben yani şöyle düşünüyorum. Geçen yıl hatırlayalım, Batagoğlu'la Savic başladı. Savic zaten Trabzonspor'a geldiğinden bu yana sezon başlangıçlarını çok yüksekte açan, yani yüksek perdeden giren bir oyuncu değil, daha çok yüksek perdeyle kapatan bir oyuncu baktığımızda.
0: Sonradan açılıyor.
1: Aynen öyle. Belki hani bunu kendinin fiziki durumunu
2: sakatlık
1: sezon
2: sorunu
1: sonuna doğru
2: olan
1: da
2: yaşı
1: ayarlamak
2: yaymak zorunda.
1: Aynen öyle.

0: Batagov'un performansı bence Savic'in de o hatalarını bizim daha az görmemizi sağlıyordu. Her ne kadar Savic savunmanın tecrübeli olan ismi de olsa. Vivu geldi devre arasında. Batagov sakatlandı. Vivu o kadar yüksek perdeden ve iyi başladı ki yine bence hani Savic'le birlikte ikili bir, yani iyi bir ikili oluşturdu. Orada da belki Savic'in hani düşüşte olduğu dönemler çok görünmedi. Ama Vivu, ki ben biraz Premier Lig'den aldığı transfer tekliflerinden dolayı kafası karışmış olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz düşük bir sezon başlangıcı yapmış gibi geliyor bana. Şimdi Vivu da bu durumdayken, Batagov da yokken sanki Savic'e düşen yük hem arttı hem de Savic'in de hataları arttı.
1: O da var. Hatta Fenerbahçe Ake'yi getirdikten sonra Skriniar geçtiğimiz sezonu organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Osterwolde ile. Aslında Ake gelince daha derli toplu bir oyuncuyu gördüğünde lan aslında bu da problemliymiş diyorsun. Şimdi geçtiğimiz sezon yanındaki o kadar dağılıyordu ki bunun problemini göremiyorduk. Osterwolde çok dağılıyordu. Bu iyi diyorduk. Bu çok kötü. Şimdi yanına aklı başında bir oyuncu gelince lan bu kötüymüş dedik. Şimdi biraz Trabzonspor'da öyle de problem var. Bir de bu stoper konusu, savunma merkezi konusu öyle bir sen bir ben olacak diye ciddi tekrara ki hepimizin hafızasında en iyi organizasyonlarda hep değil mi? İşte Popescu, tabii. Bülent diyoruz. İşte Uche, Hök değil mi? Yani hep beraber oynama alışkanlığı olanlar en güçlü organizasyonu ortaya çıkarmışlar. Bu değişim çok sağlıklı değil ama mesela Trabzonspor'un şeyi planlaması gerekiyordu. Savic zaten buraya gelirken de sakatlık sorunu yaşayarak geldi ve 35 yaşında oyuncudan bahsediyorsun.
2: Tabii tabii.
1: Ona bir şekilde hazırlığın olması lazımdı. İşte o hazırlıksızlık bizim en temel sorunlarımızdan biri. İşte geçişi de Trabzonspor ayarlayamadı Ömer. Yani şimdi geçtiğimiz sezon genç oyunculara dokunan bir Trabzonspor, oyunla beraber oyunu yukarı çıkartan, oyuncuyu yukarı çıkartan Trabzonspor'dan hazır ben alacağım bu oyuncularla, evet bu da var, bu da bir organizasyonun parçası ama bu kadar keskin dönüş olmaz ya. Onu planla halledebilirsin. Sanki biraz onun sorununu yaşıyorlar diye düşünüyorum ben.
0: Peki hocam, gelelim mi hakeme? Tabii ki Trabzonspor'un oyununa dair konuşacağız ama Reşat Onur Coşkun Ses bugün sağdaydı. Varda da Matej Yuk vardı. Deniz'in konuşulan bir kırmızı kart pozisyonu var. Yine Yevtoviç'in ceza sahasında yerde kaldığı bir an var. Penaltı olur mu olmaz mı diye. Bunlar konuştuğumuz başlıca pozisyonlar ama genel olarak yönetimi nasıl buldunuz?
3: Şimdi direkt hakem yönetiminden önce ben de Trabzonspor'la ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Bu maçın ne kadar zor olacağını bence Trabzonspor öngörmemiş. Bence yanlış bir stratejinin kurbanı oldular bugün. 4 maç üst üste kaybetmiş bir Konyaspor kendi saha ve seyircisi önünde ve çok da kötü bir kadrosu yok Konyaspor. Yani birlikte oynadıklarında beraber hareket ediyorlar. Beraber alan daraltabiliyorlar. Bugün de gördük. Hem bunu bence öngöremedi Trabzonspor. Bir de erken gelen gol bu tip maçlarda çok büyük sıkıntı yaratıyor.
0: Az önce dediğinize bir ekleme yapayım hocam. Bence 2 puan tablosu olsa, yani hak ettiği puan bir de ligin gerçek puan tablosu, Konyaspor orada 0 puanda olmazdı.
1: Katılıyorum. Maça Gençler Birliği de 7 olmazdı.
0: Yani Gençler Birliği de 7 olmazdı yani.
3: Müthiş yani. Ha, kesinlikle öyle. Bir de üstüne üstlük çok erken bir gol yiyorsunuz. Zaten çok motive olmuş bir takım daha da motive oluyor. Bir de karşınızda çok sert bir takım yok. Yani bakıyorsun hakikaten orta saha bomboş. Yani Muçi arkasında Fabiano ve Ozan Tufan. Yani tam böyle Konyaspor'un ve İlhan Palut'un istediği bir kadro var karşısında. O yüzden bence tamamen yanlış bir stratejiyle çıktığını düşünüyorum. Hakem tarafına gelirsek. Şimdi Reşat Onur Coşkun Ses bizim genç hakemlerimizden. Aslında gelecek vaat eden hakemlerimizden bir tanesi. Ben de federasyonda görevliyken hakem gelişim kampları düzenlerdik biz. Öyle bölgelerinde gelecek vaat eden hakemleri, kurul üyeleri seçerlerdi. Onları alırdık kampa. Beraber vakit geçirirdik. O da gelmişti o kamplardan bir tanesi de ve olumlu izlenim bırakmıştı. Bu sezonda yönettiği iki maçta da kötü bir performans göstermedi. Büyük bir hata yapmadı. Yani aslında o maçları iyi yönettiği için bu maçı hak etti. Buraya doğru bir şekilde geldi diyebiliriz. Şimdi bugünkü maçta, yani aslında genel anlamda maça bakarsan çok fazla hakem konuşulacak bir pozisyon yok. Yani oyun bence hakemi çağırmıyor. Yani ben eğer hakemi çağırıyor dersek bak bu Trabzonspor için yine iyi bir şey değil. Yine gelişimin önünü perdeleyen bir şeydir. Yani işte hakem kırmızı kartı vermedi. Yani kırmızı kartı verseydi 11'e 10 olacaktı. Yani 11'e 10 olduğunda mı Trabzonspor yenebiliyor Konyaspor'u?

0: kart çıkartmıyorsanız da bunların hep üçü de varsa var hakim zaten devreye girer. Şimdi o pozisyona baktığımız zaman hız var mı pozisyonda?
1: Var.
0: Hız var.
1: Var.
0: Gaddarlık var mı?
2: Yani gaddarlık isteği bence yok. Zamanlama hatası var ama isteği yok.
0: Bravo. Neden? Çünkü anlıyor aslında Deniz giderken. Aa diyor, ben diyor bir hata yapıyorum. Hemen sakınıyor kendini çok. Gaddarlık yok. Şiddet var mı?
1: Var.
2: Var gibi.
0: Var gibi.
2: Varı işaretlerim yani.
0: Var gibi. Tamam. Şimdi ama var. Üçü de yok yani.
1: Net.
0: Üçü de net değil. Şimdi gaddarlık yok. Hız var. Şiddet temas noktası çok yukarıda değil. Çok aşağıda da değil. Ama ayağını da çekiyor. Bak bu pozisyon aslında en iyi sahada karar verilmesi gereken pozisyon. Çünkü hakem onu hisseder. Dersin ki bunun gidişi kırmızı. Tamam mı? Hakem çıkartıp çat diye kırmızı kartı gösterse kimse bir şey diyemez. Ama hakem sarı kartı gösterirse de bir şey diyemezsin. Çünkü sarı karta dönebileceği kriterler de var. Bakıyor diyor ki Deniz Türüç kolluyor kendini diyor. Yani anladı, çekiyor, kollamaya çalışıyor. Mümkün olduğunca az darbe vermeye çalışıyor oyuncuya. Ben böyle yorumladım, sarı kartı verdim diyor. O nedenle sarı kart diyenler kırmızıyı ikna edemez. Kırmızı diyenler sarıyı ikna edemez. O zaman da VAR devreye girmez. Pozisyon böyle bir pozisyon. Trabzon, hani Galatasaray maçında dedim ya, Trabzonspor için bir hakem şanssızlığı denilebilir bir pozisyon. Çünkü kırmızı da çıkabilir pozisyonda. Ama bu öyle skandal bir hata.
2: Yo, değil.
0: Diyemeyiz skandal bir hata.
2: Yevto için pozisyonu.
0: Yevto için pozisyonu bence klasik bir futbol içi kazara ya, temas. Yani orada bir top için mücadele yok. Yani pozisyonun devam etmesini daha doğru buluyorum. Genel anlamda ben fena bir maç yönetmediğini düşünüyorum Reşat Onur Coşkun Ses'in. Yani biraz daha çalışırsa mesela ben mesela şeyde daha çok rahatsız oldum. O Yevtoviç'in pozisyonunda Adil'le Fabiano böyle birbirlerine girdiler. Şimdi mesela çatışma olduğunda oyuncular birbirine girdiğinde UEFA der ki ya adil cezalandırma olsun. İki tarafa da birer sarı kart çıkartın. Eğer bir taraf çok foul vardır. Zaten onun için sarı kart verirsin. Bir de çatışma için sarı kartlar çıkar. Ama mesela orada o iki oyuncuya sarı kart çıkartmak daha doğru. Bir de genç bir hakemsin sen daha. Yani şimdi Fırat Aydınus o sarı kart göstermeden geçebilir, onlarla konuşur. Tamam mı? Onun farklı bir karizması vardır. Ama sen daha yeni oralara geliyorsun. O pozisyonlarda sarı kart göstererekten çözmek daha mantıklı olabilirdi onun için. Ama onun dışında dediğim gibi ben olumlu izlenim aldım Reşat Onur Coşkun Ses'ten. İnşallah çalışaraktan daha iyi olur.
3: Şimdi
0: daha
3: hocam şöyle bir mini parantez açmak istiyorum. Çok da hani keyif almıyorum bu parantezi açarken onu söylemekle birlikte. Ya birkaç haftadır, ya bu çok uzun zamandır zaten benim gördüğüm bir sorun. Yani sadece benim değil, herkes görüyordur muhtemelen ama işte geçen hafta derbide. Ya bu arada konuşulan pozisyonları söylemiyorum sadece. Ya o kadar Halil Umut Meler şunu hissettiriyor ki bazı yerlerde. Aman düdüğü çalayım. Fenerbahçe açısından da Beşiktaş açısından da söylemiyorum. Genel söylüyorum iki takıma da ya. Başım yanmasın. İşte dün Gürcan Asova'nın bence Çerni pozisyonuna çaldı. Felaket kötü bir düdük var yani. Felaket kötü. Hani birazcık Avrupa liglerinden, majör liglerden maç izleyen birisinin asla yapmayacağı bir şey diye düşünüyorum. İşte bugün yine mesela Deniz'le Kabral'ın bir pozisyonu vardı köşe gönderine yakın. Kabral'a faul çıktı. Yani bazı düdükler o kadar bana şey hissettiriyor ki maç izlerken. Yani çalacak, hani hakemin orada çalmama ihtimali yok. Çalacak ya da böyle bir bakacak, açıya bakacak, pozisyona bakacak. Faul'e yakın hissetmiyorsa da, yani şöyle söyleyeyim, %40 faul diye düşünüyor. %60 faul değil diye düşünüyor ama pozisyon tehlikeli de olabilir. Çalacak. Ben onu biliyorum yani. Çalacak hakem. Ben bunu görünce hoşlanmıyorum mesela. Yani benim maçları izlerken aslında en çok rahatsız olduğum konu bu hakemler konusunda. Dün de bu arada yani Beşiktaş olduğu için söylemiyorum. Aynı golü Erzurumspor'da atsa, ligdeki bütün takımlarda atsa yani böyle bir kararı kesinlikle kabul edilmez buluyorum. O zaman hiçbir ikili mücadeleye oyuncuların girmemesi lazım yani. Bunlar da çok tat kaçırıyor.
1: Ömer şey ne dedi? İtalyano ne dedi maçtan sonra bu pozisyonlarla ilgili Beşiktaş maçında?
0: Basın çok önemli bir nokta o.
2: Ama girmiyor zaten.
1: Hiç ilgilenmiyor. Yani aynı fikirdeyim, hatta sana yapayım. Şeyde çok olur. Savunmacılar bıraktığı an hiç temasa gerek yok yani. Hemen çalar orada.

0: başım ağrımasın. Yani döner möner oradan bir yerlere top gider. Onu hemen çalıyorlar. Ama ya ben şey tarafındayım. Yani İtalyano'nun bize faydası var. Hatta bence bağıra bağıra ülkeye bir mesaj veriyor. Bütün takımlara. Ve Sergen Yalçın'ın devamında bunu yapması daha da değerli. Çünkü aynı hemen hemen oyuncularla, tabii ki takviye oldu ama Sergen Hoca biz bu oyuncularla, bu hakemlerle bu işi yapamayız dedi şey maçında, Fenerbahçe deplasmanından sonra. Bak biri yapıyor, biri mesaj veriyor. Eksik var ama biz artık biraz şeye doğru gidiyoruz Ömer. Niyet okumaya gidiyoruz. Kocaeli maçını izliyorum bir önceki hafta. Bomboş kale. Kenardan bir oyuncu, orta. Kocaeli oyuncu attı topu dışarı. Bomboş kale.
1: Bomboş.
0: Şimdi ben de hakem olsam ben de niyet okuyayım o zaman. Sana geleyim, hayırdır ya, sen altı passan nasıl topudur ya bu? Yani normalde bir oyuncu onu kaçırır mı? Biraz onlara güvenmek, yani onların da hata yapabilme lüksü. Yani oyuncu sahada hata yapabiliyor, pas hatası. Bunu normal karşılıyoruz. Teknik direktör oyunu okuyamıyor, oyuncu konusunda hata yapabiliyor. Antrenman planlamasında yapıyor. İdareciler kadro planlamasında yapıyor. Hatta çimcilere kadar gidelim. İyi bakmıyorlar sahalara, zeminler bayağı. Gel tribün tarafına, bir hayli boşluklar var. Yani oyunun her tarafında eksiklik var ama biz bir tarafta kusursuza yakın bir şey bekliyoruz.
2: Hocam ben zaten kusursuz beklemiyorum. Yani
0: senin için söylemiyorum ha, ben. Yok, genel anlamda.
2: Ama bu basit var konusu var ya.
0: %100 aynı fikirdeyim ama.
2: Gerçekten hani maçları izlerken çok zorluyor ya. Yani çok ya, rahatsız oluyorum
1: şimdi
2: gerçekten.
1: Şimdi bak şöyle bir problem var. Beşiktaş maçını eğer ele alırsak. Hakem çalmadığı zaman da oyuncular çok gereksiz agresifleşiyorlar. Yani şimdi mesela çekmeyi çalmıyor. Eren Tozlu deliriyor. Tamam yani. Ya diyor ki adam tamam çekti ama taça gitti top. Ben de baktım. Veya ufak bir temasta hatırlarsın o pozisyonu. Yere atıyor kendini, çok abartıyorlar. Ya bizim futbolumuzda inanılmaz bir kaos var. İnanılmaz hakemle oynama var. Şimdi bak burada çok önemli bir nokta var. Buna karar vermesi gereken merci aslında Kulüpler Birliği. Bak Merkez Hakem Kurulu bile değil. Kulüpler Birliği Merkez Hakem Kurulu'nu çağıracak. Diyecek ki kardeşim ben istemiyorum kolay foul. Benim oyuncuma da verme. Verme. Bak böyle bir mesaj verilmesi lazım. Bu akşam mesela Deniz Türüce foul vermediğin zaman geriliyor orada. Endrek serbest vuruş verdi. Hatırlarsın o foul vermedi. Evet. Birbirlerine gireceklerdi. Öbür şimdi hakem de diyor ki ya diyor ben oynatırsam diyor daha kötü oluyor.
3: Ya da başka bir hocam pozisyon söyleyeyim, sonrasında Fenerbahçe'ye de geçelim tabii yavaş yavaş. Kimsenin konuşmadığı bir pozisyon bu muhtemelen geçen hafta derbiden. 82-83 gibi olabilir. Tam dakikasını hatırlamıyorum ama hani izlerken yine şöyle bir baktım ya dedim neden yani, çünkü şu İlhan Fakılı topu çaldı. Sonrasında böyle 1-2 saniye durdu. Hani bazen şey olur ya oyuncuda da yani böyle, yani İbrahim belki daha iyi bilir. Gitsem mi, çaldı mı hakem, çalacak mı falan. Şimdi bu tecrübeli oyuncular da alır gider. Hakem çalmadan gider. Şimdi İlhan genç bir oyuncu olduğu için muhtemelen çalacak gibi geldi hakem ona. Çalmadı ama aslında Halil Umut Meler. Fakat İlhan da bekleyince 1-1,5 saniye civarı, çok değil ama çaldı.
0: Ama işte ya oyuncu
4: yani, kırmadı.
3: Hayır çaldı. Yani şunu demeye çalışıyorum.
2: O da oyuncunun reaksiyonuna göre, pozisyona göre karar vermedi mesela.
0: Bence çok güzel bir şey söyledin. Evet. Kasımpaşa maçlarına çok gidiyorum içeride. Seviyorum orada yakın. Ya aslında oyuncuyu yönlendiriyor. Şimdi bazen hakem oyunu hızlandırmak istiyor. Önde olan takım değil mi oyuncusu? Hemen bir aksiyonda bırakmak istiyor. Oyunu durdurmak istiyor. Şimdi teknik direktör onu talep ediyor. Oyuncu onu talep ediyor. Avantaj kuralını uygulasan bu sefer kıyamet kopuyor. Yani biraz da hakemi oyuncu yönlendirir. Sen şimdi sürekli durdurmayı talep edersen oyuncu olarak hakemden ister istemez oyun duracak yani. Sen şimdi oyuncu olarak bıraktığın an kendini yere, şimdi dışarıda bir kalabalık var, ister istemez o da bunu çalıyor. Sen oyuncu olarak talep et, sen teknik direktör olarak talep et, oynamayı talep et. Bak bakalım hakem sana ayak uyduruyor mu, uydurmuyor mu? Sen de aynı şeyi talep ediyorsun çünkü. Hakem tamam durduruyor ama senin de pek koşmaya niyetin yok. Hele öndeysen, var mı mesela önde olup, şimdi kulübelere baktığım için söylüyorum, canlı izleyince onu daha iyi görüyorsun. Kazanan, çok yaşa, kazanan. Önde olan sürekli bir şeylerin durmasını talep ediyor. Diğeri orada adalet arıyor. Durmasın oyun diyor. Ya abi öndeyken hemen karar değiştiriyorsunuz ama roller değiştiğinde.
2: Yeni kurallarla birlikte duraklama.
0: Ha, orada en azından.
1: Bak şimdi çok felsefik bir şey söyleyeyim. Aslında hakem oyunun asli unsuru değildir. Yardımcı unsurudur, tamam mı? Yani oyuncular ve teknik adamdır aslında oyunun asli unsuru.
2: Bizim topraklarda farklı.
1: Ve bak başka bir şey daha söyleyeyim. Hakemin işi anlaşmazlık olduğunda çözmektir.

0: Şimdi Premier Lig'de bunlara faul çalmıyorlar. Müthiş maç yönetiyor hakemler diyoruz ya. Anlaşmazlık yok. Adamların öyle bir talebi yok.
1: Oyuncu devam
0: bizde
1: ediyor,
0: bizde devamlı anlaşmazlık var. Devamlı bir hocam yok. Bak dikkat et. Hiç yok Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de daha az. Ama sen devamlı anlaşmazlık olan kaotik bir durumda hakem de ne yapacağını bilmiyor. Halil Mutmeler'in derbi yönetişi niye Şampiyonlar Ligi'nde öyle yönetmiyor? Çünkü burada öyle bir baskı var ki verse bir türlü, vermese bir türlü, çalsa bir türlü, çalmasa bir türlü. Evet,
2: oyuncu da oynamayı talep ediyor.
0: Tabii. Oyuncu da onu evet. Yani.
3: Kaotik durum demişken Fenerbahçe'ye bir geçelim bakalım. ben de böyle bağlamış olayım. İsmail Kartal'ın değerli izleyenler, kronolojisine bakacağız. Roma maçından sonra neler oldu? Arkadaşlarım da açabilir benim arkamı. Oradan hep birlikte bakarız. Şimdi Roma maçı tamamlandı. Herkes Roma'dan alınan bir puanın ne kadar kıymetli olduğunu konuşurken birden basın toplantısında İsmail Hoca istifasını açıkladı. Sonra Başkan Aziz Yıldırım basın mensuplarının karşısına geçti. Ben devam edeceksin dedim. O da devam edecek dedi. Ertesi gün İsmail Kartal antrenmana çıkmadı, idmana çıkmadı. Sonrasında futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Burada yolların ayrıldığı düşünülüyordu. Ama sonrasında Aziz Yıldırım teknik direktör İsmail Kartal'la kulüp binasında görüştü ve bu görüşmenin ardından artık devam kararı çıktı ve İsmail Kartal da Gaziantep maçı öncesinde takımın başında antrenmana çıktı. Hatta bugün oyuncularıyla ilgili şöyle bir diyalogda hocanın kurduğunu söyleyelim. Oyuncularla birlikte bugün konuşulmuş, hedefler konusunda tekrardan bir görüşme olmuş, kenetlenilmiş. İsmail Hoca da ekibiyle birlikte geceyi tesislerde geçirmiş. Dün gece Gaziantep futbol maçının analizini yapmak için bugün gelen haber de bu şekildeydi. Şimdi sevgili İbrahim, baktığımız zaman kronoloji noktasına böyle bir perşembeden itibaren gelen süreç var. Yarın pazar, pazartesi Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında olacak. Tabii şunu söyleyeceğim, yani çok fazla şey konuşuldu şu ana kadar süreçle ilgili ama aslında olmayan bir, yani hiç görünürde olmayan bir kaostu.
2: Aslında ya şuraya kadar gitti. Yani bunun öncesi de olması lazım. Evet, bu başlangıç ve son ama bu neden oldu ben anlamadım. Su şişesi mi? Baskı mı anlayamadım. Yani hocayı buraya ne getirdi? Burayı anlayabilsek üzerine konuşabileceğiz.
3: Bence bunun cevabı hala hocada. Yani biz ne konuşsak da çok ben yani tutar.
2: O zaman şey yapalım.
3: Bunun cevabı bence hala hocada.
2: Düşünelim, yani su şişesi ise eğer itirazım var. Bir kişi, ki kimse yapmasın tabii ki, ama şimdi 50 bin kişinin içinde bir kişi hata yapıyor diye göre bırakılmaz yani, değil mi? Tam tersi, onu da düzeltmeye çalışırsın yani. Diğeri başkanın Beşiktaş maçından sonra söyledikleri hocanın canını yakmış olabilir bir teknik direktör olarak. Anlaşılabilir mi? Evet, ama orada da başkanın sizi göreve davet ederkenki sözlerini unutmayın. Ben gelirim tesise, kadroya, değil mi? Ben böyleyim dedi. O gün itiraz etmeniz gerekiyordu. Yani beni bir yere çağırıyorsan ve planlamayı anlatırken işime gelmeyen bir durum varsa ben o gün söylerim sana. Bak, bunları yaparsan biz anlaşamayız derim. O gün kabul etmişsiniz. O da değildir diye düşünüyorum ve çıkamıyorum işin içinden. Sonrasıyla ilgili benim bildiğim, yani birçok kez istifa eden teknik direktörle çalıştım, denk geldim. Oyuncuya gelirsin. Bak, kulübün başkanı ile ilgili bir sorunun var. Soyunma odasına girersin. Teşekkür edersin. Çıkarsın. Hatta ekibinle beraber otobüse de binmezsin. Ayrılırsın stadyumdan. Ki yani önce idarecidir de hadi o tarafı da geçtim. Çok ekstra bir durum oldu. Oyuncun basın toplantısında, röportaj sırasında senin bıraktığını öğrenirse o ciddi anlamda problemdir. Oradaki iletişimi de kaybettin. Yani liderlik öyle kolay iş değildir gerçekten. Bu camiaları yönetmek kolay değildir. Şeyin arkasına sığınamazsınız mesela. Ya ben kendimi ifade edemiyorum ya da ben bazı konularda böyleyim diyemezsin. Buralara talip oluyorsunuz, gelişmek zorundasınız yani. Çok güzel bir sözdür. Hani insan derin sularda boğula boğula öğrenir, tek nefeste yaşamayı der, değil mi? Yani öğreneceksin, yani başka şansın yok. Diyemezsin yani ben burayı. Sen daha önce buraya mesela 3 defa yönetmişsin, değil mi? Öğrenmen lazım senin tek nefeste yaşamayı. Bunlara hazır olman lazım. Şimdi bunun bir de futbolcu tarafına dönelim. Şimdi ben oyuncuyum, empati kuruyorum. Kulüpte bir şeyler oluyor. Aslında en başta İsmail Hoca'ya yöneltilen eleştirilerde hiçbir anormallik yok. Fenerbahçe camiası tarihinde kaç defa ilk 4 maçın ikisini kaybetti?

0: 3-4 tür neyse. Hiçbirinde başarılı olamamış değil mi devamında? Yani Fenerbahçe'nin çok alışık olduğu bir durum değildir. 4 maçın ikisini kaybetme de direkt rakibine kendi sahanda ve oyunun bütününde bu kadar eksik olarak. Burada hiçbir anormallik yok ki eleştiri konusunda. Yani ne var yani bu durumda bir teknik direktörü alkışlayacak mıyız? Tabii ki eleştireceğiz ve teknik eleştirimiz. Neydi hemen hemen bütün yorumcuların yaptığı o akşam eleştiri? İrfan Can'la bu işin olmayacağını öngörmeniz gerekiyordu. Sizin merkezde 3 orta sahayla oynamanız gerekiyordu değil mi? Bunun için futbol uleması olmanıza da gerek yok. Çünkü rakibinizde de o anlamda hem sayısal hem atletizm anlamında 3 tane oyuncu var. Niye direniyorsunuz siz teknik direktör olarak? Bak sabah da gece kalıyormuşsunuz, analiz yapıyorsunuz. Analiz de eksikmiş. Bence kalmayın gece orada yani.
1: Geleceğe dair bir soru sorayım. Şöyle ki bu vazo kırıldı toplanmaz mı? Yoksa buradan daha mı güçlü çıkan bir Fenerbahçe olur?
0: Ya skorlar belirleyecek öyle söyleyeyim. Yani skorlar, oyunu da bir tarafa bırakıyorum. Aslında belirlemesi gereken oyundur ama çünkü maç öncesinde unutmasınlar Roma maçından önce taktiği bir tarafa bırakıyoruz. Yürek oynar dedi hoca. Yürek oynamaz. Yürek o işin en son tarafıdır. Kadro planlaması, antrenman, analiz, evet ondan sonra yürek. Ama üçünü eksik yapıp yürek görmez işini yani. Bu tamamen skorla alakalı bir durumdur. Hiç uzağa gitmeyelim. Yakın tarihte Trabzonspor'da benzer bir hadise oldu. Tamamen burada skor belirleyecek. Yani umarım Fenerbahçe bu süreçte milli araya kadar kötü bir skor yaşamaz. Ondan sonra nasıl çıkacaksınız işin içinden? Çok zor.
1: Hayır abi, nasıl günler bekliyor sence Fenerbahçe'yi?
2: Yani
1: belki şu an spor gündeminde Türkiye'de en zor soru bu olabilir yani.
2: Bence gri günler beklemiyor. Ya siyah ya beyaz günler bekliyor Fenerbahçe'yi.
0: Öyle gözüküyor.
2: Yani skorlar iyi olursa zaten hani hoca güçlenerek çıktı durumu oluşur. Diğer türlü de yani hoca ayrılır. Fenerbahçe yine yani bir kaosun içerisine sürüklenebilir. Ama iki sayacağı üzerinden de değerlendirmek lazım. Bir taraftan İbrahim'in söylediği gibi işte 4 maçın ikisi kaybediliyor. Lige böyle bir başlangıç yok ama öbür taraftan da 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran bir Fenerbahçe var. Yani işin o boyutuyla değerlendirdiğimiz zaman hani kantara koyduğumuzda İsmail Kartal'ın bir yönüyle yaptığı iş büyük. Ve de hani futbol bazen aktüel performanslara kanarak aktüel performanslar üzerinden değerlendirilmemesi gereken bir oyun olduğunu bir defa daha tecrübe ettik ki Roma maçı öncesinde hani klasik bizlere görüş sorulur. Ben Fenerbahçe'nin puan alacağına inanıyordum. Yani ama şimdi Beşiktaş maçındaki aktüel performansa bakınca, Fenerbahçe'nin içerisindeki duruma bakınca, Roma'nın gücüne bakınca hani bunu çok fazla beklemezsiniz. Ama alabildi. Peki nasıl aldı? Hani temelde geçiş oyununu tercih etti. Orta sahayı üçledi. Ki üçlerken de Bartu'yu koydu orta sahaya. Çok üst düzey bir oyuncuyu koymadı. Sonra Bartu çıktıktan sonra da Levent'i gördük biz orta sahada. Ama Fenerbahçe hasbelkader bir beraberlikle ayrılmadı Roma karşısında. Roma'yı girdiği ciddi pozisyonları değerlendirebilse mağlup edebilecek. Yani elinden kaçırarak ayrıldı. Şimdi dolayısıyla hani Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe üzerinden değerlendirdiğiniz zaman ki o maçın ardından insanlar şunu herhalde düşünmüşlerdir. Ya bu iki takım defalarca karşılaşsa Beşiktaş kazanır çoğunu diye düşünmüşlerdir. Ama oradan Roma gibi işte Serie A'ya çok iyi başlamış, 3 maçını kazanmış bir takım karşısında çok kimlikli, ne yapacağını bilen, yani teknik direktör marifetinin de hissedildiği bir Fenerbahçe izledik. Şimdi dolayısıyla bu hani beni siyah beyaza götürüyor. Şimdi ben İsmail Kartal'a negatif bakmıyorum her şeye rağmen. Niye? Hani benim futbol sever tarafım İsmail Kartal'ı beğeniyor. Hani nesini beğeniyor? Ya en azından bizi futboldan mahrum etmiyor İsmail Kartal. Biraz da hani Beşiktaş maçında pragmatik yaklaşmak yerine cesaret ortaya koymaya çalıştı. İrfan Can'ı oynattı. Beşiktaş'ın üçlü dirençli dinamik orta sahasına karşı hem dinamik hem kaliteli orta sahasına karşı İkili itibariyle kaliteli ama direnç olarak eksik bir Fenerbahçe Beşiktaş karşısında çok aciz kaldı. Bazen bir detay, bir oyuncu, yani hani oyunu biz bir oyuncu üzerinden ya da bir iki oyuncunun üzerinden değerlendirmeyelim diyoruz. Doğru, futbol bir takım oyunu ama belirleyici olan nüanslar olabiliyor ya da bir oyuncu tercihi de olabiliyor. Oyunu çok fazla değiştirebiliyor çünkü. Mesela çok yanıltıcıdır, ben mesela Archie Brown'u Fenerbahçe'nin zayıf halkalarından bir tanesi olarak görüyordum. Roma maçında maçın oyuncusu oldu.
1: Roma maçında Roma'ya bir de Fenerbahçe Roma

0: ama gol attı yani.
1: Müthiş bir gol attı ve o gol, o goldeki organizasyon.
2: Aynen yani,
1: öyle. İşte şeyin verdiği pas, Greenwood'un verdiği pas, öncesinde Kante'nin topu getirişi filan. Yani çok üst düzey işlerdi. Zaten tam Şampiyonlar Ligi seviyesi. Şimdi Fenerbahçe'de bazı şeyler tam yapılamadı. Belki eksik yapıldı. Ama Fenerbahçe'nin yoluna devam edebilecek bu lig itibariyle kalitesi var. Ha, bu onarılır mı? Genelde şu ana kadarki tecrübelerimiz bu tarz sarsıntılarda, yani istifa olaylarında sonrasının pek parlak olmadığı yönünde. Ama istisnalar olabilir mi? Olabilir. Mesela Bülent Uygun'un bir açıklamasına denk geldim. Onlar Sivasspor'u satın aldığında şeyle birlikte, Mecnun Odyakmaz'la birlikte İsmail Kartal'ı hoca yapmışlar, bir teknik direktörü. 5 defa diyor istifa etti diyor. Ama tabii o istifalar belki kamuoyuna yansımıyor. Ben o süreçleri yönettim diyor.
2: Bülent Hoca'nın da aslında orada yani sportif direktör olarak varlığı da ne kadar önemli.
1: Evet,
2: yani
1: sportif orada direktördü
2: çok
1: Bülent
2: önemlidir
1: Hoca.
2: Yani, tabii.
1: Şimdi demek ki İsmail Kartal duygusal gelgitleri olan, çıkışları olan, biraz da belki hani futboldaki gelişimin ötesinde futbol dünyası, futbolla ilgili iletişim kanallarında da çok ciddi bir değişim yaşandı. Bir taraftan çok ciddi bir dibe iniş var. Bir sosyal medya gerçeği var. Sosyal medya kirliliği var. Bütün bunlarla baş edebilmek, bütün bunları yönetebilmek gerekiyor kanaatindeyim. Yani orada Fatih Tekke'nin çıkışından çok farklı değil. Hani sanki Fatih Tekke'den örnek almış, birazcık özenmiş gibi.
2: Benzer, evet.
1: Bir çıkıştı. Nihayetinde Aziz Yıldırım'ın şu tavrı da tabii Trabzonspor yönetiminin tavrından farklı oldu, yalnız onu da söyleyeyim. Hani dedi ki ben buradayken hoca burada olacak dedi. O da çok net tavır ortaya koydu.
0: Yani bundan sonraki süreçte ben yani Gaziantep'le Eyüp maçlarında Fenerbahçe'nin bir sıkıntı
1: yaşayacağını maçını
0: sanmıyorum.
1: Da, Eyüp maçını da kazanacağını düşünüyorum.
0: Sonra uzun bir milli ara var.
1: Evet, o Fenerbahçe'ye bir şey getirecektir.
0: Ama Fenerbahçe camiasının ilk istenmeyen skorda nasıl bir reaksiyon vereceğini merak ediyorum.
1: Ya ben oyunun gelişiminin de önemli olduğunu söylüyorum. Bazen iyi oynarsınız, kaybedersiniz. Mesela Fenerbahçe Roma maçının bilhassa ikinci yarısındaki oyunuyla kaybetse aslında türbünler bunu tolere edebilir. Yani Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş maçındaki İsmail Kartal performansına kimse tahammül etmez. Yani orada her zaman skorlar gelmeyebilir. Ama Fenerbahçe, biraz da Fenerbahçe türbünlerinin, Kadıköy'ün istediği oyunu oynayarak yoluna devam ederse İsmail Kartal'ın yani ömrü uzun olabilir, sezonu tamamlayabilir.
0: Bence şöyle, yani ne olursa olsun Fenerbahçe'de skorlar mutlaka bir 10-50 ile dönülecek. Yani başarı gelirse de evet, o gün doğru karar alındı, ne olursa oradan olsun arkasında kalındı. Devam edildi denilecek. Başarısızlık olursa da o gün yolun belki başındaydık, teknik adam değişikliği olsa işler değişebilirdi denilecek. 10 Eylül bence sürekli geri dönülecek bir tarih olacak diye düşünüyorum. Burçin Hocam, yani şunu da aslında konuşmak lazım. Ben bunu farklı yayınlarda dile getirdim ama burada da söyleyeyim. Baskı konusunun da biraz hani fazla gündeme geldiğini futbolda düşünüyorum. Çünkü bu baskının olduğunun net bilindiği, oyuncuların da teknik adamların da dünyada bu arada çok fazla baskı altında olduğu ve bundan dolayı da zaten ücretlerin bu noktada seyrettiği bir oyun. Bu noktada da Ancelotti örneği vereyim mesela. Ancelotti Real Madrid'le birlikte yani birçok Şampiyonlar Ligi, birçok kupa kazanmasına rağmen kariyerinde yani birçok Şampiyonlar Ligi olmasına rağmen son sezonunda yerden yere vuruldu. Oradan Brezilya milli takımına gitti. Brezilya'nın nüfusu bugün 213 milyon, hatta 214 milyon yuvarlarsak 213.7. Brezilya öyle bir ülke ki 24 yıldır şampiyon olamadığı için Ancelotti'yi bu sezon muhtemelen 214 milyon insan eleştirdi. Hadi bebekleri çıkarayım, 200 milyon insan eleştirmiştir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Baskı bu işte her zaman ilk sırada olacak bir unsur. ve sanki baskının çok olduğunu konuşarak da biraz başka yönlere yönlendirdi.

0: gecikiyoruz gibi geliyor bana.
1: Şimdi Ömerciğim bak, baskı çok tabii baş edilmesi zor bir şey. Ama bir belgesel seyretmiştim tenisle alakalı. Tenisçilerde de biliyorsun her sayı çok büyük baskıdır yani. O baskıyı yönetebilmek çok önemlidir tenis oyununda da.
0: Müthiş bir psikolojik spor ya.
1: Adam diyor ki baskı diyor ayrıcalıktır diyor. Çünkü sen eğer büyük bir baskı hissediyorsan büyük bir şeye başarmışsın demek ki. Çok önemli bir yerdesin ki o baskıyı hissediyorsun, o ayrıcalıktır diyor. Buradan bakarsan seni çok daha farklı yerlere götürür. Şimdi ben biraz daha farklı yaklaşacağım bu İsmail Hoca'nın ve Fenerbahçe'nin durumuna. 2026-2027 sezonu Fenerbahçe için Aziz Yıldırım sezonudur. Bunca sene başkanlık yapmış, sonra çok büyük oy farkıyla başkanlığı kaybetmiş bir başkanın 8 sene ara verdikten sonra tekrardan çok büyük oy alıp gelmesi çok kolay rastlanabilecek bir durum değildir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının önemli bir lideridir. Onun aslında liderlik özelliklerini görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Şimdi bunun yanında liderlik zaten çok önemli ve Aziz Yıldırım'da olan bir özellik. Bunun yanında yöneticilik kimliği nasıl evrilmiş, çünkü zaman değişiyor. Bunları da aslında tecrübe ediyoruz. O yüzden aslında İsmail Kartal'ın yaptığı bu davranış, istifa bence doğru. Çünkü neden? Daha önceden Aziz Yıldırım'daki tecrübe ve yöneticilik tecrübesi daha önce İsmail Kartal'ın arkasında durduğunu, desteklediğini anlatabiliyor olması lazımdı bence bizlere ve kamuoyuna. Çünkü belli yani 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir Fenerbahçe var. Müthiş bir performans Lyon maçından sonra. Bunun sinyalini veren bir teknik direktörünüz var sizin. Mesela o maçtan sonraki basın toplantısında da problem vardı. Aslında bunu hissedip önlem alabilirdi bence Aziz Yıldırım tecrübesindeki bir lider ve yönetici. Ama hepimiz ne duyuyorduk? İşte Fenerbahçe Beşiktaş'a yenildikten sonra işte Roma maçında iyi performans alamazsa İsmail Kartal'la yollar ayrılır. İşte şu olursa yollar ayrılır. Şimdi bunları tabii ki de İsmail Kartal da duyuyor. O yüzden aslında mantıklı bir hareket yaptı İsmail Kartal. Aynı şekilde mantıklı, kendisinden beklenen bir liderlik özelliği de gösterdi Aziz Yıldırım. Önemli olan bundan sonrası ne olacak? Eğer takım içerisindeki birlikteliği de sağlayabilirlerse ben bunun Fenerbahçe için olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii hepimizin de hemfikir olduğu sağ sonuçları çok önemli. Kesin. Bundan sonraki gidişat çok önemli. Ama Roma karşısındaki oyun ve Levent Mercan'la Bartu'yla orta sahada yaratılacak bir çokluk ve bunu tecrübe etmek bence önemli BC planları oluşturmasını sağlayacaktır.
0: Yalnız şöyle bir şey de var. Yani bu benim özel hayatımda da işte normal hayatımda da yaşadığım bir şeydir. Hani bazen işte bir anlaşmazlık olur, tartışma diyelim, kavga diyelim, yani adına ne dersek diyelim, kaos diyelim. Birkaç gün sonra dönüp baktığımda ya gerek var mıydı dediğim noktada o olayın yani üzerimde kalıntısı çok fazla oluyor. Biraz yani bakınca da hani gerek var mıydı diyorum.
2: Bence zaten bu olay tam yani olarak öyle bir olay. Yani bu hiç gerek yok böyle bir
1: ve durum. Önlenebilirdi de.
2: Çok rahat halledilebilirdi yani. Ya bu dünyanın her yerinde böyledir. Fenerbahçe'yi ya da işte Galatasaray'ı çalıştırıyorsan 4 maçın ikisini kaybedip Şampiyonlar Ligi'nde kaybedersen, kötü oyunla kaybedersen bu böyledir yani. Hani bunda kimse bir şekilde bir şeyden alınmaması gerekiyor. Bak eleştiri gayet normal çünkü teknik anlamda bir eleştiriyle yapıyor. O gün söyledim. Orta sahada bir oyuncunun varlığını, hatta şöyle bir basın toplantısı yapsa bence şahane olurdu. Kendi teknik direktörlük kariyeri açısından da insanların olayı anlama açısından. Ya ben bir teknik direktör olarak Beşiktaş maçının analizini İrfan üzerinden yaptım. Çünkü oradaki düşüncem şuydu: oyuna hükmedebilirim. Beceri ve atletizmde atletizmi daha çok ön plana çıkartıp İrfan'ın becerisinden faydalanıp hem de İrfan'ın da seyirciyle olan hadisesini de ortadan kaldırıp burada planım buydu. Ama Roma maçı bana gösterdi ki bir tane beceri ve atletizm olan oyuncuyu oraya

0: koymak oyun anlamında bizi başka bir seviyeye getirdi. Yani bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması bizi 3 gün önce çok ciddi sıkıntıya soktu dese bir teknik direktör olarak bence şahane de bir analiz olur. Oyuncuların da çok hoşuna gider. İnsanların da çok hoşuna gider. O yüzden bunlar olacak. Yani ben bu eleştiri konusunda gerçekten çok fazla duygusal olduğumuzu, bak bu duygusallık olayı bir hayli bizde kontrolden çıkmaya başladı yani. Benim 8 yaşında yeğenim yap sonra da kızarım. Artık bu kadar o profesyoneliz biz ya. Hepimiz için geçerli değil mi ya? Bir sürü şey yazıyorlar yani. O zaman biz de burada her yazana cevap verelim değil mi? Yani böyle olabilir mi? Sen de teknik direktör olarak baskı böyledir ama yani baskı da şöyle giderilmiyor ama oturduğun yerden halledemiyorsun. Biraz kafa yoracaksın yani. Bu konuyla alakalı gidip destek alacaksın birilerinden. Öyle oluyor mu birileri mesela sana bir anda hadi senin baskını ortadan kaldırıyoruz demek de olmuyor. Sen de çaba sarf edeceksin.
1: Bir şey bak, insanlar, Matrix filmindeki
0: insanlar,
1: gibi
0: böyle, taksam böyle neler şey yapıyorlar bununla ilgili. Zaman harcıyorlar, okuyorlar, araştırıyorlar. Yani iki tane farklı şey söylesen şurada basın toplantısında, insanların da ufkunu açsan, bakış açısını değiştirsen sana da faydası olur yani. Bence bu senin söylediğin yani hiç gereği yoktu bunlar. Hatta kendine de ekstra sorumluluk yükledi şu an teknik direktör olarak. Çünkü ağzımızdan çıkan sözler var ya, asla dönmem. Döndün. Bir kere orada ister istemez ezilirsin. Çünkü ağzından çıktı o söz. Bundan sonra tabii başka bir seviyede yönetirsin. Eyvallah. O zaman biz de şöyle yorum yaparız. Hayır abin dediği gibi. Böyle işler pek hayırlı olmuyordu ama bir dönem İsmail Kartal diye bir teknik direktörü vardı. Bir kaos yaşadı. Aldı o takımı, şampiyon yaptı. Ama tabii böyle yaptı deriz. Yani. İşte o da bir şey olur.
2: Dönmemek üzere istifa ediyorum demişti.
0: İşte evet. O çok problemli bir söz. Yani oyunculara da bunlar çevriliyor
2: İbrahim
0: çünkü.
2: İbrahim Hocam hakikaten biz şunu da arıyoruz. Şimdi bir maç oynanıyor. Şimdi Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörüsün. Ya da işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Ya maçtan önce benim görebildiğimin, benim analiz edebildiğimin ötesinde bir şeyler söyle, ufkumu aç.
0: Aynen.
2: Mesela doğru yani sen şimdi İrfan Can'ı oynatmakla senin bir planın vardır. Yani gelişi güzel bir şey değil. Ama plan her zaman işlemeyebilir. İrfan beklediğin performansı vermeyebilir. Ya da bütüncül anlamda orta saha merkezin ya da rakip takımın senin planına karşı... Ya bunları anlat, beni aydınlat. Şimdi bunlara girmiyorlar, çok genel geçer söylüyorlar. Bizim söylediğimizin ötesinde, üzerinde bir şey söylemeleri lazım.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi ben... bunları yapmıyorlar. Yani ufuk açıcı bir şey göremiyorum ben maç sonu açıklamalarında. Ve sonra da eleştiriye karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Yani Türkiye'de nedense sadece futbol değil, bütün alanlarda eleştiriye kapalı olmak, eleştiriyi düşmanlık olarak görmek, eleştirinin altında özel niyetler anlamak da bir alışkanlık. Yani eleştiriyorsa bir adam, bu adam bana düşman. Eleştiriyorsa bu adam, bu adamın şöyle bir aidiyeti var. Eleştiriyorsa bu adam
0: birilerine hizmet ediyor hemen.
2: Birilerine hizmet ediyor ya da sosyolojik bir şey ama.
0: Yani şey, ama bu, bak, burada biraz aslında kendisini de anlatıyor. Ben öyle yorumluyorum. Sen tabii, benim tabii yorumumun altında başka bir niyet arıyorsan, yani sen İsmail Kartal'ı eleştiriyorsun çünkü sen buna hizmet ediyorsun. Bana bunu diyene ben şöyle cevap veririm. Bu senin düşüncen. Seninle alakalı bir sorun, benimle alakalı değil ki. Ben o yorum yaparken öyle düşünmüyorum. Ama sen hayatı böyle yaşadığın için herkesi de öyle zannediyorsun. Yani sen birine bir şey söylerken aslında senin başka bir planın var orada. Öyle olduğu için sen herkesin öyle olduğunu düşünüyorsun. Aslında bu genel anlamda, ama bunu da sen düzelteceksin. Kavga ederek değil ama. Ben 2 sene önce Mustafa Hoca ile, Mustafa Denizli ile Galatasaray Fener maç önü programı yapmıştım. Bir önceki çalıştığım televizyonda hoca şahane bir şey söylemişti. Dedi ki işte derbilerle ilgili öngörüde bulunuyoruz maç önünde. Şöyle olur, böyle olur. Dedi ki derbilerde teknik direktörlerin dedi herkesi şaşırtması lazım dedi. Ben dedi hep öyle yapardım dedi mesela. Hiç yorumcusunun da taraftarında hiç kimsenin öngöremediği bir şey. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Hep aklıma da şey geliyor. Okan Buruk'un Barış Alper'le Fenerbahçe derbisine gittiği maç geliyor. Herkesin
3: ama zarurim işte.
0: Hayır tamam, zaruri değil de Icardi'yle şey tabii. Gomis vardı.
2: 3-0 kazandı maç.
0: Zaruri başka bir şey. Ama plan. Çünkü o gün Jesus oyunlarında çok öne gidiyordu. Ve Barış Alper'in sürati, savunma arkasına yaptığı koşular o gün için şahane bir plandı ve herkesi ters köşe yapmıştı. Icardi ile Gomis'in olduğu yerde Barış'la çıkıyorsun. O gün için çok değerliydi. Yani biz teknik direktörlerden, geçmişte bak ya Mustafa Hoca da onun gibi bir sürü teknik direktörden böyle şey gördük ama o kadar fazla artık o hakem işte eleştiriyi böyle bir kalkan olarak alan teknik direktörle, bu sadece Fenerbahçe için de değil ya, alt lige gidiyorsun. Dün işte maç izledim, inanamazsın ya, kıyamet kopuyor. Bir düdükte kulübeyi görmen lazım. Neredeyse sahanın içine girecekler ve orta sahada bir ikili mücadele. Yani ne olmuş olabilir sizi bu kadar? Çünkü

0: mesajı da şu. Ömer bak, mesaj şu. O kulübeden çıkanlar Sarıyer seyircisinde şunu, biz istiyoruz diyor. Şimdi taraftar çünkü ilgilendiği şey o ya. En çok ben seviyorum. Öyle olmaz. Dünyanın neresinde var bu kadar? Dördüncü hakeme de çok bu üzüldüm bu şey.
1: Bu arada hocam ben de başka gülümsediğim bir konuyu söyleyeyim. Şimdi bu Fenerbahçe-Roma maçından sonra İsmail Hoca'nın istifası geldikten sonra ben de merak ettim. Hatta işte yayındayız, o ara işte Aziz Başkan konuşuyor falan, hani ortalık karışık. Ya dedim ki merak etme ya, Roma taraftarları acaba hani ne düşünüyorlar falan diye böyle birkaç tane Roma taraftarlarının böyle sosyal medyalarına ya da hani genelde Roma taraftarlarının görüşünün olduğu yerlere baktım. Bir tane paylaşım gördüm. Bir Roma taraftarı şunu söylemiş. Onun da altında muhtemelen ondan etkilenenler de birbirlerine o soruyu sormuşlar. Şimdi istifayı anlamadıkları için, hoş biz de anlamadık da. Demişler ki ya Fenerbahçe acaba Roma ile beraber kalmayı başarısızlık olarak mı gördü de teknik adam istifa etti diye İtalya cephesi de karışmış.
0: Orası da bunun içeri.
2: Gasperini de istifa etmiş.
0: Sonra çünkü ona da ekstra şey artmıştır.
1: Hocam şöyle, şimdi biri bu soruyu sormuş ya, böyle alt alta sıralanıyor yorumlar. Ya diğeri de demiş ki yok canım niye görsün, öbürü de demiş ki hayır olabilir falan diye, böyle ortalık karışmış, orada da karışmış.
3: Onlar da çözememişler.
1: Biz de çok çözmemişiz.
3: Kendi mevzumuzun içine çekince insanları şey, şimdi Ajax'ın dönemi var 70'li yılları, tabii şahit olmadık da, o zaman bir Roman teknik adamı getiriyorlar, Kostić olması lazım ismi. Ajax öyle bir fırtına estiriyor ki, yani Şampiyon Kulüpler Kupası var, gidiyor deplasmanda bir berabere kalıyor, yani yenilmiyor, bir berabere kaldığı için teknik direktörü görevden alıyorlar. Yani sen Ajax nasıl bir berabere kalır, belki de Benfica ile kalıyor, sonra Cruyff filan devreye giriyor, futbolcular baskı yapıyorlar, teknik direktör devam ediyor görevine. Ama yani Fenerbahçe'miz de henüz o düzeyde değil. Yalnız şunu söyleyeyim bir de. Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklaması oldu ya, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevine devam edecek. Şimdi İsmail Kartal'ı biraz kurtaran durum bu. Hani geriye dönüşü bu kadar kararlı.
0: Kurtaran mı yoksa gelecek adına daha tehlikeli de bir şeyi çağırıyor diye düşünüyorum ben.
1: Bence yönetim de artık
0: işler kötü giderse yönetim de gider yani. Hani oradan ben öyle okudum o
3: yürü. Giderse ayrı konu. Yani şöyle bir şey yalnız. Yani futbolcular da ki olabilir yani İsmail Kartal'a yönelik cephe alan demeyeyim ama çok sempatik duygular beslemeyen veya da hocayı kalıcı görmeyen futbolcular üzerinde net bir etkisi olabilir bu açıklamanın. Yani oyuncu şunu düşünebilir bu noktadan sonra. Hoca bu yönetimle birlikte burada kalıcı. Biz bu hocayla çalışacak şekilde bundan sonra gardımızı almalıyız. Yani Aziz Yıldırım'ın bu tavrını ben bir liderlik tavrı olarak görüyorum. Ve aynı şekilde İsmail Kartal dönmemek üzere istifa ediyorum dediği halde, çünkü üçüncü görüşmede İsmail Kartal ikna edildi.
1: Evet.
3: Aziz Yıldırım onu geriye döndürebildiyse burada bir kararlılık var. Ve bu kararlılık...
2: Peki size bir şey soracağım.
1: Son dakikamızın içindeyiz hocam.
2: Dönmemek üzere gidiyorum dediği anda dönmeyeceğini düşündünüz mü? Ben mesela hiç düşünmedim.
0: Kimse düşünmemişti.
3: Şöyle yani. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını gördüğüm için dönebilir dedim ama eğer o açıklama olmasaydı, çünkü Aziz Yıldırım hemen
1: ama
3: açıklama
1: yaptı. Ama hocanın kararlı bir tavrı vardı. Ya
3: yani bence. Hoca burada bence vardı. Samimiydi.
1: Peki sanıyorum tamamlıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet tamamlıyoruz.
3: Ömer seni eskisinden daha ağır görmeye başladım. Evet. Bu evlilik birazcık sende bir ağırlık, bir şey, bir hareket kaybı meydana getirmiş.
1: Abi bunu da bir eleştiri olarak alıyorum. Altında da bir şey aramıyorum. Sonraki programlarda bakacağız.
3: Yere peki, çıkartırım diyorsun.
1: Burç Keskin, Hayri Beşer ve İbrahim Yavuz, çok teşekkürler. Diyetisyen Hayri Beşer diye söyleyecektim, söylemedim. Öyle takıldım mi? Yani.
3: Ama istediğin kadar. Güzel bir pay var.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Peki herkese mutlu geceler. Şimdiden de mutlu pazarlar. Tamamlıyoruz. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ev sahibi takım 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sevgili seyirciler, Zeki Uzun, Nurkan ve Ulaş Özdemir stüdyomuzda. Birazdan Mustafa Çulcu da bizlerle birlikte olacak. Deplasmandan eli boş dönüyor Zeki Uzun, Nurkan. Trabzonspor, Konyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hemen başlayalım sıcağı sıcağına değerlendirmelere. Birazdan Konya'ya da çevireceğiz kameralarımızı.
1: Maçın devre arası yayınında Ulaş Özdemir'i izledim. Çok doğru tespitler yaptı. Ve devamında da o tespitlere rağmen değişen bir şey olmadı. Ya Trabzonspor'da şunu sorgulamak lazım. Trabzonspor bana göre 15, hani içinden 4-5 tanesi hani hamle oyuncusu olabilir ama Trabzonspor gerçekten iyi transferler yaptı. 15 transfer yaptı. Bugün bakıyorsun 3 tanesi oynuyor. Yani Salah zaten oynar. Aral Şimşir bana göre de oynar. Ama Fabinho henüz hazır değil. Gerçi etkili şutlar attı. Biri direkten döndü ama Trabzonspor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'da önce şu belirlenmeli. Hani teknik adam konusu değişecekse orada hızlı bir şekilde hamle alınmalıydı. Hüseyin Çimşir de hani camianın evladı. En azından hani devam edecek mi, kalacak mı onu da bilmesi lazımdı. Şu anda ya bu raddeden sonra şimdi burada işte Gençler Birliği maçını farklı kazandın. Hüseyin Çimşir'le olabilir mi? Orada söylenseydi hocaya ki biz hani en azından devre arasına kadar ya da seni bir süreliğine görmek istiyoruz deselerdi. Belki daha farklı şeyler olabilirdi ama ya Trabzonspor'un Fatih Tekke de bu yüzden gitti bana göre. Yani takım garip bir takım.

0: Hoca ne kadar çalıştırırsa çalıştırırsın bazı oyuncular tembel oyuncular. Yani Fabinho mesela Suudi Arabistan'dan gelmiş, tamam, orada bir sürü maça çıkmış. İşte 150 bilmem kaç maç, işte geçen yıl 41 maç falan deniyor ama bugün bakıyorsun ilk yarıda Ozan Tufan'la ikisi yürüyor. Ne savunmaya yardım ediyorlar, ne orta hücuma yardım ediyorlar. Şimdi savunmanın tandemine bakıyorsun, stoperlere. Yenilen golde önce Toto Fabinho takip ediyor ama eskortluk yapıyor. Sonra orada
1: Savic'in önünde vuruyor.
0: Tabii Savic hatalı zaten de Vivo'nun da hatası var.
1: Var.
0: Yani toplu halde hataları var. Kanatlar çok iyi çalışmıyor. İşte Cabral giriyor. Yani bir bakıyorsun Cabral oynamıyor. Sonra bakıyorsun Savio'lu yok. Yani oraların Trabzonspor aslında kanatları güçlendirdi ama kanatlarda kimin oynayacağına teknik adamın karar vermesi lazım. Mesela hani Aral iyi, gerçekten çok iyi. Aral oynatıyorsan Ju'yu da oynatman lazım. Geçen yıl 58 gole katkı vermiş bu ikili Midtjylland'da iki oyuncu. Yani bu ikiliyi birlikte oynatırsan belki daha fazla verim alırsın. Şimdi Onacho Gençler Birliği maçında gol attı, evet, ama goller attı ama o maçta herkes gol attı. Yani bu Onacho, yani Onacho Trabzonspor'u bugün bu sezona kadar hep sırtladı. Ama bu sezonda Trabzonspor Onacho'yu sırtında taşıyor. Yani nereye kadar? İyi bir santrfor aldı. Trabzonspor tarihi bonservis ücretiyle Ju'yu aldı. Ben olsam artık başlarım. Yani Onacho'ya sabır sabır, ya yürüyecek hali yok. Yani hiç çekilmiyor kötü Onacho. Yani illa ya kafasını atacaksın ya ayağını atacaksın topu. Çünkü hep rakibin arkasında duruyor. Eskisi gibi yükselmiyordu toplara. Ya bugün de çok kötüydü. Yani iyisi bambaşka Onacho'nun ama kötüsü hiç çekilmiyor. Ortası yok bu oyuncunun.
1: Bir kişi eksik oynattı.
0: Bir kişi eksik oynattı. Şimdi orta saha Falcorelli gelene kadar Trabzonspor bu sancıyı yaşayacak. Yani hangi teknik adam olursa olsun bu sıkıntıyı yaşar. Çünkü sert durabilen, bağlantı yapabilen, orta sahada dik durabilen bir oyuncu. Bunu Ozan da yapamaz, Fabinho da yapamaz. Fabinho başka bir oyuncu. Fabinho bir star ama yanında bir hamal lazım. O hamal yok şu anda. O yüzden orada sıkıntı yaşıyor. Ama Trabzonspor takım halinde formsuz. Bugün bakıyorsun oyunun son bölümünde. İlk yarıda mesela Ulaş da söyledi bunu. Haklı. Ya Onan olmasa ne olacaktı? Ya bir pozisyon var. Konyasporlu oyuncu Deniz Sürüş topa vuruyor. Yaklaşık 40 metre sonra gidip Onan'dan dönüyor top. 40 metre sonra bir daha topa vuruyor. Ve kimse takip etmiyor. Ya bir oyuncu aynı dakikada iki kere golle burun buruna gelir mi? İki kere Trabzonspor kalesine şut atıyor. Hiçbir oyuncu reaksiyon göstermiyor. Yani savaşmıyor. Savaşmazsan zaten kazanamazsın. Ya sonra bakıyorsun ikinci yarı yine aynen bir aynı oyun devam ediyor. Yani Trabzonspor'da teknik adam bir yere kadar oyuncuların da bir gayret göstermesi lazım. Bugün ilk defa Salah'ı bu kadar etkisiz gördüm. Onun da enerjisi düşmüş. Yani takım halinde takım kötü oynayınca 34 yaşındaki Salah da bir yere kadar oynayabiliyor. Yapabileceğini yaptı ama çeviremediler. Konyaspor bu arada dersine iyi çalışmış. Çok iyi savunma yaptı. Son bölümde de Bahadır'ı geçemediler. Yani çalışan, bak puanı olmayan, şampiyonluğa yanan takımı durduruyor ve kazanabiliyor. Niye? Çok iyi savunma yaptılar. Muleka'ya bakıyorsun, ön tarafta çok etkili, savunmada çok etkili.
1: Çok Masuaku'ya
0: bakıyorsun, beğenilmeyen Masuaku son bölümde Salah'la nasıl mücadele etti? İyi oynadı. Deniz Türeç iyi oynadı. Yani hani sıradanlaşan oyuncuları bile savaşların içine sokarsan onlar seni sırtında taşıyabiliyor. O yüzden Trabzonspor'un en başta teknik adamdan ziyade hangi teknik adam gelirse gelsin fark etmeyecek çünkü. Oyuncuların aklını başına alıp savaşması lazım. Oyuncular hiç savaşmıyorlar. Hiç sorumluluk almıyorlar. Yani şu yenilgi belki bu şok olur Trabzonspor için. Çünkü Gençler Birliği maçından ne bir ders almışlar. Hani bundan sonra artık puan kaybetmek yok deyip şu Konyaspor maçını kazanıp Galatasaray maçına daha böyle neşeli, daha güçlü bir şekilde çıkalım demeleri lazımdı ama kazanacak maç oynamadı Trabzonspor.
1: Şimdi puan cetveli de ekranlara geldi. Konyaspor
2: ilk galibiyetini alıyor.
1: İlk galibiyetini alıyor. Yani 4 maçta galibiyeti yok, beraberliği yok. 3 gol atıp 8 gol yiyor Konyaspor. Trabzonspor karşısında daha ikinci dakikada golü buluyor. Skoru da koruyor ve sahadan 3 puanlarlıyor.

0: puan kaybı Trabzonspor adına üzücü, Konyaspor adına sevindirici. İnşallah çıkışı olur Konyaspor'un da ligde. Konyaspor bir futbol şehirlerinin Konya gibi olması lazım ama Trabzonspor niye bu kadar kötüydü? İşte Zeki Uzundurkan da açıklamaya çalıştı. Nereden başlamak lazım? Hocadan mı? Santrafor'dan mı? Orta sahadan mı? Defanstan mı? Bilemiyorum. Geçen hafta farklı kazanan Trabzonspor aynı 11'le de çıkmışken sahaya bu hafta niye böyle oynadı?
1: Çünkü geçen hafta Gençler Birliği sana alan bıraktı. Hı hı. Oraya işte Aral'la, Muçi'yle, Salah'la, Unaçu'yla girdin. Bu maçta Konya sana alan bırakmadı. Alan bırakmayınca da kaos çıktı ortaya. Ya ben şu normal halimle, yani 4 maçtır kazanamayan bir Konyaspor'u...
0: Geçen seneyi de sararsak 7 maçtır kazanamıyor Konyaspor'dan.
1: Evet. Bir de ya herhalde son 6 maçı da kazanamamış Trabzonspor Konya'da.
2: Evet.
1: Öyle de bir istatistiği var.
2: Üst üste bir kez de kaybetti.
1: Ben şu sade vatandaş Ulaş Özdemir halimle Konyaspor'un bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceğini bilirim. Ve bunu bildiğim için de hani bir klişe var ya futbolda, kazanan 11 bozulmaz. Hı hı. Ya kazanan 11 bozulmaz, iç sahada oynarsın o kazanan 11 ile. Ama deplasmanda senin başka bir oyun ortaya koyman lazım.
0: Ki Trabzonspor bu sezon 3 deplasmanda 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı.
1: Evet.
0: Sadece 1 puan kazandı.
1: Çünkü yani iç saha oyunuyla deplasman oyununu birbirinden ayırmak lazım. Ve Konya'nın bunu yapacağını ben adım gibi biliyordum. Ve İlhan Palut'un da bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceğini de biliyordum. Hı hı. Ama Hüseyin Hoca'nın neden bunu bilemediğini anlamış değilim. Bu birinci nokta. İki, ya ilk 30 dakika Konya sana sahada alan bırakmadı. Bak, birebir bastı herkese. Bütün pas bağlantılarını kesti ve sen gidemiyorsun. Ya bu gidememenin sebepleri belli. Tamam. Belli yani, görüyorum ben. Bunlardan en temeli Onaçu. İkincisi Savic. Ya üçüncüsü de sen Fabinho ile Ozan'ı orada bırakmışsın. Zaten herkes oraya doğru basıyor sana. Ve oradan da bir çıkış yapamıyorsun. Geriden de oyun kıramıyorsun. Dikine pas atamıyorsun. Çünkü kapatmış her tarafı Konya. Böyle bir kaos var. 30 dakika onu izledik. Belki Konya 2-3'ü bulacaktı ona an olmasaydı. Ve ilk yarı 100-0 yenik kapatacaktın. Neyi göremediniz? Ya ikinci yarıda aynı 11'le çıktın yani. Anlatabildim mi? Ya bu Onaçu'nun dışarıya alınamaz diye bir maddesi mi var? Ya da Savic'in sürekli burada oynamasına dair bir madde mi var kardeşim? Çıkart ikisini. Ve sen bu ikisini çıkartmadın. Yani çünkü hareket edemiyorsun. Ön alanda senin bir tane hareketli oyuncun var. Aral. Onunla çözüm bulmaya çalışıyorsun. Salah yani kendi bulunduğu yerden daha çok forvet arkası gibi oynatıyorsun. Orada Pina ile beraber genişlik verip orta yapmaya çalışıyorsun. Bu tarafta Salah'tan şeyden özür dilerim. Aral'dan bir şey bekliyorsun. Ya olmaz bu, kaos. Böyle bir oyun yok ki. Ben hayatımda böyle bir oyun izlemedim yani. Bir de daha fazla hücumcuyla çıkmak senin gol bulacağın anlamına gelmiyor bu oyunda. Ne kadar hücumcuyla çıkarsan çık, bu bağlantıları doğru yapmadığın sürece sonuç alamazsın. Alamadın da. Savyolo'yu soktun, değil mi?
2: Evet.
1: Kabral da bir hücumcu olarak değerlendir. Onu soktun. Frankolu'yu soktun. Ya bütün tuşlara bastın, olmadı. Bak Konya bir de ikinci yarı tamamen kendi yarı sahasında kapandı. Öne de çıkmadı. Çünkü sana diyor ki gel. Evet. Gel. Planı bu adamın. Ve sen gitmeye çalışıyorsun. Merkezden zaten delemiyorsun Konya'yı. Kanatlardan sürekli uzun ortalar yapıyorsun. Bu olmaz. Trabzonspor gibi bir takım iç sahada başka, deplasmanda başka bir oyun ortaya koymak zorundasın. Anlatabildim mi? Bak Konya sana alan bırakmayınca çözüm üretemedin. Ya Muçi, tamam, ben geçen sezon Trabzonspor'a birçok maçlar kazandırdı, bir şey söylemiyorum ama Trabzonspor'un 10 numarası Muçi olmaz. Bak olmaz. Senin Trabzonspor'un hücum aklı var mıydı abi?

0: ile yakın 1.8 alman lazımdı. Şimdi bunları almayıp iki orta sahayla çıkarsan seni her rakip cezalandırır. Söyledim de bunu. Bak, konferans ligi başlayacak. Aynı şeyi yaşayacağız. Ha, Folcarelli ve Batagov'un döndüğü denklemde Trabzonspor toparlar. Bu sorunların birçoğunu yaşamayacaktır muhtemelen ama devre arası oraya mutlaka bir oyun aklı lazım. İyi bir 8 olması lazım ya da 10, neyse. Ya 8,5 milyon euro verip Muçi'yi aldınız. 5-6 milyon euroya oraya iyi bir 8 numara alabilirdiniz. Yapmayın. Yani burada ben Sayın Başkan'a da bir şey demiyorum. Nihayetinde bu oyuncuların tercih edilmesinde yani hocanın faktörü daha fazladır. Daha fazladır. Şimdi bak, Salah'ı almışsın Cüneyt. Salahlı
1: dünya çapında bir yıldız almış.
0: Dünya çapında bir yıldızı getirdiğin zaman bu kadroya yapacağın her şey göze batar. Hı hı. Bak, her şeyin göze batıyor ve seni dünya izliyor. Salah olduğu için izliyor.
2: Doğru.
0: Anlatabildim mi? Bugün gidiyorsun 5-0 yeniyorsun. Geliyorsun Konya'da deplasmanda aynı 11 ile beraber hiçbir çözüm üretemeden Trabzonspor'un bana söyledi Zeki abi. Duran topun dışında gol atma beklentisi verdi mi sana?
2: Yok.
0: Yok.
2: Sabaha kadar oynasa Trabzonspor maçı kazanamazdı bu şekilde.
0: Çünkü İlhan Palut iyi çalıştı, evet, sana. Bunu da bir çıkış maçı olarak gördü. Evet. Ve İlhan Palut her istediğini yaptırttı Trabzonspor'a. Yani sen Trabzonspor olarak istediğin oyunu oynayamadın. Çünkü Konyaspor'un hocası sana istediği oyunu oynattı. Final cümlemde bu olsun.
1: Mustafa Hocam.
3: Efendim.
1: Ligde 5. hafta. Lider şu anda maç fazlasıyla Beşiktaş. Fark 5. Yarın Galatasaray kazanırsa 6. Ve bütçeli bir takım kurdu Trabzonspor. Bunu da unutmadan değerlendirmek lazım. Yani bugünkü ilk 11 değeri 93 milyon 600 bin euro. Konyaspor'un ilk galibiyetini aldı 5. haftada 20 milyon 900 bin euro. Bu bile çok şeyi anlatıyor.
3: 4 aslında. Katı 5 katı fark var. Şimdi Trabzonspor'da bazı şeyler iyi gitmiyor. Bunu açık açık görüyoruz. Salah'la bir kere çıtı çok yükseldi. Müthiş yükseldi. Tabii. Sınırları zaten aşmış bir Trabzonspor vardı. Bu sefer dünya coğrafyasına yayılmış bir Trabzonspor oldu. Baktığınız zaman izlenen, takip edilen. Dolayısıyla böyle bir takımın da kaybettiği puanlar veya kötü oyunu herkes sorgular, yargılar. Onun için Trabzonspor'un kötü olma gibi lüksü yok. Herkes hoca olabilir. Herkes eğitimini almış olabilir. Ancak strateji geliştiren, oyun okuyan, oyuna doğru hamleleri yaparak oyunun gelişmesine sağlayan ve sonuç alan teknik adam bir başka. O yüzden Trabzonspor'un acilen bu yıldızları muhafaza edecek, bu yıldızları oynatabilecek ve Trabzonspor'u gerçek kimliğine dönüştürecek marka bir hocaya ihtiyaç olduğu gerçek. Konyaspor bu akşam tebrik ediyoruz. Aynen sizlerin de ifade ettiği gibi kendi oyun felsefesini kabul ettirdi. Bir kere Trabzonspor yan ortalarla Onaçı'yı topla buluşturabilmek için ilk yarıda yapmaya çalıştığı ortalarda stoperle çıktı, hepsini topladı. İkinci yarı yine aynısında devam ediyorsun. Bir oyun şeklinin değişmesi lazım. Evet, ikinci yarıda Hüseyin Hoca bazı hamleler yaptı, doğruydu. Çünkü silik kalan oyuncular vardı sahada, yer değişikliği yaptı. Fakat sonuca gidemedi. Çünkü doğaçlama oynayan bir Trabzonspor var. Oyun felsefesinden öte doğaçlama oynuyor. O anda kim neyi yapıyor onun peşinde koşuyorlar. Halbuki bir Trabzonspor'un böyle yıldız oyuncuları, Salah gibi yıldız oyuncuya sahip olan Trabzonspor'un bir oyun aklı, oyun felsefesi olması lazım. Bunu göremiyoruz. Sahanın içerisinde Muçi kiralıkken daha güzel oynuyordu. Trabzonspor'un maçı olduktan sonra Muçi'yi ara ki bulasın. Nerede o Muçi? Geçen sene hatırlayın.
1: Monservis alındıktan sonra.
3: Geçen sene hatırlayın, monservis alındı, kayboldu. Muçi yok bu sene. Ama geçen sene fevkalade bir Muçi vardı. Nerede o Muçi? Yok.
0: Muçi de oyunun bütününde yok.
3: O yüzden söylüyorum yani.
0: Hep
3: yok.
0: Hep böyle bir yerde çıkıyordu sahneye.
3: O da yok şimdi.
0: Alıyordu maçı
3: şimdi
0: sana.
3: Şimdi o da yok ama. İşte baktığınız zaman o da yok şu anda.
2: Yani aslında yani yine aynı Muçi olabilir ama orta saha sıkıntı yani. Ligin en kötü orta sahalarından biri Trabzonspor'un. Yani Ozan Tufan bugün Süper Lig'de kaç takımda oynayabilir? Fabinho'ya bakıyorsun, hazır değil. Tamam, etkili şutlar atıyor, bir müthiş kariyeri var ama yani şu anda yani hazır değil. Çok ağır oyuncular, çok yumuşak kalıyor orta saha.
0: Fabinho'yu alıyorsan yanına Folcarelli
2: olsa sıkıntı olmaz. Tabii.
0: Bak, şu anda olmadığı için Bir de önüne hareketli bir adam koyacak.

0: şu an elinde yok.
1: Yani Fabinho ile Muçi arasındaki mesafe 40 metre. Yani. Tabii.
0: İşte oyunun boyunu daraltamadılar. Oyun son bölümde kadar, biraz daraltılar.
2: Az önce ne dediniz siz? Deniz Türünç vurdu, 40 metre koştu geldi, bir daha vurdu.
0: 40 metre değil ama 1-20-25 metre neyse, koştu yani aynı yerden evet. Gidip bir daha vurdu.
2: 40 olmasa kimse, 20 var.
0: Ne yapıyor bu adam demedi ha,
2: kimse
0: yani.
2: Kimse vurdurmaz bunu değil mi?
0: Tamam vurdu. Çok dramatik yani Trabzonspor'un halini gösteriyor.
2: Konya Spor'a da bakarsak bir Tribülansun bir girdabın içindeydi. Bu maç onlar için çıkış maçıydı ve çok iyi organize olmuşlar. Kaymaları çok iyi yaptılar. Salah ilk 25 dakikada topla buluşamadı. O kadar bastılar ki.
1: Çok iyi kapattılar hocam.
2: Kapattılar.
1: Ya. İnanılmaz.
2: Şimdi kanatlardan da ortalarda stoperler topluyor. Nasıl olacak bu oyun o zaman? Bu kaymalarla pas bağlantısını kestiğin zaman Trabzonspor'un zaten kısır bir oyun aklıyla devam ediyor, üretmiyor. Onlar için çok silik kalıyor. Nerede geçen haftaki takım Gençler Birliği karşısında? Ha, Gençler Birliği'ne oranla Konyaspor daha sert, daha sıkı bir takım. Puansız olduğuna bakmayın Konyaspor'un.
1: Aslında iyi oynadılar da.
2: İyi takım.
1: Kaybettikleri tabii, maçlarda. Yani.
2: Baktığın çok zaman oyuna ve oyunculara bireysel baktığın zaman hakikaten sıkı bir takım. Ve bu akşam da bunu gösterdi. Ama Trabzonspor aşamadı bunu. Ve çok sakindi. Dikkat edin Konyaspor hiç telaş yapmadı oynadı. İstediği oyunu sahaya yansıttı. Sabırla ve telaşla oynadı Trabzonspor. İkinci yarı zaten yaslandı Konya 1-0'ı korumak için. Ondan sonraki süreçte de Trabzon doldur boşalt da gitti. Yapacak bir şey yok.
3: Ya hocam şöyle. Muçi dediniz bu arada. Muçi'nin istatistikleri ekranda. Kilit pas 1. 2 şutu var. 1'i isabetli. Rakip evet. Ceza sahasında 5 kez topla buluşmuş. 2 kez ikili mücadeleye evet. Girmiş. Onların da 1'ini
1: bak,
3: kazanmış.
1: Kilit pas 1. Evet, şimdi sen Trabzonspor'un 10 numara pozisyonunda oynattığın oyuncunun şu maçta kilit pası 1 olur mu ya? Evet.
2: Olmaz. Olmaz.
1: Olur mu ya?
3: Gol beklentisi de 0-15 şimdi Berkay söyledi.
1: Ya, tamam işte onu söylüyorum.
2: Aynen. Şefet.
1: Burada şimdi hani yani ya kusura bakmasınlar hani hepsini seviyorum da ya Trabzonspor'u daha çok seviyoruz yani. Ya Fatih Hocam Muçi'yi niye aldırtıyorsun ya? Bu mu yani Trabzonspor'un 10 numarası bu muydu? 8,5 milyon euro bonservis parası niye ödendi Muçi'ye yani? Ne gerek vardı? Başka bir profil anılabilirdi çok rahatlıkla.
3: Ama onu taraftar da istedi.
1: Taraftar istedi.
3: Dostum yıkmayalım bu
1: futbolda tarzı. Duygusallığa yer yok. Fatih Hoca da duygusal bir insan. Ben bir şey demiyorum.
3: Muçi alınmasa hem Fatih Hoca hem başkan eleştirilecekti.
1: Ya eleştirilebilir ama diyorum bak futbolun kendine dair gerçekleri var. Bu oyunun da bir hani adabı, muhaşereti var. Olmaz. Muçi bir on numara değil. Trabzonspor'un oyun aklı olamaz. Buraya öyle bir profil lazımdı. O profilin parası Muçi'ye harcandı. Gereksizdi bence. E ne oldu şimdi sen? Ne yaptın oyunun son bölümlerinde? Ne yaptın? Yaptığın tek şey şuydu. Yani kapanan Konya da anahtarı açacak bir çözüm bulmak yerine kapının önüne yığdın adamları. Ya yığdın da ne oldu? Ana açamıyorsun. Sana bu kilitleri açacak adam lazım. Bak kilit pası bir adamın. Bak orada yazıyor istatistiklerde.
3: Şimdi Mustafa Hocam'a hakemi ilerleyen dakikalarda soracağız ama genel anlamda soracağım. Bir de VAR hakemini tanıdınız mı?
1: Yok kim?
3: Mateyuk. Nereden hatırlıyorsunuz Mateyuk'u?
2: Hatırlamaz ki. Ferencvaros maçını hatırlıyor.
3: Ferencvaros'un 4-0'lık maçı o kırmızı kartlar hakemin takdir haklarını ben anlatırken de söyledim katılan oldu katılmayan oldu. Hep Ferencvaros'tan yana kullandığı maçta Orodos'ta kim vardı biliyor musun? Mateyuk. Sen geçen
0: nereden
3: haftalarda
0: ya?
3: Yine Ferencvaros maçının öncesinde bir maça hakemin verilmesini eleştirmiştin ya.
1: Bu hangi şey ülkenin?
2: Sloven.
1: Ya yani yine Balkanlardan ya. Yani.
3: Evet.
1: Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası.
3: Ve 16. dakikada 10 kişi kaldın. Ferencvaros 4-0 yenildiğin, elendiğin Avrupa Ligi'ne katılamadığın maçın
2: Baltık kenarlarında
3: var hakemi.
1: Şimdi ben mi konuşayım?
3: Bilmiyorum yani. Sen bu konularda hani daha önce eleştirmiştin ya niye Macar takımıyla oynayacağız Macar
1: ya bak,
3: var hakemi var diye. Bak. Bu defa da elenilen maçtaki Macar şimdi, hakem var odasında enteresan geldi bana.
1: Bak şimdi bak,
3: merak ediyorum yani. Hem Mustafa Hoca'yı
2: söyleyeyim ondan sonra sen.
1: Söyle hocam.
2: Avrupa Ligi 42'de maç. Kupa elemelerde 19 maç. Şampiyonlar Ligi'nde maç. Dünya Kupası'nda maç. Baktığın zaman kariyerinde güzel maçlar var. Sonra var hakemliğine dönüyor. Son zamanlarda VAR'da başarılı gözüktüğü için UEFA'da onu VAR'da değerlendiriyor.
1: Tamam.
2: 45 yaşında bir hakem.
1: Tamam. Şimdi
3: artılarını eksilerini pozisyonlarda konuşacağız.
1: Reşat Onur Coşkun Ses ilk defa büyük bir takımın maçını yönetiyor değil mi?
2: Galatasaray maçına çıktı daha önce. Sezonun geçen hafta 32. haftaydı. Galatasaray'ın kimle oynamıştı?
1: Yani lig bitmek üzereydi mi?
2: Evet. Galatasaray şöyle.
1: Değil mi?
2: Hatırladım. Samsun 4-1 ile galip geldi. 4-1 biten bir maç var. 32. haftada artık şeydi, rahat bir maçtı.
1: Tamam. Şimdi bak, ben geçen sezon hocam hatırlarsan, Zeki abi de hatırlar. Şu Trabzonspor'u Merkez Hakem Kurulu şey olarak kullanıyor ya, laboratuvar olarak. Tamam mı? Ya yani böyle işte bu Reşat Onur Coşkun Ses'i denet, oraya gönderelim. İşte bakalım nasıl yönetiyor maçı diye. Daha doğrusu yönetemediği maçı. Onlara göre yönetti de bana göre yönetemediği bir maç. Deniz Türünç'ün pozisyonu bana göre kırmızı kart. Sağ olsun Macar hakem de çağırmadı. Yani dersin ya hocam, ya bu adamın gelişi kırmızı zaten. Pozisyona müdahale evet, ederken gelişi kırmızı, öyle bir pozisyonda sarı verdi. Geçiştirdi. VAR hakemi de sağ olsun çağırmadı. Yeterli gördü herhalde. Kimilerine göre de borderline. Hani Mustafa hocamın ifadesine göre.
2: Ben ifade etmiyorum. UEFA'nın ifadesi.
1: Tamam.
2: O.
1: Hocam. Ben UEFA'ya bakmam. Sen ne dersen ona bakarım. Sen diyorsun ya borderline. Ya gri. Kırmızı da versen sınırda, bir şey demem. Sınırda.
2: Sınırda.
1: Şimdi bu MHK başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, sayın diyeyim artık. Kendisiyle davalık olduğum için yanlış anlaşılmasın ifadelerim. Trabzonspor'un UEFA'da oynayacağı Avrupa'ya katılma maçı var ya, Ferencvaros maçı.
3: 1-0'da dezavantajlı gitti.
1: 1-0'da dezavantajlı gittiği yerde o hafta VAR'a Macar bir hakem atadılar.
3: Evet.
1: Tamam mı? Ya liyakat hocam, bak liyakat o kadar önemlidir ki.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bu liyakata sahip olmak da her baba yiğite nasip olmaz. Ama öyle bir durumdasındır ki bunlara sahip olmasan dahi birisi senin elinden tutar. Tamam, gel kardeşim, Türk futbolunu sen yönet der. Şimdi 55 kişilik bir kadro kurdu değil mi hocam? Şu anda.
2: Evet.
1: Şimdi bu 55, bak ben geçen dedim ki geçen sene alınsaydı görevden 5 yılda kurtarırdık bu işi. Şimdi 10 yılda kurtaramayız daha Zeki abi. Bak Türk futbolunun 10 yılını heba etti bu adam. Heba etti. Çok ağır konuşmayacağım çünkü her söylediğimde gidip beni dava ediyor. O yüzden
2: araya gireyim o zaman.
1: Sakin bir dille şunu söyleyeceğim.
2: Bir cümle söyleyeceğim. Davalarla uğraşana, eğitimle uğraşsa boş ver.
1: Onu söyleyeceğim. Beni takip ettiği kadar hakemleri takip etseydi Dünya Kupası'na da hakem gönderirdik. Ligimizde bu şekilde her hafta tartışmalı pozisyonlarda olmazdı. Vallahi ben Reşat Onur Coşkun Ses, kusura bakmasın ama bana bir sanatçı ismini andırıyor.
2: Soyadı öyle. Evet,
1: he, öyle andırıyor. Coşkun Ses. Yani kendi sahnesine geri dönsün. Yani kusura bakmasın. Ben bu akşamki performansını hiç beğenmedim. Beğenmediğim gibi de bunu da getirip Trabzonspor mağlubiyetini yani hakeme de bağlamıyorum. Trabzonspor çok kötüydü bu
2: çok
1: akşam.
2: Kötüydü, evet.
1: Ama kötü olmasına rağmen dahi bu maçta bunları yapıyorlarsa vay Trabzonspor'a ve Türk
2: futboluna.
1: Benim
2: dikkatimi çeken, hakemliğin içerisindeki dikkatimi çeken akademik ve evrensel bir uygulama şekli var. Nedir bu? Şimdi bu maçın avar hakemi Hüseyin Aylak. Hüseyin Aylak neredeydi? Geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçındaydı. Yanlış mı hatırlıyorum?
3: Derbide mi?
2: Derbide bakar mısın ona? Haftamda öyle var. O kadar çok maç izleyince bazen karışıyor, evet. yurt içi falan.
3: Hemen bakıyoruz.
2: O muydu?
3: Açılıyor hocam.
2: Pardon, özür. Vailovic'in pozisyonunda şey var, Murat Altan var. Avar'da.
3: Hüseyin Aylak yok mu hocam?
2: Hüseyin Aylak şeyde, bu akşamki maçta var da. O Beşiktaş Fener derbisinde kim var abi? Ona bir bakar mısın?

0: esnaf vardı.
1: Bakıyoruz hocam.
0: Murat Altan diye hatırlıyorum şu anda. Karıştırdım çünkü.
1: Fenerbahçe. Murat Altan var, evet
0: tamam.
1: Hocam.
0: Şimdi.
1: Doğruyu söylemişsiniz aslında.
0: Evet. Yani hafızayı anda yanıldım gibi oldu ama doğruya yani gelmiş. Şimdi Vlahovic'in o istenmeyen ve cezaya sebep olan eylemi var ya. Şimdi evet. Maçın var hakemi pozisyonu orada izlerken
1: bir maçta ceza aldı, oynayamadı
0: evet, bu hafta. Var hakeminin de bunu sahada orada oturan Kibaskovski'ydi derbinin var evet. Hakemi ona söylemesi lazım. Sadece var hakemi çay götür, kalem ver, kağıt ver. Onun için durmuyorsun. Bu avar hakemin pozisyonu takip etti. Varın pozisyonu takip etti. İstantanede sen ona avar olarak yardımcı oluyorsun. Kalan kısmı sen takip ediyorsun. Ve hakemi uyarman lazım. Varda oturan kişiyi uyarman lazım.
1: Zaten asistan hakemin görevi yani, o. Asist et.
0: Avar ne diyor? Onu asist edemiyor. Ona yardımcı olman lazım. Olmadı. Sonra Futbol Federasyonu önüne bir sorun geldi. Vlahovic'in hareketi dolayısıyla hafta içerisinde bir yön Futbol Federasyonu da zorda kaldı. Halbuki Kibaskovski'ye bu pozisyon, bu eylem Türkiye'de anlamı budur, buna müdahil olmamız gerekir dese bütün federasyon da rahatlayacak. Bakın.
1: Görüntüden cezaya gerek kalmayacak, sahada
0: yani sonrası yaşanan hukuki sorunlar veya politik sorunlar veya polemikler diyeyim olmayacak. O muydu bu muydu olmayacak. Orada gereken yapılacak, olay bitecek. Federasyon hukuk kurulu da, PFDK da, yönetim bu herkes rahatlayacak. Bunu yapmıyorsun. Murat Altan orada oturuyorsun. Bu hafta yine avarı var. Maçın bir tanesine veya yardımcı hakem olarak görev almış. Sorun bir. İkinci sorun. Hüseyin Aylak dün akşam avardaydı.
1: Hangi maçta? Beşiktaş mı?
0: Beşiktaş maçında.
1: Tabii. Açılış maçı zaten.
0: Peki şu kola geldi diye iddia edilen pozisyonda buradan göğüsten gidiyor. Kola geldi de bana ispat edemiyorsun.
1: Görüntüden anlaşılıyor.
0: Sen oradasın kardeşim.
1: Bence de.
0: O boklara diyeceksin ki yok bunun ispatı yok. Bu top buraya geliyor. Yok bunun böyle bir görüntüye çağıramazsın. Uyaracaksın onu. Ben nice avar hakemlerini hatırlıyorum. Masaya böyle yumruklayıp VAR'a yapamazsın deyip müdahil olduklarını ve şu pozisyonun bu açısına da bak dediklerini biliyorum. Bunları bildiğim için söylüyorum. Ben oraya avar olarak geleceğim. Oturacağım, çayımı kahvemi içeceğim. Ona çay getireceğim. Kağıt vereceğim. Kalem vereceğim. Sonra onu izleyeceğim. Onun metotlarından faydalanmak isteyeceğim. Kendi metotlarında onu aşılayacaksın ki başarı gelsin. Ama bugün Hüseyin Aylak yine buraya gelirse Trabzon maçına özünde çok iyi bir insan. Ama görevin layıkıyla yapmayınca bir önceki akşam bir daha burada maç alınca onu standarda bağlıyor. Doğruymuş gibi algılanıyor. Biz eğer VAR'da, AVAR'da maç yönetim anlayışında bunları ayrı tutuyoruz. Maçın mutlak öznesi hakem olmalıdır. Sahadaki hakem bu kararları vermelidir. Ama VAR'ın karışacağı pozisyonlarda, AVAR'ın destek vereceği pozisyonlarda doğru hamleleri yapıp oradaki AVAR'ı, oradaki odayı doğru yönetim sergilerlerse o zaman biz başarıyı yakalarız. Bunları böyle o mu yaptı, bu mu yaptı, dedi mi, demedi mi? Ama bu görevlendirme bu yanlışların devamlılığı için büyük cesaret veriyor hakemlere.
2: Ben hocam.
0: Burası çok önemli bir akademik bir sorundur.
2: Evet.
0: Burası çözülmesi hocam, gereken metottur. Tamam, metot hocam, yanlışlarıdır.
3: Hocam Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçındaki o Norveçli hakeme ne demek lazım? Yani orada da VAR hiç çalışmadı. Hakem de çok kötüydü. Yani dünya genelinde hakem hataları oluyor ama şut da çok kötü. Tamam ben hakemleri hiç beğenmiyorum. Eyyam yaptıklarını, kaydırdıklarını söylüyorum ama
0: özünde kötülüklerinde
3: şunu söylüyorum.
0: Metot yanlışlarından
3: tamam, bahsediyorum. Tamam her yerde var. Yani hakemlerin hepsi kötü zaten. Hiç ama şu çok kötü. Artık nereye gidiyor iş biliyor musun? Kötü sonuç alan takımlar da VAR'a yaslanmaya başladı. Hakem orta hakem yaslanıyor ya, niye çağırmadı etmedi. Onun yüzünden ben zamanında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kaybettiği bir maç var. O zaman Zekeriya Alp'in hakemlere attığı fırçayla ilgili bana federasyondan o rapor gelmişti. Orada
2: Başakşehir maçında verilmeyen penaltı.
3: Tabii orada Bakayemeği tutuya indiriyor ya, penaltı sarı kart diyor, nasıl vermezsin? O da diyor ki maçın hakemi beni diyor işte yan hakemin VAR odasının kurbanı oldum diyor. VAR'da da yanılmıyorsam Mete Kalkavan vardı.
2: Mete Kalkavan'ın
3: kurbanı.
0: Sağda kim vardı?
3: Yani sağda Fırat Aydınus vardı. Fırat Hoca vardı.

0: Murat Hoca ama neyse, ben pozisyonu görmedim dedi.
1: Tamam işte görmediği için var, beni çağırmadı, çağırması lazımdı diyor. Neyse şunu söyleyeceğim. Kötü tarafta şu, bizim ligimizde takımlar kaybettiğinde, puan kaybettiğinde ya da kaybettiğinde hakemlere yaslanmaya başladılar. Hakem yüzünden kaybettik işte, var kötü çalışıyor, al yabancı varlar geliyor, hiçbir işe yaramıyor. Yani burada artık hakemi de yeneceksin kardeşim. Bak Beşiktaş yeniyor, sen de savaşacaksın. Önümüzde canlı bir örnek var. Bir hoca geldi, İtalyano, elinde sihirli değnek varmış. Hani yok diyoruz ya. Kenarda nasıl duruyor, nasıl savaşıyor, takımı nasıl sevk ve idaresini yaptı. Demek ki canlı örneği var, hakemi de. Zaten Trabzonspor örnek vereyim. Şampiyon oldu o sezonda, hakemleri yenerek şampiyon oldu. Hakemler yüzünden şampiyon olamadığı başka bir sezon var. Çok var aslında. Genelde büyük takımlar için bunu söyleyebiliriz. Hakemler yüzünden şampiyon olamayan İstanbul takımları da var ama sonuçta Beşiktaş bu sene hakemleri de yenerek şampiyon olabilir mi? Olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın dünkü maçta da farklı kazanmasına rağmen iki tane fahiş ya da net hakem hatası var. Yani ve kaybettiği Alanya Spor maçına bakarsanız da futbolcusu yumruklandı. Orada o yüzden kaybetti. Yani o maçı da kazanacaktı. Ya yani ben şunu söyleyeceğim. Bu şeye sığınmamak lazım. Evet hakemler hata yapıyor, takımları yakıyor ama günümüz şartlarında öyle bir takım oluşturacaksın ki hakemi de MHK'yi de gerekirse federasyonu da yenecek. Başka türlü olmuyor bu. Bunu yapacak donanımlı teknik direktör lazım. Böyle savaşan futbolculara bak Beşiktaş nasıl savaşıyor. Demek ki böyle olacak.
2: Şimdi hakemler demişim bir pozisyon çok tartışılıyor. Şimdi, pozisyonları sonra değerlendireceğiz ama
3: oraya geleceğim.
2: Sizce Asçan o Deniz Türüc'ün pozisyonuna da ben istiyorum ki bakalım.
1: Tamam. Bakalım.
2: Çok merak ediliyor. Çok soruluyor çünkü. Tamam, beklemeyelim pozisyonları. Şurada,
3: herhalde evet.
2: Onunla bir başlayalım.
3: Ben
2: bir,
3: herhalde yanlış anlaşıldı. Ben burada hakemi yermek için değil.
2: Hakemliğin
3: uygulama metotlarındaki boşluğu anlatmaya çalıştım.
1: Tabii tabii bunun hocam, ben de diyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde de var diyorum bunlar. Şampiyonlar, her yerde var.
3: Bak Kwiatkowski Marcinia bir yanlış çağrış yaptı. Atalanta maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Girmemesi gereken yerde bir girdi. 2,5 ay şutladı UEFA onu.
1: Şutlayacaksın o zaman. Bizde de şutlayacaksınlar ya.
3: Anlatmak istediğim bu. Şutlasınlar. Burada eksik kalan, burada yanlış yapanın ertesi gün görevi olursa ciddi sorun.
1: Herhalde.
3: Şimdi Bülent Birincioğlu neredeydi? Bülent Birincioğlu Beşiktaş başındaydı değil mi? Trossard pozisyonunda. O gün bugündür Bülent Birincioğlu maç alamıyor. E peki Bognar ne oldu abi? Yanlış müdahale yaptı. Ertuğrul yine maçta. Yani Macar olunca kabul de Türk olunca mı yanlış olacak?
0: Ya hocam şuna nasıl kırmızı vermez
2: evet,
0: ya?
2: Evet bakalım şimdi uzatma bölümü ilk yarıda
3: 45+2 de oldu herhalde.
2: Çok kritik bir dakika hocam bir maçta.
0: Bir de hocam 45+2
2: yani Deniz Türüc'ün evet. Muçi'ye yaptığı bir müdahale var ve sosyal medyada çok konuşuluyor, çok tepki geliyor şimdi, taraftarlardan da. Burada bir kırmızı kart gerekmez miydi? Soru bu.
3: Şimdi benim kendi futbol hala da oynamaya çalışan biriyim yani masterlarda futbol oynuyorum. Ben bunu sahada gördüğüm anda kırmızı. Evet. Futbol kültürümden, anlayışımdan dolayı kırmızı bu. Niye?
2: Bir oyuncu, sarı kart niye veriyor
3: bak
2: hocam?
3: Şimdi bir oyuncu atlayarak geldi. Kayarak geldi. Gelişi sarı, gelişi kırmızı diye bir laf vardır futbolda. Bu öyle bir pozisyon. Ama burada VAR'ın devreye girmemesinin sebebi son anda ayağı denizin ayağı dizden kırık ya. Bu sebeple hakeme bırakıyor. Hakem de bunu çözemediği için sarıyı veriyor. İşte VAR'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Hakem çözemiyor. VAR giremiyor. Olay badem oluyor.
0: Ya hocam nelerde giriyor VAR ya? Senin için demiyorum ha. Kaç defa VAR protokolünü deldiler ya. Hiç çağrılmaması gereken pozisyonda çağırdılar hatırlı hocam. Defaatli oldu bunlar. Yani şuradaki olayda bu oyuncunun ikinci yarı sahada olmaması lazım. Ya 45 dakika boyunca ikinci 45'te de devam etti Deniz Türüç. Bu direkt kırmızı kart. Şimdi sen buna vermiyorsun. O yüzden diyorum ki Trabzonspor'un laboratuvar olarak kullanıyorlar ya, kobay. Deney yapıyorlar Trabzonspor üzerinde. Gidelim büyük bir maç verelim bakalım nasıl yönetiyor. Aa gördün nasıl yönettiğini işte. Ya şuna nasıl kırmızı vermezsin sen ya? Hadi sen buna vermedin. VAR protokolü efendim. Dizi kırıkmış da. Ne yapayım ben yani oyun kurallarının dışında sportmenliğe aykırı bir hareket bu. Hayır, sen ne bakıyorsun protokole? Ki. Mesela protokol

0: Böyle dense hocam.
1: Hayır, var çağırabilir zaten. Yanlış gösterdin dilerim. Diye
0: hocam, sarı hiç yani işinle karışmak gibi
1: iptal edip özür göstermiyorlar.
0: Yani şey yapmıyorum. Annesi. Hadsizlik yapmak istemiyorum. Haddimi de aşmak istemiyorum da. Ya şurada var devreye girse ne olurdu hocam?
2: Hiçbir şey olmaz.
1: Hayır, giriyor zaten sarıyı. İptal edip de kırmızı göstermiyor mu sonradan VAR'a gidip monitöre gidip?
2: O bir, uygulama şeyi.
0: Yani. Diyor ki, tabii Mustafa hocam da diyor ki VAR diyor dizi şöyle tamam. Kırıktı diye.
1: Anladım ya, ama hani, gidebilir
0: adamın
1: ya.
0: Adamın gelişi kırmızı çağırsın. Zaten.
2: Az önce söyledim. Evet. Gelişi sarı, gidişi kırmızı. Şimdi az önce anlattığım konu bu işte. Bakın hani Hüseyin Aylak'la Murat Altan'dan örnek verdim ya. Bu işte ertesi gün maç alınca bunu doğru kabul
1: hocam.
2: Ediyorlar.
1: Bak, evet, kabul ediyorum.
0: Şu anda Adalet
2: doğru kabul ediyorlar. Yanlışı doğru
0: Akın
2: olarak
0: Gürlek,
2: kabul ediyorlar.
0: Adalet Bakanımız,
2: anlatmak istediğim konu bu.
0: Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok güzel işler yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ama Sayın Bakanım, Türk futbolunun büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Bunu da bu ülkede sizden başka kimse yapamaz. Bak, büyük bir temizliğe ihtiyacı var. Bahis hesabı olan hakemler, geçmişte bahis hesabı olan hakemler, efendime söyleyeyim, diyorlar ki, bir şey diyeceğim abi.
2: Şunu bir durduralım mı?
0: Tamam. Diyorlar ki, efendim vardı ama kullanmıyordu. Ya bana ne? Federasyonun anlaşmalı olduğu bir bahis şirketi vardı. Hadi onu mazur görebiliriz. Şu anda MHK koltuğunda oturan arkadaşın hesabı federasyonun anlaşmalı olduğu bir şey değil. Bahis şirketi değil. Başka. Bunlar masum değil. Türk futbolunun bak hala FETÖ uzantılarının da ben içeride olduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Tahminim bu. Ama bu işi de sizden başka hiç kimse yapamaz. Allah aşkına temizleyin de şu sahada adaletli, adil bir yönetim görelim Sayın Bakanım ya. Özellikle sizden rica ediyorum, arz ediyorum. Her hafta bunları konuşmaktan gerçekten bıktık ya.
3: Çünkü çok kritik bir dakika. Kim bu hocam bu pozisyondaki? Çünkü ikinci yarıya 10 kişi başlayacak.
2: Ağır çekimden rica edebilir miyiz bunu?
3: Tabii.
2: O yüzden durdurur musunuz diye lütfen rica et.
3: Ağır çekimden. Hangi açıdan istiyorsunuz hocam?
2: Her alttan o yakın kameradan gelecek.
3: Yakın ya kameraya şimdi. Geçtiğinde.
2: Ha, yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş yavaş yavaş. Az geri gel. Az geri gel. Hocam, az o... geri gel. Abi.
3: Aynı pozisyon.
0: Yakın olan.
2: Evet, yakın olan. Yakın olan. Az geri gel.
3: Şimdi arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bu genel çekim hocam kayarak bir müdahale. Deniz'in yaptığı bir müdahale.
2: Yavaş. Buraya yavaş burada... gel lütfen. Buraya yavaş gel lütfen.
3: Şimdi ağır çekimde izliyoruz pozisyonu bir kez daha.
2: Gel. Hafif şimdi gel. Yumuşak gel. Yavaş yavaş gel.
3: Top ortada hocam.
2: Gelsin gelsin. Hop bak, tam temas ettiği anı durdurur musun?
0: Tam bileğe hocam.
2: Evet. Bilek üstü. Bak. Az geri. Az daha.
0: Evet.
2: Dur. Gördün mü? Evet. Bir tek burada kurtaran teması sağla, orada dur. Bir tek burada kurtaran ne diz?
3: Kırık olduğu için.
2: Bir tek orada dizini argüman kırık. Olarak diyor ki dizden ayak bacak kırık, işte kramponlar tam güç transferi oldu. Ama şu var. Şimdi ben dedim ya futbol anlayışımdan dolayı. Sahada bu ayak yerde, öbür ayak yukarıda. Deniz Türünç'ün ayağı değil mi?
3: Evet.
2: Deniz Türünç'ün ayağı. Benim ayağım sabit bastığı için kırılır benim ayağım burada.
3: Doğru. Taraflar da tam onu diyor hocam. İlla kırılması... Burada kırmızı kart için kırılması mı gerekiyordu illa?
2: Kırılması mı gerekiyor? French Faroş maçında maçında Matei
0: kırılması gerekiyor.
2: Arkadaşlardan rica ediyorum. Özetler var bizde. Trabzon'da oyuncu oyundan attı.
3: Evet.
2: Orada VAR müdahalesi vardı değil mi?
3: Evet. Onunla sarıyla bunu... geldi hatta hakem hata yaptı.
2: Sarı
3: hocam.
2: Geldi. Onunla bunu yan yana bir koysak mı acaba?
3: Ferenc Varoş Trabzon deplasmandaki maçı. Evet.
0: Şey, Malinovski'nin gördüğü mü?
3: Evet.
2: Attı ya. İlk dakikalarında.
3: Yani, zaten orada maç bitti. Maçı
2: aynı,
3: bitirdi.
2: Aynı cuk yani. Orada da o yüzden.
3: Evet. VAR odasında aynı isim var.
2: Aynı isim vardı.
3: Elinde sarı kartla geldiğine göre şimdi, ben de o yüzden az önce onu.
2: Benim az önce anlatmak istediğim yönetimsel metot olarak. Eğer bir hakem veya hakemler, her kimse oturduğu görev alanında eğer hata yapıyorsa, bu hatayla bütün toplum hatadır diyorsa, o zaman bu insanların bu hatadan dolayı biraz canlarının yanması lazım. Yani oradan görev alamayınca hem maddi hem manevi hem prestij olarak kayıplar olacağı için bu hata akıllarında ve bedenlerinde, zihinlerinde, mental yapısında, kurumsal hafızasında yer eder. bir daha yapmamak için neleri yapması gerektiğini kendi kendine sorgular.

0: Maalesef bizim şu anda uygulanan yöntem metotlarında, metot yöntemlerinde bu yok. Bu olmadığı için diyor ki akşam girmedi. Bogdan'ın yanında çay kahve taşıdı. Bugün bir daha Matejuk'un yanında. Benim diyor İngilizcem var diyor. Ben bununla konuşuyorum nasıl olsa, bana muhtaçlar diyor. Olmuyor. Bak büyük yatırımlar yapıyor. Şimdi Trabzonspor'un bu akşamki bu kaybı nelere mal olacak? Milyon eurolara mal olacak. Dün akşam Beşiktaş 3-0 galip gelmese idi. İptal edilen iki gol. Verilmeyen bir penaltı. Bunun hesabını nasıl vereceklerdi? Peki bu basit temas diyorlar ise yahu Alanya'daki golü nasıl iptal ettiniz?
1: Evet.
0: Nasıl iptal edildi? Adam ayağını yere koydu, tırmıkladı yere çimi, attı kendini. Hani basit temasa siz faul çalmıyordunuz? Bir de burada adam sol ayağını sağ ayağını tırmıklıyor, atıyor kendini. Buz gibi golü badem ettiniz. Vermediniz. Şimdi hakem yetişsin, destekle. Bu da genç bir hakem. Dün akşamki de genç bir hakem. Gürcan Hasova'da destekleyelim ama arkadaş biraz da siz bizi ümitlendirin. Bize verin. Ya bu çocuk olacak diyelim. Evet, iyi kumaşları var. Bu da bu akşam sakindi maçta. Sakin olması falan güzel ama hakemliğin temel ruhundaki bundan hakem olur dediğimiz konu ne biliyor musun? Fauller ve fena hareketler. Hı hı.
1: Karşı mesela bu hareket işte hocam.
0: Bu faul ve fena hareketleri doğru yorumlayan hakem öbürleri ayrıntıdır. Onları geçer gider düzeltirsin ama futbolun temeli faul ve fena hareketlerdir ve kart standardıdır. Bu akşam yine yanlış uyguladılar. Konya Sporlu bir oyuncu yerde kaldı. Konya Sporlu oyuncuyu dışarıya çıkardılar.
1: Sonra
0: bir dakika beklettiler.
1: Ceza
0: ya olacak gibi diyor. Allah aşkına bak.
1: Kural öyle demiyor. Hocam bakın şuna bir gideriz tamam. Anlatırken.
0: Bu arada da bir tane daha şey buluyorum size.
1: Bu pozisyon enteresan çünkü VAR odasında aynı isim var. Ben pozisyonu birebir çıplak gözle de gördüğüm için yani bunu bak, anlatayım ben size hocam.
0: Ha işte bak pozisyona bak.
1: Anlatayım. En baştan geliyor hocam. Burada Malinovski hepimizin bildiği üzere kırmızı kart gördü ama nasıl evet. Gördü en başta anlatacağım hocam. Burada ben diyorum ki siz de göreceksiniz, faul düdüğü çaldı, sarı kartıyla geliyor diyorum evet. Şu anda hocam. Elinde hala sarı kart var, bunu anlatırken evet. De söyledim. Sonra orada Macar yönetmen tekrar girdi. Ben hala tam sarı kart elinde bekliyor diyorum burada hocam.
0: Bak dizden kırık mı bu da?
1: Evet
0: kırık. Tam bacak tam oturuyor mu?
1: Değil.
0: Sol dize bak.
1: Evet.
0: Kırık mı?
2: Yani kırık. Hafif kırık.
0: Evet. Hafif kırık değil mi? Bizim bu akşam yaşadığımız, gözlemlediğimiz olayda da diz kırık değil mi?
1: Evet.
0: Buna niye girdin Matej?
1: Devam edelim. Şimdi nasıl giriyor onu da görelim hocam. Macar televizyonu, Macar reisi veriyor. Ben diyorum ki şu anda sarı kartı var elinde. Ve bir anda kırmızı kartını çıkarıyor. Macarlar yakalayamadı, ben bunu hemen söyledim zaten.
0: Evet.
1: Sarı karttan vazgeçti, kırmızı kartı çıkardı. Ben de şaşırdım çünkü. Evet. Yani sarı kartla oraya kadar gelip pozisyonu elinde sarı kartla bekledikten sonra nereden çıktı bu kırmızı kartı? Hocam da dedi ki Matejuk müdahale etti.
3: Tabii.
1: Hocam şimdi diyor ki pozisyon aynı bu akşamki pozisyonla. VAR odasında enteresan bir biçimde o maçta, yani şu maçta da VAR odasında olan Matejuk var ama bu defa müdahale etmiyor.
0: Şimdi pozisyonlara...
1: Şimdi bana yazıyorlar hocam, diyorlar ki bu VAR müdahale edemez, sahada verilecek karar. Bu da sahada verilecek karar hocam. Şimdi
3: bak, sarıyla geliyor.
1: Sarıyla evet. Geliyor, burada kararını da vermiş.
3: Evet. Tabii.
1: Vererek gelmiş bir de kararını. Hadi Trabzon'unkinde elinde sarı yok, burada sarı da var. Burada Matejuk müdahale etmese sarıyı verecek. Kalkmasını bekliyor. Yerde yatan oyuncuya kart gösterilmez
0: pozisyon
1: çünkü.
0: Aynı değil. Pozisyon benzer ama kriterler aynı.
1: Futbolda hiç pozisyon çözüm, aynısı bak, olmaz.
0: Çözüm kriterleri aynı. Bakış kriterleri aynı. Uygulama kriterleri aynı. Aynı hakem. Varda.
1: Evet.
0: Aynı hakem.
1: Birine Matej. Müdahale ediyor, birine
0: Matej
1: etmiyor.
0: Burada müdahale ediyorsun. Bu akşamkine müdahale etmiyorsun. Hareket sınırda mı? Evet, bu da sınırda, evet. O da sınırda. Peki niye girdin abi? Bu kırmızı, o da kırmızı. Bu sarı, o da sarı. Niye giriyorsun abi? Buna giriyorsun, ona girmiyorsun. Nasıl olacak bu iş?
1: İşte giremez diyenler var ama burada niye girdin diye o zaman ben soruyorum. Başka bir hakem olsa belki bu kadar net sormam.
3: Şimdi aynı hakem. Pozisyonları değerlendirdikleri toplantıları yapıyorlar değil mi hocam?
0: Evet.
1: Meakede.
3: Meakede.
0: Evet.
3: Şimdi bu şeyin Deniz Sürücü pozisyonunu getirdiği zaman... Hani açıklama yaptırtıyorlardı ya işte, VAR buna müdahale edemez diye. Şimdi gerçi yok daha da.
0: Bak bunda da ayak yukarıda kalıyor, topu kendi
2: Salı
0: değil.
2: Salı günleri değerlendiriyorlar ya.
0: Öbüründe tamam, de.
2: Pozisyonları.
3: Şimdi orada ya bu buna VAR müdahale edemez dediklerinde aynı VAR hakeminin Trabzonspor Ferencvaros maçına
1: Ferencvaros Trabzonspor.
3: Nasıl müdahale ettiğini de herhalde biz söyleyince akıllarına gelir ha hocam.
0: Boknar'a sormakla işte Boknar diyor Matejuk'a sormak lazım. Ya arkadaş sen orada girdin. Hı. Burada Matej değil mi burada?
1: Evet. Hı.
0: Burada niye girmedi Matej?
1: Ben anlayamadım hocam.
0: Ya geldi çok.
2: Şunu diyebiliyor musun hocam? Hakemin gözünün önünde bak, oluyor.
3: Niye biliyor musun?
2: Diyebilir.
0: Evet.
3: Orada Trabzonspor'un iki pozisyonda Trabzonspor'un aleyhine. O yüzden girmedi.
0: Şimdi bir soru da şöyle geliyor aklıma. Ya şimdi Matej'den dolayı Ferencvaros maçında Trabzonspor yaralı. Antipatik bu isim. Böyle karıncalaştırıyor değil mi? Zihnini karıncalaştırıyor. Ya başka maç çok mu getirdiniz buna koydunuz ya?
2: Tesadüf ya, derler.
0: Abi
2: derler yani.
1: Ama Ulaş Özdemir uyardı. Macar takımıyla oynayacağı maç öncesi Trabzonspor'un niye var odasında Macar hakem verdiniz diye uyardı. Evet. Demek ki kamuoyu buna dikkat ediyor. Daha dikkatli olması lazım.
3: İşte yani biz aşamada dikkat ediyoruz da arkadaşlar sağ olsun yani.
0: Yönetimsel olarak tesadüf olamaz.
1: Tabii.
0: Kurumsal hafıza diye bir şey vardır. Şimdi bu akşam da Konyaspor'u bir oyuncu bir dakika sahanın dışına çıkardılar değil mi?
1: Evet.
0: Çocuk yerde kaldı.
1: Çok çok.
0: Ondan sonra kendi Konyaspor oyuncu topu taça attı. Doktor istemedi.
1: Evet.
0: Herhangi bir tedavi de yok. Hakem gitti çıktı dedi. Bir dakika dışarıya gitti.
1: Yeni kural diyorlar da yeni kural öyle bir kural değil hocam. Siz okuyun yeni
0: şimdi
1: kuralı.
0: 27 Ağustos'ta soru yollamış eğitim departmanı hakemlere. Online sorular gönderiyor, cevap oluyor. Soru şu. Oyun sakatlanan oyuncu için hakem tarafından durdurulmamıştır. Ki durdurmadı hakem. Faul, taç, out, korner ve benzeri bir nedenle top oyun dışı olmuştur. Bu akşamki gibi. Parantez içinde diyor ki takım arkadaşı topu taca atmıştır. Örneğe bakar mısın? Bu akşamkinin aynısı bu.
1: Birebir.
0: Oyuncu ayağa kalkmış ve tedavi istememiştir.
1: Evet.
0: Bu akşam aynı evet senaryoyu yaşadık. Doğru. Değil mi? Mizansen aynı. Yaşanmış. Cevaplar.
1: Bir saniye. Ben bir ekleyeyim ona bir de hocam. Evet. Kafa travması da yoktur.
0: Ha, en can alıcı nokta. Bravo. Evet. Teşekkür ediyorum. Harika rica destekledin. Cevaplar. Doğru cevap. Oyun alanı dışına bir dakika için çıkmayacaktır. Oyun alanına bir dakika için çıkmayacaktır. Abi çıkardınız dün akşam da çıkardınız bu akşam da çıkardınız.
1: Bizim hakemler bunu bilmiyor mu?
0: Ya soru arkadaş soru 27 Ağustos'ta bu soru gönderilmiş. Buna bakma ben bakıyorum dışarıda olan biri olarak. Şimdi ben sana izleyici olarak veya eski bir hakem bir, olarak ya nasıl güveneyim ben sana?
2: Doğru.
0: Bunu bilmiyorsan çok basittir bu. Evet. Bunu bilmiyorsan soru olarak da göndermiş hafızanda tekrarla diye.
1: Bir de yeni kural ya insan yeni olan bir şeye daha
2: bence
1: fazla aşina olur.
2: Futbolcular biliyordu Konyasporlu futbolcular
0: çıldırdı
2: itiraz ettiler. Çocuk.
0: Neden diyor ben çıkmayacağım
2: evet
0: diyor.
2: Evet,
0: dün akşam da oldu aynısı
2: futbolcu
0: oldu.
2: Futbolcu biliyor hakem bilmiyor kuralı.
0: Oyuncu diyor ya beni niye çıkarıyorsun diyor. Yerden kalktım ben diyor. Doktor evet istemiyor sanırım evet o mu çıkardı o çıktı galiba sağ evet kenarına. Delirdi oyuncu bu akşamki evet de delirdi.
2: Tabii.
0: Ya bu kadar basit bu maçlara evet çıkıyorsunuz bu maçlar öyle kolay maçlar değil. Bu maçları alabilmek kolay iş değil. Çalışarak olacak. Azimle olacak. Ama siz torpille gelirseniz olacağı bu. Yapmayın. O zaman biz sizin az önce söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Yapıyorlar, ediyorlar, yapsınlar. O zaman kalite düşüyor.
2: Evet.
0: O zaman Türk futbolu tartışılır hale geliyor. Türk futbolu yeni transferler Salah gibi büyük isimler olunca Avrupa'da ve dünyada da tartışıyor Türk hakemliği. Buna fırsat vermeyin. İşte Matejuk tamam Avrupa hakemi geldi. Bak neler yaptı. Burada girmedi orada girdi. Aynı hakem üst üste yapıştırdığım zaman ortaya çıkıyor. Evet orada da bir kalite yok. Orada kalite olanlar gelmiyor zaten.
1: Hocam.
0: Çifti geliyor mu? Gelmiyor. Van Pokel bir kere geldi bir daha gelmedi. Kwiatkowski iki sefer geldi. Bir daha yok. Şey, Almanya'dan geliyor mu? Brandt geldi hatırlarsanız. Sivas maçı mıydı? Sivas Fenerbahçe maçında bir kaleci hı-hı pozisyonu Brandt. Geldi bir daha tövbe yok. İngiltere'den geliyor mu? Yok. Fransa'dan geliyor mu? Jérôme Brissat geliyor mesela? Gelmiyor. Dere yok. Willy Dele geliyor mu? Gelmiyor.
2: Onların hep maçı vardır zaten. Bırakmazlar
0: İtalya'dan geliyor
2: ki
0: mu? İtalya'dan bir tane gördünüz mü siz Varak'ın geldiğini?
1: Hocam Thomas Boldar geliyor. Beşiktaş maçında hata yapıyor. Bugün hangi maçı yönetti biliyorsunuz?
0: Alanya maçı. Alanya Göztepe'ydi.
1: Maçının
0: Thomas
1: yine görebilir.
0: Hamas Bogdan kendi ülkesinde bir tane VAR'a oturdu. 7 hafta oldu onların ligi başlayalı. Bir tane VAR'a oturdu. Bir tane alt ligden maç yönetti. 2 tane, 3 tane üst ligden maç yönetti. O kadar.
3: Tamam, ondan sonra da geldi.
0: Burada daha fazla.
3: Spor'un Macaristan'da oynayacağı maç öncesinde
0: burada
3: geldi.
0: Daha fazla VAR'a oturdu.
3: Yaptı Bogdan.
0: Burada daha fazla VAR'a oturdu ya. Bizde daha fazla VAR hakemliği yaptı. 4. mü 5. mi oldu bu?
3: Hocam. İlk yarıda 2 dakika uzatma verdi. İkinci yarıda 3 dakika.
0: Ya oralara artık girmiyorum bile.
2: Hocam, uzatmalar az verdi.
3: Özellikle ikinci yarıda 3 dakika uzatma sence makul mü?
0: Değil.
3: Yani o kadar faul olmuş, pozisyon olmuş.
1: İkinci yarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değişiklik var hocam.
3: Toplasan zaten 3 dakika onlar ediyor. Evet.
0: Hani daha önceki bir federasyon döneminde 8 dakika, 11 dakika, 13 dakika avardaki de tutuyordu falan süreleri. O zaman da çok abartılı dakikalar. Ya bunun bir ortasını bulun ya.
3: Asıl bu işin şeyi onlarda, ben söyleyeyim. Avar hakemleri. Standart... VAR'dan ziyade avar hakemleri Zeki abi.
2: Oyuncu değişiklikleri
3: en
2: bu kadar olursa
3: dikkat edilmesi lazım.
2: En azından 6 dakika uzamalıydı ikinci yarı.
3: Değil mi?
2: 7 oyuncu değişikliği bir de.
3: Hatta ben söyledim yani kaç dakika uzatır diye.
2: 3 çok az.
3: 3 yani ben hocam.
1: Kalsan 5 mi 6 mı derken 3'ü gördük.
3: Değil mi, senle mi konuştuk?
1: Evet, bunu yok tamam. Zeki Uzun Nurkan evet. Vardı yayına girmeden evet. Önce konuştuk.
3: Ha tamam.
2: Doğru.
3: Kafa gitti ya. Vallahi gitti.
1: Peki başta şimdi daha çok buradaki... pozisyon var. Onları da zaten konuşacağız ileride.
3: Ha öyle mi?
1: Dakikalarda.
3: Tamam.
1: AKB konusuna tekrar döneceğiz. Açıklamalara da bir bakalım.
2: Bakalım.
1: Hocalar evet. Neler söylemiş, neler konuşulmuş. Hüseyin Çimşir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başına yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık. Çok basit top kayıpları. Sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama 3. bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi açıklamasını yapmış. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şöyle devam ediyor. Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz diyor Hüseyin Çimşir. Eleştirildi de Hüseyin Hoca.
2: Ya,
1: aynı 11'le başlaması, tabii. Geçen haftaki 11'le başlaması özellikle.
2: Yani Gençler Birliği maçı belki şeydi. Hani Fatih Hoca gitti, bir şok. Hani bütün kulüplerde olur, takımlarda olur. Yeni hoca gelince hani reaksiyon diyorlar ya, bir güç gösterisi, bir şoktan çıkış, komadan çıkış maçı olur. Önemli olan yeni hoca ile birlikte bunu sürdürebilmek. Hem oyunu hem skorları. Bugün olmadı. Yani Konyaspor, puansız Konyaspor'a karşı bir Trabzonspor dersine iyi çalışmamış, rakibi iyi analiz etmemiş. İki hafife almış. İşte Gençler Birliği'ne biz 5 attık, Konyaspor'un daha puanı yok. Bu iş böyle değil. Özellikle de İlhan Hoca Trabzonspor'a ve büyük takımlara karşı ekstra motivasyonla oynuyor. Çünkü İlhan Hoca'nın hayalinde 4 büyüklerden birini çalıştırmak var. İlhan Hoca o yüzden dediğim gibi takımı çok iyi hazırlar büyük maçlara. Özellikle Trabzonspor maçlarına çok çok iyi hazırlar.
3: Niye acaba?
2: Yani dediğim gibi hayali büyük takımlardan birine gitmek. İlhan Hoca'nın bunu biliyorum. Ya ideali olan bir hoca, sistem olan bir hoca. Yani bugün kaybetseydi belki İlhan Hoca ile yollar bile ayrılabilirdi. Yazık olurdu İlhan Hoca'ya da ama ya bugün Trabzonspor hani hakem hataları evet oldu ama yani
1: işte son 7 maçı bu arada.
2: 10 kişi İlhan kalsaydı Konyaspor yine de ben Trabzon kesin kazanırdı diyemiyorum. Çünkü Trabzonspor
1: ama böyle bir istatistik varken bugün İlhan Pamuk dediniz.
2: Aynen.
1: Son 7 maçının istatistikleri.
2: Öyle.
1: Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0, Kayserispor'a 2-1, Rizespor'a 1-0. Fenerbahçe ile bir daha oynuyor 4-2. Kocaelispor'a 2-1 evinde, Erzurumspor'a 1-0 yeniliyor ve tek galibiyeti var. Konyaspor.
2: Ben istatistiklere çok böyle dikkate almam. Hani bir süs olarak görüyorum. Bu işin matematiği olarak ilk yarıda siz de söylediniz. Trabzonspor %71 topla oynamış. Ama rakip kaleye isabetli şut atamadı ya. Bir tane Salah'ın üstten avuta giden pozisyonu vardı karşı karşıya. İlk yarıda Trabzonspor'un yani Bahadır'ın eline top değmedi neredeyse kalecinin. Şimdi Trabzonspor bu kadar kötü ulaştı anlattı. Yani Çanakkale...
1: Hüseyin Çimşir üzerinden okuyalım.
2: Tabii Hüseyin Çimşir üzerinden okuyorum. Ama. Hani reaksiyon...
1: Reaksiyon gösteremedik sen diyorum. Reaksiyon... Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Mesela 10 kişiyle savunma yapıyor değil mi? Çünkü bilinçsizce rakibe atak yapıyorsun ama yani sağdan ortalıyorsun, soldan ortalıyorsun. Onaccio'nun zaten kafaya sıçrayıp vuracak hali yok.
1: Buyurun ona şunun istatistikleri ekranda. 90 dakika boyunca gol beklentisi 0.
2: Evet.
1: Şut isabetli veya şut yok yani 0. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşmuş.

0: 8 pas yapmış, 5'i isabetli, 2 faul almış, 3 hava topuna çıkıp uzun boyuna rağmen sadece 1 hava topu almış. Çok kötü istatistikler.
1: Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Sahada kalan santrafordan bahsediyoruz.
1: Franco Lini Ju'yu aldı ya Trabzonspor. Hı-hı. Geçen yıl 22 gol atmış. 11'de asisti var. Aral Şimşir'le birlikte 58 gol, 116 gol atmış. Vicdan 58 golü bu ikile atmış. 58 gole katkıları var. Şimdi Onaço bu kadar etkisizken ya Messi, Ronaldo'yu çıkarıyorlar ya. Niye Onaço çıkmaz ya? Yürüyor sahada. Bir kişi eksik oynuyor. Takımın bütün motivasyonunu bozuyor. Bir de hoca şunu söylüyor. Onaço'nun kafasına şişirin topları. Ya şişiriyorsun, Konyaspor tenis topu gibi duvara vurup geri geliyor. Reboundlar alıyorsun, yine atıyorsun. Ya atma. Ya takımda o zaman üzerine çek biraz. Yani kendi yarı alanına git de Konyaspor üzerine gelsin. Sen geçiş hücumu yakala.
0: Ama üst sezonda bakın.
1: Tamam.
0: İstatistiklere ekranda.
1: Yani dedim programın başında ne dedim?
0: İlk sezon 15 gol 4 asist. Maç başında skor katkısı. İstatistikleri hazırladık ya, bir okuyalım.
1: Tabii, tabii.
0: Zeki Uzun Durkan devam edeceksiniz. Bir okuyayım hani. Onaç'tan bahsettiğimiz
1: yer. Biz.
0: Tam ama biz de hani biraz zenginleştirelim. İstatistik verelim. Okuyalım. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Bakın Onaç'ın Süper Lig performansını paylaşalım. Ondan sonra yorumunuzu alalım. 21 maç 15 gol 4 asist. Maç başında skor katısı 0.90 2023-24 sezonunda Onaç'ın. Bir sonraki sezon 30 maçta 22 gol 4 asist katkısı veriyor. Maç başına yine 0.80'lik önemli bir istatistik yakalıyor. Bu sezon 5 maçta 2 golü var. Yine 0.40'lık bir istatistiği var Onaç'ın. Yani çok önemli bir gol silah olduğunu da göz ardı etmeden belki de bu istatistikler bize diyor ki Onaç'ı eleştirin. Onaç'ı bakın.
2: Nerede oynatırım biliyor musun?
1: Nerede oynatırsın?
2: Büyük maçlarda.
0: Evet.
2: Büyük maçlarda.
0: 4 maçta gol yok bu sezon.
1: Ben yani şey geçen hafta attığı
2: 2 maçlarında oynatırım. Onun dışında Onaço'yu ben sonradan oyuna koyarım.
1: O da
2: neden biliyor musun?
0: Sıkıntılara rağmen.
2: Tabii tabii. Neden biliyor musun?
0: 22 gol atmış geçen sezon. Sana 2 de
2: getirebilir
0: var.
2: Miyiz? Var mı elimizde?
0: Bugün bu akşamki maçı.
2: Evet.
0: Tabii getiririz ekranı.
2: Bir ekrana getir, ben de oraya çıkıp.
0: Hani tamam, bu sezonun kötü başladı ama şu istatistiklerde
2: bak bir şey anlatacağım.
0: Başka bir şey anlatacağım.
2: Bakın ben başka bir şey anlatacağım.
0: Peki bir 11'i sevgili Güven alalım.
2: Farklı baktırtacağım.
0: Hazırlıyor şimdi Güven Bey'in yönetmenimiz getirecek. Ne anlatacaksın bize? Gerçekten lütfen. Ben de merak ediyorum. Buyurun şimdi, söz sizde.
2: Şimdi Bouchard'ı nerede?
1: Geri çağırdılar. Az kalsın göndereceklerdi.
2: Hayır, yok. Bouchard'ı Süper Lig maçlarında... Yok şu anda.
1: Yok, yok. Tabii yok. Geri çağırdılar ama.
2: Niye kurban ettiler? Savic'den çıkılmadığı için.
1: Evet.
2: Peki. Normalde şu Ozan'ın yerinde, değil mi?
1: Oynar.
2: Ya da önünde
1: oynar.
2: Bouchard'ı oynar mı? Oynar.
1: Adam eksiltir, faul alır.
2: Yeterli mi bu kadro için? Değil.
1: Değil.
2: Bana göre değil. Yani şöyle. Olayı Bouchard'ı karışımı bir oyuncu şuraya oturtacaksın. Oturtacaktın, bu bir. İkincisi de bura. Folcarelli sakatlanıyor. Senin en şey oyuncun, en değerli oyuncun bu kadroda sakatlanıyor. Oraya da muadilini bulacaktın. Bu Melih İbrahimoğlu olabilirdi yerli de. Hı hı. Ama gittin Melih Kabasakal'ı aldın, olmadı. Olmadı yani, gördük. Şuraya Fabinho'yu koyuyorsan,
0: oraya çıkmayalım. O
2: he, tamam. Buraya Fabinho'yu koyuyorsan buraya kesinlikle Folcarelli tarzı bir adam alacaktın. Buraya da hareketli bir 8 aldın mı? Senin zaten şurada Salah'ın var. Burada Aral'ın var. Burada Onaço ile oynayamazsın.
1: Daha hareketlisi olacak.
2: Evet.
1: Ju ile oynarsın.
2: Aldın mı Franco Lini'yi? Onunla oynayacaksın.
1: Tabii.
2: Senin oynayacağın tek adam bu. Aral'ın tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Yani hem gol hem asist üretmiş. Tabii. İki tane oyuncudan bahsediyoruz. Bir de en önemlisi şu, asıl söyleyeceğim bu Cüneyt. Salah'ın en sevdiği santrafor tipi.
1: Evet.
2: Hareketli.
1: Tabii.
2: Salah böyle statik yerinde duran oyun santraforlarla çünkü oynayamaz.
1: Santraforla Verkaç da yapacak, Salah da atacak.
2: Niye biliyor musun abi? Çünkü Firmino ile oynadı. Nunez ile oynadı.
1: Hepsi hareketli.
2: Hepsi hareketli santraforlar. Onaço ile olmaz. Onaço kötüdür demiyorum. Onaço ile büyük maçlarda iyi işler çıkartırsın. Bak, hiçbir problem yok. Çıkartırsın. Ama Franconi gibi bir adam varsa elinde, genç, atletik, yapılı, aynı zamanda fiziksel kalitesi iyi, oyun zekası yüksek ve

0: Tanıdığı bildiği de bir kanat oyuncusu buradaysa bu olmaz abi burada. Bak olmaz. Alacaksın kenara. Tabii, madde aynen. Mi var ya?
1: Aynen.
0: Sen şimdi bütün yıldızları atıyorsun sahaya ama yıldızları birbirine bağlayacak bir oyun planı yok.
1: Ben Onaçio ile ilgili bir şey söyleyecektim.
2: Yarın onu tamamlayalım. Sonra Hüseyin Hoca'nın açıklamaları, ardından İlhan Palut'un açıklamalarını paylaşalım.
1: Gelen tekliflerden etkilendiğini düşünüyorum. As Başkan Zeyyat Kafkas bir idman sahasında şöyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den iki takımdan Onaçio ile ilgili teklif aldık. Ederini bulursa satabiliriz. Suudi Arabistan'da da yanılmıyorsam bir teklif geldi. Yani oyuncunun kafası karışık bir şekilde sezona girdi. Hala kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Yani ben hani 32 yaşında, hani 35 yaşında olsa derim ki ya artık yaşlandı. Onaçio 32 yaşında. Zaten çok böyle dripling olan, çok hareketli bir oyuncu değildi. Cüssesi gereği. Yani 2-0-1 boyundaki, sonuçta basketbolcu değil, futbolcu. Evet. Ama iyi yükselebilen, topun nereye geleceğini iyi bilen, kendisine atılan 3 ortanın birini gole çeviren, istatistiği olan bir oyuncuydu. Bu sene cisim olarak, fiziksel olarak sahada ama ruhen sahada değil Onaçio. Gençler Birliği'ne bakmayın. Attığı gollere bakın. Ortalar ayağına ya da kafasına geldi. Yani o kadar güzel ortalara açtılar ki Onaçio'ya.
3: Pineyle şey.
1: Yani dokundu yani. Hele planın ortası olağanüstüydü.
3: Aral'da da çok güzel.
1: Yani şimdi bakıyorsun bu maçta ya bir şey yap yani. Takım senden bağıra bağıra hani gol, asist, ne bileyim kaleye şut. Yani hiç düşünmediğimiz, hesapta olmayan Fabinho'nun 2 tane şutu var. Biri direkten, biri kaleci olağanüstü kurtardı. Yani Trabzonspor'un o zaman şöyle bir istatistike baktığında %71 topla oynasa bile gol atamayacağı bir istatistik ortaya çıkıyor. Bu oyunla, ezber bir oyunla, doğaçlama bir oyunla. O yüzden Trabzonspor'un teknik adamının bir strateji belirlemesi lazım. Yani kapalı savunmaları bu Trabzonspor bu oyun anlayışıyla açamaz. Doldur boşaltla açılmaz. Ya rakip üzerine çekeceksin, ya oyunu daraltacaksın, takımı yormayacaksın. Yani
2: teknik adam merkezi güçlendirmesi.
1: Merkezi güçlendiremiyorsan daralt, savunmayı biraz orta sahaya yakın kur ki aralardaki boşluklar oluşup takım da yorulmasın. Zaten fiziksel olarak Trabzonspor çok güçlü değil, ayakta kalamıyor. O yüzden hani Hüseyin Çimşir'in bu konularda metot geliştirmesi lazım. Bir de kafasının, hocanın rahat olması lazım. Yani hoca aranıyor bir taraftan, işte Hüseyin Hoca, bir de Trabzonspor'un Fatih
2: Hoca Tekke'de. Konusunda bir bilgi var mı?
1: Hoca konusunda yabancı isimleri yazıyoruz ya, ama tabii bunu en iyi başkan bilir, yönetim bilir. Ben ya da Ulaş Özdemir daha iyi bilir.
2: Var mı bir isim üzerinde? Yani teknik yüzdesi mi arttı mı? Birkaç isim olduğunu biliyorum da. Hani şu isim %60 diyebileceğim bir isim var mı?
0: Yok bence. Ya yani şöyle net bir karar. Ben yok. Geçen yayında bir şey söyledim. Arkadaşlar yanlış anladılar söylediğimi. Şunu dedim ben. Yani Hüseyin Çimşir takımın başına getirildi ya. Bu işler şöyle olur. Tecrübelerimiz de buna kazan. Hani bu yorumu yapmamıza sebep oldu. Ya Hüseyin Çimşir Konya maçını alır.
1: Evet.
0: Galatasaray'da iç sahada yenerse
1: tabii.
0: Bu iş Hüseyin Çimşir'le devam eder gibi görünüyor.
1: Öyle.
0: Yani Şenol Güneş ismi de geçiyor da ya Şenol Hoca'ya da hani sahada değil de üst takım olarak gelebilir. Ben öyle düşünüyorum dedim. Benim tahminim bu. Ama bugünden sonra bu ihtimal artık olmayacak gibi duruyor. Çünkü
2: Galatasaray maçında farklı bir hocayla çıkabilir mi?
0: Çıkabilir. Çıkabilir.
2: Enteresan.
0: Yani bir şey söyleyemem. Hani gelir de 4-5 günde takıma ne yapar, ne sağlar onu bilemem. Ama sonuçta şu var. Ya Hüseyin Hoca'yı ben insan olarak hakikaten çok seviyorum. Ama geldiği zamanlar biraz şey oluyor ya. İşte Başakşehir'le yarışılan o sezonda çok büyük talihsizlikler yaşadı.
1: Evet, takım da iyiydi ama.
0: Takım da iyiydi ama işte şey gitti, Obi Mikel gitti, NDI'nin sakatlığı oldu falan filan. O dönemde bir de pandemi girdi araya. O pandemi döneminde her şey çok böyle hiçbirimizin istediği gibi gitmedi yani. Sadece ülkece kötü bir durumdaydık.
1: Tabii,
0: ama ona rağmen yani biraz da o Eddie Newton gerçeklerin